0: Hemen öncesinde soru sorma fırsatı buldular. Şimdi tabii ki haftalardır tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ne olacak? Trump'ın sürprizi noktasında bir gelişme olacak mı? Bu da soruldu Trump'a ve şunun altını çizdi. Yani katsa neden kalkmasın? Biz yani dost gördüğümüz ülkeye yönelik bir yaptırımımız olamaz dedi. Altını çizdi.
1: Ve pek çok ülkeden daha iyi ilişkilerimiz Türkiye ile var diye de defalarca bunun da altını çizdi cümlelerde bu açıklamayı yaptı.
0: Şimdi çok önemli bir nokta, çünkü artık Amerika'nın işte kendisine bugüne kadar çok yakın müttefik olarak adlandırdığı mesela Avrupalı, Batılı ülkelerin Amerika'ya, Trump'a yavaş yavaş sırtını dönmeye başladığını gördük. Şimdi bu noktada Amerikan-Türkiye ilişkileri çok daha fazla önem kazanıyor Emine. O yüzden bugünkü zirve sadece işte efendim işte K motorlarının alınması ya da işte katsanın kaldırılmasından öte yeni bir Türk-Amerikan askeri stratejik ittifakına doğru gidiyor. Sadece askeri işbirliğinden bahsetmiyoruz. Siyasi işbirliği, daha derinlemesine ekonomik işbirliği. Bunların hepsi masada konuşuluyor. Çünkü Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Baktığımız vakit işte Suriye meselesini Donald Trump her seferinde altını çiziyor. Türkiye çok güçlü Suriye'de diyor. Türkiye'nin istediği oldu diyor. Şimdi hepsini üst üste koyduğumuz vakit masada konuşulacak çok konu başlığı var ama iki liderin o kişisel iletişimi, diyaloğu bütün bu sorunları ortadan kaldırabilecek güçte. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii ki özellikle F-35 noktasında kafalarda çok soru var. Kongre onayı gerekiyor mu, gerekmiyor? Onlar teknik detaylar. Onlar illaki konuşulacaktır tabii ki. Ama günün sonunda şimdi bizim asıl hedefimiz işte kendi hava savunma sistemimizi güçlendirmek. Bunun için de ne yapmaya çalışıyoruz? İşte bir kanı oluşturduk ve motor çalışmalarımız da devam ediyor. Bu motor çalışmalarımız devam ederken bu süreci biraz daha hızlandırmak için Amerika'dan F-110 motorlarını alınması söz konusu. Trump bugün ona da yeşil ışık yaktı aslında. Bunun yanı sıra katsa yaptırımlarının kaldırılması, yürütmenin elinde olduğu için Trump'ın bunu kaldırması çok da zor değil. Herhangi bir ekstra bir onaya gerek duymadan bunu çok net bir şekilde yapabiliyor Trump. Bir diğer husus NATO. NATO'nun geleceği hususu. İşte senin de belirttiğin gibi yarın sabah saat 8'de NATO Genel Sekreteri Rutte buraya gelecek ve küçük bir açıklama yapacak ve günün o zirvenin açılışını yapacak. Yani öncesinde liderlerin gelişi öncesinde bir mesaj verecek. Bu selamlamadan sonra saat 9 gibi liderler yavaş yavaş teker teker inecekler ve burada yine Cumhurbaşkanımız tarafına karşılanıp içeri girecekler. Ve toplantı başlayacak. Toplantının açılış konuşmaları olacak. Genel sekreter konuşacak. Ev sahibi olarak Türkiye konuşacak. Amerikan Başkanı Donald Trump da konuşacaktır tabii ki. Sonrasında zirve basına kapalı olarak devam edecek. Bu süreç içerisinde de biz yaklaşık yarın saat 12 ya da 1 gibi bütün liderlerin bir araya geldiği bir aile fotoğrafı göreceğiz burada. Ve tahmini saat 1 ya da 2 gibi ortak bildirinin açıklanmasını bekliyoruz. En azından kulislere düşmesini bekliyoruz. Ta ki Rutte'nin saat yarın öğlen 2 de yapacağı toplantıya kadar, basın toplantısına kadar iş biraz netleşmiş olacak. Ama işte ortak bildirgeye yani deklarasyona ne girecek, ne girmeyecek? Yeni tehdit algıları oluşacak mı? Öteden beri işte Amerika diyor ki benim sorunum sadece Rusya ile değil. Ben çok büyük bir ülkeyim. Dünyanın tamamına hükmediyorum. Benim Çin'le de sorunum var. Latin Amerika ile de sorunum var. Afrika'da da var. Orta Doğu'da da var. Bir kısım bazı yeni tehdit algılarını bu yeni NATO'nun yeni bildirgesine koymak istiyor. Koyabilecek mi? Bir bakalım o tabii ki.
1: Bir bakalım bir yandan da içeriye doğru girelim. Niyazi'nin görüntüleriyle şu anda yarınki zirveyi de ev sahipliği yapacak olan külliyedeyiz. Beştepe'deyiz ve şu dakika itibariyle de işte az önce de belirttim basın mensuplarının çoğunluğu artık yukarıya çıkmış durumda. Çünkü ülkelerine o haberleri, bilgileri geçmek için bir yandan da çabalıyorlar. Ama yarın burası belki de hiç olmadığı kadar kalabalık olacak. Hemen onun da altını çizelim. Şimdi senin söylediğin çok önemli bir şey var. Özellikle şimdi hem konuşmanın başında şundan bahsettiğin yeni tehdit algıları acaba ortaya çıkacak mı? Çünkü dediğin gibi NATO aslında doğuya yönelik bir tehdit olarak bir tehdidin varlığına karşı kuruldu NATO. Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tehdidine karşı kuruldu. Ama artık global bir, küresel bir savunma sisteminden de, savunma stratejisinden de bahsedilecek hiç şüphesiz yarınki zirvede. Şimdi Çin bir tehdit olarak belki ki yazıya dökülmedi.

0: yanında olduğunu, desteği olduğunun altını çizdi. Yarınki zirvede, o bildirgede ne öngörüyorsun, ne olabilir? Yani yeni bir stratejiden bahsediyoruz artık, savunma stratejisinden bahsediyoruz. Neler yaşanabilir? Bir tehdit olarak girmesini bekliyor musun mesela Çin'in, Rusya gibi?
1: Çin'in tehdit olarak belgede çok sert bir şekilde yer almasını beklemiyoruz. Hı hı. Yani bunda bazı ülkelerin de şerhi var. Ama yarınki ortak bildirgede artık şu olmalı. Yani NATO'nun önümüzdeki 10 senelik bir dönemdeki perspektifi çizilmeli. Aksi takdirde NATO çok farklı bir konumda bulabilir kendini. Yani şu anda Avrupa Birliği de artık güvenlik açısından NATO'ya eskisinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Bunun da farkında. Çeşitli alternatifler aramaya çalışıyor. Kendi içerisinde oluşturduğu bazı güvenlik işte şemsiyeleriyle bunu geçiştirmeye çalışıyor ama tehdit çok daha büyük ve çok hızlı ilerliyor Avrupa Birliği açısından. O yüzden yarın Avrupalı liderler, NATO üyesi Avrupalı liderler aslında Trump'ın dediğine gelmek zorunda. Çünkü dünden bugüne artık hem Avrupa'nın hem Amerika'nın tehdit algısı çok daha değişti. Trump ne diyor? Karar alma mekanizması çok yavaşlıyor NATO'da. Yani bir şey olduğu vakit işte bütün liderler toplanacak, o veto edecek, şu olacak. Bunu aşmamız gerekiyor diyor. Yani Türkiye'de öteden beri bunun altını çiziyor zaten. Hani işte 5. maddenin işte devreye girmesi gibi. Hadi NATO'yu bir kenara bırakalım. BM'de de aynı benzer mekanizma, çok yavaş işleme süreci devam ediyor orada da. Bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü bir anda bakıyorsunuz bir savaş patlak veriyor. Kim, hangi, nasıl bir strateji, nasıl karşılık verecek? Bunu bilemiyor. İşte ülkeler de şu anda hiç olmadığı kadar kendini güvende hissetmiyor ve bu güvensizlik de yeni arayışlara itiyor ülkeleri. Bu yeni arayışlar zaman zaman farklı ittifaklarda da kendini bulabiliyor. Ancak bu yeni ittifaklar bir çözüm getirebilir mi? Şu anda getiremez. Çünkü artık geç kalınmış durumda. Yani NATO gibi yeni bir birliği kurup bunu güçlendirip lojistik olarak işte ülkelere dağıtmak, askeri üsler kurmak, yeni işte uçaklar almak ya da farklı bir noktaya getirmek için çok zamana ihtiyacı var. Avrupa'nın bunu yapacak bir aklı yok şu anda. Yani çünkü Avrupa, her ne kadar ismi Avrupa Birliği olsa bile
0: bir birlikten söz etmek mümkün değil Avrupa'da.
1: Çok da mümkün değil. Zamana ihtiyacı var. Bir de Avrupa içerisinde işte Almanya, Fransa, işte bir bölünmüşlük var aslında. İki cepheli bir birlikten bahsediyoruz. Her iki ülkenin de kendisine göre farklı stratejileri var. Herkes kendisine göre farklı tehdit algıları oluşturuyor. Ama Trump bunun farkında. Bu Avrupa'nın bu açığının farkında ve bunu da çok iyi kullanıyor. Gerekirse ben çekilirim diyor. Hatta bunu bir blöf olmaktan öteye de geçirip yavaş yavaş bazı üstlerdeki askerlerini de çekmeye başladı. Şimdi bu süreç içerisinde ne olacak peki?
0: Şimdi yani, Orhan, bir müsaadeni isteyeceğim, devam et ama hep anlatıyoruz ya basın merkezi. Biraz da istersen yukarıya çıkalım, o devasa platformları göstermeye devam edelim. Evet. Sen lütfen devam et. Niyazi, seni böyle alalım. Şimdi demiştik -2'de bulunuyoruz demiştik ama 3 ayrı katta basın için toplanma merkezleri oluşturuldu. Basın üstleri oluşturuldu. Şimdi bir üst katlara da bakalım. Çünkü dediğim gibi halen külliyede bir programın olduğunu biliyoruz. An itibariyle yemek devam ediyor. O yemekte de aslında herkesin aklında olan sorulardan biri belki şudur. Biraz da magazin konuşacak olursak. Şimdi arası iyi olmayan liderlerden bahsediyoruz hep ama tabii ki belki de bu zirveye yine o magazinsel açıdan damga vuracak noktalardan bir tanesi belki Meloni ve Donald Trump arasındaki buzdağ. Erir mi sence bu buzdağ? -6'ya geldik, evet.
1: Bunun ilk sinyalini aslında karşılamada da gördük. Yani Meloni'nin o akşam resepsiyon yemeğine en son geldiğini gördük.
0: Evet, en son geldi.
1: Ya, bu bilinçli bir karar mıdır? Bir Trump'a bir tepki niteliğinde bir şey midir bilmiyoruz ama geçmişte de aslında hani Trump'ın Macron'la işte eşi üzerinden bazı tartışmaları geliştirmesi, işte İngiliz Başbakan'a yönelik bazı işte sosyal medya üzerinden sataşmaları, yine Meloni ile bu ilk değil, öncesinde de yaşanan bazı olaylar vardı. Ama bunlar yüz yüze geldiklerinde biraz da devlet

0: kaynaklar oraya giriyor herhalde. Birden değişiyor. Ama tabii ne olacak? İşte akşam yemeği biraz daha işte birazdan görüntüleri ya da fotoğrafları yansıyacaktır. Acaba gidip konuştular mı? Ya da konuştularsa ne yaptılar? Nasıl yani vücut dili neleri anlatıyordu? Hepsini göreceğiz. Biz de merak ediyoruz açıkçası.
1: Bir yandan da şimdi o medya ofislerini geziyoruz. Niyazi göstermeye devam ediyor. Hem yeme ihtiyaçları için burada standlar kurulmuş durumda. Bir yandan da tabii yarına da hazırlık yapılıyor. Çünkü yoğun bir kalabalık var ve neredeyse 7-24 muhabirler, haberciler, gazeteciler bu noktada toplanmış durumdalar. 3000'e yakın gazeteciden bahsediyoruz. 3000'e yakın gazeteci bu zirve için burada.
0: İnanılmaz. Yani ben dediğin gibi hani yurt dışında birçok NATO zirvesi takip ettim. Letonya'da, işte Amerika'da, Romanya'da, Almanya'da. Yani medya için inanılmaz bir çalışma ortamı hazırlanmış. Öncelikle onu söyleyelim. 3000 kişiden bahsediyoruz ama bu 3000 kişinin tamamının lojistiğinin sağlandığını görüyoruz burada. Diğer ülkelerde çok küçük medya merkezleri hazırlanmıştı. İnsanlar oturacak, yazı yazacak ya da işte bilgisayardan bir şeyler araştıracak.
1: Orhan hemen araya gireyim. Şu dakika itibariyle NATO liderleri de az önce aile fotoğrafı için kameralar karşısına geçtiler. Tam da onu konuşurken aslında herhalde o devlet aklı girdi devreye. Tabii ki aile fotoğrafında kimse ben gelmeyeceğim diye bir şey söyleyemez ama aile fotoğrafı da şu an itibariyle ekranlarda. Tabii yarınki aile fotoğrafı da çok önemli olacak. Şimdi akşam yemeği için çekildi bu fotoğraf ama yarın o az önce de bahsettiğimiz noktadan girişler gerçekleştirilecek. Onun yanı sıra girişler gerçekleştirildikten sonra fotoğraflar çekilecek. Hiç şüphesiz ve bu fotoğraf çekimiyle birlikte de karşılama seremonisiyle birlikte de artık o zirve başlamış olacak. Ne sonuç çıkacak? Dünyanın gözü kulağı burada. Çünkü artık bu sıradan bir NATO zirvesi değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Hep konuşuluyor. NATO 1.0, NATO 2.0, NATO 3.0'a geldik ve belki resmi olarak NATO 3.0 değil ismi ama ne olacak, ne bitecek, ne karar çıkacak göreceğiz ama aile fotoğrafına kadar olan kısım en azından şu an itibariyle sakin bir şekilde geçmiş gibi görünüyor.
0: Aile fotoğrafını da merak ediyoruz açıkçası. Orada işte duruşlar nasıl, ona bakmak gerekiyor. Birazdan programda Hak'tan bunu daha detaylı bir şekilde ekrana getirecektir. Ama dediğim gibi işte o fotoğraflar ve görüntüler birazdan yansıyacak. Bütün dünyada bunu konuşacak.
1: Evet, bütün dünya bunu konuşacak. Hem fotoğrafları konuşacak. Tabii önce hem o ciddi anlamda bilgiler, neler olacağına dair bilgiler ekranlarda paylaşılmadan, o deklarasyon yayınlanmadan tabii öncelikle o görsel anlamda merak uyandıran şeyler de bir yandan ekranlarda oluyor. İşte Niyazi bir kez daha şimdi o külliyenin muhteşem görüntüsünü ekranlara taşımaya devam ediyor. Dediğimiz gibi an itibariyle o yemek vardı ve yemeğin hemen sonrasında da bir aile fotoğrafı çekildi. Bakın hemen külliyenin sağ tarafında Niyazi sizlerle paylaşıyor, göstermeye devam ediyor. Çok sayıda ambulans da hazır bekliyor. Yine koruma araçları külliyenin yan tarafında bulunuyor. Çünkü çok kalabalık, çok katılımlı, çok önemli bir zirve. 32 ülkenin üst düzey devlet başkanları, hükümet başkanları burada. Yine onun yanı sıra davetli olan ülke liderleri burada. Toplamda 42 ülkenin lideri an itibariyle Ankara'da bir araya gelmiş durumda. Şu an için 32 lider burada bir yemekte bir araya geldiler. Hemen karşıda bir kez daha belki anlatalım o seremoni nasıl gerçekleşecek. Şimdi biraz daha üstten görüyoruz. Aşağıdan izin vermemişlerdi Orhan o tarafa geçişimize ama tabii ki onlar da haklı. Çünkü muhteşem bir hazırlık süreci geçti, gitti ve o gün geldi çattı artık. Yarın işte o turkuazalılar serilmiş. O içeriye geçecekler. Hemen senden anlatmanı rica edeyim. Abi, neler yaşanacağını bir de göstere göstere izleyicilerimiz akıllarında belki canlandırmak isterler.
0: Abi, şunu altını çizelim. Öncelikle Ankara çok iyi hazırlanmış. Yani buradaki bütün kurumlar buna çok iyi hazırlanmış. Dünyanın önde gelen önemli isimlerin işlerinin tamamına yakını burada şu anda. Ve şu ana kadar çok şükür hiçbir aksaklık yaşanmadı. Yarın zirve işte burada Niyazi gösteriyor. Liderler araçlarıyla gelecek ve sonra şu işte senin gösterdiğin mavi turkuaz halıdan yürüyecekler. Yaklaşık bir 30-40 metre kadar yürüdükten sonra
2: duvar, sonunda, bir duvar oluşturuldu
0: orada,
2: oraya.
0: Cumhurbaşkanımız karşılayacak liderleri. Orada bir el sıkışma olacak ve sonrasında içeri geçirecekler.
1: Tabii bir açıklama beklemiyoruz artık orada. Yarın giriş çıkışlarını orada görebileceğiz sadece.
0: Doorstep'te yani kapı açıklamasında bir Rutte'nin sabah bir açıklaması olacak. Orada gazetecilerin sorularını yanıtlayacak ve sonrasında basın toplantısına geçecek. Ama sonrasında liderlerin burada içeri gelip karşılanması, resmi olarak karşılanması ve içeri girmesi esnasında bir açıklama şu anda beklenilmiyor. Sırasıyla bütün 32 devlet başkanı gelecek. 32 liderin yanı sıra Emine burada davetli başka ülkelerin liderleri de var. Onlar da burada toplantılara katılıyorlar, katılacaklar. Bir kısmı bu NATO zirvesine de katılacak. NATO zirvesinin yan zirveleri, side events'leri de var. İşte Asya zirvesi, işte
1: Ukrayna
0: zirvesi, Suriye toplantısı derken aklınıza gelebilecek dünyadaki bütün çatışmalara, kaoslara çözüm için bir masa kurulacak, masalar kurulacak daha doğrusu. Ve aslında somut bir adım atılması için de yarın dünyanın gözü kulağı burada olacak. Yani evet. Bakalım ne olacak, biz de çok merak ediyoruz.
1: Evet, biz de o anlara tanıklık edeceğiz. Yarın dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak, külliyede olacak. NATO zirvesi 22 yıl aradan sonra Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Ve bu zirve NATO'nun bir dönüşüm süreci olacak hiç şüphesiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Aktan Uysal. Sözü konuklarınıza ve size bırakalım.
3: Emine ve Orhan'a teşekkür ediyoruz. NATO zirvesinin yapıldığı noktanın tüm detaylarını ekranlara taşıdı. Şimdi günü yorumlamak, yarın neler yaşanacak bunu değerlendirmek için hemen konuklarım hazır. Sizlerle buluşturmak isterim. Profesör Doktor Burak Güntay bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Uzun bir günü geride bırakıyoruz ama o uzun günü bırakırken yarına da enerji dolu hazırız. Çünkü yarın da önemli zirveler var.
4: Tabii.
3: Zirve içinde zirve diyoruz buna. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun bizim yayınımıza katıldığınız
4: keyifle
3: için. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Yusuf Alabar da bizlerle birlikte Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi. Gün içinde de yayınları yapmıştık. Bir kez daha çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok özel bir noktada açıkçası benim meslek hayatım içinde, kariyerim içinde çok özel bir yayın. Buradan yayını yapmak çok hem keyifli hem heyecan verici. Tolga Hocam hoş geldiniz. Doktor Tolga Sakman bizlerle birlikte. Siz de gün boyu buradaydınız. Tüm evet gelişmeleri çok yakından takip ettik. Evet. Burada olanların yüzünde hafif bir kırmızılık var. Çünkü Ankara güneşi biraz aldık, evet, ısıttı bizi. Diplomasi de ısıttı. Ve gün boyu yayınlarımızdaydı. Yine sağ olsun bizi kırmadı. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz bir kez daha.
4: Çok teşekkürler. Yıllar sonra o gün oradaydım diyebileceğimiz kritik ve önem arz eden günlerden bir tanesindeyiz.
3: Tarihi yayınlardan birini gerçekleştireceğiz. Sözü şimdi size bırakacağım ama bulunduğumuz noktanın bir avantajı var. Her yaşanan gelişmeyi görebiliyoruz. Örneğin mesela şu anda sol tarafımda sizin de dikkatinizi çekti herhalde. Sirenlerin, mavi kırmızı sirenlerin yarım söndüğü bir nokta var. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya o noktayı gösteriyor şu anda. Muhtemelen liderler ayrılırken onları bekleyen makam araçları var, konvoyları var. Çok sayıda ambulansı buradan görebiliyorum. Birazdan her lider ayrılırken araçlar gidecek, onları alacak. Müthiş bir organizasyon bu. Çok büyük bir medya ilgisi var, liderlerin ilgisi var ve tıkır tıkır işledi. Bugün biz buna şahitlik ettik açıkçası. Hemen arkamda da yarın liderlerin yürüyeceği yol ve zirvenin yapılacağı bölge var. Bunları konuşacağız ama önce dilerseniz şöyle yapalım. Burak Hocam'dan başlayarak. Bugüne hatta dair
5: çok pardon, şu ışıklarla ilgili, araçlarla ilgili bir cümle söyleyeyim hocamı bölmeyeyim daha sonra. Şimdi bura geniş bir alan ve düşünün ki bu bir ucu belki de devam ediyor. Bunun ucu dönüp bu binaları dönüp diğer taraftan giriyor. Yani nasıl bir kapasiteli organizasyon yapıldığı, kaç araç, her araçların her konvoyun içinde ambulansı vesairesi var. Yani tüm bunları organize etmek çok büyük bir çaba, emek ve başarı gerektiriyor.
3: Bunun emeği geçenleri de kutlayalım. Evet. Bugüne dair gazeteciler olarak biz manşetleri attık. atmaya da devam edeceğiz ama Burak Hocam, sizin bir manşetiniz olsaydı bugünkü o manşet ne olurdu? Trump'ın karşılanması mı olurdu? Katsa yaptırımları ile ilgili açıklaması mı olurdu? Yoksa liderlerin içeri girerken Mehter Marşı onlara çeşitli mesajlar verdi, o mu olurdu? Manşetiniz ne? Çok kısa birer dakika tüm konuklarımdan alacağım. Sonrasında yorumlarınıza tekrar başlayacağım Burak Hocam, buyurun.
6: Trump'lı NATO Türkiye'de.

0: içinde birçok şey barındırıyor. Bir kere Trump'ı barındırıyor. Çünkü birçok NATO toplantısına şahitlik etme fırsatımız oldu. Hatta ilk katıldığım öğrencilik yıllarımda rahmetli Demirel'in de davetiyle gitmiştim. 99'da Washington'da 50. yıl münasebetiyle yapılandı. İlk şahit olduğum NATO toplantısı. Ama çok açık bir şey söyleyeyim. Bu seferkinin en önemli taraflarından biri. Bundan öncekilerde de, birinci döneminde de kıyasla bu kadar söylem, Grönlandlar, Panamalar, Kanadalar, bütün bu söylemlerin ötesinde ilk bu kadar ciddi NATO toplantısı. Bir kere Trump'lı NATO. İkincisi şaka bir yana 2004'tü değil mi? Bizim Türkiye'deki, İstanbul'daki.
1: Evet.
0: 22 sene sonra, tabii dün gibi ama bir baktım geçen gün fotoğrafa. O fotoğrafta birkaç isim sayayım, hep birlikte hatırlayalım. Schröder.
2: Yeah.
0: Yok.
2: Yok.
0: Berlusconi.
2: Yok. Yok.
0: Tamam. George Bush bugün 80. yaş gününü kutlamış. Zapatero. Tony
2: Doğru.
0: Blair.
2: Doğru.
0: Jacques Chirac.
2: Doğru.
0: Yani dün gibi ama hiçbiri yok. Ama en önemlisi o gün dünyanın bir numaralı güvenlik meselesi Irak Harbi.
2: Global War on Terror.
0: Global War on Terror. Çok doğru. Buyken bambaşka evrilmiş bir şey. O yüzden Türkiye'de 22 sene sonraki bu NATO toplantısı Türkiye buradan geliyor. Ve tabii en önemlilerinden bir tanesi benim kanaatimce NATO eski NATO değil. NATO ne kurulduğundaki NATO ne 22 sene önceki NATO. NATO'nun kendine cevap aradığı bir NATO. Dolayısıyla Trump, Türkiye ve NATO bu üçüyle tek başlık atarım.
1: Tüm bu başlıkları açacağız, değerlendireceğiz. Gece uzun, biz de bu noktadayız. Basın merkezi kapanana kadar bu noktadayız ama gözünüzü korkutmasın, gece yarısı kapanıyor.
0: Bir ürktüm yani.
1: Eğer uzatırlarsa biz de yayınımıza devam edebiliriz. Çünkü çok keyifli bir tazürüm var karşımızda. Mustafa Labar'da sizin manşetiniz ne olur? Çok kısa bir gün değerlendirmesi ve manşet alayım. Akademisyenler en az gazeteciler kadar iyi manşet atıyor. Lütfen onu da göz önünde bulundurarak atın manşetinizi.
3: Çünkü Biden döneminde derin dondurucu yapabilir. Ve bu konuyla ilgili Türkiye sınanması tarafından Biden şu an yok.
1: Şöyle yapalım. Bir ses problemimiz var küçük. Çok iptidai şartlarda yapıyoruz. Hemen arkadaşlarımız giderecek. Sizi sona bırakacağım. Biz iki gazeteci olarak sonda atalım manşetlerimizi. Hemen tekrar sağ tarafa akademisyenlere döneyim. Levent Hocam sizin manşetiniz ne olur?
4: Benim manşetim güvenliğin Türkiye yüzyılı olurdu. Çünkü Türkiye hem ülkesel bağlamda hem bölgesel bağlamda önemli bir güvenlik mimarisi inşa ediyor. Ve NATO içerisinde köprü mü kanat mı tartışmaları ortadan kalktı. Güvenliğin NATO üzerinden konumlandırılacak mimarisinin Türkiye'siz olmayacağı, Ankara'ya merkez gözüyle bakılmasının artık bir zorunluluk ifade ettiğini bence 32 lider hakkını verecek şekilde bütünlediler. Bu bağlamda ben daha ziyade Türkiye'nin NATO'daki alanının giderek genişlediği, bunu Avrupalı liderlerin de yarın itiraf edeceğini düşünüyorum.
1: Şimdi Avrupalı liderler dediniz. Tolga Hoca'ya sözü bırakmadan önce şu ifadeyi de kullanayım. Liderler eşleriyle birlikte yemekte, o yemeğin yapıldığı noktayı da kameraman arkadaşım Şükrü Can gösteriyor. Çok yakın bir noktada biz de takip ettik. İki isim, Portekiz lideri ve İtalya lideri Trump geldikten sonra geldiler. Özellikle Meloni. O isimleri de Cumhurbaşkanı değil, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Özellikle Meloni'nin bu adımı bir tavır mı değil mi? Bu konuşuluyor şimdi. Elbette sorulacak yarın. Trump'a Avrupalı liderlerin Trump'a bakışını da yarın takip edeceğiz açıkçası. O Meloni'nin sert bakışları var. Olacak mı? Göreceğiz. O yüzden
4: ya şey söyleyeyim. İtalyan ve Portekizlerin biraz Akdeniz'den gecikme huyları da vardır. Onu da dipnot olarak düşeyim.
1: Düşeyim ama o zaman da Trump'tan sonra geldikleri için Cevdet Yılmaz tarafından karşılandılar. Tolga Hocam ne dersiniz? Gün boyu buradaydık. Manşetiniz ne olur?
5: Yani manşet atmakta çok kabiliyetli değilim büyük ihtimalle ama
1: Başlık diyeyim o zaman. Akademisyen olarak.
5: Transatlantik ilişkilerde Türkiye'nin yeni dönemi diye belki geçebiliriz. Çünkü yani bugün gündem NATO değildi. Bugün gündem Türk-Amerikan
1: Doğru.
5: ilişkileriydi. Ve Trump'ın hem Avrupa'da hem aslında bölgede, dünyada güvenlik konsepti, yeni bir güvenlik konseptini yapmaya çalıştığını, uygulamaya çalıştığını sadece biz değil, yabancı basında geçti. O yüzden tüm

0: Bunların altında Türkiye'nin Türkiye ile yapılan işte o az sonra konuşuruz büyük ihtimalle katsalar işte uçakların verilmesi vesaire konu buranın çok daha üstünde değerlendirilmiş. Bu artık Amerika'nın Türkiye ile birlikte yeni bir savunma hareketine başladığı üzerinde değerlendirilmiş. Bu çok kıymetli. Ben de açıkçası buraya odaklanırım çünkü yarın NATO'yu konuşacağız. NATO
1: bugün Türkiye Amerika ilişkilerini konuşalım diyorsunuz.
0: Yani NATO'yu konuştuğumuz zaman Türkiye zaten işin içinde olacak. Çok kereler adı geçecek ama iki ülke arasındaki işte dondurucuda dedi Süpeyt tam da öyle dalgalı seyreden bir ilişkinin böyle nispeten hareketlenmeye başladığı bir dönemindeyiz. Bu hareket bir anda ikili ilişkilerde sadece o diplomatik iki devlet arasındaki ilişki değil iki devletin bölgesel politikalarında katalizör etki yaratma ihtimali var. Peki. Bunu çok yakın zamanda göreceğiz zaten.
1: Hocam teşekkür ederiz. Ses sorununu çözdük Yusuf Alabar'da ve gazeteci olarak son manşette size kaldı. Buzluktan çıkarılan Türk-Amerika ya da dondurulmuş Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişimi. Buyurun. Şimdi hala çözülememiş galiba. Doğru anlıyorum değil mi arkadaşlar? Hemen arkadaşla ilgilenecekler. Ama o kısmet diyelim ona, nasip diyelim, nazar diyelim. Çünkü çok özel bir noktadan yayın yapıyoruz. Bu noktadan yayın yapan tek televizyonuz. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Çok zor şartlarda yayınlar yapıldı. Günler öncesinden ekipmanlarımız girdi. Hatta bir şurada her ekipmanın üzerinde sizin oturduğunuz sandalyelerde bile şöyle bir ifade var. Buradan paylaşayım ben. Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü mal kabul girişi kontrol edilmiştir denilip tarih ve kayıt notu atılmış.
0: Bilgisayarınızın arkasında da var.
1: Her noktada var. O yüzden de tekrar yeni araç gereçler burada bulundurmak çok kolay değildi. O yüzden de izleyicilerimizin affına sığınıyoruz. Affedeceklerini de düşünüyoruz açıkçası. Hemen aslında bu zirve nerelerde yapıldı? Bir görsellerimiz var, onları paylaşalım. Ankara'da tarihi NATO zirvesi demiştik. NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının bulunduğu noktalar. Çok sayıda davetli lider var. 100'e yakın bakan var. Birçok üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi var. Ankara Havalimanı Trump'ın büyük övgülerine mazhar oldu. Ankara Havalimanı oraya inmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunduğumuz nokta. Ankara Palas'ta Ato Kongrezyum'da ve Ay Yıldız Karargahı'nda etkinlikler, zirveler düzenlenecek. Şimdi NATO haritasına birazdan geleceğim. Bunu hazırladık ama zirveye damga vuran fotoğraf. Arkadaşlar Yusuf Alabarda'nın ses problemini bir deneyebilir miyiz Yusuf Alabarda?
2: Tabii.
1: Ses problemi çözülebildi mi?
2: Çözülebildiyse iş buradan devam edelim.
1: Şu anda iyi mi? Değil. Çözülecek ama. Ben sizin sürelerinizi biriktiriyorum. Bu fotoğraf zirveye damgasını vuran fotoğraf. Burak Hocam o buzluktan çıkan ilişkilerin en samimi, en sıcak şekli bu fotoğrafa yansıdı. Herkes karşılamayı bu fotoğrafla paylaştı. Ne dersiniz? Donald Trump önemli açıklamalar yaptı. Onlardan biri de Katsa ile ilgiliydi. Ne dersiniz? Bu açıklama planlı bir açıklama olduğu anlaşılıyor elbette. Müjde olarak nitelendirildi. F-35'lerle bağlantısı birazdan Yusuf Alabar'da teknik detaylarını anlatacak. Askeri ve stratejik açıdan ama siyasi ve uluslararası ilişkiler açısından nasıl yorumlarsınız bu fotoğrafı?
3: Şimdi Türkiye ile Amerika arasındaki gerginlikler ya da ittifakların iyi gittiği dönemlere baktığınızda hep böyle ufak tefek sorunlar bulunur ya da büyük sorunlar bulunur. Ama esas itibariyle çok basit bir denklem vardır. Menfaatler çakıştı mı? İlişkiler bozulur. Menfaatler, o da size bağlı değil. Amerika'ya da bağlı değil. Türkiye'nin seçilmiş liderine ya da Amerika'nın seçilmiş liderine de bağlı. Dünyanın dönüş hızı dünyayı nereye attıysa orada Türkiye bir yerde durur, Amerika bir yerde durur tarih boyu 1947'den itibaren. Ve eğer çıkarları örtüşüyorsa iyi durumdasınız, çıkarlar terse kötü durumdasınız. Şimdi çok açık konuşalım. 11 Eylül saldırılarından sonra 1 Mart tezkeresi süreciyle birlikte girilen dönem yönetimde kim olursa olsun, Amerika'da veya bizde, nasıl kararlar alınsa alınsın, Türkiye 1 Mart tezkeresini geçirse de geçirmese de, Amerika Türkiye'ye ilgili bazı sert önlemler alsa da almasa da, Bremer, Garner gelse de gelmese de ilişkilerin kötü gideceği vardı. Bunun önüne geçemezsin. Ama öyle bir döneme girilmeye başladı ki burada da ilişkilerin müspet yöne evrilmesine dair bazı emareler var. Bunları nerede okuyoruz? Bir, Orta Doğu'nun şekli şemali değişiyor. Biraz önce ne dedim? 22 sene önceki NATO toplantısındaki önceliklere bakın.

0: bugünün önceliklerine bakın, apayrı şeylerden bahsediyoruz.
1: Hocam, bu haritayı 22 yıl önce hayal eder miydiniz? NATO'nun genişleme noktasında Rusya sınırlarına dayanan bir NATO. O günden bakıldığı zaman bugün artık Belarus ve Ukrayna dışında tamamen Avrupa'nın NATO ile Rusya'nın sınır olduğu bir harita ekranlarda. Bunu da sorayım hemen.
0: Bunu hayal ederdim. Hatta Rusya'nın bile NATO'ya bir gün gireceğini hayal edebilirim.
1: Putin'in böyle bir açıklaması vardı hatta o durumda. Evet,
0: vardı. Bunlar bana çok garip gelmiyor. Enteresan olanları söyleyeyim size.
1: Buyurun.
0: Türkiye'nin o dönemlerde çok da arasının kötü olmadığı, hatta Amerika'da Türkiye aleyhinde bazı sözde Ermeni tasarısı ile ilgili mücadeleler verirken biz Türk lobisi olarak en büyük desteklerden biri İsrail'den gelirdi Türkiye'ye 22 sene önce. Şimdi bugün İsrail kendi Türkiye aleyhinde tasarıyı geçiriyor meclisinde. Paşinyan çıkıyor diyor, kardeşim yapmayın. Şimdi mesela bu aklımıza gelmezdi. Buna deseniz ki o böyle yapacak, öbürü dur ne yapıyorsun diyecek, garip bir dünya. PKK, YPG, PYD, Barzani, Talabani. O günün ekosisteminde o vardı. Amerika'nın diyalogları vardı. Kubat Talabani'nin Washington'da yıllarca yaptığı büyük lobiler vardı. Onların neticesinde de belli diyaloglar vardı. Şimdi bunlar risk olmaktan çıktı.
1: Peki.
0: Yani uzun lafın kısası, dünya yerinde durmuyor, değişiyor. Ve bugün gelinen noktada bilhassa da iki ülkenin menfaatleri çatışmaktan ziyade paralel gidiyor. Yalnız burada belki yayının sonunda söyleyeyim. Beni biliyorsunuz, hani o nereye lafın sonu gideceğini düşünüp en sonu beklemeden baştan söylerim.
1: Ya da kitabın ortasından konuşmak mı deniyor?
0: Hoşuma gider. Şimdi şu fotoğraf hem çok iyi.
1: Şu fotoğraf.
0: Fark etmez.
1: Tamam.
0: Niye fark etmez? Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler çok enstitüleştirmeye çalışsak da çok eski değil. 100 yıl değil yani adam akıllı. 47. 100 yıl olmamış. Hani Chester projesini vesaireyi bunları saymazsak ciddi anlamda 100 yıl olmamış. O yüzden Türk-Amerikan ilişkilerinin hep hayati olarak üzerinde durduğu nokta güvenlik, silah alım satımı ve bütün bunlar üzerinden dönerken hikaye lider diploması.
1: Şimdi geldiğimiz noktada en çok tartışılan bu, manşete de çıkan başlık bu. Bu katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı Amerikan Başkanı. Evet. Şöyle bir not vardı burada. Bunu konuşmasının arasında söylemedi. Başkan Erdoğan'a sorulan bir soruya şöyle bir dedi ama öncesinde de bir saniye ben yanıtlayayım. Bu sorunun cevabı için başkanınızı yormayayım. KATSA yaptırımlarını kaldıracağız dedim. Hemen bir dinleyelim onu. Ardından da KATSA yaptırımları nedir? Kaldırılacağım deyince kaldırılabiliyor mu? Bir senato kongre onayı gerekiyor mu? Bu detayları konuşalım ama önce o sesi bir hatırlayalım. Sonrasında Yusuf Alabar'la birlikte değerlendirelim.
2: Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
3: Siz harika bir lidersiniz ve bütün dünyanın saygısını kazanmış bir lidersiniz. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde çok güçlü bir ülke. Benim Cumhurbaşkanı'na çok büyük bir saygım var. Sizinle burada olmaktan onur duyuyorum. Açık söyleyeyim, eğer bu Türkiye'de yapılmıyor olsaydı bu zirve ve benim kıymetli dostum, sevdiğim birisi olmasaydı bu zirveyi organize eden ülke, o zaman muhtemelen katılmıyor olacaktım.
2: Bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
3: Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor. O savaşın içine girebilirlerdi. Onların İsrail'le olan ilişkilerinden bahsediyorlar ama bu savaşın içine girmiş olabilirlerdi. Çok güçlü bir askeri ülke. Belki bunu benim yüzümden yapmadılar ama bu savaşa diğer taraftan katılmış da olabilirlerdi.
2: Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz. Tabii

0: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: Rusya füze savunma sistemleriyle ilgili endişeler var. Bu sistemlerle ilgili endişeniz var mı? Benim hiçbir şeyle ilgili hiçbir endişem yok. Şu anda bence Türkiye ile olan ilişkimiz hiç olmadığı kadar iyi.
0: Kaan'la ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir.
1: Bizden bir ürün satın alıyorsanız, ister bir uçak olsun bu, ister başka bir şey, bakım vakti geldiyse buna yardım etme yükümlülüğümüz yok mu? Ne diyeceğiz yani? Yok, sen bu ürünü kullanmana izin vermiyoruz mu diyeceğiz? O kadar para verip satın aldığın ürün için. Yani açıkçası Türkiye bize, ABD'ye, başka birçok daha geleneksel ülkeden çok daha fazla yardımcı ola geldi. Ben söyleyeyim, biz bu yaptırımları kaldıracağız, tamam mı? Ben kendisinin zamanını bu soruya cevap vermeye çalışmakla harcamasını istemiyorum da, bu yaptırımları kaldıracağız. Artık vakti geldi bunu yapmanın. Tamam mı?
2: We don't want to sanction friends.
1: Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Birçok kişiye yaptırım uygulayabiliriz. Bir sürüsüne de uyguluyoruz ama dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
3: Şimdi uzunca bir Trump dinledik ama en sonunda bizim söylediğimiz cümleyi arkadaşlarımız en sona saklamışlar, sağ olsunlar. En sonunda duyduk. İlgiyle ve heyecanla izledikten ve takip ettikten sonra o basın toplantısını, dostlarımıza yaptığını uygulamak istemiyoruz dedi. Nedir kassa üsmalarında, evet, ve kaldırılması için ne gerekir? Bugünden yarına kaldırılır mı? Örneğin kassa neyi kapsar? F-35'leri kapsar mı? Ya da Kaan motorlarını, evet, F-16 modernizasyonunu kapsar mı? Nedir kassa ile ilgili detaylar?
4: Şimdi kassa kelime anlamı olarak countering adversaries, yani Amerika Birleşik Devletleri açısından sıkıntı oluşturan devletlerle ticaret yapanlara, ilişki kuranlara yönelik Amerika Birleşik Devletleri kendi sistematiğinin içerisinde bir takım yaptırımlar uyguluyor. Benim düşmanımla siz bu konuyla ilgili ticaret yapıyorsanız, o zaman ben de size Amerikan sisteminin şu özelliğini kullandırmam diyor. Şimdi bunlardan bir tanesi mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışı gerçekleştiren hususlara ihracat lisansının verilmesi. Bu katsa kapsamının içerisinde değerlendirilebiliyor. Ya da kredi imkanlarına ulaşılması gibi birçok şey var. Hatta Amerikan Başkanı'na Kongre içerisinden seçmesi için bir liste veriyor. Bunlardan şu kadarını seçmek zorundasın diye, ve ABD Başkanı mecburen Kongre'nin göndermiş olduğu bu tercihli listenin içerisinden seçim yapmak zorunda kaldı. Şimdi katsa yaptırımları Türkiye'yi hiç etkilemedi diyemeyiz. Yani F-35 satışları ve projeden çıkarılmamız bu katsa yaptırımları kapsamında gerçekleşti, ama Kaan uçağına alınacak P-110 motorları ile ilgili konu katsanın içeriğinden ziyade ticari satışlarla ilgili ihracat lisansı ile alakalı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ihracat lisansı almak katsa ile alakalı bir şey değil. Yani ihracat
3: lisansı... Şöyle anlayalım. Kaan motorunu katsa yaptırımlarının dışında tutuyoruz.
4: Değil. Commercial sales bölümünün içinde, yani ticari, doğru, satışların içerisinde.
3: Peki F-16 modernizasyonunu, onu da mı katsanın dışında tutuyoruz?
4: Yani şimdi bugün Trump aslında ona da parmak, doğru, tutacak bir açıklama
3: bir
4: yaptı.
3: Gelişimini nasıl... Hayır,
4: yani bunu Türkiye içerisinden de şey yapabilir. Bir ürün aldığınızda 20 yıl bunun servis ve bakım, doğru, garantisi var. Şimdi Trump da ona adeta şey yapıyor. Siz diyor F-16 satıyorsunuz diyor ve sonrasında yaptırım uyguluyorsunuz. Aslında Trump orada çok zekice bir hamlede bulundu. Herkes Trump çılgın olarak nitelendiriyor belki, ama şunu söylüyor. Yani eğer F-16'larla ilgili Türkiye'ye birçok müşkülat çıkartırsak kuş elden uçar. Yani bu sadece Türkiye için değil ki, Amerika ile ticaret yapan herkes için geçerli. Dolayısıyla eğer F-16'larla ilgili diyor yıllardan bu yana bir program geliştirilmiş, yolun yarısında siz katsın. Mesela bunu kim kullanıyor daha çok? Lindsey Graham. Yani en ufak bir şey olduğunda From the very deep of heaven falan işte şey hell, cehennemin en derinlerinden çıkma yaptırımlar uyguluyor. Bir dakika abi, nereye uyguluyorsun? Yani bu iş bu kadar kolay mı? Yani 1947

0: yılından bu yana ama özellikle NATO ile birlikte başlayan süreçte Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri çok girift bir ilişki haline gelmiş ve siz canınız her sıkıldığında yaptırım uygulamaktan bahsediyorsunuz. Netanyahu da orada bugün kanal kanal geziyor adeta, tamam mı? Aman Türkiye'ye şunu vermeyin, canım Türkiye'ye şunu vermeyin. Türkiye bu konuyu çoktan açtı Aktan. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne F-35'lerin verilip verilmemesi bizler açısından beka meselesi değil. Hani birileri var çıkıyor diyor ki ya en iyisi vardır ya hiç yoktur. E var elinizde. Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35 var mı? Var değil mi? İsrail'in elinde var mı? Var. Tahran duruyor. Hadi gidin yönetimi değiştirin. Yani F-35'e olan elinde sihirli bir değnek olmuyor ya da Alaaddin'in şişesi olmuyor elinde. Dolayısıyla katsa yaptırımları ile ilgili hususların kaldırılması ayrı bir şey. Katsa yaptırımları kaldırılmadığında ülkelerin sadece Türkiye için geçerli değil farklı alternatiflere yönelmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhine oluyor. Mesela bu Kuzey Akım Projesi ile ilgili hususta ABD Almanya'ya dedi ki eğer Kuzey Akım Projesi'ni durdurmazsanız katsa uygularım. Firmalar dedi ki yani istediğini uygula, hiçbir sorun yok. Olmayınca, başa çıkamayınca biz bir sabah bir uyandık ki Kuzey Akım Projesi patlatılarak imha edilmiş. Şimdi burada mesela yaptırım kapsamındaki kişilere vize ve mal varlığı tedbirleri. Bu konuda birkaç generale uygulandığı, birkaç işte resmi
1: savunma... bürokrata uygulandı.
0: Yani ne olacak? Bürokratın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlığıyla ne alakası var? Hiçbir şey olmadı. Ya da şöyle, savunma projelerine yönelik olarak finans konusu. Finans sağlanıyordu ve biz bundan istifade ediyorduk aslında.
1: Peki şunu merak...
0: Bu finans sağlanmayınca başka yerden finans buldun. Çok zor değil ki.
1: Şunu merak ediyorum. Şöyle bir konu var. Kongreye gelecek. Bir oylama mı olacak?
0: Şöyle, hayır.
1: Yoksa şöyle yapalım. Bunun cevabını alayım ama aile fotoğrafı ekranlara yansıyor. Gelsin. Görüntüler birlikte. O gelsin görüntüler bu ekranlardayken tamam. Siz lütfen yanıtınızı da paylaşın. Bir öneride mi bulunacak Trump?
0: Şimdi Başkan Trump Türkiye'yi katsa yaptırımları listesinden çıkartması için bazı kriterler var. İşte katsa uygulanan ülkenin katsa uygulanma sebebinin ortadan kalkması. Efendime söyleyeyim. Bunun bir daha tekrarlanmayacağı konusunda Amerikan başkanının ikna olmuş olması. Garanti çünkü verilmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde her şey kongre, her şey başkan değildir. Kendi aralarında bir checks and balance kurmuşlar ki hocam burada onu daha iyi bir şekilde izah edebilir. Şimdi dolayısıyla Amerikan başkanı Türkiye'yi katsadan çıkartmaya karar verdiğinde katsanın uygulanma şartlarının Türkiye'de artık olmadığını anlamış olması gerekecek. Trump bugün ben Türkiye'ye katsayı kaldırmak istiyorum dediğine göre demek ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu konu konuşuldu ve Trump böyle bir kararı aldığını anlıyoruz. Şimdi bunu kongreye resmi bildirim yaptığında kongre bu sürece itiraz edebilir. İsrail lobisi devreye girip kongreye bu konunun devam ettirilmesi gerektiğini söyleyebilir. İşte Netanyahu kanal kanal geziyor. Neden? Paçaları tutuşmuş. Ama biz burada şunu da anladık. Katsa'nın dışına çıkıp bir şey söylemek istiyorum. Biz hep S-400'lerden dolayı katsa yaptırımı bize uygulanıyor zannediyorduk. Bu yüzden F-35'ten çıkarıldığımızı zannediyorduk. Bugün Netanyahu adeta yalvaran bir İsrail başbakanı gibi eğer Türklere bu motorları verirseniz, katsayı kaldırırsanız İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğü, hava hakimiyeti sona erer diyor. Ha işte bunu konuşalım. Demek ki S-400'ler görünürde zahirde olan argümanmış. Gerçekte ise bu işin sebebi, hikmeti Türkiye'ye gelişmiş motorlar verildiğinde F-35 projesinden çıkartılmadığında Türkiye'nin geliştirmiş olduğu hava yer füzeleri konusunda teknoloji aktarımı devam ettiğinde İsrail kendini güvende hissetmiyormuş. Aslında bu coğrafyada sadece Türkiye ile alakalı değil ki. Yani Irak'ın parçalanması da, Suriye'nin başına gelenler de, Cezayir'de yaşananlar, Tunus'ta yaşananlar, Libya'da özellikle yaşananlar da İsrail'in bölgede rahat edebilmesi için. Bakın geçtiğimiz günlerde Mursi'nin iktidarından darbe yoluyla edilmesiyle ilgili hususları konuştuk biz. Neden bu? Çünkü İsrail'in güvenliği açısından bu kadar olay oluyor. İsrail güvenliği açısından endişe etmediği tek yer Mısır'dır. Gannuşi'den endişe ediyor. Cezaevindeki 83 yaşındaki adamdan endişe ediyor. Mısır'dan endişe etmiyor. Şimdi katsa konusunda da biz anladık ki bizim katsayla F-35 projesinden çıkartılmamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vagon siyaseti yerine kendi yolunu çizen lokomotif siyaseti uygulaması Tel Aviv'i çok ürküttü. The good old days diye bir kavram vardır. Eski güzel günler. Onlar istiyorlar ki P-4'ler gelsin onların İşte efendime söyleyeyim, Konya Ovası.

0: aslında atışlı tatbikata katılsın. Türk P4'leri Tel Aviv'de modernizasyon projesine alınsın. Ya da Kayseri'deki fabrikada 60 model tanklar $900 milyon parayla modernizasyon adı altında İMİ firmasına verilsin. Şunu anlamalı Netanyahu. Katsa'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıkartılsa da çıkartılmasa da eski güzel özlediğiniz günler bu coğrafyada hiç olmayacak.
1: Peki.
0: Şimdi son cümlem olsun. Katsa'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çıkartılıp projenin geri gelmesi o kadar kolay bir şey değil. Trump'ın bunu tek başına başarabilmesi o kadar kolay bir şey değil. Ama Kaan motorlarının satılması ile ilgili ben bir sıkıntı olmayacağını, Katsa ile ilgili konunun kongrede büyük sıkıntılar, büyük tartışmalar oluşturacağına inanıyorum. Ama Türkiye Katsa yaptırımlarından çıkmazsa da bizim için hayatın sonu değil.
1: Peki,
0: biz Kaan motorları ile ilgili süreçte
1: onu bir sonraki bölüme
0: tamam,
1: ayırdım.
0: Yani daha da hızlanacağız Allah nasip ederse ve o konuda
1: ne zaman hayata geçer Kaan eğer
0: evet, onu anlatırız. Tamam görüyorum. Görüyorum eyvallah.
1: Teşekkür ediyorum. Buyurun çok sağ olun. Tolga hocam eşlik ederseniz bana Trump'ın mesajları ve Başkan Erdoğan'ın mesajları. Başkan Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayayım müsaadenizle. Trump'la Ankara'da bir arada olmak bize güç kattı dedi. Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. 5 F-35 için Amerika'dan söz aldık dedi. Savunma işbirliğinin artırılması önemli dedi. Kaan motorlarını Trump'la görüşeceğiz dedi. Donald Trump da Katsa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum dedi. Tüm dünyada saygı gören bir lider dedi. O kendine has, övgü dolu sözlerinin hepsini izleyicilerimiz akıllarına getirsin. Hepsini söyledi açıkçası. Türkiye çok güçlü bir ülke haline geldi dedi. NATO zirvesinin Türkiye'de düzenlenmesi önemli. Eğer Türkiye'de düzenlenmesi. Başkan Erdoğan çağırmasaydı katılmayacaktım dedi. Türkiye hiç olmadığı kadar, Türkiye'de hiç olmadığı kadar iyiyiz dedi. Siz az önce ilk bölümde dediniz ki ilk günü Türkiye-Amerika ilişkileri olarak görelim, değerlendirelim. Evet. İkinci günü NATO zirvesi ve zirvenin içindeki gelişmeler olarak. Türkiye-Amerikan ilişkileri bu bağlamda baktığımızda ülkeler olarak mı iyi? Yoksa iki liderin karşılıklı inisiyatifiyle mi gelişiyor? Ne dersiniz? Buyurun.
2: Yani tabii burada liderler arası diplomasi çok önemli. Ve Trump politikalarında aslında bunun üzerinden kurguluyor. Sanırım Cumhurbaşkanı da bunun farkında. Sert adamları seviyor. Kendi tabiriyle güçlü yöneticileri seviyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı ile arası iyi. Ama bu iki lider arasındaki bir durum olarak kalsın da istemiyor. Yani atmaya çalıştığı adımlar işte yani Yusuf biraz önce söyledi yapabilir yapamaz ama Katsa ile ilgili mesela adım atma niyeti.
1: Katsa ile ilgili şöyle bir konuyu hatırlıyorum Trump'ın söylediği. Eğer yanlışsa konuklarım düzeltsin. Bu Katsa zaten S-400'lerle ilgiliyse bizim yüzümüzden oldu. Evet. Çünkü biz Patriot vermediğimiz
0: bunu için. Bunu Japonya'da söyledi.
1: Evet yani S-400'ler alındı sonrasında bu ortaya çıktı. Burada aksi olan taraf bizi satmadık dedi. Bir öz eleştiri de yapmıştı. Doğru Biden yönetimine yönelik de eleştirileri vardı. O yüzden bir düzeltme adımı olarak da gelebilir.
0: Hatta bir şey daha söyleyeyim. Buyurun, bugün buyurun. Çok enteresan bir şey oldu. S-400'lerle ilgili bir endişeniz var mı şeklinde bir soru, sual yöneltildi. Duya Heveni concern kelimesini kullandı. Şüphe, endişe anlamında. Dedi ki Trump, ne endişemiz olacak ya bizim hiçbir şeyden endişemiz yoktu. Yani Türkiye'deki iki tane S-400 bataryası nasıl Amerika için endişe yaratabilir? Hakikati ortaya koydu yani. Çok açık ve net.
1: Buyur.
2: Yani o yüzden şimdi bunları daha kurumsallaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da hem kendi dönemi içerisinde de biliyorsunuz yani çok büyük ihtimalle ara seçimlerde topal ördek olacak. Yani kongre çoğunluğunu kaybedecek, demokratlar gelecek. Ondan sonra kendi işi biraz daha zora girecek. Hem o dönemde Türkiye ile ilişkileri daha rahat devam ettirmek hem de kendisinden sonra da büyük ihtimalle J.D. Vance'e bırakacak kendi kafasındaki bu. J.D. Vance'e bırakacağı koltukta da yine aynı çizgide devam etsin istiyor. Şimdi Trump söz konusu olduğunda çok böyle orta uzun vadeli planlar yapmazmış gibi düşünüyoruz. Hep böyle anı kurtarır Trump. Ama burada konuşmalarından hep böyle üzerinde çalışıldığını anlıyoruz. Yani o sizin mesela az önce hatırlattığınız Sayın Cumhurbaşkanı'na sorulan soruyu bile hemen üstüne alıp ona cevap vermesi. Ya bunu söylemek istiyor. Bunu Türk halkına.
1: Hatta şöyle bir hepimiz izledik. Ben canlı yayında izledim. Hatta Yusuf Alabar'da ile birlikteydik galiba. B-16'ların modernizasyonu ile ilgili verdiği yanıtın sorusu aslında Kaan'ın motorlarıydı. Kaan'ın motorları ile ilgili soruya o az önce konuştuğumuz gibi biz bir ürün satmışız, o ürünün bir gelişmesi gerekiyor diye F-16'larla ilgili çalışılmış anladığım kadarıyla bunlar evet. Daha önce Trump'a anlatılmış yol boyunca o cevabı vermişti, o da ilgimi çekmişti. Doğru. Çalışıldığını gösterme açısından.

0: Ben bir detay olarak da not almıştım, onu aktarmak istedim, buyurun.
1: Doğru. Hatta arada konuştuğumuz, yani Trump yorgun görünüyor. Ben bunu şuna yordum. Başka yorumlar da var tabii.
0: Söyledi Amerikan basını, uçakta uyuyamıyormuş. Çok uzun mesafelerde. O yüzden bu tip uzun seyahatler sonrası böyle yorgun oluyormuş dediler. Ama kısa seyahatler sonrasında da çok benzer ifadeleri kullandığını defalarca gördük.
1: Yani Washington'da mukim bir devlet başkanının her uçuşu uzun uçuş. Yani o yüzden hepsinden sonra bu hale gelecekse... O çok başka bir şey ki, gelmediğini biliyoruz. Yani ben açıkçası burada çalıştığını düşünüyorum yol boyu. Gelene kadar tüm bu kriz alanları, Amerika'da olası müdahaleler, hem işte kongrede hem lobi faaliyetlerinin Trump'a nasıl müdahale edeceği, tüm bunlar etraflıca konuşulmuş gibi geliyor bana.
0: Gazeteciler olarak takip ediyorum. Ben ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bir basın toplantısında bu kadar Beyaz Saray esintisi gördüm. İki lider oturdular. Ayakta gazeteciler bir platformun arkasındaydı. Normalde bizim gibi ülkelerde diyelim sırayla gazeteciler sorularını sorar ama Amerika'da böyle bağıra çağıra en yüksek sesi kim çıkarsa, en öne kim atılırsa, biraz öyleydi. Bizim meslektaşlarımızla konuştuklarımızda şey dediler, ya biz buna alışık değiliz. En yüksek sesle bağıran sorusunu sorabildi, ilginçti dediler. Bu da anladığım kadarıyla Amerikan tarafının bir talebi, isteğiyle gerçekleşmiş.
2: Şimdi motorlarıyla Kaan motorlarını karışık cevap verdi ya. Kaan'da kullanılacak motorlarla F-16'larda kullanılan motorlar çok büyük oranda birbirine aynısı zaten.
0: Doğru. Buyurun. Ne dersiniz?
1: Şimdi burada bir de şunu da söylemek lazım. İşte Ankara olmasa gelmeyecektim. Erdoğan için geldim. Şimdi bu söylem Avrupa'da önce çok hoş karşılanmadı ama zannediyorum şu anda bütün Avrupalı liderler şükrediyor burada olduğuna. Çünkü yani Trump'sız bir NATO zirvesinin hiçbir karşılığı olmayacaktı. Yani Avrupalılar da bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir şeyleri somutlaştırmaya çalışıyorlar. Ama Trump gelmeyince, yani birincisi ya en büyük ordu vesaire, bunlara hiç girmiyorum. Ama ikincisi bir oy birliği gereken bir organizasyon. Doğal olarak burada Trump'ın olması gerekiyor böyle bir zirvede. O yüzden de burada olduğu için liderler de, Avrupa liderlerinin de mutlu olduğu kanaatindeyim.
0: Ben de şu anda kameraman arkadaşımın gösterdiği yerde olmaktan çok mutlu olurdum. Açıkçası o yemekte ne oluyor çok merak ediyorum. Görüntülü aile fotoğrafları geldi ama tabii o ikili ilişkileri çok merak ediyorum. Belki sızarsa ya da açıklamalar olursa göreceğiz. Dediğiniz gibi Avrupalı liderlerin bir tavrı var mı acaba Trump'a? Bunu da yarınki buluşmada göreceğiz anladığım kadarıyla.
1: Öyle görünüyor. Şöyle söyleyeyim, kapatayım. Şimdi bir kere Trump'ın özellikle Meloni ile mesela konuyu çok kişiselleştirdiğini biliyoruz. Şimdi bir NATO zirvesinde her şeyin bu kadar somut konuşulmaya başlayacağı bir yerde, bu kadar kişisel husumetlerin tekrar gündeme gelip gelmeyeceği soru işareti. Ama şunu da biliyoruz, sonuçta Trump her an her şeyi yapabilir ve Meloni de Trump'ın altında kalmamak için de elinden geleni yapıyor. O yüzden bu küçük krizler NATO içerisinde olacak gibi görünüyor.
0: Birçok ikili ismi takip edeceğiz. Evet. Örneğin ben Macron ve eşi de geldi. Trump'ın Macron'un eşiyle ilgili söyledikleri var. Böyle yenilir yutulur cinsten değil. Acaba eşi bir tavır alacak mı? Sanchez'le Trump arasında ilişkiyi merak ediyorum. Avrupalı liderler arasında da var bu ilişkiler. Onu konuşuruz. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Levent hocam, eğer eşlik ederseniz o Trump'ın kendine has üslubuyla ilk diyaloğun ayrıntılarına bakalım. Sonrasında sizin de yorumlarınızı alayım. İlk diyalog böyle gerçekleşti. Donald Trump Ankara'ya hediye aldı. Katar'dan hediye edilen bir uçakla geldi. Bu uçağın ilk uçuşu buraya dedi. Şu an yepyeni bir uçak dedi. Fiyatını söyledi hemen. O ayaküstü sohbette bile 800 bin dolar tamamen yeni dedi.
3: 800 milyon.
0: 800 milyon affedersin. 800
3: bin dolara satılsa.
0: Pardon. Ben alamam da yani.
3: Ben de alamam.
0: Burada siz de... Neyse devam etmeyeyim burada. 800 milyon dolar. Başkan Erdoğan da evet biliyorum duydum dedi. Katar'dan gelmiş hediye etmişler dedi. Çok ilginç bir karakter tamam. Ne dersiniz siz zirveye dair?
3: Bu güzel olmuş. Bugünde. Hediye etmişler. Yani 800 milyon dolar ama sen almamışsın. Bu iyi bir başlangıç. Evet. Yani şüphesiz lider diplomasisinin biz uzun yıllardan beri Erdoğan'la beraber Türkiye'nin dış politikada kaderini, politik seyrini değiştirdiğini görüyoruz. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine de benzer bir durum oldu. Merkel Erdoğan diyaloğunda da benzer bir durum olmuştu. Trump'ta da aynı pozisyon geçerli. Ama bir realite var. Türk-Amerikan ilişkileri her daim dalgalıydı. Hiçbir zaman hani limit sonsuza uzandığı şekliyle hep iyi, ya da hep kötü gitmedi. O kadar

0: kritik bir noktadasın ki. Bölgesel bir güçsün, küresel anlamda da olup biteni anlıyorsun, zaman zaman çomak sokabiliyorsun. Talepkarsın ve revizyon istiyorsun. Var olan düzenden memnun değilsin ve bunu böyle önüne iliklemeden söyleyebiliyorsun. Birleşmiş Milletler'den memnun değilim diyorsun. Güvenlik Konseyi yapısında problem var diyorsun. Genel kurulda milletin gözüne baka baka bunu söylüyorsun. NATO'ya geldiğimiz zaman külfete yıllardır ben katlanıyorum. Maliyetini yıllardır ben karşılıyorum. Ama nimetinden Avrupalı, özellikle Orta Avrupalı devletler faydalanıyor diyebiliyorsun. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği bağlamında ABD ile pazarlık edip İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine olan desteğini kessinler diyebiliyorsun. İsrail ile ilgili Gazze'yi sen konuşabiliyorsun. Batı Şeria'daki işgali haykırabiliyorsun. Lübnan'dan toprak kazanımı hukuksuz diyebiliyorsun. Azerbaycan ve Ermenistan meselesinde Azerbaycan işgal altındaki topraklardan azatlık talebinde bulunup sahada pozisyon üstlenebiliyorsun. Suriye'nin bölünmemesine destek oluyorsun. Libya'yı böldürmüyorsun.
1: Tamam.
0: O zaman bu diyalog gayet
2: o zaman
0: doğal.
2: Döneyim o diyaloğa tekrar.
0: Çünkü bu diyalogda şu var. Bakın eşitler
2: bu
0: arası.
2: Tarafta, evet.
0: Ne zaman gördük? Yani Trump hangi liderle daha önce bu kadar samimi kol kola el ele kahkaha atarken? Hayır. Daha ziyan neyi seviyor? Bir kol boyu mesafeyi seviyor. Kendine çekmeye bayılıyorsa bir Putin'e tutturamamış. Erdoğan da denemedi.
2: Bir de Xi Jinping'e biraz mesafeli yaklaşmıştı.
0: Ve an itibariyle şu kahkahanın çok böyle samimi olduğunu fark ediyorsunuz. En azından yapay değil, en azından suni değil.
2: Hocam, Beyaz Saray menüyü paylaşmış. Dedim ya çok merak ediyordum diye, bu tip detaylar önemli. Ya şöyle, bir Anadolu turu yapılmış menüde. İzleyicilerimizin de müsaadesiyle okumak istiyorum. Taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve hizan karakovan balığıyla sunulmuş. Zeytinyağlı sebze sote, yanık denizli yoğurduyla
3: en güzeli o.
2: Sunulmuş.
3: Evet.
2: Bilmiyorum sizin aralarında beğendiğiniz varsa lütfen söyleyin. Kayseri mantısı, yanık denizli yoğurdu ve isli ayaş salçasıyla, Ankara'nın meşhur ayaş domatesinden üretilmiş salçası.
0: Tam da mevsimindeyiz bu arada.
2: Doğru. Ana yemek deniz levreği tarama, Urla sakız enginarı ve tokat yaprağı. Urla'ya gidiyoruz.
0: Karadeniz var, İzmir, Ege var, Ege var, İç Anadolu var.
2: Akdeniz var. Ağır ateşte pişmiş dana kaburga, yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzu göbeği mantarlı firik pilavı var. ve son olarak da sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot da tatlı olarak yer almış Beyaz Saray.
0: Doğu Anadolu var, Güneydoğu Anadolu var. Marmara'ya emin olamadım.
2: Ya Beyaz Saray yazıyor ama şimdi Beyaz Saray bunları nasıl çevirdi açıkçası? Yani yazmışlardır ama kendi Amerikan kamuoyuna bunu nasıl anlattılar? Açıkçası zorlanmışlardır ama.
0: Ayak salçasını nasıl anlattılar?
2: Yani onu bilemeyeceğim ama ilginç bir detaydı. Arkadaşlarım da şu anda paylaştılar benimle. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, izleyicilerimiz açısından bir iştah açıcı oldu ama yemek afiyet saati bitmiş. Afiyet olsun diyelim. Bunlar keyifli işler. Çünkü biz an itibariyle çok kuvvetli bir misafirperverliği bir defa daha ortaya koyduk. Gün boyu aklamayız. Siz buradaydınız.
2: Doğru.
0: Biz buradaydık. Yabancı basın mensuplarıyla sohbet etme şansına sahip olduk. Yabancı akademisyenler de buradaydı. İstisnasız tamamı. Herhalde 20 kişiyle sohbet etmişimdir. İlk defa bu kadar düzenli bir organizasyondayız.
2: Doğru.
0: İlk defa evimizde gibi hissettik. Kaldığımız yerden konaklama alanına kadar bu basın dizaynından buradaki konukseverliğe kadar.
2: Hocam yurt dışında defalarca bu zirveleri izledik. Eminim siz de izlediniz. Bu saatler oldu mu zirve alanları boşalır. Herkes otellerine döner. O şehri gezerler. Ama burası kompleks olarak o kadar konforlu ki ben hala gazetecilerin yemek yediklerini, burada vakit geçirdiklerini görüyorum. Evet. Artık yavaş yavaş burası sonlanmasına rağmen. Çünkü burada her türlü hizmet çok kolay bir şekilde veriliyor.
0: Çok başarılı. Tabii bu Ankara'da gezilecekler olmadığı anlamına gelmesin. Şimdi biz de dediler ki hocam Ankara'da zaten nereye geçsin insanlar?
2: Bu saatte azaldığını söyleyelim ama.
0: Kesinlikle.
4: Bir de gezilecek kadar şey yok şu anda. Yollar kapalı.
0: Yol güzel yollanabilir. Evet. Organizasyon başarılı. Menü başarılı. Erdoğan-Trump ilişkisi doğru kurulmuş, doğru kurgulanmış. Diğer liderler açısından da bence ön alıcı bir durum var. Eğer ABD ve Türkiye ilişkileri bu noktadaysa bizim de artık Avrupa Birliği sürecinde ya da SAFE programı içerisinde savunma sanayi yatırımlarında Türkiye'den bağımsız bir hareket tarzı benimsememiz Batı bloğunun ittifak olarak hareket edememesi anlamına gelecektir. NATO'nun en büyük problemi ne? Ortak bir tehdit algısı olmaması.

0: O biraz önceki harita çok kıymetliydi. Buyurun. Bu da çok kıymetli.
1: Bununla ilgili bir önemli gelişme var. Onu aktaracağım diye açtım ama eğer siz NATO'nun genişleme haritasını istiyorsanız onu açayım. Sanırım ona vurgu yapacaksınız.
0: Çok kısa görelim mi?
1: Doğru, hemen ona geri döneyim ben. Bu harita, buyurun. Şimdi,
0: bu harita içerisinde izleyicilerimiz zaten farkında hadisenin. Finlandiya'nın tehdit algısıyla Portekiz'in tehdit algısı aynı mıdır?
1: Aynı değildir. Hatta Portekiz son geldi.
0: Bravo. Adam yani, gelmedi bile.
1: Gel, sonra en son geldi. Cevdet Yılmaz karşıladı, evet.
0: Estonya, Letonya ve Litvanya'nın algıladığı tehditle İzlanda'nın algıladığı tehdit aynı mıdır?
1: Aynıdır.
0: İzlanda'nın algıladığı en büyük tehdit acaba bizim yanlardan ne zaman patlayacak?
1: Orada tehdidi? Da Antarktik tehdidi var. Onu belki konuşuruz.
2: Orada
1: NATO'nun.
2: En büyük tehdit Danimarka'nın.
1: Evet.
2: Grönland'la
1: ilgili bir tartışma orada.
0: İzlandalık bir durum yok. Beraberinde ne geliyor? O biraz önceki grafik.
1: Evet.
0: Her devletin savunmaya ayıracağı gayri safi yurt içi hastasından payda da durum aynı. En yüksek pay ayıran 4 devlet ben size sayayım. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya.
2: Yunanistan.
0: Çünkü diyor ki Vilnius acaba ne zaman sabah kalktığımızda Rus uçaklarından müteşekkil bir yapıyla uyanır? Peki en düşük parayı kim ayırıyor? En son kim geldiyse
1: hemen
0: o.
1: Hemen gösterelim. En uzak kimse o İspanya, Portekiz. İtiraz eden de İspanya zaten.
0: İspanya'nın itirazında güçlü bir refah alanı açma gayreti var. Portekiz'in itirazında ben sizinle aynı tehdidi algılamıyorum düzlemi var. Ama o zaman şunu sormak lazım. Türkiye yıllarca göç yönetiminde sizin adınıza pozisyon aldı. Uluslararası terörle mücadelede çok önemli bir nefer pozisyonu aldı. Ve enerji koridorlarından ithalat ihracat rejimine, Doğu Akdeniz'in güvenliğinden Karadeniz'e kadar. Biz bunu Portekiz'de, Lizbon'da insanlar çok daha keyifli bir siesta yapsın diye yapmadık herhalde.
1: Trump da böyle düşünüyordu.
0: Bence de. Maliyetine ve külfetine katlanan en büyük iki devlet hangisi diye sorsanız Türkiye ve ABD. O bakımdan o kahkahanın altında biraz da o var. Ayrıştığımız pozisyonların değil, yan yana durduğumuz ve hemfikir olduğumuz alanların sayısı her geçen gün artıyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Bunu açtım çünkü Burak hocam, bir önemli gelişme var bu haritayla ilgili. NATO üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini savunma harcamasının verilerini yayımladı. Yeni bir gelişme. Buna göre NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamalarının 2026 yılından geçen yıla göre yaklaşık %11 artarak 11 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Bu Trump'ı mutlu eder mi? Yoksa yine burada büyük pay Amerika'nın olduğu için Trump çok mutlu olmaz mı? Bu zirveye de yine ülkelerin NATO'ya ayırdıkları pay, Avrupa'nın tehdidi Rusya, Trump'ın tehdidi Çin, Avrupa ile Çin arasındaki müttefiklik, Rusya ile de Amerika arasındaki ilişkiler mi damga vurur, ne dersiniz?
3: Şimdi yine ortadan giriyorum.
1: Buyurun.
3: Kitaba. Bir, bu Trump'ın paranızı arttırın derdi nedir desem, ne der birçok kimse? İşte hocam,
1: bir düzeltme yapayım izleyicilerimiz. Buyurun. Dikkati elbette olan izleyicilerimiz fark etti. 1.8 trilyon, ben 11 trilyon demişim, arkadaşlarım uyardı. 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolar. Yani 1.8 trilyon.
0: Yani yarısını Amerika veriyor.
1: Evet, %11 artmış ama.
0: Evet,
1: yıl öncesine kadar
0: ona rağmen %52'sini ABD karşılıyor.
1: Öyle görünen o. Buyurun.
3: Şimdi Amerika, daha doğrusu Trump, ya arkadaş daha çok şuna katkı yapın derken derdi ne? Bunu doğru bir okumak lazım. Çünkü bazen okuyamadığımız kanaatinde. Trump, Rusya ile savaşıyoruz, Çin'le savaşıyoruz, siz de ortaya para atın falan demiyor. Bir kere her şeyi bir kenara koyun. Liderler buradalar değil mi şimdi? Yemek bitti mi? Yemek bitti herhalde, yemek değil mi?
0: Fark ederiz.
3: Buradalar mı? Yok, buradalar da.
1: Valla siz yemek bitti dediniz. Araçlar hareket etti. Belki
0: bir kısmı bitirmiş.
1: Şükrü Can da gösteriyordur. Evet, bitmiş. Bak, çünkü konvoy hareket etti.
3: Bitmeden rica ederim, hepsi gelsin. Diyelim ki sizden bir ricamız var değerli başkanlar, başbakanlar. Sizce NATO'nun tehdidi ülkesi hangisi? İnanın bana en azından 5 farklı ülke cevabı alırsınız. Her birinden farklı cevaplar alabilirsiniz. Şimdi neden bunu söylüyorum? NATO'nun hedef ülkesi değişmişken, herkes için artık Sovyetler değilken, herkes için Çin değilken, herkes için İran değilken ya da terörizm şu bu değilken, şu rakamları Avrupa'nın arttırmasını Trump niye isteye ki? Tek bir sebebi var. Trump bu parayı arttırın demiyor. Trump diyor ki

0: Askerin emekli maaşı var. Evet. Gazilere uygulanan destek fonları var.
1: Burada da asker sayıları var.
0: Ha, bazı fonlar var. Şimdi bir kere o rakamlar var ya. O rakamlardaki en esas ve önemli olan şey o paraların nereye harcandı? Birincisi bu. Yani size şöyle söyleyeyim. Gözüm gördüğü kadarıyla. Belçika'da 14 mi yazıyor?
1: Belçika'da 14 milyar dolar. Evet.
0: Fena değilim hala görüyorum.
2: Gayet iyisiniz.
0: Yanında çok iyisiniz. Kanada'da da 44 yazıyor değil mi?
1: Evet. Doğru.
0: Belçika'nın 14'ü Kanada'nın 44'ünden daha çok olabilir.
1: Çünkü Belçika çok küçük bir ülke zaten. Onun gayri safi hasılasına oranı da daha yüksek olabilir.
0: O tabii ki ama kastım tam o değil. Bu arada bilmiyorum, öylesine örnek verdim aralarında fark var diye. Belçika'nın yapmış olduğu harcama Amerika'dan 14 milyarın hepsiyle tabanca top tüfek almıştır. Kanada 44 milyarın hepsiyle sosyal projelere para harcamıştır. Doğru. Trump için o Belçika o Kanada'dan daha makbuldür. Dolayısıyla çok basitçe söylemek gerekirse o paraları arttırın ki bütçeyi. NATO'dan dolayısıyla benden daha çok alabilir.
3: Gerçi Trump bugün Belçika'dan çok haz etmiyor olabilir.
0: Zaten öylesine söyledim onu.
3: ABD'nin 4-1 Belçika tabii tarafından yenildiğini hatırlatmış olalım.
1: Ama yani şimdi oraya girerseniz orada da bir Trump damgası var ki FIFA'ya, yani o, evlere şenlik.
0: O yalnız çok ciddi bir sıkıntı. Dünya siyaset açısından da neyse. Yani
1: ama eğrisi doğrusunu buldu. Belçika 4-1 kazandı ve tartışma yaşanmadı.
0: Yani bir dünya tarihinde o da bir iktidar. Tarihin içinde yaşıyoruz diyorsunuz ya, bunlar çok enteresan olaylar. Yani şu an geçiyoruz bunu.
1: Hocam hatırlatayım.
0: Bu böyle bir şey yok.
1: Balogun ya kırmızı kart gördü, şöyle diyor. Bir maç önce kırmızı kart gören bir oyuncunun oynanmamış bir maçta oynamaması akıl dışıdır. FIFA'ya başvuruda bulunduk. Kırmızı kartını iptal ettiler.
3: Başkanını telefonla aradım, bu dedi, yanlış bir karar diyor.
1: Dedim
3: de. Burada faul yok diyor yani.
0: Yani mesela bir o kalmıştı. Kırmızı kartı da iptal ettiler. Önemli bir iş yani. Neyse. Şuna gelmek istiyorum özetle. Buradaki rakamlardan çok. Bir, o rakamın nereye gittiği önemli. Buradaki rakamların yanında ne kadarının Amerika'dan, Amerikan sistemine dahil olduğu önemli. Bu iki. Şimdi gelelim Türkiye ile olan diyaloglar.
1: Hocam bir gidiyorlar cümle. Mı? Evet. Siz yemeği bitirdiniz.
0: Burayı gösterebiliyor muyuz şu an?
1: Gösteriyoruz şu anda. Ekranda geliyor. Konvoyun bir bölümü, yarısı büyükçe işte bir bölümü gitti. Evet. Hala uzunca bir bölümü duruyor. Liderler yemeklerini yediler. Az önce menüyü saydım. Çok uzundu. Bir daha saymayacağım ama Levent Hocam da Anadolu'nun her noktasından esintiler var demişti. Bir Anadolu yolculuğuna, lezzet yolculuğuna çıkardık NATO liderlerini. Onlar da afiyetle yemeklerini yediler. Şu anda da canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Liderler araçları, makam araçları ve konvoyları bulunduğumuz noktadan ayrılıyor. Hemen karşıdaki binaya gidiyor. Oradan liderleri alıyorlar. Kalacakları otellere gidiyorlar. Yarın sabah hemen arkamızda buluşmak için. Buyurun ikinci bölüme geçelim.
0: Evet, şimdi Türkiye ile ilgili de birkaç ekleme yapmak istiyorum müsaadeniz olursa.
1: 33 milyar dolar söyleyeyim hemen, buyurun.
0: Şimdi bugün NATO toplantısı tabii önemli, biraz önce anlattık vesaire, ama Türk-Amerikan ilişkileri açısından diğer NATO toplantılarından çok daha farklı bir toplantı oldu. Biraz önce değerli arkadaşlarımın hepsi tek tek ifade ettiler. Yusuf Bey de, Tolga Hocam da, Levent Hocam da tek tek anlattılar, ama bu zirveyi Türk-Amerikan ilişkilerinin önemli bir soru işareti olarak bırakmak lazım. Bakın bir şey demiyorum. Soru işareti diyorum. Çünkü tam bir virajdayız. Nereye kırılır, tabii, nereye tabii döner onu göremiyorum. Zaten mümkün görmemiz de yani mümkün değil. Ama buna giden yolda birkaç şey söyleyeyim.
1: Buyur.
0: Önümüzdeki 4-5 ay benim için çok önemli. Hatta 4-5 ay kalmadı ya. Temmuz'da değil miyiz?
1: Temmuz'dayız.
0: Temmuz.
1: Kasım için söylüyorsunuz.
0: Eylül. Ekim'i de saymam. 3 ay var. Kritik bir 3 ay. Şimdi çok basit söylüyorum. Katsadır gidiyor. Bu işler Amerika'da çorap söküğü gibidir. Ambargolar 5 dakikada kaybolur, ne olduğunu anlamazsın. 3 dakikada adını duymadığın yenik ambargolar gelmiş olur ülkelere. Onun da hep birlikte bakar, sıfırda katsayı kimse biliyor mu Türkiye'de? Zaten yenidir katsada bu arada, çok tarihsel bir şey de değil. Şunun için bunu söylüyorum. Yani Trump'ın birinci döneminde katsa yoktu. Bu yok, kanun yoktu. 2017.
2: Ama
3: o koydu.
0: Hayır, kanun olarak.
2: Kanun olarak yok.
0: Kanun olarak uyguladım, Trump'ın evet, birinci döneminde katsa diye bir kanun yok.
2: Yürürlüğe Trump
0: varken 2017 girdi senesinde, evet, girdi. Biden döneminde işte vaka geldi. Şimdi ben size çok net bir şey söyleyeyim. Amerikan başkanı katsa yaptırımlarını kaldırabilir mi? Bu sorunun net cevabı evet. Net olmayan cevabı o kadar kolay değil. İki, ilk mesleğe girdiğimizde

0: zaman Amerikan siyasetini öğreniyoruz. Televizyonlarda işte biz de çıkıp bir şeyler söylemeye gayret ediyoruz. Yaşımız da genç. Şunu çok söylemiştim zamanında. Tamamen yanlış. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrenin onayı olmadan askeri tekerlek bile satamazsınız. Yıllar içerisinde Supreme Court, yani yüksek mahkeme kararları, mütalalar vesaire, bunları inceleye bir şey var ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yine kanunen isterse çatır çatır satar. Kısa cevabı, uzun cevabı, o kadar da kolay satamaz. Şimdi dolayısıyla buradaki temel nokta şu. Amerikan Başkanı eğer gerçekten, çok sihirli bir kelime var orada. İster demokrat olsun ister cumhuriyetçi, çok sihirli bir kelime. O sihirli kelime de şu. Amerika'nın âli menfaatleri bunu gerektiriyor. Aa, bir bakmışsınız olmaz denen her şey 5 dakikada olmuş, değişmiş. Çok gördük bunu. Burada beni alakadar eden konu şu. Trump'ın ne kadar samimi olduğu. Bir. Trump'ın burada ettiği lafların ne kadar arkasında duracağı. İki. Ne kadar bastıracağı. Üç. Ve önümüzdeki 3 ayda ne kadar şey değişeceği. Dört. Bu 4 nokta bizim zaten kesişmeye başlayan menfaatleri bambaşka bir boyuta da taşıyabilir. Tekrar rölanti bir döneme de alabilir. Beni bu 3 ay çok ilgilendiriyor.
1: Peki. Hocam teşekkür ederiz. Aslında ikiye böldük yayınımızın. Genişçe bir bölümünü bugünkü zirveye ve Türk-Amerikan ilişkilerine ayırdık. Ama NATO ile ilgili süreçte her liderin de kendi gündemi var. Trump'ınkini konuştuk. Macron var. Starmer var. Gerçi onu
0: Starmer'ın
1: biraz...
0: Starmer'ın gündemi kalmadı yani.
1: Atlayabiliriz çünkü o vekaleten
2: torunları ve
1: geliyor.
2: Ve çocuklarıyla iyi tatil.
1: Mark Rutte, Meloni, Merz, bu başlıkları değerlendirelim ama şimdi burada tarihi olmasının sebebi, Rutte de bunu söyledi. Biz her NATO zirvesine tarihi diyoruz ama bu gerçekten tarihi dedi. Çünkü NATO 3.0 vurgusu ve NATO'nun bundan sonraki düşman algısı, NATO bildirgesinde ne yazacak, yeni NATO 3.0 derken altını nasıl doldurulacak, buna dair gelişmeler. Yusuf Alavar'da ne dersiniz? Buradan çıkacak NATO'yu yavaş yavaş yarını konuşuyoruz, NATO zirvesini. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz açıkçası? NATO 3.0'ı çok konuştuk. Karşılığını bulur mu? Liderlerin gündemleri de var. Farklı farklı. Yorumlarınızla başlayıp şöyle, diğer konuklarımın da yorumlarını
2: NATO,
1: alayım sonra.
2: NATO Liderler Zirvesi'nin dışında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki sorunlar gibi kolay çözülmez. Neden? Çünkü iki lider kendi ülkesinde bu konuları kararlaştırdıklarında mekanizmalarını kolay çalıştırabilirler. NATO'da ise 30 küsür ülkenin kararlar oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle alındığı için tavsiye edilen konularla alakalı konsensüs oluşması lazım. Yani mesela GDP'nin, yani gayri safi yurt içi hasılanın %5'inin savunma harcamalarına aktarılması ile ilgili hususu, ben 30 küsür ülkenin aynı anda tamam ve 2026 yılının sonundaki 27 yılının bütçesinde buna göre plan yapacağız diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü sıkıntılı bir husus. %2'den %5'e çıkmak o kadar kolay değil. Ama Trump ilk döneminde %2 dediğinde de bu konu eleştiriliyordu ve herkesi çıkarttı Trump. Şimdi dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. NATO 3.0 diye kategorizasyon yapılmış. Bu kategorizasyonda tehdit algısı NATO'nun kendi içerisinde farklılıklar arz ediyor. Mesela Avrupa açısından tehdit Rusya.
1: Doğru.
2: Amerika Birleşik Devletleri açısından Çin. Türkiye açısından Rusya değil.
1: Bunu söyleyeyim.
2: Yani başka bir şey söyleyeyim, tehdit algısını ben belirlemeyeyim ama Rusya değil. Şimdi hem buraya koymuşsunuz zaten. Bunun dışında düzensiz göç var, hiber ve siber savaşlar var. İklim değişikliği var, gıda güvenliği var, enerji güvenliği var. İşte Hürmüz Boğazı'nda bunu hep beraber yaşadık. Bunun gibi yeni tehdit algıları ortaya çıkacak ve bunların kapsanması konusunda NATO bu tehditlere destek çıkacak şekilde yeni bir formasyona girecek mi? Şunu söylemek istiyorum.
1: Buyur.
2: Çin'in tehdidiyle alakalı olarak NATO, Amerika Birleşik Devletleri'ne senin hegemonyan Çin tarafından tehdit ediliyor. Askeri, iktisadi, siyasi, finansal anlamda ben bu konuda NATO olarak yanında yer alacağım diyecek mi? Mesela birileri diyebilir mi? Ya olur mu? Bu ittifakın adı North Atlantic Treaty Organization. Yani Kuzey Atlantik dediğiniz yer Akdeniz'i, Avrupa'yı ve Atlantik'in karşısındaki Amerika'yı karşılıyor.

0: kapsar. Çin'de ne işimiz var diyen çıkmayacak mıdır? Mutlaka çıkacak.
1: Ya da gözlemci Trump olarak gelen diyor? Avustralya, Japonya gibi NATO'nun yayılması, tabii, oraları da konuşacağız. Tabii.
0: Mesela Trump dedi ki bugün Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik savaş devam ederken Avrupalı liderlerin hiçbirisi yanımda yer almadı dedi. Doğru. Şimdi yer almaması için haklı sebep var adamların. Yani sen İsrail'in dümen suyunda İran gibi bir ülkeye saldırmışsın ve hegemonyan sarsıldı. Tarih bunu 10 yıl sonra farklı yazacak.
1: Bir virgül koyalım mı? Trump oteline giriş yapıyor. Çok yoğun, tamam, güvenlik önlemleri de var. Atagündüz kurşunda o noktada. Hemen sözü Atay'a bırakalım. Liderlerin yemek yediği anları paylaştık. Otellerine de uğurlayalım. Onlar dinlenmeye başlasınlar. Biz ev sahibi olarak sağ salim onları o noktaya göndermiş olalım. Hemen sözü Atay'a bırakalım. Gelişmeleri izleyicilerimizle lütfen paylaş.
2: Teşekkür ediyoruz Hakan Uysal. Biz de çok emin değiliz Trump bu kapıdan mı, bu noktadan mı girecek diye. Çünkü inanılmaz bir güvenlik tedbiri var ve böyle aldatmaca da yaşanıyor diyebiliriz. Çünkü akşam saatlerinde Başkan Erdoğan tarafından karşılandıktan sonra o ikili görüşmeler ve heyetler arası görüşmelerin hemen ardından Amerikan Başkanı Trump arka kapıdan. Çünkü 3 farklı noktadan giriş var. Onu söyleyelim. Konaklayacağı otele arka kapıdan giriş çıkış yaptı. Burası da ana kapılardan bir tanesi. Yine Amerikan heyetinin giriş çıkış yaptığı kapılardan bir tanesi. Bu noktadan mı girecek bilmiyoruz. Bir de yukarı tarafta var. Yani şöyle bir 5 kilometre karelik bir alanın artık komple güvenlik şeridiyle çevrildiğini söylemek mümkün. Mesela dün bu caddeden, bu bulvarın üzerinden araçlar da geçiyordu ama bugün itibarıyla, bu sabah saatleri itibarıyla artık komple hem yaya trafiğine hem de araç trafiğine kapatıldı. Sadece güvenlik görevlileri var gördüğünüz gibi. Onun haricinde çevrede kuş uçurtulmuyor. Amerikan gizli servis elemanları da yine otelin içerisinde ve aynı zamanda dışarısında da polislerimizle birlikte bu güvenlik tedbirlerine katılıyor. Şimdi İsa Mustafa'dan rica edeceğim. Üst tarafa da Trump'ın kalacağı otel burası. Gördüğünüz gibi ay yıldızlı Türk bayrağımız var. Akşam saatlerinde de hava kararmaya başlayınca hemen ay yıldızlı Türk bayrağımızın öncesinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump'ın yan yana çekilmiş fotoğrafları yansıtılıyor önce. Hemen ardından şu anda da kameramızın kadrajında görüldüğü gibi ay yıldızlı Türk bayrağımız var ve bundan sonra da bir Amerikan bayrağı yansıtılıyor. En sonunda da NATO'nun amblemi o noktaya yansıtılıyor. Bu da buradaki bekleyenler için, güvenlik görevlileri için ve aynı zamanda medya mensupları için de, bakın şimdi Amerikan bayrağı yansıtıldı oraya. Hemen ardından da NATO amblemi yansıtıldı. Tabii bu herkes için bir sürpriz oldu. Şu an itibarıyla burada da bir sessizliğin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi İsa Mustafa'dan rica edeceğim. Yüzlerce güvenlik görevlisi var. Ve o noktada bakın bariyerler, herhangi bir ekip geleceği zaman, bir heyet geleceği zaman bir anda böyle bariyerler açılıyor. Güvenlik riski nedeniyle Amerikan Başkanı Trump'ın hangi kapıdan gireceği, dediğim gibi en başta 3 farklı giriş ve çıkış noktası ayarlandı. O nedenle de buradan mı girecek, yoksa aşağı taraftan mı veya yukarı taraftan mı girecek, onu gerçekten de hiç kimse bilmiyor. Güvenlik görevlilerinin bile aslında bilmediğini söyleyebiliriz. Çünkü biz birçoğuna sorduk, sormaya devam ettik. Çıkış yapıldığı zaman bu giriş noktasının veya çıkış noktasının belirleneceğini söylediler. Yayınımızdan hemen önce de yine 8-10 araçlık bir konvoy giriş yaptı buraya. Tabii içerisinde kim var bilmiyoruz. Çünkü Amerikan Başkanı Trump 1000 araçlık, düzeltiyorum, 1000 kişilik bir kadro ile geldi. Bir ekiple geldi ki aralarında bunların Amerikan gizli servis elemanlarının da olduğunu söylemek mümkün. İşte o nedenle de çok yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını, yine Amerikan gizli servis elemanlarıyla birlikte burada polis ekiplerinin görev yaptığını söylemek mümkün. Hemen içeriki tarafta da hassas burunlu köpeklerin de yine görev yaptığını biliyoruz. Hemen ileride de yine bir bomba arama noktası da var güvenlik gerekçesiyle. Yani bazı araçlar bile halen daha burada aranmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi

0: Şu yukarıyı şimdi İsa Mustafa gösterecek. Bakın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yan yana fotoğraflarının da bulunduğu o görüntüler şu anda Amerikan Başkanı'nın kalacağı otelin yan cephelerinden bir tanesine yansıtılmış durumda. Ben şunu da söyleyeyim, sadece o noktaya değil diğer otelin diğer cephelerine de bu şekilde yansıtılmış durumda. Dediğimiz gibi Amerikan Başkanı Donald Trump külliyeden ayrıldı. Bu noktadan mı girecek yoksa farklı bir noktadan mı giriş yapacak? Bunu şu an itibariyle hiç kimse bilmiyor. Ama adeta kuş uçurtulmuyor. Tekrar edelim, her bir tarafta polis ekiplerini görüyoruz. Amerikan gizli servis elemanlarını da gördük. Sadece o giriş noktasında değil, aynı zamanda çevredeki o yüksek binaların çatılarında, balkonlarında da yine Amerikan gizli servis elemanlarının nöbet tuttuğunu gün boyu gözlemleme imkanına sahip olduk. İşte şu an itibariyle artık burada sessiz bir bekleyiş var. Güvenlik tedbirleri en üst seviyede. Sadece bizim bulunduğumuz noktada yaklaşık 500 civarında kolluk kuvvetinin görev yaptığını sizlerle paylaşmakta fayda var. Tabii geride bıraktığımız günde de yine yayınlarımızı gerçekleştirmiştik. 56 binden fazla kolluk kuvveti burada görev yapıyor. Bu NATO zirvesinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için burada görev yapıyor. O nedenle de her bir tarafta sadece Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otel değil, diğer 32 ülke liderinin, devlet ve hükümet başkanlarının kalacak oldukları otellerin çevresinde de adeta kuş uçurtulmuyor. Günler öncesinden de zaten kapanacak olan yollar, kırmızı alan olarak ilan edilen yollar da belirtilmişti yetkililer tarafından. O nedenle de birçok yol şu an itibarıyla trafiğe kapatılmış durumda. Kameraman arkadaşım İsa Mustafa Eraslan'ın da bu görüntüleriyle birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Helikopterler uçuş yapıyor. Sadece karada değil, havada da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söylemek mümkün. Şu an itibarıyla burada gerçekten inanılmaz bir sessizlik var. Sadece bu sessizliği bölen helikopterlerin sesi, onu söyleyelim. Gün boyu uçuş yaptı polis helikopteri. Şu anda da yine bulunduğumuz noktaya yakın bir noktadan uçuş gerçekleştiriyor. Bir araç çıkıyor ama gördüğünüz gibi polis özel hareket ekipleri de yine buradaki güvenliği konvoylarla gidip geliyor. Onu da söyleyelim. Polis özel hareket ekiplerimiz sürekli olarak bu konvoyları da takip ediyor. Yine bulunduğumuz bu noktada da Amerikan gizli servis ekiplerinin olduğunu söylemek mümkün. Evet, toparlayalım. Şu an itibariyle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın oteline konaklayacak olduğu otele giriş yapması bekleniyor. 190 metrekarelik, camları kurşun geçirmez ve ağır silahlara dayanıklı başkanlık suitinde konaklaması bekleniyor Amerikan Başkanı'nın. Takip ediyoruz biz de. Yeni sıcak gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ata, teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda yeniden o noktaya döneceğiz ama biz de buradan çıkışları takip ediyoruz. Kameraman arkadaşım yine Şükrücan Çankaya'nın görüntüleri ekranlara gelecek. Liderlerin ayrıldığı noktada bir konvoy oluşmuş durumda. Muhtemelen liderler sırayla çıkıyorlar, araçlarına biniyorlar ve buradan ayrılıyorlar. Atanın az önce paylaştığı gökyüzündeki hareketliliği biz de burada duyuyoruz zaman zaman. Helikopter seslerini duyuyoruz ama görmek çok kolay değil elbette. Ankara'nın o siyah gökyüzünde ama araçların ayrıldığını biz buradan görebiliyoruz. Yoğun bir konvoy vardı hemen arkamızda, ana yolun üzerinde. Şimdi orası açıldı. Konvoylar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptılar. Ardından da liderlerini alıp otellerine doğru dönecekler. Atagündüz kurşunda Trump'ın girişini canlı olarak ekranlara getirecek. Çok yoğun bir güvenlik önlemleri var. Spalabar'da NATO'nun yeni konseptinden başlamıştık. Bir virgülle araya girmiştim.
2: Hemen söyleyeyim. Buyurun, devam edelim. Tamamlayayım. Şimdi dolayısıyla burada prensip anlamında evet önemli bir dönüşüm. Yani 3-0 diyebileceğimiz konunun satır başları ortaya çıkacaktır. İşte biraz önce saydığımız gibi Çin'den Rusya'ya, düzensiz göçten yeni güvenlik konseptine kadar birçok şey. Aynı zamanda bütçelerde bununla ilgili arttırılmasıyla ilgili bir prensip kararı alınacaktır. Fakat bunun uygulaması bugünden yarına olmayacaktır. Dolayısıyla

0: 3-0 denmesini hak ediyor mu? Evet, hak ediyor. Çünkü artık farklı bir tehdit mekanizması ortaya çıkacak. Yeni bir güvenlik anlayışı ortaya çıkacak. Yeni bütçeler ortaya çıkacak. İşte Rutte'nin basın toplantısındaydım. İşte 200 küsür milyar dolarlık bir artış önümüzdeki yıl içerisinde hedeflediklerini falan söylüyor. Ama bunun uygulamaya geçmesi, yani 3-0 kapsamında satır başları çıkan paragraf ile ilgili detayı demiyorum ama başlık olarak ortaya çıkmış şeylerin içinin doldurulması zaman alacaktır.
1: Peki tekrar o 1-0, 2-0, 3-0'a gelir mi? Arkadaşlarım güzel bir görsel de hazırlamışlardı. Ama Amerikan Başkanı gelmiş. Birazdan bu 1-0, 2-0, 3-0 ne, onları detaylandıralım. Hocalarımın görüşlerini alayım. Bir kez daha Amerikan Başkanı'nın konaklayacağı otelin önüne gidelim. Atagündüz Kurşun bu kez o gelişmeyi oradaki güvenlik yoğunluğunu izleyicilerimize paylaşacak. Ata, sözü tekrar sana bırakayım.
2: Hemen anlatalım. Dedik ki Akdeniz'de 3 farklı nokta var. Bizim de bulunduğumuz şu andaki bu yerde bakın bariyerler açıldı. Şu an itibariyle de oradan bir konvoyu gözlemleyebiliyoruz ama Amerikan Başkanı mı yoksa diğer delegasyon heyeti mi, diğer Amerikan heyeti mi bilmiyoruz. Şu an itibariyle işte haber canlı yayınında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın belki de gelişine şahitlik edeceğiz. Çünkü önden bu şekilde eskortlar geliyor, hemen ardından diğer araçları görüyoruz. Yine işte Amerikan araçları, bunlar da muhtemeldir ki yine arka kapıdan bir giriş oldu Haktan Uysal. Ambulanslar var şu anda görebildiğim tek tek. Yine Trump'ın ekibinde yer alan medya mensuplarını taşıyan araçlar, işte gördüğünüz gibi. Şu anda da ambulanslar giriş yapıyor. 112 acil sağlık ekipleri, bir Amerikan aracının daha geçiş yaptığını görüyoruz. Şu an itibarıyla hemen arkasında yine farklı bir koruma aracı, bu da farklı bir koruma aracı ve trafik ekipleri de yine şu an itibarıyla giriş yaptı. Ancak şunu biliyoruz, gün içerisinde az önce anlattığım gibi Amerikan Başkanı Donald Trump Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin hemen ardından kısa süreliğine otele gelmişti ama bulunduğumuz bu kapıdan giriş yapmamıştı. Çıkışı da yine farklı bir noktada olmuştu. Ama bazı heyet üyelerinin buradan çıkış yaptığını izleyicilerimizle paylaşmıştık. Şu an itibariyle de kimin geldiğini bilmiyoruz açıkçası. En azından o canavar diye tabir edilen Başkan Trump'ın, Amerikan Başkanı Trump'ın kullandığı araç yoktu bu konvoyun içerisinde. Muhtemeldir ki diğer kapıdan, çünkü tekrar edelim, 3 farklı giriş noktası oluşturuldu. Giriş ve çıkış noktası oluşturuldu ve her bir tarafta da çok sıkı, çok yoğun güvenlik önlemleri var. Hatta biz medya mensupları içinde burası ayrıldı. Anladığımız kadarıyla Amerikan Başkanı farklı bir kapıdan giriş yapmış oldu. Şu an itibariyle konaklayacağı otele, tekrar edelim, başkanlık suitinde kalacak. 190 metrekarelik bir alandan bahsediliyor. Yoğun güvenlik önlemleri de var. Hem otelin içerisinde hem de dışında takip ediyoruz yine. Sıcak gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ata'ya teşekkür ediyoruz. Ata bulunduğu noktada gelişmeleri aktardı. Biz de bulunduğumuz noktadan o çıkışları gözlemleyebiliyoruz. Hatta o çıkışlarla ilgili bir yoğunluk da oluşmuş durumda. Bir küçük konvoy da oluştu. Şu anda yarınki zirvenin yapılacağı noktadaki personeller de çıkış yaptı. Onlar da ayrılıyorlar bu noktadan artık. Bir yoğunluğu, trafiği biz de buradan gözlemleyebiliyoruz. Zirvelerle geçen bir zirve. Yarın o zirvelere yenileri eklenecek. Zirve içinde zirveler yaşanacak. Bunları değerlendireceğiz. Ama NATO'nun konseptinden söz ediyorduk. Levent Hocam, eşlik ederseniz bana. Hızlıca ben arkadaşlarım hazırlamıştı. Onu da bir kez daha seslendirmiş olayım. NATO'nun 1-0 aslında tabii. Bu NATO 1-0 olduğunda öyle anılmıyordu.
0: Tabii. Kategorizasyon.
1: Sonrasında 3-0 olunca biz 1-0 ve 2-0'ın ne olduğuna baktık. 1-0 elbette varoluş sebebi. Varşova Paktı'nın karşısında kurulmuş net düşman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, sabit sınırlar, kitlesel askeri yığınaklarla birlikte oluşan bir tabloydu. NATO 1-0. NATO 2-0 Soğuk Savaş sonrasını kapsıyor. 89'da Berlin Duvarı, 91'de Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte 2022'ye uzanan dönemde alan dışı operasyonlar, ki o operasyonların ilkiyle ilgili bir Haçlı Savaşı benzetmesi 11 Eylül sonrası Afganistan'a yönelik saldırıyla birlikte çok tartışılmıştı. NATO'nun varlığı süreci, buradaki operasyonlar da çok tartışılmıştı. Örneğin Bosna'da o katliamlara sessiz kalışı konuşulmuştu. Ruanda'daki o katliamda yine ortadan kayboluşları konuşulmuştu. NATO'nun varlığı da sorgulanmıştı. Ve geldik artık NATO 3.0'a, az önce de başlığı konuştuk. Yusuf Alavarda da bir çerçeve çizdi bize.
3: Evet, evet.
1: Yarın nasıl bir tablo oluşur? Düşman noktasında hep şu konuşuluyor: Avrupa'nın düşmanı Rusya. Ama Rusya ile Amerika arasında, Amerika'nın Rusya'yı düşmanlıktan çıkaran bir süreci var.
3: Var.
1: Çin ile Avrupa'da müttefik gibi görünüyor ya da ortak. Ama düşman olarak da buraya da yazdık. Çin tehdidi var. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz hocam?
3: O zaman 1.0'a bir dakika için dönelim.
1: Dönelim, buyurun.
3: 1.0'ın en büyük esprisi düşman tanımlama problemi olmaması. Sovyetler Birliği'nin emperyalist bir yayılmacılığı var. Doğu bloğu konumlanmış. Kolektif bir güvenlik işbirliği modeline ihtiyacı var. Kimin? Liberal Batı değerleri ayakta kalmak istiyorsa bir askeri güvenlik savunma platformunda buluşmak zorundalar. O bakımdan bu genel kabul gören ve Batı bloğunun diğer devletlerine NATO'ya üye olmak adına sıraya girdiği bir anlayıştı. 90-91, hatta 89, Berlin Duvarı yıkıldı, Comecon çöktü, Varşova Paktı dağıldı, Sovyetler Birliği'nin içinden 15 tane devlet çıktı. Evet. Gorbaçov'un tarihe geçen cümlesiydi: ey Batı, sizin elinizden düşmanı alıyor. Düşmanınızı aldım, şimdi 2.0 görelim.
1: Buyurun.
3: Düşmanı alınmış bir savunma ittifakının güvenlik anlayışının ayakta kalması zor. Bir noktadan sonra manasını kaybediyor. Çünkü rakibin yok, asimetrin yok. Ama bir yandan da o hegemonyanın, rızaya dayalı hegemonyanın sürdürülebilmesi için, demir çelik sektöründen sanayiye kadar ayakta kalmak için ABD'nin NATO'ya ihtiyacı vardı. Bu defa Batı'nın değil, Amerika'nın NATO'ya ihtiyacı vardı. 92-93 bir kriz onlara yetişti. Eski Yugoslavya parçalandı.
1: Dağıldı.
3: İçerisinde Hırvatistan, Slovenya çok hızlı bir şekilde mesafe aldılar. Bosna Hersek, Srebrenica katliamını hatırlıyoruz. 93-94-95 Dayton Barışı ve ABD şunu deme şansına sahip oldu: ben NATO'yu kapatmıyorum. 2.0 manası insani müdahale ve uluslararası terörle mücadele. Tam da burası: insani müdahale ve uluslararası terörle mücadele.
1: Yani Bosna ve Afganistan.
3: Evet, buraya insani müdahale olarak baktı ama Kosova'yı hala birçok devletin tanımadığını özellikle vurgulayalım. Bosna Hersek Dayton'la 95'ten sonra hala gerçekten iyi bir barış mı? Ondan emin değilim. Çünkü ara ara Balkanlarda problem alanları ortaya çıkıyor. Yani NATO'nun gerçekten müdahil olup da başarılı olarak çıktığı bir alan var mı derseniz 90'lardan sonra, bir tereddüt. Afganistan 11 Eylül 2001 terör saldırıları, Haçlı Seferi dedi. Çünkü tez neydi? Medeniyetler çatışması. Yani tarihin sonu ve son insan başarılamamıştı. Huntington devreye girdi. Medeniyetler çatışacak ki birileri medeni olsun, diğerleri gayrimedeni olsun. Bedevi ve Adevi diye kamil toplumları bir anda ayırdılar.
1: Doğru.
3: Ve bu şekilde önce Afganistan'a 20 yıllık bir işgal, ardından Irak'ta 1 milyona yakın insanın ve Müslümanın hayatını kaybettiği bir senaryo, ardından Libya müdahalesi, diğer müdahaleler, evet, ABD NATO'nun varlığına diğer devletleri inandırdı. Macron da inandırdı. O münasebet yarın önemli olacak. Trump'la Macron'un yan yana geldiği
1: alan. Ama şunu da hatırlatalım. Fransa NATO'dan ayrılan, De Gaulle döneminde ayrılan, sonrasında dönen, hatta ayrılabilir NATO'dan, ayrılınabiliyor NATO'dan. Yunanistan da NATO'nun askeri kanadından ayrılmıştı. 80 darbesiyle birlikte.
3: Bir asker sözüyle.
1: Bir asker sözüyle tekrar döndüler. Bunları da hatırlatalım.
3: Kesinlikle öyle.
1: NATO'dan ayrılan ve tekrar dönen ülkelerle ilgili.
3: Ve deneyimler oldu.
1: Doğru.
3: Özellikle Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir cümlesinin ardından bir anda sokaklarda bir sarı yelekleri görmeye başladık. Nereden çıktı bunlar demeye kalmadan Macron bir pişmanlık ifade etti. Dedi ki NATO sadece NATO değilmiş. NATO bayağı derin bir mekanizmaymış. Çünkü ABD'nin emperyal düzenini ya da kendisi açısından diye söyleyelim, hegemonik sistemi varlık olarak dayandırdı. Aparatlardan, araçlardan biriydi. Şimdi bugün ne oldu?
1: Buyurun.
3: 2021-22 sonrasında NATO en büyük problemini yendiğini düşünüyor.
1: Madrid zirvesi ve sonrasında ortaya çıkan.
3: Tehdit algım yoktu ama 2022 sonrasında yine bir devleti işaret edebiliyorum: Rusya. Birinci olarak kısa vadeli Rusya'ya hedef gösteriyorum. Ama uzun vadeli de challenger meydan okuyan Çin. Eğer biz Çin'i dengelemezsek, Çin'i çevrelemezsek yarın Sovyetler Birliği gibi bir düşmanla karşı karşıya kalabiliriz algısı. Rusya ile ilgili yaymaya gayret ettiği algı zaten hemen Şubat'ta sonuç verdi. Rusya'nın Ukrayna'daki işgali ve ardından da Avrupalı devletlerin üzerinde bir Rusya sanrısının dolaştırılması. Arkasından Finlandiya ve İsveç'in, üstelik Finlandiya'da sosyalist cumhurbaşkanının, NATO karşıtı cumhurbaşkanının koşarak NATO'ya üye olduğu, İsveç'in...
1: Yani şöyle tehdit algısı oluştuğunda o özgürlükler, liberalizm, sosyalizm, ideolojilerin kaybolduğunu, tüm toplumların o korkuyla birlikte NATO'ya çok ağır eleştirilerde bulunsalar da gelip girdiklerini gördük.
3: Finlandiya'da siyaseten bulunduğu pozisyon NATO karşıtlığına bağlamış olan devlet başkanı kamuoyu araştırmanın sonunda Rusya'nın Finlandiya'yı işgal edebileceği algısı %75'lere çıkınca NATO'nun kapısını çaldı. Aynı durum İsveç için geçerli. Ve bugün NATO ve Rusya bir anda çok büyük komşu oldular. 1340 kilometreyle
1: onu da gösterelim.
3: Hemen devasa bir ilerleyelim. Komşuluk bağı da oldu.
1: Buyurun.
3: Herhalde tam da bu. Şimdi Estonya, Letonya, Litvanya konuştuğumuz konu buydu. Bu ülkelere sorsan NATO'nun en büyük tehdit algısı kimdir? Hiç sormadan
1: Rusya.
3: Rusya derler. Ama aynı soruyu evet gerçekten Belçika'ya sorduğunda, İtalya'ya sordu, hele Yunanistan'a sorduğumuzda asla Rusya demiyor. O kadar demiyor ki ambargolara rağmen Yunan gemileri buralarda petrol alışverişi yapmaya devam ediyor Rus gemileriyle beraber. Demek ki aslında bir arkadan dolanma var. NATO ülkelerine Çin sizin için tehdit mi diye sorsak ABD haricinde hemen hemen hiçbir devlet birinci tehdit Çin demeyecektir.
1: Çünkü müthiş bir ticaret partneri değil mi Avrupa ile?
3: İşte ABD şunu söylüyor şu anda. NATO'nun ülfetine ben katlandım. Size enfes bir güvenlik mimarisi inşa ettim.
1: Buyurun.
3: Burada olduğu gibi. Konfor alanlarında bana NATO'ya ayırmadığınız paraları emeklilik fonlarına ayırdınız. Sosyal güvenlik alanına ayırdınız. Eğitime, sağlığa,
1: güvenliğe ayırdınız.
3: Çok güzel. Hepiniz mutlu mesutsunuz. Yıllık geliriniz 40 bin euroları buldu. Ama benim askerlerim sizin için hayatını kaybetti. Nerede? Kore'den tutun Afganistan'a kadar, Irak'a kadar. Bunun üzerine kurguladığı, bina ettiği tezde ABD şimdi şunu söylüyor.
1: Hocam, aynen ABD ne söylüyor? ABD başkanının ağzından ifade edildi. Şöyle diyor, biz sıkıştık, Hürmüz'de sizden yardım istedim dedi bugün. Gelmediniz. Ben size her seferinde yardım etmiştim. Aslında bizim sizde yardımınıza da ihtiyacım yoktu. Ben sizi sınadım. Ama yardıma gelmediniz. Artık bu yüzden de NATO ile ilişkiler yarın değerlendirilecek dedi. Amerikan başkanı bunu 4-5 saat önce söyledi. Amerika ne söylüyordan ziyade Amerikan başkanı bunu söylüyor.
3: Evet. Çok da güçlü bir çıkış. 40 yılda bir size isteğim, ricam oldu. Afganistan'da yanımdaydınız. Irak'ta az buçuk yanımdaydınız.
1: Burada
3: ama
1: Hürmüz'de
3: beni yalnız bıraktınız. O zaman kusura bakmayın kardeşim. Ya var olan bütçelerinizi artıracaksınız. Benim bu fon alanıma destek olacaksınız. Kendi güvenliğinizi inşa etme noktasında pozisyon alacaksınız. Ya da gidin kendi ordunuzu kurun. Hadi bir çıkarın bakalım. Mesela bir zorunlu askerlik yasası. Parlamentolarınız ne diyecek?
1: Geçirelim.
3: Vatandaşınız ne diyecek? Polonya'daki vatandaşlar hayır demeyebilir, anlıyorum.
1: Ama Birleşik Krallık'takiler diyor. Yusuf Alabar'da ile beraberdik yayında herhalde. İngiltere Genelkurmay Başkanı mıydı eski?
3: Evet.
1: Asker başvurularının olmadığını söylemişti.
3: Ne olsun?
1: Çıkan kanunlarla refah toplumu olduk. İstemiyorlar.
3: 49 yaş ortalamasına sahip bir devletin askerlik ile ilgili bağlantısı kopmuş demektir. Hani biz de 29'lardan 32'ye çıktık, bu da ayrı bir problem konusu ama aynı hadise Bundestag için geçerli.
1: Tabii yani Almanya'dan söz ediyorsunuz. Birleşik Krallık'tan az önce söz ettim ben. İtalya'da da benzer bir durum var. Evet, Polonya risk kapıya dayandığı için daha yüksek katılım
3: normal
1: var. Fransa'da da benzer açıklamalar var. Fransa'da da eski askerlerin asker bulmakta zorlandıklarını,
3: çok
1: artık
3: doğal
1: genç erkeklerin asker olmak istemediğine yönelik çok net açıklamaları var. Bununla ilgili de işte sinemaya, edebiyata kaynak ayrıldığı kahramanlık dizileri, filmleri, eserleriyle
3: toplayacaklar orayı. Propagandalar, De Gaulle dönemini hatırlatacaklar. Siz de yapabilirsiniz diyecekler. Avrupa'yı yeniden inşa eden Fransa'nın içerisinde siz de yer alabilirsiniz diyecekler. Kimin kapısını çalacaklar? Cezayir'den, Libya'dan, Mali'den giden özellikle göçmen kitleyi alıp lejyoner gibi Fransız ordusuna konumlandıracaklar. Ama o devir şöyle bitti. Hiçbir Portekizli Vilnius işgal edildiği zaman gideyim de hemen asker kıyafetlerini, kamuflajlarını giyip Litvanya'nın, Letonya'nın, Estonya'nın işgali için Rusya ile çarpışayım demez. Ya da kolay kolay hiçbir

0: Fransız Helsinki'ye, Stockholm'e gidip de NATO güvenlik mimarisi bizden soruluyor demez Barcelona'dan kalkıp, Madrid'den kalkıp. Avrupa'da bunun farkında. Yarın büyük bir pazarlık var. Her ne kadar lahide bazı kararlar alınmış olsa da %5'e çıkmayacağını herkes biliyor. Ama 5'i gösterip 3-3,5 bandına razı etmeyi başarırsa Trump, ki onlar yavaş yavaş oraya doğru evrildi. Polonya zaten o limiti geçti. En azından bundan sonra külfeti ben üstlenmeyeceğim. Yani bizim de taleplerimiz var. Türkiye'de büyük maliyet üstlendi. Şu nimet kısmından biz hiç istifade edemedik. Ama bu saatten sonra en azından SAFE programı bağlamında Türkiye'nin savunma sanayi gerçeğini daha güçlü okumalarını, daha rasyonel, daha objektif değerlendirmeler yapmalarını beklemeye de peki hakkımız olduğu kanaatinde.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Buyurun, sağ olun eşlik ettiğiniz için. Tolga Hocam, Levent Hocam'ın bıraktığı noktadan SAFE'le devam edelim. Bugün zirvenin sloganı anahtar ülke Türkiye. Barışın anahtarı, güvenliğin anahtarı, istikrarın anahtarı diye birçok yerde sloganlar var. Şuradan görüyoruz, SAFE ile ilgili Avrupa'nın güvenlik şemsiyesi. Türkiye'ye mesafe vardı. Rum kesiminin iddiaları ile ilgili çok konuşuldu. Birazdan belki Yusuf Alabar'da da Burak Hocam da detaylarını aktarır ama geldiğimiz noktada Brüksel'de Belçika'nın Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı'nın Türkiye ile ilgili çok sempatik açıklamaları var SAFE ile ilgili. Yani Avrupa'nın güvenlik mimarisinde de Türkiye ön planda. Evet. NATO'nun güvenlik mimarisinde Türkiye ön planda. Körfez'in güvenliği ile ilgili Türkiye ön planda. Evet. İran barışı ile ilgili Türkiye ön planda. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bugün yine sorulmuştu. Trump İstanbul'u işaret etti çözüm için, barış için. Türkiye ön planda. Yani barışın anahtarı sloganının altı dolu gibi görünüyor. Ne dersiniz bu zirvedeki bu başlığa dair?
2: Şimdi NATO özelinde Türkiye'nin konumu yani bu birkaç kere teyit edildi. Yani NATO'da biz hep böyle ikinci büyük ordu. Evet, rakam olarak ikinci büyük ordu. Güzel, bununla da gurur duyuyoruz ama bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Bunun arkası da dolu. Yani Türkiye NATO içerisinde eli silah tutan, eli sıcak olan nadir ordulardan biri Türk Silahlı Kuvvetleri. O yüzden burada sadece işin saha kısmı değil, işin teorik kısmına da Türkiye'nin dahil olması çok kıymetli hale geldi. Biz bunu daha önce de gördük. Bu sırada şunları söyleyelim. NATO dahilinde bazı değişiklikler yapıldı biliyorsunuz. Avrupa'da bazı kuvvet komutanlıkları Avrupalı devletlere bırakıldı, onların yönetimine. Türkiye'de bir kol orduydu yanlış hatırlamıyorsam, kurulması vesaire. Bunların hepsi uzun sürelere yayılmış o araştırmalar, karar süreçleri vesaire sonucunda geldi. Yani öyle bugünden yarına hadi Avrupa'daki komutanlıkları devredelim vesaire gibi bir süreç değil. Bu sadece maddi olarak değil, siyaseten de külfet paylaşımı istediği için Amerika. Yani karar alma süreçlerinde veya işte strateji geliştirme süreçlerinde de Avrupalı ülkelerin süreçlerin içerisinde olmasını istiyor Amerikan yönetimi. Şimdi böyle olduğu zaman yani Avrupalı devletler strateji geliştirecek formatta değiller. Yani şunu söyleyelim, %5 yani geçen karar verilen ama içi tam doldurulamamış bir gayri safi yurt içi hasılanın harcanma zorunluluğu diyelim. Bunu zaten 3,5'u doğrudan silaha, 1,5'u ilgili diğer alanlara harcanmak üzere orayı böyle bir yumuşak geçiş bıraktılar. Avrupalı liderler sevdi bunu. Çünkü o %1,5 ilişkili sektör dediği ne? Yani burada savunma sanayi ile ilgili bir formül oluşturulup burada işsizlikle mücadele eden devletler bunu bir şekilde kendi lehine çevirecek, istihdam yaratacak bir formül de olabilir vesaire diye bunlar araştırıldı. Ama şu önemli, şimdi Almanya, Fransa gibi ülkeler %5 ayırdığı zaman bu büyük bir rakam. Şimdi bu kadar büyük bir rakamı silaha harcamak zorunda olduğunda bu kadar birikmiş olan silah ne olacak? Yani
1: az önce Burak Hocam sormuş, kimden alacak? birincisi çok büyük paralar. İkincisi tabii, o sonrasında silahlar ne olacak bu kadar birikmiş silah?
2: Ya, kimden alacak noktasında şunu hatırlatalım. Hatırlarsanız Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Almanya Başbakanı hemen bir bütçe oluşturdu. 100 milyar euro. Ordunun kuvvetlendirilmesi, millileşmesi vesaire diye böyle lanse etti bunu. Bu 100 milyar euronun büyük çoğunluğuyla Amerikan silahları alındı. Kalanıyla da mevcut subayların refah seviyeleri yükseltildi. Yani Avrupa'da hala savaşmak üzerine bir mantık yok. Savunma sanayi nedir? Bunu nasıl oluştururuz? Bunu oluşturmak çok kolay değil. Yani bu iş sadece parayla da çözülmüyor yani. Veya şu örneği vereceğim. Bir hava savunma sistemi geliştirmeye çalıştı Avrupa Birliği. Avrupa ülkeleri bir araya gelecek. İşte silah paylaşımı yapılacak.

0: belli parçaları belli ülkeler üretecek vesaire. Fransa benim silahımı kullanacaksınız dedi. Bir araştırma yapıldı, bir konsorsiyum oluşturuldu. Biliyorsunuz orada rekabet temel norm, rekabet oluştu ve Alman silahlarının kullanılmasına karar verildi. Ve Fransa sistemden ayrıldı ve o savunma sistemi çalışmadı, hayata geçmedi. Yani şimdi böyle bir sistem varken, böyle bir işlemeyen durum varken bu Avrupa'dan bir savaş makinesi çıkarmaya çalışmak biraz abes oluyor. O yüzden zaten bu tehlike algıları üzerinden çok konuşuyoruz. Çünkü Polonya evet burnunun dibinde düşündüğü tehdit. Doğal olarak ona karşı savunma yapmaya çalışıyor. Yine burada bir parantez açayım. Rusya'ya karşı sınırını tahkim etmek istedi Polonya. Anladığım kadarıyla denemek için. Çünkü Polonya Başbakanı biliyorsunuz Avrupa Birliği komisyon başkanıydı yanlış hatırlamıyorsam o dönem. Avrupa Birliği'ni bilir yani neyin ne olduğunu. Dedi ki ben burayı tahkim etmek için Avrupa Birliği'nden fon istiyorum, kredi. Avrupa Birliği böyle bir silahlanma noktasına kredi veremeyeceği için normlar üzerinden davranıyor. Bunu vermedi. Kim verdi? Amerika Birleşik Devletleri verdi. Şimdi Amerika'dan aldığı parayla kendi sınırını tahkim etmiş Polonya, bir NATO üyesi, Avrupa ile birlikte hareket etme noktasında ne kadar daha ileri gidebilir?
1: Doğru.
0: O yüzden burada bu Türkiye barışın anahtarı formülü bu anlamda çok önemli. Çünkü ister NATO'nun Avrupalılaşma sürecini konuşalım. Ki ben bunu da bugün olmazsa yarın konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu külfet paylaşımı sahaya yansımaya başlayınca işte komutanlıklar değişecek vesaire. Daha Avrupalı bir NATO görme olasılığımız var. İster böyle olsun ister NATO haricinde çok ben olacağını zannetmiyorum ama bir organizasyon yapsınlar. Her halükarda kıta Avrupa kıtası iki ülkeye muhtaç. Bir İngiltere.
1: Hemen üstüne burada.
0: Bir de Türkiye. Avrupa Birliği'ne üye olmayan iki ülke.
1: İki Avrupa'nın ucundan söz ediyoruz.
0: İki ucu, aynen öyle. Şimdi bu iki ülkenin eli sıcak olan, sistemi bilen, savunmayı, savaşı bilen bu iki ordu bir araya geldiği zaman Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili daha somut şeyler çıkıyor. Şunu hatırlayın, bu Ukrayna'nın dostları diye bir platform yapıldı biliyorsunuz. Londra'da toplantısı yapıldı. Neden Brüksel'de yapılmadı da Londra'da yapıldı? Çünkü Brüksel farkında konunun ne olduğunu ve orada yapıldı. Orada tek bir şeyin altını çizip bırakayım.
1: Sonra bırakalım.
0: Ukrayna'nın dostları sürecine Türkiye'de dahil edildi. Diğer bütün devletler devlet hükümet başkanları seviyesinde katıldı. Türkiye'de Sayın Dışişleri Bakanı katıldı. Çünkü Türkiye iki şeyden imtina ediyor her şeye rağmen. Bir, Rusya-Ukrayna savaşında bir taraf görünmekten, Ukrayna'nın dostları diyerek Rusya'nın karşısında durmak istemiyor. Böyle bir politika yok. İki, eğer bir masa kurulacaksa ve burada strateji belirlenecekse, burada masanın kenarında oturmak değil, masanın başında oturan, stratejiyi geliştiren ülkelerden biri olmak istiyor. Bu da açıkça söyleniyor zaten.
1: Zaten Başkan Erdoğan'da şöyle bir ifadesi vardı. Ya menüdesinizdir.
0: Kesinlikle.
1: Ya da masadasınızdır. Masada değilseniz bilin ki menüdesinizdir ifadesiyle birlikte. Burak Hocam, sizin de yorumlarınızı almak istiyorum. NATO yeni bir konsept geliştiriyor. Bu konsept nasıl bir sürece dönüşür? Türkiye'nin buradaki rolü hep şöyle söyleniyor. Sabah saatlerinde konuklarımızla konuştuğumuzda Güneydoğu sınırı ama artık Güneydoğu sınırında değil Türkiye. Sınır olarak orada ama merkez ülke NATO'da. Görüntü bunu gösteriyor diye katılır mısınız? NATO'nun konsepti yarın çıkacak bildirge ve ortaya çıkacak yeni süreç ne kadar devam eder ve nasıl bir düşman algısı oluşturulur? Buyurun.
2: Şimdi bir, bu 3-0, 2-0, 1-0 işini NATO'nun kim çıkardı?
1: Rutte 3-0'ı söyledi. 3-0'ı söyleyince de geriye doğru gittik. Kırılma noktalarını araştırdık.
2: Şimdi bu endüstri 4-0 lafı çıktı. Bir kaç sene oldu? 5-6 sene oldu herhalde değil mi? Endüstri 4-0 lafı çıkınca eğitimciler başladı. Biz de üniversitelerde aynı numarayı yaptık. Eğitim 5-0. Öbürü çıktı spor bilmem kaç sıfır. Tabii yani her şey işte yeni, bu popüler bir şey oldu. Bir Rutte eksikti. O da 3-0 deyince tabii doğal olarak sistem güzel bir şekilde kendini numaralandırmaya başladı. Ben bunun 1-0, 2-0, 3-0'ına inanmıyorum. Önce onu söyleyeyim. Rutte tabii doğal olarak NATO Genel Sekreteri. Adamın işi bu. Ne yapsın yani, işini mi kötülesin? Adamı işsiz mi bırakacağız, ne yapacağız? Yani NATO'ya gerek var diyecek. Ama ben size çok net bir şey söyleyeyim. Bazı şeyler ihtiyaca binaen çıkar. Varşova Paktı neden çıktı? NATO'dan dolayı mı? Hayır. Rusya, Çekoslovakya gibi bazı ülkeler aradan kaçmasın diye bunlara müdahale etmek için bir şey buldu. NATO'ya karşı değil. Tamamen kendine müdahale etme hakkı tanımak için bu.

0: NATO'da çıkış sebebi Rusya'ya karşı, daha doğrusu Sovyetlere karşı birbirimizi koruyalım değil. Güzel bir sistem kuralım, malı benden alın. Üzerine dayalı bir sistemdir. Bunun için düşman aramaya gerek yok çünkü orada duruyor zaten. Bir de şunu unutmayacağız. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sadece nükleer silah olan bir ülke değildi. Bir ideoloji vardı işin başında. Yani dünya belki tarihinde ilk defa, bir daha da olur mu bilmiyorum böyle, iki ideolojinin, kapitalizmle komünizmin kavgasına şahit oldu. 90'dan önce gitti de hadi biz 90 diyelim. Bu iş bitti. Yani sizin var olma sebebiniz ortadan kalktı. Şimdi kalktı. Dedikler ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce iyi huylu hegemon dönemimiz başladı. Clinton Amerikası. İyi huylu hegemon. Yani her şey çok güzel. Siz de NATO'ya gelin. Siz de gelin. Sovyetler sen de gel ya.
1: Hatta Putin'in bir açıklaması var. Gelebiliriz diye.
0: Tabii.
1: Çok çarpıcı bir açıklama. O videoyu izlediğimde açıkçası şok olmuştum.
2: Yani denendi 19+1 oldu.
1: Tabii
2: yani.
1: Tabii doğru.
0: NATO'nun dışında kalan ülke kalmamaya doğru gidiyordu. Bir ara. İşte Avrupa Birliği ülkeleri zaten orada olmalı da şuydu buydu, böyle bir arayış içine girdi. 2000'lerde biraz önce de dedik bunu. Zaten 11 Eylül saldırıları bütün konsept değiştirdi. Ve ben 99'da ilk katıldığım NATO zirvesinde izleyici olarak, misafir olarak öğrenciydim. O yıldan bu yıla hiçbir NATO zirvesinin bu en önemli değil dendiğini duymadım.
1: Tarihi olmayan NATO zirvesi
0: hiçbir, yok. Hiçbir, yani ben mesela hiçbir dönem bir NATO genel sekreterinin arkadaşlar boş verin pek ilgilenmeyin bu NATO zirvesiyle, bu çok tarihi değil. Yani bunu hiçbir
2: o kadar da önemli değil.
0: Tabii, o kadar önemli. Buna
1: yemek yiyelim dağılalım.
0: Tamam, bu NATO zirvesi benim için çok önemli. Niye, ben Türk'üm.
1: İyi geceler dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılalım.

0: Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Günaydın. Hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız efendim. Ama öncelikle dünyanın gözü Ankara'ya çevrilmiş durumda. Elbette ki NATO liderler zirvesine çevrilmiş durumda dünyanın gözü. Trump Ankara'ya geldi. Ardından Erdoğan'la bir ikili görüşme gerçekleştirdi. O ikili görüşmenin ardından da NATO'nun etkisi devam ediyor. NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Trump, Başkan Erdoğan'ın davetini öne çıkarmıştı. Ankara'ya öğle saatlerinde geldiğinde uçaktan iner inmez ilk söylediği sözde siz olmasaydınız buraya gelmezdim dedi. Bu adamı çok seviyorum diye de ekledi aynı zamanda. İki lider uçaktan araçlarına geçinceye kadar olan süreçte oldukça samimi görüntüler verdiler. İşte bu fotoğraf da o karelerden bir tanesi. Asıl karşılama töreni ise külliyede gerçekleşti efendim. Görkemli törende bakın neler yaşandı bir izleyelim.
1: Sıkı dostlar bu kez Ankara Havalimanı'nda böyle karşılaştı. ABD Başkanı Trump'ın uçağı Air Force One tam vaktinde indi Ankara'ya. Trump'ı taşıyan uçağın Ankara'ya inişi ise uçuş takip platformlarında anlık 100 binden fazla kişi tarafından izlendi. Trump uçağın kapısında birkaç saniye durup selam verdi. Basamakları inerken Erdoğan'la göz göze geldi ve iyi dostum dediği Erdoğan'a önce merdivenlerden selam verdi. İkilinin samimi selamlaşması da böyle yansıdı kameralara. Erdoğan konuğunu Ankara Havalimanı'nda karşıladı önce. İkilinin ilk sohbeti apronda gerçekleşti. İki lider tören kıtasına doğru yürürken de sohbete devam ettiler. Erdoğan Trump'a tören boyunca mihmandarlık etti. Trump da tören kıtasını Türkçe selamladı. Tören sonundaki sohbette ise Trump Erdoğan'a yeni makam uçağını anlattı. Sohbet bitti. Erdoğan Trump'ın koluna girdi. İkili birlikte şeref salonuna geçerek bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Trump ve Erdoğan daha sonra kalabalık bir konvoyla Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Beştepe'ye gelmesine artık sayılı dakikalar kaldı. Biraz sonra Trump burada olacak ve resmi törenler için de hazırlıklar tamamlandı. Türk devletlerini temsili askerler de burada bekliyor.
1: Erdoğan konuğundan önce külliyedeydi ve Trump'ın makam aracı da göründü.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılamak için şimdi makam odasından ayrıldı ve tören alanına geldi.
1: Canavarla kaplı araca yol boyunca atlı birlikler eşlik etti. Trump dev Türk bayrağı kaplı binanın önünden külliyeye geldi. İkili bir kez daha samimi bir şekilde tokalaştı külliye girişinde.
2: Beklenen an geldi. ABD Başkanı Donald Trump Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu resmi törenle karşılıyor.
1: Sıra törene geldi. Milli marşlar 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Trump tören kıtasını böyle selamladı.
3: Merhaba Eşkar.
1: İlk mesajlarsa kıyafetlerle verildi. İki lider de diplomaside bağlılık, güven, sorumluluk, başarı ve iletişim anlamlarına gelen lacivert takım tercih etmişti.
0: Efendim, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'ın Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmede verdiği en önemli haber kuşkusuz Katsa yaptırımlarının kaldırılmasıydı. Bu gelişme 9 senedir Türkiye'ye uygulanan ambargonun bitmesi anlamına geliyor. Peki Katsa'nın kaldırılması F-35'ler, jet motorları başta olmak üzere savunma sanayimizi nasıl etkileyecek? ABD, İsrail ve Yunanistan'ın baskılarına dayanabilecek mi? İşte cevap bekleyen o sorular.
4: Trump en azından ifade düzeyinde bunun sözünü vermiş gibi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte bu iş çözülecek gibi duruyor. Olmadığı kadar iyimseriz şu anda.
5: 9 yıldır devam eden sıkıntı yakında bitiyor. Amerika'nın Türkiye'ye savunma sanayi ekipmanları satmasını engelleyen Katsa yaptırımları kaldırılıyor. Peki Trump'ın bu müjdesinin anlamı ne?
4: Kaldırılma süreçleriyle ilgili bizim rahatlayacağımız hangi sektörler, konular var? Öncelikle Amerika'dan tedarik ettiğimiz savunma sanayi ile ilgili bir takım konular, hususlar, belki önemli bir takım mikroçip seviyesinde ürünlerin tedarikleri konusunda ihracat lisansı yasağı ortadan kalkacaktır ya da kredi finans engelleri ortadan kalkacaktır.
5: Özellikle ekonomik olarak savunma sanayini köşeye sıkıştırma amacıyla başlamıştı yaptırımlar. Türk firmalarının kredi olanakları kısıtlanmış, firmalara sözleşme ve ihale kısıtlamaları getirilmişti. Ayrıca teknoloji ihracatı için de ruhsat engeli vardı bazı firmaların.
4: Amerika'nın hasımlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası diye bir yasa. Bunun tabii Türkiye 12 maddelik bir yasa. Bunun 5 maddesi Türkiye'ye uygulandı. Neden bu uygulandı? Özellikle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri tedarik ettiği için bu kapsama dahil edildi.
5: Trump'ın dostlarımıza yaptırım istemiyorum sözleri F-35'ler ve F-110 motorları için de olumlu olarak yorumlandı.
4: Elbette ki burada en kritik konulardan bir tanesi yaptırımlarla beraber F-35 programının yürürlüğe girmesi. Burada ilk etapta ödenmiş olan, parası ödenmiş olan F-35'lerin teslimi ve gelecekte almayı planladığımız F-35 miktarının tekrar tahsis edilmesi tarafımıza, en sonunda ortaklığın sağlanması, ilk baştaki forma dönüş.
6: Ankara zirvesi Türkiye açısından, NATO'nun geleceği açısından çok büyük bir öneme sahip.
5: Trump'ın bu açıklamaları en çok İsrail ve Yunan medyasını etkiledi elbette. Çünkü günlerdir Türkiye'ye F-35 ve F-110 motorlarının verilmemesi için kara propaganda peşindelerdi.
7: NATO'yu kritik yapan yapılan anlaşmalar ya da açıklamalar değil elbette. Aynı zamanda savunma sanayi de bu NATO için bir hayli kritik. Zaten biz de ya F-35'lerle ilgili ya da F-110 motorlarıyla ilgili gelişmeler bekliyoruz ama bekleyen sadece biz değiliz. Yunanistan ve İsrail medyası da daha günler öncesinden itibaren Amerika'ya bu motor ve uçağın verilmemesi için aleyhte haberler yapmaya başladı.
8: En son isteyeceğimiz şey bu F-35'in Türklerin eline geçmesidir. Bu uçağı teslim aldıkları an bu uçağın tüm zayıf noktalarını öğrenecekler.
4: Tabii bu yaptırımlar kapsamında olmasa da F-35 programından çıkarılma süreçleri de Katsa yaptırımları süreçleriyle beraber düşünülebilir.
9: F-35'lerin veya savaş uçakları için motorların verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
6: Türkiye'nin bu teknolojilere sahip olmasını kesinlikle istemiyorlar. Gerek Yunan medyasının yaptığı yayınlar, gerekse İsrail medyasının yapmış olduğu yayınlarda bu yönde Trump'ın ve ABD'nin Türkiye'ye bu teknolojileri vermemesi noktasında bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar.
5: Peki bu panik neden?
4: F-35'i alan ülkeler bölgelerinde ve etrafındaki ülkeler nezdinde hava kontrolünü ve hava hakimiyetini sağlayabiliyorlar.
6: Bu uçaklara sahip olmak bir bakıma hava üstünlüğüne sahip olmak anlamına geliyor. Özellikle İsrail'in bu noktada ciddi çekinceleri var.
4: Dolayısıyla bu çapta bir uçağı, 5. nesil uçağı havada tuttuğunuz sürece bölgenin hava kontrolü sizdedir demektir.
0: ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için başkente geldi. Başkan Trump'ın ziyareti kapsamında geniş güvenlik önlemleri alınırken konakladığı otelde adeta bir kale oluşturuldu.
10: Yollar kapatıldı, güvenlik çemberi genişletildi. NATO zirvesi kapsamında tedbirler en üst seviyeye taşındı. ABD Başkanı Donald Trump da binlerce kişilik ekibiyle Ankara'ya geldi. Trump, uçan Beyaz Saray olarak nitelendirilen Air Force One uçağıyla Ankara Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Karşılama töreni sonrası Trump, Başkan Erdoğan'la ikili görüşme için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. Trump'ın Ankara'ya gelmesiyle birlikte konaklayacağı otelinin çevresinde önlemler daha da genişletildi.
11: Amerikan Başkanı Trump hemen arkamda görünen işte bu otelde konaklayacak. Başkanlık suite'de kalacağı belirtiliyor Trump'ın ve o otelin, o odanın camlarının da kurşun geçirmez olduğu bildirildi.
10: Pencereler kurşun geçirmez, duvarlarınsa bombaya dayanıklı olduğu bildirildi. Otelse bizzat Amerikan gizli servis elemanları tarafından korumaya alındı.
11: Amerikan Başkanı Trump'ın kalacağı otele giden tüm yollar kapatıldı. Bölgede adeta kuş uçurtulmuyor ve o otelin karşı tarafında bulunan bir eve de Filistin bayrağının asılması dikkat çekti.
10: Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde dikkat çeken ayrıntılar da vardı. Trump, NATO zirvesi kapsamında 2 gün boyunca Ankara'da kalacak. Zirve süresince ise çevresinde kuş uçurtulmayacak.
0: Efendim, Ankara'da düzenlenen bu NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemlerine eğlence mekanları da dahil oldu. Bazı işletmeler zirve süresince kepenk indirdi. Bir mekanın dış cephesine asılan bilgi notunda NATO zirvesi boyunca devletimize destek olmak üzere hizmet veremiyoruz ifadesi kullanıldı. İşletmenin aldığı karar ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
12: Ankara'da tarihi zirve için güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Zirve nedeniyle hayatın durduğu Ankara, alınan güvenlik önlemleri nedeniyle adeta hayalet kente döndü. 49 cadde ve sokağın yanı sıra heyetlerin kalacağı otellerin bulunduğu bölgeler zirve boyunca kapatıldı. Alınan sıkı güvenlik tedbirlerine bazı eğlence mekanları da dahil oldu.
13: Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanı NATO

Efendim bu tarihidir ve yüzlerce basın mensubu tarafından Ankara'da yakından takip ediliyor. Türkiye onların da çalışma koşullarını kolaylaştırmak için organizasyonda detaylı çalışmalar yaptı. Yabancı gazeteciler Türk halkının misafirperverliğinden övgüyle bahsetti.

0: Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Türk ve yabancı basın mensupları da NATO zirvesini saniye saniye takip ediyor. Kendilerine tahsis edilen basın merkezinde ekibimiz Ankara'ya gelen yabancı basın mensuplarına mikrofon uzattı.
1: Çok güzel ve büyük bir yer. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi büyük ve etkileyici. Bunun son yıllardaki en önemli zirve olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu andan itibaren NATO 3.0'ı konuşuyoruz. NATO büyük askeri harcamalar yapacak. Donald Trump da burada olacak. Hepimiz Trump'ın ne yapacağını, ne düşüneceğini merak ediyoruz. Umuyoruz ki Türkiye Başkanı Erdoğan ile iyi bir görüşme yapar.
2: Bence Batı'dan ve yabancı medyadan gelecek herkes burayı beğenecek. İnşallah başarılı bir konferans olacağını düşünüyorum. İnşallah bölgeye ve tüm dünyaya fayda sağlayacak iyi sonuçlara ulaşması sağlanacaktır. Zirvenin 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de olması çok önemli. Bölge ve dünya barışı için de büyük fırsatlar barındırıyor.
3: Amerikan Başkanı zaten zirveye, Trump'ın buraya gelmesi zirveye damga vuracak ama aslında Trump buraya zirve için gelmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyor. Bunu zaten kendisi de ifade etti. Bu ne demek? Sadece burada başka bir ülkede yapılmış olsaydı bu zirve, Trump buraya gelmeyecekti muhtemelen başka bir ülkede olsaydı. Bu aslında biraz da Türkiye etkisi.
4: NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik hat safhada. Tüm bu güvenlik tedbirlerine ek olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de keskin nişancılar faaliyetlerine devam ediyorlar ve an itibariyle arkamızda bulunan ekip burada izleme faaliyeti yapıyor.
0: Yabancı basın mensupları daha önce görmedikleri bir organizasyonla karşı karşıya olduklarını vurguladı. Hayranlıklarını dile getirdi.
2: Koordinasyon, organizasyon ve güvenlik önlemleri çok hoşuma gitti. Pek çok konferansa katıldım ama bu konferans diğerlerine kıyasla çok iyi organize edilmiş. Burası çok büyük ve uluslararası kütüphanede olmak, burada çalışmak çok güzel. Organizasyon da çok iyi. 3000 basın mensubunun bir arada çalışmasının organize edilmesi harika.
3: Çok ferah çalışma alanlarımız var. Bekleme süreleri neredeyse sıfıra yakın. Çünkü bizler akreditasyon kartlarımızı almak için saatlerce sıra beklediğimiz organizasyonlar gördük. Daha önce bu kadar büyük çapta bir organizasyondan bahsediyorsak eğer. Bunlar yaşandı ama Türkiye'de böyle bir şey görmedik.
4: NATO zirvesini takip eden misafirler ve basın mensupları Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle aynı zamanda buluşmuş da oluyor. İşte onlardan bir tanesi de Maraş dondurması. An itibariyle burada bulunan ustamız keserek misafirlere ikram ediyor.
0: Kendilerine ikram edilen Türk yemeklerinden de övgüyle söz ettiler.
4: NATO zirvesini dünyanın dört bir yanından gelen 2500'ün üzerinde basın mensubu takip ediyor. Tabii ki basın mensuplarına yani misafirlere Türk mutfağının eşsiz lezzetleri de ikram ediyor ve işte onlardan biri de Halis Mulis Ankara döneri.
2: Genel olarak Türk kültürünün ve yemeklerinin tanıtılması harika. Türkiye'ye ilk kez gelen gazetecilerin tadım yapması ve kültürü yakından tanıması için de büyük bir fırsat.
1: Türk yemeklerinin servis edilmesi de çok güzel, çok lezzetliler. Romanya'da da büyük bir Türk topluluğuna sahibiz. Onlarla da bir araya geliyoruz. Favori yemeğim de baklava.
2: Yemekler çok hoşuma gitti. Münih ve İsviçre'de de konferanslara katıldım ama buradaki yemekler daha iyi. Ben ve meslektaşlarım çok keyif aldık.
3: Arkadaşlar, buraya gelen yabancı arkadaşlar şok içinde. Hem lezzetli Türk yemeklerini tatma fırsatı elde ediyorlar. Hem de hani bu kadar misafirperver bir toplum görmediklerini söylüyorlar.
5: Efendim, NATO liderleri hemen arkamda görmüş olduğunuz fotoğraftaki gibi Ankara'daki o tarihi zirvede bir araya geldiler. Açıklamalarsa A Haber mikrofonlarına yapıldı. İsveç ve Estonya başbakanlarından Finlandiya, Belçika ve Romanya savunma bakanlarına kadar dünya siyasetine yön veren isimler çok özel açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuştu. Türk savunma sanayisine ise övgüler dizdiler.

0: Türkiye NATO'nun son derece önemli bir müttefiki. Türkiye'nin mükemmel bir savunma sanayisi var. Türkiye güçlü bir ulusal savunmaya ve köklü bir kültüre sahip gelişmiş bir ülke.
1: Türkiye, Avrupa Birliği'nin SAFE programında yer almalı ve birlikte üretmeliyiz.
0: Türk savunma sanayine gelince, önceki yıllarda yaptıklarınız için sizi tebrik etmeliyim.
2: NATO zirvesine katılan liderler A Haber'e konuştu. Türkiye'nin savunma sanayine işte bu sözlerle övgüler dizdi.
3: NATO Liderler Zirvesi kapsamında dünyanın birçok farklı noktasından liderler ve bakanlar şu anda Ankara'dalar.
2: Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor. 36.sı düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi, dünyanın en güçlü aktörlerini başkent Ankara'da buluşturdu. Zirvenin nabzını tutan, liderlerin görüşlerini sıcağı sıcağına aktaran yine A Haber oldu. Başbakanlardan savunma bakanlarına, dünya siyasetine yön veren isimler A Haber mikrofonlarına konuştu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin NATO'daki rolünden övgüyle söz etti.
0: Türkiye NATO'nun son derece önemli bir müttefiki, en güçlü üyelerinden biri. Burada olmaksa harika. Bu İsveç'in tam kapsamlı bir NATO zirvesine 3. katılımı. Kendimizi son derece iyi bir grubun içinde bulduk. Savunma sanayi alanında NATO'ya hava gözetleme kabiliyetleri sunma bağlamında kendimizi ve kabiliyetlerimizi kanıtladık.
2: Estonya Başbakanı Kristen Michal de A Haber'e konuştu.
0: En önemlisi bu tür bir birlikteliği sergilemektir. Çünkü NATO dünyadaki en güçlü müttefik ve öz savunma gücüdür. Ankara'dan herkese birleşmiş olduğumuz ve birlikte çalıştığımız mesajı verilmelidir. Bu ilk öncelik. İkincisi ise Lahey'de başlattığımız sürecin Ankara'da da sonuçlandırılacağı ve savunma harcamalarımızı artıracağımıza dair verdiğimiz sözün yerine getirileceğidir. Bu nedenle herkesin aynısını yapması gerektiğini kabul ettik. Ayrıca Ukrayna'ya destek vermek ve savunma sanayi konusu da önemli. Örneğin Türkiye'nin mükemmel bir savunma sanayisi var. Ancak bu Avrupa'da da geliştirilmeli. İşte bunlar en önemli konular.
2: Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen de A Haber ekranlarındaydı. Türkiye ile Finlandiya arasındaki sanayi ve teknoloji alanındaki işbirliğine dikkat çekti.
0: Bu ülkeyi, sıcakkanlı insanlarını ve lezzetli yemeklerini çok seviyorum. Büyük toplantılar için gerçekten çok iyi olanaklar var. Ankara'da olmaktan çok memnunum. Türkiye güçlü bir ulusal savunmaya ve köklü bir kültüre sahip gelişmiş bir ülke. Bu açıdan oldukça benziyoruz. Biz de ulusal güvenliği ve ulusal savunmayı gerçekten çok ciddiye alıyoruz. Türkiye'de gerçekten yüksek kapasiteli bir sanayiye sahip. Bu nedenle ülkenizin sanayi ve teknoloji alanındaki uzmanlığıyla çok daha fazla işbirliği yapmakla yakından ilgileniyoruz. Finlandiya ve Türkiye arasında yapılabilecek birçok yeni potansiyel işbirliği alanı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekten yetkin bir sanayisi olduğunu biliyoruz. Örneğin Finlandiya'nın komşusu Rusya'yı düşündüğümüzde tüm askeri teçhizatların gerçek bir savaşta mücadele edebilecek kapasitede olması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu yüzden Türkiye'nin Finlandiya gibi bir ülkeyi savunmak için gerçekten yüksek kabiliyete sahip teçhizatlar ürettiğine güvenimiz tam.
2: Belçika Savunma Bakanı Theo Franken ise Türkiye'nin Avrupa'nın SAFE programına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Bence birkaç ay önce 400'den fazla Belçikalı girişimciyle Türkiye'ye çok verimli bir ekonomik misyon gerçekleştirdik. Savunma konusunda da Türkiye ile iyi bir işbirliğimiz var. Ayrıca askeri olarak NATO içerisinde ve ikili olarak da işbirliklerimiz var. Mevkidaşım bakana da büyük saygım var. Güçlü güvenilir bir adam. Bence teknoloji, yenilik ve üretim alanında da işbirlikleri yapmalıyız. Bence Türkiye, Avrupa Birliği'nin SAFE programında yer almalı ve birlikte üretmeliyiz. Bence yönetim merkezi değişmemeli. Brüksel'de politik ve diplomatik bir yönetim merkezimiz var. Ayrıca Mons'ta askeri bir yönetim merkezimiz var. Belçika'da kalacaklar. Belçika'da bu binalar için yüksek yatırımlar yapıyoruz. Son birkaç yıldır yeni bir NATO yönetim merkezinin inşası için de yatırım yapıyoruz. Bu değişmeyecek. Değişen bir şey varsa o da ABD'nin kuvvetlerini Avrupa'dan çekmesidir. Bizim de bu boşlukları doldurmamız gerekecek. Bu boşlukları yeni NATO kuvvet modelleriyle doldurmalıyız. Çok amaçlı tanker nakliye uçağı, MQ-9B, ISR dronları ve F-16'larla bunu yapıyoruz. Yani Belçika öne çıkıyor ve boşlukları dolduruyor. Kesinlikle bence Türkiye bizim için öncelikli bir ülke. Güzel ülkeniz Türkiye ile çalışmak bir öncelik. Sizinle iyi ilişkilerimiz olması için çalışıyorum. Halkınızın misafirperverliği muazzam. Ankara'da her seferinde bizi bu kadar sıcak karşılamanız beni çok etkiledi.
2: Romanya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radu Miruta da A Haber'e

0: konuşan isimlerdendi.
1: Bu iki gün konuşacağımız çok fazla konu olacak. Bunlar kendimizi nasıl savunacağımız üzerine kurulu ve bugün bu hususu yoğun bir şekilde ele alacağız. Türk savunma sanayine gelince, önceki yıllarda yaptıklarınız için sizi tebrik etmeliyim. Siz NATO savunma harcamasının %2'lik hedefine ulaştınız. Böylece diğer ülkelere desteğinizi de artırabilirsiniz. Savunma Bakanlığı olarak sizinle çok fazla etkileşimimiz var. Bunu artırabiliriz. Ancak biz elbette Savunma Bakanlığı olarak bazı parçaların ülkemizde üretilmesini istiyoruz. Buna sadece ekonomik açıdan değil, bir strateji olarak bakmalıyız. Hem Avrupa'da hem de küresel olarak yaptığımız anlaşmalara bu şekilde bakıyoruz. Örneğin Bayraktar İHA için anlaşma imzaladık. Çok iyiler, ancak tabii ki geliştirilebilirler. Bu da anlaşmanın bir parçası. Rusya-Ukrayna savaşına gelince, bu savaşın sonuçlarını biz Romanya olarak hissediyoruz. Rus dronları hava sahamıza izinsiz girdi. Bu artık durmalı. Ukrayna'yı tamamen destekliyoruz. Savaş içinde olan bir ülkede neler olup bittiğini anlayabiliyoruz. Ancak herkes uluslararası hukukun farkında olmalı. Bu yaşananlara artık bir son verilmeli.
2: Suriye'nin başkenti Şam, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kritik ziyareti sırasında peş peşe patlamalarla sarsıldı. Macron'un kaldığı otelin yakınında yaşanan patlamaların ardından başkentte alarm verilirken Macron'un dakikalar önce bölgeden ayrıldığı bildirildi. Patlamada ise 4 polis, en az 18 kişi yaralandı.
3: Bombalar peş peşe patladı, Suriye'nin başkenti Şam büyük bir kaosa sahne oldu. Patlamalar Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında gerçekleşti. Bölgeden yoğun duman yükseldi, bir araç alev topuna dönüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı el yapımı iki patlayıcıdan birinin araç içine, diğerinin de çöp konteynerinin içine bırakıldığını aktardı. Olayda polisler dahil çok sayıda kişi yaralandı. Macron ise patlama sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı sarayındaydı. Başkent Şam'a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aynı zamanda 2009 yılından bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu.
1: Sizin yanınızdayız. Suriye halkına barış, güvenlik ve refahı sağlamak için yürüttüğünüz çalışmalara duyduğumuz güveni bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
3: Görüşmelerde savaş sonrası Suriye'nin yeniden inşası, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasında yeni dönemde geliştirilecek işbirliği imkanları ele alındı.
4: Doğu ile Batı arasında bir kültür köprüsü olarak Fransa ile eşit şartlarda bir ortaklığa kapılarımızı açıyoruz.
2: İstanbul'daki sağanaktan en çok etkilenen noktalardan biri Üsküdar Sahaflar Çarşısı oldu. Yüzlerce önemli eser zarar gördü. İstanbul Valiliği de esnafı yalnız bırakmadı efendim. Olayın üzerinden çok bir süre geçmeden zararları hesaplarına yatırıldı.
5: Sel baskını su kitabın düşmanıdır. Birçok değerli koleksiyon burada maalesef çöpe gitti.
6: Epeyce bir zayiat var. Yaklaşık biz 2500-3000 civarında kitabı çıkarmış bulunduk.
7: Tespit ettiğimiz zararsızlanan neyse bu son kuruşuna kadar önümüzdeki hafta içerisinde size ödemeleri yaparız.
8: İstanbul Valisi Davut Gül, Sahaflar Çarşısı'nda yardım edeceğiz demişti. Sel sonrası oluşan zararın karşılığı hesaplara yatırıldı.
5: Devletin inanılmaz hızlı bir aksiyon alışına şahit olduk burada biz. Burada oluşmuş olan maddi zararın önemli kısmı bugün arkadaşlarımızın hesabına valilik özel ödeneğinden yatırıldı. Bunun için çok teşekkür ediyoruz emeği geçen, talimat veren ve ilgilenen herkese.
6: Vali Bey, Kaymakam Bey geldiler. Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili talimatlarını, özel olarak ilgilendiklerini, selamlarını ilettiler. Şimdi de bugün de zararımız tazmin edildi. Devletimiz karşıladı.
8: İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak sonrası su baskınları meydana geldi. O noktalardan biri de Üsküdar Sahaflar Çarşısı'ydı. Yüzlerce kitap zarar gördü. Kimi el yazma eserdi, kimi ilk basımdı. Hepsinin tarihi ve kültürel değeri vardı. Sahaf

0: haber oldukça zor durumdaydı.
1: Yüzlerce kitap ve nadide eser zarar görürken yıllardır emekle biriktirilen kitap koleksiyonları da ne yazık ki sel sularına teslim oldu. Esnafın yardımına ise İstanbul Valisi Davut Gül yetişti.
2: Sağ olsunlar, bugün ilk iş günü ve zarar karşılandı. Ve çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz kendilerine.
0: 7 sahafa toplamda yaklaşık 10 milyon lira para yatırıldı.
3: Bugün itibariyle hasar tespitinde de gereken meblağı ödemeleri bize gönderdiler. Herkese çok teşekkür ediyorum.
4: Efendim, Ordu'da bir kişi husumetlisi olduğu abisine, yengesine ve yeğenine tabancayla ateş etti. Silahlı saldırıda anne, baba ve çocukları hayatını kaybetti.
5: Abini, yengesini ve yeğenini öldürdü. Kardeşler arasındaki husumet aile faciasına yol açtı. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşlı bir adam husumetli olduğu abiyle ailesinin çalıştığı iş yerine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşlı adam silahını çekerek aileye kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kanlar içinde yere yığılan 39 yaşındaki yeğeni Resul Gülen olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki abi Mehmet Gülen ve 58 yaşındaki yengesi Emine Gülen ise doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinden kaçan katil zanlısının peşine düştü.
4: İstanbul Kartal'da 58 yaşındaki Gülay Polat'ın cansız bedeni metruk bir binada bulunmuştu. Polat'ın iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü belirtildi. Cinayet şüphelisi ise gözaltına alındı.
5: Günler sonra metruk binada cansız bedeni bulunduğu, cinayete kurban gittiği belirlendi. 58 yaşındaki Gülay Polat, Kartal'da oğluyla birlikte yaşıyordu. Ailesi 3 Temmuz'da kayıp ihbarında bulundu. 6 Temmuz akşamı gelen telefonla yakınları yıkıldı. Gülay Polat'ın metruk bir binada cansız bedenine ulaşıldı. Polat'ın iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve altınlarının çalındığı belirtildi. Şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
4: Efendim, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. 3 ilçede belirlenen adreslere yapılan baskında 7 şüpheli gözaltına alındı.
5: Üç ilçede uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri zehir imalatıyla tacirliği yapan kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışma yürüttü. Şişli, Esenyurt ve Esenler'de tespit edilen adreslere 3 ayrı baskın düzenlendi. Biri yaşı 18'den küçük 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.
4: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle tatil için gittiği bungalov tesisinde havuza düşen 5 yaşındaki Elva Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı.
5: Bungalov tatili faciayla bitti. Havuza düşen minik Elva hayatını kaybetti. Olay Sakarya'nın Sapanca ilçesi Uzunkum mahallesinde yaşandı. Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva, tatil için gittikleri bungalov tesisinde havuza düştü. Durumu fark eden ailesi suya girerek küçük kızı havuzdan çıkardı. Sapanca ilçesi devlet hastanesine götürülen Güneş,

0: İlk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan minik kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Elvan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
1: Kocaeli'deki boya fabrikasında çıkan yangında 26 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen iki kişi hastane tedavi altına alınırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Alevler yükseldi, ekipler saatlerce mücadele etti. Yangın acı haberi de beraberinde getirdi. Kocaeli'nin Körfez'de Derince ilçeleri sınırında bulunan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü kapladı. Dumandan etkilenen iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen takviye ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler fabrikanın yanı başında bulunan geri dönüşüm tesisine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından fabrikada yapılan aramada bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Efendim, İstanbul Üsküdar'da karayolunda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile seyir halindeki motosiklet çarptı. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.
0: Emniyet şeridinde bekliyordu. Arkadan gelen motosikletli çarptı. Kaza anı kameraya böyle yansıdı. Görüntüler İstanbul Üsküdar'dan. D100 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki bir otomobil arızalandı. Sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. Tam o sırada arkadan gelen motosikletli duran otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza anı bir başka sürücünün araç kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim, Kocaeli'nde de artan son dönemde tır ve kamyon kazalarının ardından trafik güvenliği uzmanı Nihat Şensoy sürücülere hayati uyarılarda bulundu. Şensoy, emniyet şeridine tedbirsiz park eden ağır vasıta sürücülerinin facialara davetiye çıkardığını söyledi.
0: İki dakikalık mola faciaya davetiye çıkarıyor. Uzmanlardan tır sürücülerine 150 metre uyarısı. Emekli trafik polisi ve güvenlik uzmanı Nihat Şensoy, emniyet şeridine tedbirsiz park eden tır ve kamyonların ciddi risk oluşturduğunu belirtti.
2: Tır sürücüleri herhangi bir arıza hallerinde yolun eğer varsa emniyet şeritlerini kullanmaları gerekiyor. Azami 150 metre mesafede reflektör ve uyarıcı bir levha bulundurmak zorundadırlar.
0: Şensoy, sürücülerin kısa süreli ihtiyaçları için yol kenarlarını tercih etmesinin telafisi mümkün olmayan kazalara neden olduğunu söyledi.
2: Eğer duruyorsa da şunu yapmıyorlar, gerekli tedbiri almıyorlar. Ya ne olacak, 2 dakika ben şuradan bir şey alacağım, çıkacağım diyerek bu şeyi yapıyorlar. Bunun maddi sonuçları da çok ağır. Öyle asli bir kusura girdiğiniz için, yani bunun manevi tazminatları var, maddi tazminatları var, vicdani bir tazminat var.
0: Şensoy, kazalarda hızın büyük rol oynadığına dikkat çekti.

0: her ne kadar fiziki tedbir alınsa da sürücülerimizin hız kurallarına riayet etmeleri gerekiyor. Bugün kazalara şöyle bir baktığımız zaman %70'lere %80'lere varan sonuç hep hızdan kaynaklı.
1: Şensoy büyük araçların şerit kurallarına uymamasının da kazaları arttırdığını vurguladı.
2: Şırnak'ta koruma altındaki yaban keçisine vuran kaçak avcıya 1 milyon 276 bin lira ceza kesildi. Yaralı hayvansa tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.
1: Koruma altındaki hayvana ateş açtı. Kaçak av cezasız kalmadı. Şırnak, Güçlü Konak'a bağlı Akdizgin köyünde jandarma ekipleri koruma altındaki bir yaban keçisinin avlandığı yönünde ihbar aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları kontrollerde yaban keçisini bir araç içerisinde yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Veteriner hekim yaptığı muayenede yaban keçisinin sol arka bacağından av tüfeğiyle vurulduğunu belirledi. Yaralı hayvan tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü. Yaban keçisini vurduğu tespit edilen şüpheliye toplam 1 milyon 276 bin 278 lira idari para cezası kesildi.
2: İstanbul'da depozito iade sisteminin devreye alınmasının ardından ambalajlı ürünlerde fiyat artışına gidildiği iddiaları üzerine Kağıthane Ticaret İl Müdürlüğü denetim gerçekleştirdi. Haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilen işletmeler hakkında ise işlem başlatıldı.
3: Ticaret Bakanlığı depozito iade sistemi fırsatçılarına geçit vermedi. Marketlerde ambalajlı içeceklere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Depozito iade sisteminin 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanmasının ardından ambalajlı ürünlerde fiyat artışı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Kağıthane'de marketlerde yapılan denetimlerde su gibi ambalajlı ürünlerin fiyatları kontrol edildi. Denetimlerde ambalajlı ürünlerde depozito katılım payı üzerinden fahiş fiyat farkı uygulayan işletmelere tutanak tutularak idari işlem başlatıldı.
4: Az önce girdiğimiz yerde ki aradaki fark 10 liranın üzerindeydi. Yani Haziran'daki fiyatla 3 Temmuz fiyatı arasındaki fark. Bunlarla ilgili tutanaklarımızı tutuyoruz. Bakanlığımıza idari işlem yapılmak üzere gönderiyoruz. Bunların her bir işlem bedeli malum haliniz 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor.
3: Ambalajlı ürünleri fahiş fiyat denetimlerinin 81 ilde devam edeceği belirtildi.
2: Efendim, kara ambulanslarının girmekte zorlandığı her yerde onlar var. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki motosiklet acil müdahale ekipleri saniyelerle yarışarak hayat kurtarıyor. Şimdi kaslı kahramanların zamanla yarıştığı o nefes kesen dakikaları ekranlarınıza getiriyoruz.
5: Kara ambulansı gelene kadar sizi güneşten uzak tutmak için şuradaki gölge banklar alalım.
1: Yoğun trafik, dar sokaklar ya da araç girişine kapalı parklar. Kara ambulanslarının girmekte zorlandığı her yerde onlar var.
5: İyi misiniz? Düşmeye de çarpmanız yoksa sizi oturtalım mı?
1: Sağlık Bakanlığı'nın motosiklet acil müdahale ekipleri saniyelerle yarışarak hayat kurtarmaya devam ediyor.
6: Türkiye geneli Sağlık Bakanlığı'na bağlı 55 tane motosiklet ambulansımız var. Ankara ilinde de 6 tane motosiklet ambulansımız var. Hastanın en yakın noktasına kadar ulaşabiliyoruz.
1: Ulus'ta görev yapan motosiklet ambulans ekibi gelen ihbarın ardından Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Gazi Parkı'na 3 dakikada ulaştı. Güneş çarpması nedeniyle fenalaşan kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
6: Bugün Gazi Park içinde bir vaka anonsu geldi. O vakaya Ulus bölgesinden ekibimizi yönlendirdik. 3 dakikada olay yerine ulaştı. Ambulans olay yerine bize ulaştıktan sonra müdahalemizi tamamladıktan sonra 5 dakika içinde olay yerine ulaştı. Hasta

0: Onun durumunu stabil olduğunu biz ambulans ekiplerine de bildirdik.
1: Kara ambulansının olay yerine ulaşmasının ardından hasta tedavisi için hastaneye sevk edilmek üzere ambulans ekibine devredildi.
0: Hani vatandaşlarımızın bizi gördüğünde bizi fark etmelerini, dikiz aynalarını her zaman kontrol etmelerini ve en uygun şekilde, en hızlı şekilde hastaya ulaşmamız için ellerinden gelen destekleri bekliyoruz. Her zaman bir sonraki çağrının sizin çağrınız olabileceğini düşünmenizi istiyoruz. O yüzden altın dakikalarda hastaya ulaşabilmemiz için elinizden geldiğince imkanlar dahilinde ambulanslara, motosiklet ambulanslarımıza mümkün olduğunca yol vermek konusunda hassasiyetinizi bekliyoruz.
2: Efendim, her gün yemeklerde ve neredeyse her paketli gıdada yer alan rafine yağlarla ilgili önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu yağlarda yüksek ısı nedeniyle vücuda zarar veren tehlikeli maddeleri engellemek için düğmeye bastı. Bakanlık üretimde yeni bir dönem başlatacak kapsamlı bir kılavuz hazırladı.
1: Yemeklerin vazgeçilmezi bitkisel yağlar ve balık yağları. Hepsi sofralarımıza gelmeden önce fabrikalarda yüksek ısıda rafine ediliyor. Ancak madalyonun bir de görünmeyen yüzü var. 200 dereceyi aşan o yüksek sıcaklıklar yağların içindeki maddeleri doğrudan genlere zarar vermese de vücutta kanser hücrelerini tetikliyor. Üstelik böbrekleri ve erkek üreme sağlığını da doğrudan tehdit ediyor. İşte bu küresel gıda tehlikesine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve resmi bir uygulama kılavuzu yayınladı. Yeni dönemde hem tarladaki tarımsal uygulamalarda hem de fabrikadaki rafinasyon sürecinde çok sıkı önlemler alınacak. Güvenli gıda üretimi artık fidan dikim aşamasındayken başlıyor. Yeni kılavuza göre çiftçiler artık her ağacı bahçesine dikemeyecek. Yeni yatırımlarda yağ kalitesini bozan enzimleri düşük bitki çeşitleri tercih edilecek. Sadece bu kadar da değil, gübre ve su kullanımında da radikal bir değişikliğe gidiliyor. Üreticiler klor içeren gübre, pestisit ve sulama suyunu artık en alt seviyede tutmak zorunda. Çünkü klor yağda istenmeyen kimyasalları tetikliyor. Ve hasat zamanı. Meyvelerin tam vaktinde toplanması şart. Zedelenmiş, hasar görmüş ya da dalında fazla olgunlaşmış meyveler fabrikaya sokulmayacak. Özellikle zeytin üreticileri için kırmızı çizgi çekildi. Zeytinler kesinlikle toprağa değmeyecek, elle ya da makineyle havada yakalanıp hızla fabrikaya taşınacak. Kılavuzun ikinci ayağı ise doğrudan yağ fabrikalarını hedef alıyor. Türk Gıda Kodeksinin belirlediği maksimum limitlerin dışındaki hiçbir yağ piyasaya sürülemeyecek. En büyük hassasiyet ise bebek mamalarında. Bebek formüllerinde bu limitlere tavizsiz uyulacak. Fabrikalarda yağlar yüksek ısı yerine düşük termal yükle rafine edilecek. Kılavuz, pastane ve fabrika fırınlarındaki pişirme sıcaklığına da standart getiriyor. Zararlı maddelerin oluşmasını engellemek için bisküviler mümkün olan en düşük sıcaklıkta pişirilecek. Fırın içi hava sirkülasyonu homojen, yani her yerde eşit olacak. Böylece ürünlerin bir köşesinin yanması ya da bölgesel olarak fazla ısıya maruz kalması önlenecek.
2: Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler içeren torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde trafikte drift veya makas atan aday sürücülere yönelik yaptırımlar önemli ölçüde ağırlaşacak.
1: Trafikte tehlikeli araç kullanan aday sürücüler için yolun sonu göründü. Kuralları çiğneyen acemi sürücülerin ehliyetleri artık geçici olarak geri alınmayacak, doğrudan iptal edilecek. Trafik güvenliğini arttırmak amacıyla hazırlanan 30 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme ile birlikte yollardaki aday sürücüler için kurallar ve cezalar çok daha sıkı hale getiriliyor. Normal süreçlerde ehliyetin geçici olarak geri alınmasını gerektiren ihlaller, aday sürücüler söz konusu olduğunda doğrudan belge iptaline yol açacak. Meclise sunulan teklife göre aday sürücüler drift yapmaları, makas atmaları veya ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemeleri halinde ehliyetlerini tamamen kaybedecek. Daha önce yönetmelikle uygulanan bazı cezalar da artık kanun kapsamına alınıyor. 2 yıllık deneme süresindeki aday sürücüler 75 ceza puanını aşmaları veya 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanmaları halinde ehliyetlerini kaybedecek. Ayrıca ölümlü kazaya sebebiyet vermek, kırmızı ışık ihlali ve hız sıkıntısı da belge iptaline yol açacak. Ehliyeti iptal edilen sürücüler sıfırdan sürücü kursuna kayıt yaptırıp sınavlara yeniden girmek zorunda kalacak. Düzenleme Türkiye'deki 3,5 milyona yakın aday sürücüyü doğrudan ilgilendiriyor. Yeni kanun teklifiyle trafikte caydırıcılığın arttırılması ve oluşan hukuki boşlukların tamamen giderilmesi hedefleniyor.
2: Efendim, araçlarda yaşanan herhangi bir arıza dahi veya yaklaşan bir bakım zamanında sanayi veya yetkili servise gitmek arasında arada kalıyoruz. Yetkili servislerde fiyatlar yüksek olsa da garanti seçeneği varken sanayide ise fiyatlar daha uygun durumda. Peki sürücüler nereye gitmeyi tercih ediyor?
3: Özellikle yetkili servis kendini ve karşısındaki müşteriyi koruma altına almak için karşısındaki müşteriye garanti vermek zorunda.
4: Servisteki maliyeti 20 bin liradır. Burada 10 ile 15 bin arası değişiyor.
1: Yetkili serviste garantili işlem, sanayide ise birebir ilişki ve daha uygun fiyatlar.
5: Aracınızda bir arıza tespit ettiniz ve bunun için ilk iş bir yetkili servise gittiniz. Gittiğiniz zamansa karşınızda çok ciddi bir fatura çıktı ve bu faturayı ödemeyi tercih etmediğiniz için bu sefer yolunuz doğrudan sanayiye düştü. Sanayide ise aynı servis ücretini yetkili serviste olanın neredeyse yarı fiyatına, hatta çok daha uygun bir fiyata yapabilme ve çözüme kavuşturma şansı elde ettiniz. Peki bu iki fiyat uçurumun arasında yatan sebep tam olarak ne?
6: Fiyatlar yüksek yetkili serviste. Bir de buradaki ortam daha samimi. İnsanlar sıcakkanlı. Serviste öyle muhatap bulamıyorsun yani.
7: İşçilik maliyetleri olsun, giderleri falan biraz daha yüksek olduğu için bu yüzden 2 hatta 3 katına kadar serviste maliyetler çıkabiliyor. Ama sanayide aynı işi biz yarı fiyatına ya da 1/3 fiyatına aynı malzemelerle yapabiliyoruz.
8: Ya genelde yapılan işçiliklerin bir kısmında garanti oluyor ama bazı parçalarda garanti maalesef olmuyor. Öyle söyleyeyim. Ama genelde bir şekilde garanti veriliyor. Hani
3: abi 100 bin liralık işi bizde hani kimi zaman 30 bin liraya, kimi zaman 20 bin liraya çıkabiliyor. Hani buradaki şey, söylediğim şey yine aynı şekilde geçerli. Hani adam 3 işçilik parasını fazladan önden senden alıyor ki bir daha aynı şeyden sonra yaşadığı zaman bu garantiyi verebilsin sana. Zaten önden alıyor garantinin parasını senden.
9: Abi yetkili serviste fiyatlar çok fahiş. Bir de yetkili serviste direkt değişim var. Onarım yok. Yani atıyorum bir müşteri kaportu boydan gittiği zaman atıyorum tampon tamir olacak. Ama yetkili servis bunu direkt değiştiriyor.
1: Sıfır otomobil alanlar araçlarının garantisi bitene kadar yetkili servisi kullanmaya devam ediyor.
7: Şimdi sıfır bir aracınız varsa mutlaka ki garanti kapsamında olduğu için garantisi bitene kadar en azından servise gitmek en makulü.
5: Yetkili servisi tercih etme noktasında elektrikli otomobil sürücüleri benzinli ve dizel otomobil sürücülerinden bir adım daha önde. Öyle ki kendi araçlarının garantisi bitse dahi yetkili servise götürmeye devam ediyorlar.
10: Servise gittiğiniz zaman aracın hem çok fazla kalması gerekiyor hem artı bize servise bir randevu almak bir hafta sürüyor. Bir hafta sonra randevu veriyor. Ustamı arıyorum, usta müsait misin? Bir saat sonra, iki saat sonra gel diyor. İşimi çözüyor.
5: Aracınızla 10 bin kilometreyi devirdiniz ve aracınızın artık yağ bakım zamanı geldi. Bunun için de önünüzde iki alternatif var. Birisi sanayiye gitmek, bir diğeri ise yetkili servise gitmek. Ancak arada çok ciddi bir fiyat uçurumu söz konusu. Öyle ki yetkili servise gittiğinizde ortalama bir yağ bakım değişimi yaklaşık 20 ila 40 bin lira arasında değişirken sanayide bu fiyat ortalaması 6 bin ila 10 bin lira arasında değişiyor. Aracınızda ne arıza var? Ne için gelmişiz sana?
11: Yıllık bakım için geldim.
5: Peki yıllık bakım için de olsa herhangi bir arıza için de olsa neden sanayi neden yetkili servis değil?
11: Hem daha uygun hem de yaptıkları işin arkasında duruyorlar. Genelde servisler arkasında durmadığı için biz de artık servisleri götürmeyi bıraktık arabalarımıza.
12: Genel bakım vardı, genel bakım için getirdik.
5: Peki neden yetkili servise değil de sanayiye getirdik?

0: getirdiniz aracınızı?
1: Yani araç işi biraz güven işi. Yani güvendiğiniz, tanıdığınız, bildiğiniz ustalara götürmek her zaman için daha iyi oluyor. Biz de bayram ustaya güvendiğimiz için buraya geliyoruz genelde.
2: Servise gitsen abi, bu arabanın bakımı atıyorum 40 bin lira, 30 bin lira falan çıkıyor. E bizde çıkıyor 6-7 bin lira.
3: İstanbul'un asırlık değeri, tarihi Salı Pazarı. Kadıköy'ün kalbinde kurulan pazar yıllardır kentin ekonomik ve sosyal yaşamına renk katıyor. Ekibimizin hazırladığı özel dosya geliyor ekranlarınıza ve ardından da bu haberle Ajans Yeni Günü noktalıyoruz.

0: 1930'lu yıllarda Kadıköy'ün vazgeçilmezi olan tarihi Salı Pazarı, 90'lı yıllarda Kurbaldere'nin belli bir bölümünde bit pazarına ev sahipliği yapıyordu. Günümüzde ise Hasanpaşa'daki bu yeni yerinde İstanbulluların alışveriş için uğrak noktası olmaya devam ediyor.
1: O bir ikon.
0: Kaç yıldır bu pazardasınız?
1: Ben pazarın starıyım. Yaklaşık 17-18 sene pazardayım efendim. Pazar neşeli yani. Pazar görüyorsun renkli renkli.
2: Yani biraz alışveriş, biraz gezme. Biz yaklaşık 10 yıl, 15 yıldır gelip gidiyoruz. Çocuğa bir şeyler aldık. Çocuğa göre biraz bir şeylerini aldık.
0: Sen niye pazara geldin? Seviyor musun pazara gelmeyi?
3: Evet. Daha çok eski kültürleri aramızda sattığı için seviyorum.
4: Çocukluğumuzdan beri geliyoruz. Vallahi bambaşka anlatılacak gibi değil yani. Çocukluğumuz tabii.
5: Geçmişi var, bir tarihçesi var, bir yaşanmışlık var, bir popülerliği var. Her şeyle dört dörtlük. Biz burada gözümüzü açtık ticarete, hala devam ediyoruz. Daim müşterilerimiz yıllardır gelip giden var. Az önce geldi. Çocukluklarında kıyafet satıyorduk. Şimdi büyüdüler, yetiştiler, torunlarıyla geldiler.
0: Geldim pazara.
3: Evet, arkadaşımı da zorla getirdim. İncik cincik olduğu için sevim hatlarken bilezik alın. Bakın sizin üstünüzü çok ünlü.
0: Aa evet, çok güzel.
3: İkinci seferim ama çok eğlenceli.
2: Hey! 38 sene oldu İstanbul'dayım. Geliyorum her zaman. Çok güzel, çok seviyoruz.
0: Evet, ablam hastalara şifa, turşular burada.
6: Haydi geldi, turşucunuz geldi, turşucunuz geldi.
0: Aa mis gibi turşular burada, ekşi ekşi turşu. Haydi, hastalara şifa.
6: Haydi turşucunuz geldi, buyurun.
0: Turşumuzu da döküyoruz. Şifa niyetine. Allah bereket versin.

0: kapasite büyük. Alım gücü çok. Her yönden insanlar geliyor karşıdan. Anadolu yakasının belirli yerlerinden, Tuzla'dan, Gebze'den, İzmit'ten gelenler var. Bugün vallahi kayısı var, muz var, kiraz var, erik var.
1: Ahmet amcanın kirazlarının tadına bakıyoruz efendim. Bal gibi kirazlar Ahmet amcanın rafında İstanbulluları bekliyor efendim. Kaç yıldır salı pazarındasın?
2: 14 seneden beri.
1: Peki İstanbul'un diğer pazarlarına oranla salı pazarının önemi ne sence?
2: Oo, çok güzel efendim. Salı pazarımız tarihi bir pazardır. Büyük bir pazardır. Yurt dışından çok gelenlerimiz var. Yerlimiz, turistimiz.
1: Nurten teyzenin tezgahındayız. Kuru biber dolmalarımız, kuru patlıcanlarımız. Bunlar İstanbulluların hizmetinde dolmalığa hazır efendim.
2: Çok güzel patlıcanları, biberleri vardır. Düğünlerde tabii ki malum dar gelirli aile olduğumuz için düğünlerde altın isterdik annelerimizden. Altın yerine biberleri boynumuza takarlardı. Biz de öyle mutlu olurduk efendim.
1: Maşallah altın gibi şifa versin.
2: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
3: Tezgahın numara. Şu anda herkes bol bol alıyor. Bu sene meyve bu sene meyve bol maşallah. Bolluk var, bereket var maşallah.
1: Ney maşallah? Kaç senedir salı pazarındasın?
3: 20 senedir.

0: Salı pazarında bugün ne yapmayı planlıyorsunuz? Gezmeye mi geldiniz, alışverişe mi?
1: Gezmeye geldim. Valla ayda bir geliyorum, haftada bir geliyorum, bazen iki haftada bir geliyorum. Ya daha güzel, daha alışverişli, böyle daha şey, konforlu diğer yerlere göre. Daha lüks yani, aradığını bulabiliyorsun burada.
2: İstanbul için çok önemli bir yer. Halk için de öyle, gençler için de öyle. Hem aktivitesi öyle, hem çeşitli bol bir pazarımız yani. Tarih Kadıköy yani.
3: Sağ olun, teşekkür ederim, hoş geldin.
0: Nasıl gidiyor pazar?
3: Şükür, Allah bu günlerimizi aratmasın. 40 senedir ben bu işi yapıyorum.
0: Maşallah, Salı Pazarı'nın İstanbul'daki pazarlar arasında yeri ne?
3: En güzeli. Çünkü Salı Pazarı kalabalık bir pazar. Her istediğini bulabiliyorsun. Her şeyi, ne arıyorsan onu, çamaşır makinesini ara, ileride bulabilirsin. Bulaşık makinesini ara, ileride bulabilirsin. Her şey var.
0: Her derde deva Salı Pazarı.
3: Aynen öyle ablam.
0: Haftalık alışverişini yaptı, kimi ise pazarın tarihi atmosferini yaşadı. Evet, tarihi dokusu, renkli ve bereketli tezgahlarıyla Salı Pazarı bu haftada kent yaşamının önemli duraklarından biri haline geldi.

0: Günaydın. Başkent Ankara bugün NATO zirvesinin ikinci gününde tarihi konularla tekrar sizlerle olacak. Dünya liderler diplomasisine sahne olan başkentte özellikle bugün kritik zirveler, ortak bildiriler ve dünya siyasetinin seyrini değiştirebilecek temaslar elbette yakından takip edilecek. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden çıkan kasa yaptırımları ve bununla birlikte F-35 mesajları elbette uluslararası gündemin ilk sıralarında yer alırken
1: A Haber Radyo 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
0: Türkiye yalnızca aslında organizasyonun değil bir nebze de olsa diplomasinin, savunma sanayinin ve elbette bölgesel güvenliğin de şu an için merkezinde yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle zirvenin ikinci gününde bugün yaşanacak kritik gelişmeler ve kritik açıklamalar oldukça önemli bir yere sahip. An be an Ankara'dan her birini takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bu noktada baktığımız aslında burada da elbette önemli konuklarımız var şu an için burada. Ancak hemen ilk önce bir haberimizle başlamak istiyorum dilerseniz. ABD Başkanı Donald Trump 17 yıl sonra Türkiye'ye gelen ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu ve Başkan Erdoğan karşıladı dün Trump'ı. Bu noktada baktığımızda Erdoğan ve Trump'ın külliyede yapmış oldukları o görüşmede elbette önemli mesajlar oldu. Zira hem Türkiye hem bölgede bölge ülkeleri için aslında kritik bir önem taşıyor bu noktada yapılan açıklamalar. ABD Başkanı Trump günün manşetini Türkiye'de 9 yıldır uygulanan özellikle kasa yaptırımlarının kaldırılacağını duyurarak vermişti ve dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ifadesiyle ifadesini kullanmıştı. Bu noktada baktığımızda Başkan Erdoğan'ın da mesajı oldukça önemliydi. O da savunma sanayisini yakından ilgilendiren bu karara F-35'leri de ekledi. 5 uçağın sözünü aldık dedi. İşte tarihe geçen o görüşmeden verilen mesajları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
2: NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
3: Bu ambargoların müeyyidleri kaldırıyoruz. Artık vakti geldi.
4: Baş başa görüşme öncesi birlikte kameraların karşısına geçtiler. Kritik mesajlar verdiler. ABD Başkanı Trump'ın en çarpıcı mesajı 2017'den beri uygulanan KATSA yaptırımlarıyla ilgiliydi.
3: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Dostumun bunu yanıtlamakla vakit kaybetmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım

0: Uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
1: Trump'ın bu sözleri üzerine akıllara F-35 savaş uçaklarıyla ilgili süreçte geldi.
2: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: İlk sinyaller olumluydu.
0: Bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye müttefikimiz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
1: Yabancı gazetecilerden Trump'a Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasından endişe duyuyor musunuz diye soruldu. Yanıtı çok netti.
0: Benim hiçbir endişem yok. O çok daha güçlü bir ülke ve attı. Ne kadar güzel olduğunu görmüşsünüzdür. Türkiye ile ilişkimiz en iyi dönemde. İlk dönemimkinden de daha iyi. Çok güçlü bir ordu kompleksinden bahsediyoruz. Gittiğimiz zaman göreceğiz. Toplantılar yapacağız.
1: Trump açıklaması boyunca Türkiye'ye ve Erdoğan'a övgüler yağdırdı. İlişkilerimiz her zaman olduğundan çok daha iyi dedi.
0: Çokça basına da yansıdı. Çok yakın arkadaş, dostuz. Başından beri iyi ilişkimiz var. Çok özel bir ilişki aramızdaki. Kendisi harika bir lider. Tüm dünyada saygı gören bir lider. Oldukça iyi ilişkilerimiz var. Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika. Bizim de ilişkilerimiz bugüne kadar çok güzel gitti. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygı duyuyorum. Sizinle olmak büyük bir şeref, büyük bir onur.
1: Trump'a NATO ile ilgili düşünceleri de soruldu. ABD Başkanı NATO müttefiklerini yerden yere vurdu.
0: NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. İtalya bizi yarı yolda bıraktı. Almanya bizi yarı yolda bıraktı. Fransa bizi yarı yolda bıraktı. Türkiye olmasaydı belki katılmayabilirdim. Ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım.
1: Yerli savaş uçağı Kaan'ın motorlarının Amerika'dan alınması da gündemdeydi.
2: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
1: Ve ABD-İran savaşında müzakere süreci.
2: Bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
0: Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor. İran'la olan problemleri de çok iyi biliyor. İsrail'le olan ilişkiler nedeniyle bu çatışmaya Türkiye de dahil olabilirdi. Ama bunu yapmadı. Bunu yapmama sebebi belki benim. Amerikan Başkanı olarak şunu söyleyebilirim. İlişkilerimiz açısından Türkiye harika işler yapıyor. İran'la olan savaşın bitirilmesi açısından da.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'yi de unutmadı.
2: Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz. Ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz. Ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
1: İki lider bu mesajların ardından baş başa görüşmeye geçti.
3: Orta Doğu'da gerilim.

0: Yeniden tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlattı. ABD İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren genel lisansı da iptal etti.
1: ABD'den İran'a çifte hamle geldi. Hem askeri hedefler vuruldu hem de petrol yaptırımı uygulandı. Washington-Tahran hattında gerilim bir kez daha tırmandı. İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almadıkları iddiasıyla Suudi Arabistan'a ait Vedyan ve Katar'a ait Er-Rukeyyat adlı tankerleri vurdu. ABD'nin İran'a cevabı gecikmedi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran hedeflerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu. Saldırılarda İran'ın hava savunma sistemleri, füze mevzileri, İHA fırlatma noktaları ve kıyı gözetleme tesisleri hedef alındı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir ifadesi kullanıldı. İran Devlet Televizyonu saldırıların ardından Hürmüz'ün kıyısındaki stratejik Sirik ve Bender Abbas kentlerinde şiddetli patlama sesleri duyulduğunu haber verdi. Sirik'teki Taharuya iskelesi çevresine 6 mühimmatın isabet ettiği bilgisi paylaşıldı. Keşm Adası'nda da patlamalar yaşandığı aktarıldı. Bölgede hava savunma sistemleri devreye girdi. Güvenlik güçleri en yüksek alarm seviyesine geçti. Askeri operasyonlarla eş zamanlı olarak Washington'dan İran'a ekonomik baskıyı arttıran kritik bir karar geldi. ABD Hazine Bakanlığı İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren genel lisansı iptal etti. Böylece tanınan geçici yaptırım muafiyeti sona erdirildi, İran'ın petrol gelirlerine yeni bir darbe vuruldu. Tahran yönetimi ise hem hava saldırılarını hem de petrol lisansının iptalini varılan İslamabad mutabakatının ihlali olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada sonuçlarından ABD sorumlu olacak açıklamasıyla Washington'a sert tepki gösterdi. Açıklamada savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan İslamabad mutabakatının ihlal edilmesinin tüm sonuçlarından ABD hükümeti sorumludur denildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kalibaf, zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu hiçbir yere götürmez, biz pes etmeyiz ifadelerini kullandı. Bir açıklamada İran'ın askeri cephesinden geldi. Hürmüz'de ticari gemiler ve petrol tankerleri için tek güvenli rotanın İran tarafından belirlenen rota olduğu belirtildi. İran'ın ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumak için gerekli gördüğü her türlü tedbiri alacağı vurgulanan açıklamada misilleme sinyali de verildi.
0: Evet, bu saat diliminde iki değerli yayın konuğumuz var aslında burada. Uluslararası hukuk uzmanı avukat Mehmet Yılmazer ile birlikte dış politika uzmanı Barış Üçok. Efendim yayınımıza hoş geldiniz diyerek hemen başlamak istiyorum.
2: Hoş bulduk.
0: Mehmet Hocam, sizle başlayalım dilerseniz. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ve özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin saatler 14'ü gösterdiğinde bir görüşme yapması bekleniyor sizin de bildiğiniz üzere. Özellikle Avrupa ülkeleri geçtiğimiz zaman içerisinde Trump'ı Ukrayna'ya daha fazla destek vermeye davet etmişti hatırlatacak olursak.
2: Evet.
0: Bu noktada baktığımızda aslında Avrupa ülkeleri sizce Trump'ı bu süreçte ikna edebildi mi? Ve aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Bugünkü görüşmede Donald Trump'tan Ukrayna'ya bir destek paketi gibi bir şey gelme ihtimali var mıdır? Ne dersiniz?
3: Şöyle söyleyelim, malumunuz Donald Trump daha önce de artık tek başına Amerika'nın, NATO'nun bu savunma harcamalarını ve savaşı destekleme pozisyonunda da maddi olarak Avrupa ülkelerinin de artık bu işe bir taşın altına elini koymalarını istiyor idi. Hatta dün ve evvelsi gün basına yansıyan bir demecinde de eğer NATO zirvesi Türkiye'de olmasaydı gelmeyecektim, katılmayacaktım gibi bir şey var. Aslında NATO ülkeleriyle, özellikle Avrupa ülkeleriyle Amerika başkanı arasında aslında bu konularda bir gerginlik, bir aslında hayal kırıklığı var karşılıklı. Tabii İran sürecinde de

0: Ukrayna noktasına değerlendirdiğimizde Amerika Birleşik Devletleri aslında kendi iç politikasına da baktığımız zaman Biden'ın Joe Biden'ın gitme sebebi bir noktada Amerika'nın neredeyse uçsuz bucaksız yardımlarını, taahhütlerini Ukrayna'ya yönelik sunması ve de Avrupa Birliği'ni de bu noktada aslında kendisiyle birlikte hareket etmeye yönelik ikna etmesiydi. Bu ilerleyen süreçte işte bahsettiğimiz gibi Avrupa Birliği'ni kendi ordularını kurmaya ittiği gibi aynı zamanda Avrupa Birliği'nin içerisinde de yaklaşık şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse iki katını kesinlikle aşkın şekilde Ukrayna'ya bir yardımları söz konusu. Çünkü doğrudan yapılan finansmana baktığımız takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yönelik yardımları yaklaşık 110-115 milyar dolar seviyesindeyken Avrupa Birliği'nin tamamının yaptığı yardımlar finansman 250 milyar doları aşkın seviyede. Avrupa Birliği'nin içerisinde de çok çeşitli ülkeler var. Örnek veriyorum bu yeni %5'lik yeni savunma mevzuatından haricen eski formattayken dahi tam olarak savunma bütçelerine doğrudan katılmayan ülkeler de vardı. NATO'nun 32 üyesi var doğru ama son yıllarda tamamen hiçbir şekilde bir problemsiz finansman noktasında katkı sunan 7 ülkeden birisiydi Türkiye. 32 tanesinin de sürekli bir katkı noktasında diğer kendi ülkeleri de NATO'nun içerisindeki Avrupa'nın kendi ülkelerinde kendilerince başka formatları da var. Çünkü başka ulusal güvenlik problemleri de var. Ne gibi? Örnek de verelim. Biliyorsunuz Romanya'daki seçimlerde bir Rusya'nın müdahalesi noktasında bir dezenformasyon çalışmaları oldu. İşte bu TikTok yazılımı üzerinden oldu. Hatta seçimlerin iptal edilmesine kadar gidiyordu yani. Dezenformasyon ve siber saldırılar. Siber saldırılardan ziyade aslında siber saldırı dediğimiz şey kritik altyapı dediğimiz tesislere ve devlet için ulusal güvenlik noktasındaki hayatı doğrudan etkileyen paradigmalara zarar vermeyi hedefleyen saldırılar oluyor. Ama dediğimiz gibi dezenformasyon bambaşka bir konsept. Biz bunu da işte ülkemizden de biliyoruz. Çeşitli orman yangınları olduğu zaman bir anda dolaşıma giren çeşitli veriler oluyor ama bir bakıyorsunuz bunlar meğerse işte Brezilya'dan 6 sene önce gelen dahi oluyor ama maalesef kamuoyunda o anda o noktada bir tatbik etme durumu olmadığı için maalesef kitlelerin yanlış yönlendirilmesine sebebiyet verebiliyor.
1: Hocam peki F-35 konusuna da değinmek istiyorum. Malum herkesin gündemindeki en önemli başlardan bir tanesi bugün de mutlaka işlenecektir. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan dostum Trump'tan 5 adet F-35 sözü aldık demişti dünkü açıklamasında da. Hadi bu da çok konuşuldu akşam. Bu durumda eğer verilen sözlerin tutulması durumuyla biz bu F-35'leri Türk hava sahasında yani gökyüzünde ne zaman görebiliriz sizce?
0: Şöyle programa dahil olmamızla birlikte en azından bunun taahhütünün alınması da çok kıymetli. Neticede Türkiye'nin zaman noktasında yoğun bir acelemiz yok. Onun altını çizmek gerekir ve bu F-35'ler bu şekilde olursa biliyorsunuz bir de programa geri dönüşün de ucunun kapalı olduğu şu an kesin bir şey değil. Belki programa dahi bir geri dönüş söz konusu. Ha o noktada Arge noktasında muhakkak bizim o gün sağladığımız desteğe yönelik onların ikame edilmiştir. Başka şirketlerce ama bize yeni fırsatlar gelebilir. Elbette ki Arge'sinde yer almak yine harika olur ve F-35'lerin 5 tane dahi olsa bize taahhüt edilmesi veyahut da bu sözün tamamen resmileşmesi bize biliyorsunuz Türkiye'nin stratejik özellik noktasında çok katmanlandırmak istiyoruz ve Eurofighter programımız da var. Eurofighter evet. Noktasında da bu bizim elimize ciddi bir koz sağlayacaktır. Yakın gelecekte olması bekleniyor. Ancak zaten biz bunlar yokken dahi bölgede lider aktör durumundayız. O yüzden şu anda aceleden ziyade bu kıymetli haberi daha iyi tahlil etmek gerekiyor.
1: Hocam siz nasıl değerlendirdiniz bu noktayı?
2: Şöyle söyleyelim. Tabii F-35'in dün sadece 5 tane uçak alımı anlamına gelmiyor. Bu bir ortak üretim. NATO standartizasyonunun içerisine dahil olmak, yazılım ekosisteminin içerisine dahil olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu teknoloji paylaşımında aslında önün açılması anlamına gelir. Sadece F-35'in içerisine girmekle F-35'i bir uçak alımı gibi görmemek lazım. Bu anlamda aslında önümüzdeki süreçte tekrar bu ekosistemin içerisine Türkiye'nin dahil olduğunu gösterir. Zaten başından itibaren giden süreçte var idi. Ama F-35 Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir

0: Takım siyasi gündemler sebebiyle askıda kalmış bir süreçti. Bugünden sonra F-35'in Türkiye'ye 5 tane F-35'in getiriliyor olması önümüzdeki süreçte ekosistemin en güçlü aktörlerinden biri haline getirir Türkiye'yi. Bunu böyle yorumlamak lazım diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Hocam hemen kısa bir haber almak istiyorum araya izninizle. NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Donald Trump, Başkan Erdoğan'ın davetini bildiğiniz gibi öne çıkarmıştı. Ankara'ya öğle saatlerinde geldiğinde uçaktan inen inmez ilk söylediği sözde siz olmasaydınız buraya gelmezdim ifadesini kullanmıştı. Özellikle yine ifadelerinde bu adamı çok seviyorum diye de ekledi Donald Trump. Baktığımızda iki lider aslında uçaktan araçlarına geçinceye kadar olan süreçte oldukça samimi görüntüler vermişti. Şimdi o samimi görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz.
2: Sıkı dostlar bu kez Ankara Havalimanı'nda böyle karşılaştı. ABD Başkanı Trump'ın uçağı Air Force One tam vaktinde indi Ankara'ya. Trump'ı taşıyan uçağın Ankara'ya inişi ise uçuş takip platformlarında anlık 100 binden fazla kişi tarafından izlendi. Trump uçağın kapısında birkaç saniye durup selam verdi. Basamakları inerken Erdoğan'la göz göze geldi ve iyi dostum dediği Erdoğan'a önce merdivenlerden selam verdi. İkilinin samimi selamlaşması da böyle yansıdı kameralara. Erdoğan konuğunu Ankara Havalimanı'nda karşıladı önce. İkilinin ilk sohbeti apronda gerçekleşti. İki lider tören kıtasına doğru yürürken de sohbete devam ettiler. Erdoğan Trump'a tören boyunca mihmandarlık etti. Trump da tören kıtasını Türkçe selamladı. Tören sonundaki sohbette ise Trump Erdoğan'a yeni makam uçağını anlattı. Sohbet bitti. Erdoğan Trump'ın koluna girdi. İkili birlikte şeref salonuna geçerek bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Trump ve Erdoğan daha sonra kalabalık bir konvoyla Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Beştepe'ye gelmesine artık sayılı dakikalar kaldı. Biraz sonra Trump burada olacak ve resmi törenler için hazırlıklar tamamlandı. Türk devletlerini temsili askerler de burada bekliyor.
2: Erdoğan konuğundan önce külliyedeydi ve Trump'ın makam aracı da göründü.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılamak için şimdi makam odasından ayrıldı ve tören alanına geldi.
2: Canavarla kaplı araca yol boyunca atlı birlikler eşlik etti. Trump dev Türk bayrağı kaplı binanın önünden külliyeye geldi. İkili bir kez daha samimi bir şekilde tokalaştı külliye girişinde.
3: Beklenen an geldi. ABD Başkanı Donald Trump Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu resmi törenle karşılıyor.
2: Sıra törene geldi. Milli marşlar 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Trump tören kıtasını böyle selamladı.
4: Merhaba Eşkar.
2: İlk mesajlarsa kıyafetlerle verildi. İki lider de diplomaside bağlılık, güven, sorumluluk, başarı ve iletişim anlamlarına gelen lacivert takım tercih etmişti.
1: Hoş hocam özellikle bu

0: Bu noktada baktığımızda aslında şu anki haberimizde de izledik, birlikte samimi görüntülerin olduğunu biliyoruz. Özellikle iki lider arasındaki bu samimi görüntüler diplomaside ne ifade eder? Mehmet Hocam, özellikle sizle başlamak isterim. Burada liderler arasındaki aslında kişisel diyalog bir nebze de olsa kritik dosyaların çözümünü biraz daha hızlandırır mı? Ne dersiniz?
1: Aynen, tabii insan faktörü diplomaside de bir sonuç üreten faktördür. İletişim dili açısından bakıldığında aslında hiçbir Amerikan başkanında belki bu kadar samimi görüntü bir Türk Cumhurbaşkanı arasında bugüne kadar aslında izlemedik. Ama tabii Donald Trump'ın da, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da bu anlamda özellikle saha siyasetçisi olmalarının getirdiği bir sürecin sonucu olarak da diplomaside de bu dili kullanmayı sevdiklerini, bu dili kullanmayı daha başarılı sonuçlar üretmek için ve özellikle de gergin konuları belki yumuşatabilmek açısından da kullandıklarını görüyoruz. Donald Trump'ın zaten daha uçaktan iner inmez Türkiye olmasaydı, siz olmasaydınız gelmezdim gibi bir cümlesi var. Bu aslında bizim açımızdan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı açısından da, devletimiz açısından da önemli bir şey. Bu Türkiye'nin artık cephe ülkesi olmaktan çıkıp merkez ülke olduğunu gösterir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Tabii bunun bir şekilde NATO'nun içerisindeki en büyük paydaşlardan bir tanesinin başkanı söylediğinde bunu böyle algılamak gerekir. Bu Türkiye'nin artık diğer NATO ülkelerinden ayrıştığını, Türkiye'nin aslında Amerika'yla, Amerikan başkanıyla bir şekilde NATO içerisinde de belirli oyunları, belirli bakış açılarını, belirli kurguları ve yeni paradigmayı birlikte inşa etmeye çalıştıklarını gösterir. Hı hı. Özellikle NATO içerisinde, ama bununla beraber de bir taraftan da bu coğrafyada birlikte bir takım inşa oluşturduğunu, güvenlik mimarisinin yeniden inşa edilmeye başladığını gösterir. 1949 NATO'sundan 2026 NATO'suna konu, cephe ve bakış açısı tamamen değişiyor. Güvenlik mimarisinin bu oluşumu liderlerin aslında birlikte hareket ettiğinin de göstergesidir bu beden dili. Böyle algılamak lazım diye düşünüyorum.
0: Barış Hocam, siz nasıl yorumlarsınız bu fotoğrafları?
2: Şimdi uzun süre görevde kalan liderlerin, biz bunu işte Rusya ve Çin konseptinden iyi biliyoruz, ciddi avantajları oluyor dünyada. Çok basitçe ifade edersek, neticede şöyle düşünün, iki şirket var ve siz iki kere ziyaret ettiğinizde orada aynı kişi varsa, size aynı sözü veriyorsa, eğer siz daha öncesinde kendisinin sözünü tutma kapasitesine tanıklık edebildiyseniz, tecrübe edebildiyseniz veyahut da kağıt üstünde geçmiş diplomasiden, geçmiş tecrübelerden yararlanır. Yani artık belirli bir süreden sonra buna uluslararası ilişkilerde neoklasizm denir. Bu artık elbette ki şahıs karakterinin politikayı etki payı sahip olması anlamına geliyor. Belirli bir süre sonra elbette ki insanın kendi karakteristiği de karşı tarafa bir güven oyu yaratmakta ciddi bir faktör oluyor. Ve zirvenin öncesinde Donald Trump'ın daha gelmeden, biliyorsunuz, bu kıymetli sözleri sarf etmişti. Bunların en ufak, yani acaba bile diyecek bir tarafta olanların asla ellerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde bir görsel verildi ve doğrudan iki devlet başkanı, iki müttefikten ziyade sanki bu işte Amerikan bürokrasisinde vardır, aynı okullara gider şeyler, liderler işte ileride kabinede yer alırlar, sanki hani öyle bir dostluk vardı ve bu elbette ki ciddi bir karşılık buluyor. Diğer taraflara, işte Netanyahu'nun söylemleri ortada, o tarafı rahatsız ediyor. Pek çok farklı gelişme oluyor. Nedir bunlar? Örnek veriyorum, Emmanuel Macron'la bizim daha önce Suriye konusunda bir tartışmamız olmuştu, biliyorsunuz. Sayın Dışişleri Bakanımız demişti ki bunlar küçük devletlerin işi değil, hani siz amiyane tabirle siz buradan uzak durun bizce artık demişti. Ve de Macron, biliyorsunuz, görüşmenin öncesinde Şam'a indi, ancak orada bir işte otelinin önünde bir patlama, bir aracında bir yangın oluştu. Ve bunun için Else Sarayı'ndan da açıklama yapıldı. Dendi ki işte Sayın Macron bunu işitmedi bile falan. Ancak biz zirveye baktığımız zaman tüm liderler normal diplomatik araçlarla geliyorken, bence çok önemli bir şey, Emmanuel Macron

0: zırhlı araçla geldi mesela. Bir arazi aracıyla geldi. Belli ki oradaki belki de güvenlik endişesini atlatamamış olabilir yani orada yaşadığını. Neticede burası hep dile getirdiğimiz gibi bölgeyi çok iyi bilmesi gereken bir noktadayız. Eğer doğrudan bir saha tecrübesi olmaksızın bu tip girişken hamleler burada, neticede burası Litvanya değil, Baltık değil. Burada daha dikkatli hareket etmek gerekir. Ve Hürmüz noktasında da bence şunun önemi var. Şimdi dünyadaki genel ticarete baktığımız takdirde ticaret genellikle %90 oranında deniz yolundan yapılır. Evet. Deniz yolu noktasında tekrar baktığımız zaman dünyada kuzey ve güney geçitleri var. Kuzey geçidi henüz kapalı olduğu için güneyden yapılır. Doğal olarak dünyadaki ticaretin %90-95'i güneyden yapılır diyebiliriz. Ancak Donald Trump'ın NATO ile problem, ihtilaf yaşadığı Grönland bölgesi tam olarak da kuzeyde yer alır. Ve buna ek olarak hem gelecekte kuzey noktasında transfer olacağı için küresel ticaret artık kuzeyden de devam edeceği için hem bu noktada Amerika Birleşik Devletleri stratejik bir jeopolitik istiyor, orada söz sahibi olmak istiyor. Hem de yine tekrar defaatle söylemiş olalım, Grönland'da ciddi bir nadir toprak elementleri rezervi var.
1: Evet.
0: Buna da sahip olmak istiyor. Yani bu nadir toprak elementleri günümüzde o kadar kıymetli ki artık hani yalnızca Ukrayna meselesi değil, yani külfet paylaşımı değil. Aynı zamanda bir bakıyorsunuz Danimarka ile Amerika Birleşik Devletleri'ni karşıya da getirebilen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hocam, özellikle Donald Trump demişken hemen Donald Trump'ın kalmış olduğu otele de hemen bir dönelim isterseniz. Arkadaşımız Oğuzhan orada şu an. Otel önünde hangi tedbirler alındı? Hemen Oğuzhan'a dönerek oradaki detayları bir alalım isterseniz.
2: Günaydın Arzu, Fidan verdi. Evet, tabii ki Ankara günlerdir bu büyük zirveye, NATO zirvesine hazırlanıyordu ve dün de artık zirvenin başladığını söyleyebiliriz. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya iner inmez Ankara'daki güvenlik önlemleri daha da üst seviyeye çıkmış oldu. Tabii ki siz de söylediniz, biz de şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı otelin yakınlarındayız. Neden yakınlarındayız diyoruz? Çünkü burada üst düzey bir güvenlik önlemi var. Oldukça sıkı korunuyor otelin çevresi. Adeta kuş uçurulmadığını söyleyebiliriz. Ben hemen şöyle kenara çekileceğim. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk sizlere oteli ve çevresini göstermeye çalışacak. Ben de burada alınan önlemlerden sizlere bahsedeceğim. Özellikle 23 katlı bir otelden söz ediyoruz ki Trump'ın kalacağı odada ayrı bir yatak odası, oturma odası ve özel bir oda olacağı, çalışma odası olacağı söylenmişti. Yine geçtiğimiz günlerde özellikle ABD özel kuvvetleri buraya gelmişti. Burada çeşitli incelemeler yapmıştı. Yine Trump'ın kalacağı otel ve büyükelçilik civarında da özellikle ABD özel kuvvetleri çok geniş çaplı incelemelerde bulundu. Tabii şu anda otelin tamamen kapatıldığını söyleyebiliriz. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya 1000 kişilik bir heyetle beraber geldiğini biliyoruz. Tabii başkanlık suitine ayrı bir parantez açmakta fayda var. Özellikle Trump 190 metrekarelik bir başkanlık suitinde kalıyor. Aynı zamanda kalacağı odanın camları da kurşun geçirmez olarak tasarlandı. Duvarları bombalı saldırılara dayanıklı şekilde inşa edildi. Yine otelde ABD gizli servis tarafından da yakın korunuyor. Bizim asayiş ekiplerimiz, özel harekat ekiplerimiz, özel korumalarımız buranın etrafını ablukaya almış durumda ama tabii ki prosedür gereği ABD Başkanı'nın kendi gizli servisi de burada konuşlanmış durumda. Otelin çevresinde dediğimiz gibi adeta kuş uçurulmuyor. Ayrıca şu anda görüyorsunuz otelin çevresinde barikatlar çekili. Polis ekipleri, özel hareket ekipleri de bu noktada konuşlanmış durumda. Yine otelin lokasyonuna bir bakacak olursak oldukça önemli bir lokasyonda olduğunu söyleyebiliriz otelin. 1-2 kilometre ötesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi var. NATO zirvesinin yapılacağı yer biliyorsunuz orası. Donald Trump dün özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la burada görüştükten sonra istirahat için oteline gelmişti. Ayrıca tabii ki otele yakın olarak ABD Büyükelçiliği de burada, yine 500-600 metre kadar mesafede diyebiliriz. Bu açıdan özellikle otelin lokasyonu oldukça önemli. Yine tabii ki bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam edecek olan zirveye ABD Başkanı Donald Trump burada kameraman arkadaşım ekranlara getiriyor. Otelden çıkış yaparak külliyeye doğru hareket edecek. Tabii ki bölgede polis özel hareket ekipleri var dedik. Polis ekipleri var dedik. ABD gizli servisinden çok kişinin bu noktada

0: olduğunu söyledik. Yine şöyle biraz bakacak olursak özellikle Trump'ın kaldığı otelde alınan önlemler çerçevesinde otelin üst ve alt katlarının da boşaltıldığını biliyoruz güvenlik açısından. Etrafta tabii ki çeşitli yine ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyuna ait araçların giriş çıkış yaptığını görüyoruz. Yine bizim polis özel hareket ekiplerinin, polis ekiplerinin de giriş çıkış yaptıklarını biliyoruz. Burada tabii ki çok sayıda polis ekibi var, çok sayıda güvenlik ekibi var. Adeta otelin çevresi sadece bu görmüş olduğunuz alan değil, otelin geniş bir çapta çevresi abluka altına alınmış durumda. Her yere bariyerler, polis ekipleri yerleştirilmiş durumda. Otelin çevresinde dediğimiz gibi kuş uçurtulmazken otel lokasyonuna çıkan yollarda da yine aynı şekilde güvenlik önlemleri oldukça sıkı bir prosedürle işletilmeye devam ediyor. Tabii ki ekipler özellikle NATO zirvesi boyunca bu görmüş olduğunuz bölgede 7/24 olarak görevlerine de devam ediyorlar diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım. Arzu Fidan verdi.
1: Oğuzhan, teşekkür ederim aktardığım bilgiler için. Özellikle hocam size dönmek istiyorum direkt. Bu noktada baktığımızda F-35 sürecini biraz konuştuk ama biraz katsa yaptırımlarına da girmek istiyorum. Trump'ın katsa yaptırımlarını kaldıracağız açıklaması Türkiye için ne kadar önemli? Yine bu karar aslında savunma sanayimiz açısından hangi alanları etkileyecektir? Ne söylersiniz?
2: Şimdi savunma sanayi noktasında zaten dünün özeti olarak kazanımımız 50 milyar dolar seviyesindeymiş. Biliyorsunuz biz savunma sanayinde arttırdığımız %82 noktasında yerlileşme oranı ile bu NATO içerisindeki yeni %5'lik paradigmaya ciddi bir katkı sağlayacağız. Neden? Çünkü hem diğer ülkelerde sahip olmadıkları bir İHA SİHA kapasitesine ve de aynı zamanda şimdi yakında yine duyurulacak bir Karadeniz coğrafyasında özellikle insansız deniz araçlarına sahibiz. Bunları elbette ki NATO kendi içerisindeki pazardan öncelikle tedarik etmek isteyecektir. Biz bu noktada iyi bir kaynağız ve aslında bu zirvenin de yumuşak güç unsuru budur. Hani hem işte Türkiye'de hem Türkiye'nin yeni rolünün tescillenmesi noktasında hem işte Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik duyduğu güvenin tescili, aramızdaki diyaloğun ne kadar yakın olduğunun tescili, Türkiye'nin artık bölgede rolünün değiştiğinin tescili ve de diğer ülkeler için Türkiye'nin nasıl ki işte Karadeniz'de, Kafkasya'da, Orta Doğu'da veyahut da Doğu Akdeniz'de bir problem olduğunda buraya gelen herkesin bir kere bunu çok rahatlıkla anlaması lazım. Anlıyorlardır da. Eğer siz buralarla ilgili bir masada Türkiye yoksa veya Türkiye ile diyalog halinde değilseniz o zaman bir etkili bir çözümden söz etmek mantıksız olur. Buraya gelenler bunu anlıyorlardır. Emmanuel Macron örneğinde dediğimiz gibi. Katsa yaptırımları noktasında da şöyle. Donald Trump'ın Marco Rubio ile ben bu konuyu görüşüyorum demesinin sebebi aslında şu. Katsa yaptırımları doğrudan kongreden alınmış bir karardan ziyade idari bir karar. İşte Sayın Hakan Fidan da bunu bu şekilde ifade ettiler. Bu legal değil de idari demişlerdi. Yani Dışişleri Bakanlığı'ndan bunun çözümüne gidilip bu işi gelecekte çözülmesi hızlıca mümkün. Hı hı. Ha, bu süreçte ne olacaktır? S-400'ler meselesi olacaktır. Bu kapsamda da S-400'lerin nasıl bir deaktive edileceği veyahut da işte stratejik özellik çerçevesinde biz onları tutsak dahi NATO'dan ziyade Amerika Birleşik Devletleri'ni yani bu noktada bir onların da biliyorsunuz o bu noktada bir geçmişte problem yaşadığımız için o tarafı da mutlu edecek bir karara varmamız gerekiyor. Yani gelecekte süreç bu şekilde ilerleyecektir.
1: Hı hı. Hocam özellikle sizinle devam etmek istiyorum. Katsa demişken Katsa'nın kalkması sizce Eurofighter sürecini etkiler mi? Ne dersiniz?
3: Şöyle söyleyeyim. Türkiye hiçbir zaman tek bir kanatla uçmaya kalkmaz. Önce öyle söyleyelim. Sonuçta Eurofighter'da F-35'de Türkiye'nin kendi süreci içerisinde devam ettireceği bir proje olarak kalır. Katsa yaptırımlarının ortadan kalkıyor olması ya da kalkacak olup olmamasını gündeme getirirken şunu söylememiz lazım birinci olarak. Önce Katsa ne nedir? Sonuçta Amerika'nın hasımlarıyla yatırımlar yoluyla mücadele kanunu Amerikan Kongresi'nden geçmiş, 2017'de yürürlüğe girmiş bir yasa. Dolayısıyla

Bu yasa aslında Amerika iç hukukunun bir ürünü. Hı-hı. Ama tabii sınır ötesi uygulama kabiliyeti olan, enforceability dediğimiz uygulama kabiliyeti olan bir yasadan bahsediyoruz. Barış Hocam'ın söylemeye istediği şeyin de o olduğunu düşünüyorum. Ve Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın işte bu bir idari karardır denilmekte. Evet, bir şeyi idari olarak Cumhurbaşkanı ya da işte Amerikan Başkanı başkanlık kararnamesiyle kime, nasıl, ne şekilde uygulanabilmesiyle ilgili bir takım idari işlemler ve idari adımlar atılabilir ama bu sadece bir siyasi iradeyi gösterir. Günün sonunda Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımı dediğimiz şey S-400'lerle gündeme gelmiş. Dolayısıyla Amerikan Kongresi'nde bu uygulamaya yönelik özellikle o kararnamenin aksine sonuçlar da doğabilir. Evet, Amerikan Başkanı Sayın Trump biz bunu kaldırıyoruz, dostlarımıza bunu uygulamayacağız, dostlarımıza yaptırımı uygulamak istemiyoruz gibi bir cümle de sarf etmiştir. Bu güçlü bir siyasi iradedir. Fakat katsa yaptırımlarında özellikle bir taraftan da Amerikan Kongresi'ni dikkate almadan bugünden yarına bununla ilgili hemen bir sonuç beklenmeyebilir. Siyasi liderler belirli süreçlerde, belirli zirvelerde bir takım cümleler kurabilirler. Ama bunun siyasi alt metninin dışında yasal alt metni ve yasal süreçleri var. Tabii biz buna uluslararası hukuk açısından unilateral sanctions, tek taraflı yaptırımlar diyoruz. Bu anlamda tek taraflı yaptırımların aslında bu bir işte Birleşmiş Milletler yaptırımı değildir, NATO yaptırımı değildir, uluslararası bir yaptırım değildir. Sadece Amerikan Kongresi'nin çıkarttığı bir yasa. Bunun benzerleri yine Avrupa Birliği kapsamında da var. Avrupa Birliği yaptırımları da var belirli ülkelerle ilgili. Zaten belirli bölgesel birlikler ve devletler belirli konularda yasa çıkararak kendi ülke sınırlarının dışında, kendi iç hukuklarının dışında etki edebildikleri mesela işte İran gibi, Rusya gibi, Kuzey Kore gibi ülkelere belirli yaptırımlar uygulamayı ya da onların işlerini kolaylaştıran facilitation dedikleri işte onların işlerini kolaylaştırıcı özel şirketlere bile belirli yaptırımlar uygulayabilmektedirler günümüz uluslararası hukuk çerçevesinden baktığımızda. Güncel hukuk normları bu anlamda ülkelerin tek başına ürettikleri iç hukuk ürünlerini dahi başka ülkelere, başka özel şirketlere dahi uygulama imkanını doğurmakta. Bu mümkün ama bugün katsa yaptırımlarının NATO zirvesinde bizzat Amerikan Başkanı tarafından dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz cümlesinin altını çizmek gerekir. Bu şu demek, yarın Amerikan Kongresi de buna ikna edilecek demektir. Yarın Amerikan kamuoyu da buna ikna edilecek demektir. Bunu algılayabiliriz ama siyasi cümleler hukuki altyapıları birden değiştirmez. Hukuk teknolojiden de siyasetten de daha yavaş ilerler. Bunun altını yine çizmek gerekir. Hukuk sonra gelir. Yani teknoloji ilerler, hukuk daha sonra onu kavur etmeye başlar. Bugün zaten NATO zirvesinde Türkiye aslında bir taraftan Amerika ile ikili ilişkilerini, bir taraftan Ukrayna'daki konumunu, bir taraftan İran konusunu, bir taraftan işte Avrupa Birliği ülkeleriyle ikili ilişkilerini de aynı zirvede yönetmeye çalışıyor. Bu aslında biraz evvel söylediğim şeyi de doğruluyor. Artık Türkiye burada işte gündeme alınan bir ülke olmaktan çıktı, gündem belirleyen bir ülke olmaya başladı. Dolayısıyla gündeme alınan bir ülke bir cephe ülkesi olur, onun sorunları olur, onunla ilgilenilir. Bugün için mesela Ukrayna için belki bunu söyleyebiliriz. Ama Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye artık coğrafyasında da dünyada da olanlara sessiz kalmayan, dünyanın sorunlarıyla da ilgilenen, dünyada dünyamızın da sorunlarına temel teşkil eden, bugünün güvenlik mimarisi oluşturulurken işte yapay zekanın korunumu, bununla beraber verilerin korunumu, bununla beraber işte kritik altyapıların korunumu, bununla beraber işte enerji altyapılarının ve yollarının korunumu ile ilgili de

0: gündem belirlemekte. Hı. Ve NATO'nun yeni güvenlik mimarisi 1949 NATO'sundan bugüne evrilirken, evet, artık sadece bir saldırıyı önlemeye yönelik bir askeri ittifak olmaktan çıkıyor. Sanayi ve teknoloji ittifakı haline de gelmeye başlıyor. NATO açısından da bu değerlendirmeyi yapmak lazım. Biz bir taraftan NATO'nun bu güvenlik mimarisiyle ilgilenirken, hı hı, bir taraftan da katsa yaptırımları açısından Amerikan başkanıyla olumlu sonuçlar almaya başladık.
1: Teşekkür ederim bu değerlendirmeniz için de hocam. Hemen kısa bir es vermek istiyorum. Bir haber girelim isterseniz. Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ilk günü aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konuk devlet başkanları ve eşleri onuruna külliyede vermiş olduğu resepsiyon ve akşam yemeğiyle birlikte sona ermişti. Yemek öncesi aslında Erdoğan çifti liderler ve eşlerini külliyenin kapısında karşıladı ve onlarla da kısa birer sohbet etti. Hemen o görüntüleri getiriyoruz şimdi ekranlarımıza.
2: Dünya liderleri ve eşleri tek tek külliyenin kapısında karşılandı. Kameralara samimi görüntüler yansıdı. Dünyanın gözlerinin çevrildiği Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ilk günü, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konuk devlet başkanları ve eşleri onuruna külliyede verdiği resepsiyon ve akşam yemeğiyle sona erdi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan resepsiyona katılan liderler ve eşlerini kapıda karşıladı. Karşılamada Erdoğan çiftiyle liderler arasındaki samimi anlar dikkat çekti. Konuk devleti hükümet başkanlarının gelişi sırasında Mehteran takımı her ülke için ayrı bir marş çaldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve eşi "Hep kahraman Türk milleti" sözlerinin yer aldığı Ceddin Deden Marşı ile karşılandı. Karşılamada tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve asker direği de Yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Resepsiyonun dikkat çeken anlarından biri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Mehteran Beyliği'nin icrasını beğenerek okey işareti yapması oldu. Karşılama töreni sonrasında külliye önünde ayrı fotoğrafı verildi. ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'ın yanında yer aldı. Liderlerin külliyeye gelmesinin ardından yemeğe geçildi. Resmi akşam yemeğinde Türk mutfağından seçkin lezzetler yer aldı. Yemek sonrası liderler konaklayacakları otellere doğru yola çıktı.
1: Barış Hocam, özellikle sizinle devam etmek istiyorum bu noktada. Bugün zirve aslında zirve haricinde birçok görüşme de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Peki biz hangi ülkeden ne istiyoruz? Onlar bizden ne istiyor? Bununla ilgili ne söylersiniz?
3: Şimdi görüşmede Körfez ülkelerinin olması ayrıca önemli bir diyalog. Çünkü şöyle, İran biliyorsunuz Körfez ülkelerine saldırdığı noktada şimdi bizim de Bahreyn, Katar, Kuveyt gibi ülkelerle temasa geçmemiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la ilgili diyaloğunu yine Katar üzerinden sürdürmesi, ondan sonrasında Türkiye'nin bugünkü görüşmede belki doğrudan değil ama bölgedeki yaptığı İran noktasındaki en büyük gelişme olarak Suudi Arabistan'la Riyad yönetimiyle geliştirilen ilişkiler, akabinde Riyad yönetimiyle Hicaz Demiryolu projesinin hayata geçirilmesiyle bir ekonomik koordinasyon projesine gidilmesi, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından bunlar Türkiye, yani bu bugünü doğrudan etkileyen faktörler aslında. Hı hı. Bence şahsen görüşüm şu şekilde, bence bugünün önemli olayı Zelenski buraya davetli ama NATO'nun resmi toplantısına davetli değil. Yani Zelenski aslında burada NATO'nun bir, yani biz Zelenski'yi bırakmıyoruz imajını korumak için bence burada bulunuyor. Ve aslında bunun da sürdürülmesi belki bir noktada Rusya'yı da daha bir agresif bir tutuma da getiriyor. Şimdi Rusya'nın da son saatlerde biliyorsunuz Kiev'e yönelik saldırıları oldu. Bunlar hep doğrudan ilişkili gelişmeler. Bu noktada gelişme almak için bugünden itibaren artık NATO'nun belki de Donald Trump'la aynen bu görüşte NATO'nun belki de doğrudan Zelenski ile diyaloğunu artık hafifletmesi ve bu hafifleme de elbette ki Zelenski'yi, Ukrayna'yı da bir barışa doğru götürecek bir sürece gidecek. Neticede Donald Trump burada da

0: söyledi biliyorsunuz. Savaş Bakanı Hegseth için. Dedi ki bana dedi işte içerikler gönderiyor, videolar gönderiyor ama dedi bu bir drone savaşı. Berbat içerikler var dedi. Yani artık Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki savaş bir artık kimin daha fazla asker kaybetme kapasitesi var? Bununla ilgili Ukrayna'dan biliyorsunuz savaşın başında hep defaatle söylüyoruz. Dezenformasyonun ne kadar kıymetli bir konu olduğunu bugün müthiş bir dinamik. Biliyorsunuz aynen şu an burada olduğumuz gibi kameralarla birlikte orada da bir çekimler yapılıyordu. Herkes kaçıyor. Ondan sonrasında... bir bombalanma olmuş gibi. Yani bunu herkes yapıyor neticede günümüzde ve bunlar çok kıymetli olaylar. Ukrayna noktasında değerlendirdiğimiz zaman artık bu durumun yavaşlaması gerekiyor ki bölgemizde refah gelsin. Ondan sonrasında ben Cumhurbaşkanımızın da gelecekte artık bir tahıl koridoru daha çözmektense bu durumun Donald Trump'ın da ifade ettiği gibi bunun artık çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ve de NATO'nun bu noktadaki tutumu noktasında NATO da orayı biraz ileri hat olarak kullanıyor. Günümüzde işte bu NATO'nun da gelişiminden bahsettiğimiz takdirde şu çok önemli. Nükleer güç aslında ülkelere doğrudan kendi topraklarına müdahaleden ziyade topraklarının dışında bir çatışma sahasını öngörüyor. Biz buna vekalet savaşı diyoruz işte. Vekalet savaşı olmasa bile o zaman da ileri savunma diyoruz. Örnek veriyorum işte Ukrayna'nın sahasında bir şeyler oluyor. Ukrayna St. Petersburg'a belki Moskova'ya drone saldırıları da yapabiliyor ama doğrudan bir fiiliyatta doğrudan fiziki bir müdahale söz konusu olmuyor. Neden? Nükleer güç bugün çok ciddi bir caydırıcılık unsuru ve yine bu zirvede şu da çok önemli. Donald Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımız arasında bizim sivil nükleer enerji noktasındaki kullanımlarımızda da kazanımlarımız olacak gelecek süreçte. Ve de her ne kadar S-400'ü biz deaktive etsek de yani o gün ihtiyaç duyduğumuz bir dinamikti. Bugün ihtiyaç duymasak da Türkiye'nin yine Donald Trump'ın dediği gibi Putin de Erdoğan'a çok saygı duyuyor. İşte Erdoğan ciddi bir lider bölgesinde demesinin neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın istediği takdirde hem Zelenski ile hem Putin'le görüşmesi bu kapasite var. Ve de bizim Rusya ile S-400'leri deaktive etsek de ki mesela Akkuyu'nun nükleer santralindeki stratejik ortaklığımız var. Yani bu tip bölgesel liberal politikalarla aslında biz finansman, ticari ve de enerji noktasındaki ortaklıklarla tüm bölgeyle aramızı ve diyaloğu tesis ederken aynı zamanda barışı ve ekonomik entegrasyonu da tesis etmeyi hedefliyoruz. Bu işte Balkanlar'da barış konsorsiyumuyla olsun, Kafkasya'da Türk Devletleri Teşkilatı ile olsun ve de aşağıda işte Hicaz Demiryolu projesi eskiden de zaten Osmanlı döneminde de işte Arap vilayetleriyle aramızı iyileştirmek hedefiyle olan bir projeydi. Bugün oradan da ciddi bir bize ticaret noktasında katkı sağlayacak. Riyad'la ikili ticaret ilişkilerimizi azami seviyeye yükseltecek. Yine güney noktasındaki ticareti değerlendirdiğimizde Türkiye'nin yine biliyorsunuz Irak Kalkınma Yolu projesi var. Evet. Suriye'nin ekonomik entegrasyonunu da bu sağlayacak. Yani Suriye'nin ekonomik entegrasyonunu veyahut da politik siyasi uluslararası arenadaki tescilini Emmanuel Macron'un oraya gitmesi değil, Türkiye sağlıyor ve gelecekte de böyle olacak. Hı hı.
1: Hocam peki Mehmet hocam sizden devam etsek bu noktayı, liderler başka hangi temaslarda bulunacak? Yani hep biz Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesine odaklandık ama diğer liderlerin vereceği mesajlar da oldukça önemli bir
2: evet sahip. Tabii mutlaka şöyle söylemek lazım, Avrupalı liderler kendi aralarında da ikili temaslarda bulunuyorlar diğer liderlerde. Amerikan Başkanı ile Finlandiya Başkanı ve Kanada Başbakanı ile görüştü Sayın Cumhurbaşkanımız. Hı hı. Dün izleyebildiğim kadar. Dün gündeme gelen bir şey daha vardı. Belki gözlerden kaçıyor. Katsa yaptırımları, her ne kadar NATO'nun konusu değil, ABD Türkiye arasındaki ikili ilişkinin bir konusu olmasına rağmen 2026 NATO'sunda gördüğümüz yeni bir şey var. Bu şu, NATO'nun savunma sanayi forumunun gündeme alınmış olması. Bu şu demek, eski güvenlik anlayışından çıkılıyor, yeni güvenlik anlayışına geçiliyor. Nasıl? Artık bir kere tedarik zincirinde de özellikle savunma sanayinin üretimini de

0: gündeme alarak, yani NATO şunu gördü Ukrayna-Rusya savaşında, kendisi mühimmat üretmeyen bir ülke uzun süre savaşta ayakta kalamaz, bunu anladı. Dolayısıyla savunma sanayi forumunu gündeme alarak bu başlık aslında önemli. Bir NATO artık üretimi, savunma sanayini, üretimine ilişkin durumu, tedarik zincirini korumayı ve bunu güven altına almayı, caydırıcılığının, ortak üretimi yapmayı, teknoloji üretmeyi caydırıcılığının bir parçası haline getirmeye başladı. Bunu gündeme almış oldu aslında. Dolayısıyla artık eskisi gibi sadece işte askeri bir savunma ittifakı olmaktan çıkmış. Özellikle teknoloji ve savunma sanayini de kendi caydırıcılığının bir parçası haline getirmiş. Caydırıcılık şemsiyesinin altına almış bir NATO var önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla bugünden sonra zaten hani Lahey zirvesinde %5 gayri safi yurt içi hasıla, yani bütçelerinin %5'ini savunmaya ayırmalarını ifade eden kararla, gündemle beraber önümüzdeki süreçte özellikle Avrupa Birliği ülkeleri de NATO'nun diğer ülkeleri de şunu artık esas almak zorundalar. Evet, mühimmat üretmek zorundayız. Savunma sanayi yatırımlarımızı yapmak zorundayız. Savunma sanayi yatırımlarını biz gündeme almazsak NATO'nun caydırıcılığı, tek başına asker sayısı vesairesi etkili olamaz. Caydırıcılığın içerisine birlikte işte üretim yapabilmeliyiz. Bunu işte F-35'te görebiliriz. Birlikte aynı konsepte savunma sanayi silahları üretebiliriz. Birlikte mühimmat üretmenin, teknoloji transfer etmenin, lojistik desteklerin caydırıcılığın aslında bir yönü olduğunu gündeme getirdi. NATO'da bu anlamda bir güvenlik konsepti, işte güvenlik mimarisi değişiyor denmesinin sebeplerinden biri de bu altı çizilmesi gereken şey savunma sanayi forumudur. Bununla ilgili illaki ülkeler arası görüşmeler de devam ediyor. Tabii 1946 NATO'su sınırları koruyordu. Ama 2026 NATO'su artık veriyi koruyor, çipleri koruyor, yapay zekayı koruyor ve siber saldırılara karşı ne şekilde bir önlem alınacağına dair, bunlarla ilgili hukuki zemini oluşturmaya dair de ihtiyaçların varlığını görüyor. Dolayısıyla 2026 NATO'suyla birlikte NATO üyesi ülkeler bu yeni güvenlik mimarisinin içerisinde dijital çağda oluşmaya başlayan dünyanın sorunlarına ilişkin çözümlere yönelmiş durumdalar. Özellikle uzay yatırımları, kritik altyapı yatırımları, denizaltı yatırımları, yani denizin altındaki kablo ve gibi altyapı yatırımlarının korunmasına yönelik yeni çözümlerin, yeni hukuki çözümlerin, yeni yaptırımların belki ya da bunların nasıl sağlanacağının sorularına cevap arıyorlar. Bu söylenebilir. Çünkü bugün mesela bir yapay zeka destekli ya da siber destekli bir saldırıyla bir elektrik altyapısının ya da bir enerji altyapısının, milyonlarca insanın yararlandığı bir altyapının çökertilmesi durumunda bu siber saldırı bir savaş suçu sayılabilecek midir? Bu uluslararası hukukun önümüzdeki dönem ciddi konularından bir tanesi olmaya başladı. Bunu sorgulamak gerekiyor. Bunu bir devletsel aktör yaptığında evet sorumluluğu belki bir devlete çevirebilir ve devleti bu anlamda sorumlu görebiliriz ama devlet dışı aktörler bunu yaptığı zaman, atıyorum işte Fareza söylüyorum, bir hacker grubu böyle bir saldırı yaptığında orada bu sorumu zarardan kimin sorumlu olacağı, cezai sorumluluğun kime atfedileceği de yine uluslararası hukukun, uluslararası ceza hukukunun da yeni konular arasına girecektir. Dolayısıyla dünyanın gittiği yerle, teknolojinin gittiği yerle buna karşı oluşturulması gereken hukuki zeminin ne olması gerektiği de güvenlik zemininin ne olması gerektiği de 2026 6 NATO'sunun önemli gündem maddelerinden biridir. Bunu da söylemekte çekinmemeliyiz diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim hocam.

0: özellikle 2026 NATO'su diye eklediniz ama ben şu noktaya da değinmek istiyorum özellikle Barış Hocam sizinle. Dün savunma sanayi forumu vardı ticaret odasında ve bununla birlikte Ankara Palas'ta da SETA'cılarla önemli görüşmeler, toplantılar yapıldı. Bu noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Zirve için özellikle nasıl bir öneme sahip?
1: Ankara Palas'ta dediğiniz gibi Münih Güvenlik Konferansı toplandı. Oradaki orası daha liderler diplomasisinden ziyade daha akademik bir yer. Hı hı. Orada alınan kararlar aslında stratejik öneri noktasında sunuluyor. Doğrudan külliyeye belki de yani alınacak kararları etkiliyor. Bu dediğimiz gibi işte bir yani arka bahçesi aslında alınacak evet. kararların ulusal güvenlik noktasında akademik bağlamdaki öneriler şeklinde. Hı hı. Devam ettiğimiz zaman savunma sanayi noktasında işte Türkiye'nin geldiği yer gözetildiği zaman bizim özellikle bakın Roketsan tarafından üretilen Typhoon füzesi herkesin gündeminde şu anda. Tüm Yunanistan'ın gündeminde, Netanyahu'nun gündeminde bölgede. Ancak bizim müttefiklerimiz ve dostlarımız çok iyi bilirler ki biz yalnızca barıştan yanayızdır ve de bunu bu tip savunma hamlelerini yalnızca ulusal güvenliğimiz noktasında caydırıcılık unsuru olarak geliştirmekteyiz. Bunu müttefiklerimiz gayet iyi bilirler. Türkiye'nin bölgesinde yeni dönemde alacağı kararlar noktasında hocamızın bahsettiği konular, bu denizaltı kabloları gibi konular aslında teknik konulardan yana uluslararası hukuk kapsamında değerlendirildiğinde bugünün başat konuları. Evet. Bunun sebebi dediğimiz gibi buralarda failin anonimliği noktasında ciddi bir değerlendirme var. Dediğimiz gibi yine devletin gücü yeterse farklı noktalarda müdahaleler gelir. Ancak siber saldırıların sivil gruplar tarafından yapılabilmesi, denizaltı kablolarına veyahut da kritik altyapı olarak geçen, mesela biz bunu geçmişte Kuzey Akım sabotajlarında görmüştük. Şimdi bunlar geçmişte bu denli olmayan ancak günümüzde çok ciddi kritik altyapı olarak geçen unsurlar. Ve de dün de ifade ettiğimiz gibi denizin altında her 5 metrede bir izleme, takip veyahut da işte kamerayla takip en azından şu an günümüzde mümkün değil. Kaldı ki denizaltı haberleşme kabloları veyahut da denizaltı elektrik veyahut da kuzey akım sabotajları gibi sabotajlar yine denizaltı insansız özel sabotaj cihazlarıyla yapılıyor. Bunların da tespiti noktasında ciddi problemler var. Ve işte Doğu Akdeniz'deki varlığımızın, Akdeniz'deki ve Kıbrıs adası üzerindeki varlığımızda net şekilde güvenlik çıkarlarımızı doğrudan savunabilmemiz bu anlamda çok önemli. Deniz unsurları olarak. Çünkü biz ileri hatlarda yer almalıyız ki gelecekte de hep defaatle söylediğimiz gibi Mavi Vatan Yasası ve bu doktrin doğrudan politik olarak hayata geçtiği zaman biz oraları bir ileri karakol olarak kullanabilmeliyiz ki bu tarafa geçişleri kontrol edebilelim. Çünkü ileride durmalıyız ki yani ileri savunma paradigması günümüzde bu durumu şekillendiriyor. Bu kritik altyapılarımıza yönelik saldırıları, olabilecek potansiyel saldırıları önleyebilelim.
0: Hocam özellikle bu her birini bir yana bırakıp başka bir soruyla devam etmek istiyorum. Evet. Özellikle hep liderleri konuşuyoruz iki gündür hatta günlerdir. Aslında perde arkasında da binlerce diplomatın özellikle bakan yardımcılarının ve bakanların olduğunu biliyoruz. Onlar da şu an aktif olarak Ankara'da görev yapıyorlar. Özellikle bu ikili ilişkilerin iyiye gitmesi ya da giderilmesi, yine ülkeler arası sorunların çözümü için liderler kadar aslında onların da büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkün mü?
1: Ya elbette. Neticede uluslararası ilişkiler dediğimiz takdirde uluslararası ilişkiler devletler arası ilişkiyi inceleyen bilim dalı olarak geçerse eğer devletleri de insanların yönettiğini değerlendirirsek bu noktada aslında devletler arası ilişki insanlar arası ilişkidir. Aynen bizim sivil hayattaki gibi yani her ne kadar devletlerin işte âli menfaatleri olsa da işte onların sistematiği yapılmış olsa da burada işte az önce dediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Donald Trump arasındaki diyaloğa benzer. İşte neoklasizm de geçer. Yani kişinin artık belirli bir inisiyatif alma konseptine geçiyor. Dediğiniz gibi buradaki işte diplomatların bizim buradaki yumuşak güç unsurlarımızla etki kapasitemiz elbette ki var. Ve şunun altını çizmekte fayda var. Mesela bizim işte Antalya Diplomasi Forumu girişimimiz vardı. Çok kıymetli. Bunu sürdürüyorduk. Halen sürdürüyoruz. Gelecek

0: bitti. İşte COP zirvesi tekrardan, iklim zirvesi bizde yapılacak. Ancak bu zirvenin benzersiz önemi bir kere şudur. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük diplomatik organizasyonudur. Yani hem katılım noktasında, hem güvenlik önlemleri noktasında, hem kazanımlar noktasında benzersiz bir diyalogtur. Ve de gelen diplomatlarla işte ilişkiler ve kazanım noktasında da, örnek veriyorum, dün mesela ciddi gündemlerden bir tanesi de Cumhurbaşkanlığındaki mesela yemek menüsüydü. Bu bile aslında uluslararası ilişkilerde bir yumuşak güç unsurudur. Şimdi onlar buraya geliyorlar. Mesela Yunanistan'ın bize yönelik, biliyorsunuz bizde ne varsa, onlar diyor ki bu bizim diyor.
1: Evet.
0: Şimdi takdir edersiniz ki orayı evveliyatında ziyaret etmiş olan birisi bir de burada tadım yapsın. İnsanlar da kendisi de mesela karar verebilir yani hangisi, kim, ne taraftan diye. Bunlar aslında hep yumuşak güç unsuru olarak geçer. Yani yalnızca eğitim değil. Bu dediğimiz gibi mutfak mesela ciddi bir yumuşak güç unsurudur. Hı hı. İkili ilişkiler yine aynı şekilde, sizin bir ev sahibi olmanız, nezaket tutumunuz, herkesin üst düzey diplomatik şekilde karşılanması, yani el üzerinde tutma. Bunların hepsi elbette ki ikili ilişkilerimizi azami boyuta çıkarmayı hedefleyen politikalar.
1: Hocam siz nasıl yorumlarsınız bu konuyu?
2: Yani tabii ikili ilişkiler ve özellikle second management dediğimiz, hani bakan yardımcıları ve dışişleri bakanları ve diplomatların, özellikle meslek mensuplarının bu anlamda yürüttüğü faaliyetler, o ikili ilişkileri de elbette bir ekip olarak, aslında bir takım olarak her bir ülke açısından baktığımızda bugünün gündemlerine dair asıl altyapı çalışmaları onlar tarafından yapılır tabii. Hmm. İşin mutfağında onlar yer alır. Ve o mutfakta aslında konuşulan konularda belirli yere kadar aslında yetkileri vardır. O yetki aşımı olduğu takdirde de bir üst level'da konular masaya yatırılır. Dolayısıyla tabii bu süreçte ve diğer diplomasi forumu gibi ve benzeri şeylerde, organizasyonlarda öne çıkan şey, özellikle zaten o mutfak tarafı iyi çalışmışsa, mutfak tarafı doğru diyalogları kurmuşsa, mutfak tarafı birebir ilişkilerini geliştirmişse bir diğer ülke mevkidaşıyla, o anlamda masaya daha kolay oturulur. Ve masaya oturulduğunda konuşulacak, kriz oluşturulabilecek, kriz oluşturabilecek konular daha az hale getirilir. En azından eleme yapılmış olur o mutfakta.
1: Evet.
2: Bunun getirdiği bir katkı olarak da çok kısa bir şekilde belki sadece bir el sıkışmayla oluşan anlaşmalar gündeme gelebilir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte NATO zirvesinde özellikle bu işin mutfak tarafında da neler olduğunu aslında dinlemek, belli meslek mensuplarından bunları dinlemek keyifli olacaktır. Ama Türkiye bu zirvede gerçek bir merkez ülke olduğunu, ciddi inisiyatif alabildiğini, büyük bir organizasyonu çok doğru yönetebildiğini göstermiş oldu. Burada tabii bir konuya daha değinmek lazım. Tabii. Ankara'nın ev sahipliği bir başkent olarak bu zirve için çok önemliydi. Ankara bu ev sahipliğini yaptı. Bu da bence altı çizilmesi gereken hususlardan bir tanesidir diye düşünüyorum.
1: Hocam siz nasıl değerlendirmişsiniz özellikle Ankara'nın ev sahipliğini?
0: Elbette, işte biz hocamızla da dün görüşmüştük bu konuyu. Yani Ankara'da bir başkent olduğunu yıllar sonra tam anlamıyla uluslararası arenada da bir hissetmiş oldu. Böyle bu tip girişimlerin genellikle İstanbul'da yapılmış olması, işte kültür mirasından dolayı elbette ki güzel bir şey, ama biz de ülkemizin başkenti neticede.
1: Evet.
0: Ankara'nın da bu şekilde tanıtılması veyahut da işte olayın burada gerçekleşmesi bizim de başkent noktasında da işi ne derece ciddiye aldığımızı da gösterir elbette ki, buranın stratejik önemi doğrultusunda da. Diplomatlarla ilişkiler noktasında da şunu değerlendirmek gerekiyor. Elbette ki Donald Trump buraya geldiği zaman hemen müthiş kazanımlarımız oldu. Daha hemen ilk görüşmede elbette ki harika bir diyaloğu var işte Cumhurbaşkanımızla Ancak bunun muhakkak ki altyapısı önceden dışişlerimizle ve işte Donald Trump'ın ekibiyle, dışişleriyle, Amerikan dışişleriyle muhakkak ki yapılmış olmalı ki 24 saat, zaten Donald Trump 48 saat gibi bir süre için burada, belki 36 saat için. Bu denli hemen noktasal kazanım oluyorsa muhakkak hocamızın da dediği gibi bu işin evveliyatında, mutfağında, arka planında çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülmüş. Zamanlama, her şey, hiçbir şey yani şeye bırakılmamış, tesadüfe bırakılmamış şekilde olmuş olsa gerek.
1: Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için özellikle. Hemen bir Oğuzhan'a dönmek istiyorum, özellikle bu bültenimizde de ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı oteldeki yayınlarına devam ediyor kendisi. Otelde hangi tedbirler alınıyor? Otel çevresinde hangi tedbirler alınıyor? Hemen kendisine dönelim bir Oğuzhan.
3: Arzu Fidan verdi. Tabii ki sabahın erken saatlerinde kameraman arkadaşım Serkan Öztürk ile başlayan haber nöbetimiz Trump'ın konakladığı otelin önünde devam ediyor. Özellikle otelde dediğimiz gibi çok sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda. Özellikle özel harekat polisleri, ABD'nin özel kuvvetleri burada görevlenmiş durumda. Tabii ki ABD gizli servisi burada. Yine bizim tabii ki kendi Türk polislerimiz de burada geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Otelin çevresi barikatlarla tamamen kapatılmış durumda. Bölgede adeta kuş uçurulmuyor. Kameraman arkadaşım sizlere şöyle detaylar aktarırken, ben hem otel çevresini hem de bugün gerçekleşecek dünyanın takip ettiği zirveye ilişkin detayları paylaşacağım. Özellikle otel şu anda tamamen kapatılmış durumda. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump ülkesinden 1000 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geldi, Ankara'ya geldi. Yine kendisi özellikle başkanlık suitinde kalıyor. Bu başkanlık suitine ayrı bir parantez açacak olursak 190 metrekarelik bir suitten bahsediyoruz. Aynı zamanda kalacağı odanın camları kurşun geçirmez olarak tasarlanmış durumda. Yine duvarları bombalı saldırılara karşı da dayanıklı hale getirildi. Özellikle Trump'ın kaldığı odanın üst ve alt kat da tamamen boşaltıldı güvenlik seviyesinden dolayı. Yine özellikle otelin etrafında gizli servis tarafından yakından korunduğunu belirtelim tekrar. Yine bizim görmüş olduğunuz gibi polis ekiplerimiz de burada geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Özellikle otelin 2 kilometrelik alanı tamamen giriş ve çıkışlara kapatılmış durumda. Yaya geçişi ve araç geçişi de dahil olmak üzere her türlü geçişe tamamen kapatılmış durumda otelin çevresi. Yine otelin lokasyonundan bir kez daha bahsedecek olursak, otel ve özellikle NATO liderler zirvesinin yapılacağı lokasyon, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 1-2 kilometrelik bir mesafe. Özellikle bu mesafeden dolayı da bulunan bu lokasyonun önemi oldukça artıyor. Tabii ki otele yakın olarak ABD Büyükelçiliği de buradan yine maksimum 1 kilometrelik bir mesafe. Bu da oldukça dikkat çekici bir detay. Hemen şöyle özellikle liderlerin bir programına bakacak olursak, önümüzdeki saatlerde tabii ki kritik zirve başlayacak. Burada özellikle Trump'ın da katılacağı NATO zirvesi, bütün liderler bu zirve odaklı çalışacaklar. Sabah saatlerinde NATO resmi karşılama töreni gerçekleşecek. Aile fotoğrafı çektirilecek ve ondan sonra çalışma oturumu gerçekleşecek. Burada liderlerin bu çalışma oturumuna iştirak etmesi bekleniyor. Tabii ki özellikle Trump'ın da katılacağı bu zirvede Trump'ın özellikle yapacağı ziyaret sonrasında önemli görüşmeleri olacak. Öncelikle ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca bu görüşmenin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir görüşmesi olacak ki bu yapacağı Ahmet Şara ile görüşmesi oldukça dikkat çekici, oldukça önemli bir görüşme olacak. Dün biliyorsunuz özellikle Fransa Macron'un kaldığı bölgede bir bombalı saldırı gerçekleşmişti. Bu saldırının ardından yapılacak olan bu görüşme ayrı bir önem katıyor. Tabii ki Donald Trump ile Şara'nın görüşmesi. Yine tabii ki basın toplantıları gerçekleştirecek. Özellikle NATO zirvesinin ardından ve görüşmelerin ardından Donald Trump. Burada yapacağı temaslarla birlikte artık ülkeden de ayrılmış olacak. Şu anda tabii ki kameraman arkadaşım Serkan Öztürk sizlere bölgeyi göstermeye devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi tamamen alan barikatlarla çevrilmiş durumda. Oldukça yoğun bir güvenlik önlemi var. Oldukça sıkı korunan bir bölge. Burada kuş uçurulmadığını bir kez daha belirtelim. Özel harekat polisleri, ABD gizli servisi, yine birçok koruma ekibi burada. Donald Trump'ın kendi koruma ekipleri de burada. Otelin etrafında, çevresinde kuş uçurulmuyor. Her yerde bir polis, her yerde bir koruma ekibi.

0: Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan var. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: İyi yayınlar Arzu Hanım. Kolay gelsin.
0: Hocam özellikle Bülent Hocam sizinle başlamak istiyorum. Malum sıcak bir gündem var. Bugün de çok sayıda görüşme olacak, sıcak temaslar olacak. Bu noktada ben şunla başlamak istiyorum. ABD Başkanı Donald Trump bugün Zelenski ile de saatler 14'ü gösterdiğinde bir görüşme sağlayacak. Özellikle bu görüşmenin içerisinde neler olacak hem bunu konuşmak istiyorum, biraz daha irdelemek istiyorum. Aynı zamanda yine Avrupa ülkeleri aslında geçtiğimiz zaman içerisinde Trump'ı Ukrayna'ya daha fazla destek vermeye davet etmişti hatırlatırsak. Bu noktada Avrupa ülkeleri sizce Trump'ı bu süreçle ilgili ikna edebildi mi? Ne dersiniz?
1: Arzu Hanım, tabii bu ikisi ikiye ayırmak lazım. Dün Türk-Amerikan ilişkileri açısından çok önemliydi. Hatta bence bugünkü toplantıdan çok daha önemli Türkiye'nin. Çünkü NATO'nun iki güçlü devleti, NATO'nun en güçlü ordularına sahip iki lideri buluştular. Türk-Amerikan ilişkilerinin dün akşam yapılan görüşmelerde belli bir noktaya gelmesi ve yeni bir döneme açan çok önemli açıklamalar yapılması bugün NATO toplantısı, liderler toplantısında çok etkileyecek. Çünkü dünkü havayı gören Avrupa liderleri ve diğer katılanlar 30'a yakın lider dünün yarattığı ortamı, havayı, ki bugün de dünya basına çok iyi yansımış zaten, çok iyi değerlendirecekler. Şimdi bugünkü toplantıların en önemli tarafı NATO'nun kurulduğundan beri birçok 3 dönem geçiriyor. 3-0 diyorlar buna. İşte birinci dönem, ikinci dönem. Evet. Ama bu dönem hepsinden çok daha önemli. Neden? Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya düzeni kurulurken Amerika, Türkiye bu yeni dünya düzenine hazırlanıyor. NATO'da rolü ne olacak yeni dünyada? Düşman bulması lazım. Çünkü NATO bir düşmanlık üzerine mekanizma kurulmuş. İşte doğrudan doğru Yalta Konferansı'ndan sonra dünya ikiye bölünmüş. Onun üzerine NATO, Varşova Paktı, Soğuk Savaş dönemi, sonra Sovyetlerin dağılımı ve şimdi yeni bir dönemde hedefler ne olacak? İşte daha önceki toplantılara baktığımız zaman bir Rusya hedef, yine Rusya hedef, ama bugün Rusya'nın da çok ötesinde bir Çin gerçeği var. Bugün Çin gerçekten büyük bir tehdit gibi görünmüyor ama ekonomide bir numara dünyada. Bunun büyük sonucu askeri gelişme, büyüme, yeni imkanlar, gözünü başka bölgelere dikme, yeni bir düşman yaratacak. NATO buna göre hazırlanacak. Zaten hep bakıyoruz, NATO'nun da Çin'e karşı kuşatma hareketleri devam ediyor. Şimdi bugün Trump'ın yapacağı görüşme önemli. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Zelenski ile yapılacak görüşme Avrupa ile ilgili ilişkileri de düzenleyecek. Evet. Özellikle Amerika'nın Avrupa'dan çekilme ihtiyacı, asker çekmesi, artık masraflara siz katılın, siz bu işe girin, ordunuzu kurun, para yatırın ve bu tehditlere karşı da kendinizi denk alın falan şeklindeki açıklamalar sonucu Zelenski ile ilgili bugün önemli bir görüşme yapılacak. Bir ikinci görüşme daha var. O da Türkiye ile çok bağlantılı. Şara ile görüşecek. Evet. Bu da çok önemli. Neden? İkisinde de Türkiye var. Hem Türkiye, Rusya, Ukrayna savaşını bitirecek ülkeydi. Biz Türkiye'de, İstanbul'da bitirmiştik bunu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok bekik diplomasi kurduğu mekanizma eğer çalışsaydı bugüne kadar ne Ukrayna bu hale gelirdi, milyonlarca insan öldü, 10 milyonlarca insan yer değiştirdi ve hala devam ediyor. İkinci de Suriye, Türkiye'nin Suriye üzerindeki etkisi, bölgesel güç konumuyla Orta Doğu jeopolitiğine hakim olması, Türkiye'nin Suriye üzerindeki etkileri de doğrudan doğru Trump'ı çok etkiledi. Zaten bu gelişmeleri de gördüler. Artık Türkiye sadece Güney Kanadı'nın değil, Doğu, Avrupa Doğusu ve Güney Kanadı'nın da bir müesses nizamını kuracak bir otorite haline geldi. O bakımdan Doğu dediğimiz zaman Ukrayna, aşağıda Orta Doğu dediğimiz Suriye'de artık Türkiye bir karakol değil, bir oyun kuran, oyunu düzenleyen İttifaklar dizisiyle NATO'nun da geleceğinde çok büyük roller alacak bir durumda. Hı hı. Şimdi Zelenski ile ilgili bugün önemli kararlar çıkacak.
0: Evet.
1: Benim gördüğüm kadarıyla 2020

0: 2026 ile ilgili 70 milyar euro üzerinde bir para yardım gelecek. Avrupa çok daha yardım etmeye çalışacak ve bu çalışmalar devam ederken savaş devam edecek. Ama benim kanaatim artık savaşın sonuna geldik. Büyük ihtimalle biliyorsunuz, son cümlemi de burada söyleyeyim, hocama da fırsat verelim. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Rusya'ya tarihin en önemli gezisini yaptı bu toplantılar başlamadan önce.
1: Evet.
0: Rusya'nın 3 tane kritik istihbarat, askeri, siyasi ve Putin nezdindeki 3 kritik adamla görüşme yaptı ve Putin'le görüştü. O bakımdan İstanbul'da doğrudan doğruya yeniden bu savaşın sona bitirilmesi, ateşkes için çok büyük bir imkan çıkabilir. Türkiye bu görüşmeleri yaptı. NATO toplantısında zaten Türkiye hem Sayın Erdoğan hem Hakan Fidan'ın verdiği bilgilerle beraber devreye girdiği anda bu konuyla ilgili de önemli bir gelişme sağlanacak. Evet, devam edecek Ukrayna'ya yardım ama artık bu savaşın bitmesi lazım. Sona erdirilmesi lazım. O bakımdan bugünkü yapılacak görüşme Ukrayna'nın da kaderini belirleyecek ve büyük ihtimalle de bu yıl kışa girdikten sonra barış için İstanbul tekrar öne çıkacak diye düşünüyorum.
1: Hocam, özellikle sizinle devam etmek istiyorum bu noktada. Evet, aynı soruyu aşağı yukarı sormak istiyorum. Sizden de o gün o konuyla ilgili görüş almak isterim ama bugünkü görüşmede özellikle Trump'tan Ukrayna'ya bir destek paketi açıklaması gelir mi? Özellikle bu yeni hava savunma sistemi veya füze sistemleriyle ilişkin.
2: Yani açıkçası ben genel NATO tartışmaları bağlamında düşündüğümüzde, işte biraz önce ifade edildi, NATO'nun artık biraz daha Avrupalılaşması, Avrupa'nın kendi güvenliğini üstlenme konusunda daha fazla sorumluluk alması, Amerika'nın burada bir sorumluluk paylaşımına gitmesi, bu noktada değerlendirdiğimde sahadaki yine gelişmelere baktığımızda cephe hatlarında çok fazla bir karşılıklı ilerleme gerileme söz konusu değil. Orada bir statüko artık oluşmuş durumda. Karşılıklı tam da NATO zirvesi öncesinde tırmanan bir saldırı serisine de şahit olduk. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Batı'nın Ukrayna Savaşı'na destek verme konusundaki kararlılığı sanki devam edecek gibi gözüküyor. Evet, Amerika burada eskisi kadar sorumluluk üstlenmek istemiyor. Hı hı. Ama ilk baştaki Trump ile, yani iktidara geldiğinde savaşları bitireceğim ifadesini kullanan Trump ile geldiğimiz noktada hem Rusya'nın atmış olduğu bazı adımlar, Amerika nezdinde yarattığı hayal kırıklıkları, hı hı, bunları zaman zaman da ifade etti. Hem de biraz önce ifade ettiğim gibi tam da bu NATO zirvesi öncesi Rusya'nın çok kritik tesislerine dönük sansasyonel saldırılar, operasyonlar, eylemler, bunlar Amerika'nın da tavrının biraz değişmeye başladığını gösteriyor. Diğer taraftan Avrupalılaşmasından bahsettik NATO'nun. Bu da yani Avrupa artık Ukrayna meselesi üzerinden Rusya'yı yeniden bu NATO zirvesinde temel tehdit unsurlarından biri olarak tanımlamaya doğru gidecek gibi gözüküyor. Hep NATO 3.0'ı tartışıyoruz. İşte Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduğu sonra yeni tehditler uluslararası krizlere müdahale alanında bir örgüte dönüştü. Şimdi NATO 3.0 ile birlikte evet yine asimetrik tehditlerle mücadele, düzensiz göç, birçok boyutu var yeni NATO güvenlik konseptinde. Ama Rusya sanki artık yeniden çok güçlü bir tehdit olarak burada altı çizilecek gibi gözüküyor. Şimdi bunlardan yola çıkarak baktığımızda ben sanki Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceğini ama bu noktada Amerika'nın biraz daha az sorumluluk alıp Avrupa'nın maddi anlamda daha fazla yük üstleneceği ama daha önemlisi tabi burada Türkiye'nin rolü daha kendine has bir pozisyon olacaktır. Çünkü biraz önce bahsedildi, Türkiye burada iki tarafta da konuşabilen bir aktör olarak NATO içinde de kendine has bir pozisyona sahip. Ama genel anlamda Avrupa'nın güvenliğinin tesis edilmesinde Türkiye'ye çok daha fazla öncü bir rol verilmesi konusunda hem Amerika'nın bir isteği, baskısı var, hem de bu bir vaka, bir olgu. Yani Avrupa bugünden yarına her ne kadar kendi savunma kapasitesini geliştirmek istese de, kriz alanlarına müdahale konusunda hazır bir orduya sahip olmak istese de, bunlar dediğim gibi bugünden yarına olacak şeyler değil. Trump'la birlikte bir rüyadan uyandılar. İşte o rüyadan uyanıp yeni gerçekliğe adapte olabilmek de zor. Bu zaman alacak. Bu süreçte Türkiye biraz hani o NATO üyelerini öğrenciler gibi düşünecek olursak, dersine iyi hazırlanan öğrenciler var. İyi hazırlanan

0: hazırlanmayanlar var. Türkiye burada ödevlerini iyi yapmış. Gerekenleri gayet iyi şekilde hazırlamış. Çok hazır bir ordu, savunma sanayisi, üretim kapasitesi, işte bunlar NATO 3.0'ın yeni konuları. Bu konulara bakıyorsunuz. Türkiye zaten bu konularda hazırlıklarını yapmış. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin de öne çıkacağını düşünebiliriz. Ama bence evet, birçok tartışma var. Farklı tehdit, enerji arz güvenliği, işte tedarik zincirinin güvenliği, terörle mücadele, düzensiz göçle mücadele, krizlere müdahale, ama yine Rusya meselesi sanki bu NATO zirvesinden sonra Rusya ile mücadele meselesinin biraz altı çizilecek. O anlamda ben Ukrayna'ya desteğin artacağı kanaati içerisindeyim. Hatırlayın, ilk dönemde Trump geldiğinde, yani Zelenski'nin Washington'da, Beyaz Saray'da böyle biraz küçümsendiği, aşağılandığı, evet, basın toplantılarına da şahit olmuştuk. Biraz daha farklı bir hava var. Bu hem Rusya'nın dediğim gibi Amerika nezdinde yarattığı hayal kırıklığı, hem de Ukrayna'nın sahada göstermiş olduğu direnç bir yeni bakış ortaya çıkarmış gibi gözüküyor. Ama tabii burada savaşın devamı kimsenin istediği bir durumda değil. Yani burada özellikle Türkiye'nin de rolüyle bir siyasi diplomatik çözüm bulunması konusunda çaba olacaktır. Ama buradaki mesele, o savaş nerede, nasıl biter, bir taraf açısından bir tükenmişlik halinin ortaya çıkması lazım. İki taraf da şu anda çok maksimalist bir pozisyonda. Evet. İki taraf da yaptığı saldırılarla şunu ifade ediyor: ben henüz tükenmedim, ayaktayım görüntüsünü vermeye çalışıyor. Ama biliyoruz ki iki taraf açısından da çok ciddi kayıplar var. Yani bahsedilen asker sayısı kayıpları, insan kaybı inanılmaz. Rusya kendi kaynaklarıyla bu savaşı sürdürmeye çalışıyor. Ukrayna hem kendisi evet önemli bir direnç gösteriyor ama biraz dışa bağımlı, Batı desteğine, NATO desteğine de bağımlı, ama orada bir denge oluşmuş. Sanki biraz daha taraflar bu pozisyonlarını yumuşatana kadar, bence bu NATO zirvesinden sonra sahadaki bu statüko biraz daha devam edecek. Taktiksel eylemlerle karşılıklı yıpratma savaşı, uzun süreli yıpratma savaşı biraz daha sürecekmiş gibi gözüküyor.
1: Hocam, hemen kısa bir şekilde size de bir soru daha yöneltmek istiyorum. Zamanım oldukça daralmış. F-35 konusunu geçmek istemiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı dünkü açıklamasında da demişti, dostum Trump'tan 5 adet F-35 sözünü aldık dedi. Bu durumda eğer verilen sözler tutulursa F-35'leri ne zaman görebiliriz?
2: Şimdi bu çok önemli bir paket. Ya yani katsayı bir burada önemli. F-35 uçakları, bizim parasını ödediğimiz 5 tane uçak var, hangarda bekliyor. Bu ikinci önemli konu. Üçüncüsü, F-16'larda Türkiye Amerika ile bir anlaşma yaptı. 40 tane blok 70 alacağız. 70 uçağında kitleri gelecek. Bunlarla beraber motorla ilgili bir konu var. Şimdi bu noktada, bugün çok önemli bir gün.
1: Evet.
2: Uçak motorları ile ilgili yarın 15 günlük süre bitiyor. Bir itiraz gelmedi. Yani Türkiye'nin Kaanlar'da kullanacağı uçak motorlarının 80 adet Türkiye'ye gelmesi ile ilgili bir engel kalmadı. Bu çok büyük bir gelişme. İkincisi, katsayı ile ilgili ne bekleniyor? Yine Trump'ın Kongre'ye bir yazı yazması lazım. Bu yazıyı da yazacaklar kimler? Bir tanesi Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı. Diğeri de Amerikan Savunma, Hexet. Onlar da dün toplantıdaydı. Katsayı kaldıracağız dediği anda döndü. İşte dedi, büyük adamlar burada. Müthiş adam dedi Rubio için. Onlara da bir mesaj verdi. Bunu bitirin dedi.
1: Evet.
2: Yani onların atacağı imza, hareket tamamlanacak. Bir yazı yazacak. Yazı yazmasının 3 tane önemli sebebi var. Katsa yatırımları ile ilgili bu yazıyı etkileyen 3 tane mekanizma. Bir tanesi, Amerikan Başkanı burada S-400'lerin bir problem olmadığını inanmış durumda. İki, Türkiye uyum sağlamış durumda.
1: Evet,
2: üç, hocam, doğrudan doğruya Türkiye Amerika'dan da Patriot'lar da almak üzere bu konuyla ilgili devreye gireceği için artık yaptırımların kalkmasıyla beraber bir mekanizma. Burada katların hemen kalkışını beklemekte biraz sıkıntı var. Neden? Yahudi lobisi özellikle seçime giderken bununla ilgili mekanizma var. İtiraz gelmeyebilir ama
1: evet,
2: bunun F-35 ile ilgili katsanı kalkmasının

0: Ay sonucu Türkiye'nin F-35 üretimine katılması. Bu inanılmaz bir mekanizma olacak.
1: Evet hocam.
0: Bizim büyük ihtimalle bugün NATO toplantısından sonra Amerika F-35 uçağı kaldırma mekanizması paralel bize verebilir.
1: Evet hocam.
0: Bu konuyla ilgili F-16'lardaki kitlerin sıkıntısı vardı o kademe. 40 tane uçak alacağız. Sıraya girmişti.
1: Evet,
0: onun önü açılabilir. Ama en büyük olay hepsinden ötede Türkiye'nin K motorları 80 motoru
1: evet,
0: çift motorlu olduğu için bizim K'lar 2030 yılına kadar Türk filosuna katılacak ve ondan sonra ihtiyacımız da yok.
1: Evet.
0: Motor da vermesinler.
1: Hı-hı.
0: Bizim Eskişehir'de ürettiğimiz savaş motorlarıyla beraber
1: evet,
0: artık K'lar uçacak. Artık F-35'e de ihtiyacımız kalmadı. 5 tane yeter bize. Artık almayacağız. Türkiye Kaan'la uçacaktır.
1: Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Merve Türkay konuklarıyla bizleri bekliyor. Şimdi oraya dönelim.
2: Arzu günaydın, kolay gelsin. Konuklarıyla sabahın ilk ışıklarından itibaren değerlendirmeye başladılar Ankara bürosunda. Biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Arkamızda NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleşeceği bina var. Şimdi herhalde saatlerimiz şu an 07:28'i gösteriyor. Saat 8 itibariyle önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gelecek. Ardından da liderler yavaş yavaş bu salona gelecekler. Ama o mavi halı üzerinde yürürken gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklar pek çoğu. Biz de tam da çok yakın bir noktadan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Programlar Müdürümüz Emine Kavasoğlu bizimle birlikte. Kavasoğlu, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve. Günaydın diyelim herkese de. Gerçekten tarihi anlara tanıklık edeceğiz az sonra. Neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz ama bulunduğumuz konum itibariyle herhalde ilk bir saatin, iki saatin en önemli noktalarından birindeyiz.
2: Birine yerleşmiş evet. durumdayız. Ve Emine ile birlikte gazeteci Güngör Yavuz Arslan'ı evet. da ağırlayacağız. Hem dünü konuşacağız hem bugünü konuşacağız. Güngör Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Merhaba. Siz de yoğundunuz. Dün tüm gün boyunca gözlemlediniz burada yaşananları ama önce Emine'ye sorayım. Bugünün programı ne? Yani öyle resmi bir program var ama yavaş yavaş önce başta Rutte gelecek az önce de söyledim. Sonra liderler. Ne olacak? Nasıl ilerleyecek şimdi birkaç dakika sonra program?
3: Şimdi saatler 8'i gösterdiğinde yani yarım saat sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte hemen bulunduğumuz noktaya gelecek. O turkuaz alanın üzerinden geçecek ve 8 gibi bir açıklama yapmasını bekliyoruz Rutte'nin. Hemen sonrasındaysa liderler artık peyderpey gelmeye başlayacaklar. 8-15 gibi geçişler başlayacak. Geçişler başlamış olacak.
2: Peki geçerken hani diğer NATO zirvelerinde işte Birleşmiş Milletler'de bu halıdan yürürken gazeteciler mikrofon uzatacaklar. Belki bir sorularına yanıt almaya mı çalışacaklar?
3: Evet yani şanslılarsa eğer liderlerin eğer bir soru cevap yapma havası varsa şu dakika itibariyle belki kısa da olsa hani zirvenin önemine dair belki birkaç cümleyle yani öyle büyük açıklamalar yapılması beklemiyoruz. Ama içeriye girerken hemen orada basın mensuplarına belki birkaç cümle, birkaç kelam edecekler. Ardından ise içeriye geçişler gerçekleşecek. Bir aile fotoğrafı çekilecek. 10-15 civarı bir hoş geldin seremonisi olacak. Ardından bir aile fotoğrafı çekilecek. 11-15 itibariyle ise artık o zirvenin başlama saati. Kısa bir görüntü verilecek. Tabii o kapalı kapılar ardında ne konuşulacağı.
2: Peki ondan evvel sen geçmişte çok deneyimli bir muhabir olarak hala daha sahadasın her zaman ama mesela muhabirlerimiz bizim nerede konuşlanacak? Biz nerelerden görüntü alacağız? Ne kadarını görebileceğiz?
3: Şöyle söyleyelim Merve. Şimdi ya 3000'in üzerinde basın mensubu var an itibariyle burada. Tabii sadece biz Türkiye olarak düşünüyoruz ama 32 ülkenin lideri burada ve her birinin tabii ki işte devlet televizyonları burada, diğer kanalları burada. Yine onun yanı sıra
2: onun
3: davetliler ülkeleri. Var, onun dışındaki ülkeler var. Toplamda 42 lider şu anda Ankara'da. İşte hükümet başkanları, liderler hepsi buradalar. Ve dolayısıyla orada bir yoğunluk olmaması için önce o pool frekans dediğimiz yani toplu bir görüntü dağıtımı paylaşılacak. Kameralar olmadan o noktaya hemen arkamızda o liderlerin geçeceği noktaya muhabirler alınacak olası bir soru sorabilmeleri için cevap verilir verilmez göreceğiz. Ama kameralarla orada olmak çok mümkün değil. Ama tabii ki arkadaşlarımız hemen o turkuaz alının bulunduğu noktanın yaklaşık 100-200 metre ilerisinde bekliyorlar. Ama zirve sona erdikten sonra basın toplantıları olacak. Yani sadece NATO toplantısı olarak değerlendirmemek lazım bunu. Bir diplomasinin de kalbi aslında şu anda Ankara'da atıyor. Çünkü

0: ayrı ayrı görüşmeler olacak. Belki resmi programlarda açıklanan görüşmeler yok ama liderler tabii ki birbirleriyle bir diyalog kurmak, bir iletişime geçmek isteyeceklerdir. Baş başa görüşmeler olacak. 17.30'daysa Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek. Uluslararası bir basın toplantısı düzenleyecek. Öncesinde Donald Trump'ın da bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. 15'te yine Mark Rutte'nin, NATO Genel Sekreterinin bir toplantısı olacak. Onun dışındaki toplantılarda yine külliyenin pek çok noktasında bulunan salonlarda gerçekleşecek. Evet. Eş zamanlı toplantılar olabilir. Basın mensupları daha ziyade o toplantıları takip edebilecekler. Çünkü yoğun güvenlik önlemleri ve yoğun bir katılım olduğu için her bir noktada değiliz. Ama biz A Haber ekipleri olarak hem külliyenin çeşitli noktalarında belki birebir o liderlerle tüm basın mensupları olduğu gibi birebir temaslar çok zor olacak. Ama arkadaşlarımız o fırsatları yaratmak için de çalışacaklar. Keza dün de yine aynı görüntülere tanık olduk. Yani nefesimizi tutup bekliyoruz açıkçası.
1: Ben biraz daha hep o kısmı merak ediyorum. İzleyicilerimize bugün de görüntüleri aktaracağız. Güngör Bey, sizinle dün yapılan açıklamaları değerlendirelim ama biraz Emine ile yani bugünü böyle bir zirveye 22 yıl sonra ev sahipliği yapıyoruz, evet. Ama bugünün Türkiye'siyle de yapıyoruz. Şimdi dün sizde bizde geç saate yayınlarımızı bitirdik ama otellere ulaşmak epey zaman aldı. Elbette güvenlik gerekçesiyle olması gerektiği gibi belki daha da fazlası olabilir yani. Zorlandık. Şimdi her biri bir otel, 32 liderden bahsediyoruz devlet ve hükümet başkanından. Her biri Ankara'nın çeşitli noktalarındaki otellerinden çıkacaklar. O konvoyları arkadaşlarımız takip edecekler. Mesela anlık görüntü akışı sağlanacak mı? Pul yayın üzerinden mi? Yoksa biz anlık takipçisi olacak mıyız? Görecek miyiz?
0: Şimdi anlık takip şöyle anlatayım. Şimdi en yakın otel Donald Trump'ın oteli bulunduğumuz noktaya. Evet, Ato Kongrecim'in hemen karşısında bir otelde ama orada
1: siz
0: da,
1: zaten oradan ilk gece yayın yaptınız.
0: İlk gece yayın yapmıştık. Şimdi Donald Trump yaklaşık 1-1,5 kilometre uzağımızda an itibariyle. Hatta camını açarsa külliye manzarasıyla karşı karşıya. Donald Trump'ın geleceği güzergahı şöyle anlatalım. Yol bir yerden sonra kesiliyor. Çünkü hem liderlerin yoğun bir trafik yaşamaması için hem dediğin gibi güvenlik önlemleri için belki otelden çıkışlarını, çünkü hemen hemen her liderin bulunduğu noktada arkadaşlarımız var. Otelden çıkışlarını eğer ki arka kapılar kullanılmazsa, eğer ki oralar kesilmemişse, evet, biz onları an be an ekrana yansıtacağız.
1: Takibin başlayacağı noktalar farklı olabilir.
0: Tabii takibin başlayacağı noktalar farklı olabilir. Ama güvenlik önlemleri sebebiyle yol kesildiği için birebir o, ben senin ne sormak istediğini anladım ama birebir anlık takip edebilecek miyiz, o biraz zor görünüyor. Çünkü biz basın mensuplarının bile buraya gelmesi, sen de biliyorsun, araçlar bir noktada NATO için tahsis edilen araçları kullanıyoruz. Oradan buraya gelişimiz sağlanıyor. Dolayısıyla birebir değil belki ama arkadaşlarımız dediğim gibi kapı girişlerinde, çıkışlarında, külliyenin dört bir yanında A Haber ekipleri bekliyor. Dolayısıyla en azından araçlarıyla içeriye girdikleri ana tanıklık edeceğiz.
1: Dün olduğu gibi.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş Güngör Yavuzarslan'a da dönelim Emine. Birlikte soralım. Düne dair biraz konuşalım.
2: Evet.
1: Dün Donald Trump'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanında karşıladı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resmi karşılama töreni düzenlendi ki yani tüm dünya basını bu görüntüleri konuşuyor. ABD basını öyle, biz de öyle. Gerçekten Türkiye'ye yakışır nitelikte, Türkiye misafirperverliğine örnek şekilde burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi başladı ardından. O konuşmada işte Katsa ile ilgili, F-35 ile ilgili bunları konuşalım. Savaş uçakları motoru ile ilgili, evet. De siz genel itibariyle dünkü tabloyu, liderler değil, akşamki resepsiyon değil, önce Donald Trump'ın karşılanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelişleri, bunları konuşalım önce.
3: Şimdi isterseniz. Her şeyden önce Trump karşılanması gerektiği gibi karşılandı. Trump bunu çok önemsiyor. İşte havalanından tutun da salona girişi, Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine karşı davranışını hep basın toplantısında söyledi. Ben şöyle istiyorum. Dün Ankara zirvesi vardı. NATO zirvesi bugün başladı. Dün Trump ve Erdoğan'ın merkeze oturduğu birinci zirve. Bugün NATO kurumsal kimliği içinde ikinci zirve. Uluslararası medya gazetecilerle konuşurken şu izlenimi edin. Özellikle NATO zirvesini takip edenler Ankara'ya zirvelerin zirvesi diyor. O kadar çok etkilenmişler ki organizasyondan. Trump'ın gelirken ben Erdoğan için, Türkiye için geliyorum diye el yükseltmesi, organizasyon, hem uluslararası medya ve konuklara. Az önce de siz anlattınız. Şu anda Millet Kütüphanesi'ndeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, hem fiziksel şartlara hem de konuklarımızın ağırlanması için gerçekten çok farklı bir sinerji oluşturmuş. Tabii Trump manşetler atarak geldi, onu da söyleyeyim. Yani
1: oraya geçmeden günü konuşalım. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı Donald Trump'ı resmi törenle.
3: Havaalanı
1: ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni atlı birlikler takip etti o yol boyunca. Salona geçildi ve basın toplantısı gerçekleşti ve basın toplantısı görüşmelerden önce. Sonra birebir
3: Sayın Cumhurbaşkanı'yla tanıştı. Ama orada önce ince bir mesaj vardı. Şimdi bu bir askeri NATO zirvesi. Askeri bandomuzla karşıladık ve 200 yıl sonra Yeniçerileri çıkarttık. Şimdi burada ama verilen
1: mesajları biraz konuşalım.
3: Ama bu sıra dışı bir şey değil. Yani sıra dışı bir şey, özür dilerim. Bak,
0: yani ilk kez Yeniçerileri gördük.
3: 200 yıl sonra.
1: Biz
3: mesela NATO zirvesinde ve 2026'ya geldiğimizde neyle ön plana çıkıyoruz? Askeri gücümüzde ve savunma sanayimizde. Osmanlı'nın yükselme devrinde büyük seferlere imza atan ordusundaki birlik ne? Yeniçeriler. Yeniçeriler döneminin özel kuvvetleri. Şimdi 200 yıl sonra Yeniçerileri diziyorsun. Bir de askeri bando mehterle karşılıyorsun.
1: Merhaba asker dedi havaalanında.
3: Evet, diksiyon da iyiydi.
1: Evet, çalışmış, gayet
3: uçakla çalışmış. Ankara şivesiyle konuştu.
1: Yani demeseydi de kimse, yani öyle bir beklenti içinde değiliz.
0: Öyle bir beklenti yoktu tabii ki.
1: Söylendiğinde hoşumuza gidiyor tabii. Değil mi?
3: Bir de yaklaşımı mesela söyleyeyim, dün iletişim uzmanlarının analizlerine baktım. Trump kendine dokundurtmuyor.
0: Tam ben buyurun, de onu söyleyecektim. Buyurun. Özellikle Amerikan medyasında en çok konuşulan başlık o. Donald Trump kendisiyle temastan çok hoşlanan biri değilmiş.
1: Kendisi temas etmeyi seviyor. Evet. Kendisine temas
3: orada sinerji
1: seviyor.
3: Vücut dilini o kullanması. Tabii bu Cumhurbaşkanımızın
1: Buraya kadar.
3: Ya bir
1: sevmiyordu buraya kadar.
3: Cumhurbaşkanımıza has bir şey. Yani gerçekten birinci döneminden itibaren biz birbirimizi anlıyoruz diyor. Kavgalarımız oldu dedi. Açık konuştu. Ama sonuçta sorunları aşabiliyoruz
1: dedi. Kim yalnız tutuyor dedi. Bazı insanlar vardı. Benim, kim yalnız tutmaz açıklıkla bunu söyledi.
3: Trump'ta şöyle bir şey var gözlem. Trump güce çok saygı duyuyor. Gücü önemsiyor. Yani ben güçlüyüm diyor. Neden zayıflarla zamanımı harcayayım? Yani politikasını, yaşam tarzı da öyle bir güç dengesi üzerine görüyor. Ve coğrafyaya baktığında Türkiye lideri güçlü diyor ve beni anlıyor diyor. Ben onunla çalışabiliyorum diyor. İran'da bunu yaptı. Bunu diyor Netanyahu'ya da söyledi. Makul ol bak karşındaki Erdoğan. Erdoğan gerçekten bu kafasındaki gezeni Beyaz Saray politikasına döken biri. Bu çok önemli. Yani Trump düşündüğünü, hissettiğini politikaya döküyor. Yani dostum diyor, neden yaptırım uygulayayım? Bu dostumuzu Obama yanlış yaptı diyor. Onlar yanlıştı. Biraz da yanlışları düzelten başkanı oynuyor. Oynuyor. Bir de Cumhurbaşkanı ve ekibi, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ı çözmüş. Yani Trump'tan ne alabileceği ve Trump'la nasıl diplomasi, Trump bir Putin değil. Yani Putin'e yaptığın tarzda diplomasi yapamazsın. Yapıyor ve sonuç elde ediyor. Bunu Avrupalı liderler de denediler, hepsi denediler, tutmadı. Biraz da bu Cumhurbaşkanımızın tarzıyla, birikimiyle ilgili yani siyaset
1: zirvenin
3: yapmak.
1: Zirvenin en kıdemli lideri şu an Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Dünyada da öyle, dünya siyasetinde de öyle. Bakın 25 yıl, yani İBB Büyükşehir Belediye Başkanlığı sayayım, iktidar olarak 25 yıl bir ülkeyi yönetiyor. Putin, Erdoğan. Dördüncüyü sayamıyor insanlar.
1: Donald Trump ilk döneminde yine Sayın Cumhurbaşkanı vardı. O dönem yine Putin vardı. Hı hı. Sonra bir dönem boşluğu var. Biden var. Aynen. Ondan evvelki döneminde, Trump öncesi dönemde de yine Sayın Cumhurbaşkanı vardı. Rusya'da bir ara dönem, Medvedev dönemi oldu kısa bir süre.
3: Yine iktidar Putin'de. Yani anayasa
1: yani
3: gereği yaptılar.
1: Yani bildiği, tanıdığı, çalıştığı ve dolayısıyla güvendiği iki lider de var.
3: Bir
1: ki
3: de Sayın Cumhurbaşkanımızın onlardan istisnai bir durum var. Halkın 25 yıldır desteği devam ediyor. Yani bu çok önemli. Yani Putin anayasayı değiştirerek yaptı. Onu da söyleyeyim. Yani bir hülle yaparak yaptı. Türkiye reformlarla yaptı. Şeyler yaptı ve desteğini devam ettiriyor. 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen, her şeye rağmen bunu gerçekleştiriyor.
1: İşte dolayısıyla halkın iradesine, siyasi kararına saygı gösteriyor.
3: Şimdi konuyu dağıtmadan Putin bir röportajında Cumhurbaşkanımızla ilgili kendi medyasına şunu diyor. Ben diyor Erdoğan'a saygı duyuyorum. Bunu bana neden diye soruyorlar diyor etrafımdakiler diyor. Masaya oturuyoruz diyor. Çok inatçı diyor bir defa. Bunu söylüyor. Ama hep Türkiye için istiyor. Ve bir şey almadan masadan kalkmıyor. Yani uzuyor diyor. Bir şey almadan garip. Bende de diyor ona da saygı duymamı uyandırıyor. Hep bize Türkiye için geliyor diyor. Bunu Trump böyle söylüyor. Yani Putin bu şekilde söylüyor. Bu da Türkiye'nin değerini arttırıyor. Yani Cumhurbaşkanımız bayrağımız. Devletimizi temsil açısından, irade açısından bayrağı. İşte NATO zirvesindeki sinerji de bundan söyleyeyim. Yani yabancı medyaya bakıyoruz. Türkiye ne diyecek? Nasıl pozisyon alacak? Trump sizin için ne diyecek? Biraz da söyleyeyim, Avrupalılarda da kıskançlık görüyoruz. Yani bu Trump-Erdoğan sinerjisinden bir kıskançlık da hissettim.
1: Dün akşam biraz derlemeye çalıştım yabancı basın haberlerini. Birazdan onları da başlıklarını en azından manşetlerini konuşalım.

0: Ama sonra ilerleyelim. Görüşme bitti, heyetler arası görüşme de bitti. Hepsine ilişkin iletişim başkanlığından bilgilendirme yapıldı. Fotoğraf, görüntü paylaşımı yapıldı. Hemen ardından herhalde o görüşmeler bitti. Yani bizimle basınla paylaşıldıktan sonra o görüntüler, biz Sayın Cumhurbaşkanı ve eşlerini kapının önünde gördük. Misafirlerini karşılamak üzere kapıya çıktılar. Liderler işte teker teker gelmeye başladı. Bazıları tekti, bazıları eşleriyle birlikte geldiler. Gerçekten çok samimi görüntüler de yaşandı.
1: Bir de orada Emine Hanım'ın, değerli hanımefendinin çalışmaları da var. Çocuklara yönelik dijital baskıya yönelik yaptı. Türk mutfağının lezzetlerine yönelik çalışmalar.
0: Bugün Çankaya Köşkü'nde de bir program
1: geleneksel
0: vardı.
1: Burada çift yönlü kamu diplomasisi de var. Yani bu da bizim ağırlığımız. En çok da söyleyeyim, yemekler konuşuluyor.
2: Evet, yemekler konuşuluyor. Biraz bahsedelim mi yemeklerden? Evet,
0: bahsedelim. O karşılama bitti, evet. Yemeğe geçildi.
2: Liderlere sunulan menü. Şimdi zaten biz burada liderlere o sunulan menüyü görmeden önce, şimdi burada bütün yabancı basın mensupları menüden bahsediyor. Önce onu bir söyleyelim. Herkes gerçekten çok memnun kaldı. Çünkü burada da basın mensuplarına Türk lezzetleriyle ikramlar yapılıyor. Şimdi dün akşam peki o liderler zirvesinde ne vardı? Hemen ben biraz menüden bahsedeyim. Şimdi başlangıç olarak taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balığıyla ikram edildi. Ardından zeytinyağlı sebze sote, yanık denizli yoğurduyla servis edildi. Ara sıcaklara geçildi. Tabii Türkiye deyince biraz da böyle hamur işi, Kayseri mantısı tabii ki menüde olan yemeklerden biriydi. Yine yanık denizli yoğurduyla isli ayaz salçasıyla servis edildi. Bu da ana yemek. Levrek sunuldu. Yine levrek vardı. Tarama, urla sakız, enginarı ve tokat yaprağıyla servis edildi. Yani tüm menü bir Türk lezzeti. O bizim Kayseri aslında mantısı. Belki çok
0: dünyanın en güzel.
1: Yani evet, ben menüyü görünce şunu, Emine Hanım, menüyü görünce şunu düşündüm. Ancak bizimkiler hamburgeri bıraktıracak Trump'a.
2: Evet.
1: Değil mi? Evet.
0: Emine'yle de konuştuk. Ona da sordum. Bilmiyorum yani içeride ne olduğunu bilmiyoruz ama liderler bu tür akşam yemeklerinde oturulduğunda yemekleri gerçekten yerler mi, yoksa böyle tadına bakarlar ya da mesela bilmiyorum, güvenlik gerekçesiyle
1: ilk önce bu menü bildiriliyor. Söyleyeyim yani bir protokol girişi var. Bildiriliyor. Hem Cumhurbaşkanlığı ekibi hem de Trump'ın ekibi bu süreçte yer alıyor. Hani kendilerine göre bir protokol var. Ama Emine Hanım, çok önemli bir şey. Bizim mutfağımız çok zengin. Böyle bir, burada gazetecileri konuşuyoruz. Biz böyle bir ikram görmedik diyor. Dün bilgisayarında çalışıyor, bir kenardan yanına ufak bir menü almış. Yani o lezzetten ayrılamıyor. Yani yemeğini yedikten sonra bile ayrılamıyor. Bu da Türk misafiri.
0: Liderler mesela Donald Trump sadece markasını söylemiyor. Bir Amerikan markası hamburger.
1: O yalnız Ankara'ya kadar.
2: Bence mesela Donald Trump'ın artık uçakta o fotoğraf verdiği menü değişecek biraz. Yani biraz Türk lezzetlerine kayabilir. Çünkü hani birine hayır dese birine hayır diyemez gibi görünüyor menü. Yani mantı yemese levrek yiyebilir. Levrek yemese işte kaburga yiyebilir. Yani hayır denemeyecek bir menüyle karşılandılar. Ve dolayısıyla ben sanmıyorum ki
0: Beyaz Saray'ın etrafında artık Türk restoranları açılmaya başlayabilir. Yani
2: evet, yani olabilir.
0: Pizzacılardan sonra belki. Herkes merak ediyor. Yani o salonda ne oluyor? O yemekler listesi paylaşıldı. Tüm dünya paylaşıyor.
1: Bu arada ben şunu söyleyeyim, mutlaka yemek konuşuluyor. Ben bir izlenim mi anladım?
0: Masaya sosyal medyada da buradaki
1: masaya geldiklerinde, hele Trump ve yemek bir araya geldiğinde Trump konuşmadan durmaz.
0: Güzel
1: böyle yani yemeği
0: seviyor. Değil mi? Birazdan içeriye geçeceğiz. Çok güzel yemekler.
1: Bazı liderler, katılımcılar bilgi alıyor. Yemekte özellikle hanımefendiler, gelen eşler. İlgisini çekenlerle ilgili bilgi alıyor.
0: Bunu tarif
1: tabii.
0: Ben.
1: Sonuçta şeyler. Masada bayanlar olunca.
2: Türk Lezzetleri kitabını Emine Hanım'ın öncülüğünde hazırlanan o kitap belki de tüm yabancı liderlerin eşlerine hediye edilecek. Belki evlerinde bu menüleri hayata geçirip yapabilirler. Göreceğiz.
0: Şimdi o kitaptan bahsettin eminim. İlk gün buraya geldiğimizde bizim çok yeme fırsatımız da olmuyor açıkçası. Sürekli yayındayız ama karşıdan görüyoruz yabancı basın sürekli yemek yeme halinde. Hatta bizim konu koordinatörümüzle konuşurken dedim ki bu menünün belirlenmesinde, çünkü çok ince, çok hassas terazi, yani kadınlar biraz daha iyi bilirler bunu. Her şey çok ölçüsünde, öğlen farklı bir menü, akşam farklı bir menü seçilenler. Bir kadın elinin değdiği çok açık, evet. Çok bariz. Burada böyle çok ince düşünüldüğü çok bariz. Açıkçası benim de aklıma o geldi.
2: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü mesela zaman zaman şimdi biz yabancı basın mensuplarından da şunu duyuyoruz. Hani içerideki menüyü zaten tartışmaya gerek
0: ama
2: yok ama.
0: Ama benzer, sen evet, okuduğun benzer. Zaman evet. Burada gözlemlediğin.

0: Biz de burada levrek, biz de levrek yedik. Bize sunulan da levrek. Yine bu sarma, burada da sarma vardı. İşte tandır
1: döner
0: vardı, pide vardı. Şimdi herkes şöyle söylüyor. İşte birazdan yine işte sarma yeriz, o dolma diye söylüyorlar. Gittiklerinde bir daha o dolmayı görmüyorlar. Çünkü menü sürekli yenileniyor burada da. Basın mensuplarına ayrılan menü. Gerçekten her lezzet tek tek düşünülmüş. Hani 3000 kişiye yemek hazırlanacak bir şey olsun olmamış. Mesela ben daha önce yabancı zirveleri, başka uluslararası zirveleri de takip ettim. Muhabirlik yapıyorum sonuç itibariyle. Ve hiçbir zaman bu kadar zengin bir menü ben görmedim.
1: En çok döner.
0: Yurt dışında hiç görmedim.
1: Benim en çok dönere ilgi gösteriyorlar.
0: Yurt dışında da hep fast food tarzı bir şey sunulur. İşte ekmek arası bir sandviç yersiniz.
2: Evet, ya da
0: işte
2: bizde otomat var.
0: Kruvasandır biliyorsunuz. Sandviç. Onların en önemli.
1: Ve bazıları ücretli.
0: Yani çoğu dün, ücretli olur
1: zaten. Dün söylüyorlar, katılanlar suyu bile parayla alıyoruz Avrupalılar. Yani siz ikramı bırakın. Biz evet. Gittiğimiz yerde suya para ödüyoruz. O açıdan çok ciddi bir iletişim stratejisi uygulanıyor. 1000'i aşkın, belki 2000'e yakın ekipleriyle birlikte şu anda. Dün Arjantin'li gazetecilerle karşılaştım burada. Hani Arjantin'de normalde futbol konuşuyoruz biz erkekler. Dün yemek menüyü konuştuk. Yani ben de kendimdeki değişimi
2: siz
1: gördüm.
2: Siz erkekler futbol konuşursunuz. Ben Emine'ye başka bir şey göreceğim. Şu görüntüyü de gördükten sonra.
3: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
7: Bir reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
11: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Bir reklam.
12: A Haber Radyo. 24 saat haber.
13: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
17: Aa, anne dedi.
18: Hadi canım, baba dedi.
17: Bez dedi.
18: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
19: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
13: Reklam.
12: A Haber Radyo.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya-Ereğli yönüne servis yolundan Niğde-Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanmakta. Samsun-Çarşamba-Terme Devlet Yolu 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Bir reklam.
0: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji

0: akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de. Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu ücretsiz e-fatura kampanyası için İşcep'teki Dijikolay menüsünden hemen başvurunuzu yapın, işinizi kolaylaştırırken dijital dönüşümünüzü hızlandırın.

0: Burası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Bankam Tombank kartıma gir.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: A Haber Radyo canlı yayın.
12: Aslında dile getiriyor. Yani Amerika ve Avrupa'nın düşmanı ortak değil. Amerika bir yandan Pasifik'teki gelişmeleri de dikkatle takip etmeye çalışıyor. Sadece yönünü oraya çevirmek istemiyor ki Donald Trump dün ne dedi? Putin'le de Zelenski ile de görüşmeler yaptım. Çok da olumlu geçti bu görüşmeler dedi. Şimdi bir yandan evet Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleşecek.
13: Evine sen Ukrayna'da çok uzun süre görev yaptın savaş başladığı dönemde. Yakın zamanda yeniden bir ziyaretiniz olacak. Ukrayna meselesini konuşalım. Trump'ın görüşmesinde Zelenski ile yeni bir yardım planı mı hazırlanır, yeni silahlar mı, yoksa Trump çok netlikle Zelenski'ye bu konuda artık Amerika Birleşik Devletleri'nin dahlinin teknik olarak olmayacağını mı söyleyecek? Ama Donald Trump'ın kaldığı otelin önüne gidelim. Sanıyorum ki hareketlilik de başlamış. Oğuzhan da çok yakınlarda bir noktada. Oğuzhan Gültekin, bir uzanalım. Donald Trump ne zaman hareket edecek? Otelden ne zaman çıkacak? Çünkü artık yavaş yavaş da zirvenin başlayacağını söyleyebiliriz. Saatlerin 8'i gösteriyor. Herhalde birkaç dakika sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de bu alana yavaş yavaş gelmiş olur ve ilk açıklamalarını yapar. Ardından liderler peyderpeyde gelmeye başlayacak. Trump'ın bulunduğu noktada otelinde bir hareketlilik var mı? Oğuzhan'a bırakalım sözü.
14: Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Evet, şu anda dediğiniz gibi biz de ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu otel çevresinde haber nöbetimizi kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le beraber devam ediyoruz. Şu an için bölgede bir hareketlilik olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki polis ekipleri burada, dediğimiz gibi yine ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik birimleri burada, özel harekat polisleri burada, ancak henüz kendisinin ne zaman hareket edeceğine dair bir netleşmiş bilgi yok. Ancak önümüzdeki dakikalar içerisinde, önümüzdeki süreç içerisinde Donald Trump'ın da tabii ki NATO zirvesinin ikinci günündeki programlara katılmak üzere otelden ayrılmasını bekliyoruz. Şöyle bir kenara çekilecek olursak, tabii ki Serkan Öztürk sizlere bölgedeki alınan önlemleri bir kez daha gösterirken ben de son durumu aktarmaya devam edeceğim. Özellikle tabii ki Trump'ın bugünkü programına bir bakacak olursak, NATO zirvesi odaklı bir program izleyecek kendileri. Sabah saatlerinde NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katılacak. Ardından da NATO liderleriyle çalışma oturumuna iştirak edecek. Zirvenin en dikkat çekici kısımlarından biri ise öğleden sonraki yapacağı ikili görüşmeler olacak. Özellikle ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir toplantı gerçekleştirecek. Ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ayrı ayrı iki liderle de görüşmeler olacak. Özellikle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile yapacağı görüşmede önemli bir detay var. Dün biliyorsunuz özellikle Suriye'de Macron'un kaldığı otel yakınlarında bir patlama gerçekleşmişti. Bu patlamayla birlikte yapılacak olan bugünkü görüşmede tabii ki oldukça dikkat çekici olacak.

0: yine bu görüşmelerin ardından özellikle Trump Ankara'daki temaslarını tamamlamış olacak ve ardından da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ziyaretini ve zirveye ilişkin bu basın toplantısında da değerlendirmelerde bulunacak. Bu toplantının ardından da Ankara'dan ayrılarak artık Washington'a doğru hareket etmiş olacak. Hemen şöyle tabii ki Trump'ın kaldığı otel çevresinden ve alınan güvenlik önlemlerini hatırlatacak olursak, özellikle Trump'ın kaldığı otel, konakladığı otel 23 katlı bir otel olarak ön plana çıkıyor. Yine Trump'ın kalacağı odada ayrı bir yatak odası, oturma odası, özel bir ayrı odası ve çalışma odası olduğu söylendi. Yine geçtiğimiz günlerde özellikle bu otel ve çevresine ilişkin ABD özel kuvvetleri buraya gelmiş. Burada incelemeler yapmıştı. Özellikle Trump'ın kalacağı otel ve büyükelçilik civarındaki güzergahlar incelenmişti. Tabii şu anda otelin de tamamen kapatıldığını söyleyebiliriz ki bunun sebebi de özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya 1000 kişilik bir heyetle gelmiş olmasıydı. Bu sebepten dolayı da otelin tamamen kapatıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda içeriye özellikle büyükelçilik araçlarının giriş çıkış yaptığını görüyoruz. Yine tabii ki başkanlık suitine ayrı bir parantez açacak olursak 190 metrekarelik bir suitten bahsediyoruz. Aynı zamanda kalacağı odanın camları ve duvarları da yine kurşun geçirmez, bomba işlemez şekilde dayanıklı hale getirildi. Yine otel dediğimiz gibi ABD gizli servisi tarafından da yakından korunuyor. Ayrıca görüyorsunuz tabii ki otel çevresinde barikatlar kurulmuş durumda. Polis ekipleri ve özel harekat ekipleri de bu noktada adeta kuş uçurtmuyor. Yine otelin lokasyonuna bir bakacak olursak oldukça önemli bir lokasyonda. Çünkü aslında programın yapılacağı lokasyona oldukça yakın. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile arasında otelin 1-2 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Yine özellikle ABD Büyükelçiliğine de lokasyon oldukça yakın. Tabii ki görüyorsunuz bir şu anda polis ekipleri, özel harekat ekipleri bu bölgede yine otelin çevresinde sıkı bir güvenlik önlemleri alınmış durumda. Ayrıca sadece otelin çevresinde değil, otele çıkan bütün yollarda yine bu şekilde polis ekipleri ve bariyerler tarafından kapatılmış durumda. Sadece arkamdan şu anda geçiyor görüyorsunuz. İletişim Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket eden otobüslerin bu güzergahı kullanmasına izin veriyor. Güzergah tamamen sivil araçlara ve sivillere kapatılmış durumda. Artık tabii ki NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde yapılacak programlar için liderlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmesi bekleniyor. Burada ABD Başkanı Donald Trump'ın da artık önümüzdeki süreç içerisinde otelden çıkıp külliyeye doğru hareket etmesini bekliyoruz diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Gültekin aktardı, işte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek olan, aslında bugün içinde planlanan protokol yolu burası. İletişim Başkanlığı'nın önünden gerçekleştirdi yayını. Ekranın bir diğer yanında da Macron'un sabah koşusunu ekranlarınıza taşıdık. Birkaç park hazırlandı, bilgileri paylaşılmıştı hem Fransız basınında hem Türk basınında. Ama sanıyorum ki bir parkta değil, yolda koşuyor Macron. Yine görüntüleri okuruz ama protokol yolundaki hareketlilik başladı. Birazdan Mark Rutte'nin de basın toplantısını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Dakikalar sonra ilk açıklama Rutte'den gelecek. Hemen arkamızdaki alandan arkadaşlarım da oradan görüntüleri ekranlarınıza taşıyacaklar. Peki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında hareketlilik ne noktada, hangi aşamada, liderler hangi kapıdan giriş yapacaklar? Bizim hemen arkamızda bulunan bu koridordan yürüyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yapacaklar. Kübra Bal bizi bekliyor. Macron'un koşusu hala devam ediyor. Muhtemelen Macron herhalde 20 dakika sonra minimum diye düşünüyorum Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne varmış olabilir. Bu arada gazeteci Ercan Gürses ve ENİS yayın koordinatörü Orhan Salih de bizimle birlikte. Bir Kübra'yı dinleyelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hareketliliği, hazırlıkları ardından konuklarımızla değerlendireceğiz. Kübra, seni dinleyelim. Ankara'da oteller ve etrafında yollardaki hareketlilik böyle, bekleyiş başladı. Peki külliyede durum nasıl? Hangi noktalarda hareketlilik var? Seni dinleyelim bir de.
2: Bizler şu anda basın merkezindeyiz. Aslında uluslararası diplomasinin kalbi başkent Ankara'da atıyor diyebiliriz. Küresel güvenlik mimarisinin

0: ve jeopolitik dengelerin yeniden şekilleneceği NATO liderler zirvesinde çok yoğun iki günü atlattık ve bugün zirve aslında gerçekleştirilecek toplantıyla resmen başlayacak diyebiliriz. Bugün pek çok program bizi bekliyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan hatırlayacak olursanız akşam saatlerinde devlet ve hükümet başkanlarını bir gelenek olarak resepsiyonda ağırlamıştı. Çok farklı görüntüler de ortaya çıkmıştı aslında. Çok konuşulacak görüntüler de ortaya çıkmıştı. Bugün de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve devlet hükümet başkanlarının kapı açıklamaları başlayacak birazdan. İlerleyen saatlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rutte'nin liderleri tek tek karşılayıp tebrik ettiklerine şahitlik edeceğiz bir NATO geleneği olarak yine. Daha sonrasında da toplu bir şekilde aile fotoğrafı çekinilecek. Sonra da Kuzey Atlantik Konseyi devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplantı gerçekleştirilmiş olacak. Oldukça önemli bir toplantı olduğunu da ifade edelim. Bir sonuç bildirgesi çıkacak çünkü buradan ve bu sonuç bildirgesine göre de aslında şekillenmiş olacak zirve programının kapanışı olarak da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte saatler 15'i gösterdiğinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili görüşmelere devam etmesi de bekleniyor aslında çünkü zirve marjında bu görüşmelerin de olmasını bekliyoruz. Ayrıca bazı liderler de basın toplantısı düzenleyecek. Örneğin
1: ve bu yıl uygulama var. Ukrayna'ya olan desteğimiz devam ediyor, devam edecek. Biz burada benim beklentim çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimiz yönünde. Bunun sonucunda NATO gerçekten dönüşmüş olacak. Amerika Birleşik Devletleri perspektifine baktığınız zaman Avrupalı müttefikleriniz var ve onlar artık NATO içerisinde 1 milyar insanı güvende tutacak şekilde daha güçlü bir Avrupalı müttefik grubu var. Eisenhower'dan bu yana ilk defa savunma harcamaları Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında eşitlendi. %5'lik hedefimiz vardı. Bu yıl %4'e ulaşıyoruz bile. Bu harika bir şey. Bu bu sadece Başkan Trump'ın ısrarları sonucunda olmuyor. Diğer tarafta Rusya'nın bir tehdit olduğunu görüyoruz ve ondan dolayı da atmamız gereken adımlar var. Şimdi
2: ve İran'ın asla eline bir nükleer silah geçirememesini istiyoruz. Ve tabii ki seyri sefer özgürlüğünü de talep ediyoruz. Yeniden Hürmüz Boğazı'nın açılması çok önemli, hayati bir konu. 32 müttefikin her birisi için. Şimdi sorularınızı alabilirim. Sizi duyamıyorum. Bir mikrofon var mı acaba? Peki, mikrofon yoksa daha iyi dinlemeyeceğim. Okey, tamam, mikrofon geliyor. Bu konuyu zaten detaylı bir şekilde tartıştık. Bu süreç halihazırda yürüyor. Söylediğiniz Çin ve Rusya konusu Arktik için bu çok önemli. Bir ittifak olarak Davos'ta da bunu konuştuk. Birlikte çalışacağız ki böyle bir şey tekrar olmasın. Ve Danimarka ve Grönland'ın kendisiyle de şu anda çok iyi bir süreç ilerliyor. Trump kendisinin NATO'yla çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. İran konusunda da ittifak üyelerinin destek vermediğinden bahsetti. Siz acaba açıklayabilir misiniz? Ne kadar Avrupa bu konuda harcama yaptı İran'la ilgili? Ve kendisi aynı zamanda eğer Sayın Erdoğan'ın müdahalesi olmasa burada olmak istemiyordum dedi. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? İran konusu izole bir konu ama biz Avrupa topraklarından üstlerinden 5000'den fazla sorti yaptık. Bunların hepsi temel toplantılar, anlaşmalar önünde oldu ve gücümüzü gösteriyoruz. Harcama konusuna, para konusuna gelecek olursak şu anda artık Avrupa ABD ile eşit seviyede. Tabii ki bunu Amerikan Başkanı'nın biraz zorlayacak zorlayarak yapması söz konusu oldu. Ama bu hem ABD Başkanı için büyük bir kazanç oldu.

0: Sizce Rusya'yı caydırmak için Polonya'daki ittifak güçleri yeterli mi? Burada elimizde kitler var, araçlar var, her şey var elimizde. Siz Polonya'dan mı geliyorsunuz? Sizin ülkeniz silahlı kuvvetlerine çok ciddi bir yatırım yapıyor ve bütün hedeflere hali hazırda ulaştınız. Silahlı kuvvetlerinizde reform yaptınız ve Polonya'ya ABD'nin çok güçlü bir taahhütü var. ABD'deki bütün kıdemli politikacılarla görüştüler ve her gün daha da güçlü bir şekilde bunu yapıyoruz. Washington zirve deklarasyonunda 2 yıl önce Rusya çok ciddi bir tehdit olarak tanımlanmıştı ittifak güvenliğine. Burada Avrupa Atlantik güvenliğine Rusya'nın bir tehdit olduğu konusunda daha hafif bir dil kullanmışsınız. Biz burada Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olduğunu ifade ettik. Ama deklarasyonu çıkınca net olarak okumanız lazım. Uzun dönemli, uzun vadeli bir tehdit Rusya. Evet, buyurun. Çok teşekkürler. Bu zirvenin yerine getirmekle ilgili olduğunu söylediğiniz taahhütlerin, sizin buradan beklediğiniz en önemli sonuç nedir? Mesela %5'lik bir savunma harcaması taahhüdünü mü bekliyoruz Lahey'deki gibi? O taahhüt Lahey'de yapıldı. Şimdi biz bunu yerine getiriyoruz, icra ediyoruz. Yani hali hazırda 2026 yılında bütün temel savunma harcamalarını birleştirirsek %4'e ulaştık. Bu 10 yıllık seviyeye bir yılda geldik ve Kanada ile Avrupa %5'e de ulaşacak %1'lik ekle. Ama öncelikler konusunda şunu söyleyebilirim. Harcamaların arttığını göz önünde bulundurarak ve çok fazla para gittiğini düşünerek Ukrayna'ya da desteği sürdürmemiz lazım. Dün ve bugünkü ana konu savunma sanayi çıktısıydı. Çünkü nihayetinde kendinizi ne parayla, dolarla, poundla, TL ile savunamazsınız. Kendinizi korumanız için üniformalı askerler ve ekipman ve cihaza ihtiyacınız var. Yani savunma sanayi çıktısı. Bu büyük bir sorun ve hala çözülebilmiş değil. Hem Avrupa'da hem ABD'de çok ciddi bir şekilde savunma sanayi çıktısına ihtiyacımız var ve bu yıl gerçekten o kadar fazla ilerleme kaydettik ki. Son iki soru lütfen. Dün dediniz ki Dünya Kupası'nın bir benzetmesini kullandınız ve dediniz ki biz bir ekibiz, bir futbol takımı gibi. Ardından ABD Başkanı Grönland'la ilgili tehditlerini tekrarladı. Siz onun da bir ekip üyesi olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle çok sağlam bir üyesi ekibin, ama bu sadece tek bir beklentisi onun. Bu taahhüt yerli yerinde duruyor ve aynı zamanda nükleer silahların ABD kıyılarına ulaşmasını engellemek de bizim için önemli. Yani bu hem Arktik için, hem Avrupa için, hem Kuzey Atlantik için önemli. Ama ABD Başkanı'nın bir beklentisi var. Avrupalı ve Kanadalıların harcamalarını ABD seviyesine getirmeleri. Bence bugün odamızdaki meslektaşlarımızın birçoğu buna katılıyorlar. Bunun adil bir beklenti olduğunu söyleniyor. Bugün çok büyük bir kazanç elde ettik. Rusya için çok büyük bir kayıp bu. Çünkü Avrupalılar ve Kanadalılar tam olarak üstlerine düşeni yapıyorlar. Evet, son soru. Ben Finlandiya'dan soruyorum. Biraz daha yüksek konuşabilir misiniz? Sizin mesajınız nedir Rusya'ya ve Vladimir Putin'e? Çünkü onlar NATO zirvesini Ankara'da çok yakından takip ediyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Bu 1 milyar kişilik Avrupa'da, Kanada'da, ABD'de yaşayan insanların oluşturduğu 1 milyar nüfuslu bu grup hiçbir şekilde vazgeçmeyecek. NATO olarak kendi hayat tarzımızı, kendi demokrasilerimizi, kendi bölgemizi, alanımızı koruyacağız. Çünkü asla bizimle oyun oynamaya kalkmayın. Sizleri konferanstan sonra kendi basın toplantımda görmeyi dört gözle bekliyorum. Teşekkürler.
1: Evet, Mark Rutte'nin basın toplantısı sona erdi ve yavaş yavaş liderler de

0: işte bu kapıdan giriş yapıyor. Arkadaşlarımız o noktadan size görüntüler aktarıyorlar. Toplantı, basın toplantısında Rute'ye çok sayıda soru geldi. Ağırlıklı olarak Ukrayna-Rusya savaşının ne kadar devam edeceği, Ukrayna'ya yönelik desteklerin ne aşamada olacağı, savunma bütçelerinin Avrupa Birliği ülkelerinde artırıldığına özellikle dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ile eşit seviyeye geldi artık ifadesinde kullandı Mark Rutte. Ercan Bey ile birlikteyiz, Orhan Salih bizimle birlikte. Hem liderler gelirken artık yavaş yavaş bu kapıdan araçlarıyla giriş yaparken biz de Mark Rutte'nin açıklamalarını konuşalım. Orhan Salih, Polonya konusunda özellikle siz Polonya'dan mı geliyorsunuz dedi bir gazeteciye. Polonya'ya verilen taahhütler soruldu. Bunların devam edeceği, Rusya'ya karşı bir savunma hattı. Biraz da zirvenin de konusu, yani Avrupa Birliği ülkeleri açısından Rusya'ya karşı bir savunma hattı, savunma bütçesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan askerlerini çekme söylemleri karşısında bugün sizce ne mesajlar gelir? Putin, Trump'ın Zelenski ile görüşmesinden bir net bir mesaj gelir mi? Yani o görüşmeden hem Avrupa Birliği ile ilgili farklı bir açıklama ya da ABD ile ilgili farklı bir açıklama beklentiniz var mı?
1: Şüphesiz NATO zirvelerinin ruhunda zaten bir Rusya var. Yani Rusya vurgusu ya da NATO'nun zaten kuruluş amacı Sovyetler tehdidi, sonrasında işte değişen farklı tehdit algıları ama hep merkezde bir Rusya olmuştu. 2014 yılına kadar işte 90'ların sonunda 2000'lerin ortasına kadarki bir dönemde de zaten hani NATO işlevini yitiriyor mu, bir tehdit işte kalmadı mı şeklinde derken 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi sonrası biraz daha gözler yeniden o tehdide çevrildi. Haliyle bu tehdit en çok şu anda kimi etkiliyor ya da hangi ülkeler kendini tehdit altında hissediyor? Başta Polonya var. Polonya bu noktada bu tehdidin farkında zaten öteden beri. Mesela Putin'in zaman zaman yaptığı açıklamalarda da Ukrayna'dan sonra sıra Polonya'da, çünkü Polonya rahat durmuyor. Hı hı. Bütün Ukrayna'ya yönelik silahların sevkiyatı da Polonya üzerinden yapılıyor şeklinde açıklamalar vardı. Nitekim son birkaç yıla baktığımız vakit NATO üyesi ülkeler arasında savunma bütçesini en çok artıran ülke, %5'e en çok yaklaşan ülke de Polonya'nın kendisi. Hal böyleyken hem oradaki Ukrayna ve Rusya'ya komşu olan ülkelerin kendi savunma hatlarını biraz daha güçlendirmesi ve kuvvetlendirmesi için burası inanılmaz bir fırsat.
0: Orhan Salih, Polonya Cumhurbaşkanı da bu zirveye katılan liderler arasında ama geçtiğimiz hafta da Türkiye'deydi. Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Bu noktada da Türkiye'nin sanki Polonya'nın özel durumundan bahsettin sen de. Yani diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de ötesinde, Rusya ile komşu ülkelerin de ötesinde. Bu noktada bu arada bir araç girişinin olduğunu daha gözlemliyorum. Bayrakları seçemiyoruz. Biraz uzaktayız. Bilmiyorum Ercan Bey ya da Orhan, siz seçebiliyor musunuz? Soracağım Ukrayna sorusu.
1: Kırmızı beyazlı görüyorum ama belki kamera zoom biraz daha girerse.
2: Kanada galiba.
0: Evet, Kanada Başbakanı Carney'in giriş yaptığını tahmin ediyoruz. Bayrakları seçebildik şu an liderler. İşte gösteriyor Niyazi de size, bu mavi halıdan, turkuaz halıdan yürüyerek içeriye doğru geliyorlar. Bir basın mensubu ordusu da bekliyorduk aslında soruların alınması ama herhalde içeride konuşlandılar
1: değil mi Orhan Salih? Basın mensupları kul olarak içeri aldılar. Hı-hı. Ben hemen kısaca önümüzdeki birkaç saatin nasıl işleyeceğini isterseniz lütfen, özetleyeyim. 8 itibariyle Rutte'nin, Genel Sekreter Rutte'nin bir açıklaması oldu soru cevap şeklinde. Ve yine 8.15, 8.20 itibariyle de zirveye katılacak liderler yavaş yavaş işte zirvenin yapılacağı bu merkeze gelmeye başlıyorlar. Onların da aslında girişte bir kısa bir açıklama yapması bekliyor. İsteyen lider konuşuyor, istemeyen direkt içeri geçebiliyor. Ve orada bir bekleme süreci başlayacak ve sonrasında Cumhurbaşkanımıza resmi olarak bir karşılaması olacak. Olur. Ve 10.45 gibi 11 gibi bir aile fotoğrafı çekilecek burada Merve. Aile fotoğrafının çekilmesi sonrası 11.15 gibi de liderler işte o büyük işte beklenen zirvenin açılışını yapacak. Genel Sekreter Rutte'nin bir açılış konuşması olacak. Ev sahibi olarak Türkiye'nin de açılış konuşması olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın. Evet, şu anda Kanada Başbakanı da el sıkıştı ve içeriye giriyor.
0: Madem şöyle de yapsak aslında, her gelen ülkeyle ilgili böyle ufak ufak parantezler açsak. Kanada konusunda örneğin McCarney'de gelmişken şu an toplantının, zirvenin yapılacağı alana doğru ilerliyorken. Ercan Bey, Kanada konusu Amerika Birleşik Devletleri

0: Açısından Trump'ın yeni dönemiyle birlikte 51. eyalet vurgusu, sonra gerilen ilişkiler, karşılıklı açıklamalar. Şu an sanki biraz sular durulmuş gibi görünse de sizce ne aşamada, yani NATO'da müttefik olarak da Kanada kurucu ülkesi, hatta Amerika kıtasındaki ABD ile beraber ne aşamada sizce Kanada ile ilişkileri?
1: Şöyle, Kanada biraz idare ediyor Merve Hanım, onu söylemek lazım, ama gerilim hatları çok oldu biliyorsunuz. O açıklama işte eyalet olması yönünde bir açıklaması vardı Trump'ın. Bunu maksimalist bulanlar oldu. Bunu biraz ileri bir söylem olduğunu değerlendirenler oldu. Bir de hatırlarsınız yakın zamanda yine McCarney'in yine böyle bir itirafı söz konusu olmuştu. Dünyanın bir hegemon tarafından yönetildiği ve o hegemonun Amerika Birleşik Devletleri olduğu, kendilerinin de bu düzen işlerine geldiği için ses çıkarmadıklarını ama bunun bir haksızlık ve adaletsizlik olduğunu dile getiren bir başbakandı açıkçası. Onu da söylemek lazım. Yani NATO'nun içerisinde aslında sesini bir miktar yükselten, bir miktar gerçekleri artık itiraf etmek zorunda kalan, dünyanın bu adaletsiz durumunu, Birleşmiş Milletler'de de bu durumundan bahsetmişti.
0: Biraz daha farklı bir lider mi? Uzun bir Trudeau dönemi olmuştu, evet. Kanada'da. Şimdi Carney dönemiyle birlikte siyaseti değişti mi Kanada'nın ABD'ye karşı
1: durumu? Trudeau biraz daha magazinel ayrıntılarla, Orhan Bey de işte iyi takip ediyordur, o süreci iyi biliyordur. Şöyle magazinel ayrıntılarla daha çok gündeme gelmişti ama Carney biraz daha elbette dünyanın adaletsizliği ve Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli ifade ettiği, o kendi tarzıyla ifade ettiği o dünya beşten büyüktürü aslında biraz daha böyle itiraf mahiyetinde söyleyen bir şahsiyetti. Onu da söylemek lazım. Ama Kanada çok önemli bir ülke. Amerikan kıtasından gelen bir ülke. Biliyorsunuz 32 NATO üyesinin 24'ü Avrupa Birliği ülkesi. Yani Avrupa Birliği ile NATO adeta iç içe geçmiş bir yapı. Yani bu yapıların iç içe geçmişliği, Atlantik böyle kokusunu taşımaları hepsinin böyle bir durum da ortaya çıkartıyor.
0: Transatlantik arasındaki gerilim peki Kanada'yı da etkiliyor mu?
1: %100 etkiliyor ama burada farklı bir fikir de var. Şöyle bir durum var Merve Hanım. Yani Kanada'dan zaman zaman şöyle sesler yükseliyor. Rusya doğrudan ya da dolaylı bir tehdit olabilir NATO açısından ama bizi gerçekten doğrudan ilgilendirmiyor diyenler var. Çok uzaktalar bir. İkincisi, nasıl Portekiz ve İspanya, biz işte Polonya gibi, Litvanya gibi o tehdidi doğrudan hissetmiyoruz diyorsa, Kanada'da zaman zaman bunları söylüyor. Peki. Ki bugün biraz önce Rutte'nin basın toplantısında Rusya uzun vadeli tehdit demesi. Yani bu toplantıda
0: bu arada bir konvoy daha yaklaşıyor şu an kapıya doğru. Niyazi görebiliyorsan eğer. Şu külliyenin, bu 32. caminin arka tarafında kalan binasının önünden bir konvoyun geldiğini de görüyoruz. Son giriş yapan konvoy Kanada Başbakanı'nın konvoyu olmuştu. Evet, şimdi biraz daha yaklaştı. Motosikletleri görüyoruz önden, ağaçlı yoldan ilerliyorlar ve bakalım bir sonraki lider, işte zirvenin, bu tarihi zirvenin gerçekleşeceği binaya giriş yapacak olan lider kim olacak? Uzun bir konvoy var.
1: Keskin bir göz lazım.
2: Evet.
0: Kırmızı yine bir bayrak.
2: Bayrak.
0: Kırmızı biz seçemiyoruz ama arkadaşlar eğer daha yakından gösterebiliyorsa kamera Niyazi vasıtasıyla. Hangi ülkenin bayrağı arkadaşlar? Siz görebiliyor musunuz? Bizim buradan görme şansımız yok. Sadece araçları ve konvoyları görüyoruz. Ve şu an korumaların iniş yaptığını da görüyorum. Sanıyorum hangi ülkeyse araçlarıyla giriş yapan liderinin de kapısı açıldı. Ve şimdi o mavi halıdan yürüyecekler ve içeriye giriş yapacaklar. Bu zirvede 32 hükümet ve devlet başkanı yer alıyor ve ev sahibi olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Mark Rutte'nin basın toplantısını dinledik. Şimdi biz seçene kadar hangi ülkenin geldiğini biraz da Polonya konusunda ziyaretiyle Polonya Cumhurbaşkanı, bu arada Hollanda Başbakanı'nın geldiğini belirtti arkadaşlarım. Evet. Şu anda da iniş yaptığını görüyorum. Halıdan yürüyenler arasında Hollanda Başbakanı'nı görebiliyor musun Orhan Sale?
3: Hollanda şüphesiz özellikle son dönemde hem savunma noktasında hem NATO içerisindeki işbirliğini artıran bir ülke. Aynı zamanda NATO için çok önemli. Hı hı. Yani NATO'nun 3 ana üstünden

0: Birisine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Hollanda-Türkiye ilişkilerine baktığınız vakit özellikle son birkaç yılda savunma noktasında işbirliğinin oldukça arttığını görüyoruz Merve. Bu süreç içerisinde de geçtiğimiz aylarda yine Hollanda'nın altını çizdiği işte Türkiye'siz bir Avrupa'nın savunmasını düşünmek çok da mümkün değil demişti. Bunun altını çizmişti. Tıpkı Belçika gibi, tıpkı diğer Avrupa üyesi ülkeler gibi, Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi.
1: Yetin'in o açıklaması Hollanda Başbakanı'nın, yani Belçika'yı örnek verdiğim için söylüyorum. Nüfus olarak bakıldığında Avrupa kıtası içindeki en küçük ülkelerden biri. Evet. Biraz da bu ağırlığını ortaya koyması, yani dolayısıyla asker sayısı açısından da baktığımızda benzer mi o ülkelerde?
0: Tabii şimdi yani bu ülkelerde kendilerine göre farklı tehdit unsurlarını algılıyor ve o çerçevede yeni stratejiler geliştiriyor.
1: Bu arada bir konvoy daha yanaşıyor, evet, biz konuşurken.
0: Bu saatler yaklaştıkça artık liderlerin gelişi de hızlanmış bulunuyor. Dediğimiz gibi 32 ülkenin devlet başkanı buradan girecek. Bunun yanı sıra Merve sadece 32 ülke değil diğer ülkelerinde devlet başkanları buraya gelecekler. Burada işte
1: Ahmet Elşar'a henüz gelmediler herhalde.
0: Burada konuşmalar, görüşmeler yapacaklar. O yüzden 40'tan fazla liderden bahsediyoruz.
1: Güney Kore, Asya'dan pek çok ülke, Avustralya.
0: Evet. Avustralya yine aynı şekilde bazı işte gözlemci ülkelerin işte bakanları, dışişleri bakanları, savunma bakanları düzeyinde davetli ülkeler de var.
1: Kuveyt Dışişleri Bakanı buradaydı ve zirveye de katılacak. Evet, Arnavutluk liderinin şu an itibariyle alana giriş yaptığını söyleyebiliriz ve
0: oldukça renkli bir
2: Edirama.
1: Evet, Edirama çok renkli ve bir isim. Avrupa'nın en herhalde renkli lideri diyebiliriz. Bu zirvede ilk başlangıç görüntülerinde çok öyle anlara tanıklık etmedik. Ama Edirama dendiği zaman Avrupa'da birazcık daha böyle o sempatisiyle sanki liderleri bir arada tutan bir kimliği var. Evet. Ve beyaz ayakkabılarıyla.
0: Bakalım yine.
2: Dün biraz daha normal giyinmişti gerçi.
0: Gelirken. Yok yine beyaz ayakkabı.
2: Beyaz ayakkabı mı? Evet.
1: Seçebiliyor musunuz
0: bunu? Ayakkabıdan seçebiliyorum.
1: Ben de şimdi görüyorum Niyazi. Halının ortasında iki yanında da Edirama'nın isimler var. Edirama, buyurun.
2: Hatırlarsınız Merve Hanım, Orhan Bey sizde Meloni'ye daha önce işte diz çökerek onu karşılamıştı. Hı hı. Biraz da boyu da uzun bir başbakan biliyorsunuz.
0: Bu arada bir konvoy daha geldi.
2: Üzerinde.
0: Ama şu anda Edirama içeri giriyor.
2: Renkli bir karakter.
1: Sakin yürüyor bu arada
0: Edirama. Son aylarda
1: Edirama
0: biraz özellikle içerideki gösterilerle zor anlar yaşıyor Edirama. Ama bunları da bir nebze bastırmış gibi görünüyor. Renkli bir kişilik. Bir konvoy daha geldi Merve.
1: Onu evet, seçebiliyor musunuz?
0: Birazdan NATO'nun Turkuaz Adası'ndan yürüyerek kongre merkezine giriş yapacak. Dediğimiz gibi resmi karşılama değil bu aslında. Biraz yani Cumhurbaşkanımız NATO Genel Sekreteri Rutte ile birlikte resmi karşılama yapacak saat 10'dan sonra. Ve sonrasında aile fotoğrafı çekilip zirveye geçilecek. Açılış konuşmaları ve sonrasında ortak bildirgeye bakıyor olacağız. Evet, şu anda kimin geldiğini
1: arkadaşlar seçebiliyorlar mı? Şu an hangi liderin geldiğini. Alana giriş yaptı araçlar. Konvoy alana giriş yaptı ama biraz da ağaçların arkasında kalıyor araçlar. Bayrakları da göremiyoruz. Araçlardaki bayrakları da göremiyoruz. Ama evet, şimdi belki ilerlerler.
2: Liderlerin ve başbakanların bir özelliği daha, biraz önce Orhan Bey'in söylediği gibi ülkesinde zor durumda olan başbakanlar var. Edirama bunlardan birisi. Starmer zaten biliyorsunuz, o lame duck dedikleri yani istifa etmiş bir başbakan. Edirama'nın son zamanlarda bu protesto gösterilerinin ardından ortaya çıkan biliyorsunuz Knesset'te yapmış olduğu konuşma. Evet. Oradaki çok sorunlu ifadeler gerçekten İsrail'le bir araya geldi.
1: Evet, Frederiksen gelmiş. Danimarka Başbakanı Frederiksen. Evet. Şu an itibariyle. Evet, 4 kadın lider var. Onlardan biri de Frederiksen.
0: Şu anda o yürüyüşü de yapıyor. İçeri giriyor Danimarka Başbakanı. Danimarka'nın da aslında dün Trump da bunun altını çiziyor. Özellikle Grönland olayında işte NATO noktasında biraz bazı kırgınlıklarım var dedi. İşte belki de o Grönland olayının en büyük muhatabı Danimarka.
1: kırgınlıklarım var dediği gibi Orhan Salih.
3: Çok
1: yani
3: acayip.
1: Yani onlar
3: şey
1: yönetmemeliydi. Yani bankanın değil dedi dün. Yani
0: çünkü derler ki şey Grönland

0: de koruyamıyorlar. Yani güvenliğini sağlayamadıkları için orayı niye bana vermiyorlar ki gibi bir serzenişte bulundu hatta.
1: Vazgeçmiyordu. Yani sanki bunu böyle geri plana attı diye düşündüler İran Savaşı'ndan sonra, ama dün Orhan Bey'in dediği gibi gerçek anlamda Trump bu konuda fikrini ortaya koydu.
2: Bugün Frederiksen'la Donald Trump burada zirvede mutlaka karşı karşıya geleceklerdir ama Grönland üzerinden konuşurlar mı? Yani Frederiksen'ın yaptığı, savunma bakanlarının yaptığı açıklama zaten çok netti bu konuyla ilgili. Bir Avrupa Birliği ülkesi olduğunun altını çizdi Frederiksen, Danimarka'nın böyle bir şeyin mümkün olamayacağını. NATO'dan bahsetti, NATO üyesi bir ülke olduklarından bahsetti. Danimarka tedirgin mi hala daha, yoksa bu noktada destek bulamayacağını mı düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri'nin?
0: Aslında çatışma noktalarından birisi de o. Yani Amerika ile Avrupa Birliği ya da Avrupa kıtası arasındaki çatışma noktalarından birisi de o. Yani özellikle şey, yaklaşık işte bir seneye yaklaşıyor. Yani o Grönland olayının biraz daha yüksek sesle seslendirilmesi ondan sonra başladı aslında. Yani işte Amerika'nın
2: bir konvoy daha girişiyor.
0: Avrupa'daki askerlerini çekmeye başlaması ya da işte NATO noktasında tehditleri biraz daha yüksek sesle dile getirmesi, benim istediğimi vermiyorsunuz diyor. İstediğimi vermezseniz ben de o zaman kendi bildiğimi yaparım. Burada kendi başınıza bütün tehditlerle baş başa kalırsınız dedi. Ama şunu anlıyoruz, bu Grönland olayından geri adım atmış değil. Öyle görünüyor ki hani belki hani Grönland'ı almasa bile orada biraz daha böyle daha hakim bir şekilde belki askeri üslerinin sayısını artırabilir ya da oradaki nüfuzunu artıracak farklı hamleler getirebilir.
2: Ziyaretler de başlamış.
0: Danimarka yönetimi yani zaten buna sıcak bakıyor. Tamam, buranın yönetimi bende olsun. Ama sen istediğini yap demeye getirdi en son, çünkü iş o raddeye kadar
1: üst
0: geldi.
1: Üst verecek, evet. Biraz imtiyaz tanıyacak. Böyle bu işi bir atla... Bu arada Rutte de o işi biraz diplomat yönetmeye çalışıyor. Böyle ortada ne şiş yansın ne kebap. Ama sizin dediğiniz gibi çok enteresan. Yani Avrupa Birliği ve NATO ittifakının içinde velev ki olmasa ne olacak? Yani egemen bir devletin toprağını istiyorsunuz değil mi? Yani NATO ittifakında olmasanız ne olacak? Ama vazgeçmiş değil. Bana kalırsa
2: arkadaşlar kimin geldiğini seçebiliyor musunuz? Hangi liderin geldiğini seçebiliyor musunuz?
0: Bir ülke daha geldi. Bayrak, evet.
2: Evet, şimdi Bulgaristan Başbakanı Radev'in giriş yaptığını aktardı arkadaşlar. Bulgaristan lideri Radev. Şimdi Bulgaristan'ı da ayrıca konuşmamız lazım. Hem Avrupa Birliği'nde bir ülke, hem NATO üyesi bir ülke, hem de Doğu Kanadı'nda
0: hem
2: NATO'nun hem bizim komşumuz, ilişkiler. Büyüyen de bir nüfusu var ama ekonomik sıkıntıları var. NATO içerisindeki ağırlığını ne derece artırabilir örneğin? Yani %5 konusuna hangi marjda yaklaşabilir Bulgaristan sizce?
0: Yani Bulgaristan'ın özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrası işte Romanya ile birlikte o blokta kendini Rus tehdidi altında hisseden ülkeler arasında yazdırmaya başladı. Şimdi geçtiğimiz işte hem işte Bulgaristan'ın işte Ortodoks ağırlığı, işte Rus ve Ukrayna blokunda biraz daha yakın olması işe yaramadı açıkçası. Yani çünkü günün sonunda bir Avrupa Birliği üyesi, bir NATO üyesi olması bazı noktalarda Bulgaristan politikasının Moskova ile çatışmasına neden olmuştu. Bu son dönemde biraz daha net bir şekilde görülmeye başladı. Peki bu süreçte tabii Bulgaristan'ın hem içerisinde bir yine dediğimiz gibi çokça seçim olan
2: bu arada bir araç daha giriş yapıyor. Siyasi... yönetmenim yok. Eğer bayrağı görebilirse, en azından hangi ülke bayrağı olduğunu görebilirse, biz Bulgaristan'ın NATO içerisindeki ağırlığını konuşurken, Avrupa Birliği içerisindeki ağırlığını konuşurken, bu arada konvoylar da epey kalabalık. Yani muhtemelen külliyenin ana giriş kapısına gelene kadar konvoylar bir noktada ayrılıyor ve buraya birkaç araç giriyor ama her gelen lider en az 6-7 araçla, yani birkaç araç ardında iki büyük minibüs tarzı araçlar değil mi? Işte heyetler epey kalabalık, evet, sence tabii, liderler değil tabii.
1: Bu her şey saat taraftan gibi işliyor farkındaysanız değil mi? Zaman aralıkları.
2: Ve Polonya Cumhurbaşkanı'nın geldiğini de, evet, belirtti arkadaşlarım, yanlış eğer görmüyorsak.
1: 10 gün önce de buradaydı.
2: Evet, tam da onu konuşuyorduk. Evet. Polonya'yı konuşuyorduk. Biraz isterseniz yarım kalmıştı. Hazır Polonya, evet, Cumhurbaşkanı da gelmişken Orhan Salih. Bir Rus tehdidi, farklı bir ülke konumlandırması, ama Türkiye'de ziyaretine de baktığımızda, evet, ikili ilişkilerimiz vesaire, ama sanki Türkiye bu noktada o dengeyi sağlamak...
0: Polonya-Türkiye ilişkileri eşsiz bir ilişki. Yani Polonya Cumhurbaşkanı da o işte basın toplantısında dile getirdi. Yani ben Polonya'da da işte bir süre orada izlenim edinme fırsatı buldum. Polonya halkının da Türkiye bakışı çok farklı, çok çok sıcak. Cumhurbaşkanı dedi ki geçtiğimiz hafta Polonya olmadığı halde Polonya'nın var olduğunu ve Polonya devletini kabul eden tek bir ülke var. O da Osmanlı'ydı.
2: Osmanlı İmparatorluğu.
0: Yani o dönemden kalan bir bağ var. Yani evet. Lehistan yani evet. işte Polonya.
2: Yani o toplantılarda Osmanlı döneminde hani gelemese bile toplantıya Lehistan büyükelçisi olarak anons edilmesinden de bahsedildi.
0: Cuma hutbelerinde meşhur hutbelerinde. Lehistan'ın muhakkak ismi geçerdi olmasa bile.
2: Bunu hatırlatmaları özellikle Polonya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde, Laborski'nin ziyaretinde bunun altını çizmelerinin sizce mesajı neydi? Yani bugün bu noktada tekrar bunun hatırlatılması bizim hafızamız diri yani Osmanlı tarihi, kesinlikle. Osmanlı diplomasisi, dış politikası ile ilgili de sizce neden?
1: Daha önce Selefine Tuska zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı bir hediye hediyede bulunmuştu biliyorsunuz. Polonya'ya daha doğrusu Lehistan'a o tanıdığına dair emanname yani böyle bir belge sunmuştu. Dolayısıyla Orhan Bey'in dediği gibi çok benzersiz bir ilişki. Onu söyleyelim. Polonya ile Türkiye'nin geçmişe dayalı hatta Varşova Paktı'ndayken Polonya.
2: Bu arada yine bir konvoy daha giriş yaptı alana yolda ilerliyor. Az araçlı bir konvoy, 3 araç, 1 minibüsten oluşan bir konvoy. Birazdan da arkadaşlarım bayrağını seçebilirlerse eğer konvoyun. Buyurun Erşan Bey.
1: Tabii. Yani Polonya'nın böyle bir durumu var. Bu arada Polonya, bakın nasıl bir tenakuz. Yani Polonya, Varşova Paktı'nın merkezi olarak anılan bir ülkeydi. Şu anda da biraz önce konuştuğumuz gibi aslında Varşova Paktı'nın ülkeleri şu anda en büyük tehdit.
2: Çekya. Cumhurbaşkanı Pavel gelmiş ama Çekya ile ilgili
1: orada da bir durum var.
2: Bir durum var. Yani bu arada bilmiyoruz hani Cumhurbaşkanı herhalde en üst düzeyde temsil olduğu için Cumhurbaşkanı geldiğini varsayıyoruz ama Başbakan da zirvedeydi. Dün eşiyle birlikte zirvede de yer aldılar. Orada bir iç siyasi sıkıntı var. Hatta Başbakan Cumhurbaşkanı'na öyle zannediyorum bir dava açarak yani bu heyette bulunmadığı için bir dava açarak kendisi de müstakil olarak zirveye katılıyor değil mi? Çekya'da ne oluyor?
1: Orada bir paralel yapı durumu söz konusu zannediyorum. Bize de çok yabancı değil değil mi? Bizim siyasetimizde de böyle bir durum söz konusu.
0: Yani Çekya'nın yapısı itibariyle
2: ana
0: da
2: muhalefete mi benzetiniz?
0: Ya biraz bir tuhaflık var. Aslında Avrupa'nın genelinde de mesela ay benzer şeyi nerede gördük mesela son 2-3 ayda Hırvatistan'da gördük mesela. Orban gitti yerine gelen işte başbakan cumhurbaşkanı görevi bıraksın yoksa dava açacağım dedi. Demişti.
2: Parlamenter şimdi sistemin çıkmazlarını mı yaşıyor Avrupa Birliği ülkeleri? Net.
0: Büyük bir çatışma var. Zaten yani Avrupa Birliği'nin birlik olmamasının arkasında var. Bir liderlik sistemi yok. Yani şu kararı aldım ve hızlı bir mekanizma harekete geçirecek bir sistem yok. İşte Avrupa Komisyonu var, Avrupa Konseyi var, Avrupa Parlamentosu var. Onlar karar alacak, üste gidecek. Sonra liderler toplanacak, karar imkansız bir şey.
2: Avrupa Birliği adına alınan kararlar yerelde de yürürlüğe sokulacak.
0: O da yani burada herhangi yetki bir ülke tartışmaları yok, ben istemiyorum yaşanıyor derse olmuyor. Yani.
1: Olmuyor.
0: Şimdi evet. Aynı şey ülkelerin kendi iç politikalarında da öyle. Yani şimdi Çekya'nın işte politikası Çekya'ya baktığımız vakit Avrupa içerisinde biraz daha farklı bir biraz daha işte mesela İsrail yanlısı bir politika izlediğini gördük son 2-3 yılda. O işte hem halkından tepki var hem de işte bazı farklı ülkelerden tepki var. Orada da bir siyasi yani Hırvatistan tarzı bir siyasi bir karışıklık öngörülüyor.
2: Bu arada bir konvoy daha giriş yapıyor. Niyazi sen de seçebiliyorsan eğer. Bu defa çok kalabalık bir konvoy. Az evvel Çekya heyeti 3 araçla geldiler. Şu an sayabildiğim kadarıyla 1, 2, 3, 4 araç ve bir minibüs giriş yaptı.
0: Aslında
2: alana.
0: Çünkü yani NATO'ya katılım da mesela 1+5 ya da işte 1+15 şeklinde bu zirveleri yani sadece liderler zirvesi değil. Bunun içerisinde bu kongre merkezinin içerisinde çok sayıda toplantı ve zirve salonları var. Küçük salonlar var. Oraya mesela atıyorum işte İngiltere ile Polonya bir toplantı yapmak
1: istiyor.
0: Birçok
1: oturum olacak tabii.
0: O da işte İngiltere tarafından 5 kişi işte Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı belki işte o büyükelçilikler karşılığı olarak bilateral büyükelçiler de katılabiliyor. O yüzden hazırlıkta geliyor heyetler. Hı hı. Heyetlerin tabii içerisinde danışmanları da var.
2: Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović giriş yapmış. O 5 araçlı konvoyda Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın yer aldığı o konvoy külliyeye bu alana zirve merkezine giriş yaptı. Bazı heyetler mi arka taraftan giriyor? Şimdi, Orhan Sarı, sanki bir bahçe var orada.
0: Liderler buradan giriyor. Şu Turkuaz liderler, Mavi evet. Havuz.
1: Delegasyonu arka

0: Kapıdan
1: delegasyonda o minibüsten ve diğer arabadan inenler o
2: havuzun içinde bulunduğu bir bahçe var, yeşil duvarlı etrafı ve o arka taraftan da bir kapı var. Sanıyorum ki liderler buradan sizin dediğiniz gibi iş yapıp heyetler de arkadan giriyorlar.
0: Böyle bir binanın avantajı var burada da, onu da söylemek lazım yani. Farklı farklı kapılarının olması, paralel bir şekilde gidebilmek heyetlerin ve aynı zamanda şeyin protokolün gidebilmesi bence çok büyük bir avantaj yani, bu kampüs.
1: Yani külliye olarak belki de yani kuruluş işte çok öngörülmüş bir şey. Yani baktığınız vakit işte bu kütüphanenin, bu kongre merkezinin yine külliye gibi çok geniş bir kompleksin olması. Aslında burada işte dünyanın bütün liderlerini ağırlayacak bir kapasite var. Ve daha önce dediğim gibi hani ben birçok NATO zirvesi takip ettim. 2004'ten bugüne kadar G20 zirvesi, 7-8 tane BM genel kurul toplantısı takip ettim.
2: En böyle bariz diyebileceğin farklar neler o takip ettiğin zirvelerden?
1: Yani öncelikle şunu söyleyeyim, medya çalışma alanı inanılmaz burada. Yani 3000 kişi var ve çok geniş bir alana yayılmış bir işte kütüphane, millet kütüphanesindeyiz şu anda. Ve herkesin rahat bir şekilde bütün dünyadan gelen gazetecileri görüyoruz. Yani İspanyollar bir yere öbeklenmiş, işte İngilizler bir tarafta, efendim işte Avrupalılar, Almanlar bir tarafta, Yunan basını bir tarafta. Hı hı. Hepsinin çok rahat bir şekilde çalıştığı, işte haberlerini geçtiği ve yayın yapabildiğini görüyoruz. Yine burada bizim gibi stand-up pozisyonu olan bir çok sayıda nokta var. Herkes şu anda durumdan memnun.
2: Bir de hiçbir aksama da olmuyor. Yok. Hans Ali, değil mi Ercan Bey? Yani burada 3 gündür buradayız. 3 gündür herkes bir ilk gün saat 9'dan 10'a kadar yayın yapıldı. Onun dışında sonrasında 24 saattir açık. Tabii. Devam da edecek. Yani herhangi bir bağlantıyla ilgili, elektrikle ilgili, internet bağlantısıyla ilgili, konumlanma, yerle ilgili hiçbir ben sıkıntı yaşandığını görmedim. Tabii biz uzun süre yayınlardayız ama siz içeride daha fazla vakit geçirebiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Yani bunu aynı anda kurgulayabilmek. Bu burada hemen yanı başımızda dünya liderleri var. 32 dünya lideri, bir de misafirler, heyetler, bir yandan işte lider eşleri, ayrı programlar, ayrı görüşmeler, Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve müsteşarları, bir de burada 3000 kişilik basın ordusu aynı şekilde idare edilebiliyor.
0: Binlerce kişi aynı anda. Merve Hanım, şöyle söyleyeyim. Yani biraz önce siz dediniz, internet altyapısına kadar, her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünmeniz lazım. Çünkü buradaki arkadaşların çoğu 4.5G cihazlarıyla yayın yapıyor. Bakın bunlar da internet altyapısıyla alakalı. SIM kartlarla vesaire, o sistemlerle alakalı. Bunların iflas etmemesi gerekiyor. İflas etmeyi bırakın, o kadar kuvvetli bir sistem ki, Orhan Bey'in anlattığı gibi o uluslararası zirvelerde biz bu konuda çok ciddi sıkıntılar da gördük. Yani onu da yaşadık. Bu arada şey sıkıntısı da oluyor genelde. Buraya sık katılan arkadaşların, mesela yabancı basın mensuplarının yer sıkıntısı yaşayabilecekleri öngörüsüyle hemen buldukları masanın üzerine kendi kurumlarının isimlerini yazdıklarını.
2: Evet,
0: ama bugünden itibaren artık buna gerek kalmadığını, çünkü o kadar fazla yer olduğunu, ya paylaşmaya bile ihtiyaç olmadığını görebiliyoruz. Çok iyi düşünülmüş. Ve şu anda bakın, tez antitez diye düşünelim. Şayet bu yerleşke olmasaydı, bu nasıl yapılacaktı bu organizasyon? Bir spor salonunu düşünün. Yani bunu böyle tamamen içinde tam olarak yapabileceğiniz bir ortamı bulmanız çok zor. Hem gazetecilerin aynı anda çalışabileceği, hem liderlerin olabileceği, herhangi bir otelin de bunu karşılaması çok kolay değil. Bakın 3000 basın mensubundan bahsediyorsunuz. Aynı anda bu organizasyonu yapabilmek Ankara şartlarında, hatta ve hatta Türkiye şartlarında bence en önemli imkan burası oldu.
2: Bir de o tür organizasyonlarda, eğer bir otelde ne kadar da büyük olsa, yapılmış olsa yerleşkesi de güvenlik açısından akredite de olsa basın mensuplarının girişi liderlerle aynı yerden, o girişler çok sınırlı, küçük, çok büyük.
1: Yani şu aklıma geliyor hemen. Daha önceki zirvelerde biz bu şekilde hani medya merkezi olarak liderlerin girişini çok da göremiyorduk. Yani çok alakasız bir yerdeydi. Ya ben sanırım Kanada'dakini hatırlıyorum. Medya merkezi bir yani 5-6 kilometre uzak bir mesafedeydi. Yani biz sadece son
2: görüntü
1: gün,
2: gelen görüntülerden
1: son gün basın toplantısı için alındık. Bir saat kaldık ve geri döndük. Yani öyle bir sistemden bahsediyorum. Burada çok şükür şu ana kadar her şey kusursuz bir şekilde işliyor. Çok amaçlı bir yerden bahsediyoruz. Burası hem bir kütüphane, hem bu gibi durumlarda işte bir medya merkezine dönüşebiliyor. Yarın farklı bir noktaya hizmet edebiliyor. O yüzden çok önemli. Tabii

0: Bir şimdi liderlerin de işte burada yapacağı işte açıklamalar, alınacak kararlar çok çok daha yani.
1: Evet, şimdi basın toplantılarına yavaş yavaş henüz bir heyet girişini göremiyorken, uzaktan da olsa vaktimiz varken onu konuşalım. Mesela basın toplantıları herhalde en önemli, Sayın Cumhurbaşkanı kapanış yapacaklar, bir değerlendirme toplantısı yapacaklar. Ama resmi bir görüşmesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün bir kabulü görünüyor mu?
2: Şu an yok ama zirve marjına mutlaka olacaktır.
0: Yani çok ev sahibi Cumhurbaşkanı olduğu için şu an dün zaten kabulleri vardı olacak. Bugün de tabii ki yani hem işte site events olarak işte ikili görüşmeleri olacaktır tabii ki, ama zaten ev sahibi herkes de görüşen bir isimden, bir liderden bahsediyor.
1: Hayır, ortak basın toplantısı yani görüşme derken resmi görüşme ardından ortak bir basın toplantısı şeklinde.
2: Rut da yapacak hani, önce onun dışında ayrı ayrı liderler basın toplantısı yapacak zannediyorum. Yok, kapanışta ayrı bir
0: ortak kapanıştan sonra saat Türkiye saatiyle konuşup saat 3'te 15'te Rutte'nin artık zirveye dair sonuç bildirgisini açıklayacağı, okuyacağı bir basın toplantısı olacak. Orada alınan kararları paylaşacak basınla, dünyayla. Sonrasında soru sorma imkanı bulacağız. Saat 17.30 gibi Cumhurbaşkanımızın bir basın toplantısı olacak. Uluslararası medyaya açık ve herkes soru sorabilecek. Saat 14.30'da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in bir basın toplantısı bekleniyor burada. Diğer liderler de aynı şekilde başvurmaları durumunda basın toplantısı ilan edilecek. Trump'ın da bir basın toplantısı bekleniyor. Onun yanı sıra
1: bir heyet daha yaklaşıyor. Eğer Niyazi görebilirse şu an ana giriş kapısına doğru geldiğini görüyorum. Önden motosiklet iki araç geldi, ardından da birkaç araçlık konvoy geliyor. Yine çok uzaklar ama sanıyorum 4 araç sayabildim. Arkadan da bir siyah minibüs yaklaşıyor ve şu an itibariyle de yerleşkeye giriş yaptılar. Yani bizim görebildiğimiz alana, belki çok daha ötesinden itibaren giriş başlamıştır. Biraz
0: aslında
1: da
0: giriş sırası var ama liderlerin bir kısmı uymayabiliyor. Kanada, Danimarka, Arnavutluk, Hollanda, Bulgaristan, Polonya, Çekya, İzlanda.
1: Sanıyorum şu an İzlanda geliyor olsa gerek İzlanda, o zaman eğer o sıradaysa.
0: Macaristan, İsveç ve Slovenya diye devam ediyor. Tamam. Bakalım sıraya uyuyorlar mı? Yoksa yani yayınlanan bir sıra var. Biz de bunu hani bu şekilde.
3: Saydığınıza göre İzlanda olması lazım.
0: Bir bakalım kim geliyor?
3: Burada İzlanda kurucu ülkelerden birisi.
1: Evet.
3: NATO'nun.
1: Evet, o da
3: enteresan değil mi?
1: Enteresan
3: değil mi?
1: Ada
3: olarak orada yer almasına rağmen.
1: Ve o zaman da hani böyle dünya siyasetinde çok etkin bir ülke diyemeyiz İzlanda için. Ama hangi gerekçeyle İzlanda kurucu üye olmuştur sizce o dönemde?
3: 1949
1: yansıması yılında. Çünkü bu döneme de geliyor.
3: O dönem çok İskandinav ülkesi var kurucu üyeler arasında. Zannediyorum orada İskandinavya'nın yapmış olduğu bir teşvik söz konusu olabilir.
1: Mutlaka.
3: Yani öyle düşünmek gerekiyor. 1949 yılında. Çünkü Merve Hanım biliyorsunuz Türkiye'nin 1952'de NATO ittifakına katılması bile çok sancılı bir süreç aslında. O kadar kolay bir süreç değil.
1: Üstelik hemen 3 yıl sonra kuruluşunda.
3: 3 yıl sonra defalarca da başvurumuz söz konusu. Hatta ilk başvurumuza sadece ve sadece İtalya destek veriyor. Onun dışında İngiltere'nin karşı çıkma gerekçesi de bizim yakın coğrafyalarda bir sorun olması durumunda. Yani Türkiye'nin sorunlarını da getirip NATO sorunu haline getirmeyelim yönünde özetlenebilecek bir endişeleri vardı. Ama sonradan tabii 52 yılında Türkiye bunu başarıyor tabii.
1: O dönem 1952 yılında NATO'nun kuruluşundan, 12 üyenin kuruluşunun ardından herhalde ilk, yani ittifakın büyümesinin ilk adımı Türkiye ve bizimle beraber Yunanistan'ın değil mi?
3: Tabii.
1: NATO'ya dahil olmasıyla başlayan bir süreç. Yani kurucu ülkeler ardından ilk Türkiye'nin üyeliğiyle birlikte artık ittifak kapılarını açmaya başlıyor.
3: Genişlemeye başlıyor. Sonra Yunanistan askeri kanattan çekiliyor. Sonra biz onu aldırıyoruz.
2: Tekrar
3: Kenan Evren döneminde Rogers planı ile birlikte. Bizim ağzımıza bir parmak bal sürülüyor ama yani bu bizim açımızdan çok ciddi bir tarihi ders değil mi? Kenan Evren döneminde, darbeden sonraki dönemde sadece ve sadece sizi Avrupa Birliği'ne alırız günün birinde diye verilen bir sözün ardından biz Yunanistan'ın önündeki vetomuzu kaldırıyoruz ve Yunanistan askeri kanada dönüyor.
0: Ama yani biz Avrupa'ya alınmıyoruz.
3: Biz alınmıyoruz.
0: Bu arada konvoylar arka arkaya gelmeye başladı. İkinci konvoy, iki konvoy arka arkaya şu anda
1: arkadaşlar
0: geldi.
1: Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz, seçebiliyor musunuz? Hangi iki ülkenin konvoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptılar? Evet, henüz arkadaşlar da seçememiş uzak bir noktadan.
3: Ciddi bir gözlük almamız gerekiyor zannediyorum.
1: Romanya heyetinin geldiğini söylüyor arkadaşlar. Den Romanya Cumhurbaşkanı Den'in bulunduğu heyet şu an alana giriş yaptı. Muhtemelen halıda yürüyen
0: öndeki, evet,
1: seçebiliyor musun Orhan?
0: Lider giriş yaptı büyük ihtimalle. Diğer işte Romanya Cumhurbaşkanı şu anda
1: Romanya.
0: Evet. Giriş yapıyor.
1: Mesela Romanya, madem Sayın Den'in girişini, evet, burada anonsluyoruz. NATO içindeki ağırlığı, Avrupa Birliği içerisindeki ağırlığı, hedefleri, ilişkilerimiz.
0: Romanya şu anda tıpkı Polonya gibi aynı noktada konumlanan bir ülke. Yani ne demek oluyor bu? Romanya'nın şu anda tek derdi, tek tehdit algısı topraklarına düşen ya da gelen bombalar ya da işte insansız deniz araçları, insansız hava araçları, bunların patlaması. Hayatını kaybedenler var geçtiğimiz ay Romanya'ya düzenlenen saldırıda. Bunların bir kısmı Ukrayna'dan geliyor, bir kısmı Rusya'dan geliyor. Çok ilginç, arada kalmış bir ülke. Ben korunmak istiyorum diyor. Yani bir şekilde tehdidin tam ortasında. Aynı şekilde işte hemen kuzeyinde işte Ukrayna var, Odessa, işte Moldova, Transdniester deyince yani bunların hepsini bir araya getirince
1: bir
0: Romanya çok ciddi bir şekilde kendisini tehdit altında hissediyor ve güvenlik endişesi had safhada. O noktada çok travmatik bir durum
1: NATO'ya
0: yaşıyor.
1: NATO'ya da çağrı yapıyorlardı Orhan geçtiğimizde, evet. Bir de hani o bahsettiğin hani hem Ukrayna hem Rusya'dan saldırı değil ama hedefi oluyor bir noktada, çok konumu olarak baktığımızda. Öyle. Romanya'ya kimliği belirsiz, adresi belirsiz füzelerle ilgili mesela Avrupa Birliği'nde çok ciddi bir endişe var. İngiliz basınında da geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Yani Rusya'ya yönelik bir iddia var. Görünmeyen hayalet bir fırkateynden atıldığı mesela bu İHA'ların ağırlıklı olarak ifade ediliyor. Bu arada İzlanda Başbakanı yönetmen arkadaşım uyarıyor. İzlanda bayrağını seçebiliyoruz araçlarda. Sanıyorum ki İzlanda Başbakanı da zirve alanına giriş yapmış durumda. Frosta
2: kadın başbakanlardan değil mi?
1: Frosta Toir sanıyorum, değil mi? Dün de mesela zirveye giriş alanında araçtan indiğinde tek başına indi, evet. İzlanda Başbakanı ve Frosta Dottir'in o görüntüleri de çokça konuşuldu. Biraz şaşkındı, biraz tedirgindi İzlanda Başbakanı. Bir kadın lider olarak, evet, zirvedeki dört kadın liderden biri olarak zirve alanına geldi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ve eşleri Sayın Emine Erdoğan kapıda karşıladılar onu. Bir yandan da mehter heyeti vardı. Yeniçeriler sağlı sollu dizilmişler. Müthiş bir karşılama töreniyle karşılandı İzlanda Cumhurbaşkanı da ve o tedirgin, yani şaşkınlığı açıkçası sürekli etrafına bakarak böyle bir, herhalde orası 50 metre civarında, evet, bir yoldur orayı yürürken ki. Siz nasıl buldunuz?
2: Bazılarının protokol heyecanı vardı. Karşılama müthişti gerçekten. Yani Türkiye'nin ve aynı zamanda bizim tarihimizin, Osmanlı'dan kaynaklanan, geçmişten kaynaklanan tarihimizi zaten sürekli olarak gözler önüne seren çok böyle güzel bir açıkçası düşünce tarzıyla oluşturulmuş bence. Bazı mesajları manidar bulanlar olmuş. Yunan medyası mesela çok haber yapmış kendileri, evet, geçerken. Miçotakis ve eşi geçerken orada işte Mehteran'ın çalmış olduğu oradaki ezgiler konusunda ciddi anlamda yorumlar
1: siyasi
2: yapmışlar.
1: Bir mesaj
2: siyasi
1: olarak
2: bir mesaj olarak Yunan algılamışlar. Ama ben son derecede sıcak, son derecede samimi, tıkır tıkır
0: Yunan
2: işleyen bir program
0: yani
2: olduğunu.
0: Yunan
2: basının işi o. Ne yapacaktık yani biz kendi kültürümüzü, kendi tarihimizi yansıtan
1: bir
2: şey.
1: Bu arada çok kalabalık bir konvoy daha yaklaşıyor.
2: İtalya olabilir mi?
1: Seçebiliyor musunuz bayrağını Ercan
2: Bey? Yeşil gördüm gibi ama tabii çok güvenemiyorum.
1: Meloni mi? Dün zirveye eğer öylese
2: geç kaldı.
1: Bilmiyorum İtalya mı ama en geç gelen liderdi herhalde, değil mi? Hatta o karşılama töreni bitti. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kapıda, tabii, ağırlamaya başladı konukları. Geç de geldi havaalanından. Hatta, evet, dikkatimi çekti, üzerinde değiştirmemişti Meloni ve direkt resepsiyona katılıyor.
0: En son katılan da o işte. Katılandı. Dediğin gibi yani çok tartışıldı. Aynen, acaba
1: Donald Trump'la gerginlikten mi kaçınmak istedi?
0: İşte o konuşuldu. Acaba Trump'la karşılaşmak istemediği için en son mu geldi toplantıya? yoksa farklı bir durumu söz konusu oldu. Onu göreceğiz. Onu tam olarak tabii ki bilmiyoruz ama şüphesiz özellikle sosyal medya üzerinden Trump'la Meloni arasında son bir hafta içerisinde bu düelloyu çok sık bir şekilde gördük. Geçmiş dönemde de Trump'ın bu noktada cevapları vardı aslında. Macron'la da işte farklı Avrupalı liderlerle de sosyal medya üzerinden bazı tartışmalar vardı. Hı hı. Ama tabii dediğim gibi hani bu iş devlet aklıdır.
1: Bu arada Orhan liderler, Sen'i Hakan Uysal'a da devrediyorum yayını. Buyurun siz de anlatmaya devam edin.
0: Yani iş biraz farklı. Sosyal medyadaki atışma burada devam etmez tabii ki. Çünkü burada devlet aklı devreye giriyor. Çok daha önemli konular var. Ki Trump'ın bu noktadaki işte politikası, daha doğrusu yöntemi biraz daha o noktada o şekilde zaten. Yani durumu işte biraz daha gergin hale getirip eli yükseltip masada kazanmaya çalışmak. Trump her seferinde bunu deniyor. Yoksa bugün işte Meloni ile şakalaştığını görebileceğiz. Ya da Macron'a işte eşiyle ilgili söylediği sözlerden sonra gördük ki Paris'te Macron'la Trump arasında oldukça sıcak bir görüntü vardı. Burada devlet aklı işliyor. Çünkü NATO'nun konuşması gereken çok daha önemli konu başlıkları var. Yani tehdit algısı hem sadece Avrupa için değil, bütün aynı şekilde bütün dünya için, bütün bölge için çok ciddi seviyelere ulaşmış durumda. O nedenle yani zirvede tabii ki vücut dilleri, beden dilleri de çok önemli. Onları da bir yorumlayacağız. Yani görüntüler yansımaya başladıktan sonra dün akşam aslında ilk karşılaşmalar başladı içerideki külliyedeki akşam yemeğinde. Ama burada birazdan liderler resmi olarak karşılandıktan sonra içeride işte toplantı zirve öncesi, aile fotoğrafı öncesi ve sonrası artık ayaküstü konuşmalar, oradaki işte verilecek mesajları hep birlikte yorumluyor olacağız.
4: Orhan Salih, bir kez daha hoş geldiniz. Yeni güne başlıyoruz. Dün uzun bir yayın gerçekleştirmiştik. Yeni günde de o en renkli anlardan biridir bu. Gelişmeleri paylaşacak yayını gerçekleştiriyoruz. Faik Tanrıkulu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkürler.
4: Zirvenin en keyifli anlarından birini yaşıyoruz. Gerilimler, stresli anlar hep yaşanır ama özellikle liderlerin giriş anları. Şimdi az evvel Orhan Salih de özetledi neler yaşanacağını. Bu yayını gerçekleştirirken ben de içeride basın merkezindeydim. Liderler bu yolu, arkadaşlarım gösteriyor, yürüdükten sonra içeri giriyorlar. İçeride bir mix alanı var. O alanda gazeteciler liderleri bekliyor. Şu ana kadar liderlerin tamamı soru cevap yaptılar.
0: Evet.
4: Kendi ülkelerinden gazeteciler ya da uluslararası basın mensupları soru soruyorlar. Onlar da yanıtlıyor. Bir araç daha geldi. Buradan yine bayrağı göremiyoruz. Arkadaşlarımız daha yakından
0: bir sıralama var aslında.
4: Söylerlerse bize.
0: O sıralamaya uyulmadığı
4: için ben de açıkçası de tam tedirginlik yaşıyorum. Evet. Buradan da görmeye çalışıyorum, seçmeye çalışıyorum. Bulunduğumuz noktadan Orhan Salih önemli bir noktanın altını çizdi. Mesela Meloni daha erken gelmesi gerekirken son geldi İtalya Başbakanı. Portekiz Başbakanı da aynı şekilde
5: hatta
4: geç gelin.
5: Hatta Çek Cumhuriyeti'nden iki devlet yetkisi geldiler. Evet, aralarında hatta öyle bir Çek basında da o tartışılıyor. Çok ilginç.
4: Doğru.
5: Karede iki tane devlet temsil.
4: Şu anda bu noktadan kimin geldiğini biz göremiyoruz. Arkadaşlarım belki bize yardımcı olurlar. Hemen onu da paylaşırlarsa seviniriz. Ha. Evet, görebildiğimiz kadarıyla Finlandiya
0: Başbakanı.
4: Finlandiya Cumhurbaşkanı.
0: Cumhurbaşkanı evet.
4: Alexander Stubb şu anda zirvede. Finlandiya'da NATO'nun en son ortaklarından ilki, riski, tehdidi en yakından hisseden ülkelerden biri. Daha önce izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Sovyetlerle yaşadıkları, Sovyetlerin işgali ve savaşı Finlandiya içinde o gerilimin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Hemen düzeltelim. Finlandiya'yı biraz erken anons ettik. Estonya hemen paylaşalım.
0: Estonya aslında yani.
4: Evet, Estonya'da benzer Baltık benzer, ülkelerinden evet. biri. Hemen onu da paylaşmış olalım. Estonya Başbakanı Kristen Mihal şu anda giriş yapıyor. Kristen Mihal. Onu da bir kez daha anons etmiş olalım. Özellikle Baltık ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkeleri burada riski en yüksek hisseden ülkeler. Aslında Rutte basın toplantısını takip etmiştik, şöyle bir ifade kullandı. Rusya uzak tehdit dedi. Bakalım uzak tehdit mi? Örneğin Estonya için uzak tehdit mi? Mihal burada hiç, ne diyecek? Hiç, Finlandiya hiç, için hiç, uzak tehdit mi? Hocam.

0: Polonya için uzak eğitim örneği.
1: Şimdi zaten özellikle Polonya'nın askeri savunma bütçesini artırdığını görüyoruz.
0: Hem en NATO,
1: evet, en yüksek o. Yani %3'ün üzerinde. Dolayısıyla o ülkeler aslında bu süreçten sonra kulak arkası etme gibi bir ihtimalleri yok. Ve çok ilginç, ben mesela Estonya'ya gittiğimde, az önce Estonya'dan bahsetmişken,
0: evet,
1: ciddi bir Rus göçü var o bölgelerde. Dolayısıyla aynı zamanda savaşla beraber o sosyolojiyle ilgili de, o bölgede iş siyasetle ilgili de çok mevzu bahis konular var.
0: Yeni bir konvoy şu anda turkuaz halının hemen başında. NATO mavisi turkuaz mavisiyle birleşince çok güzel bir uyum oldu. Onu
1: bu arada
0: söyleyelim.
1: Yani onu ifade etmek istiyorum. Biraz uluslararası basın kuruluşların zirveyle ilgili görüşlerini takip etme fırsatım oldu. Organizasyonu, mekanı, düzeni, bunlarla ilgili olarak gerçekten ülke olarak gururlanmamız gerektiğini, evet, düşünüyorum. Yani yorumlar da hep o mahiyette.
0: Doğru hocam, İsveç geldi. O, biz Rusya tehdidini tam konuşurken tam da o ülkeler NATO'nun yeni ülkelerinden, genç üyelerinden biri İsveç. Hatta Türkiye ile yaşadığı süreci, evet, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. İsveç'te şu
1: yasa
0: anda
1: değişikliği de yaptı İsveç.
0: Doğru.
1: Özellikle Türkiye'nin talepleri sonrasında malum bazı teröristleri teslim etme konusunda uzun yıllar direten bir ülkeydi. En nihayetinde Türkiye'nin NATO'daki gücü ve baskısı neticesinde hem de teslim ettikleri bazı teröristler de olduğunu söyleyelim.
0: Var, onu hemen hatırlatalım. Ulf Kristersen şu anda İsveç Başbakanı giriş yapıyor. Karşılamada,
2: evet,
0: gerçekleşti.
2: Şu anda işte
0: kapıdan giriyor şu anda.
2: NATO'nun.
0: Ama hızlandı, öyle değil mi Orhan Salih?
2: Evet, çünkü saat ilerledi. Liderlerin gelişi daha da hızlanacak
0: daha
2: gibi.
0: Daha hızlı bir giriş olacak. Şunu da hatırlatalım. Liderler içeriye girecekler. Evet. Bir noktada bekleyecekler. Başkan Erdoğan ve Rutte onları resmi olarak karşılayacak. Bir fotoğraf çekimi olacak. Tokalaşacaklar. Ardından da bir aile fotoğrafını göreceğiz. Zirve bu prosedürlerden sonra başlayacak. Sonrasındaki gelişmeleri de takip edeceğiz. Doğru anlattın.
2: Evet. Yani. Yani bütün bu senin dediklerin 11-15'e kadar bitmiş olacak.
0: Yani 9.05 şu anda. Yani 2 saat kaldı.
2: 2 saat sonra zirve resmi olarak başlayacak. Resmi oturumu başlayacak. Liderler orada işte açılış konuşmaları yapacaklar. İşte prosedür gereği genel sekreter bir konuşma yapacak. Sonrasında işte ev sahibi, Amerikan başkanı derken hemen hemen bütün ülkeler söz alacak ama belli bir noktadan sonra basına kapalı olarak devam edecek.
0: Doğru. Toplantı. Şu anda Karadağ geldi.
1: Belki de mevzuların tartışılacağı o kapalı zirve.
2: Muhakkak.
1: Evet.
0: Karadağ Cumhurbaşkanı geldi. Yakov Milatoviç şu anda turkuaz halının, mavi halının başında, o da yürümeye başladı. Karadağ'dan söz edersek eğer,
2: Karadağ
0: NATO içinde NATO'nun içindeki bir tehdidi bertaraf etmek için, NATO'nun dışından değil de NATO'nun içinden bir tehdidi yaşadıkları ve hissettikleri için, küçük bir ülke elbette, o güvenlik şemsiyesine belki de en çok ihtiyacı olan ülkelerden biri, öyle değil mi hocam? Küçük ülkeler Avrupa'nın içinde yer alan.
1: Tabii yani baktığınızda işte bu Baltık ülkeleri nüfus itibarıyla, askeri nitelik olarak, kapasite olarak gerçekten ekonomik bir refah düzeyleri var ama bu konuda ciddi bir zafiyeti var.
0: Doğru.
1: Yani zaten nüfus yaşlanıyor. Aynı zamanda bu konforun oluşturmuş olduğu bir rahatlık var. Yani insanlar askerliğe gitmek istemiyor. Bu o yüzden
0: Kesinlikle hani Karadağ gibi ülkelerin de riskleri var. Çok küçük.
2: Türkiye Karadağ ilişkileri de yani son dönemde aslında zirve dönemini yaşıyor. Yani iki ülke arasındaki ilişkiler inişli çıkışlıydı bir zaman ama baktığımız vakit şu anda işte mesela Karadağ'ın Dışişleri Bakanı'nın çok iyi derecede Türkçe bilmesi,
0: evet,
2: ve Türkiye ile,
0: evet,
2: ilişkileri iyi noktaya getirmesi, bir ara bir vize sorunu vardı. Onun bir yanlış anlaşılma sonucu tekrar işte o yanlıştan dönüldü derken işte Türkiye'den çok fazla işte Karadağ'a yönelik işte hem işte ticaret hacminin artması iki ülke arasında yani Türk Karadağ ilişkilerinde sadece hani ekonomik değil askeri noktada da işbirlikleri gelişmeye başladı.
0: Doğru
2: işte.
0: Ama işte hocamın da belirttiği gibi Orhan Salih yani hem nüfusları,
2: evet,
0: hem ekonomileri gerçekten de Avrupa'daki çok küçük ülkeler tehditleri, riskleri var çünkü Avrupa'da yaşanan birçok gelişmeden sonra bağımsızlığını ilan etmiş ülkeler. O yüzden de bir NATO şemsiyesi onlar için herkesten daha değerli.
1: nedenle. İlginç, orada iç siyasetinde de Rusya'ya yakın olan bir siyasi dalga var.
0: Bir de Avrupa
1: var. Dolayısıyla

0: baktığınızda aslında Baltık ülkelerinde de o durumu görüyorsunuz. İrili ufaklı ülkelerde biraz açıkçası Putin birebir ülke siyaseti yaparak orayı da aynı zamanda aslında yönlendirmeye çalıştığını da görebiliyoruz.
1: Doğru ama özellikle Avrupa'daki son seçimlere baktığımız zaman Putin'in etkisindeki liderlerin kaybettiğini görüyoruz. Hakeza Kanada, affedersiniz Kanada giriş yap... Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'nın geldiğini şu anda hemen arkadaşlarım uyarıyor beni. Davkova bir hanımefendi, o da şu anda Mavi Alı'nın başında. Hem Putin'e yakın liderlerin Avrupa'da, örneğin Kanada'da da Trump karşıtı bir ismin seçimleri kazanması bu ülkelerdeki baskın liderlere karşı halkların onların düşündüğü gibi yanıt vermemesine sebep oluyor. Örneğin Macaristan'da yaşadığımız süreç gibi.
2: Macaristan'daki süreç biraz daha farklı tabii ki. Yani Orban gibi güçlü bir ismin, yani Macaristan'a baktığımız vakit işte Macaristan'dan bakınca aslında, yani Macaristan halkının bakış açısıyla yorumlamak gerekirse, geçtiğimiz aylarda ben de Budapeşte dedim. Yani aslında ülkenin inanılmaz bir noktaya geldiğini söylüyorlar. Ama bir şekilde içeride özellikle Avrupa'nın etkisinde, Avrupa'nın fonlamasıyla biraz daha farklı
0: bir... Baskıladılar 17 milyar dolar.
2: Bir sistem var orada çünkü Macaristan uyguladığı politika eşsiz. Yani diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerden daha farklı bir noktaya getirdi. İşte belki eleştireceğimiz tarafları olabilir. Göç politikası.
1: Macar'ın gelişine bırakalım dilerseniz. Bir kez daha tekrarlayalım. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova şu anda zirveye geldi. Kuzey Makedonya'da yine NATO'nun en küçük ülkelerinden biri, İzlanda gibi, Karadağ gibi NATO şemsiyesine
0: hatta
1: çok ihtiyaç duyuyor ülkelerden biri.
0: Avrupa Birliği süreci de var Makedonya'nın.
1: Doğru. O süreç var. Yunanistan'la aralarındaki...
0: Hatta biliyorsunuz isim değişikliği ondan dolayı.
1: Doğru,
0: Yunanistan isim değiştirmezsen...
1: Belki Orhan Sali daha ayrıntılı bir şekilde paylaşır. Kuzey Makedonya'ya
2: diyelim. Çünkü insanlar kendilerini yani...
1: Makedon diye düşünüyorlar.
2: Makedon olarak düşünüyorlar.
1: Bir coğrafi bir bölge...
0: Ya, hayır, bilmiyorum ama dünyada da böyle Kuzey Makedonya bir ülke ismi.
2: Yunanistan
0: Kuzey ve Güney
2: Makedonya bizim benim, yani doğru. Selanik ve çevresinin o bölgeyi Makedonya olarak
1: kabul ediyor.
2: Orası olsa olsa ancak Kuzey Makedonya'nın kuzeyi olur şeklinde bir tezi var.
1: Ama kabul görmüş gibi kabul, şu anda uluslararası arası.
2: Yani kabul görmüş ama Makedonların, yani Makedonya'da yaşayan halkın içerisinde bu tabii biraz rahatsızlık. Yani biz neden başkasının isteği üzerine ülkemizin ismini değiştirelim ki şeklinde bir tepki var. Bir şekilde hani birliğe üye olup işte NATO'ya üye olup vesaire o süreçler atladıktan sonra belki daha farklı bir politikada izleyebiliriz, gözlemleyebiliriz. Yine Makedonya-Türkiye ilişkilerine baktığımız vakit özellikle iki ülke arasında Ankara ile ilişkilerde çok ciddi bir şekilde bir yakınlaşma var. Hem askeri noktada hem işte siyasi noktada Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Yunanistan bu noktada çok ciddi rahatsızlığını her seferinde dile getiriyor. Eğer Atina yönetimi bir şeyden rahatsız oluyorsa Türkiye'nin politikalarından demek ki iyi bir şey yapıyoruz gibi.
1: Hocam ne dersiniz? Belki de şu arka arkaya gelen hem kuzey ülkeleri hem de bu NATO'nun küçük ülkeleri NATO'nun geleceği tartışmasının da aktif olarak katılacak ülkeler. Çünkü onlar NATO şemsiyesine, Rusya tehdidini çok yakından hissediyor. Kuzey ülkeleri ihtiyaçları var. Onlar NATO'nun bu haliyle hatta daha güçlü haliyle devam etmesini isteyeceklerdir. Ama onların elbette gücü de kendi etkinlik alanlarıyla sınırlı olacaktır herhalde.
0: Bakın şimdi bahsettiğimiz İskandinav ülkeleri maalesef geçmiş dönemde de böyleydi. Yani PKK, FETÖ terör örgütü gibi bu tür kişilere sığınma hakkı, özgürlük, tırnak içerisinde özgürlük, onlar o şekilde yorumluyor. Yani sözüm ona burada bir DAEŞ'li veya da işte onun o ülke nezdinde terörist olan bir insana başka bir ülkede özgürlük tanırsanız senin terörist benim terörist, ki Sayın Cumhurbaşkanım defaatle söyledi, senin benim terörist olmaz. Günün sonunda terörist her ülke için tehdittir. Düşünün yani Türkiye bu DAEŞ'le mücadele konusunda sürekli işte IŞİD, onlara göre bize göre DAEŞ diyelim. En önemli ki Batı'dan ciddi manada savaşçılar geliyordu. Türkiye 2006 yılından itibaren o geçişleri durdurdu. Dolayısıyla Suriye'de yeni bir tampon bölge oluşturmak isteyen

0: deyince onlarda da kısıtlamalar başladı. Yani bir tehdit algısı oluşunca o özgürlükle güvenlik dengesindeki sınırın değiştiğini de görüyoruz. Yine bir NATO üyesi liderin geldiğini görüyoruz. Hemen arkadaşlarım daha yakından onu görecekler, bizi uyaracaklar. Biz de o ülkeyle ilgili bilgileri vermeye devam edeceğiz. Bir sıralama olduğundan söz etmişti az önce Orhan Sali ama bizim elimizdeki listenin yine değiştiğini görüyoruz.
1: Değiştiğini görüyoruz. Bize evet, sabah yani burada NATO bir liste verdi. Bu sıraya göre
0: gelecekler dedi. Şu anda Slovakya geldi.
1: Slovakya ile birlikte.
0: Slovenya mı? Slovakya mı? Hemen onu da Slovenya.
2: Slovenya
0: evet. İkisi zaman zaman okunuşundan evet, ötürü karıştırılıyor. Hemen düzeltelim. Slovenya şu anda geldi. Slovenya'nın da yine bu anlamda önemli ülkelerden biri. Özellikle Balkan coğrafyasında bu yaşanan sorunlarla birlikte az önce bahsettiğimiz kategoriye girecek ülkelerden biri herhalde.
2: Tabii yani aslında Doğu ve Batı bloku arasında kalan ülkeler yani çok yani ilginç.
0: Slovenya aslında o Yugoslavya dağıldıktan sonra en hızlı ayrılan, en sorunsuz ayrılan, en rafı içinde ekonomisi en güçlü olan ülkelerden biriydi. O Yugoslavya ayrımındaki krizi yaşamayan ülkelerden biriydi. Buyurun.
2: Diğer ülkelerden yani Doğu Avrupa ülkelerinden Slovenya'yı biraz ayırmak gerekiyor. Ben kendim de Avusturya'da okuduğum için o bölgeyi, o ülkelerin ismi itibariyle tanımlıyorum.
0: Zaten Janez gittiğinizde Jansa şu anda Slovenya Başbakanı
2: Mavi gittiğinizde de zaten o farkı görüyorsunuz. Hatırlanacağı üzere zaten Avrupa Birliği alelacele bu Doğu Avrupa ülkelerini bünyesine katmasının en temel şeysi Rusya'ya yönlenmesini hızlı bir şekilde engelleyerek Batı bloğuna dahil ediyor oluyor olmak. Ve onların içerisinde Slovenya gerçekten geçmiş itibariyle de farklı.
0: Bir virgül koydum ama evet. Elif Saatçioğlu,
1: evet.
0: Orhan Sali E-News yayın koordinatörümüz biliyorsunuz. Ben yayını Orhan yayındayken aldığım için anons edememiştim. Ekibinizden Elif Saatçioğlu. Az önce ben Orhan'la birlikte konuşmaya çalışmıştık. İçeride bir gazeteciler bölümü var. Evet. Liderler bu bölgeden geçtikten sonra gazetecilerin huzuruna geliyorlar. Orada bir soru cevap gerçekleşiyor. Evet. Elif de o noktada galiba.
1: Şu anda evet. E-News'ten
0: Elif Saatçioğlu. Bir sözü bırakalım.
1: Evet, bakalım, evet.
0: Medya grubumuz adına Elif Saatçioğlu gelişmeleri takip ediyor. Elif neler yaşanıyor o noktada? Hemen sözü sana bırakmış olalım salonun içine.
3: Aksan Uysal, evet, söylediğiniz gibi liderler o izlediğimiz noktadan içeri girdikten sonra burada bizlerle görüşmek için içeri geliyorlar. Bu bir doorstep yani kapı önü konuşması. Bu bir NATO geleneği aslında. NATO'da böyle çok uzun basın toplantıları gibi düşünmemek lazım ama geldiklerinde selam verip nasıl NATO konusunda, NATO gündeminde neler var bunu konuşuyorlar. Tabii bizler de biraz birbirimizin üzerine konuşarak kendilerine sorular yöneltiyoruz. Yine NATO Genel Sekreterine soru yöneltme imkanımız oldu. O noktada kendisi de zirve hakkında çok büyük beklentileri olduğunu söyledi. Bizler görüntümden anladığınız üzere çok sıkışık ve çok kalabalık bir noktadayız. Liderler geldikçe burada aslında biraz doğaçlama şekilde liderlere herkes kendi aklındaki soruları, gündemle alakalı soruları soruyor. İşte tabii şimdi merak edeceksiniz bu sorular nelerdi? Hemen onları da paylaşayım. Elbette ki en çok konuşulan şey NATO Genel Sekreterinin cevaplarıydı. Her ne kadar kendisi giderken asıl cevapları NATO zirvesinin ardından vereceğini söylese de söylediği şeyler arasında elbette ki NATO'nun savunma bütçesiyle alakalı çok farklı düşünceleri olduğu vardı. Donald Trump'ın açıklamalarından sonra özellikle de NATO zirvesiyle alakalı Başkan Erdoğan çağırmasaydı gelmezdim minvalindeki açıklamalarıyla alakalı aldığı soruyu daha çok Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya da yönelik hareketlerde bulunuyor. NATO'ya da %100 bağlı diye yanıtladı. Şöyle size etrafı göstermem gerekirse çok yoğun bir şekilde karmaşık bir ortamda olduğumuzu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda yine konuşmalar ve sorular devam ediyor. Daha çok devlet liderleri kendi ülkelerinin gazetecilerinden soru alıyor ama arada bizlerden de İngilizce olarak sorular alabiliyorlar. Bununla beraber başka çok önemli olduğu düşünülen

0: konulardan bir tanesi de yine Polonya'dan, Bulgaristan'dan, Rusya ile alakalı olan açıklamalardı. Neden NATO'nun gündeminde elbette ki Rusya ve Rusya'nın agresyonu ve Rusya-Ukrayna savaşı olacağını söylediler. Bununla beraber endüstriyel olarak da İtalya'nın da çok yoğun bir şekilde Türkiye'de çalıştığının söylemleri geldi. Bir de açıklamam gerekirse, çok önemli olarak altını çizmem gerekirse, Greenland'den bir açıklama geldi. Grönland için Grönland'in başbakanından, Danimarka başbakanından bir açıklama geldi. Grönland topraklarını da NATO'nun her bir karışını da korumaya hazırız dedi. Tabii ki ABD'nin tepkisi hakkında çok büyük açıklamalarda bulunmadı. Görüşmelerde bulunacağız. Yine buradaki temaslarda, diplomatik temaslarda biz tutumumuzda sabitiz. Her bir noktamıza, bir karışımızı, topraklarımızı korumaya hazırız. Grönland de bunun bir parçası dedi. Ama aynı zamanda NATO'ya da bağlılığını dile getirdi bir daha. Tabii devam ediyor görüşmeler. Yaklaşık 2 saattir buradayız. Bir saatlik daha sirkülasyon, trafik, lider trafiği olacağını düşünüyoruz. Şöyle gösterirsek tekrar etrafı. Pek çok gazeteci, pek çok basın kuruluşu yine burada bölgede soruları sormaya ve yanıtlamaya devam ediyor diyelim. Biz basın merkezinin bu kısmından, bu doorstep geleneğinden sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Elif o açıklamaları yaptığı anlarda Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden şu anda halının üzerinde ilerlemeye devam ediyor. Yine NATO'nun da Avrupa'nın da en küçük ülkelerinden
2: en küçük
1: biri ama en defa
2: milli geliri en yüksek olan bankacılık, finans konusunda gerçekten üst ligde olan ülkelerden biri.
1: Ama bankacılık, finansta üst ligde, nüfusları çok az, orduları yok, NATO şemsiyesine ihtiyaç duyan Avrupa'nın küçük ülkelerinden biri. Şöyle bir tartışma da var ya, 32 ülkesi var NATO'nun ama her ülke eşit derecede oy kullanmalı mı? Yani Fransa, Almanya gibi ülkeler, evet. Lüksemburg gibi diğer küçük ülke, Kuzey Makedonya gibi ülkeler, nüfusları küçük, katkıları küçük. Bu da çok tartışılıyor elbette. Bu da demokrasinin tartışılan noktalarından biri NATO içerisinde. Buyurun.
3: Tabii ki şimdi NATO'nun yapısı sorgulanıyor dediğimiz olay o zaten. Yani tamam, bütçe şimdi %5'lik bütçeden bahsediyorum. Dediğiniz gibi yani küçük ülkelerin bütçesi yani %5 artırsa ne olur, %20 artırsa ne olur, yani bir değişik yol. Günün sonunda işte 4 başlıkta toplanıyor aslında. İşte NATO'nun kendini güncellemesi, işte 1-0, 2-0, 3-0, artık isminle ne derseniz deyin, bir yenilemeye ihtiyacı var.
4: Doğru.
3: Yani çünkü artık buradaki kodlar, buradaki algılar, Sovyet sonrası tamam yeni Rusya dönemine göre kodlanmış durumda ama artık günümüz dünyasında bir savaşın çıkması, başlaması, yayılması o kadar hızlı oluyor ki. Yani artık tanka, tüfeğe ya da karadan işgale gerek kalmadan, hiç asker göndermeden binlerce kilometre öteye savaş açabiliyorsunuz.
1: Doğru. Bir heyet daha geldi ama buradan bayraklarını görmekte zorlandım. Belki arkadaşlarımız yine bu konuda bize yardımcı olurlar. Hangi ülkenin geldiğini bize anlatırlar. Güneş de çok ters şu anda. Bizim bakış yönümüzde aslında geliyor. Hakikaten güneş görmekte de zorlanıyorum. Arnavutluk mu diye düşünüyorum.
3: Gelmişti Arnavutluk. Edirama'yı
1: buradan. O zaman değil. Buradan görmeye çalışıyorum ama evet. Arkadaşlarımız yardımcı olacak bize.
3: Arkada bir ekran şu anda artık var. Biraz
1: belki daha yakın görebiliriz.
3: Görebileceğiz. Bayraklar olursa evet.
1: Belki bize yardımcı olacaktır. Şimdi, evet, Norveç. Arkadaşlarımız uyardı. Norveç Başbakanı'nın geldiğini söyleyelim. Jonas Gahr Støre,
3: Norveç Başbakanı. Tıpkı İsviçre gibi belki de hani evet, bana bir şey olmasın, her şey devam etsin.
1: Ama kuzey ülkelerinin tamamında aynı risk var mı? Örneğin Finlandiya ve İsveç'in riski Norveç için de geçerli mi? Danimarka için de, Danimarka için aslında NATO'nun birinci en büyük ordusuyla bir risk var. NATO içinde bir risk var. Danimarka evet, NATO üyesi ama dün bile Trump'ın gündeminde evet, Grönland vardı. Danimarka'nın öyle bir riski var ama Norveç sanki o kuzey ülkeleri içinde en NATO ile ilişkilerde rahat ülke gibi görünüyor açıkçası, risk olarak söylüyorum elbette.
2: Evet, yani neticede aslında şöyle değerlendirmek

0: gerekiyor. Yani Rusya genişleme hamlesini yaptığı takdirde bu ülkelere ulaşmak, erişmek Rusya için bir hayli zor değil. Yani hani sözüm ona onlar için en büyük tehdit olduğunu varsaydıkları zaman. Ama Norveç tabii ki gerçekten İskandinav ülkelerinde ekonomisi en yüksek. Aynı zamanda ülkenin yatırım fonu $1 milyar, 800 milyar doğru. dolar
1: şunu
0: gibi devasa bir
1: hocam.
0: Petrol kaynakları var, yeraltı
1: doğru.
0: kaynakları
1: NATO
0: açısından.
1: NATO 3.0'da Arctic konusu çok önemli. Kuzeyde yeni bir güzergah, enerji güzergahı, buz denizi üzerinde Rusya'nın da Amerika'nın da Kanada'nın da olduğunu, orada hak sahibi olduğunu biliyoruz. Bu Arctic konusu herhalde Norveçlileri çok ilgilendiriyor. Belki onların ana gündeminde bu vardır. NATO'nun kuzeyindeki riskler. Biz dünyayı hep tek bir sayfa üzerine konumlandırdığımız ve haritada öyle gördüğümüz için çok fazla dünyanın o şeklinden ibaret Arctic noktasını, yani kuzey buz denizi noktasını çok fazla konuşmuyoruz.
0: Bakın
1: ama
0: şimdi iklim
1: NATO'nun
0: değişikliği
1: yeni dönemde, evet, iklim değişikliği birlikte bu önemli noktalarından biri olabilir, buyurun.
0: Şimdi iklim değişikliğiyle beraber, buzulların erimesiyle beraber aslında yeni dünyanın ticaret güzergahı veya da aynı zamanda önemli kaynaklara erişim noktası Arktik bölgesi evet. olacak. O yüzden zaten Trump'ın ızdırabı bu. Yani dün bile Grönland duramadı yani. Bayağıdır konuşmuyordu Grönland'la ilgili. Dün artık damarına basılmış gibi sitem
1: dedi.
0: Yaptı yani. Bak işte müsaade, buna karşı geliyorlar ama Rusya ve Çin orada. Aslında baktığınızda da söyleminde de abartı var. Yani Rusya ve Çin'in çok ciddi orada bir hakimiyet alanı yok. Tam tersi, Amerika'nın orada bir üstleri var. Dolayısıyla aslında burayı tamamen biraz da o yeni gelecek yıllarda olacak o stratejik öneminden itibaren bilhassa Arktik bölgesi dediğimiz ve Grönland bölgesini özellikle hakimiyet altına almak istediğini göreceğiz.
2: Bir buradan konvoy daha geldi. Biraz daha zoom girebilirsek.
1: Geldi hemen.
0: İspanya sanki.
2: Yok, İspanya
1: hayır,
2: değil.
0: Yok, bayrak. Mesela dün Trump'ın aracı hem Türk bayrağı hem Amerika bayrağı vardı.
3: Doğru.
0: Normalde diplomatik tamirlerde o ülkenin bayrağı olur. Yani kendi ülkesinin bayrağı. Değil mi? O evet. bir herhalde bir jest gibi bir şeydi benim anladığım kadarıyla.
1: Litvanya Cumhurbaşkanı şu anda geldi. Ekranlara da yansıttık. Gitanas Nauseda şu anda alanın üzerinde yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Litvanya'da Baltık ülkeleriyle birlikte özellikle Rusya tehdidini çok daha fazla yakından hissediyor. O bayrak konusunda benim dikkatimi çeken Amerika'nın Trump'ı taşıyan uçağının hemen kokpitinin üstünden bir bayrağın bir anda otomatik olarak çıkmasıydı. Daha ziyade bunu biz pilotların kendi bulundukları kokpit camından kendi ülke bayraklarını çıkardığı şeklinde görürüz. Ama o uçakla ilgili esprisini de paylaştı Trump dün. İner inmez yeni uçağım nasıl diye Başkan Erdoğan'a sordu. $800 milyon hediye edildi. Dedi. Değeri $800 milyon dedi. O uçak teknoloji harikası uçak, Katar'dan hediye edilen bir uçaktı. O bayrak noktasındaki ilginç detaylardan biriydi. Amerikan Başkanı taşıyan uçağın içinden kokpitlerin üstünden bir sistem kalktı, bayrak açıldı, Amerikan bayrağını o şekilde görmüştük. Evet. Çok ilgimi çekti, ilk kez gördüğüm noktalardan biriydi. Amerikan başkanı da bununla övünmeyi sever.
0: Evet.
1: Başkan Erdoğan da hemen bu notlarını iletmişti. Artık beklediğimiz heyecanla bu lider gelir
2: Trump.
1: Trump'ın dışında anladığımız kadarıyla
0: zaten Meloni ben Trump içeri girince
2: Pedro Sanchez var, gelmedi galiba İspanya hala.
1: Ve Macron elbette.
2: Macron'u
1: merak
2: Macron.
1: Ediyoruz.
0: Evet. Almanya Başbakanı Merz.
1: Almanya
0: biliyorsunuz
1: Başbakanı
0: İran
1: Merz.
0: Meselesinde onlar da aynı şekilde ters düştü.
1: Doğru.
0: Dün
1: Yunanistan
0: İngiltere
1: geliyor. Görebildiğim kadarıyla dün
2: Kiryakos Miçotakis.
1: Evet, Mehter takımında Mehter marşıyla karşılanmış ve iner inmez de Mehter marşını duyunca yüzünde bir gülümseme oluşmuştu. Miçotakis geldi. Orhan Salih herhalde Yunanistan'la ilgili aktaracaklarımız bazı notlar
2: tabii
1: vardır.
2: Bugün dün akşamdan beri Yunan basını dünkü karşılamayla yatıyor. Sabah yine onda kalktılar. Bütün görüntüleri o.

0: Yani Mitsotakis Mehter'le karşılandı. İşte bu Mehter'de ne söylendi? Bu lafların ne arkasında ne var? Yunanistan'a mesaj mı var yok mu? Onu tartışıyor. Zirveden çok şu anda Yunanistan'da bu bir çeşit bir travma hali var.
1: O travmayı bitirelim mi? Aynı marş Trump indiğinde de çaldı. Evet. 5-6 tane marş. Hatta ben daha fazlasını...
2: 2-3 tane farklıydı galiba.
1: Belki daha fazlaydı. Evet. O marşlar sırayla çalındı. Evet. Yani aynı marşlar çalınmadı ama tesadüf müdür bilmiyorum. Mitsotakis'inki tesadüf olmayabilir ama Trump'a da aynı marş çalındı.
0: Evet.
1: O yüzden de...
0: Ama İranlılar için algı başka.
1: Algı başka.
0: Yani bu, şimdi Mehter'le karşılaştık.
2: İran'da da bu cenaze töreninde her gelene göre ayrı ayet okundu meselesi var ama ben öyle bir özellikle yapılacağını düşünmüyorum yani.
1: Yani özellikle yapılmamışsa bile eğrisi doğrusunu bulmuş gibi oldu.
0: Yunanmasını ona getirir. Ona getirmiştir.
2: Getirir zaten. O konularda mahir bir ülke.
1: Mehter marşı ne çalarsa çalsın. Cettin deden, Neslim baban çaldı. Başka bir Mehter marşı da çalsaydı o da bir coşku ifade ettiği için yine Yunan basını rahatsız edecekti. Orada Mehter'in olması rahatsız etti.
2: Çünkü Türkiye karşıtlığı onları. Orada bir prim alanı var maalesef. Partiler o konularda yarışıyorlar.
0: Bir heyet daha geldi galiba.
1: Evet, bir heyet daha geldi. Mitsotakis ilerlerken bu yeni bir heyet mi? Yunan heyeti mi? Yeni bir heyet.
2: Yeni bir heyet.
1: Şu anda da bir lider daha aracından indi. Kırmızı halı da, affedersiniz ağzımız alıştı tabii, kırmızı halıya. NATO'da mavi. Türkiye'de turkuaz. Burada zaten karşılamada da kırmızı halı yok. Turkuaz halı geleneği var. Külliye'de de karşılamalarda. Mavi de bu anlamda çok yakıştı külliye. Finlandiya geldi. Stump burada.
0: Finlandiya
1: yani, Cumhurbaşkanı.
0: Kuşkusuz çok önemli çünkü Finlandiya'nın
1: en önemli ülkelerden biri.
0: Rusya ile 1000 kilometrelik bir sınırı var.
1: Doğru.
0: Yani o noktada Finlandiya'nın diğer ülkelerin ihtiyaç duymadığı kadar çok NATO şemsiyesine ihtiyacı var.
1: Hatta yeni şöyle bir söyleyebiliriz. Rusya ile en uzun sınırı olan NATO ülkesi.
0: Ve şu ana kadar yeni üye olduğu için de bir NATO stratejisi de geliştirmemiş. Önceki yani üye olmadan önce bir gözlemci sıfatı vardı Finlandiya'da. NATO toplantılarına bir şekilde katılıyordu ama NATO'nun stratejik olarak bölge için o 1000 kilometrelik sınır için geliştirdiği bir sistem yok. Yarın öbür gün eğer Moskova yönetimi biraz daha kendisini köşeye sıkıştırılmış hissederse, işte Moskova'da Putin'e, işte Kremlin havaya uçurulursa vesaire, ana tehdit ilk karşılaşacağı NATO'nun noktalardan birisi Finlandiya. Finlandiya, Polonya, yine oradaki Baltık ülkeleri, Litvanya, Letonya, Estonya hattında çok ciddi sıkıntılar yaşanacak.
1: Hatırlatalım, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet Rusya'nın doğrudan müdahale etti.
0: Ve Letonya geldi şu anda.
1: Ülkelerden biriydi. Hemen ekranlara geldi. Liderler artık çok hızlı gelmeye başladılar. Letonya şu anda mavi alanın başında.
2: Bu ülkelerin hepsi.
1: Zinkeviç, Letonya Cumhurbaşkanı birazdan mavi alanda ilerlemeye başlayacak. Onu da hatırlatalım. Buyurun.
2: Yani şimdi NATO içerisindeki askeri personel sayısına baktığınızda işte 1. Amerika 1300, 500'e yakında Türk askeri.
1: Biz ikinci sıradayız.
2: İkinci sıradayız. 3. İngiltere vesaire. Şimdi bu ülkelerin toplamına baktığınızda yani asker sayısı ciddi manada çok bir niteliği, bir karşılığı olmadığını görürsünüz.
1: Hocam,
2: dolayısıyla bunların başka bir ihtimali yok. Yani Türkiye gibi güçlü bir aktör ve bölgede hemen coğrafi olarak Avrupa'ya yanında olan bir ülkeyi vazgeçilmez ve bunun gerçekten kıymetini kaderini bilmeleri gerekiyor. Ama bu ülkeler gerçekten Van der Leyen'in de söyledi. Artık o dönem bitti yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan konfor alanı bitti. Yani çiçek böcek tartışıyorlar. Sen yani tamam onu tartışalım ama
1: riskten uzak olursan tartışabilirsin. Bizim yanımızda bu riskler varken ve terörle yıllarca mücadele
2: şimdi biz
1: etmişken
2: millet olarak
1: bize de bunu aynı şeyi tavsiye ediyorlardı. Doğru.
2: Bedel ödedik. Yani bir taraftan hem güvenliğimizi hem asker sayımızı, bu tabii ki aynı zamanda ekonomik dengeleri de sarsıyor. Düşünün, bu ülkelerin hiç öyle bir derdi olmamış. Yani bunu bir şekilde Amerika'ya yazsam. Günün sonunda ne olur? Rusya, Amerika böyle bağımsız.
1: Hocam, biz dün bir grafik hazırlamıştık. NATO'daki asker sayıları ve NATO'daki payları diye. Bir pasta gibi düşünseler örneğin NATO'yu, o pastanın yarısı Amerika. Türkiye, sizin de belirttiğiniz gibi Fransa ve Büyük Britanya'yı da kattığımız zaman pastadan kalanlar küçük bir dilim oluşturuyor. Evet. Bunu da belirtmiş olalım. Orhan Seli'yi uğurladık. Mehmet Çelik bizlerle birlikte Daily Sabah'ta grubumuzun önemli dünyaya açılan kapılarından biri, yayın koordinatörü bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Siz henüz çok yanmamışsınız.
2: Evet, biz yarım saattir yanıyoruz yani.
1: Hayır, dün de biz burada yayın yapıyorduk. Bugün ağırlıyoruz sizi ama siz dün yayınlarınızı gerçekleştirdiniz başka noktalarda. Çok teşekkür ederiz. Liderleri karşılamaya devam ediyoruz. Onlarla ilgili de görüşlerimizi aktarıyoruz. Yeni bir lider geldi. Belçika geldi. NATO deyince Belçika elbette.
2: Bakın, Belçika ilgili son zamanlarda Dışişleri Bakanı olsun, Başbakanı olsun.
1: Belçika Başbakanı Bart Deweyer.
2: Mesela Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiğinde inanılmaz Türkiye'ye övgüler ve Türkiye ile olan ilişkileri kesinlikle...
1: Ben bir not daha ekleyeyim mi buna?
2: Tabii, buyurun.
1: Belçika'da Belçika Savunma Bakanı Seyfe ile ilgili, Avrupa Savunma Şemsiyesi ile ilgili.
2: Dahil etmediler.
1: Türkiye'nin
2: hala
1: dahil olması gerektiğine dair çok ılımlı mesajlar verdi.
3: Biliyorsunuz yakın zamanda Türkiye'ye de gelmişlerdi zannediyorum. Doğru. Ve Baykar'ımızı ziyaret etmişlerdi. Savunma sanayi ile ilgili diğer alanları ziyaret etmişlerdi. Ve Türkiye'li ağzı açık neredeyse tabirle kullanayım amiyane bir tabirle ama gerçekten oradaki Türkiye'nin o alanda kat ettiği mesafeyi hayretle izleyip ve hayranlıkla geri dönmüşlerdi. Yakın bir zamanda öyle bir ziyaret olmuştu biliyorsunuz.
1: Doğru. Belçika'da bu anlamda Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'nin çok önemli bir yeri olduğuna inanan ülkelerden biri haline gelmiş durumda. Bunu da aktarmış olalım. Bir lider henüz kapıya ulaşırken diğer lider halının başına geliyor. Artık zaman daraldığı için çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve artık NATO'nun önemli müttefiklerini, ittifakın önemli müttefiklerini göreceğiz.
2: Şimdi aklıma şey geldi, Van der Leyen'in açıklaması, Avrupa Komisyon Başkanı. Biz dedi, Çin, Türkiye ve Rusya tehdidine karşı kendimizi karşı koruma kalkanı oluşturmamız gerekiyor diye. Bir skandal bir ifade. Yani sen Avrupa Birliği süreci yürüttüğün bir ülkeye karşı, aynı zamanda NATO içerisinde en güçlü ittifak olduğun bir ülkeye, aslında sonra geri adım atmaya çalıştı ama o zihinsel düşünce aslında dile vurmuş
3: şimdi
2: oldu.
3: Türkiye ile ilgili zaten hep bir sıralama ya da hiyerarşi olarak bir, yani Türkiye'yi konumlandırma pozisyonu vardı. Yıllarca bu böyleydi. Çünkü Türkiye'ye karşı hem ideolojik hem siyasi bir çifte standart uygulanıyordu Türkiye'ye karşı.
1: Bir araya gireyim, Almanya geldi. Friedrich Merz, Almanya Başbakanı şu anda halının başında.
2: Merz'in,
1: artık yavaş yavaş NATO'nun önemli ortakları, müttefikleri geliyorlar.
2: Bu da kritik. Yani Trump nezdinde biliyorsunuz.
1: Doğru.
2: Bu ismini saydığı ülkelerin başında geliyor. Yani İran'a müdahale olmayacağız gibi.
1: Dünkü açıklamasından bahsediyorsunuz.
3: Şimdi az önce Belçika'dan bahsetmiştik. Aslında şöyle bir şey de söyleyebiliriz belki. Kıta Avrupası ülkelerinde veya AB içerisinde de Yunanistan'ı bir kenara bırakırsak, görece daha düşük veya daha küçük ülkeler Türkiye'nin gücünü, stratejik önemini zaten kabullenmiş ve bunu sürekli ön plana çıkaran ülkeler. Burada asıl bunu belki kabullenmek istemeyen veya o siyasi duruşlarıyla NATO'nun içerisinde Türkiye'ye karşı yer
1: bir koyalım. Mers ilerliyor ama Miçotakis de içeride konuşuyor gazetecilere. Evet. Hemen ekranlara getirelim. Tamam.
4: Diplomasi ile bu dikenli sıkıntılı meseleyi çözmeye çalışacağız. Bizim bütün Avrupa hükümetleri için hayat maliyeti, yaşam maliyeti en önemli konulardan biri ve bizim niyetlerimizi belirtmemiz lazım, daha fazla arttırabilmek için bu konudaki çabaları. ABD Başkanı F-35'lerin Türkiye tarafından satın alınmasına izin verecek gibi görünüyor. Bu acaba dengeleri değiştirir mi? Ben dün yapılan yorumlar hakkında bir yorumda bulunmayacağım. Başkan Trump'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıklarıyla ilgili. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Bir ittifakın temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde yönünde devam etmesi lazım. Benim ülkem hala açık bir savaş tehdidi altında Türkiye'den. Biz bu konuda yasal haklarımızı kullanmalı mıyız? Kendi sınırlarımızı koruma konusunda. Bence şunun ayırdında olmalıyız. Bütün NATO müttefiklerinin duyarlılıkları kale alınmalı bu ittifak dahilinde. Bu konuların hepsinin iyi komşuluk ilişkileri ruhuyla ve işbirliğiyle çözülebileceğine inanıyorum. Komşu ülke olarak birazcık

0: yüksek sesle konuşabilirim. Türk mutfağını bu ülkenin
1: I can't hear you, sorry.
0: Sizi duyamıyorum, pardon. Cevap veremeyeceğim. Size şu kadarını söyleyebilirim. Bu daima bir keyif bizim için. Ankara'yı ziyaret etmek her zaman çok büyük bir savunucusu oldum iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin. Çok teşekkürler.
2: Şimdi Portekiz geldi ama Miçotakis'in skandal bir ifadesi var. Onun altını çizelim. Ülkesinin Türkiye F-35'ler sorulduğu, F-35'lerle ilgili açıklamalar, Türkiye'ye verilmesine yönelik Trump'ın iyi niyet beyanı sorulduğunda şöyle bir ifade kullandı. Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir tehdit altında, savaş tehdit altında yani, dedi. İttifak ortaklarının endişeleri de düşünülmeli dedi. Yani bunu duyduğumuzda senin ifaden önemliydi Mehmet. Netanyahu'nun dün iki yani gündür kanal kanal geziyor. Onun açıklamana çok yakın
3: değil mi? Netanyahu'ya paralel açıklamalar bunlar.
2: Gerçekten
3: bunlar
2: da zaten skandal ifadeler.
3: Son zamanlarda Yunanistan'la İsrail'in beraber izlediği bir politika var. Yani Türkiye karşıtlığı yan yana dizilip zaten yaptığı açıklamalar vardı. Bunların burada da yapmış olması sizin de ifadenizde
4: diyelim. Böyle bir skandal yani bir ifade. Hiçbir diplomatik nezakete uymayan böyle uluslararası bir zirvede ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir zirvede
2: hocam, yani bunların hepsini geçiyorum. Biz yani F-35'in kuruluş ortağıyız. Çalışmaların
4: parasını
2: içindeyiz.
4: Ödemişiz.
2: Parasını ödemişiz.
4: Ödemişiz.
3: Zaten sebebi
4: hangarda bekletiliyor.
2: Bir isim söyleyeceğim. Evet. Belki bu isim önemli. Pedro Sanchez geldi. Evet. Trump'la ilişkisini merak ediyorum açıkçası. İspanya Başbakanı. Çünkü doğrudan Trump'a karşı duran, Amerikan ve İsrail politikalarına karşı duran, hatta bu yüzden hedef alınan bir isim. Burada yapacağı açıklamalar da önemli olacak. Bunu bir parantez halinde söyleyeyim. Görüntüler ekranlarda ama Miçotakis'e dönelim.
4: Neredeyse bu NATO ülkeleri içerisinde istisna bir ülke. Gerçekten.
2: Çok vicdanlı yani. Vicdan sesi olarak.
4: Vicdanlı ve Trump'a karşı
3: şöyle
4: net
3: bir şey de var.
4: Duruş
3: yani,
4: sergiledi.
3: Avrupa içerisindeki o fikir siyasi olarak duruşların farklı olmasının sebebi de aslında işte Güney Avrupa dediğimiz ülkeler belki Fransa değil de Portekiz, İspanya gibi ülkelerin İtalya'da bununla dahil mesela algılanan tehdide karşı işte o içerideki siyasi birliği sağlamama durumu da aslında İspanya gibi ülkelerin de sizin bu olayı biraz fazla abartıyorsunuz. Bizim öyle bir tehdit algımız yok gibi açıklamalarından dolayı da zaten ABD ve diğer Batı ülkeleri rahatsız oluyor. Ama Miçotakis'e gelecek olursak aslında yani ittifak içerisinde siyasi birliğin ve yeniden işte bu şeyi kapatalım derken savunma sanayi ile ilgili gelişmeleri daha güncel olalım derken yaptığı bu açıklama gerçekten o işte zaten ittifakın içerisinde bunu hep bahsettiğimiz o siyasi birliğin olmamasının tezahürü buradan
2: Miçotakis'in açıklaması. Başbakan geliyor.
3: Evet.
2: Misafir başbakan deyince aklımıza da elbette İngiltere geliyor.
4: Evet, evet.
2: İngiltere'de koltuk boş kalmasın diye o koltuğu geçici olarak dolduran eski isim İngiltere Başbakanı Starmer artık o koltukta olmayacak. Kayıplardan sonra İşçi Partisi tarafından büyük tepki görmüştü. Ardından da Londra Belediye Başkanı yeni bir seçimle birlikte İşçi Partisi'nin hem şeye girdi, seçildi. Ardından da başbakan olması büyük olasılık. 10 numarada oturacak yeni isim. İşçi Partisi'nde de büyük bir tartışma var. Ne dersiniz? Bir misafir başbakan. Onun söyleyecekleri çok fazla nazara itibari
3: yani
2: alınır mı bilmiyorum.
3: Oradaki tabii siyasi bir figür, bir lider olarak kişisel fikirlerinden ziyade tabii Birleşik Krallığın devlet politikası ile ilgili olacağı için yine ona paralel bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum. Ama tabii Birleşik Krallığın NATO içerisinde özellikle Avrupa savunma mimarisi açısından önemi çok büyük. Türkiye ile yaptığı gerçekten önemli işbirlikleri de var. Belki
4: Eurofighter meselesi gerçekten İsrailler döneminde oldu. Yani bu çok uzun.
3: AB dışı Avrupa ülkelerinin ilişkilerine baktığımız zaman yani Birleşik Krallık olsun, Norveç olsun bunların ittifak açısından önemi zaten çok büyük ama AB ile siyasi anlamda bir paralellik olmadığı için ittifak açısından bunlar büyük problemler sebebiyet
2: oluyor. Şöyle değil mi? Yeni gelecek isim kendini doğrudan sosyalist olarak tanımlayan bir isim. NATO ile ilişkileri sıkıntılı. Avrupa Birliği'ne dönüş istiyor. Brexit'te tam tersi bir tavır yapmıştı. İşçi sınıfının
4: şu an %60 Avrupa Birliği'ne dönme
2: eğiliminde olan bir isim. Yani bugüne kadarki

0: İngiliz ya da Büyük Britanya müesses nizamının dışında bir ismin İşçi Partisi'nin başına geçip başbakan olması konuşuluyor. Bu da belki İngiltere'de dengeleri değiştirecek unsurlardan biri olabilir mi? Ne dersiniz hocam?
1: Ya 6 tane başbakan değişmiş. Yani dolayısıyla hızlı, o anayasal monarşi, monarşi
0: 2 yılda mıydı?
2: Yani şöyle bir tabir vardı biliyorsunuz. Çok yine amiyane bir tabir olacak ama bu medyaya da yansımıştı. İngiltere basınına da böyle yansımıştı. Lahana'nın raf ömrüyle başbakanın raf ömrü neredeyse birdi. Geçmiş bazı başbakan. Yani artık biraz karikatürize edilen bir problem. Ama oradaki
1: neredeyse 3 tane başbakan bu Brexit süreci ve sonrası istifa etmek durumunda kaldı. Ve şu an inanılmaz İngiltere medyası onu tartışıyor. Yani ekonomi, işte enflasyon bu kadar arttı. Ekonomi büyümeye başladı. Muhtemelen gelecek yıllarda belki tekrar Avrupa Birliği üyelik süreci bile şimdi, başlayabilir.
0: Hocam teşekkür ederiz. Şu Miçotakis'in skandal ifadeleri biz burada yayında çevirisiyle birlikte duyduk ama Elif Saatçıoğlu orada doğrudan takip etti. Şimdi merak ediyorum açıkçası hangi soru soruldu, Miçotakis'in tavrı neydi? Elif, biz burada sadece dinleyebildik Miçotakis'i ama F-35'lerle ilgili soru ve Miçotakis'in verdiği yanıt elbette tartışma konusu olacak. Ne oldu orada? Soru neydi? Nasıl bir tavır aldı? Ne söylendi? Başka sorular da soruldu mu? Senin notların çok değerli olacak. Hemen sözü sana bırakalım Miçotakis'in açıklamalarıyla ilgili.
3: Hakikaten evet, Miçotakis senin de söylediğin gibi daha şimdi gitti zaten. Açıklamalarının gündem olacağının da farkındaydı bize sorarsanız. Şu anda da Keir Starmer geldi. Bu esnada bir ekranlarımıza göstermek gerekirse Starmer'da İngiltere, şimdilik İngiltere Başbakanı Keir Starmer'da geldi. Onunla alakalı da ona da sorulacak sorular kıymetli ve değerli. Ben bu noktada geri dönersem Miçotakis konusunda şunu söyleyebiliriz. F-35'lerle alakalı sorular şu şekilde geldi aslında. Hep birlikte üçüncümüze sorduğunuz sorular arasındaydı. Yabancı basını da dinledi, bizleri de dinledi. Bu noktada F-35'lerle alakalı Donald Trump geldiği gibi Türkiye'ye yeşil ışık yaptı dendi açıkçası. Bu konudaki sizin görüşleriniz nelerdir? Hemen ve kati bir yüz ifadesiyle dünkü görüşmeyi ben yorumlayamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyi ben yorumlayamam. Bunun hakkında konuşmak istemem dedi. Bu da tabii bizim bir gazeteciler olarak, gazetecilik refleks olarak birbirimize bakmamıza da neden oldu açıkçası. Yüz ifadesindeki o mikro mimik dediğimiz şeyler. Buna ek olarak tabii bir işin biraz diplomatik magazin kısmı olsa da buna ek olarak söylediği şeyler şuydu. Ben bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum dedi. NATO ile alakalı da bizim çok büyük düşüncelerimiz var. Çok büyük güvenlik endişelerimiz var dedi. Güvenlik endişelerinin altını açmadı. Ama NATO'nun bu konuda koordine şeklinde hareket edeceğini ümit ediyorum dedi. NATO müttefikleri bizleri de dikkate almalı dedi. Bu konu hakkında yorum yapmak istemediğini, F-35'ler hakkında herhangi bir şekilde Türkiye'ye verilecek olan F-35'ler hakkında Yunanistan üzerinden bir açıklama yapmayacağını ama kendi bölgesiyle alakalı endişeleri olduğunu ve bunu NATO müttefikleriyle paylaşacağını söyledi. Ama burada dikkat çeken aslında direkt olarak ona sadece F-35'lerin sorulmasına rağmen dönüp daha ziyade şey bir ifade kullanmasıydı. İkili görüşme, yani Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikili görüşme hakkında yorum yapmayacağım ifadesini kullanmasıydı. Onun üzerine de zaten soru derinleştirilmek zorunda kalındı. Şimdi de başka bir ek olarak, son olarak da yine sorunları komşulukla çözelim, soruları o şekilde değerlendirelim. NATO zirvesinde de yine komşuluk nezdinde konuşarak hareket edelim dedi. Bu noktada tabii ki Miçotakis'e sorulan sorular böyleydi. Şu anda da yine Keir Starmer burada, söylediğim gibi İngiltere, şimdilik İngiltere'nin başbakanı. Yine ona, o da soruları alacak ama öncelikle bir konuşmalar gerçekleştiriliyor. Miçotakis'in açıklamaları bu şekildeydi diyelim. Şimdilik tekrar konferans devam ederken sözü size bırakalım.
0: Elif Saatçıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Faik Hoca'yı uğurladık. Ankara temsilcimiz Murat Akgün bizlerle birlikte, liderlerin büyük çoğunluğunu içeriye kabul ettik. Evet. Murat Akgün. Ama o hep söylenir ya, deve dişi gibi ülkeler.

0: onlar kaldı. Amerikan başkanını bekliyoruz. Meloni'yi bekliyoruz. Dün İtalyan basınına bugün baktığımızda Meloni'nin tavrının bilinçli olduğu, Trump'la karşılaşmamak için son geldiğine yönelik çok ciddi iddialar var. Bugün de mi son gelecek bilmiyoruz. Ama o bize dağıtılan listenin dışına çıkıldı şu anda. O listede ilerlemiyoruz. Başka isimler aralara karışıyor. Ne dersiniz? Şu ana kadarki açıklamalar, Mitsotakis'in açıklaması var, Rutte'nin açıklaması var. Bir değerlendirmeniz olur mu? Ardından yeni liderler geldikçe ülkeler bazında da konuşuruz.
1: Mitsotakis'in açıklamasından başlayalım. Buraya gelmeden evvel hemen paylaştılar benimle bu F-35 konusu. Şimdi F-35 konusu dün Trump oldukça kararlı konuştu. Yani katsanın kaldırılması, F-110 motorlarının kan uçakları için verilmesi ve F-35 konusu. Hatta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda söz aldık, söze güveniyoruz dedi. Şimdi bu tüm açıklamaların Atina'da, İsrail'de, Kıbrıs Rum kesiminde önce kaşların kalkmasına, sonra da homurdanmalara yol açılmasını bekliyorduk. Ve bunların yavaş yavaş sinyalleri gelmeye başladı. İsrail basınında bu tip uçaklar Türkiye'ye verilecekse en azından Ürdün'e verilen şekilde kendilerinin kullandığından daha aşağı modellerin, daha az donanımlı modellerin verilmesi yorumları dile getirildi. Bugün de Başbakan Mitsotakis Türkiye'nin yönelik, ülkesine yönelik tehditlerden bahsetti.
0: Doğru, şöyle bir ifade de kullandı. Bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması gerek. Türkiye'ye F-16'nın verilmesi,
1: F-35.
0: Affedersiniz, F-35'lerin verilmesi. Verilmesi de yanlış bir tabir. Biz çünkü onun ortaklarından biriydik. Sonrasında yaptırımlarla birlikte
1: parasını ödediğimiz uçaklar,
0: parasını ödedik. Ortaklarıydık. Ortaklarından parçalarını üretecektik. Fabrikalar kurulmuştu burada. Bugün bu ifadeler, yani biz bir uçak alırken elbette NATO ile ilgili görüşülecek ama bütün müttefiklerin keyfini yerine getirmek durumunda mıyız? Böyle bir tavırım var. Bu ifade o yüzden bana çok skandal geldi. Ne dersiniz?
1: Bunlar hep çifte standartta örnekleridir. Şöyle ki zamanında Yunanistan S-300 füzeleri aldı.
0: Doğru.
1: S-300 füzeleri nereden aldı? Rusya'dan aldı. Kime karşı aldı? Türkiye'ye karşı aldı. Peki o zaman mesela Amerika Birleşik Devletleri sesini çıkarttı mı? Katsa uygulandı
0: biz
1: mı?
0: Biz NATO'ya üye miydik o zaman?
1: Tabii ki.
0: NATO müttefikiydik.
1: Tabii ki. Bundan 15 sene evvelki hikayelerden bahsediyorum. S-300 dediğiniz S-400'ün bir model öncesidir. Dolayısıyla bütün bunlarda sesler çıkarılmadı. Yaptırımlar uygulanmadı. Şimdi S-400'leri biz aldığımız zaman yaptırım uygulandı. Bu çifte standardın birinci yönü. İkinci yönü, Yunanistan'da şöyle bir ruh havası var, ruh hali var. Ben 8 sene orada görev yaptım gazeteci olarak. Türkiye sanki ortadan kalksa dünya dikensiz gül bahçesine dönecek. Şimdi Türkiye bu F-35'leri aldığı zaman, Eurofighter'ları aldığı zaman Türkiye'nin bunları almasının nedeni Yunanistan'dan bir rekabet ya da Yunanistan'a yönelik bir hamle değil. Türkiye'nin çok başka coğrafyalara yönelik dikkatli olması lazım. Türkiye'nin bir 360 derece tehdit algısı var. Bu ne demek? Tehdit her an her yerden gelebilir demek. Dolayısıyla siz F-35'ler alıyor musunuz Yunanistan olarak? Alıyorsunuz. Peki sizin Patriot sistemleriniz var mı orada burada? Var. Kıbrıs'a da uçakları indirdiniz mi? İndirdiniz. Fransa'yla anlaşmalara aykırı bir şekilde Kıbrıs'a Fransızlara üs veriyor musunuz? Veriyorsunuz. Peki bütün bunlardan sonra Türkiye 5 tane F-35 aldığı zaman mı şu muhteşem dengeler bozuluyor? Türkiye Eurofighter'lar aldığı zaman mı dengeler bozuluyor? Eğer biz bir ittifakın iki üyesiysek ve Avrupa'nın güney kanadının iyi kötü savunmasından beraber sorumluysak o zaman Türkiye'nin zayıf olması ne anlama geliyor? Doğru mu?
2: Tabii.
1: Dolayısıyla bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman bütün hassasiyetlerin göz önünde bulundurmasından kastım ben Türkiye'nin de hassasiyetlerin göz önünde bulundurulmasıdır. Yunanistan'ın tabiri caizse tuzu kuru. Çünkü onlar İran'la, Irak'la, Suriye'yle, Ukrayna'yla sınırları yok. Savaş hep bizim burnumuzun dibinde gerçekleşiyor.
0: Fransa geldi. İtalya mı, Fransa mı? Ben buradan sanki Fransa gibi gördüm ama
1: bayrakları seçemiyorum, sana yardımcı olamayacağım.
0: Burada güneş de yansıyor. Ben Fransa gibi gördüm ama İtalya diye arkadaşlarım belki, düzeltler. Evet, belki İtalya Meloni'yi görüyorum şu anda. Tamam. Meloni geldi.
3: Meloni ile ilgili şöyle bir küçük anekdot vereyim müsaadenizle.
0: Ben de perde arkası bilgi vereceğim. Buyurun.
3: Evet, dün pazartesi günü uçakta gelirken yanımda İtalyan bir gazeteci oturuyordu. Hangi gazetedensiniz dedim. Avenire dedi. Bu daha böyle Katolik, biraz daha muhafazakar bir gazete. Dedi ki ben Meloni ile Trump'ın arasında olabilecek kavga için geldim dedi. Çok ilginç bir detay.
0: İtalyan yani. Basının evet. Bugünkü manşetleri şu Meloni ile ilgili. Meloni Trump'la yüz yüze gelmemek için dünkü yemeğe geç bilinçli kaldı. Olarak geç kaldı. O geç kalınca da o

0: Rutin prosedür değişti. Başkan Erdoğan ve eşi içeri girdiler. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz karşılama için dışarı çıkmak zorunda kaldı. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Stampa, ama İtalya'nın genel medya durumu da böyle. Bugün bunu manşetlerine taşımış durumda. Evet. İçeride ne olacak çok merak ediyorum.
1: Ya da dün akşam ne oldu?
0: Ya da ne oldu? Onu merak ediyorum. Ne dersiniz?
2: Yani Donald Trump'ın açıklaması vardı bununla ilgili. Evet, biraz tatsızlık oldu ama Melania'yı severim, iyi bir insan gibi açıklamaları oldu. Herhalde o biraz ısıtmaya yönelikti. Belki o kitabı kapatmış olabilir Donald Trump, ama tabii belli olmaz yemekten olduğu.
1: Evet, şöyle söyleyeyim, Donald Trump gerçekten nevi şahsına münhasır bir politikacı ve bu çerçevede beyniyle dili arasındaki mesafe de pek uzun değil. Yani aklına geleni o anda söylüyor ve konuşma tarzı genel olarak böyle bir üst perdeden. Ben mesela bir NATO zirvesinde hatırlıyorum, Karadağ Başbakanı şöyle sert bir el hareketiyle itti ve hani neredeyse onu taca çıkarttı ve kendisi öne geldi ve hani bunu yaparken de müsaade
3: galiba.
1: Hatırlayamıyorum. Benim yani sadece görüntü önümde. Hani bir müsaade eder misiniz? Hani
3: biz
1: ben
3: hiç önde olmalıyız.
1: Şey. Hayır, hiç öyle bir şey değil. Ya itti geçti ve gayet bu normal gibi davranıyor. Şimdi Trump
0: Meloni ile de krizi hatırlatacak olursak, ülkeler bazında bir kriz değil. Benimle fotoğraf çektirmek istediği gibi üst perdeden bir ifade kullandı. Meloni de ona öyle bir şey olmadığını ifade etti.
1: Sonra ama papayla devam eden bir
0: karşılıklı kriz olarak devam etti, ama bir fotoğrafla başladı. Yani izleyicilerimiz belki takip etmemişse bu basit bir tartışma, magazinsel yani bir tartışma.
2: Tabii İtalya'nın İran ABD savaşında kendilerine destek vermediği ile ilgili tabii Meloni'yi çok eleştiriyor Donald Trump. Yani
1: işin aslı
2: biraz oradan geliyor tabii. O da NATO içerisindeki ittifak açısından baktığımızda algılanan tehditlere karşı siyasi bir bütünlük yok. Asıl mesele biraz da burada
1: doğru,
2: belki de.
1: Doğru. Aslında söylediği doğru, çünkü mesela bir NATO 3.0'dan bahsediyoruz. Bizi izleyenler için çok teknik bir tanım olabilir. 3.0 NATO'nun evrilmeyi planladığı, hedeflediği yeni bir savunma mimarisi. Yani tehdidin nereden geldiği belli değil. Türkiye'nin bu 360 derece tehdit algısıyla aslında oluşan bir şey. İşte külfet paylaşımı ve bütün bunların ötesinde çok yeni silahlara yönelik hazırlık. Çünkü eskiden bir ülkenin gücü topu, tankı, füzesiyle ölçülürdü. Oysa şimdi buna karşılık çok yeni konseptler var. Yapay zeka var, siber saldırılar var, drone teknolojisi var, uzay teknolojisi var. Dolayısıyla ama buna ulaşabilmek, bu hedefe ulaşabilmek için bir ortak algı lazım, tehdit algısı lazım. Şimdi mesela Polonya, Çek Cumhuriyeti'ne bakıyorsunuz, ya da Rute'yi izledim ben evvelki gün. Evet. Yani sanki Rusya-Ukrayna savaşı bitse ve Rusya tehdit olmaktan çıksa dünya bir dikensiz gül bahçesine
0: sabah dönüşecek. Sabah da benzer açıklamaları.
1: Tabii evet. Olay bu değil. Bakın, İran'da olan bir savaşın Avrupa'yı, dünyayı etkilememesi mümkün mü? Benzin fiyatlarından, çok basit bir şeyden bahsediyorum. Nerelere geldik? Mesela bu sabah itibariyle yeniden bu krizin alevlenme riski var. Şimdi böyle bir ortamda ben sadece Rusya ile yatıp kalkmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Rusya saldırganlık doğru. Rusya egemen bir ülkenin toprağına saldırmıştır, işgal etmiştir. Ama size şunu söyleyeyim. Belki bizi izleyenler bilmeyebilirler ama Türkiye 2014'ten beri her türlü görüşmede Rusya ile Kırım'ın işgaline karşı çıktığını söylüyor. Peki o zamanlar orada olmayanlar, o noktada olmayanlar şimdi işte gayri safi milli hasılanın %5'ini. Ama siz aynı ülkeler yıllarca 2. Dünya Harbi'nden beri Avrupa'nın savunmasını Amerika Birleşik Devletleri'ne bıraktınız. O harcamaları kendi başka harcamalarınıza yapıp ihtiyaçlarınızı giderip bugün müreffeh bir Avrupa yarattınız. Şimdi o zaman Mehmet Bey'in dediği gibi bir ortak algı gerekiyor ve bu ortak algıya ulaşılmasını ben çok zor görüyorum.
0: Şöyle bir ifadesi vardı dün Trump'ın. O ifadeyi sorarak sözü size bırakayım. İsim vererek benim NATO'ya, Avrupa'daki NATO müttefiklerime desteğim çok yoğundu, çok yüksekti. Amerika'nın da öyleydi tarih boyunca. Ama Hürmüz'de yaşanan krizde ben onlardan destek istedim. Bana destek vermediler. Desteğe de aslında ihtiyacım yoktu diye sonra düzeltti. Bu bir sınamaydı. Evet. Sınavı geçemediler dedi. İsim de verdi. Fransa dedi, Almanya dedi, İtalya dedi. NATO'nun büyük ortaklarından söz etti. Bir kriz olarak yaşanabilir noktasında az önce Meloni girerken bunu söylemiştik. Trump'la Avrupa'dakiler arasındaki bu gerilim Trump'ın bakış açısıyla daha da büyür mü? Çünkü gelmeyeceğini bile söylüyordu NATO'ya. Evet. Ne dersiniz?
2: Ya tabii gelmeyeceğini, aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza olan saygım olmasaydı gelmezdim de dedi. Bu başka bir yerde olsaydı büyük bir ihtimalle katılmazdım de dedi. Yani aslında son İran'la ortaya çıkan kriz daha derinlikli bir fikir ayrılığı aslında baktığımızda. Hem harcamalar noktasında hem algılanan tehditler noktasında NATO ittifakı içerisinde. Bakın biz İran'dan bahsettik, Rusya'dan bahsettik ama bizim güneyimizde 10 küsur yıl boyunca bir savaş vardı, iç savaş vardı Suriye'de ve bunun ortaya çıkardığı terörizmle ilgili bir tehdit bizim algıladığımızla, yani bir NATO müttefiki bir ülke olarak, NATO üyesi bir ülke olarak algıladığımız tehditle işte Batı Avrupa'daki ülkelerin algıladığı, bundan dolayı algıladığı tehdit çok farklı.
0: Resmi bir çeviri geldi şu anda. Evet,
1: bunun üzerine konuşmamız lazım.
0: Bunu konuşalım. Evet. Az önce o yayındaki sıcak çeviriyle biz yorumlarımızı yaptık. Şimdi o official çeviriyle birlikte toparlayalım. Bir kez daha Miçotakis ne demiş ona bakalım, üzerine konuşalım. Tamam. Ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıyayken karasularımızı genişletme yönündeki yasal hakkımızı kullanmalı mıyız diye bir soru yöneltiyor. Bence tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini unutmamalıyız diyor. F-35 sorusu bu. Bir kez daha belirteyim. Sonuçta biz savunma amaçlı bir ittifakız ve eminim ki bu önemli sorunlar iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliği ruhu içinde çözülebilir. Son kısmı biraz daha yumuşak ama ilk kısmı bir kez daha söyleyeyim. Misafir olduğunuz ülkede bir ittifak, bir savunma ittifakının ortağının ev sahibi olduğu bir ülkede, komşunuzun ev sahibi olduğu bir ülkede şunu söylüyor. Ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıyayken. Buyurun.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu açıklamanın neresinden tutarsanız tutun elinizde kalır. Şimdi birinci bölüm Yunan iç politikasına yöneliktir.
2: Tabii.
1: İkinci bölümde biraz evvel senin güzel ifade ettiğin gibi ton yumuşatmaya yöneliktir. Şimdi karasularımızı genişletmenin yasal hakkı. Bakın bu konuda çok uzun uzun konuşabilirim. Bu dünyada karasuları 6 milken hava sahası 10 mil olan bir tek ülke var.
0: Yunanistan.
1: O da Yunanistan. Chicago Sözleşmesi'ne göre bir ülkenin hava sahası karasuları çıkan dikeyle belirlenir. Yani sizin karasularınız 6 mil ise hava sahanız da 6 mildir. Yani siz önce şu 10 mili bir tartışmaya açın. Bir orada konuşalım da hukuki temeller üzerinden. Sonra sizin karasularınızı genişletme konusundaki iddialarınıza gelelim. Şimdi nedir o genişletmekten kastı? 6'dan 12'ye. Bunu yapacak ne gücü, askeri gücü ne de siyasi iradesi var Yunanistan'ın.
0: Hukuki meşruiyeti de yok zaten.
1: Neden
0: bir
1: biliyor
0: musun? Değilsiniz siz.
1: Tabii. Çünkü Türkiye bunu kasus belli, yani savaş nedeni olarak kabul etti. Peki niçin?
0: Murat Bey bir virgül koyalım. Mehmet Çelik'i uğurlayacağım. Furkan Kaya bizlerle olacak. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çünkü burada yayın maratonu devam ediyor.
1: Mutlaka.
0: Başka noktalarda da yayınlar
1: mutlaka
0: olacak. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Doçent Doktor Furkan Kaya bizlerle birlikte olacak. O da yayın hazırlıklarını tamamlarken ben bir kez daha sözü size iade edeyim. Ardından da Furkan Hocam hoş geldiniz. Sözü size bırakacağım.
1: O zaman şimdi şöyle ortada bir sorun var. Eğer Yunanistan'ın hava sahası bile sorunluysa, biraz evvel izah etmeye çalıştığım Chicago Sözleşmesi çerçevesinde karasularında da karasuları iddiasında da sıkıntı var. Eğer 12 mile yükseltmekten bahsediyorsa Miçotakis, bu Türkiye tarafından kasus belli olarak çok uzun yıllar evvel belirlenmişti. Savaş nedeni.
0: Savaş sebebi.
1: Niye savaş nedeni onu da sana söyleyeyim. Eğer 12 mile uzatacak olursa karasularını, o zaman İstanbul'dan çıkan bir geminin, bir Türk gemisinin İzmir'e, Antalya'ya gitmesi için Yunan karasularından geçmesi
0: şimdi
1: gerekiyor.
0: Şimdi şöyle bir metafor kullanılır da denize bile girilemez.
1: Doğru.
0: Ege'de denize
1: doğru
0: girilemeyecek
1: aynen,
0: duruma getirirler
1: bugün
0: bizi.
1: Bugün Filistin'in durumu neyse, orada bir deniz var. Balık avlamak için 100 metre açılamıyorlar. Çünkü İsrailler burası bizim deyip tepelerine biniyorlar. Dolayısıyla Miçotakis'in bu konuşması, bu açıklaması tamamen iç politikaya yöneliktir. Kendisi çok iyi biliyor ki Türkiye'nin aldığı 5 tane veya alacağı 5 tane F-35 ile dengelerin bozulması söz konusu olamaz. O zaman Miçotakis Eurofighter'lara niye karşı çıkmadı? O zaman Miçotakis niye çok konuşmuyor Kaan uçaklarına, moto? Bana kalırsa Miçotakis bütün bunları söyleyeceğine kendi savunma sanayini güçlendirsin. Bu Yunanistan'ın tamamen iç politikasına yönelik sözlerdir. Ben bunların ciddiye alınmamasına yöneleyim. Çünkü zaten ikinci bölümde ne diyor? Biz bir savunma ittifakıyız diyor. Bana kalırsa Miçotakis'in yapması gereken Türkiye ile kafa kafa verip Avrupa'nın güneyini, kanadını nasıl daha iyi koruruz düşüncesidir.
0: Peki. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şu ana kadar keyifli liderlerin girişini ve bu tip zirvelerde en renkli, en keyifli nokta bu. Her ülkeyle ilgili birkaç cümle sarf ediyorduk. NATO'daki varlıkları ilgili ama Miçotakis'in bir ifadesiyle birlikte işin boyutu biraz değişti. Şöyle diyor Miçotakis, ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıyayken. Bir müttefik ülkedesiniz, NATO müttefikisiniz. Müttefikle herhalde kelime anlamını tam bilmiyor. Savaş yapılamaz anlamında bir NATO ortaklığındayız. Böyle bir ifade kullanıyor ve bunu F-35'lerle ilgili kullanıyor. F-35'leri sürecini az önce konuklarımızla birlikte anlattık. Ne dersiniz bu skandal ifadelerle ilgili?
3: Şimdi Aktan Bey, aslında ben söyleyeni değil söyletene bakmak lazım. bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü Miçotakis'in özellikle siyasetine baktığımız zaman, ki babasından da siyasetçi biliyorsun Miçotakis. Doğru. Şunu da söyleyeyim tarihi olarak. Babasını 1967 Albaylar Cuntası darbe yaptığı zaman Yunanistan'da, o darbeden kurtaran da Türkiye'ydi. Rahmetli İhsan Sarı Çağlayangil onu aldı, Türkiye'ye getirdi ve koruma altına aldı.
0: Şunu da hatırlatalım. Şimdi, NATO'nun silahlı kanadından çıkmışlardı. 80 darbesinden sonra tekrar Türkiye'nin kararıyla döndüler. Bunu da hatırlatalım.
3: Ki orada elimizde bir Kıbrıs kartı vardı. Kullandırmadılar. O da neyse tabii başka bir mevzu.
1: Ya da biz kullanmadık.
3: Ya da kullanamadık.
1: Kullanamadık.
0: Ya da darbe zaten ona benzer bir sebeple yapılmıştı.
3: Yani konu yaşar burada gerçekten. Ama
1: bu gerçekten başka bir yayın konusu.
3: Kesinlikle ama bugünle bağlantılı. İşte Miçotakis'in şu anda böyle güzel bir günde, böyle güzel bir ortamda çıkıp da biz Türkiye'den savaş tehdidi alıyoruz, Türkiye bize saldırabilir algısı yüklemek aslında birilerinin kulağına bunu üflemesidir. Yani oraya gideceksin, bunu burada söyleyeceksin.
0: Açık konuşalım mı? 3 gündür, 2 gündür Amerika'nın 3 tane kanalına çıkan bir isim var. Çok benzer ifadeler kullanıyor F-35 ile ilgili. Hatta dün de yine Amerika'nın en önemli kanallarından birinde Fox News'teydi. Takip etmeye çalıştım ben de. Çok benzer ifadeler kullanıyor. Netanyahu'dan ve İsrail'den bahsediyoruz. Aynen öyle. Sanırım sizin de kastettiğiniz oydu. Biraz açmak istedim. Buyurun.
3: Aynen öyle. Çünkü Türkiye'ye karşı bir şer ittifakı oluşturmaya çalışılıyor biliyorsunuz. Bu ittifakın içerisinde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Hindistan. Bu altıgen doktrinin bir parçası biliyorsunuz. Ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bir mühimmat deposu haline getirilmeli ve ana bir karargah haline getirilmeye çalışılıyor. Birleşmiş Milletler Kıbrıs temsilcisi geldi, ne dedi? Limassol'la Maraş'ı verin, Kıbrıs meselesini çözelim dedi. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?
0: Hocam şu anda ekranlarda Trump'ın kaldığı otel var ve Trump da çıkış yapmak üzere. Onu ekranlara getiriyoruz. İzleyicilerimizi hatırlatayım, lütfen devam edin. Evet.
3: Şimdi dolayısıyla böyle bir şey mümkün değilken ve bunu kabul etmemiz söz konusu olamazken neden gündeme getiriliyor? Maraş bir kere Osmanlı Devleti'nden kalan 3 tane vakfa ait. Biri Bilal Ağa Vakfı ve 2 tane ismini şu hatırlamadım vakıfta bize ait oranın toprağı. Şimdi Yunanistan'ın hocam da biraz ifade ettiği gibi bu maksimal söylemlerinin, efendim Adalar Denizi bize ait, 12 mil esasını artık kabul ettireceğiz, efendim Kıbrıs'ta Türklerin varlığını kabul etmiyoruz gibi bu maksimal politikaların, bu provokatif politikaların, bir de F-35 ile beraber ki Donald Trump'ın işte Oval Office'te başlattığı o süreç, büyük bir hediyeyle gidiyorum, Türkiye ile artık sorunlarımızı çözebileceğiz, katsa yaptırımlara başta olmak üzere F-35 dosyasına geri dönebiliriz şeklinde açıklamaları, tabii ki öncelikle Yunanistan ayağa kaldırdı. Ve Dendias biliyorsunuz, bu Şahin kanadının en önemli temsilcilerinden. İşte Türkiye eğer siz F-35 verirseniz Yunanistan'ı savunmasız bırakırsınız. Biz Yunanistan'da Türkiye'yle şu anda savaş halinde miyiz? Yunanistan'da Türkiye'nin
1: savaşma niyetimiz
3: mi var? Mümkün değil. Yani biz Türk-Yunan dostluğuna inanan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk ilişkilerine devam ettiğine inanan bir anlayış içindeyken ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu hep ifade ediyor biliyorsunuz. Ama karşı taraftan sürekli saldırı geliyor.
0: Hocam, anlamadığım şu bir de biz NATO müttefikiyiz. Şöyle bir ifade kullanıyor. NATO üyelerinin görüşü alınmalı. Biz de üyesiyiz ya. NATO üyesi olarak alıyoruz ya bu silahı. Ama kimin neye görüşünü alacağız ya? Ben sanki NATO düşmanı bir ülke bir alım yapıyor da Amerika'dan bu konuşuluyormuş gibi. Gerçekten okuyorum anlamakta zorlanıyorum. O yüzden
3: Hakan Bey aslında hep söylüyorum.
0: Yardımcı olun istiyorum bana.
3: Maalesef diyorum ki bazen Türkiye NATO üyeliğini NATO'ya rağmen devam ettiriyor.
0: Güzel.
3: Çok önemli. Çünkü biz NATO'nun kaidelerine bağlı, NATO'ya bağlı ama bağımlı olmayan bir ülkeyiz artık. Belki bu gerçek 3.0 da bunun burada mühürleneceği bir toplantı olacak. Ama Yunanistan tarafı yıllar boyunca bu hani şımarıklığı dediğimiz NATO şımarıklığını kullanarak Türkiye'ye karşı hep bu saldırıları gerçekleştiriyor. Rafael hocam ifade etti. Rafael uçakları, Eurofighter'lar, F-35'ler gayri askeri statüdeki adalar Lozan Anlaşması'nda belirlenmişken maddelerle siz bu adaları neye dayanarak silahlandırdınız? Kardak krizi işte. Defalarca değerlendirdik yayınlarda. Kardak krizi nasıl çıktı? Bir Ege dengesi, bir Adalar Denizi dengesi nasıl oluşturmak istendi Lozan'da? Peki siz bunu bozmak için neler yaptınız? 6 mile çıkardınız. Bu da hukuksuzdu biliyorsunuz. Biz buna mütekabiliyet gösterdik. 6 yaptık. Şimdi diyorsunuz 12 mil. Biraz evvel aynı fikri. Bunu hep kullanıyorum. Ayağımızı denize sokamayız. Hocam, Çanakkale Boğazı'ndan çıkan bir gemi direkt Yunan karasularına girecek.
0: Tüm bu mesajların muhatabı Amerikan Başkanı Donald Trump. Ona da yönelik bir mesaj bu. Evet. Bu kararı almaması yönelik. O da şimdi otelinden çıkış yapıyor. Oğuzhan da o noktada. Hemen bir sözü bırakalım. Ardından da o yoldayken bu başlığı konuşmaya devam edelim. Oğuzhan, Amerikan Başkanı çıkış yaptı mı? Sözü hemen sana bırakalım.
4: Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Evet, tabii ki dünyanın takip ettiği NATO Liderler Zirvesi için artık bugün son gün. Liderler de yavaş yavaş tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru gelmeye başladılar. Biz de ABD Başkanı Donald Trump'ın tabii ki konakladığı otel çevresinde yayınlarımıza devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk hemen şöyle etrafı göstersin. Görmüş olduğunuz gibi burada çok sıkı güvenlik önlemleri mevcut. Polis ekipleri burada. Yine Donald Trump'ın kendi koruma ekibi de otel çevresinde oldukça oldukça sıkı bir güvenlik önlemi almış durumda. Hemen sorduğunuz soruya istinaden cevap verelim. Tabii ki Donald Trump'ın henüz otelden çıktığına dair bir bilgi almadık. Ancak otel çevresinde polis ekiplerinin her geçen dakika daha da yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Koruma ekiplerinin içeriye girip çıktığını görürüz. Yaklaşık 10 dakika önce yine Yunus ekiplerinin bu bölgede bir hareketliliği oldu. İçeriye girdiler, çıktılar. Tabii ki ABD Büyükelçiliği özellikle Donald Trump'ın şu anda konaklamış olduğu otele yaklaşık 350 metrelik bir mesafede sürekli elçilik araçlarının da buraya gelip gittiğini görüyoruz. Yine tabii ki bizlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi araçlarının da özellikle buraya giriş çıkış yaptığını söyleyebiliriz. Tabii ki otel sadece bu görmüş olduğunuz alanda değil, otele çıkan bütün yollarda yaklaşık 2 kilometrelik bir çevre boyunca da kapatılmış durumda. Her ihtimale karşı özellikle çatılarda yine keskin nişancı ekiplerinin de beklediğini söyleyebiliriz. Özellikle tabii ki dediğimiz gibi çok sıkı bir güvenlik önlemi var. Çok sıkı bir güvenlik önlemi var burada. Sadece Türk polisleri değil, yine özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli servis ekibi de otel çevresinde yoğun bir güvenlik önlemi almış durumdalar. Özellikle tabii ki otele Donald Trump yerleşmeden günler öncesinde burada tabii ki ABD özel kuvvetleri buraya gelmişti. Burada incelemeler yapmıştı. Özellikle tabii ki otel ve büyükelçilik güzergahları boyunca da detaylı bir çalışma yapılmıştı burada. Yine tabii ki şöyle bir otelde özellikle Donald Trump'ın kaldığı suite'den bahsedecek olursak başkanlık suite'inde bir parantez açmakta fayda var. Çünkü Donald Trump 190 metrekarelik başkanlık suite'inde kalıyor. Aynı zamanda kalacağı odanın camları da kurşun geçirmez olarak tasarlanmış durumda. Duvarları da yine bombalı saldırılara dayanıklı bir şekilde inşa edilmiş durumda. Özellikle ABD gizli servisi tarafından otel yakından takip ediliyor, yakından korunuyor. Yine tabii ki otel çevresinde dediğimiz gibi polis ekipleri oldukça sıkı bir güvenlik önlemi almış durumda. Tabii ki liderler de yavaş yavaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne zirve öncesinde hareket ettiği için gökyüzünde de özellikle polis helikopterleri devriye atmaya da devam ediyor. Şu anda tabii ki polis ekipleri tam teçhizatlı bir şekilde burada. Özellikle kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, şöyle sağ tarafı bir kez daha sizlere gösterecek olursa, bu yol tamamen yaya girişine ve sivil araç girişine kapatılmış durumda. Sadece otel çevresi, otelde kalan Donald Trump'la beraber gelen misafirler bu yolu kullanabiliyor ve buradan girerken de yine görmüş olduğunuz gibi özellikle yaya girişi oluyorsa bu turnikelerde polis ekipleri tarafından detaylı kontrollerin ardından içeri alınıyorlar. İçeride de yine tabii ki özellikle başka bölümlerde de kontrol aşamalarından geçiliyor. Yine araç girişi olacaksa eğer araçlar bu bariyerlerden geçiyorlar ve ileride kontrol ediliyor. Arandıktan sonra, incelendikten sonra özellikle özel eğitimli köpekler tarafından araç etrafında incelemeler yapıldıktan sonra araç içeriye alınıyor. Tabii ki dediğimiz gibi özellikle Donald Trump'ın kalmış olduğu otel çevresinde de yüksek binalar mevcut. Bu yüksek binaların birçoğunda da keskin nişancı ekiplerinin otel çevresine konuşlandığını söyleyebiliriz. Şu anda kameraman arkadaşım Serkan Öztürk sizlere o detayları, o ayrıntıları da canlı olarak göstermeye devam ediyor. Şöyle Donald Trump'ın bugünkü programına da bir bakacak olursak, özellikle Donald Trump NATO zirvesi odaklı bir program izleyecek bugün. Sabah saatlerinde NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katılacak önümüzdeki dakikalar içerisinde. Tabii ki ardından NATO liderleri çalışma oturumuna iştirak edecek. Yine zirvenin en dikkat çekici kısımlarından biri ise öğleden sonra ikili görüşmeleri olacak. Özellikle Trump Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi kabul edecek. Ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş olacak. Bu görüşmelerin ardından ise Ankara'daki temaslarını tamamlayacak. Ardından da basın toplantısı düzenleyecek. Özellikle ziyaretine ve zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Trump. Bu basın toplantısının ardından ise artık Ankara'dan ayrılacak ve Washington'a doğru hareket etmiş olacak Ankara Havalimanı'ndan. Tabii ki dediğimiz gibi artık Trump'ın da otelden çıkması bekleniyor. Burada da yavaş yavaş da tabii ki koruma ekiplerinin sayısının her geçen dakika arttığını söylemiştik. Özellikle otel çevresinin sıkı bir şekilde korunduğunu ve bölgede kuş uçurulmadığını anlatmıştık sizlere. Bu güvenlik önlemleri

0: Ağır toplar değil mi?
1: İki ağır topu bekliyoruz ama hala Yunanistan Başbakanı'nın açıklamalarını konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ekip arkadaşımız Manolis Kostidis bizlerle birlikte. Manol, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Siz bu ifadeleri nasıl yorumladınız? Yunanistan'da nasıl yorumlandı? İfadeyi ben hemen çevirisiyle izleyicilerimizi bir kez daha hatırlatayım. Ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıyayken karasularımızı genişletme yönündeki yasal hakkımızı kullanmalı mıyız sorusunu yöneltti. Sendeki çeviri de böyle mi? Bu ifadeyi bir müttefik ülkede kullanması eleştiri konusu oldu mu? Murat Akgün Yunanistan'da da görev yapmış. Çok deneyimli bir isim elbette. Şöyle yorumladı bunu. Bu bölüm iç kamuoyuna, sonraki bölümler zirveye yönelik. Nasıl değerlendirirsin?
2: Şunu belirtmemiz lazım. İlk önce F-35 ve dünkü Trump-Doğan görüşmesi Yunanistan'da her yerde çok konuşulan bir olay. Aynı zamanda Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar. Dün Netanyahu sadece İsrail'den bahsetmedi, Yunanistan ve Kıbrıs'ın kesimine de bahsetti F-35'ler için. Bu çerçevede görmek lazım Kiryak Mitsotakis'in açıklamaları. Çünkü kendisi, ülkem kasus belli yani savaş sebebiyle tehdit edilirken Türkiye tarafından bu özellikle kara sularını genişletme konusunda bize tehdit ederken bütün bu hassasiyetlerin NATO tarafından dikkate alınmasını gerektiğini söyledi. Evet, Yunanistan'ın bir tezi bu ve ben Murat Akgün'le açıkçası daha yakın bir görüş, yani aynı görüşte diyebilirim. Çünkü Yunanistan'da bir erken seçim gelme söz konusu, yani bu çok konuşuluyor Yunanistan'da, Eylül sonu, Ekim başı. Bir de Yunanistan Başbakanı Ankara'da ve dün Türkiye'ye çok önemli bir haber geldi. Yani hem Kaan motorları için.
0: Birden fazla değil mi?
2: Birden fazla.
1: F-16 modernizasyonu, Kaan motorları ve F-35 elbet satışı hepsi Yunanistan'ı tek tek de toplanınca da daha yüksek bir tonda rahatsız etti.
2: Ama şunu belirtmemiz lazım. Netanyahu'nun açıklamanı gördükten sonra Mitsotakis'in bir açıklama yapmasını bekliyorduk. Ne kadar sert olur, ne kadar net olur onu bilmiyorduk. Öyle görünüyor.
1: Bir pas gibiydi değil mi? Bir pas atılmıştı çünkü.
2: Yani şimdi aralarında konuştular mı bilmiyorum. Onu söyleyeyim ama o açıklamadan sonra Yunanistan Başbakanı'nın burada hiçbir şey söylememesi beklenemezdi bana göre. Bizim yani tecrübemize göre söylüyorum. Bu oldu. Bu mesaj gönderildi. Ama görüyorsunuz gelişmeler devam ediyor. Yani Yunanistan gelecek sene 1,5 yıl sonra F-35 alacak. Kendi modernizasyonunu ilerletiyor. Türkiye'de bir NATO ülkesi olarak kendi modernizasyonuna gidiyor. Açıkçası bekliyorduk ama tam ne kadar net olacağını tam beklemiyorduk.
0: Burada bir ekleme yapabilir miyim? Lütfen. Şimdi aslında bu F-35 konusu biliyorsunuz bir yasayla iptal oldu Türkiye'ye verilişi. Dolayısıyla yeniden dönüşü içinde bir yasa çıkması gerekiyor. Artı başka bir husus daha var. Yani Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ara seçime gidilecek. Yani bu F-35 konusu acaba mesela Kasım'dan önce olacak bir şey mi? Yoksa sonraya kalacak bir şey mi? Şimdi bunları ben tahmin ettiğim gibi Mitsotakis de mutlaka tahmin ediyor, biliyor, görüyor. Fakat biraz evvel arkadaşımız da söylediği gibi yani bir erken seçim havasına Yunanistan'da girildiği zaman Türkiye'nin tartışılmaması mümkün değildir. Şu anda ben adım gibi eminim ki muhalefet ayağa kalkmıştır ve Mitsotakis'e yönelik mealen sizin dirayetsiz politikalarınız yüzünden Trump Türk dostu oldu, jest üstüne jest yapıyor, biz burada eziliyoruz. Şimdi ben çok kısa bir şey söylemek isterim. Bütün aslında konuya yakın Yunanlı dostlarım bildiği bir husustur bu. Tehditten kasıt kasus belli. Fakat kasus bellinin ne olduğunu burada açmak lazım. Kasus belli Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkartması halinde uygulaya konacak bir şeydir.
1: Peki bunu o zaman, savaş sebebi sayma konusu.
0: Evet. Peki o zaman şunu sormak lazım. Dünyada bütün ülkelerde geçerli olan bir sistem var. Chicago Sözleşmesi. Bu Chicago Sözleşmesi'ne göre bir ülkenin hava sahası kara sularının bittiği yerden çıkılan dikeyle belirlenir. Eğer bugün 6 mil ise Yunanistan'ın kara suları, o zaman nasıl oluyor? 10 mil. O zaman 12 mile arttırdığınız zaman kara sularınızı hava sahanızda 25 mil mi olacak? O zaman mesela Türk Hava Yolları'nın bir uçağı İstanbul'dan İzmir'e gitmek için Yunan hava sahasından mı geçecek? Bir Türk gemisi İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için Yunan kara sularından mı geçecek? Şimdi bunu oradaki eğitimli insanlar, bu konuya yakından olanlar da çok iyi biliyorlar. Ama maalesef Türk-Yunan ilişkileri dönemsel olarak çok iç politikalara kurban edilmiştir. Bir kez daha bunu görüyoruz. Ben bu açıklamaları çok büyük oranda iç politikaya yönelik görüyorum. Zaten sonunda da söylüyor. İşte biz şu anda bir ittifakız, savunma yönelik falan filan. Şundan bitireyim.

0: bu bölümü.
1: Buyurun.
0: Eğer herkes birbirinin hassasiyetine önem vermesi, özel göstermesi esassa, o zaman Yunanlı dostlar da bizim bu F-35'leri kendilerinden ziyade başka tehditlere yönelik olarak aldığımızı görmeleri lazım. Çünkü biz Yunanistan'la beraber bir ittifakın hasbelkader güney kanadındayız. Coğrafyayı değiştirmemiz mümkün değil ve bir tehdit olması halinde bu kanadı beraber savunmak durumundayız.
2: Sınırımızın ötesinde de önemli ve savaş gelişmeleri yaşanıyor. Bir son dakika gelişmesi var. Onu aktarayım. Ona dair yorumlarınızı da alayım. Gelişme şu. İsrail medyasına yansıyan şekliyle aktarıyorum. Amerikan Savaş Bakanı diyorlar. Savunma Bakanı ama Savaş Bakanı Pete Hegseth Ankara'dan İsrail'e gidecek. Kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirecek. Şimdi bu ziyaret İsrail'in F-35 ile ilgili Yunanistan'ın daha keza bu endişesini, rahatsızlığını gidermek için midir? Yoksa dün bir anda başlayan yeniden Amerika'nın Hürmüz Körfezi'nde İran hedeflerine yönelik saldırıları ve İran'da körfezi tehdidine yönelik midir? Aklımda bu soru oluştu hemen. Ne dersiniz? Hangi başlıkla ilgili bir gelişme?
3: Açıkçası öyle görünüyor ki bazı konular netleşecek. Yani Ankara'daki gelişmeler orada biraz açıklanacak, netleşecek. Murat Akgün'ün söylediğine bir şey eklemek istiyorum. Yunanistan anlaşmazlık olsun ama savaş tehdidi olmasın. Yani bunun kalkmasını istiyor. Miçotakis bunu hedef olarak koymuştu. Geçen yıldan beri bunu sürekli tekrarlıyor. Burada da bunu tekrar etti. İki müttefik arasında böyle bir şeyin olmaması için. Ha, şimdi F-35 konusunda açıkçası Yunanistan çok dikkatli bir şekilde izliyor buradaki gelişmeleri. Türkiye'nin S-400 alma sebebiyle F-35 programından çıkarılması Yunanistan'ı birkaç yıl öne geçirdi bu konuda. Yani şu bir yıl sonra F-35 alacak.
1: Doğru.
3: İşte bu avantajı şu anda elinde tutuyor. Muhtemelen bu konuda yapılmış bir açıklama diyebiliriz ama bakalım. En önemlisi iyi komşuluk ilişkilerinden bahsetti. Biz iyi olum tarafına bakalım Çotakis'in.
1: Doğru.
3: İki NATO üyesi ülke sonuçta tüm anlaşmazlıklarına rağmen savaşmayan iki ülke. Yani bu çok önemli.
2: Doğru.
3: Bu
2: kıyısına defalarca gelmesine rağmen.
3: Olsun. Çevremizde ne kadar savaş var? İki evet. ülke sonuçta liderler de Miçotakis de Erdoğan da bu konuda diplomasinin öne çıkmasını sağlıyorlar.
2: Aslında bu konuda şöyle bir yayın hazırlamıştık. Dün karşılanırken Mehter Marşı ile karşılanmıştı Miçotakis. Yüzünde bir gülümseme vardı. O Yunan basına nasıl yansıdı diye soracaktım ama bu sıcak gelişme onun önüne geçti elbette ama az önceki sorumu Murat Akgün'e de tekrarlamak istiyorum. Bir tekzet hızlıca buradan planlananın dışında bir İsrail'e gidiyor. Bunun sebebi burada yaşanan İran'da yaşanan o gerilim Hürmüz'ün Amerika tarafından bombalanması mıdır? İsrail'in Netanyahu'nun günlerdir Amerikan televizyonlarında bas bas bağırarak ifade ettikleri o gerginliği tırmandıran açıklamalarında ton düşürme ya da yine amiyane bir tabir olacak ama tam karşılığı gaz alma mıdır, ne dersiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, dün yani bu yanıtın cevabını şöyle, bu sorunun yanıtını şöyle vereceğim. Dün hatırlarsanız Trump'la konuşurken işte savunma sanayi vesaire derken
2: kesmemek adına Başkan Erdoğan arkadan bir giriş yaptı. Yani artık ev sahibi de içeride. İki isim kaldı. Macron ve Trump. Macron da şu anda ayrılıyor. Ardından Trump da gelecek.
0: Zirve
2: başlayacak. Buyurun.
0: Şimdi dün Trump konuşurken işte savunma sanayi vesaire Türkiye'nin ihtiyaçları İran dedi. Arkasından Ukrayna dedi. Bunu şunun için söylüyorum. Yani ikili temaslar sadece tek bir konuya hasredilecek kadar basit değildir. Dolayısıyla İsrail-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine baktığın zaman bunun Orta Doğu ayağı vardır. İç politik ayağı vardır. Çünkü biraz evvel söyledim, Kasım ayında bir ara seçimlere gidilecek.
1: Doğru.
0: Ve neticede dün Trump'ın söylediği sözlerin ben Atina'dan ziyade Tel Aviv'de kaşların kalkmasına, omurdanmalara yol açtığını düşünüyorum. Çünkü orada İsrail'in bir politikası var. Orta Doğu'daki herkes mümkün olduğu kadar birbiriyle sorumlu olsun, küçük parçalara bölünsün, güçlü ülke olmasın ve bu hedefte İran elemine edilmiş vaziyette. İran'ın yeniden toparlanıp da ciddi bir risk haline gelmesi İsrail için çok uzun zaman olacak. O zaman geriye bir tek Türkiye kalıyor. Gerçi Türkiye kendisini bu durumda konumlandırmıyor ama İsrail bu şekilde düşünüyor. Şimdi F-35'ler dediniz, Katsa dediniz, Kaan motorları dediniz. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman bir İsrail'e gidip durum izahı olacak gibi gözüküyor. Çünkü bu ziyaretten sonra da Netanyahu'nun Washington'a gitmesi bekleniyor. Bunu da bizzat Trump söylemişti.
1: Doğru.
0: Ben şunu söylerim. Bana kalırsa herkes mümkün olduğu kadar kendisine bakmalı. Mesela Türkiye şu anda savunma sanayinde büyük adımlar attı. Kendi uçağını üretiyor. Bunun motorunun için şu anda Amerika'ya bağımlı. Ama göreceksiniz ki bir önümüzdeki 7-8 sene içinde bu motorlar da yerli olacak. Ben mesela İsrail'e de Türkiye'nin

0: ne alacağından merak edip engellemeye kalkmak yerine kendi uçaklarını, kendi motorlarını üretsinler. Kendi hedeflerine yönelsinler. Eğer Orta Doğu'da barış istiyorsak, Ege'de barış istiyorsak, bence başkalarının neye sahip olduğundan ziyade barış nasıl daha sağlam bir hale gelir onun üzerinde kafa yormak.
1: Şimdi Amerikan başkanının otelinin önünden görüntüler geliyor. Sözünüzü kesmemek adına da ben bekledim aracı görmek için. Dakikalardır bir konvoy çıkıyor. O canavar diye tabir edilen Amerikan başkanının bindiği aracı görmeye çalıştım. Sanırım o araç çıktı ama büyük
0: bir... Birden fazla araç da kullanıyorlar bazen.
1: Tam onu söyleyecektim. Birkaç yoldan çıkılacak. Daha önce de Obama geldiğinde takip etmiştim onu. 2-3 güzergah belirleniyor. Son anda karar veriliyor gidileceği noktaya. Hala çıkış devam ediyor. Belki konvoy, buradan da takip ediyorum. Buraya ulaştığında konvoyun başı... hala
0: siren seslerini duymadık.
1: Çıkışta da hala çıkış devam ediyor. Takip ediyoruz ama Macron'un önce mi geleceği, Trump'ın mı sonra geleceği? Burada çünkü sıralama biraz karıştı dün Meloni'nin adımından sonra. Bunu da takip ediyoruz.
0: Yani hepsi kamuoyunu
1: etkilemek için yapılan hareketler.
0: Yani şu kadar güvenlik tedbirinden sonra yani Trump üstü açık bir arabayla bile istese gelebilir ama dediğim gibi bunlar işte hep şovun bir parçası. Macron sabahleyin koşması da şovun bir parçası.
1: Onu da söyleyelim.
2: Koşmasa ne olur?
0: Yani ne olur değil mi? Ama Türk insanı Ankaralılar evlerine hapsedildiği bir ortamda
2: ne güzel bir
1: Ankara'nın güzelliğinden faydalandı. Gözlükleriyle birlikte koşmaya çıktı. Ankaralılar da bazı noktalarda onu gördüler. El salladılar. Sempatik bir görüntüydü ama dediğiniz gibi iç kamuoyuna yönelik rahatız. Bir mesajıydı. Onun da bu mesajlara ihtiyacı vardı açıkçası. Amerikan Başkanı'nın da birazdan gelecek yorumları izleyicilerimizle paylaşacağız. Gelişmeleri de aktaracağız. Şu anda otelin önünden görüntüler ekranlara gelmeye devam ediyor. Birazdan buraya ulaşacağını söyleyelim.
0: Bir de tabii böyle şeyler
1: belki saniyeler içinde burada olacak.
0: Son saniye telefonu gelmiştir. Yani mesela
1: evet. Arabanın içinde de oluyor bazen, öyle değil mi Murat Akgün?
0: Hepsi olabilir. Yani bir işin gösteri tarafı var. Yani buraya bir son giriş yapan cumhurbaşkanı, devlet başkanı, lider yani herkes onu bekledi.
1: Şöyle yapalım, mikrofonumuzda küçük bir problem öyle var mi? Arkadaşlarımız onu giderecekler ama o ana kadar otelden çıkış yaptı Trump. Tamam. Buradan onu bekleyelim. Tamam. Çünkü çıkış yaptığı noktadansa az sonra buraya gelir. Ankara'yı buradan aktarayım arkadaşlarıma. Çok yakın bir mesafe, oradan çıktı ve birazdan ben buradan göreceğim Trump'ın konvoyunu. Buradan aktarmak daha kolay olacak benim için. Yoğun güvenlik önlemleri altında çıktı. Hemen öncesinde de zirvenin başlayacağını bize anlatan sembollerden biri de, biz görüntülerini ekranlara getirdik mi bilmiyorum ama biz buradan çıplak gözle gördük. Çok dar bir aralıktan Başkan Erdoğan arka kapısından zirvenin yapılacağı noktaya geldi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi diyoruz buraya ama burası bir kampüs ve kampüsün tamamı külliye. Arkamızda zirvenin yapılacağı bölüm var. O bölümün arka kapısından girdi. Muhtemelen içeride şu anda liderlerle birlikte birazdan resmi karşılama başlayacak. Onu da hemen aktaralım. Liderlerin bulunduğu bir bölüm var. Başkan Erdoğan gelecek. NATO ambleminin önünde duracak. Ardından liderler tek tek gelecek ve orada onları hızlıca karşılayacak. Son notlarını da aktaracak. Oğuzhan otelin önünde. Trump ayrıldı ama bakalım ne anlatacak. Notlarını bırakalım Oğuzhan'a.
3: Evet, ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz dakikalar içerisinde bulunduğu otelden, yani konakladığı otelden ayrıldı. Tabii ki kameraman arkadaşım Serkan Öztürk geçtiğimiz dakikalar içerisinde bir kez daha çıkışı göstersin. Görmüş olduğunuz bu çıkıştan yoğun bir konvoy ayrıldı. Özellikle tabii ki ABD Başkanı Donald Trump'ın canavar olarak adlandırdığı aracı biz ne yazık ki buradan görmedik. Ancak yoğun bir konvoy buradan çıktığını söyleyebiliriz. İlk başta tabii ki motorlu ekipler öncülük ettiler kendisine. Ardından daha sonra tabii ki Trump'la beraber gelen basın mensupları ve heyetler de buradaki görmüş olduğunuz kapıdan çıkışlarını yaptı. Artık önümüzdeki dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, yani NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı külliyeye varmış olacak ABD Başkanı Donald Trump. Hemen kısaca Trump'ın

0: Bugünkü mesaisine de bir bakacak olursak, kendisi bugün NATO ağırlıklı bir mesai izleyecek ve toplantılar sonrasında da ikili görüşmeler olacak. Önce Volodymyr Zelenski ile bir görüşme yapacak, ardından da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı ağırlayacak. Daha sonra da basın toplantısı düzenleyecek ve Ankara'dan ayrılacak diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Şimdi bu yayın molamızla birlikte mikrofonlarımızdaki problemi de giderdik. Zaman zaman yaşanıyor bu tip zirvelerde. Çünkü burada dışarıda yaptığımız yayın konforundan biraz uzağız. Önlemler nedeniyle dün izleyicilerimize göstermiştim. Her noktadaki her araç gerecin üzerinde Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından kontrol edilmiştir. Stickerları, etiketleri var. Her şey kontrol edilerek giriyor. Dışarıdan ekstra bir ekipman getirmekte zorlanıyoruz. Canlı yayın araçlarımız burada yok. Başka teknolojik cihazlarla bu yayını gerçekleştiriyoruz. O yüzden bir kez daha izleyicilerimizin affına sığınalım. Eğer sesle ilgili bir problem olduysa, Trump'ın gelişi çok yakın olacak herhalde. Amerikan Büyükelçiliğinin karşısında kalıyor. O otelde dün gece geç saatlerde buradan yayından çıktıktan sonra bir jest olsun diye Amerikan bayrağıyla ışıklandırılmıştı. Trump gelecek, birçok başlık olacak önünde. Ara vermiştik bir virgülle, sizin sözünüzü kesmiştim Murat Akgün, özellikle Yunanistan'la ilgili mesajlar noktasında. O noktadan devam edelim dilerseniz. Bir hassasiyeti var Yunan halkının, ama biraz da yanlış bilgilendirmeyle o hassasiyetin yükseltilmeye çalışıldığını da görüyoruz. Çünkü hukuk da, vicdan da, ahlak da, ekonomi de, siyaset de karşılamıyor Miçotakis'in sözlerini.
2: Şöyle söyleyeyim, Atatürk Venizelos Kurtuluş Savaşı'nda karşı karşıya gelmiş iki rakip olarak dostluk kurmayı becerdiler. O zaman başardılar. O zaman Yunan halkının Türkiye'nin o savaşın devamında Yunanistan'ı işgal edeceğine dair bir korkusu yoktu. Bu korku zaman içinde özellikle Kıbrıs olaylarıyla bağlantılı olarak kösteklendi. Yani sürekli Yunan siyasetçiler Türk düşmanlığı, Türk korkusu üzerinden prim yapmanın iş yaptığını gördükleri zaman bunu kullandılar. Senelerdir seçimlerde olan budur. Yani mesela eğer bu kadar uluslararası hukuka meraklıysak, bu kadar, yani Yunan tarafını kastediyorum, bu kadar her şeyin kurallara uygun olmasını düşünüyorsak, ben o zaman mesela bir Kıbrıs örneğinden bahsetmek istiyorum. Kıbrıs'ta 3 garantör ülke var. Yunanistan, Türkiye ve İngiltere. Ve bu garantör ülkelerinin güvenilirliği, garantörlüğü çerçevesinde belirlenmiş bazı şeyler var. Mesela İngiliz üslerinden bahsediyorum. Ama şimdi mesela Kıbrıs Rum kesimi bu anlaşmalara, bu garantörlüklere aykırı olarak Fransa'ya üs tahsis ediyor.
1: Şimdi bir virgül koyacağım. Belki arkadaşlarım görmüyor ama yardım isteyeceğim onlardan. Bir gazeteci topluluğu koşarak şu anda içeriye alındı. Muhtemelen Amerikalı gazeteciler ya da Amerikan başkanını karşılamak için hazır bulunacak gazeteciler hızla onları alıyorlar.
2: Bu tamamen şey de olabilir. Zirvenin açılışı 11'de olduğu için.
1: Onlar için
2: onun,
1: de
2: onun için genel olabilir. Fotoğraf için de olabilir.
1: Ama hızlandırdıklarını görüyoruz. Çünkü o ağır ekipmanlarla tüm meslektaşlarımızın koştuğunu görüyoruz.
2: Allah kolaylık versin.
1: Bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Şu anda gazeteciler de zirvenin o ikinci günündeki toplantıyı izlemek için şu ana kadar içeri alınmadıklarını da anlıyorum. Ben içeride diye düşünmüştüm, evet, önlemlerle, ama şu an içeri alınıyorlar. Çünkü güvenlik önlemleriyle birlikte bu esnada muhtemelen Trump da artık geliyordur. Doğru. Şöyle bir şey aklıma geliyor benim. Dün yaşananlardan sonra, çünkü Trump bu tip karşılamalardaki şovu çok seviyor. İndiğinde havalimanını...
2: Dün mest olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, havalimanından bahsetti, yollardan bahsetti, mehterden bahsetti. Son gelmemek onu biraz üzmüş olabilir. Çünkü Meloni'nin ondan sonra geldiği bir tablo onu üzmüş olabilir. Evet. O yüzden biraz marjı açıyor olabilir şu anda. Bilinçli olarak da yapılıyor olabilir. Çünkü bayağı süre geçti. Şimdi yani aslında, hızlı hızlı liderleri arka arkaya
2: saat
1: gördük.
2: Saat 11'de başlaması söz konusu olan bir zirve var. Ama tabii bir trafik sıkışıklığına yol açmamak için herkes belli bir takvimde geldiler. Tahmin ediyorum ki %99 o takvime riayet etti. Ama işte Macron'dan Trump farklı vesilelerle
1: muhtemelen bir... ekipleri onlara, evet, söylüyor. Evet. Kimler geldi diye soruluyor. Evet. Meloni gelsin, ben ondan sonra çıkacağım demiştir. Meloni geldi. Evet. Macron da onu bekliyordur. Ben hatta hayat halinde koşunca sabah Macron da koşuyordu. Acaba Macron ekibiyle birlikte koşarak mı burada da bir koşuya mı çıktı diye de düşündüm açıkçası. Çünkü böyle bir heyetle koşarak geldiler. Elbette işin latifesi bu. Ama şunu söyleyelim. Hocam ne dersiniz bu başlıklara dair? Trump'ı burada gerilimli bir atmosfer bekliyor. Onu söyleyelim.
3: Kesinlikle ama işte Air Force One ilk tekerlekleri Türk topraklarına değdiğinde ve kapı açıldığında herkesin gözü kulağı tabii ki

0: Trump'ın nasıl bir haliyeti ruhiye ile o kapıdan çıkacağıydı. Merdivenlerden nasıl inecek? Sayın Cumhurbaşkanı ilk teması nasıl olacak? Ve bence beklenenin üzerinde bir teveccüh vardı. Çok yorgundu Trump, onu söyleyeyim. Yani Donald Trump yorgundu.
1: Biraz bir asık suratla indi değil mi?
0: Hocam ben şöyle tahmin ettim ve daha sonra haberlerde de biraz bunu bence doğrulan nitelikteydi. Uçak boyunca bence Donald Trump'a ciddi bir baskı yapıldı. Yani uçuş boyunca ya kongre üyelerinden ya İsrail tarafından ya işte evanjelik lobiler tarafından Donald Trump'a ciddi bir baskı yapıldı. Yani gidiyorsun ama şunları şunları yapma, şunları şunların sözünü verme. Yani bizim seni uyardığımız noktalar hususunda dikkatli ol mealinde ben uyarılar aldığını ve ciddi bir gerilim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü yorgunluğunun emaresi daha ilk Beyaz Saray görüşmesinden tur o açıklamalarından sonra da devam etmişti.
2: Şunu hemen belirtelim. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham
0: işte buyurun.
2: Dün bir açıklama yaptı. Evet. Bunu da konuştuk. Aslında tepki göstermesini bekliyorduk ama hiç de öyle değil. Çünkü daha önce senatörlerle Dışişleri Bakanı'nın da görüştüğünü biliyoruz Ankara'da. Şöyle diyor, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslim edilmesi fikrine artık tamamen açığım dedi. En muhalif isimlerden birinin F-35'lerle ilgili bu fikre artık açığım, sıcak bakıyorum demesi sanırım İsrail'i en çok gelen noktalardan ya da sıkıntıya sokan noktalardan biri oldu. Öncesinde uyardı. Bu galiba konuşulmuş. Sizin o söylediğiniz çalışılmış bir senaryo ile buraya gelindiğini gösteriyor. Bu arada birazdan Macron çıkacak. Onu da ekranlara gizli. Biz de yanlış duymuyorsam helikopter sesleri mi vardı?
1: Ama onlar normaldir. Güvenlik gerekçesi. Yani. Onlar. Ama bu senin söylediklerin arasında bu bahsettiğin senatör Türk karşıtlığıyla malum daha önce açıklamalarından. Ancak Amerikan şimdi her şey bir dış politika, uluslararası denge, bir de iç politika ayağıyla değerlendirmek lazım. Yani şimdi karşı çıkanların birçoğu da aslında mesela niçin F-110 uçaklarının motorlarının Türkiye'ye verilmesine karşı çıkmıyorlar? Bakın bir itiraz süresi var değil mi? 15 gün ve bu yarın bitiyor. Niçin itiraz yok? Çünkü ben cevabını vereyim. Çok basit. Yani bir ticaret. Biraz evet gazete okuyan herkesin vereceği bir de ticaret. Evet. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri para alacak. Para. Peki 5 tane F-35'le mi bütün bu dengeler bozuluyor?
2: Çok doğru bir analiz.
0: Sembol anlamı var ama işte, sembolik.
1: Tamam anlamı. Ama işte iç politika ayağını da şöyle bağlayacağım. Kasım ayında seçimlere gidiyoruz. Yunan lobisine ihtiyacımız var. Evet, Ermeni lobisine ihtiyacımız var. Ermeni lobisi şu anda başka gerekçelerle çok faal değil.
2: Ama tersinden bakınca da Murat Akgün, Ekim'de de bir İsrail'de seçim. Siz az önce çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Belki Yunanistan'da bir erken seçim. Herkes kendi kamuoyuna yönelik elindeki taşları döküyor. Şimdi Macron çıktı mı çıkmadı mı? Abdullah hazır. Hemen Abdullah'a sözü bırakalım. Macron çıkış yapıyor.
3: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konakladığı otelden çıkış yapıyor. Şu anda konvoyunu görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Cengiz Han Okutan'ın görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor. Sabah burada koşusunu yapmıştı Emmanuel Macron. Şu anda da konvoyu yoğun güvenlik önlemleri altında otelinden çıkış yapıyor. Emmanuel Macron sabah saatlerinde Seymenler Parkı'nda koşusunu yapmıştı. Ardından oteline döndü ve şu anda da konvoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Fransız Cumhurbaşkanı'nın konvoyu şu anda külliyeye doğru yola çıktı diyebiliriz. Dediğim gibi sabah koşusunu yapmıştı Emmanuel Macron. Yurt dışındaki ziyaretlerinde bu koşularını mümkün olduğunca hiç aksatmamaya çalışıyor Fransız Cumhurbaşkanı. Bu sabah da o koşusunu yaptı ve şu anda da konvoyu otelden çıkış yapıyor. Gazetecilere selam verdi. Koşu esnasında önemli bir detaydı. Şu anda da Ankara semalarında helikopter seslerini duymak mümkün. Yoğun güvenlik önlemleri altında Emmanuel Macron külliyeye doğru yola çıktı. Bugün oldukça yoğun bir programı var. Son çıkan lider de Emmanuel Macron olmuş oldu. Şu anda külliyeye doğru yola çıktı. Fransa'yı
2: Trump geliyor. Amerikan Başkanı Trump geliyor şu anda. Külliye kampüsüne giriş yaptı. Uzunca bir konvoyla, o konvoyu da ekranlarınıza eminim taşıyoruz. Az önce canavar diye tabir edilen Amerikan Başkanı'nı taşıyan makam aracı gökyüzünde helikopterde güvenlik olarak eşlik ediyor Amerikan Başkanı'na. Diğer taraftan da bir başka heyet görüyorum. Yani Macron'la Trump aynı anda ya da çok yakın olarak giriş yapacaklar zirveye. Hangisi daha önce ulaşacak bilmem ama Amerikan konvoyunun çok yavaşladığını görüyorum. Bizim bulunduğumuz noktanın sağında. Ama hemen bir başka konvoy da giriş mi yaptı onu da birazdan araçlar kapıya gelince anlayacağız. Henüz Macron'un gelmediğini söyleyelim ama Trump'ın konvoyu giriş yaptı.
1: Eğer o tarafa

0: Bakacak olursan orada da bir oradan başka bir hareketlik var.
1: Burada da bir hareketlik
0: burası çok var. Yavaşladı ve durdu.
1: Yani belki onu mu bekliyorlar acaba?
0: Benim tahminim herhalde Amerikan heyeti Macron'un giriş yapmasını ve en son olarak toplantıya gelen lider imajını yaratmaya çalışıyor.
1: Dün ondan sonra iki lider gelmişti. Bugün de Macron ondan sonra gelirse Trump'ın bu tip sembolik şeyleri sevmediğini tahmin ediyoruz ama
0: iki dakika daha sabır gösterirsek
1: göreceğiz.
0: Bize göre sol taraftan gelen heyetin kimler olduğunu göreceğiz. Büyük
1: sağ
0: bir olasılıkla
1: taraftan.
0: Macron heyeti çünkü sağ taraftaki heyet kesinlikle Amerikan heyeti çünkü bayrakları gördük.
1: Şöyle bir ilginç detayı dikkat çektim. İlk andan itibaren o araçları görüyoruz. Amerikan bayrağı bir taraftaydı. Türkiye bayrağı bir taraftaydı. Bayrağımız bir taraftaydı. Diğer araçlarda bunu görmedim. Trump burada bir jest yapmış gibi görünüyor. Doğru. Hem Türk bayrağının hem de Amerikan bayrağının arabada Force'da asılı olduğu
2: dostluk nişanesi gibi.
0: Bir detay vermek isterim. Bakın tam karşımızda keskin nişancılar var.
1: Evet.
0: Yani helikopterler havada, keskin nişancılar çatılarda. Artık bugün güvenlik önlemlerinin de
1: çok
0: maksimum seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemeldir ki diğer çatılarda da gördüğüm insanlar var. Onların da keskin nişancılar, güvenlik yetkili olduğunu
1: düşünüyorum. Onları çok net göremiyorum ama biz burayı çok net görüyoruz. Hemen zirvenin üstünde sadece keskin nişancı olarak değil bu uzun dürbünler
2: var. Evet.
1: Yani çok uzağa görebilecek dürbünler var. O teleskobik dürbün
0: deniyor. Bunlar hepsi güvenlik önemlerinin parçaları.
1: Bunu söyleyelim. Evet. O görüntüler ekranlara geliyor.
0: Ama bu sefer iki heyet de sanki
1: ama heyet
0: bekler
1: durdu.
0: Gibi hale geldi.
2: Yani iki taraf birbirini bekliyor sanki.
0: Galiba.
1: Şu anda Amerikan heyetinin bazı üyelerinin durdu konvoy yürüyerek geldiğini görüyorum. Muhtemelen gazeteciler Trump'tan önce ulaşmak istiyor. Aslında o konvoyun olduğu noktayla gelinen nokta araçta ne kadardır? 15 saniye.
2: En fazla.
1: Belki 20 saniye. Gelmiyor araç. Diğer konvoy da eğer giriş yaptıysa birbirlerini beklediklerini.
2: Belki NATO zirvelerinde bir ilk mi yaşanıyor bu şekilde?
1: Ben öncesini böyle görmedim. De. Aman hocam dikkat edin. Çünkü öncesinde bir liste vardı.
2: Değil mi?
1: Biz yayınları merkezden takip ederken de yurt dışındaki zirvelerde de Murat Akgün defalarca takip etmiştir o zirveleri. O verilen listeye riayet edilir.
2: Evet.
1: Çünkü yanında dakika dakika yazılır ama bugün biraz farklı.
2: Farklı.
0: Dünden beri farklı.
1: Dünden beri farklı.
2: Başladığından
1: çünkü
2: beri farklı.
1: Biz Başkan Erdoğan ve eşinin o büyük kapılar açılıp içeri girdiğini gördüğümüzde liderlerden ikisinin gelmediğini fark etmemiştik. Sonra Meloni'yi kapıda görünce başka bir ismi de kapıda gördük. Onu ilk anda tanıyamadık. Cevdet Yılmaz.
0: Bu zirvede aslında çok renkli şeyler var. Farklı şeyler var. Detaylar var. Mesela benim bildiğim ilk defa bir zirveye bir ülke iki liderle katılıyor.
1: Doğru.
0: Çek Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Yani fotoğraflarda bir tarafta Cumhurbaşkanı var, bir tarafta Başbakan var ve bunun Çek tarafına baktığımız zaman mahkemelik olan liderler söz konusu.
1: Doğru.
0: Şimdi
1: doğru.
0: Bu Ankara'ya rast geldi. Meloni'nin dün en son gelmesi ve ev sahibi ülkenin Cumhurbaşkanı lideri yerine yardımcısı tarafından karşılayacak kadar geç kalması.
2: Evet.
0: Şimdi bu böyle heyetlerin burada birbirini bekler pozisyonları. Yani belki Ankara her açıdan çok renkli bir zirve.
1: İngiltere'de de aslında artık görevde olmayan bir ismin boş koltuk kalmasın, yaşanmasın diye o geçiş sürecinde nasıl bir tabir kullanılır diplomatik olarak bilmiyorum ama çok görevli olmadan görevlendirilmesi,
2: makamın boş kalmaması için
1: görevli olarak
0: devlet
1: gelmesi,
0: sistemi söz konusu olduğu
1: az
0: için
1: az rastlanır durumlardır. Yani. Tam da bu tarihe denk gelmesi boş koltuk döneminin papalıkta var o
2: kaldı,
1: boş
2: doğru.
1: Koltuk dönemi papa vefat ettikten sonra seçilene kadar yaşanan dönem o aklıma geldi ama eminim bunun da başka bir karşılığı vardır.
2: Kesinlikle.
1: Diplomatik tabirde.
2: Kesinlikle.
1: Gelmiyorlar. Yani Trump şu
2: anda kilitlenme söz konusu.
1: Şeyin içerisinde, kampüsün içerisinde ama buraya gelebilir aslında çok kısa bir sürede. Gelmiyor şu anda, bekliyor.
0: Bize göre sol taraftaki konvoy onların artık Fransızlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelmeyen iki lider varsa
1: iki lider
0: bunlar, bu taraftaki sağ taraftaki Amerikan lideri ise sol taraftaki düz mantık Fransız lideri. Zannederim bu zirve bittikten sonra bu tip detaylar medyasızlıktan
2: bunlar,
0: sonra konuşacağımız çok şey olacak.
2: Doğru.
0: Gibi
2: bayağı malzeme çıkacak hocam.
1: Gerçekten şimdi yola bakıyorum. Bir hareketlilik daha var mı? Hayır. Bildiğiniz
0: Trump'ın aracı muhtemelen bizim şu anda görüş alanımızın dışında şu tentelerin altındaki yerde. Ben öyle tahmin ediyorum.
1: Ya da bu arkamızdan dolaşan
2: arkadan
1: bir yol
2: dolaştı
1: var.
2: Bence, evet.
1: Orada bir yerde duruyor.
2: Olabilir.
1: Şöyle olmuş olabilir mi Murat Akgün? Pete Hegseth'in İsrail basınına göre bir ziyareti vardı. Bir telefon, ani gelişen bir telefon görüşmesi için bekletiyor olabilir mi? Ama şu var aklımda. Yolu açtılar. Yani bir araç konvoyunun geçmesi için Amerikan konvoyu açtı. Muhtemelen oradan Fransız konvoyunun geçmesini mi istediler? Çünkü bakın sola doğru çektiler.
2: Normalde
1: ortada
2: evet.
1: Durabilirlerdi.
2: Oradan bir geçiş
1: bir araç geçişi için o koridor açılmış
0: ben
1: durumda.
0: Ben açıkçası söyleyeyim o son dakika telefon konuşmalarıyla bu kadar gecikilmesi söz konusu olmaz. Öyle bir şey düşünmüyorum. Yani bu

0: muhtemelen en son giren kim olacak tartışması veya çekişmesi diyelim.
1: Evet, o protokolün uygulanması bence
2: biraz beklenmesi. Geliyor zaman zaman aklıma ama şimdi bu yoldan yürüyecek Trump. Yani başka bir yerden alındı güvenlik sebebiyle falan. Dün otele girerken 3 kapı vardı, görünmeden alındı ama burada öyle bir şey olmayacak. İzleyicilerimize söyleyelim. Trump kameralara görünmeden girmeyecek. O yani bildiğimiz o, en azından şimdi büyük de konuşmak istemiyorum. Bu kalıdan yürümesi, o görselin oluşması gerekiyor sembolik olarak. O yüzden hani arabayla başka bir noktadan girdi demek de afaki
1: olmaz.
2: Bir ifade.
0: Ya da,
2: girecek
0: ya
2: yani.
0: Da
2: girecek,
0: son dakikayı bekliyor. Çünkü zirve Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. Öyle planlanmıştı.
2: 11'de şu anda.
0: Evet, herhalde belki 11'e 1 kala 2 kala giriş yapma gibi bir arzusu, hedefi evet. olabilir. Evet.
2: Şu anda o konvoydaki yürüyerek gelen isimler başka bir koridordan ulaştılar alana ama liderler yok.
1: Liderler
2: yani
1: yok.
2: Macron yok.
1: Bir düğüm oluştu sanki şu anda.
2: Hayır, Macron problem. Trump burada ama Macron'un nerede olduğunu bilmiyoruz. O gelmeden Trump gelmiyor olabilir. Yani Trump'ın o gerilimliler listesine zaten var olan bir Macron eklemesi.
1: Şimdiden tansiyon yükseltmeye mi çalışıyorlar acaba?
2: Belki şöyle olabilir. Macron'un eşiyle ilgili ifadeleri çok tartışılmıştı. Macron böyle bir sembolik yanıt vermek istiyor olabilir ama Trump da bu sefer buna dün Meloni'den amiyane bir tabir ama izleyicilerimiz affetsin, gol yedikten sonra bir gol daha yemek istemiyor olabilir. Bekleyip göreceğiz.
1: Evet,
2: zaman
1: evet.
2: geçiyor ama Murat Akgün belirtti. Bir çerçeve zaman var.
1: Resmi belirlenmiş 11. bir saat var. Evet.
2: 11'i geçe.
1: Daha 15 dakika var.
2: 15 dakika var. Oraya kadar
1: bekleyeceğiz.
2: Karşılıklı olarak sinirler gerilecek anladığım kadarıyla Fransa ile Amerika arasında.
1: Evet. Bir oyun teorisi var burada yine.
2: Bakacağız. Çünkü tam şu anda konvoyun park ettiği noktada ben Amerikan Başkanı'nın aracını gördüm.
1: Evet,
2: ama o araç bir fake araç olabilir
1: mi? İki tane var biliyorsunuz.
2: Yok yok. Aklıma geliyor ama kendi arabasına girmeyeceğinizi düşünüyorum. Yani ben başka olasılıkları da düşünmeye çalışıyorum.
1: İki tane makam aracı var.
2: İki makam aracı oluyor. Üç güzergah belirleniyor.
0: Ama onların son hepsi şehir içi trafiğinde. Evet, evet. Yani artık buraya külliye iki araç da
1: o zaman makam aracı girer.
0: Ayıba girer, skandala girer. Dolayısıyla
2: sanki artık birbirlerini bekliyor gibi.
0: Öyle eğer şimdi tabii şöyle şeyler var. Tamamen spekülatif konuşuyorum ama hayatta olabilir böyle şeyler. Macron'un belki koşarken bir rahatsızlığı olmuştur. Ağır onu fazla yürümesin diye arka kapıdan alırlar vesaire, bilmiyorum. Ama ağırlıklı görüş şu anda.
2: Ama ben de buna çok iyi.
0: Yani sırf iyi olasılık mı
1: koşarken
0: olasılık.
1: Sakatlanmıştır.
0: Ama şu anda görünen o ki birbirini bekleyen iki heyet var gibi gözüküyor. Ve bütün bu detaylar medyaya ulaştığı zaman
1: doğru.
0: işte o zaman çok renkli şeyler üzerinde konuşuluyor. Sadece
1: çıkar.
0: Biz değil, bütün dünya medyası.
1: Doğru doğru kesin.
0: Eğer müsaade edersen Haktan Bey.
2: Buyurun buyurun.
0: Bu zirve öncesinde Furkan Bey de buradayken çünkü 10 dakika sonra yeni bir zirve başlayacak.
1: Doğru.
0: Ve bu zirvenin en önemli hususlarından bir tanesi NATO'nun yeni bir kabuğa bürünmesi.
1: Kesinlikle.
0: 3.0'dan bahsediyorum. 3.0'ın 2.0 ve 1.0'dan farkını defaten dile getirdik ama belki Furkan Bey bu vesileyle kendi açısından 3.0 hedefine burada ulaşılma ya da ulaşılmama riskini veyahut olasılığını değerlendirir.
1: Evet. Aslında buyurun. Şöyle Murat Hocam, bu bahsettiğimiz konuların işte bugünkü toplantının aslında mahiyetinin 3.0 olmasını bizim hep tarih olarak söylediğimiz NATO'nun kuruluşu 1949, NATO 1. NATO 2 belki Soğuk Savaş'ın bitişi, demir perdenin çöküşü. NATO 2.5'u da ben İstanbul zirvesi olarak değerlendiriyorum. Hmm. Çünkü o dönem çok kıymetliydi hocam, biliyorsunuz. 2001 İkiz Kuleler, Afganistan işgali, Irak Savaşı, efendim NATO'nun kendine bir düşman arayışı, aslında bir hedef arayışıydı.
0: Soğuk Savaş bittikten sonra, Sovyetler evet. çöktükten sonra bir arayış değil
1: arayışı.
0: Mi?
1: Tabi hatta Gorbaçov'un sözünü hatırlarsınız hocam. Size en büyük kötülüğü yapacağız.
0: Düşmanı yok
1: etmeyeceğiz. Alacağız demişti. Bu çok önemli. Şimdi bu da
0: Huntington'ın da medeniyetler çatışması tutmayınca.
1: Bravo. Aynı öyle. Fukuyama'nın tarihi sonu gerçekleşmeyince.
0: Bunların hep Amerikalı olduğunda altı çizmek lazım.
2: İşte. Ve Amerikalılar tarafından finanse edilen bir planın parçası olduğunu.
1: Kesinlikle öyle.
2: Şimdi
1: kesinlikle
2: akademide
1: öyle.
2: De çok büyük karşılığının olmadığını ben görüyorum akademisyenlerle. Anladığım kadarıyla siz de katılıyorsunuz buna. Buyurun.
1: Öyle kesinlikle. Şimdi burada şu gerçekliği görüyorlar Haktan Bey. Türkiye'nin jeopolitik değeri ve ağırlığı hep ifade ettiğimiz. Şimdi ben şu tabiri hep kullanıyorum ülkemiz açısından. Türkiye bir jeopolitik menteşe ülkesi. Menteşe ne demek? Üç kıtayı bir arada tutan bir güç kaynağı demek. Şimdi NATO eğer 3.0'da sadece ben Atlantik'in güvenliğini değil, aynı zamanda Güneydoğu Asya'ya açılmak zorundayım diyorsa, bunun ana geçiş, altın anahtarı ve kapısı Türkiye Cumhuriyeti. Anadolu coğrafyası, Anadolu jeopolitiği. Şimdi diğer taraftan baktığımız zaman NATO'nun savunma sanayindeki Türkiye'nin açılımları, gelişimi ve işte savunma sanayi fuarında hepimiz gördük. Ve bunun aslında en önemli...
2: Şimdi yukarıdan bir konvoy daha geliyor. Bakalım hemen hangi ülke? Uzunca süredir bekliyoruz. Şu anda öncüler geliyor. Macron gri arabadan tanıdım. Dün de bu arabayla
0: Toyota
2: gelmişti.
0: Toyota marka değil mi?
2: Evet, yani ilginç bir araç seçimi de yapmıştı. Diğer liderlerin aksine daha geniş bir aracın içerisinde geliyor. Yani tahminimiz doğru çıktı. Amerikan başkanı külliye kompleksinin içindeydi ama Macron'u bekledi. Macron da daha fazla dayanamadı muhtemelen. O da geldi. O da geldi. Şu anda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
0: mavi halının üzerinden yürüyerek
2: mavi
0: girecek.
2: Gözlükleriyle birlikte halının üzerinden yürüyerek içeriye giriş yapacak ama Macron'la ilgili de birçok detayı konuşmuştuk. Evet. Bu detay da dün dikkat çekmişti. Seçtiği araba daha ziyade araba sanayisinde gelişmiş bir ülke.
1: Kendi
2: ya
1: markaları
2: da
1: var.
2: Var ama daha ziyade
0: hem de kaç tane marka
2: var. Makam arabalarının seçildiği belli ülkeler var. Onları da tercih etmeyi. Bambaşka yani, renkte, gri renkte örneğin makam araçları daha ziyade.
1: Ve bir Kore arabasıyla.
2: Daha koyu olur. Şimdi daha geniş desem o arabalar da çok geniş. İlginç bir araba tercihi.
0: Bu da konuşulacak hususlardan biri.
2: Eminim bu başlığında bir detayı vardır, bilmiyoruz. Mesajı var.
0: Bu herhalde Fransız medyasına önce sızacak. Biz de onlardan konuşuruz, vaziyete geleceğiz.
2: Fransız medyası ve heyet şu anda arka kapıdan giriyor. Biraz da Macron'un sabah sporunu yapmış dinç ve zinde bir şekilde
1: zihni açık bir şekilde geliyor.
2: Bir şekilde mavi halının üzerinde göreceğiz. O girecek muhtemelen sadece dakikalar sonra da hemen bulunduğumuz noktanın arka tarafında bekliyor o araba.
1: Donald
2: Trump gelecek.
1: Makam arabası.
2: Bugün bu anlamda en azından gol yememiş olacak.
1: Dikkatli davrandı bu sefer.
2: En son kendisi gelmiş olacak.
1: İhtiyatlı davrandı.
2: Bu bir en güçlü benim sembolümüdür.
0: Tabii ki.
2: Son gelen ülke
0: tabii ki.
2: En güçlü
0: tabii ki.
2: Benim.
0: Siz hiçbir ülkeyi küçümsemek gibi bir durumum olamaz ama mesela bir Estonya'nın veya Letonya'nın
2: son gelmek gibi bir durumu.
0: Son gelmek için konvoyunu külliyenin girişinde ya da Ankara'nın herhangi bir yerinde bekletmesi ya da otelinden geç çıkmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Hayır.
0: Evet. Eğer o soruya yanıtınız hayırsa o zaman bir evvelki sorunuzun yanıtı da Amerika Birleşik Devletleri'nden başka kimse bunu
2: yapamaz. Ben daha önce hiç tanık olmamıştım. Siz oldunuz mu? Siz defalarca izlediniz. Ben de uzaktan takip edip yayınlarını yaptım. Ben de izledim. İlk kez böyle bir kim önce gelecek, kim sonra gelecek gerilimini yaşar. Bu da Trump'a özgü olsa gerek. Ben hatırlamıyorum.
0: Ya da Trump'ın yarattığı atmosfere özgü diyelim.
2: Çünkü Trump'a mesela, yanıt vermek için.
0: Çünkü dün Meloni'nin mesela davranışını hep defalarca konuştuk, İtalya Başbakanı. Bütün bunlara yan yana koyduğumuz zaman Trump'ın yarattığı atmosferin yansımalarını görüyoruz. Birbirinden ilginç detaylara
2: şimdi
0: tanık
2: çok
0: oluruz.
2: Yavaş yürüyor. Görebildiğim
1: evet
2: kadarıyla.
1: Yavaş yürüyor.
2: Macron çok ağır ağır ilerliyor. Trump, Macron. Biraz yorulmuş sporda. Burada
1: hava da sıcak.
2: Daha
0: ondan ziyade benim tahminim bir kendine güvenin ifadesi olarak
2: şimdi Trump'ın ekibi de bekliyorsa eğer biraz daha ağır. Hani ben geldim ama daha ağır.
1: Bir de Haktan Bey şöyle hatırlatma yapalım. 2018 senesinde biliyorsunuz Macron Avrupa ordusu kurulsun dediğinde
0: Donald Trump beyin ölümünden bahsettiğinde
1: küçük Napolyon demişti Donald Trump ona. Küçümsemişti sen.
2: Daha geçmişte.
1: Küçük Little Napolyon.
2: Eşiyle ilgili hani bu gene bir siyasi eleştiri olarak kabul edilebilir. Yani eşiyle ilgili konu magazinsel boyutu ötesine geçiyor.
0: O yüzden, ve o aslında çok istisnai bir durumdu biliyor musun?
2: Evet.
0: Yani NATO'nun çerçevesinde uluslararası politikada bir liderin başka lideri özel hayatıyla eleştirmesi daha evvelden pek görmediğim, hatırlamadığım bir ayrıntı.
1: Evet. Evet,
0: evet Macron içeri girdi.
2: Macron girdi. Bekleyeceğiz şimdi.
1: Şimdi bakalım arabalar
2: başka
1: hareketlenecek
2: mi? İddia da var. O da Trump'ın buradan girmeyeceği ama bu da başka bir tartışma konusu.
1: Evet.
2: Çünkü hiçbir NATO zirvesinde bu yol NATO liderlerinin yürüyerek görüntü alınması için. Bizim de burada bulunma sebebimiz
1: fotoğraf
2: de
1: vermeleri için,
2: bu. O yüzden liderleri görelim diye içeride gazetecilerin de bekleme sebebi bu. Eğer Trump içeriye başka bir noktadan girerse soru mu almak istemiyor acaba ya da görüntü mü vermek istemiyor diye de aklımıza başka neden de gelmiyor açıkçası.
1: Trump girer bence hocam. Arka kapıdan gibi.
0: Tahminimi söylüyorum ben de. Evet, o da bu halının üstünde yürüyerek gelecek. Çünkü bir takım teamüller var. İşte ev sahibi, zirvenin ev sahibi lider karşılıyor. Bir çok kısa nezaket konuşması. Arkasından el sıkışılıyor. Fotoğraf veriliyor. Görüntü veriliyor. Ya ve yabancı konuk içeri giriyor. Dolayısıyla ben başka bir kapıdan girmesini çok olası görmüyorum ama tabii konu Trump olduğu zaman her türlü olasılığın açık bırakılması da en yararlısı.
1: Usulen uygun olmaz ama tabii ki. Usulen uygun
2: tabii
1: olmaz.
2: Çünkü tüm bu hazırlık aslında burayı gören bir noktadan yayın yapmamız bile
1: tüm dünya çekiyor şu anda.
2: Hazırlık
1: tabii
2: için. Şimdi şöyle söyleyelim. Belki arkadaşlarım orayı gösteriyor ama burayı gösterirlerse, yayın yaptığımız yerin ne kadar daraldığını gösterirlerse çok sevinirim.
1: Evet.
2: Herkes bizim bulunduğumuz noktaya geldi. Aslında daha geniş bir alanda yayın yapıyoruz biz. Bütün uluslararası basın şu anda

0: Burada ve çok yoğun bir şekilde mavi halıyı takip ediyor. Eğer buradan gelmezse tüm bu hazırlıkların da prosedüründe boşa çıktığını görmüş olacağız. Açıkçası biz de yayın yaptığımız yerde çok sıkışık bir alana geldik. Diğer gazeteciler de görüntü alsın
1: evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Eğer girişler tamamlansa biz de normal yayın konforumuza, şeklimize döneceğiz.
2: Asıl
0: ama,
2: önemli konuları ama konuşmaya başlayacağız.
0: Evet. Ama şu anda çok yoğun bir şekilde o mavi halının görünebildiği bir tane koruma var. Cam koruma. Oraya doğru herkes yaklaştı. Evet. Ve orada biz de artık yayınımızı bu dar alana sıkıştırmak durumunda kaldık. Çünkü alanımızı da paylaşıyoruz.
2: Belki bizi izleyenlere biraz daha şimdi detay verebilirsin.
0: Bizim gördüğümüz yerle ilgili.
2: Bizi gördüğümüz yerle ilgili.
0: İşte tam karşıda bizim görüş açımız. Bu bulunduğumuz noktada yabancı uluslararası ajanslar, önemli kanallar, Almanya'nın kanalları, Fransa'nın kanallarının olduğunu biliyoruz. Çok değerli ve önemli uluslararası ajanslarının olduğunu biliyoruz. Yabancı basın mensupları da burada gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Artık ben o ikinci teoriye yavaş yavaş inanmaya başladım. Trump başka bir yerden girmiş olabilir mi? Çünkü araçları
2: ama
0: da hareket ettirmiyor oradan.
2: Şöyle bir şey var. Biliyorsun ki bu tip zirvelerde en azından Türkiye kanadında benim şahit olduğum bir şey var. İletişim Başkanlığı'ndan zirve başlamıştır. Vesaire. Çünkü görüntüler geliyor. Zirvenin başladığına dair görüntü geliyor.
0: Şimdi bir konut değişimi yaptık bu dar alanda. Öyle bir futbol tabiri var. Dar alanda kısa paslaşma diye. Furkan hocamı uğurladık. Merve hocam bizlerle birlikte. Merve Sun hocam. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Teşekkürler.
0: Anlamaya çalışıyoruz. Ne olur? Fransız heyeti hareket etti şu anda.
2: Tamamen boşalttılar.
0: Orayı boşalttılar.
2: Yerine.
0: Bakalım oraya Amerikan heyeti gelecek mi? Yoksa Trump burada yine kendine has üslubuyla, nevi şahsına münhasır derler, o mavi halıyı pas geçerek başka bir kapıdan girmiş olabileceği konuşuluyor. Açıkçası hareket de etmedi konvoy. Eğer bir hareket görürsek hemen sözü alalım ama Elif Saatçioğlu içeride, o gazetecilerin bulunduğu noktada. Elif, sende bilgi var mı? Trump giriş yaptı mı, zirve başladı mı? Ne dersin? Sözü hemen sana bırakayım.
4: Aktan, şimdi Trump'la alakalı spekülasyonlar çok fazla. Öncelikle onu söyleyebilirim. Hani öncelikle bizim bu olduğumuz bu alanı göstermem gerekirse bir kez daha, bizim basın toplantıların gibi olduğu bir alan değil. Şimdi liderler geldikten sonra bu bölgede liderler eğer isterlerse bizlerle konuşmak için bu bölgeye geliyorlar. Doorstep dediğimiz kapı önü konuşmalarını yapmak için. Şimdi biz Macron'un da geleceğini bekliyorduk. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'u bekliyorduk. Fakat kendisi gelmedi. Bu ismi es geçti. Şimdi bir Dışişleri Bakanı ya da Savunma Bakanı beklentimiz var Fransız heyet içerisinde. Ama bunlar çok da mümkün olmayabilir. Mesela az önce bizler yayınımızı yaparken bazı devlet başkanları gelmişken bazı devlet başkanları yine burada bulunmadılar. Trump'a gelecek olursak, Trump'ın mavi halı üzerindeki gelişinin de farklı değerlendirmeleri var. Bir kısım acaba burada mı diye sorguluyor. Bir kısım konvoyu hala bekliyoruz diyor ama ABD Başkanı'nın burada bizim olduğumuz yere, kapı önüne gelme ihtimalinin olmadığı duyumunu aldık biz. Tabii ki ABD Başkanı da senin de söylediğin gibi nevi şahsına münasır bir isim olduğu için fikrini değiştirip her an farklı bir karar alabilir diye bizler tabii ki burada olmaya devam edeceğiz. Ama Macron konusunda söylediğimiz gibi burada bekliyorduk kendisini. Kapı önünde gazetecilerin sorularını yanıtlar mı diye. Fakat yoktu. Şimdi de Fransa hayattan herhangi başka birisi gelecek mi? Onun peşine de artık biz zirvenin başladığını duyacak mıyız diye bekliyoruz. Şu an artık her an zirvenin başladığını duyabiliriz. Eğer zirve başladığı bildirisi resmi kaynaklardan gelirse de ABD Başkanı'nın böyle bir kararla hareket ettiğini görmüş oluruz. Şu anda aldığımız bir bilgilendirmeye göre Macron'un gelmeyeceği ve bizim oradan ayrılmamız gerektiği, bizim bu bölgeden ayrılmamız gerektiği söyleniyor. Bizler de dediğimiz gibi o zaman şunu söyleyebiliriz şu anda. Bu görüşmeler tamamlandı. Buradaki kapı önü görüşmeleri tamamlandı. Şimdi artık zirve başlayacak. Bizler de bölgeyi terk edip yine kendi yayın bölgelerimize gideceğiz.
3: Mikrofon tutuyor mu?
0: Teşekkür ediyoruz Elif'e. Murat Akgün, Elif'in bulunduğu noktada da bir bilgi yok. Onlar da çeşitli

0: ihtimaller üzerinde
1: son
0: duruyorlar.
1: Son 1-2 dakika Haktan Uysal, çünkü 11'de başlaması bekleniyor.
0: Bir hareket var.
1: Doğru.
0: Görebildiğim noktada bir hareket var ve o hareket acaba...
1: Evet, konvoy hareket
0: Trump'ın
1: ediyor.
0: Trump'ın konvoy hareket ediyor. Hareketi mi, evet. Ve o konvoy ulaşacak mı?
1: Hatırlıyor musun? Ya daha doğrusu ekranlarının başına yeni geçenler için söyleyelim. Son dakikaya kadar Trump'ın bekleme olasılığından bahsetmiştik.
0: Doğru.
1: Durum onu gösteriyor ki 11'e 1 kalaya kadar bekliyor Trump. Ve saat tam 11'de içeri girmeyi planlamış. Şu anda gördüğümüzde bunu
0: gerçekten
1: işaret ediyor.
0: Özellikle çalışılmış. Siz çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Dün yaşananlardan sonra bugüne dair yeni bir planlama yapıldığını anlıyoruz. Son ana kadar beklendi. Hatta Macron da belki o noktada hesaplandı, konuşuldu ve ardından da şu anda bir hareketlilik görüyoruz. Ama o hareketlilik mavi halının ucuyla mı sonuçlanacak? Bunu da birazdan izleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Amerikan konvoyunun hareketlendiği kesin. Çünkü arabalar artık
0: evet, o
1: bizim görüş alanımıza çıkacak şekilde hareket ediyorlar.
0: Çünkü o konvoyun ucu otelden çıkarken gördüğümüzde çok uzundu. Muhtemelen sığmamıştı. Şimdi o konvoyun sona hareketlendiğine göre başta da aracın
1: evet.
0: gittiğini göreceğiz.
1: Çünkü
0: ama
1: şu anda gördüğümüz araçların çok büyük bir bölümü Türk emniyet güçlerine ait.
0: Evet.
1: Dolayısıyla senin de dediğin gibi, tahmin ettiğin gibi Amerikalıların bulunduğu araçlar muhtemelen şu anda o liderlerin yürümeye başladığı halının ön tarafına doğru hareketlenmiş vaziyette. Ama tabii hala Trump o arabadan çıkıp da halda yürümediği sürece zirvenin başlaması da söz konusu değil.
0: Biz de bir kez daha tekrarlayalım. Aslında alışık olduğumuz şey liderlerin belli bir sıra çerçevesinde gelmesi, dakikalarla planlanır bu tip zirveler. O dakika içerisinde yürümesi, ama konu Trump olunca hocam her ihtimali değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımız hatta sordular Amerikan heyetine, acaba başka bir kapıdan mı girecek diye. Güvenlik sebebiyle onlar da yanıt vermiyorlar. Nasıl yapacağız bilmiyorum açıkçası. Trump'ı görünce bunu anlayacağız.
2: Evet.
0: Şu anda saat tam 11, hatta 11.01, ama Trump'ı mavi alanın başında görmüyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Bir kez daha şimdi öyle bir sürüncemede bıraktık ki hocam bizi, zirvenin içeriğini konuşamıyoruz bu tip detaylar nedeniyle. Aslında şu an siz hemen gelmeden önce Miçotakis'in açıklamalarını konuştuk, NATO 3.0'ı konuştuk, bugün özellikle Kuzey ülkelerinin risk algısı, Amerika'nın risk algısı arasındaki farkları konuştuk, ama şimdi şunu konuşuyoruz: Trump son mu girecek, Macron önce mi girecek, buna dair neler yaşanacak? Siz ne dersiniz hocam? Zirveye damga vuran ne olabilir bugün başlıklar arasında?
2: O zaman biraz şunu hatırlatmak gerekiyor herhalde. Trump, Macron eleştirileri çok yüksek bir isim zaten.
1: Evet.
2: Biraz belki magazinsel boyutu, ama bir yandan da hani Macron'dan, Trump'dan bahsederken aklıma gelen bir isim daha var. Dün biraz da Trump'ın rolünü çalan Meloni.
0: Evet. Bence bu şöyle denebilir bir gazetecilik başlığı olarak. Bu Meloni etkisi olabilir.
2: Kesinlikle.
0: Dün Meloni'nin Trump'a, Trump geldikten sonra gelmesiyle birlikte bugün önlem almışlar ve Trump son girecek. Ama ben hala o görüntüyü vereceklerini düşünüyorum Murat Akgün. Yani çünkü o görüntüyü vermeden son gelip gelmediği çok anlaşılamayacağı için sanki Macron
1: şimdi
0: son gelmiş.
1: Şimdi bak, sen konuşurken bu benim görüş alanıma herhalde Amerikalı gazeteciler olduğunu tahmin ettim.
0: Şimdi arkadaşlarımdan rica edeyim. Hemen
1: ilerliyor.
0: Şu sağ tarafta muhtemelen Amerikalı gazeteciler olabilir mi acaba heyetten gelen? Son olarak onlar da içeri alınacak. Belki Trump onları da bekleyecek olabilir. Bir grup gazeteci, şunu hatırlatalım. Geride bıraktığımız saat diliminin ortalarıydı sanırım.
1: Hı-hı.
0: Yoğun bir gazeteci grubunun arka taraftan,
1: evet,
0: şu anda bu taraf değil tam ters taraftan içeriye alındığını gördük. Bu heyet, Fransızlar da geleli epey oldu. Eğer o konvoy Amerika konvoyuysa, Trump konvoyuysa, Amerikalı gazeteciler olabilir.
1: Öyle
0: onlar
1: gözüküyor.
0: Da alınıyor olabilir. Belki onları bekleyecektir şimdi. O gazeteciler içeri girdikten sonra bir açıklama yapmasını bekler misiniz?
1: Yok,
0: geldikleri
1: bu saatte, bu saatten sonra. Tabii Trump söz konusu olduğunda bütün temayüllerin alt üst olması söz konusu. Ama daha evvelden izlediğim NATO zirvelerini düşündüğümüz zaman burada yapılacak olan, Trump'ın içeri girerken NATO Genel Sekreteri Rutte ve ev sahibi, organizasyon sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkışması, birkaç nezaket kelimesi ve ardından fotoğraf verildikten sonra içeri geçilmesi. Ama öyle bir duruma geldik ki saat artık 11.05 geçiyor.
0: Zirve yani başlayacak.
1: Bir NATO zirvesinin Trump'ın keyfine bağlı olarak geç kalmasından mı?

0: görüyoruz? Buna mı tanıklık ediyoruz? Yoksa şu anda bizim bilmediğimiz bir takım detaylar mı var? İçeriden bir bilgi gelmediği sürece sadece spekülatif yorumlara bağlı kalmaktan başka bir çare yok gibi gözüküyor.
1: Geçtiğimiz yıla benzerdi. Geçtiğimiz yılda biraz geç başlamıştı hocam yine. Trump son dakika çıkıp o ünlü artık az önce sizin belirttiğiniz gibi nevi şahsına münhasır yaklaşımıyla hareket ettiği için ya bence son iki yıldır klasik anlamdaki diplomasi ve teamülleri yıkıyoruz. Dolayısıyla bugün de karşımızdaki temel durum bu. Toplantılar gecikiyor, Trump kısa şovlarını yapmış oluyor. Ya bir anlamda küresel sistemde yaptıklarının her birini masada da göstermeye çalışan bir lider ve bunu an itibariyle hepimiz çok net olarak
0: görüyoruz. Geçen seneyle bu sene arasında bir fark olduğunu tahmin ediyorum. Bilmiyorum Sayın Hocam katılırım ama bu sefer Trump'ın kamuoyu içeri girdi. Yani
1: evet.
0: Geç gelmedi aslında.
2: Bir evet, son
1: evet,
2: dakika
1: hocam.
2: Bilgisini verelim.
0: Lütfen.
2: Trump içeri girmiş.
0: Ah, tamam.
1: Süper.
2: Bu görüntüyü vermeden girmiş, açıklamaları var. Dinleyelim.
0: Ne diyor?
3: I took care of him first term.
4: Yüz binlerce masum insanı öldürdüler ve bence bunun kendisi kötü birisiydi ama şeytani bir dahiydi, kötü bir kişiydi ve roadside bombasının da bulan kişiydi. Hiçbir eli yüzü kalmayacak hale getiriyordu ve binlerce ve binlerce insanı öldürdüler. Hatırlarsanız öyle bir felaket olmuştu. Onu sevmiyorum, hem de hiç sevmiyorum ve açıkçası çok zaman kaybettik onlarla diye düşünüyorum ve işimizi yapmamız lazım. Bu bombalar, bu füzeler konusunu konuştuk Suudi Arabistan'la, Kuveyt'le ve neler yaptıklarını, ne yaptıklarını bildiklerinden, en ufak bir fikirleri olduklarından hiç böyle bir düşüncem yok. 47 yıl önce yapılan şey hala devam ediyor. 47 yıldır dert açmaya devam ediyorlar. İlk grup liderleri aldık ve ikinci grupta ABD lideri olarak ben işin içindeyim. Bu sabah diğerlerinin hepsiyle de görüştüm ve şu ana kadar şanslıydık diye düşünüyordum ama bu çok uzun sürmedi çünkü işler böyle, ne yapalım. Ama harika insanlar var, bir yandan da kanser gibi hastalıklı kötücül insanlar var, kanser gibi, öyle hissediyorum. Mark'a teşekkür etmek istiyorum, kendisi NATO'nun çok iyi bir genel sekreteri. Grönland'la ilgili konularda değil ama NATO'dan da memnun değilim. Bize bazı konularda yardımcı olmak istemediler ve ben onlarla bunu konuşmadım. Keşke konuşsaydım, daha farklı olabilirdi sonuç. Gerçekten sınıyordum. Onlara sordum ve hayır dediler. Fransa ile konuştum, Birleşik Krallık'la konuştum, İtalya ile konuştum, İspanya ile konuşmadım. İspanya bitik bir vaka. Onlar hiçbir ticaret yapmak istemiyorum. İspanya korkunç bir ortak NATO için. Hiçbir şeye katılmıyorlar, hiçbir şey ödemiyorlar. İspanya ile hiçbir işim olmasını istemiyorum. Onunla işleri bitireceğim ve onlarla hiçbir iş yapmak istemiyoruz. Ama onlar bize koşarak geri gelecekler. Bu adama kötü davrandılar. Bu adamsa iyi bir adam, gayet iyi bir adam ve ona sahip oldukları için şanslılar. Ama İspanya'yı taşımamız gerekmiyor ve muhtemelen fark ettiler. Bunu yapmamız gerekmiyor. Onlarla bir ticaret yapmak istemiyorum. Yani onlarla konuşmak bile istemiyorum. Hiç ümit yok onlarla ilgili. Yani herkes işini yapıyor, parasını ödüyor. Özellikle İspanya. Birkaç tane daha var ama bu konuda düşmanca davranıyorlar. Bakalım eğer gelip de bize evet gel olur ne olur sizle biz ticaret yapmak istiyoruz efendim diye geri döndükleri zaman ne olacak bakalım. Bizden çok para kazandılar ama daha az kazanmalarını sağlayacağım. Onlarla hiçbir işim olsun istemiyorum. Bunun yanında birazdan büyük bir toplantı

yapacağız ve sorunlarımı söyleyeceğim. Grönland bizim için çok büyük bir sorun. Diğer bir sorun da şu ki biz onlardan yardım istediğimizde çok da kötü illa da olsun demedik ama yardım edebilecekleri halde bize yardım etmediler ve biz bir trilyon dolardan fazla harcama yaptık bu ülkeleri koruyabilmek için Rusya'dan ve bu bizimle ilgili bir şey değil aslında, aramızda bir okyanus var ama bu uzun süredir devam ediyor. Mark bunları anlıyor, gayet iyi anlıyor. Biz şu veya bu şekilde bir çare bulacağız. Biz orantısız ödemeler yapıyoruz. %100'ünü ödüyorduk NATO'nun harcamalarının ve başka birçok ülke ise hiçbir şey ödemiyordu. Ama birkaç hafta önce konuşmalar yapıldı, aramalar yapıldı. Birleşik Krallığı aradım. Başbakan, biz size şimdi yardım etmeyeceğiz ama savaş bitince yardım ederiz dedi. Bu iyi değil. Sonra Almanya'yı aradım. Onlar da yardım etmek istemedi. Fransa'yı aradım. Onlar da yardım etmek istemedi. Hiç kimse yardım etmek istemedi. Bazı küçük ülkeler, çok küçük ülkelerden bazıları yardım etmek istedi. Ama onların da yardımı olmadı. Size teşekkür ediyorum. Hepimizin, çoğumuzun burada olmasından memnunum. Yine şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar NATO ile ilgili çok üzgün olsam da bizim onlar için çok çok fazla şey yapmamıza, milyarlarca ve milyarlarca dolar ödememiz adil değil. Çünkü biz onları koruyoruz. Onlar bizi için desteğe gelmiyorlar biz onları koruduğumuz halde. Ama bu çok iyi bir lider. Ona sahip oldukları için çok şanslı olduklarını söylemek istiyorum. En büyük, en büyük varlıkları. Mark, sen de bir şeyler söylemek ister misin? Evet, kesinlikle teşekkür ediyorum Sayın Başkan Donald Trump. Önce konuştuğumuz konulardan bahsedelim. Sizin yapmış olduğunuz şey nükleer kabiliyetleri azaltmak ve İran'ın füze kapasitesini azaltmak, bunların hepsi işe yaradı. Ardından da bunu barışçıl bir hale getirmek, mesela dün geceki yaptığınız saldırı kesinlikle zorunluydu, gerekliydi ve bu konuda kesinlikle size katılıyorum. Ama NATO meselesine gelecek olursak, sizin başarmış olduğunuz şey, bu çok büyük bir kazanç. Tekrar bunu söylemek istiyorum. Son iki yılda Kanada ve Avrupalı NATO müttefikleri 250 milyar daha fazla harcama yaptılar 2025 ve 26. 250 milyar neredeyse 200 bin kişiye daha istihdam sağlanacak ve ABD'de savunma sanayi altyapısının gelişmesiyle ilgili ABD firmaları işin içine katıldı. Yani siz onları öne çıkmaya razı etmeyi başardınız ve İran'la ilgili konuyu da birkaç haftadır tartışıyoruz. Bunu tekrar söylüyorum. 5000 tane uçak sorti yapıyor ABD üslerinden kalkarak. ABD büyük bir güç üretim platformu olarak çalışıyor ABD için. Ve sizin bahsettiğiniz ülkeler, Almanya ilk günden beri, Fransa ve başka birçok ülke, mesela Bükreş Havalimanı birkaç gün ticari trafiği kapandı sizin oraya ihtiyacınız olduğu için. Ve aynı zamanda Birleşik Krallık da bir adasını kullanmamıza izin verdi. Ama İtalya bu konuda kötüydü. Başka birkaç tanesi de. Yani genel olarak 5000 çok büyük bir rakam. İspanya'yı da İspanya'dan bahsettiniz ama İspanya'nın bile %2 katılımı oldu. Onlar da geçen yıl çok büyük bir ilerleme kaydettiler. Yani İspanya bile %2 seviyesine çıktı. Bunu söylemek istiyorum. Ve Birleşik Krallık'la ilişkilerinizin olduğunu biliyorum. Keir Starmer şu anda görevinden ayrılıyor ama onlar da 20 milyar dolar ekstra harcama yaptılar. O yüzden burada otururken bu söylediklerimi olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Yani çok büyük bir kazanç sağladınız. Lahey'de bunu söylemiştik ve şimdi bunu gerçekleştirdik. Ben bu anlaşmanın adım adım uygulandığını da takip edeceğim kesinlikle. Bir kredi anlaşması yapıldı sizin tarafınızdan, Grönland'dan ve eğer anayasal durumu değiştirebilirlerse kral da bunu yapacak. Yani Grönland çok önemli ABD için ama Danimarka için önemli değil. Yani

bunu bize verdiler hemen. Bizim de ona baktık ama sonra geri verdik. Niye de verdik onu bilmiyorum. Ben Panama kanalı da geri vermezdim bana kalsa. Bunu da asla yapmazdım. Çünkü Çin Panama kanalını elde etmeye çalışıyor ve bu asla olmayacak. Yani bu çok ilginç. Ben NATO ile ilgili gerçekten mutsuzum ama bu adam çok iyi birisi ve anlıyor. Belki bazı liderlerden daha iyi anlıyor. İnanın sizin sayenizde bunu müttefikleriniz de anlıyor. Obama bunu yapamadı. Biden kesinlikle yapamadı. Ve burada 1.2 trilyondan fazla bir yardım. Bakın Kanada tarafından da bu yapıldı. Bunlar yani beleşçilik yapıyordu ve Biden'ın hiç beyni yok. O daha fazla ödedi. Aynısı Obama'da da oldu. Bu iki önceki başkanlar, onlar da bunu talep etseydi yaptırabilirlerdi. Eğer isteselerdi neler olurdu kim bilebilir. Bunu yıllar önce gerçekleştirmeleri lazımdı. Obama da bunu yapamadı. Biden da bunu yapamadı ve açık konuşmak gerekirse Bush da yapamadı. Siz başardınız bunu ve Eisenhower denemişti. O da yaptı. Başka hiçbir Amerikan başkanı bu konuda başarılı olamadı. Sizin başarınız bu. Siz sağladınız bunu. Evet, benim hayatım bu zaten. Evet, neler olduğuna bakar. Sayın Başkan, ateşkes bitti mi sizin mutabakat zaptıyla? Bu çok ilginç bir soru. Benim için bence bitti. Ben onun bir şey yapmak istemiyorum. Onlar balçık, onlar çöp. Hasta insanlar yönetiyor onları ve onlar çok acımasız, vahşi insanlar ve ellerindeki nükleer silah kabiliyeti açısından müzakereleri Steve Woodcock, Jared Kushner, bunlar yaptılar müzakereleri ama bana geri dönüp geldiler ve bence onlarla bir şey yapmaya çalışmak zaman kaybı çünkü onlar yalancı. Bir anlaşma yaptık. Herkes buna katıldı. Hiçbir nükleer silah olmayacak dedik. Bir anlaşma yaptık. Dışarıya çıkıp basına diyorlar ki hayır, böyle bir şey hiç konuşulmadı. Yani onlarla ilgili bir sıkıntı var. Kafadan kontak. Yani benim için bu mesele bitmiş durumda. Biz acaba bu artık görüşmelerin bittiği anlamına mı geliyor? Görüşmeler devam edebilir ama bence zamanı boşa harcıyorlar. Çünkü onlar bir avuç yalancı adam. Ben bir başkan olarak çok fazla başkan olmadan önce bir tüccar olarak, iş adamı olarak çok güzel anlaşmalar yaptım. Çok iyi para kazandım. Çok başarılı oldum. Ama bu adamlara bakınca bunların başka bir ekolden geldiğini görüyorum. Onlar yalancı, sahtekar, hastalıklı insanlar ve 54 bin insanı öldürdüler şu ana kadar. Ve bunu protesto ediyorlar. Yani bu çocukları nasıl kullanabilirler? Çünkü onları öldürdüler. Bir tarafın elinde silah yok, öbür tarafta makinalı silahlar, makinalı tüfekler var. Ama onlar kötü insanlar, kötü insanlar. Ve açıkçası ben zamanımı onlarla harcamak istemiyorum. Bizim harika müzakerecilerimiz müzakere yapmaya devam edebilir ama öyle bir şey görmüyorum. Onları sevmiyorum. Bakın kimi seviyorum, başka liderleri seviyorum. Mesela ABD uzun yıllardır bu işi yapıyor. Rasyonel, çoğu iyi insanlar. Hepsini tanımadım ama ben Erdoğan'ı seviyorum. O kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Kendisi kırmızı halıları serdi. Bibi'yi de seviyorum. Benjamin Netanyahu'yu. Kendisi harika bir savaş dönemi başbakanı. Ama dün Türkiye ile ilgili bir şeyler söyledi. Onunla konuştum. Dedim ki o sizi çok sevmiyor. O da savaşa girebilirdi dedim. Ama benim yüzümden girmedi dedim. İşte bu bir askeri güç. Milyonlarca askeri olan çok güçlü bir ülke Türkiye. Ellerinde en iyi ekipmanlar var. F-35'leri almaya çalışıyorlar. Aslında girerdi savaşa. Eğer ben olmasaydım Türkiye savaşa girerdi ve diğer tarafta olurdu. O karşı tarafı da çok sevdiğinden değil. Ama bence doğru şeyi yaptı bizim için Türkiye. Çin de bence doğru şeyi yaptı. Başkan Xi ile konuştum ve savaşa girmeyin, bunu istemiyoruz dedi.

0: Petrolünün %50'sini alıyor bizden ve %50'den fazlasını alıyor. Onların savaşına girmedi, onlara ekipman da temin etmedi. Başkan Xi'nin büyük bir hayranıyım ben ve birkaç kişiyi TikTok'ta eleştirirken gördüm. TikTok çok tehlikeli, orada bir sürü dedikodular dolaşıyor ve dün sayılar çıktı. TikTok'ta ben bir numarayım, birinci sıradayım ve bir de komünizmin ne kadar kötü olduğunu söylüyorlar. İşte bunları yayıyorlar. Aa çok kötü diyorlar. Gordon Chang'i dinledim. Ama Gordon Chang her zaman çok negatif. Çin çok feci bir yer diyor ve TikTok çok kötü diyor. Ama ben TikTok'ta bir numarayım. Yani 4 milyar izlenmem falan var zannediyorum. İnsanlar önceliklerini doğru belirlemeli. Biz gerçekten çok iyi bir gün geçirdik ve yine bugün çok iyi bir yarım gün geçirdik ve sizlerle tekrar daha sonra görüşüp tekrar konuşacağız. Hocam çok teşekkürler. Ben de daha sonra basınla konuşacağım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump bütün teamülleri alt üst etti. Mavi Halı'da yürümedi. Öncesinde fotoğraf karesine girmedi. Bir anda onu Rutte ile otururken ve açıklamalar yaparken bulduk. O açıklamalarda ne diyeceğini merak ederken not üstüne not alırken son dakika üstüne son dakika verebiliriz derken bir anda İran'la ateşkes bitti. Ve İran yönetimine dair şimdi yayında söylenemeyecek ifadeler kullandı. Çok ağır ifadeler kullandı. Yeni saatin anladığım kadarıyla son dakikası bu. NATO zirvesinde İran'la ateşkesin bittiğini açıkladı. Görüşmeler devam edebilir mi sorusuna evet edebilir ama onlar bir avuç yalancıdan ibaret dedi. Daha ağır ifadeleri de var elbette ama hemen sıcağı sıcağına yorum almak isterim. Murat Akgün buyurun.
2: NATO zirvesi başladı.
1: NATO zirvesi şu anda resmi olarak ikinci gününde başladı.
2: Şimdi Başkan Trump'ın...
1: Bir son dakika daha Türkiye F-35'leri alacak.
2: Tamam. Dün söylediğini teyit etti. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında Trump'ın eleştirmediği ülke, eleştirmediği lider hemen hemen kalmadı. Yani İran konusunda söylediklerinden başlayalım. Bu çünkü bizi çok yakından ilgilendiren bir husus. Çok büyük bir olasılıkla eğer yine son anda bir geri dönüş yapmayacaksa Trump yeniden savaş başlıyor. Yani İsrail ve Amerika'nın yeniden İran hedeflerini zaten dün gece geniş kapsamlı bir saldırı olmuştu. Eğer son anda bizim şu anda beklemediğimiz, bilmediğimiz bir durum gerçekleşmezse güneş sınırlarımızda bir kez daha savaş başlıyor.
1: Bir son dakika gelişmesine dair ayrıntıyı da yorumlamanızı isteyeceğim. F-35'ler Türkiye alacak ifadesini kullandı ama şöyle bir detay da var. Bibi'yi seviyorum dedi. Benjamin Netanyahu'dan bahsediyor. Dün onu aradım ve ona Erdoğan'ın liderliğin önemli olduğunu, benim söylediğim noktada konuştuğumuzu, İran'la ilgili çok güçlü bir ordusu var, savaşa girebilirdi ama girmediler. O yüzden de bir anlamda sen artık bu tip konuşmaları yapma gibi bir ayar ya da azar ya da bir düzelme artık nasıl yorumlayacaksınız bilmiyorum ama bu başlığa dair de çok kısa bir yorum alayım sonra
2: Mermi Hocam. İsrail Başbakanı'na tabir caizse ya da amiyane tabirle ayar verdi. Türkiye F-35'lerin verileceği konusunu dün de söylemişti. Bu bugüne has yeni bir gelişme değil. Ancak bu konuda bazı teknik detaylar var. Yani F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi bir yasayla yürürlüğe girdiği için bunun yeniden verilmesi için de bir başka yasa gerekecek. Dolayısıyla bunların belirli süreçlere yönelik olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsanız ben İsrail Başbakanı'nın rahatsızlığını sadece F-35'lerle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğer verilecek F-35 sayısı 5 ise bu 5 ile zaten öyle korkunç dengelerin bozulması Türkiye lehine söz konusu değil. Ama burada bir paket söz konusu. Kasa kalkıyor. Kasa kalktığı gibi Türkiye'nin kendi ürettiği kan uçaklarına yönelik 700-750 milyon dolarlık F-110 motorları veriliyor. Bunlar bir paket olarak bir de bunlara Eurofighter'ları ekleyin.
1: F-16 modernizasyonu da kattığımızda
2: bunlar bir paket olarak İsrail'i rahatsız ediyor. Bunlar bir paket olarak Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Geldiğimiz nokta itibariyle biz şurada bir 2,5-3 saat öncesine kadar NATO 3.0'dan bahsediyorduk. Yani bir masanın etrafında toparlanan insanların birinin diğerleri hakkında bu kadar ağır, bu kadar sert hadi içimden geçeni söyleyeyim, bu kadar kaba konuşmasından sonra, yani bir ülkeye siz bitik diyorsunuz, İspanya'yı kastediyorum, korkunç bir ülke diyorsunuz, sizden konuşmak istemiyorum diyor.

0: getiriyorsunuz. Keza dönüyorsunuz masadaki başka bir ülkenin toprağına yönelik hedeflerini dile getiriyorsunuz. Grönland ne toprağı?
1: Danimarka.
0: Danimarka değil mi? Oraya yönelik bizim olmalı diyorsunuz. Panama olmamalıydı, bırakılmamalıydı
1: ben
0: diyorsunuz.
1: Ben olsaydım vermezdik diyorsunuz.
0: Ve yarın öbür gün çok büyük bir olasılıkla bu savaş sonsuza kadar sürmeyeceğine göre İran'la yeniden bir masaya oturacaksınız. Bu insanlarla oturacaksınız. Onlar hakkında da ağza alınmayacak, düşmanlar hakkında bile söylenmeyecek laflar söylüyorsunuz. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bütün bunları şu şekilde değerlendirebiliriz. Ben NATO 3.0 hedefinin bir parça daha kağıt üzerinde kalacağını düşünüyorum. Çünkü hep beraber bir kez daha görüyoruz ki NATO içinde tehdit algısına yönelik bir ortak görüş yok. Olması da mümkün gözükmüyor. Yani Doğu ülkelerine baktığınız zaman Rusya deniyor. Trump'a baktığınız zaman Çin deniyor. Hatta İran'da şimdi yeniden oralara döndük. Ve şu anda NATO'ya yönelik bu kadar olumsuz kelimeler, bu kadar ümitsiz kelimeler, tarifler yapıldığı bir ortamda bu içeride arkamızdaki binadan nasıl bir ortak nokta çıkacak? Çıksa bile nasıl uygulanacak? Diplomatlar şunu yapabilir. Daha fazla uzatmayacağız. Diplomatlar belki durumu kurtarmak için bir belge ortaya koyacaklar. Ama netice sözler değil, o sözlerin özde uygulanmasıdır. Ben bu sözler ne olursa olsun, o bildiri ne olursa olsun uygulanmasının mümkün olduğunu görmüyorum. Yarın öbür gün İspanya'ya yönelik tamamen spekülatif bir şey. Bir saldırı olursa Başkan Trump'ın şeytan tırnağını bile oynatmayacağını, bırak parmağını, şeytan tırnağını bile oynatmayacağını düşünüyorum.
1: O zaman 5. madde olmadığı zaman da NATO'nun bir anlamı olmayacağını ben düşünüyorum.
0: İşin Türkçesi mi? Ama bizim açımızdan, Türkiye açısından baktığınız zaman durum olumludur. Dünkü olumlu hava bugün de devam ediyor. Atina'dan ve Tel Aviv'den gelen, Kudüs'ten gelen neyse açıklamalar Trump şu anda kale almıyor.
1: Hocam, Türkiye F-35'leri alacak ifadesi ve bunun arkasına dün Bibi ile konuştum. Türkiye'nin gücünü ona anlattım. Şimdi uzun uzun deşifre etmeyeceğim ama özetle bunu söylemesi, Murat Akgün ifadesiyle hem Yunanistan'a hem İsrail'e ayar vermesi Türkiye açısından önemli kısmı. Ama not alırken Trump'ın konuşmalarını siz de sayfalarca alabilirsiniz. Ben de sayfalarca, dakikalarca sorabilirim son dakika. İspanya ile ilgili söyledikleri, Almanya her konuda ilgili var. Ama bununla başlayalım dilerseniz. Ne dersiniz? Türkiye F-35'leri alıyor. Bu NATO zirvesinin bizim açımızdan önemli noktası. Ama NATO diye bir oluşum uzun vadede kalır mı kalmaz mı? Bu kadar birbiriyle öfkeli liderin yan yana gelmesi nasıl yorumlarsınız bu iki başlığı?
2: Tabii ki de. Öncelikle F-35 ile başlayalım. Bence son derece önemli bir adım oldu diyebilirim. Çünkü Trump daha Türkiye'ye gelmeden önce bunun açıklamasını yapmıştı. Büyük bir hediyeyle gidiyorum demişti. Netanyahu devreye girip sabahın köründe hemen vazgeçirmeye çalıştı.
1: Bir virgül koyayım. Tabii Ankara temsilcimiz Murat Akgün'le zirvenin bu en heyecanlı, en renkli dakikalarında birlikteydik. Çok keyifli yorumlar yaptı. Gün boyu burada olacak. Çok teşekkür ederiz. Sizi biraz dinlenmek için uğurlayalım.
0: Kolay gelsin.
1: Hem de bilgileri tazeleyecek ve yeni bilgilerle karşımızda olacak. Onu uğurluyoruz. Konuk değişimi yapıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Teşekkür ederim. Hemen Merve Hanım sözü bitince size döneceğim. Tabii. Hocam buyurun.
2: F-35'lerle alakalı dediğim gibi Netanyahu devreye girip hemen sabahın en erken saatinde Trump'a mesajlar gönderdi. Sonrasında dün Katsa yaptırımların kalkacağına dair Sayın Erdoğan ve Sayın Trump'ın görüşmesi sonrasında yeniden mesajlar yolladı ama sonuçsuz kaldığını gördük. Tıpkı daha öncesi iki kere Türkiye'yi Trump'a şikayet etmeye çalıştığı gibi. Yani bunu hatırlatalım. Bu
1: ama
2: bir döngü.
1: Orada da şöyle dememiş miydi? Aynı tonda bir yanıt verip bu konuda dikkatli olmasın Bibi deyip evet. Türkiye'nin yanında yer almıştı. Tavrında değişiklik. En azından bu konuda tutarlı olması Trump'ın Türkiye açısından önemli.
2: Kesinlikle. Hatta şunu ekleyeyim ben. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki Donald Trump sözün eri dedi bir anlamda. Kesinlikle evet. Türkiye ile olan ilişkilerinde bence bunu çok net olarak görüyoruz. Ama her aktör için aynı mı? Değil. O Trump'ın kişiliğinin bence bir yansıması. Birincisi Trump gücü seven bir isim. İkincisi Trump gerçeklerin söylenmesini seven bir isim. Evet belki biraz az önce Rusya ile yapılan
1: gerçeklerden ziyade duymak istedikleri gerçekleri çok seviyor diyelim
2: ama
1: en azından.
2: Ama şöyle söyleyebiliriz belki de Türkiye'den duymak istediklerini değil Türkiye'den gerçekleri alan.
1: Yok yok Rutte'den mesela duymak istiyor onu. Elini bacağına vurarak o aralığındaki ilişki çok enteresandı görüntülerde.
2: Trump'ın kişiliğini çok iyi anlamak gerekiyor. Hani diyoruz da öngörülemeyen bir isim. Yani aslında öngörülemeyen bir isim. Egosu çok yüksek ama gerçekleri de görebildiği noktada evet akli olan buysa o noktadan devam edebiliyor. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı son derece etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Doğru devam edelim bu noktadan ama şimdi bir görüntü geliyor. Hı hı. Aslında biz bu görüntüyü Trump'ın açıklamasından önce bekliyorduk. Salon Bülent Atasever bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza. Bu görüntüde Başkan Erdoğan gelecek, liderler gelecek teker teker, tokalaşılacaklar, bir fotoğraf verecekler. Ardından da o fotoğraf çekimi bittikten sonra bir aile fotoğrafı

0: verilecek. Sonra zirveye geçilecek. Ama Trump bütün teamülleri alt üst etti. Mavi Halı'da yürümedi. Bir anda NATO Genel Sekreteri ile kameraların karşısına çıktı ve şu anda NATO zirvesinde ne konuşulsa konuşsun Trump'ın bu söylediklerinin üstüne çıkabilir mi?
1: Çıkamadım.
0: Hiç sanmıyorum yani. Doğru. İçerideki her liderle ilgili ağza alınmayacak şeyler söyledi. Sevmedikleriyle ilgili İran'la ateşkes bitti dedi. Türkiye'ye F-35'leri veriyorum dedi. İsrail'e sen bu konuda karışamazsın. Amiyane tabirle bir kez daha tırnak içi söylüyoruz elbette. Ayar verdi. Doğru. Siz ne dersiniz? Birkaç cümleyle bu başlıklar arasından hangisini öne çıkarsınız? Sonra Merve Hocam'a döneyim tekrar.
2: Hakan Bey, şimdi öncelikli olarak aslında Trump bu toplantıdan önce bir amiyane tabirle demokrasinin kılıcını bir salladı herkesin üzerinde. Evet. Özellikle sevmediklerin üzerinde salladı. Ve bununla beraber de şunu da görmek gerekiyor gerçekten. F-35 meselesinden tutun, İsrail meselesinden tutun. Ne Danimarka'yı bıraktı, ne İspanya'yı bıraktı. Ve bu çerçevede de aslında içeri girmeden önce, az önce çok güzel bir tabir kullandınız, bir ayar yaptı kendince. Çünkü böyle bir acaba programda var mıydı, böyle bir basın toplantısı, bunu da bilmiyoruz. Yoksa kendisi isteyip düzenletti mi?
0: Şimdi
2: bunu da bilmiyoruz.
0: Daha önce zirveleri izledim. Böyle bir teamül yok. Şöyle teamüller var elbette.
2: NATO 3-0 değil mi hocam?
0: Aynen. Evet, açıldıktan sonra zirve elbette ikili görüşmeler de oluyor. Trump'ın basın toplantısı olacak. O toplantıları paylaşacağız ama daha henüz zirve açılmamışken bir anda böyle toplantı öncesinde bence rol çaldı içeride.
2: Doğru.
0: Ne olacağını da söyledi. Şimdi İspanya liderlerine Allah kolaylık versin. Meloni'ye Allah kolaylık versin.
1: Danimarka,
0: Fransa'ya şöyle diyor örneğin. Biz onlardan yardım istedik, yardıma gelmediniz. İtalya çok kötü bir iş çıkardı. Almanya biraz destek oldu. İspanya tarihin gördüğü en korkunç ülke gibi ifadeleri de vardı. Nasıl geçecek peki bu zirve şimdi?
2: Yani üstadım valla şunu söylemek lazım. Gerçekten tam doğru soru o. Nasıl geçecek bu zirve? Bu çerçevede işte biraz diğer ülkelerin de Trump'ın da aslında bir açıklamalarına bakarak biraz daha sanki Türkiye'den bir birleştirici rol bekliyorlar gibi bir bende kanı uyandı. Yani bu çerçevede şunu söylemek lazım gerçekten. Bu kadar sert çıkışlar beklemiyorduk. Biz biraz daha böyle bir yeni dönemin ruhuna uygun, biraz daha müttefiklik ruhuna
1: hocam,
2: uygun.
1: Hocam ben çok sert söylemler bekliyorum. Daha da sertleşecek.
2: Yani hocam, şöyle en azından hocam düne kadar beklemiyorduk diyelim.
1: Çok kinle gelmiş.
2: Doğru.
1: Trump. Çok
2: yani
1: kinle
2: yayından
1: gelmiş.
2: Önce kıymetli Merve Hocam'la da konuşuyorduk. Hocam dedi ki epey bir şiddet dosyasıyla gelmiş durumda dedi. Bir aile içi şiddet tırnak içinde ve bunu direkt daha hiç kimseyi görmeden önce yapmış olması da gerçekten toplantının nasıl geçeceği yönünde de bize bazı fikirler veriyor.
1: Evet.
2: Hatta şey de söyledi, unutmayalım Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı dedi ben bu zirveye bile gelmeyecektim.
1: Kesinlikle öyle.
2: Buradan da aslında bu epey bir yüklü geldiğini görüyoruz.
0: Bence dün de çok kızmış. Meloni'nin yaptığını çok kızmış. Çünkü Trump bu tip sembolik şeylere büyük önem veriyor.
2: Doğru.
0: Neydi o? Aile yemeğinde kendisinden sonra gelmesi. Hatta Cumhurbaşkanı karşılayamadı Meloni içeri girdiği için. Cumhurbaşkanı yardımcısı karşıladı. Bu muhtemelen söylenmiş. Dakikalarca burada konvoyu bekledi.
2: Doğru.
0: Bu kez Fransa gelmeyince benim buradaki tecrübemi söyleyeyim. Bir bilgi olarak söylemiyorum.
2: Tabii.
0: Mavi Halı'da yürümedi. Görüntü vermedi ve içeri girdi.
1: Evet.
0: Muhtemelen ben Macron'u bekleyeceğim dedi. Tabii. Ve girdi. Macron da artık radarında. Ne dersiniz hocam?
1: Kesinlikle haklısınız. Macron uzun süredir radarında.
0: Hatta eşi radarında.
1: Aynen. Eşinden o tokat yediği görüntülere atıf yapmıştı. Ya magazinsel boyutu da çok yüklü bir uluslararası
2: doğru.
1: ilişkiler sürecinden bahsediyoruz. Gerçek anlamıyla teamüller değişti. Bir yandan teamüller değişirken bizim yaklaşımımız da son derece değişti. Yani ben şunu söyleyeyim. Ben dersi anlattım. Uluslararası ilişkileri şu an yorumlayamıyorum. Hani NATO 3.0'dan bahsediyoruz. Bence NATO 1.0'a geri döndük bu arada. Bunu söyleyeyim. İttifak içerisindeki her bir üye güvenilirliğini ve güvenliğini sorguluyor.
0: Ben de şöyle bir başlık atayım dilerseniz. Dünya Kupası da devam ediyor hazır. Trump 3, NATO 0 bence.
1: Aa evet.
0: Trump
1: doğru.
0: 3-0. Yani aslında... Trump 3-0 kazanıyor. Yani NATO 3-0'dan ziyade Trump 3, NATO 0 bence. Şu anda Trump'ın gözünde NATO 0.
1: Kesinlikle. Ya benim en başından beri Hakan Bey düşündüğüm şey, biz 3 tane farklı yaklaşımı bir araya getirdik. Birincisi Amerika'nın yaklaşımı. Trump'ın açıklamalarından görüyoruz. İkincisi Avrupa'nın yaklaşımı. Rutte'nin açıklamalarından görüyoruz. Üçüncüsü Türkiye'nin yaklaşımı, ya siz kavgaya son verin, birlik olmaya devam edin yaklaşımı. Bu üç yaklaşımın hangisi kazanacak belki ona da bakıyoruz biz aslında biraz. Türkiye son derece önemli.
0: Biz üçünde de kazanıyoruz galiba, öyle değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Çünkü yani. Bu kadar aslında arka planda magazinsel diyoruz ama bunlar diplomatik teamülleri yıkan durumlar. Ve siz bunları bütün o misafirlerinizi çok iyi domine ederek hallediyorsunuz. Çok büyük bir başarı. Ben dünkü karşılama merasimini izledim. inanılmaz bir başarı bu. Şimdi bizim burada basın kısmında takip ettiğimiz süreçteki bu organizasyonu izliyoruz. İnanılmaz

0: büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Ve devlet liderlerini ağırlamak, bu kadar kavgalı insanları
1: şimdi aslında ağırlamak. Trump konuşmamış olsaydı şu soruyla başlayacaktı. Mitsotakis geldi. Dün Mehter Marşı ile karşılandı. Evet, yüzünde tebessüm vardı. Kendi ülkesine çok eleştirildi. Girer girmez de şunu söyledi. Saldırı tehdidi altında olduğumuz ülke. NATO müttefiki Türkiye'den bahsediyor. F-35'lerden bahsediyor ve NATO ile ilgili bu konu NATO'ya konuşulmalı. Yani bizim F-35 alınmamızla ilgili NATO'nun iradesinden söz ediyordu. Trump'a bir pas atıyordu. Bunu konuşur muyuz derken Trump alt üst etti her şeyi ama evet, ikisi birlikte konuşulur. Bibi dedi, şöyle mi algılamalıyız? Netanyahu sana söylüyorum. Mitsotakis buradan sen de al mesajını.
0: Hatta
1: mı?
0: Güney Kıbrıs'ı da ekleyelim.
1: Şimdi Güney Kıbrıs'la ilgili onu da söyleyeyim. Mitsotakis affedersiniz. Netanyahu Amerika'da televizyonlara katılıyor ve Güney Kıbrıs'ın NATO üyesi olduğunu söylüyor.
0: Evet.
1: Böyle bir şey yok.
0: İki kere dedi.
1: Teknik bir hata da var. Bir hata olamayacağı için yalan diyelim. Ben gene yayın ahlaki içerisinde söyleyeyim. Ne dersiniz?
2: Yani şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak aslında mesajları veriyor. Pragmatik bir adam. Bunu başından beri görüyoruz. Yani hiçbir şekilde uluslararası kuralları dinlemeyen, böyle bir diplomasinin bir zerafeti vardır biliyorsunuz. Hiçbir şekilde buna uymayan, tamamen iş, para ve çıkar odaklı bir yaklaşım şu anda sergileniyor. Tabii NATO'nun içerisinde de her ülkenin kendi ajandası olduğunu da unutulmaması lazım. İşte bir problem de burada. Gördüğünüz gibi işte Mitsotakis başka bir şey söylüyor. Macron başka bir şey söylüyor. Starmer'ı bekliyorum. Starmer hakkında neler söyledi? Yani artık çok dikkatimi çeken
1: ama
2: bir...
1: Ama Starmer boş koltuk olmasın diye geldiği şöyle, için artık ona cevap vereceğini sandım.
2: Yani orada da aslında çok enteresan bir ifade kullandı. O çok dikkatimi çekti. Biraz da bu yüzden dedi boş koltuk haline geldi. Yani biz Amerikan müdahalesi mi var diye bana da bir düşündürttü. Yani bütün müttefikleri
1: ama
2: bu şekilde...
1: Ama boş koltuğun yerini dolduracak isim kendini sosyalist olarak tanımlıyor. NATO karşıtı, Brexit'e dönmeyi düşünüyor. Yani o gelen isim de yani Starmer'ı aratır gibi geliyor NATO açısından.
2: Aktan Bey, yeterince krizimiz yoktu. Bir tane daha, bir tane de size eklediniz.
0: Ama şunu sormak gerekiyor belki. Bu olumsuzluklarına rağmen Haktan Bey, o isim Trump'ı seviyor mu? Trump'ı övüyor mu? Öyleyse tamam.
2: O zaman sıkıntı yok değil mi hocam? Doğru.
1: Xi Jinping sosyalist ifade ediyor ama Xi Jinping'e şöyle bir şey söyledi. Çok iyi bir lider. Doğru. Onu da aradım. İran Savaşı'na girmedi dedim. Beni dinledi. Doğru. Harika bir lider dedi. Şimdi ideolojinin ötesinde Çin bir numaralı düşmanın.
2: Doğru.
1: NATO'da da şimdi tehdit olarak onu görüyor. Onun liderini mükemmel bir insan diyorsun.
0: Ama gücü seviyor.
1: Pedro Sanchez senin müttefikin. Ona da çok harif adeler kullanıyorsun. Çok yani, ilginç bir isim.
2: Ya İspanya Başbakanı da biliyorsunuz aslında açıklamasını hem refah hem güvenlik olabilir gibi bir şey söyledi dün. Keşke söylemese miydi dedik. Direkt şimşekleri üzerine çekmiş vaziyette. Biraz daha biz Trump'ın yaklaşımının güvenlik ve bu silah savunma sanayinin harcamaları üzerine olacağını zaten biliyorduk. Ya ben hep şuna dikkat çekiyorum. Yalnızca Trump mı söylüyor? NATO'daki Amerikan Büyükelçisi söyledi. Türkiye'deki Amerikan Büyükelçisi söyledi. Mutlaka dedi bu artık biz dedi yükü çekmeyeceğiz. Bir şekilde bu artmanız lazım. Tabii buna karşı da Avrupa bir şekilde gardını almaya çabalıyor. Yani hem refah hem güvenliğin de artık gerçekten bir arada yürüyüp yürümeyeceği meselesinde de bizim de aklımızda bir takım soru işaretleri var. Ve Biden döneminde de her ne kadar Biden'a da bugün bildiğiniz gibi bir enteresan bir ifade
1: ağır bir ifade hala kullandı. Kullanıyor yani.
2: Yani orada da her ikisinde var Avrupa'nın üzerinde de Rus hayaletini gezdirdiklerini unutmamak lazım. Yani şimdi, bir yandan böyle bir ders vermeye çabalıyor. Ruslar gelirse bakın başın sıkışsa ben buradayım ama bir yandan da fırçalamaktan da bir yandan da bensiz hareket etmeniz gerekiyor ifadelerini de sürekli söylemesi de gerçekten bir ikilem yaratıyor. Ben bu anlamda da ben bütün gün aslında böyle bu tarz kavgaların devam edeceğini maalesef Merve hocama da üzülerek katılıyorum o noktada. Bu kavgaların devam edeceğini özellikle maddi boyutunda NATO'nun pek çok tartışma çıkacağını da düşünüyorum. Hatta bir aile fotoğrafı olacak mı olmayacak mı bu
1: vallahi
2: bile artık
1: şu anda
2: soru işareti.
1: İki görüntü geliyor. Bir liderlerin geçeceği o NATO amblemli bir duvar var. O duvarın önünde fotoğraf çekilecek. Bir de heyetler içeride az önce İbrahim Kalın'ı, Cevdet Yılmaz'ı gördüm. Doğru. Türk bayrağı ve başkan Erdoğan oturacak koltuğun arkasında sanırım hazırlıklarını yapıyorlar. Onların da şu anda bütün hazırlıkları değişmiş olabilir. Trump'ın ifadeleriyle.
2: Allah kolaylık versin.
1: Metinler yani değişiyor. O zirveler değişiyor. İki alandan görüntü ama şu anda çok geride. Aslında şu anda aile fotoğrafı verilmiş olmalıydı. Doğru. Liderlerle bir el sıkışma olmalıydı. Açıkçası orada görüntü hazırlığı var ama henüz görüntü gelmiyor. Olmaya da bilir. Biz burada Trump'ı bekledik. Görüntü gelmedi. Evet. Sizin bıraktığınız noktadan devam edeyim. Ekleyeceğiniz varsa alayım sonra.
2: Bir cümle söyleyip kıymetli hocama ben de bırakayım. Ya bu noktada aslında gerçekten Türkiye'nin yine bir arka kapı diplomasisini Ankara'da bile işletmek zorunda olabilir. Göreceğiz. Biliyorsunuz Rusya Ukrayna Hürmüz meselesi. Şimdi de bizzat Ankara'nın göbeğinde NATO'yu toparlamaya çabalayan bir Türk diplomasisi göreceğiz diye ben
1: sanırım
2: düşünüyorum.
1: Sanırım öyle oluyor. Yani bunun gecikmesinin sebebi taraflarla görüşülüyor olabilir.
2: Doğru.
1: bilgi çok kolay sızmaz NATO zirvelerinde çünkü uzak bir alandayız. Onlara da ulaşmak çok kolay değil ama bunu görüyorum. Bülent Bey'in bıraktığı noktadan o güvenlik ve özgürlük dengesi refah toplumlarında Finlandiya'da, İsveç'te yıllarca bir tehdit olmadığı için tüm harcamalar refaha ve özgürlüğe yapıldığı için bu böyleydi. Ama şimdi Rus tehdidiyle birlikte o denge değişince onlar da ne yapacaklarını açıkçası bilmiyorlar. Bizi de biraz anlıyorlardır diye düşünüyorum. Yanımızda bu kadar sorun varken o özgürlük güvenlik dengesinde. Doğru. Ne dersiniz, bu İspanya'ya rahat tabii, bir Rus tehdidi yok. Amerika'ya rahat, Rus tehdidi yok. Hatta bunu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski söylemişti. Arada kocaman bir okyanus var. Siz o tehdidi görmüyorsunuz diye.
2: Bir de Polonya'ya sormak lazım üstad.
1: Yani. Bir de Finlandiya'ya sormak lazım bakalım. Ne dersiniz, buyurun.
0: Şimdi arada koskoca bir okyanus yok aslında. Çünkü Alaska üzerinden çok yakınlar birbirine. Hani onu da belki düşünmek
1: gerekiyor. Bir metafor gerekir. Gibi tabii, düşünmüştüm tabii. Onu ben, evet.
0: Ama şöyle bir şey var Hakan Bey. Şimdi diyorum ya 3-0 değil 1-0'a geri döndük. Yine Avrupa Rusya'yı ötekileştiriyor. Bundan kazanç sağlayamazlar. Şimdi Biden döneminde, şimdi Trump tamam olumsuz ya da hatalı şeyler söylüyor ama Biden dönemi de yaptığı hataları kabul etmek gerekiyor. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci Dünya Savaşı'nı aşacak kadar uzadığı bir denklemde neden bunlar oldu? 2022'de bizim kurduğumuz masayı niye dağıttılar? Niye bu savaş uzadı? Ya bunu sorgulamak gerekiyor. Şimdi
1: onu Boris Johnson'a sormak gerekiyor. Doğru. İstanbul zirvesi tam biterken İngiltere'den gelen telefon. Kesinlikle. Süreci baltalamıştım.
0: Şimdi 1-0'a dönüş dedim ya, şunu da hemen ekleyeyim. NATO kurulduğunda denklem slogan çok basitti. Sovyetleri dışarıda, Amerika'yı içeride, Almanya'yı kontrol altında tutma. NATO'nun denklemi budur zaten. Doğru. Şimdi bugün ne var? Rusya'yı dışarıda, Amerika'yı içeride kimi kontrol altında tutacaklar? Kendilerini kontrol altında tutmaya çalışıyorlar bir yandan. Avrupa kendi içerisinde büyük bir sorunla karşı karşıya. Neden? Çünkü refah devletine çok alıştılar. 1949'dan bu yana o güvenlik şemsiyesi Amerika Birleşik Devletleri
1: tutuyor. Hocam İngiltere Savunma Bakanı ya da sanırım Almanya'dan da benzer açıklama geldi. Doğru. Asker bulamıyoruz. Yani gençlerin askerlikle ilgili bir motivasyonu yok. Çünkü ne zaman askerlikle ilgili motivasyon var? Hatta çok önemli bir roman var. Batı cephesinde
2: yeni bir şey yok
1: romanında. O Almanya'nın o refah toplumu içerisinde gençlerin o tehditle birlikte nasıl cepheye kendi özgür iradeleriyle koştu. Bugün gidebilir mi Almanya? Öyle Almanya'da o gidecek gençlik var mı?
0: Üstadım,
1: yok elbette. Yani
2: çok,
1: o değişen
2: küçük bir not belki buyurun. İlave etmek lazım. Almanya'da biliyorsunuz 150 bin kişi askere çağrıldı. Hı hı. Kabul sayısı 506.
1: Çok, İngiltere'de daha da az. Doğru. Kimse gelmiyor.
0: Çünkü öyle olacak hocam. İnsanlar refaha, rahata alıştılar. Ve bunu değiştirmiyor. Şimdi şöyle bir tablo ortaya koyayım. Amerika Birleşik Devletleri 1 trilyon dolar harcıyor savunma noktasında. Avrupa, yani NATO'nun Avrupa kanadı, artık Kanada'ya ekleyeyim, 500 milyar doları geçmiyor. İşte arada çok büyük fark var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yük paylaşımı dediği konu burada ortaya çıkıyor. Hemen denkleme bir şey daha ekleyeceğim. Buyurun. Bugün NATO'nun en büyük ordusu Amerika Birleşik Devletleri. İkinci ordusu Türkiye. Demek ki burada zaten iki tane aktör çok fazla yük omuzlanmış durumda. Yani.
1: Şimdi hocam bir görüntü geliyor. Müsaadenizle araya gireceğim. O diplomasi dediğiniz İbrahim Kalın şu anda zirvenin yapılacağı odada. Koltuklara bakıyor, bayrakları düzenliyor, yani MİT başkanımız, yani muhtemelen dediğiniz o arka kapı diplomasisi dönüyor çünkü bu laflar edildikten sonra Trump bir eylem yapıyor olabilir ya da bir hareket gösteriyor olabilir şu anda. Ona göre de bir dizayn alınıyor olabilir. Bu hazırlıklar çok öncesinde yapıldı. Yerler belli, konuşmalar belli. Şu anda da başlamış olması gerekiyordu ama bir ekranın şu anda sol yanındaki görüntüde İbrahim Kalın ekibiyle birlikte hala o salona müdahalelerde bulunuyor.
0: Ama bu çok önemli bir şey Haftan Bey. Diplomasi uzun süreli atılacak adımlar değil. Konjektürel, anlık gelişmelere odaklanması gerekiyor ve Türkiye bu konuda çok başarılı. Batı medyasını takip ettiğimizde Türkiye'nin diplomasi harikası diyorlar. Gerçekten öyle. Her anlamda. Şimdi masayı değiştiriyoruz biz şu an. Masa değişiyor.
1: Yani hem gerçekte değişiyor. Aynen. Hem metafor olarak tabii. Masa değişiyor anladığım kadarıyla. Türkiye'nin kazanç çıkacağını görüyoruz. Çünkü bir NATO'nun sorun yaşadığı süreçte Avrupa güvenliğine dönüldüğünde Brüksel'den gelen mesajlar, Belçika özelinde söylüyorum, NATO olarak değil, Belçika hükümetinin temsilcileri de SAFE programına Türkiye'nin gelmesini istediklerini söylüyorlar. Daha önce bizi Rum kesimiyle oyaladıkları bir programdı. Şimdi Avrupa istiyor. Trump'sız, NATO'suz bir Avrupa'da. Zaten Trump NATO'da istiyor. NATO olmasa Trump zaten müttefik olarak istiyor. Türkiye'de şimdi anahtar ülke Türkiye. Sloganın Zirvenin de sloganı o. Barışın anahtarı, güvenliğin anahtarı diye. Bu bakış açısı biraz Türkiye ekseninde değerli.

0: Kendirse iki değerli konuma da az önce soru
1: soracağım. Yani şunu söylemek lazım. Aslında Trump'ın bu çıkışları tabii bizi düşündürürken bir yandan da aslında güvenilir bir müttefik olarak Türkiye'nin önemini arttırdığını söylemek lazım. İşte sürekli siz de bahsediyorsunuz bu refah toplumu yüzünden Avrupa'nın bütün bu zaman boyunca, soğuk savaş dönemi boyunca, belki 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında bile, soğuk savaş daha başlamadan sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslamış bir Avrupa'yı görüyorduk. Şimdi gelinen noktada artık çok büyük Atlantik ittifakında korkunç çatlaklar hala devam ediyor, görüyorsunuz. Yeni çatlaklar oluşuyor büyük ihtimalle şu anda. Ve bu anlamda da işte bu ordusunu oluşturamamış, bir militarize yapıya dönememiş, siyah savunma sanayini oluşturamamış bir Avrupa gerçekliğinden bahsediyoruz. Bu anlamda da bir ikame edecek bir güce ihtiyacı var. Yani Türkiye'nin öneminin daha da arttığı bir dönemdeyiz. Şimdi SEF programından bahsettiniz. Çoktan firmalarımız bizim ülkelerle anlaşma imzalayarak bypass etmeye başladılar. Bunun unutulmaması gerekiyor bu noktada. Ve çok enteresandır. Yani bu çerçevede gerçekten hani ben hep bu rahatlıkla ilk günde böyle geldim. Türkiye galiba şu anda en rahat NATO müttefiki diye düşünüyorum. Aslında az önce çok önemli bir şey söylediniz. Amerika ve Türkiye, kıymetli hocam da belirtiyor. Ordu anlamında yalnızca askeri güç olarak değerlendirilmemesi lazım. Bir de daha önce çatışmaya girmiş mi? Bir deneyimi var mı? Silah çatışmalarda kullanılmış silahlarla ilgili olarak bir deneyimi var mı? Bunlar çok önemli. Yani evet, ordu sayıları önemli ama bu anlamda sadece iki ülke kısa zamanda, son sürede çatışmaya girdi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani yarın Rusya'yla ya da Çin'le ya da herhangi bir başka NATO'ya karşı olan bir ülkeyle çatışmaya girildiği zaman kim gidecek? Yani bu noktada da gerçekten soru işaretleri havada ve bu çerçevede aslında Trump'ın çıkışının yalnızca ben bu maddi anlamda değil, bir askeri anlamda da bir külfetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Biz dediğim gibi bir denge diplomasisi sürecektir. Hocam az önce söyledi aslında, yani koltukların bile yeri değişiyor olabilir şu an. Şu yanımda oturmasın, Meloni şurada otursun vesaire. Yani gerçekten zor bir gün olacak ama ben şeyi tekrar söylüyorum. Bir şekilde Türk diplomasisi bunu yine birleştirmeyi umarım bir aile fotoğrafı, yüzler asık da olsa bir aile fotoğrafı çekilmeyi başaracak.
0: Bu zirveyi şöyle tanımlıyoruz. Zirve içinde zirve.
2: Evet.
0: Zirvelerin içerisinde NATO zirveleri doğru, genelde öyledir. İçeride konuşulur ama dışarıda da öyle. Ukrayna burada, Zelenski burada.
2: Ameşara burada.
0: Evet, şimdi oraya getirecektim sözü. Şu anda da ekranda Ameşara'nın geldiği anlara dair fotoğraflar yer alıyor. Ameşara da burada. Yani Suriye'deki yaşanan denklemde de, Ukrayna-Rusya krizinde de anahtar ülke. NATO zirvesinin ötesinde de görüşmeler gerçekleşiyor. Şara noktasında Başkan Erdoğan'la ilgili Trump'ın söyledikleri çok benzerdi. Rusya-Ukrayna konusunda da benzerdi. Şimdi Şara'nın görüntüleri ekranlardayken notlarınızı da almak isterim. Bu zirve içinde zirvelerden sadece NATO içinde değil, diğer konularla ilgili de çözüm anahtarlarından en önemlisi Türkiye.
2: Kesinlikle. Ben Ameşara'ya özellikle aslında önem veriyorum. Çünkü bu zirve gerçekleşmeden önce Macron Suriye'deydi. Yeni dönemin biraz da böyle kapıları Suriye ile açılıyor. Neden? Çünkü Türkiye Suriye'de çok büyük bir başarıya destek vermiş oldu diyebiliriz ve küresel sistemde herkes bunu gördü. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi Hakan Bey, zirve içinde zirve, olay içinde olay, söylem içinde söylemle karşı karşıyayız. Yüzyılın zirvesini görüyoruz. Çünkü bugün burada alınacak kararlar ya da bugün NATO'nun yeni yol haritası 75 yılı, önümüzdeki 75 yılı belki de tasarlayacak diyebiliriz. Özellikle burada Trump'ın yapacağı görüşmelerde Zelenski ile yapılan görüşme sonrası büyük ihtimalle Rusya-Ukrayna cephesinde bir sonuç göreceğiz. Ama Suriye ile alakalı yapılacak görüşmelerde biz şunu bir kere daha görmüş olacağız. Türkiye'nin bölgede terörsüz Türkiye, terörsüz bölge düsturunun da destekleneceği ve Suriye konusunda daha önce Sayın Trump'ın Sayın Erdoğan'ı övdüğü o gerçekliğin ne kadar sahada da kendini gösterdi. Ya ben bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi NATO zirvesi diyoruz ama NATO zirvesinin içerisinde NATO üyesi olmayan pek çok ülkenin dahil olduğu
0: gözlemciler var.
2: Evet,
0: hocam şunu soracağım sadece. Hexet planlarının dışında Amerika'nın savaş bakanı ama savunma bakanı diye bir söyleyelim hadi. Buradan İsrail'e gidecek.
2: Evet.
0: Şara burada. Yani bu İran'a yönelik bu ateşkesin bittiği anlamında ifadelerden sonra oluşması o İran ekseninde mi değerlendirilebilir? Yoksa F-35'lerle ilgili İsrail'in yükselen bu öfkesini bir şekilde dizginlemek ya da telefonda söylediğini Trump'ın Hexet tarafından yüzde söylenmesi anlamına da geliyor. Ne dersiniz?
2: Çok önemli bir konuya değindiniz bence. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü
0: o konuya girmeden
2: çok
0: şunu yapalım. Az önce söylemiştik ya, masayı Türkiye kuruyor diye üstüne de uzun uzun konuşmuştuk. Ben orada çok sınırlı anlamda görüntüleri görüyoruz. Cevdet Yılmaz'ı söyledim. İbrahim Kalın'ı söyledim. Evet. Haluk Görgün'ü de söyleyeyim. Onu da hatta mıyım? O da orada. Savunma sanayi ile ilgili önemli noktalardan biri. Siz de hatta şöyle bir metafor söylemişsiniz orada. Türkiye masayı düzenliyor diye. Evet. Hem teknik olarak düzenliyor orada, hem de bu anlamda metafor olarak

0: da düzenliyor, masayı dengeliyor. Az evvel unutmuştum, onu da hatırlatayım bir kez daha. İbrahim Kalın orada, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcımız orada, Haluk Görgün de orada. Son rötuşları yaparlar ya böyle, son düzenlemeleri yaparlar. O son el değiyor, bunu da anlıyoruz. Bunu da belirtmiş olayım bir kez daha, arkadaşlarıma da hatırlattıkları için teşekkür edeyim. Buyurun, bıraktığımız noktadan devam edelim.
1: Teşekkürler. Şimdi Trump'ın az önce bahsettiği, en başta siz de söylemiştiniz, İran Savaşı devam ediyor, ateşkes sona erdi. Belki bu biraz çok gerçekçi olmayabilir. Çünkü ateşkes konusunda bu kadar ülke devreye girdi. Bir anda savaşa yeniden dönme konusunda bence yine görüşmelerle alakalı bir şey
2: hocam,
1: olacak.
2: Hocam hemen bir ekleme yapmayız size. Dün gece de biliyorsunuz yine bir İran'ın vurduğu yönünde zaten haberler var.
0: Önce İran'ın bazı gemileri vurduğu, ardından da Amerika'nın yanıt verdi. Hatta sabah saatlerindeydi hatta. Körfez ülkelerinde alarmlar, sirenler çalmaya başlamıştı.
1: Ama şimdi Trump'ın açıklamaları biraz sert oldu orada, ama belki şu an söylem bazındadır diye düşünüyorum.
0: Hexet bu yüzden mi gitmiştir? Şara bu yüzden mi gelmiştir? Yoksa bunun ötesinde bu F-35 ile ilgili yükselen İsrail tansiyonunu düşürmek için?
1: Aynen. Bence ikinci başlık olarak düşünüyorum ben. Çünkü Netanyahu son çırpınışlarında artık bir şekilde Türkiye'yi engellemek istiyor. Hatta Miçotakis'in söylemlerinde Güney Kıbrıs'la eklediğimizde 13'lü ittifak o kadar farklı ki Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde de şu an lobiler inanılmaz çalışıyor. İşte Rum lobisi, Siyonist lobi, her ikisi de bir şekilde Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar ama büyük ihtimalle kesemeyecekler.
0: Ama şunu da belirteyim mi hocam? Türk lobisi derken kötü anlamda söylemiyorum bunu. Amerikan sistemi böyle işlediği için söylüyorum. Senatörler gelmişti. Zirvenin hemen öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan senatörlerle buluştu.
1: Evet.
0: Lindsey Graham, Türkiye karşılığı bilinen bir senatör, dün bir açıklama yaptı ve dedi ki Türkiye'nin F-35 almasına o kadar da soğuk değilim, uzak değilim, ılımlıyım dedi. Yani burada hep şunu söylüyoruz biz. Yahudi lobisi çalışıyor, Ermeni lobisi çalışıyor. Şunu atlıyoruz hep. Bir de artık Türkiye lobisi var, Türk lobisi var. Bunu da söylemek için girdim araya, buyurun.
1: Kesinlikle, kesinlikle çok haklısınız. Hatta ben şunu bir de şunu ekleyeyim. Şimdi biz NATO içerisindeyiz ama biz bize uygulanan yaptırımlara bağışıklık kazanmış bir ülkeyiz.
0: Doğru.
1: Bize deseler ki şimdi F-35'i vermiyoruz, kasa yaptırımları devam ediyor. Tamam diyeceğiz büyük ihtimalle. Çünkü biz zaten kendi yolumuzu öğrendik. Yani bu yaptırıma kesinlikle bu yaptırımlara rağmen 10 yılda savunma sanayi alanında bu kadar gelişen dünya tarihinde başka bir örnek var mı? Bence sorgulamak gerekiyor. Ya burada da kendini gösteren bir Türkiye var. İşte şimdi tam bu noktada Hexet'in yapacağı görüşmeler çok daha farklı konuma geliyor.
0: Şimdi artık anladığım kadarıyla o dokunuşlar tamamlandı.
1: Evet.
0: Ekipler ikna edildi ve Başkan Erdoğan'la birlikte NATO Genel Sekreteri Mark Rutte o NATO duvarının önüne geldiler. O alışık olduğumuz
2: biraz
0: görüntü.
2: Biraz rahatladık şimdi değil mi?
1: Evet.
0: Ben Trump'ı beklerken biraz gerildim. Ve liderler, isim sırası burada artık gelişte de bir sıra vardı. O sıra atlanmıştı ama burada uyulacaktır muhtemelen. Arnavutluk'la başladı. Edirama geldi. Bir fotoğraf çekilecek. Liderler gelecek. O fotoğraflar ekranlara geldikçe biz de üstüne konuşacağız ama yani Mark Rutte ve Başkan Erdoğan'la bir kriz yaşayan isim yok. Mark Rutte Trump'ın yanında Avrupalı liderleri amiyane bir tabir kullanacağım yine, boşa düşürmüştü. Belki onlar tepki gösterir mi bilmiyorum ama o buradan bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Trump'la görüşmeden olabilir. O yüzden de bu görüntüler devam edecek. Yorumlarınızı almayı sürdüreceğim.
2: Bir yandan şu F-35 meselesiyle ilgili bir cümle söylemek istiyorum izninizle. Yani burada askeri çerçevede İsrail'indeki tek üstünlüğün şu an hava anlamında olduğunu unutmamak gerek. Ya bir ülkeden bahsediyorsunuz. Bir kara ordusu yok. Deniz ordusu yok. Ancak hava kuvvetleriyle bir şey yapmaya çalışan. Onun da tamamı Amerikan desteğiyle bir şey yapmaya çalışan. Ve bu üstünlüğünü kaybetmemek adına da yani bölgedeki bu üstünlüğünü, Türkiye'den bahsetmiyorum bu arada, Orta Doğu'da hep bu hava harekatlarını yaptığını biliyoruz. Eğer Türkiye'de F-35'ler gelecekse bu da elinden alınmış olacak. Bu yüzden bu kadar debeleniyor. Yani
0: ama şöyle bir şey var
2: lazım.
0: Hocam söyledi. Ya biz zaten F-35 programının içerisindeydik.
2: Doğru.
0: Çok sayıda alacaktık ama hocam da belirtti. Çok hızlı bir şekilde aksiyon aldık. İstediğimiz 5 tane. Yani dün şöyle, savunma sanayi uzmanlarıyla, eski askerlerle konuştum.
2: Doğru.
0: Bir filo ediyor diyor. Yani biz öyle hava üstünlüğünü F-35'e sağlamayı düşünmüyoruz.
1: Tabii.
0: Tam tersine Kaan'la Kaan'ın Amerika'dan aldığımız motoruyla sonra da zaten yerli motor üretildikten sonra tamamen kendi filomuzla
2: Hakan Bey, bu noktada endişe ne? Bizim zaten Kaan ve yerli motorları üretmemizle beraber zaten o sona erecek.
0: Evet.
2: Bu kısacık arayı bile bir şekilde değerlendirmek isteyen bir İsrail var. Bunu gözden kaçırmamak lazım. F-35'lerin gelmesi demek 5 tane bile olsa yine de onları bir düşündürecek. Hala düşündürüyor zaten ve bu kadar feveran ediyor olmalarının. Trump'ın sabah izlediğini bildiği programa para ödeyerek giden bir Netanyahu'dan bahsediyorsunuz. Artık telefon açmadı büyük ihtimalle, televizyon yolda kendini öyle duyurmaya çabalıyor. Yani bu şekilde bakılması

0: olması lazım. Ve şimdi gelelim bu NATO meselesine. Aslında Rutte'nin de çok gönüllü olarak Trump'la az önce basın toplantısına çıkıp çıkmadığı da bir soru işareti. Çünkü yalnızca orada biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri yok. Diğer müttefik ama üyeler de var.
1: Ama lisede öyle çok ifadeler kullandı ki. Ama daha önce de çok benzer şeyler. Aynen. Hatta mesajlarını ifşa etti Trump.
0: Biraz yani, sanki...
1: Şimdi Mitsotakis geliyor. Onun yüzündeki belki ilk olarak bakacağımız nokta o. Çünkü
0: ifade var, değil
1: zirve
0: mi?
1: Doğru. Öncesinde çok skandal bir ifade bence. Yani ev sahibi ülkenin kendilerine, üstelik NATO müttefiki olarak kendilerine bir savaş saldırı riski oluşturduğunu söylemesi en hafif tabiriyle şık olmadı diyelim. O geldi. Başkan Erdoğan'la kısaca da bir sohbet etti. Ama buraya yansımaz. Başkan Erdoğan öyle bir lider değil. Rutte ile de sıkıştıktan sonra Mitsotakis üçlü fotoğraf veriliyor, devam ediliyor. Yeni isimler geldikçe de konuşacağız.
0: Tabii yani ben bir şey söyleyeyim, kıymetli hocam bırakayım. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki deneyimi zaten çok büyük, biliyorsunuz. Yani böyle bir kolay kolay ben Sayın Cumhurbaşkanı oradayken Trump'ın bile bir kriz çıkartmayacağını. Çünkü dikkat edin, bütün ülkelere sahip en sonunda Sayın Erdoğan'a yine sevgisini belirten, onun sayesinde burada olduğunu söyleyen, bir yücelten bir dil kullandı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şunun çok iyi farkında ki Türkiye olmadan ne Orta Doğu'da, ne Karadeniz'de, ne Rusya Ukrayna meselesinde, enerji koridorları, ticaret koridorları, ya o kadar çok başlık var ki. Türkiye olmadan ne NATO ne Avrupa Birliği hareket edebilir. Yunanistan noktasında şunu söyleyeceğim, sonra kıymetli hocama bırakacağım. Bu sistemleri yavaşlatan ülkeler bunlar. Hem NATO'yu hem Avrupa Birliği bir frene bastıran ülkeler. Normalde Avrupa Birliği içinde bulunan bir Türkiye ne kadar hızlandırır Avrupa Birliği'ni, ne kadar büyütür. Yani benzer biçimde NATO'da. Şimdi savunma sanayi anlamında bomboş. Üzülerek söyleyeceğim bunu. Böyle bütün o ittifak ülkelerinin ne kadar güçlerinin eski hale geldiğini. Askerleri konuştuk az önce. 150 bin kişi askere çağırıyorsunuz. 500 kişi geliyor Aktan Bey. Yani hangi ordudan bahsediyorsunuz? Doğru. Hazır olan orada tek ordunun Türkiye Cumhuriyeti ordusu olduğunu, Türk ordusu olduğunu bilerek Trump da biliyor. Başka bir şey söyleyemez bu noktada.
1: Ne dersiniz?
0: Ve bunu da gördük net biçimde.
2: Kesinlikle. Öncelikle Mitsotakis'ten başlayalım.
1: Şimdi Letonya, Estonya geliyor. İzleyicilerimiz de takip ediyorlar. Şimdi NATO'nun içerisinde Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Lüksemburg gibi ordular olmayan ama bu güvenlik şemsiyesine ihtiyacı olan ülkeler var. Baltık ülkeleri var Rus tehdidine karşı. Onların liderleri elbette, onların beklentisi farklı ama biz daha büyük resmi konuşuyoruz. Buyurun, Hollanda Başbakanı da şu anda geldi.
2: Türk siyasi kültüründe misafir çok önemlidir. Şimdi şu an herkes bizim misafirimiz ve en iyi şekilde ağırlıyoruz.
1: Mitsotakis de olsa.
2: Kesinlikle. Yani bunlar aslında üzücü şeyler. Çünkü biz hem komşuyuz hem de tarihsel olarak baktığımızda neticede bu topraklarda birlikteyiz. Ama bu söylemler çok tehlikeli. Çünkü bu söylemi destekleyen bir İsrail gerçeği de var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Burada hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Gazze konusu son derece önemli. Yarın öbür gün tarih kitaplarında tarihin doğru yerinde duran ülkeleri yazacak. Ve Yunanistan ne yazık ki yanlış yerde şu an.
1: Hem de çok yanlış.
2: Başlayarak.
1: Çok yanlış yerde, öyle değil mi? Yani İspanya olması beklemiyoruz. Ama ya bu kadar da İsrail'in en yakın müttefiki olacak kadar, kendi ülkesinin menfaatlerini onun önüne geçirecek kadar da herhalde problemli bir tavır ya da tutum kendi ülkesinde de eleştiriliyordur diye tahmin ediyorum.
2: Tabii eleştiriliyor zaten. Şimdi seçimler de var.
1: Evet.
2: Seçimlerde nasıl yansımasını göreceğiz. Çünkü genelde Yunanistan'da da nedir? Seçim aracı haline getiriliyor Türkiye. Maalesef Netanyahu da aynı söylemleri.
1: En genç isimlerden biri İzlanda Başbakanı.
2: Evet.
1: Onlar biraz refah toplumunun yansımaları.
0: Doğru.
2: Kesinlikle.
1: Siyasete uzak, sosyal hayatın içerisinden gelen isimler, kendi gündemlerinin çok mikro olduğu sorunlardı ama onlar da artık o büyük dünya ekseninde o risklerle tanışınca biraz da tavırları değişecek gibi söylüyorum ama 38 yaşında çok genç bir başbakan, İzlanda Başbakanı da buradaydı. Hatta dün tam yanımızda uluslararası basında konuk olduğu, burada kalabalık bir heyetle geldiğini de gördüm.
2: Şimdi gerçekten hani çok önemli bir süreç içerisinde ilerliyor her şey ama belki şunu da hatırlatmak gerekecek. Burada yapılan görüşmeler ve buranın çıktısı bence birbirini tutmayacak. Yani sonuç sadece hazırlanmış.
1: Bunun biraz altına dolduralım dilerseniz. Buradaki çıktıyla buradaki görüşmeler aynı olmayacak. Önemli
2: aynen.
1: Bir başlık.
2: Çünkü çıktı büyük ihtimalle hazırlanmıştır. Düşman yaklaşımı, işte savunma sanayi alanındaki harcamalar, bütçeler derken
1: birlik,
2: bize verilecek
1: kardeşlik.
2: Şey zaten bildiğimiz bir şey. Ve NATO gibi bir yapının birlikten ya da kardeşlikten bahsetmesi de çok

0: bence hatalı şu konjektürde, çünkü Avrupalı aktörler özellikle Almanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere sürekli silahlanmaya odaklandıkları bir dünya sisteminde, ki az önce Rutte'nin açıklamalarında İran'la alakalı dediği, işte çok iyi işler yapıyorsunuz dedi Amerika'ya, saldırılara devam ediyorsunuz, biraz böyle kendine böyle almış oldu. Şimdi savaşı söylemsel olarak diline yerleştirmiş bir yapı olduğu için bundan çıkacak söylemler ve eylemler birbirini tutmuyor. NATO da bu. Görüşmelerde ben biraz daha olumlu olacağını düşünüyorum. İşte Şara ile yapılan görüşme, Zelenski ile yapılan görüşme büyük ihtimalle çok daha farklı başlıklarla görüşmeler olacak. Bu nedenle ben izleyicilerimizin de özellikle iki şeye odaklanmasını istiyorum. Bir, görüşmelerin sonuçları, bir de NATO'nun çıktıları. Çünkü bu bize sistemin yeni dünya kodunu da vermiş oluyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Bir değişim yaşayacağız şimdi biz de. Ardından da yayınlarımız devam edecek ama izleyicimiz bu değişimi fark etmeyecekler. Evet. Merve Türkay gelecek şimdi. Biz de Bülent Bey'le birlikte ayrılacağız. Merve Hocam kalacak. Buradan konukları görebiliyorum. Melik Yiğitel galiba hazırlanıyor. Bir oyuncu değişikliği ve moderatör değişikliği olacak. Hemen bu değişikliği yapalım. Görüntüler ekranlarda kalmaya devam edecek. Merve Türkay da yayına hazır anladığım kadarıyla şu anda geldi. Ben sözü Merve'ye bırakayım hemen.
0: Şimdi sistem içerisindeki aslında gidişata baktığımızda da buradaki en temel konulardan birkaçına belki odaklanmak gerekecek. Trump'ın ilk olarak hiç beklenmedik şekilde Rutte ile yapmış olduğu görüşmeler bizim açımızdan şaşırtıcı gibi gelse de aslında Trump'ın kendi kişiliğiyle tamamen özdeşleşmiş durumda da diyebiliriz. Buradaki temel konu bence bundan sonra acaba görüşmeler ya da işte her aktörün masaya oturduktan sonra ne beklenti içerisinde olduğu. Çünkü bu beklentilerin her birini günün sonunda yansımalarını hem masada göreceğiz, hem aktörel anlamda işbirliklerinde göreceğiz, hem de günün sonunda NATO'nun yeni dönem vizyonunda görmüş olacağız. Bu nedenle burada belki temel konu acaba barışı getiren isim olarak Trump ne kadar güçlü olacak?
2: Belçika Başbakanı da şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkışıyorlar. Fotoğraf çekimi de gerçekleşiyor. Nihayet nasıl bir yayın devrettim Hak'tan Uysal'a yaklaşık 3 saat önce, nasıl bir yayın devralıyorum. Neler konuşuyorduk? İşte Polonya'yı konuşuyorduk. Polonya'nın güvenliğini konuşuyorduk. Ve şimdi Trump'ın Rutte ile basın toplantısının ardından tamamen gündemimiz değişti. Pedro Sanchez geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sanchez tokalaşıyorlar şu dakika itibariyle. İspanya Başbakanı belki de bugün en fazla konuşacağımız ülke. Trump'ın Rutte ile yaptığı basın toplantısının ardından en çok konuşacağımız ülke. Ki zaten gergindi. İspanya lideri eşi gelememişti içerideki siyasi durumlardan dolayı, ki bu konularla bağlantılı bunu da konuşalım ama şu anda mesele İspanya açısından biraz daha gergin bir sürece girdi gibi görünüyor. Merve Hocam'la devam ediyoruz. Gazeteci Melik Yiğitel de bizimle birlikte. Bu arada Meloni, İtalya Başbakanı Meloni de geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştılar. Hatıra fotoğrafı da çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi kapsamında, 16. lider zirve kapsamında şu an sahnede liderleri karşılıyor. Almanya Başbakanı Merz anons edildi ve birazdan da kürsüde olacak. Merz'le ilgili de konuşacağımız çok şey var. Almanya ile ilgili de konuşacağımız çok şey var. Evet, an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tokalaştıkları ifade ediliyor. Biz görüntüleri çok net göremiyoruz buradan. Burada bir canlı yayın aracıyla yayın yapmıyoruz. Ve farklı teknolojik imkanlarla yayın yapıyoruz. O yüzden anlık görüntüler bize birkaç saniye geç geliyor. O yüzden izleyicilerimizi de bu konuda uyaralım. Danimarka Başbakanı'nın da an itibariyle geldiği ifade ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Tokalaştılar. Danimarka'yı da konuşacağız Grönland üzerinden. Çünkü Grönland'la ilgili de Donald Trump'ın çok net ifadeleri var tekrardan. Danimarka Başbakanı da bu açıklamadan önce, basın toplantısından önce Grönland bizimdir dedi. NATO'yu işaret etti. Rus tehlikesini işaret etti özellikle. Amerika ile ilgili herhangi bir şey söylemekten çekindi, kaçındı ve şimdi de Finlandiya Başbakanı Stubb sahnedeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşıyorlar ve şu dakika itibariyle de artık neredeyse liderlerin pek çoğunun artık yerlerini alacak.

0: Bakanlığı birkaç dakika sonra da bu karşılama seremonisinin noktalanacağını ve artık oturumlara geçileceğini tahmin ediyoruz ve Macron geldi. Evet, bu zirvenin çok konuşulacak isimlerinden biri daha da, her biri çok çok konuşulacak ama Macron da oldu. İçeriye girişte, bu zirveye girişte Donald Trump'la muhtemelen aralarında yaşadıkları bir gerginlik vardı. Macron'un aracı uzun süre bekledi, Trump'ın aracı uzun süre bekledi ve Macron çok yavaş bir biçimde zirvenin gerçekleşeceği alana girdi. Fakat Trump'ı beklerken biz aslında Trump'ın çok önceden içeride olduğunu gördük ve basın toplantısına başladı ve Donald Trump da, ABD Başkanı Donald Trump da o basın toplantısının ardından an itibariyle sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanıyorlar. Bu görüntüler, evet, şu an belki de zirvenin en sakin anları diyebiliriz. O basın toplantısının ardından hala sahnede de uzun kaldı Donald Trump. Her karşılaşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bu dördüncü zannediyorum ki havaalanı, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreni ve sonrasındaki resepsiyon ve son sahneye gelen isim de Trump oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'a fotoğraflarını verdikten sonra artık an itibariyle karşılama seremonisi de bitti ve zirve resmi olarak da şu an itibariyle de diyebiliriz başladı. Ercan Gürses de bizimle birlikte, gazeteci Ercan Gürses, hoş geldiniz. Melik Yiğitel bizimle birlikte.
1: Merhaba.
0: Tokalaşmalar bitti, selamlaşmalar bitti, sakin bir görüntü var ama perde arkasında neler yaşanıyor? Yani bence herkes bunu çok merak ediyor.
1: Çok
0: özellikle
1: doğru.
0: Donald Trump'ın açıklamalarından sonra. Dünkü Sayın Cumhurbaşkanı ile basın toplantısını çok uzun uzun değerlendirdik. Bence bugün de konuşulmaya değer.
1: Doğru.
0: Çünkü yine F-35'lerle ilgili, yani F-35'leri bize vereceğini çok netlikle söyledi Rutte ile olan basın toplantısında. Hatta yani Netanyahu ile görüştüğünü söyledi. Netanyahu'nun uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri üzerinde bir presi var, yoğun baskısı var, siyasi baskısı var F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi konusunda ve hatta savaş uçağı motorlarının verilmemesi konusunda. Sanki bu konuyla ilgili uyarmış gibi de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü bir lider olduğunu ifade etti.
1: Doğru.
0: Çok güçlü bir ordumuz olduğunu söyledi. Affedersiniz Donald Trump bir kez daha ve F-35'leri de alacaklar şimdi dedi. Biz de oradan artık bu konuyla ilgili, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar sadece Donald Trump'ın değil, yani o basın toplantısında, Melik Bey sizinle başlayalım hem de bu vesileyle, kurmaylarını da işaret ederek, bakanların
1: evet.
0: da isimlerini söyleyerek bir nevi talimat vermiş oldu.
1: Evet.
0: Şimdi basın toplantısında Graham da buradaydı ki Türkiye karşıtı politikalarıyla, söylemleriyle biliyoruz, çok eleştiriyoruz. O da dün bir basın toplantısı düzenledi ve yani F-35'ler Türkiye'ye verilecek dedi açıkça. Bunun oluşturduğu panik bir yanda, bunu konuşalım. Ama İran'la, yani ateşkes bitti dedi artık. Görüşmeler devam eder ama çok sert ifade kullandı.
2: Mutabakat da bitti dedi.
0: Mutabakat da bitti dedi. İranlı yetkililerle ilgili yani gerçekten çok çok sert, sizler söylersiniz hangi ifadeleri kullandığını, evet. belki yayına mümkün olabilecek kadar. İspanya var, siz hangisinden başlamak istersiniz?
3: Valla şöyle, ya şimdi bizim Trump'la ve Amerika ile ilişki durumumuz iyi. Yani Türkiye olarak. Daha
0: çok
3: önce
0: şükür.
3: Böyle şeydi, ilişki durumu 2.3'te karışık. Şimdi istikrarlı ve iyi bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında da Trump kendini iyi seviyor. Türkiye haksızlık yapıldığını da düşünüyor. Özellikle kassayla ilgili, ki kassaya yasası zaten bir çirkin bir yasa. Yani Amerika'nın hasımlarıyla mücadele yasası. Yasanın kendisi bile çirkin.
0: İsmi bile.
3: Çok çirkin. Yani dolayısıyla o onun bir şekilde
0: Melik Bey,
3: telafi edilmesi
0: bir saniye.
3: Lazım.
0: Toplu fotoğraf çekimi gerçekleşecek. Liderler şimdi kürsüye geliyorlar, sahneye geliyorlar. Aile fotoğrafı çekilecek. Birkaç dakika içinde tüm liderlerle, 32 devlet ve hükümet başkanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan teker teker tokalaştı. Sahnede bir kez daha kendilerini
3: önemli.
0: Karşıladı ve şimdi de aile fotoğrafının çekileceği noktaya liderlerin gelişini görüyoruz. Biz dediğimiz gibi birkaç saniye rotarlı geliyor bize görüntüler. Dolayısıyla zaten belli, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ev sahibi olarak geldiler. İkinci ev sahibi diyebiliriz Mark Rutte için, NATO Genel Sekreteri olarak Donald Trump da geldi ve artık herkes yerini aldı.

0: Aile fotoğrafı çekiliyor. Zaten aile fotoğrafında herkesin yeri belli, duracağı yer belli. Dolayısıyla bu konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Liderlerin hepsi şu an için sahnede ve aile fotoğrafı çekildikten sonra sonraki görüşmeler belki planlanan, planlanmayan basın toplantılarına da tanıklık edeceğiz. Planlananları biliyoruz ama plan dışı olanlar, mesela Rutte ile basın toplantısı, bilmiyorum Donald Trump'ın planlı mıydı? Zirve sonunda bir basın toplantısı bekleniyordu. Ukrayna lideriyle, evet, görüşmesi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şara ile görüşüp bir basın toplantısı, evet, gerçekleştirmesi, doğru, bekleniyordu. Fakat işte zirvenin olağan gündeminin akışının dışında özellikle de Donald Trump söz konusu olunca böyle olağan dışı toplantılar,
1: vallahi basın toplantıları olabiliyor. Trump olunca yani İki adım sonrasını kestirmek çok zor. Yani bir adım sonrası belki ama iki adım sonrası zor. Trump çok böyle anlık kararlar, anlık. Yani mesela İran'la ilgili açıklaması hiç beklenmiyormuş.
2: Damgayı vurdu ama şu anda vurdu zirveye.
1: Ya beklenmeyen bir şeydi, evet, Ercan. Kesinlikle. Hani burada NATO'nun olduğu bir toplantıda hiç beklenmiyor.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Pek piyasaları ne kadar selamlaşmadı Donald Trump. İlerliyor. Sanchez'i görüyorum, hala gülümsüyor. Macron'u görüyorum, gülümsüyor. Ve ilk sıradaki liderler sahneden ayrıldılar. Bir tek Donald Trump, yani İzlanda başbakanıyla tokalaştı yanlış görmediysem. Onun dışında kim, yani Sayın Cumhurbaşkanıyla tekrardan selamlaştılar. Burada da uzun uzun konuştular. Ama sahnede olan diğer liderlerin hiçbiriyle Donald Trump'ın tokalaştığını görmedik.
3: Evet.
0: Sadece kırgın. İzlanda başbakanıyla.
1: Kızgın.
0: Yani sanki Melik Bey, Ercan kızgın. Bey kızgın olduğunu şimdi şöyle demişti. Yani bu İran'a saldırıları noktasında destek istediği ülkeleri, Almanya, İngiltere, Fransa'yı bugün de zikretti Donald Trump ama hep şunu dedi. Yani bu basın toplantısına kadar zaten ihtiyacımız yoktu. Ben onları denemek için yaptım. Yardım gelmedi. Ama bugün yardım gelmediği için öfkeli. Şu durum, yani İran'da gelişen durum de facto ve dolayısıyla orada başarı sağlayamadığı için her gün biraz daha mı öfkeleniyor Avrupa Birliği liderlerine sizce?
1: Vallahi evet, yani öfkesi artıyor çünkü yalnız bırakıldığını düşünüyor. Yani sadece askeri anlamda değil, öbür türlü de bir ciddi bir destek almadığından yakınıyor. O yalnız bırakıldığını söylüyor. Ya teker teker baktığımızda Amerika ile Batılı liderler arasında çok hakikaten birçoğuyla problem var. Yani Sanchez'de var, Meloni'yle var, Macron'la hala düzelmedi. İngiliz başbakanı zaten gitti gidecek.
2: Tabii İngiltere'ye de bugün öfkeli.
1: Evet evet. Trump İngiltere'ye, evet, aynen öyle. Orada başbakan gidiyor. Tabii. İşte Almanlarla çok iyi değil. Peki. Yani bütün Avrupa liderlerle arası dedi. Kötü.
2: Yani çok çok ağır ifade, diplomasi dışı ifadeler kullanıyor. Ben dün akşam yemekte neler olduğunu çok merak ediyorum açıkçası. Orada belki Trump'ın bazı diyalogları olmuştur Avrupa liderleriyle özellikle. Tabii o kapalı olduğu için orada neler olup neler bittiğini bilemiyoruz. Ama bu sistemlerinin yarısını bile orada yüz yüze yaptıysa neler konuşuldu insan merak eder değil mi? Rutte bu arada idare ediyor, farkında mısınız?
1: Evet.
0: Rutte'yi sevdiğini de söylüyor. Yani evet. Onore ediyor. Hatta
1: dönüyor zaten, diyor Mark bak sen de konuş diyor falan. Rutte alttan alıyor.
0: Çok şanslısınız diyor. Yani herkes çok kötü. Evet. NATO'da, Avrupa kıtasındaki herkes. Rutte iyi, böyle bir adama sahipsiniz, şanslısınız.
2: Ama zor bir durum Merve Hanım. Şöyle zor bir durum. Bakın siz
0: çok
2: bir teşkilatın başındasınız. Genel sekretersiniz. Genel sekreterlikte altınızda demeyelim. Yani yapının içerisinde olan ülkelerden birisi diğer bir ülkenin toprağına göz koyuyor. Benim burası, ben alacağım burayı diyor. Diğer ülke içinde zaman zaman eyaletim diyor. Yani %5 şartını da o koyuyor, o diğer üyelere tahkim de kuruyor.
0: Ercan Bey, salona girişler, toplantı salonuna girişler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da salona girdiği bilgisi var. Evet, biz de, evet, şu an ben de seçebiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da asıl zirvenin gerçekleşeceği salona girdi. Misafirler de yerlerini alıyorlar. Misafir ülkelerin liderleri. NATO liderler zirvesinde 36. zirvede Edirama'yı gördüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'la.
1: Edirama'da beyaz ayakkabıları.
0: Evet, yine beyaz ayakkabıları.
2: Boy avantajıyla her yerde görülüyor değil mi?
0: Salona da beyaz ayakkabılarıyla girdi Edirama. Donald Trump'ın da salona girdiğini görüyoruz. Tabii toplantının bundan sonraki kısmı basına kapalı gerçekleşecek. Ama çıktıktan sonra liderler mutlaka mikrofonlara toplantıya ilişkin ya da gerçekleştirecekleri basın toplantılarında mutlaka orada da ne

0: önemli bir avantaj kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Yani en azından Trump'ın verebileceği zarardan çok alabileceğimiz faydalara odaklanabiliriz.
1: McCarney ile yürüyor Donald Trump. Belki yani Kanada'yla da ilişkisine baktığımızda 51. eyalet ifadesini kullanıp hatta çok yani çok küçük düşürücü ifadeler kullanıp Kanada gibi bir ülke için yani NATO'nun kurucu ülkelerinden biri Amerika kıtasındaki yani ABD ile birlikte iki ülkeden biri.
0: Önceki başbakana Kanada ne demişti hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Trudeau'ya.
0: Trudeau'ya evet. Vali olmuş.
2: Vali
1: olmuş.
2: Vali olmuş.
1: Vali olmuş. 51. eyaletin valisi demişti.
3: Vallahi yani
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump şu an ayaküstü sohbet ediyorlar. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı görüyorum yanlarında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı görüyorum. Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an henüz oturmadan sohbet ediyorlar. İngiltere Başbakanı henüz hala Başbakanı Starmer de orada. Sanıyorum bir şey söyledi ama Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bulunduğu noktaya döndü. Şu an bir sohbet var yakın planda da o çekimi ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi hem MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir yandan da şimdi biz bu zirveyi görüyoruz ekrana getirdiğimiz kısımları ama arka kapı diplomasisinin de burada yürütüldüğünü herhalde varsaymak çok da zor değil diye düşünüyorum.
0: Trump'la diyalogları var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hatta hatırlarsınız Şara'yla görüşmesi vardı Trump'ın. Çok önemli bir görüşmeydi
1: çok
0: Beyaz Saray'da.
1: Adamlardı.
0: O görüşmede arka odada Sayın Hakan Fidan da vardı ve sonradan o toplantıya dahil oldu. Hatırlarsınız çok kritik bir toplantıydı. Bu nedenle orada ciddi anlamda Sayın Cumhurbaşkanı ile tabii özel bir ilişkisi var ama Hakan Fidan ve MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın'la da böyle bir teması sürekli oluyor.
1: Zaten dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi geldiğinde oradaki karşılama töreni yani biz kapıda olanı canlı yayında ekranlara getirdik. İçeriden görüntüler sonradan geldi. Orada da sizi gördüğüme sevindim dedi. Tokalaşma esnasında. Bu arada sohbetin hala devam ettiğini görüyoruz. Diğer liderler ayaktalar. Bekliyorlar. Hala Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: İnşallah
1: Donald Trump, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan arasındaki konuşma devam ediyor.
3: İran konusunda
1: ve,
3: inşallah acele etmemişsin.
0: İnşallah.
3: Vallahi yani
0: Türkiye bu konuda çok hassas.
3: Tabii.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı da ciddi ve işte diyalog sağlandı ve tamamlandı. Mark Rutte ortada. Sol tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağ tarafında ise ABD Başkanı Donald Trump yerlerini aldılar. Onlar yerlerini aldıktan sonra ev sahipleri olarak Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Rutte ardından diğer liderler de koltuklarına oturdular. Çünkü salonda sadece liderler yok. İşte pek çok bakan var. Bu arada 100 bakan da zirveye katılıyor. Biz 32 ülkede hükümet başkanı diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Aldığımız kararlar temelinde Avrupalı müttefikleri daha yetkin birer güvenlik sağlayıcısı haline getirmeye odaklanmış durumdayız. Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihinde öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara

ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum. Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır. Değerli mevkidaşlarım, Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PRL erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Konuşmamızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul İşbirliği girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da
sükunetin sağlanması

0: olması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: And I want, indeed, whilst the press is leaving, I want to thank you for what you did with hosting this event.
2: Bu etkinliğe ev sahipliği yapmakla gösterdiğiniz nezaketten dolayı size teşekkür etmek istiyorum. Bunun ne kadar büyük bir etkisi olduğunu tahmin edebiliyorsunuz Ankara üzerinde.

0: Etten dolayı size teşekkür
1: ederim. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Rutte de şu an konuşuyor. Ama bu herhalde toplantı devamında bir sunum niteliğinde mi onu bilmiyorum. Çünkü toplantı salonundan ses kesilmişti, ardından da görüntü gelmedi. Herhalde bundan sonra görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşecek.
2: Evet, galiba kapalı. Evet.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hızlıca birkaç başlığını ben aktarayım. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan gayri safi milli hasılalarından ülkelerin ayırdıkları bütçelerle ilgili o hedef %5, işte %1,5 dolaylı, %3,5 doğrudan, evet, bu hedefe ulaşılması gerektiğini ifade etti. NATO 3.0'ı yeniden tanımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşbirliğinden bahsetti, savunma işbirliğinden. Fakat kısıtlamaları kaldırılmaları ifade etti. Bizimle ilgili mesela bu konu çok önemli. SAFE programı özellikle. Belçika bu konuya çok destek veriyor. Avrupa ülkeleri de Türkiye SAFE programına dahil olmalı diyor. Şu vurguyu yaptı. Dedi ki Avrupalı müttefikler kıta savunmasına daha fazla odaklandıkları zaman o geniş kapsamdaki savunmadan geri kalmaktan kaçınılmalı dedi. Yani NATO'nun merkezi ya da NATO'nun nihai hedefi sadece Avrupa kıtasını savunmak değildir dedi. Bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı var. Avrupa bu NATO'daki sıkıntıyı derinleştirecek gereksiz suni adımlardan kaçınmalıdır ifadesini tam olarak olmasa da bu mealdeki bir açıklaması var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Sayın Trump'a teşekkürleri var. Ukrayna konusunda, savaş konusunda Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Trump'ın sergilediği tutumdan bahsetti. Rusya ile de barışa Rusya'yı yönlendir, yani Ukrayna'ya desteklerden bahsettiği gibi Rusya'yı da barışa yönlendirmek için iletişim kanallarını biz sürdürmeye devam ediyoruz ifadesini kullandı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırmasıyla İran'a başlayan savaşta ülkemize isabet eden füzelerle ilgili NATO'dan savunma sistemleri gelmişti. Bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'ya, ilaveten Almanya ve İtalya'ya teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orta Doğu'da kalıcı barıştan, evet, bahsetti. İki devletli çözüm dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hepimize görev düşüyor Gazze ve Lübnan'da yaşananlarla ilgili dedi. Zaten tahmin ediyorduk. Bu konuyu asla es geçmezdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve terörle mücadeleye değindi son olarak da. Sizce en önemli başlığı neydi Sayın Cumhurbaşkanı'nın?
2: Valla ben Hürmüz Boğazı mayınlarının temizlenmesi ve
1: katkı sağlamaya hazırız dedi. Evet.
2: Hürmüz meselesi önemli. Rusya, Ukrayna çok önemli. Orada iki şey önemli ama yani mesela Rutte ne demişti? Biz NATO olarak Ukrayna'ya her türlü desteği vereceğiz demişti ama
1: ilk burada gerçekleştirdiği
2: evet, açılış. Ama bir müzakere masasının kurulmasından bahsetmedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyeceği dengeleyici bir şeyden bahsediyor. Şimdi NATO üyesi olarak üzerimize düşen tamam Ukrayna, çünkü bu NATO'nun argümanı ve şeyi, mottosu bu. Ama diyor ki bir yandan da Rusya'yı çözüm için zorluyoruz diyor iletişim kanallarında. Şimdi az önemli olan o. Yani o açıdan bu da çok önemliydi ama bir şey daha çok önemli sevgili Merve, bilmem Ercan da katılır mı ama diyor ki NATO üyesi olmayan ülkelerin de güvenliğini sağlama.
1: Evet. Evet, bu çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı bunun da buraya sınırlandırmamalıyız bu konuyu diyor.
2: Evet, çünkü mesela Filistin, Suriye, NATO

0: değil.
1: Tabii tabii. Yani onu söylüyor. Bu arada NATO 360 vizyonuna da uygun bir tavır bu aynı zamanda.
2: Değil mi?
1: NATO 360, yani NATO biz sınırlarımıza bakalım. Onun dışında her yere burnumuzu o zaman, yani sabahleyin mesela Rutte'nin bir açıklaması var. Son derecede sorunlu. İsrail'in endişelerinden bahsetti mesela. İran'a saldırıyı böyle izah etmek gibi bir durumla karşı karşıya kaldı. Madem İsrail'in endişelerini gidermek gibi bir kaygısı var NATO Genel Sekreterinin, bana kalırsa son derecede sorunlu bir ifade. O zaman yani Gazze'nin, Filistin'in, başka coğrafyaların da hassasiyetine bakmanız gerekiyor. Bunları da ortaya koymak lazım. Bu nedenle çok dengeli, renksiz ve kokusuz NATO üyelerinin
3: dışında. Helikopter sesleri duyuyorum.
1: Güvenlikle alakalı
3: mı?
2: Toplantı başladığı
3: için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi semalarında helikopterler güvenlik uçuşları gerçekleştiriyorlar. Buyurun Ercan Bey.
1: Yani renksiz ve kokusuz NATO üyeleri var, farkındaysanız Merve Hanım, değil mi?
3: Kimler onlar sizce?
1: Yani mesela İzlanda diyelim, yani ya da Belçika diyelim.
3: Yani
1: ya da,
3: şöyle askeri anlamda nüfus açısından baktığımızda evet küçük ülkeler ama siyasi olarak bir söylemi olmalıdır mı diyorsunuz? Ya da İsrail'e yönelik en azından Gazze'deki soykırım devam ederken bir duruşu.
1: En azından duruş. Çok doğru ifade kullandınız. Mesela İspanya'nın duruşuna itiraz edebilirsiniz. %5'e itiraz ediyor. Bir duruşu var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın duruşu da şu mesela. Türkiye'nin duruşu. Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın yanında tavır alalım. Evet, Ukrayna'nın mağduriyetini kabul ediyoruz. Destekleyeceğiz de, ama biraz önce Melih de ifade etti. Rusya ile iletişim kanalını koparmayalım.
2: Aynen.
1: Ama Rutte'nin söyledikleri başka bir yerde. Ben onu ifade etmek istiyorum.
2: O şey diyor zaten. Rusya Ukrayna'ya dair söylediği de problem.
1: Çok.
2: Şimdi diyor ki Rus tehdidi var. Ukrayna'nın güvenliği demek, Batı'nın güvenliği demek. O yüzden biz hem Batı olarak hem NATO olarak Ukrayna'yı her konuda destekleyeceğiz. Ya madem hani Ukrayna'ya saldırmak, Batı'ya saldırmaksa, o zaman Ruslara kendiniz karşı koyun. Niye o zaman Ukrayna'yı yem yapıyoruz? Yani problemli, çok özür
1: dilerim. Bir de Ukrayna coğrafyasını savunacaksak, biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi Ukrayna NATO üyesi değil ki. Elbette değil. Mağdur bir ülke varsa, Cumhurbaşkanı da onu diyor. Yani NATO sınırları içerisinde kalmamalı. Madem Ukrayna'ya dönük böyle bir güvenlik hattı kurmak ya da hakkaniyeti teslim etmek ya da güç konusunda bir işbirliği yapıyorsak, değil mi? Gazze konusunda da başka yerlerde mağduriyetler varsa, ama bu konuyu tabii gündeme getirmesi gayet takdire değer Sayın Cumhurbaşkanı'nın. NATO'da böyle bir şey var mı? Böyle bir kararlılık, böyle bir duygu durumu var mı? Bence daha çok İsrail'e empati yapan ülkeler var orada. Onu söylemem.
2: Var.
3: Sanki biraz da Ukrayna konusu bu şekilde gündeme getirilince Ukrayna NATO Genel Sekreteri Rutte tarafından, diğer Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya'ya sınırı olan ülkelerin örneğin Polonya'dan gelen açıklamalar, artık kendi güvenliklerini bu anlamda Rusya korkusu NATO Genel Sekreteri tarafından bu kadar altı çizilerek açılış konuşmasına dile getiriliyorsa tehdit büyük. Ve dolayısıyla biz de yani Ukrayna ölçeğinde bir koruma bekliyoruz.
2: Tabii ya, mesela şimdi mesela Kuzey Avrupa ülkeleri, mesela Polonya şu anda katkıyı %4.5 oranında sağlıyor.
1: Birinci sırada onlar.
2: Evet. Ya Polonya'nın cüssesi ne ki? Yani o işte dediğin Rus korkusundan kaynaklı. Yoksa Polonya, İspanya kıyas kabul etmemiz. Çünkü adamlar NATO dışında kendilerini güvende hissedebilecekleri bir B seçenekleri yok. Yani NATO olmazsa kendi cüssesi, hacmi kendini korumaya yetmiyor. Ordusu yetmiyor. Dolayısıyla hani onlar için gerçek anlamda bir güvenlik şemsiyesi. Ama genel anlamda da NATO'nun bir güvenlik şemsiyesi olması önemli. Ercan söylediği şey çok önemli. Yani bazı ülkeler toplamada sıfır, çarpmada bir. Yani etkisiz eleman.
1: Doğru.
2: Ya bir oradan çıkın. Şeyi anlarım bak, beni ne olur yanlış anlama. Yani ben şimdi bir Zelanda ile Belçika ile bir Fransa, Almanya tabii ki kıyaslamıyorum ama politik söylem olarak da mesela bazı şeylere itiraz edebilirsin ya. Ya mesela Gazze'deki mezalime, ya bu doğru değil deyip
1: en azından
3: eski Fransa Cumhurbaşkanı Gazze ile ilgili duruşundan ötürü Sanchez ile ilgili şu ifadeyi kullandı yakın zamanda, hatırlarsanız. Avrupa'nın onurunu kurtarıyor İspanya ve Sanchez dedi.
1: Gerçekten
3: yani
1: öyle.
2: Aynen.
3: Çok bir doğru. Ülkenin o tonda sesini yükseltmediği, kısıtlamalara gitmediği bir noktada İspanya
2: geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı'yla İspanya'ya gittik, Madrid'de.

0: Başbakanlık Komitesi Sanchez karşıladı. Basın toplantısına başladılar. Sanchez Gazze ile başladı, Filistin'le, ve ne dedi biliyor musun? Bu duyarlı kazanımında birinci ettiğim Sayın Erdoğan.
1: Ne kadar önemli şey.
2: Çok önemli. Çok.
1: Türkiye'nin geldiği yeri çok de gösteriyor.
0: Bravo. Yani kompleksiz bir cümle. Tabii. Harikaydı yani. Dolayısıyla hani bazı
2: bu alanda belki
0: farkında değilsen
2: bile
0: bir seni dürtünce farkı var. Değil mi yani? Evet. Orada o da yok. Yani ben...
2: Peki şu, bu noktada neden Sanchez'e bu kadar kızgın? Neden özellikle İspanya'ya bu kadar kızgın? Evet, hava sahalarını açmadılar, havaalanlarını açmadılar. Evet. Böyle bir destek dışında sadece Gazze ile ilgili tutumu, İsrail ile ilgili söylemleri de mi etkili oldu acaba? Bir de mesela eşiyle ilgili de içeride çok ciddi bir...
1: Çok.
2: Yani var. Eşiyle ilgili içeride ciddi bir siyasi... kuşatma altında Sanchez. Evet. Eşinin Türkiye'ye gelişine izin vermediler. Yani Avrupa Birliği toprakları dışına çıkacak kaçma şüphesiyle buna evet. izin verilmedi içeride. Bir baskıyla karşı karşıyalar.
0: Yargılaması sürdüğü için.
2: Burada bir lobi baskısı görüyor musunuz İspanya'da?
0: Ya şöyle, ben ya İspanya şimdi uzun süredir bir kere şeye, Amerika'ya ve o Trump'ın bir takım böyle bir kere buyurgan diline itiraz ediyor. Hı hı. İki, İsrail'i çok arkalamasına itiraz ediyor. Üç, İsrail'i bu kadar ekonomik ve askeri olarak desteklemesine itiraz ediyor. Dört, bu NATO meselesinde yükün işte katkı oranı %5'e çıkarması ve her şey evet demeye itiraz ediyor. Çok ciddi itirazları var genel anlamda, ama Amerika'dan çok Trump'a itiraz var. Ya Trump'ın iş tutuş biçimiyle Sanchez'in iş tutuş biçimi birbirine çok uymuyor. Problem biraz oradan kaynaklanıyor.
2: Yoksa İspanya savunma yatırımlarını artırıyor.
0: Ama yani Trump da çok fena şeyler söyledi. Yani ben onun aynı yere olmak istemiyorum.
1: Korkunç bir partner diyor.
0: Evet ya, ticaret dahi yapmak
2: bitik
0: istemiyorum
2: dedi,
0: falan.
2: Bitik
0: yani.
2: Dedi İspanya evet. için. İspanya lideri için notlarıma da bakıyorum. Tabii. Şu anda.
0: Ticaret dahi yapmak istemiyorum.
1: Ticaret ya, yapmak
2: ticaret
1: istemiyorum.
2: Yapmak istemiyorum. İspanya bitik bir vaka. Korkunç bir ortak NATO için.
0: Evet.
2: Bundan önce de şu ifadeyi kullandı. Yani bazı insanları seviyorum, bazı insanlar da kanser gibi dedi buradaki insanlar. Evet. Kötülük yayıyorlar dedi. Sonra Sanchez'ten bahsetti. Sonra dedi ki Almanya, Fransa, İngiltere kimse bize yardım etmek istemedi. NATO için çok üzgün olsam da, onlara ben milyarlarca dolar harcasam da neyse ki Rutte çok iyi bir lider dedi. Sonra bir anda İran'a geçti. İran konusunda tabii bir soru da soruldu. Şu an buradan biraz çıkalım. Orta Doğu'ya gidelim. Yani dün gece itibariyle hani iddialar şöyle ki Hürmüz Boğazı'nda iki gemiyi hedef aldı. Evet. İran evet. ardından ABD saldırılara başladı. İran'dan gelen açıklamalar sertti, ama yani Donald Trump bu konu. Bu arada İsrail'i ziyarete gidecek Türkiye'nin ardından.
0: Netanyahu evet Amerika'ya
2: Rubio mu Hexet'li yanlış söylemeyeyim Dışişleri Bakanı mı yoksa Savaş Bakanı mı Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Liderler Zirvesi sonrasında hemen İsrail'e geçecek mesela bu gelişmeler sonrasında.
1: Hexet İsrail'e geçiyor zannediyorum.
2: Hexet,
1: İsrail'e Savaş geçiyor. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Çok önemli bir görüşme olacağını
2: Peki
1: söyledi.
2: Gerçekten ateşkes bitti mi? Yani 60 günlük bir süre vardı. Mütabakat zaptı imzalandıktan sonra. 15 gün mü geçti? 20 gün mü geçti?
0: Aşağı yukarı. Yani deadline Ağustos sonu olarak
2: peki bitti mi? Yani biz çok açıklıkla, bence bizi izleyen insanlar da bu açıklıkla bir yanıt bekliyorlar. Savaş bitti mi? Tekrardan 28 Şubat'ın ertesi gününe geri dönüyor muyuz?
0: Sanki tekrar sert olma ihtimali yüksek.
2: Sizce?
1: Savaş bitmemişti zaten, ama biz bu şeylerin kesintilerin olabileceğini görüyorduk, ama bu böylesi bir açıklama, yani bu kadar keskin bir açıklama beklemiyorduk Merve Hanım. Çünkü Trump'ın özellikle son iki aydır ateşkesin eşiğindeyiz, çok iyi gidiyor, çok iyi müzakereler var derken mutabakatı da rafa kaldırdık, bitti. Zaten işte bunlarla da anlaşılmaz, bunlar yalancı noktasına gelmesi bence çok derin bir açıkçası kırılma. Şu an itibariyle elbette o ilk 40 günkü savaşa döneceğimizi zannetmiyorum. Ama buradan da mutabakatın nasıl devam edeceği. Ama şurada bir kafada karıştırıcı bir şey de söyledi. Müzakere edebilirler, umurumda değil.
2: Görüşmeye devam edebilir. Ama çok kötü ifadeler çok kullandı. Kötü. Biraz yumuşamış değil insanlar
0: zaman
2: da var.
0: Kaybı.
2: Görüşü zaman kaybı, korkunç insanlar. Evet. Bize nükleeri artık tamamen bitireceklerini söylüyorlar. Sonra biz bu konuda konuşmadık diyorlar. Ya iki umut var konu. Var. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu toplantıda yaptığı Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesine destek vereceğiz açıklaması. Evet. Yani Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi demek orada bir sulh sağlandığı anlamına gelir bir. İkincisi ne yazık ki şimdi ateşkes sağlanmadan evvel mütabakat zaptından bahsetmiyorum. Hatırlarsanız taş devrine çevireceğim İran'ı demişti ertesi gün Donald Trump ateşkes sağlanmıştı.
3: Yo doğru.
2: Sonra çok ağır saldıracağız dendi. Dedi mütabakat zaten imzalandı. Şimdi bugün ateşkes bitti derken gerginliklerin üzerinde. Yani belki yine yani Donald Trump'ın o söylemlerini baz alırsak.
1: Bu bir diplomatik hamle olabilir.
2: Evet yani olmaz belki savaştaki diyemem. Tarzı bu mu acaba?
1: Olmaz diyemem. Olabilir ama bu kadar keskin ve net ifade etmesi gerçekten iyi olmadı. Bu piyasaları her şeyi doğrudan etkileyebilecek bir açıklama. Şu anda dünyada eminim yani bizim kendi gündemimizde var mı?
3: Borsa evet. Düşüyor.
1: Şu anda bu konuşuluyor. Trump'ın Ankara'da patlattığı bomba bakalım. Konuşuluyor şu anda dünyada.
0: Ben vallahi şey yani çok... Ya sanki Amerika birkaç İran'a hamle yaptıktan sonra tekrar masaya kuralım diye.
1: Yani bence bunu diplomatik bir hamle olarak evet.
0: Ya ben şimdi bir şey ya yanılıyorsam hani lütfen hani düzeltin beni ama ben mesela Ali Hamane'nin cenaze töreni izlerken şimdi İran'ın böyle oradan bir zafer çıkarma çabası ve meydan okuma işi var ya. Dedim ki ya bu İsrail sana acaba elverişli bir hale gelir mi? Yani Amerika'yı tahrik etmek için. Amerikan kamuoyunu tahrik etmek için.
2: O törendeki yaşanan.
0: İki gündür ona çalışıyorlar. Yani İsrail basını iki gündür İran...
1: İntikam bir
0: intikam diyor zafer çıkardı falan filan. Dün de ne oldu bilmiyorum. Yani
2: niye durup dururken Hürmüz'de iki gemiye saldırdı İran?
0: Şimdi diyor ki bilmiyoruz ki yani şimdi İran diyor ki saldırı yok hani müdahale var. Amerika diyor ki hayır saldırdı Pentagon. Biz de yanıt verdik diyor da
2: ama
0: orada
2: çok ağır vurdu.
0: Ama yani orada şöyle zaten o kaçınılmaz bir şeydi. Niye biliyor musun? Şimdi bu Hürmüz'de İran diyor ki kontrolü ben sağlayacağım. Amerika diyor ki kontrolü ben sağlayacağım ve mesele şöyle kilit. Ya yani şöyle düşün mesela diyorum ki ya buranın kontrolü ben sağlıyorum. Merve diyor ki ben kontrolü sağlıyorum. Ercan müdahale ettiği zaman aynı anda ne yapacağız biz? Sen Ercan'ı korurken ben Ercan'ı vurmaya çalışacağım. Ne çıkar oradan? Kaos çıkar. Kilit yani. Yani Hürmüz'e bir çözüm bulunamadı. Bulunamadı. Yani tamam. Bu çözülmeli. İyi de nasıl?
2: Ama
0: nasıl?
2: Şöyle.
0: Kontrolü kim sağlayacak?
2: Kim sağlayacak?
0: Adını koymadan olmuyor.
2: Ablukayı kaldırdığında Amerika Birleşik Devletleri İran orada yani İran statüsünü değiştirecek Hürmüz'ün. Bunda kararlı.
1: Çok muğlak bir mutabakat. Yani sadece Hürmüz değil. Hürmüz en önemlisi. Melik'in dediği doğru ama yani diğer maddelere de bakın. Merve Hanım diyorsunuz ki ya bundan nasıl anlaşılacak? İran maksimalist davranıyor diyoruz. Amerika da öyle gerçi ama ortada bırakılan birçok madde var. Yaptırımlar nasıl kalkacak? Şu nasıl olacak? Falan. İlerleme sağlanamıyor. Ben Trump'ın bir diplomatik, sert diplomatik adımı olabileceğini temenni ediyorum aynı zamanda. İnşallah böyledir de bu iş kesilmemiştir diye
2: yani
1: düşünmek istiyorum.
2: Yani bu süreci hep yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tüm Türk yetkililerinde, Sayın Bakanların da hep korkusu, yani endişesi ve güvensizliği İsrail'le ilgili. Yani doğru. Evet mütabakat zaptı imzalı. İsrail'e dikkat edelim. Sayın Cumhurbaşkanı bunu defaatle altını çiziyor her konuşmasında. Hayırlı olsun. Umutluyuz. Barış sağlandı ama İsrail'e dikkat. Şimdi burada yine yani son birkaç gündür sanki İsrail'in birkaç haftadır bir oyun dışı dışında kalmış hırçınlığı var farkındaysanız.
0: Olmaz mı? Bu bizim F-35 meselesini mesela adamlar iki gündür yaygara kopardı. Amerika sakın verme Türklere F-35'ler. Başımıza iş açar. Bölge dengelerini bozar dedi en son. Evet. Bütün düğmelere basıyor. Hamas'ı destekliyorlar dedi. Bunlar işte kötücül dedi. Her yola başvuruyor.
1: Trump da bugün ondan bahsetti farkındaysan. Şey dedi Erdoğan'ı çok seviyorum dedi. Bibi'yi de çok seviyorum demesi gerçekten. Ama dedi dün dedi o kadar sert açıklama yapmasa iyi olurdu dedi.
2: Konuştuğunu söyledi.
1: Bu kadar sert
2: dün
1: açıklama.
2: O basın bunu gelelim. Yani burayı konuşalım mutlaka. Dün basın toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın basın toplantısından sonra İsrail basının ilk manşetleri. Dün not almıştım. Trump'ın Türkiye'ye F-35 desteği İsrail'de endişe yarattı. Jerusalem Post'un manşeti daha tuhaftı. Ankara'nın F-35 dönüşü İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü etkileyebilir.
1: Mesele bu.
2: Endişeleri bu.
3: Aynen.
2: Yani bu konuda ABD'ye bir baskı, lobiler vasıtasıyla baskı ama mesela bugün Graham'ın bile yani ki İsrail yandaşı

0: söylemleri artık yandaşlık derecesinde. Bugünkü F-35'leri biz Türkiye'ye vereceğiz açıklaması herhalde Trump kanalıyla bu meselenin artık, yani İsrail'in baskısıyla da bu kararının değişmeyeceğini gösteriyor. Yani doğru. Biz F-35'leri
1: bence
0: alacağız herhalde.
1: Bence onun dönüşü pek yok. Yani ya sözün bir ağırlığı var. Ve bunu söylerken de Savunma Bakanı orada, Savaş Bakanı orada, Büyükelçin orada, Hazine Bakanı orada.
0: Hepsinin adını tek tek söyle.
1: NATO zirvesinde söylüyorsun. Açık kaynaklardan söylüyorsun. Ve diyorsun ki yani evet ya Türkiye bu konuda haklı diyorsun. Yani bağlayıcı konuşuyorsun. Bunun dönüşü yok. Bunu bir teknik bir yere hapsedebilir. Bir o ihtimal olabilir. Evet. Ya ben her şeyi çabaladım ama bu kahretsin ya bu kongre sanatı var ya yani laftan anlamıyor bir türlü yapamadım. Bir oraya sığınma ihtimali olabilir. Onun dışında
0: ara seçim öncesi.
1: Söylem olarak dönüşü olmaz o iş.
0: Ama yani söylem olarak dönüşün olmayacağı çok açık.
1: Olamaz.
0: Ama yani sadece bu arka kapı diplomasisinde telefonda konuşulmuş bir durum değil ki. Yani bütün dünyanın gözünü kulağına çevirdiği evet. NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı ile yaptığı basın toplantısında tamam tamam dedi artık. Hani böyle siz dedi yorulmayın buna cevap vererek dedi. Tamam dedi. İşte burada Rubio dedi. Hexet burada dedi.
2: Bugün de tekrar etti. Sorulmadan tekrar etti.
0: Evet kendisi söyledi. Yani buradan sanki bir inşallah bizim içimizdeki umutla geri dönüş olmaz.
1: Valla ben yani ama tabii Kasım'dan önce.
0: Kasım'dan.
1: Yani Kasım'daki seçim sonrasında kalırsa çok iyimser değil. Yani
0: şimdi
1: orada çünkü kongrenin
0: şeyi. Hem senatoda hem kongredeki ağırlığını da düşünürsek.
1: Tümü de değişecek. O yüzden yani bunu buna bir hani deadline koyacaksak Eylül sonu Ekim başlamış
0: bir şey bitmesin. F-35'ler bir de Ercan Bey psikolojik de bir eşik bizim açımızdan. Yani 5 F-35 savaş uçağından bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı ama evet yani ordumuz için çok önemli, Türk Silahlı Kuvvetleri için elzem ama bir de psikolojik bir eşik tabii, de herkes tabii. açısından.
2: Tabii biz o 5 F-35'i aldığımız zaman bütün açığımızı kapatacağız, o ara dönemi geçireceğiz diye bir şey söz konusu değil. Ama dediğiniz doğru, psikolojik eşik. GAPS'a yaptırımları kaldırılıyorsa bunun böyle doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkacak. Ve bakın bu F-35'lerin gelmesinin artçı sonuçları neler olacak diye İsrail basını, İsrail bir anda ayağa kalkıyorsa bunun ne kadar önemli olduğunu düşündü. Ha, ondan sonra şu konuşulabilir. F-35 programına yeniden döner miyiz? Çünkü programa dönmek ayrı, o uçakları almak ayrı, devamını almak ayrı. Biz programda olsaydık onun yüzünü birden alacaktık. Orada büyük bir haksızlık yani. O mevzuya girmeyelim tekrar.
0: Baştan. Ama belki o işin bir sonucu, yanlış en azından evet. küçük oranda düzeltildi diyebiliriz.
2: Tabii,
0: yani bir kazanımdan öte bu durum.
2: Yani diyor ki mesela biz diyor şey tamam yani elimizi taşın altına koyalım, transatlantik Avrupa ittifakı çok güzel olsun ama yani bazı üyelere kısıtlama yaparsanız, SAFE kısıtlaması gibi, Avrupa Birliği'nin kısıtlaması o gerçi ama KATSA kısıtlaması gibi biz nasıl %5'i sağlayacağız o zaman?
1: Aynen. Değil mi?
0: Bir de o kısıtlamalarla ilgili birlik içindeki müttefikler arasında kısıtlamalar kaldırılmalıdır dedi. Ondan önce de savunma sanayiyle ilgili yani oransal olarak %5'e yükseltilmesi açıklamasından sonra Sayın Cumhurbaşkanı İHA ve SİHA'larla gerçek muharebe alanlarından başarıyla çıkmış bir ülke olarak aynen. biz bu kazanımımızı NATO'ya akredite etmeye hazırız dedi. Yani dedik ya bu zirvenin ana başlığı tabii. savunma sanayi ve bir forum gerçekleşti, ana bir forum. Biraz da buraya bakalım. Yani ben artık savunmada çok güçlü bir ülkeyim. Yani isterseniz NATO'ya da bunu entegre etmeye de hazır mı diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Bunun özgüveniyle gerçekleşti.
1: Aynı gün yani dün mesela şey vardı NATO kongresinde savunma çalıştayları yapıldı. Hatta birinde İbrahim Bey, İbrahim Kalın da konuşacaktı. Orada ayrıca kendi yeteneklerimizi anlatma fırsatı bulurken bunun bir matematiğini ortaya koydu. Yani mesela işte 2002 yılında bizim yerli milli savunmadaki oranımız %21-22'lerdi. Şu anda %82-83 makasına geldi. Yani kısa bir sürede, 25 yıllık bir sürede %60 bir artış, bu muazzam bir şey. SİHA, İHA'da işte dünyada ilk üçtesin. İşte kendi uçağını, gemini yapıyor. Yani yeteneklerini artırmışsın. Ordunun teknolojiyle
0: entegre
1: etmişsin. Dolayısıyla bu yeteneklerini de sahada göstermişsin. Nerede göstermişsin? Suriye'de yaptığın operasyonlarla göstermişsin.
0: Karabağ.
1: Karabağ'da Azerbaycan.

0: Gürcistan Savaşı'nda göstermişsin. Sattığın ürünlerin diğer ülkeler tarafından kullanılmasında göstermişsin. Dolayısıyla bu yetenekler NATO'ya adaptasyonu konusunda bir zorluğumuz yok ama
1: zaten NATO üyesi ülkeleri biz bunları ihraç ediyoruz.
0: Tabii yani ama Ercan'ın söylediği şey önemli bir şey. Şimdi sen benim elimi kolumu bağlarsan yani işte Seyf'le Katsa'yla bazı ülkeler ikili ilişkiler üzerinden korkarak işte bir takım şeyleri mesela Almanya'da iki firma bize bizim nükleer testler aksadı o yüzden.
2: Evet.
0: Veremeyiz.
2: Türbin vermedi.
0: Evet vermedi yani. Firmanın adını söylemeyeyim. Yani Türkiye'de de iş yapan bir firma verme. Niye vermiyorsun kardeşim? Yani korktular o kasa işinde. Şimdi toplamda baktığımızda bu şunun gibi şey ya ben şimdi iki ayağımda kullanabiliyorum. Şişirebiliyorum. İyi bir santraforum yani. Her türlü kafaya da çıkabiliyorum. İki ayağımı da şişirebiliyorum da. Skorer bir santraforum yani. Ama sen diyorsun ki sen ayağını bir tane ağırlık bağlı. Ama santrafor olarak sen devam et. Nasıl edin kardeşim? Bir ayağıma ağırlık bağlamışsın. En kötü ihtimal şişiriyemem. Yani şimdi dolayısıyla bu çok manasız bir şey. Eğer bir güvenlik şemsiyesi ise bu ve biz burada bir güvenlik işbirliği ve müttefiksek o zaman birbirimize karşı olan o art niyetleri ve güven problemlerini bir kere ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve neşteri vuracağız, atacağız bir kere.
1: Sadece bu da yani sadece sizin söylediğiniz bu alanda sınırlandırılmalardan yani sen Cumhurbaşkanı savunma sanayinde bu gelinen noktaya gelirken yaşanılan zorlukları çok net ifade etmişti ama şuradan Melik Bey anlatırken şunu da düşündüm. Yani sadece diyor ya Avrupalı müttefikler sadece kıta savunmasına odaklanırlarsa savunmayı oraya sadece çekerlerse buna devam ederlerse bu olmaz diyor geniş kapsamlı olmalı. Şimdi siz Suriye'deki operasyonlarımızdan bahsettiğinizde neden bize bir terör tehdidi vardı kesinlikle sınırımızdan ve biz terör operasyonları tabii gerçekleştirdik. Hangi NATO ülkesi bizim yani madem 5. madde, madem biz risk altındayız, bize bir saldırı var. Biz bu operasyonların hepsini tek başımıza gerçekleştirdik ve sonuç aldık. Ne yazık ki şunu söyleyeceğim. NATO'ya rağmen.
2: Evet. Destek olmak yerine köstek de oldular. Yani orada ordu kurdurandan mı, kurduranı mı ararsın?
1: Sayın Cumhurbaşkanı belki ifade etti.
2: Bize verecekleri silahları şarta bağlayanını mı ararsın? Veririz ama PKK'ya karşı kullanma. Bunları da bir yandan da orada siz aslında Avrupa içinde mücadele ediyorsunuz. Yani şöyle söyleyelim. NATO içinde mücadele ediyorsunuz. Şunu demek istiyorum Merve Hanım. İstikrarı sağlarsanız terörsüz ülke ve terörsüz bölge olursa zaten o göç sorununu da bir ölçüde yönetebiliyorsunuz. Bakın orada bir Esad yönetimi gibi, Sednaya gibi olaylar olduktan sonra zaten hem biz hem Avrupa öyle göç akınıyla karşı karşıya kalıyor. Şimdi tersine dönüş istediğimiz oranda önümüzdeki süreçte inşallah sağlandıktan sonra Avrupa açısından da bu çok önemli olacak. Bir de sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi o transatlantik ve Avrupa'nın kendi güvenliğine odaklanması. Şayet buna çok odaklanırsanız kendi sınırınıza da odaklanmaya başlarsınız. Yarın bir gün İspanya ve Portekiz'in dediği gibi ya bana ne ben sınırımda bir sorun yaşamıyorum. Polonya ne yaşarsa yaşasın. Litvanya ne yaparsa yapsın noktasına gelinir. Bu 5. maddenin işlemez hale gelmesi gibi bir durum ortaya çıkar.
0: NATO'nun içi boşalır.
2: Boşalır NATO'nun içi. Yani Kanada dese ki ben orada çok izole bir yerdeyim. İzlanda ben bir adayım zaten. Yani bana ne? Siz o işi halledin noktasına gelir Merve Hanım. Böyle bir tehlike diye Sayın Cumhurbaşkanı doğru bir teşhis koyuyor bence. Ama burada herkes aynı şekilde bakıyor mu? Elbette İspanya'nın savunduğumuz politikaları var Gazze konusunda. Özellikle Pedro Sanchez'in tavrını çok böyle övgüyle bahsederiz. Yani yere göğe koyulamayacak bir tavır. Ama bir yandan da şu %5 mevzu konusunda Türkiye ile de aynı zamanda fikir birliğinde olmadığı bir konu. Onu da söylememiz lazım. Yani İspanya'nın burada bu politikasını ila nihaya devam ettiremeyeceğini düşünüyorum. Esasen zaten Başbakan'ın geleceği konusunda da ciddi tartışmalar var orada. Ama tabii ki diğer tavırları özellikle İsrail'e karşı tavırlarının ben orada durmasının bizim açımızdan çok önemli bir başbakan olarak değerlendirildiğini düşünüyorum. Ama maalesef bu konuda ciddi anlamda bugün Trump'la yaşamış olduğu gerginliğin ileride NATO yapılanmasının sonuçları olacaktır bence.
1: Peki şu tarafından da bakalım. Yani şimdi bu toplantılarda dile getirilmeyen bir savunma paktı olduğu için NATO. dünyanın içinde bulunduğu ekonomik durum. İran'a saldırmasıyla başlayan ekonomik kriz, Hürmüz'ün kapanmasıyla birlikte yaşanan ekonomik krizin en fazla etkilediği kıta Avrupa kıtası. Yani bugün tekrar dedi Trump, dün dedi yanılmıyorsam ya da Brutte'yle basın toplantısında, ben Hürmüz'den petrol almıyorum dedi. Yani Avrupa'yı işaret etti. Bunun evvelinde Avrupa'da yaşanan çok ciddi bir fabrikalar kapanıyor. Mali bir kriz içinde Avrupa. Enflasyon yükseliyor. 10 yılların ardından ilk defa, hatta 2. Dünya Savaşı sonrasından itibaren böyle bir dönem geçiyor. Yani bugün ben ticaret yapmayacağım diyor İspanya'yla. Amerika Birleşik Devletleri bir de ekonomi sopasını da ortaya koyuyor ki birkaç ay evvel de bu tartışma konusuydu. Bu krizler derinleşti. Kim savunma sanayine ayrılacak payı daha sağlıklı konuşabilir ki?
0: Konuşamaz. Zaten bu tablo bunu çok sağlayabilecek bir tablo da değil. Şimdi burada dünya petrolünün 1/5 Hürmüz'den geçiyor. Bu muhtemelen yani işin lojistiği bozulduğunda iş felaket bir noktaya doğru gidecek. Şimdi mesela Körfez ülkeleri diyor ki şimdi birçok ülke stokları tüketiyor. Ben diyor yani üretme başlasam bile diyor bunun dengelerin yerli yerine oturması 6 ay alır savaşın evet. bitmesi durumu.
1: Evet.
0: Şimdi tekrar başlarsa bunun üstüne bir 6 ay daha koy etti sana 1 yıl. Şimdi bu hem lojistik zincir kırılacak, bozulacak.
1: Bozuldu hem, ki çoktan.
0: Hem ciddi anlamda bir ekonomik kayıp olacak. Fakat işin bir tarafında da şöyle söyleyelim. Ya şimdi Amerika ile İsrail, İran'a saldırmadan önce Hürmüz diye bir sorunumuz da yoktu. Ama. Yani 28 Şubat öncesi bir Hürmüz sorunu yoktu. Hürmüz sorunu 28 Şubat sonrası bir sorun.
1: Avrupa'da biraz da bu yüzden mi kızgın, bana yeni bir kriz alanı açtın diye Amerika'ya
0: acaba? Valla onların seslendirmediği şeyi ben söylüyorum. Yani tabii, sorun yoktu, sen yarattın diyor. Tabii. Yani onlar diye mi bu açıklıkta da İran'ı arkalayacaksın diye korkuyorlar. Ama bu yani gelişim gerçeği
3: tavrı
0: bu.
3: Ne kadar değerli değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı hem Trump'ın yanında çok müstesna bir partner olarak işlev görüyor. Trump ona saygı duyuyor hem de bunları söyleyebiliyor.
0: Evet.
3: Bu çok kıymetli. Yani zaten güçlü liderleri seviyorum. Her zafiyet içinde olanları sevmiyorum demesi bu. Pısırık böyle içinde kalacak şeyleri söyleyemeyen, diliyle dişi arasında ifade etmeye çalışan insanları ve liderleri sevmiyorum.
1: İran konusunda da ortak basın toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Cumhurbaşkanı barış dedi. Yani biz barışın doğru. destekçisiyiz dedi. İran bizim kadim komşumuz, dostumuz, tarihi bağlarımızın olduğu bir ülke. Yani bu savaş döneminde zaten o kadar fazla konuştuk ki, tanımladık ki İran'ı. Bunları belki yeniden altını çizmek biraz şey zaman kaybı olabilir ama hani yarısından fazla nüfusu neredeyse Türk. Yani Türkiye İran'da yaşanacak bir savaşı destekleyecek bir ülke asla olamayacağı gibi bunun karşısında bir ülke zaten.
0: Ya, tam tersi.
1: Zaman zaman yani İsrail'i Netanyahu'ya söylemleriyle ilgili hani Türkiye ile ilgili bir takım ifadeleri olduğu için Donald Trump'ın söylüyorum. Yani oraya da bir açıklık getirelim. Türkiye bu savaşın karşısında İsrail'le arasının kötü olması bu savaştaki tutumunu farklı anlamda değiştirecek değildi.
0: Hayır. Yani biz burada bir kere şöyle yani başından beri böyle barış yapıcı bir rol üstlendik biz. Ve o rolü tek başımızda üstlenmedik. Yani işin bir tarafına işte Pakistan'ı koyduk. İşin bir tarafına Suudi Arabistan'ı koyduk. İşin bir tarafına Mısır'ı koyduk. Bu paydaşlarla birlikte biz sürekli böyle barış yapıcı rolü devam ettirdik. Aslında bir yere de getirdik. Tabii. Getirdiğimiz yerde fena bir yer değil. Yani en azından masa kurmayı ve meseleleri konuşmayı becerdik. Bu küçümsenecek bir şey değil. İyi bir yere geldik. Şu bu masaya tekme atıldı ama üstündeki bazo şöyle bir gidip geliyor. Henüz bence düşüp kırılmadı. Yani şöyle masaya tekme attılar ama bazo şöyle gidip geliyor da düşmedi.
1: Birisi tutabilir. Evet. O dengeyi sağlayabilir.
0: Bekliyorum ben birinin tutmasını.
1: O dengeyi sağlayabilir.
0: Yoksa o kırılırsa biz başa döneriz.
1: Peki. Melik Yiğiten çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Ercan Gürses çok çok teşekkür
3: ben
1: ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını değerlendirdik. Birkaç ana başlık altında Sayın Cumhurbaşkanı hatta kendisi başlıklandırdı. Bir, iki, yani tüm meseleleri. Bir o bence tarihi zirvenin tarihi konuşmasıydı. Evet. Dikkat çektiği unsurlar açısından biz bunların hepsini hatırlatalım istiyoruz bir kez daha. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık yarım saat evvel değil mi yaptığı konuşma, NATO Liderler Zirvesi'ndeki yaptığı konuşmanın ana başlıklarını hatırlayalım. Bu arada zirve hala devam ediyor. Liderler 32 lider, ülke lideri içerideler. Bunun dışında misafir ülkeler var. Onların da farklı salonlarda farklı toplantıları var. Basın toplantıları da bekleniyor bunun ardından. Ama zirve sonrasında basına kapalı görüşme devam ederken Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmasında neler söylediğini hatırlayalım.
4: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında bu ifadelere yer verdi. Konuşmaya devam edeceğiz zaten, birazdan konuklarımız olacak ama zirvenin başlamasından evvel ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ve pek çok alanda soruları yanıtladı ve gündemi bambaşka bir noktaya eviren yanıtlar verdi sorulara Donald Trump. İran konusunda örneğin artık ateşkesin bittiğini söyledi. Görüşme olur mu diye soruldu. Evet, görüşme olabilir dedi ama bu anlamsız. Yani görüşmeler devam edebilir, onlarla görüşmek zaman kaybı sadece dedi. İran yetkililerle ilgili çok sert ifadeler kullandı Donald Trump. Neler söyledi? Buyurun onları da hatırlayalım.
5: Bu çok ilginç bir soru. Benim için bence bitti. Ben bir şey yapmak istemiyorum. Onlar balçık, onlar çöp. Hasta insanlar yönetiyor onları ve onlar çok acımasız, vahşi insanlar ve ellerindeki nükleer silah kabiliyeti açısından müzakereleri Steve Woodcock, Jared Kushner bunlar yaptılar müzakereleri ama bana geri dönüp geldiler ve bence onlarla bir şey yapmaya çalışmak zaman kaybı. Çünkü onlar yalancı. Bir anlaşma yaptık. Herkes buna katıldı. Hiçbir nükleer silah olmayacak dedik. Bir anlaşma yaptık. Dışarıya çıkıp basına diyorlar ki hayır, böyle bir şey hiç konuşulmadı. Yani onlarla ilgili bir sıkıntı var. Kafadan kontaklar. Yani benim için bu mesele bitmiş durumda. Biz acaba bu artık görüşmelerin bittiği anlamına mı geliyor? Görüşmeler devam edebilir ama bence zamanı boşa harcıyorlar. Çünkü onlar bir avuç yalancı adam. Ben bir başkan olarak çok fazla başkan olmadan önce bir tüccar olarak, iş adamı olarak çok güzel anlaşmalar yaptım. Çok iyi para kazandım. Çok başarılı oldum. Ama bu adamlara bakınca bunların başka bir ekolden geldiğini görüyorum. Onlar yalancı, sahtekar, hastalıklı insanlar ve 54 bin insanı öldürdüler şu ana kadar ve bunu protesto ediyorlar. Yani bu çocukları nasıl kullanabilirler? Çünkü onları öldürdüler. Bir tarafın elinde silah yok, öbür tarafta makinalı silahlar, makinalı tüfekler var. Ama onlar kötü insanlar.

0: insanlar, kötü insanlar.
1: Frankly,
0: ve açıkçası ben zamanımı onlarla harcamak istemiyorum. Bizim harika müzakerecilerimiz müzakere yapmaya devam edebilir ama öyle bir şey görmüyorum. Onları sevmiyorum. Bakın, kimi seviyorum? Başka liderleri seviyorum. Mesela ABD uzun yıllardır bu işi yapıyor. Rasyonel, çoğu iyi insanlar. Hepsini tanımadım ama ben Erdoğan'ı seviyorum. O kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Kendisi kırmızı halıları serdi. Bibi'yi de seviyorum. Benjamin Netanyahu'yu. Kendisi harika bir savaş dönemi başbakanı. Ama dün Türkiye ile ilgili bir şeyler söyledi. Onunla konuştum. Dedim ki o sizi çok sevmiyor. O da savaşa girebilirdi dedim. Ama benim yüzümden girmedi dedim. İşte bu bir askeri güç. Milyonlarca askeri olan çok güçlü bir ülke Türkiye. Ellerinde en iyi ekipmanlar var. F-35'leri almaya çalışıyorlar. Aslında girerdi savaşa. Eğer ben olmasaydım Türkiye savaşa girerdi ve diğer tarafta olurdu. O karşı tarafı da çok sevdiğinden değil. Ama bence doğru şeyi yaptı bizim için Türkiye. Çin de bence doğru şeyi yaptı. Başkan Xi ile konuştum ve savaşa girmeyin, bunu istemiyoruz dedim.
2: Donald Trump bu zirve marjında sadece Rutte ile bir araya geldi bugün ve bir ortak basın toplantısı düzenledi. NATO Liderler Zirvesi'nde hiçbir Avrupalı liderle, hiçbir NATO üyesi ülkenin lideriyle bir araya gelmeyecek. Değişik bir zirve, tarihi bir zirveden bahsediyoruz. Tarihi zirveye damgasını vuran olaylardan biri de belki bu. Şimdi bu toplantının ardından Donald Trump'ın sadece Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve ardından da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şara ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Evet, Mert Acıalioğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bizi bekliyor. Donald Trump'ın zirvenin ardından programını bizimle paylaşacak.
3: Teşekkürler Merve Türkay. Şu an itibariyle NATO liderleri kapalı bir toplantı gerçekleştiriyor. Tabii ki bu kapalı toplantıda oldukça önemli detayların ve NATO'nun geleceğine ilişkin önemli kararların ele alınması bekleniyor. İfade ettiğiniz Mark Rutte ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısında geçti. Önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye ilişkin ve Başkan Erdoğan'a ilişkin övgü dolu sözleri vardı. Ancak bunun yanı sıra İran'a ilişkin sözlerini az önce dinledik. Aslında benzer bir durum ABD Başkanı, Amerikan Başkanı Trump'ın Avrupa'ya karşı da olduğunu görüyoruz. Özellikle NATO'dan hiç memnun değilim dedi ve bugün de aslında herhangi bir Avrupa ülkesiyle, ülkesi lideriyle görüşmeyecek programında bunlar var. Önümüzdeki saatlerde yaklaşık 1-1,5 saat sonra Zelenski ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir görüşme yapması bekleniyor. Onun ise bir saat sonrasında Suriye Devlet Başkanı Ahmet el-Şara ile bir görüşme yapması bekleniyor Donald Trump'ın. Akabinde ise yine birer saat arayla bunların her biri, daha sonra ise basın açıklaması, basın toplantısı yapması beklenmekte. İfade ettiğimiz gibi özellikle Avrupa'dan hiç memnun değilim demişti. Bilindiği üzere daha önce ortak paylaşım noktasında, özellikle NATO'ya katkı noktasında Avrupa ülkelerine tepkide bulunmuştur. NATO'dan memnun değilim, İran'da bize yardım etmediler ama bizim yardımına ihtiyacımız yok. Ben sadece onları test ettim. Onlar bize yardım edip etmeyeceklerini test etmek istedim. Almanya, Fransa, İngiltere ile görüştüm. Onlar yardım etmediler. Yine İngiltere özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki durum bittikten sonra size yardımcı olabileceğiz dedi. Ancak bizim buna ihtiyacımız yok ifadelerini kullandı. İspanya ile görüşmedim. Onlar korkunç bir partner ifadesini kullandı. İfade ettiğiniz gibi yalnızca aslında İran'a karşı değil, özellikle Avrupa'ya karşı da Donald Trump'ın büyük tepkisi var. Bu tepkisini de aslında net bir şekilde görüyoruz. Oradan herhangi bir liderle görüşme yapmıyor. Öte yandan tabii ki bir de Grönland konusunu açtı bilindiği üzere. Bu konuda tabii ki Danimarka kanadından da bir açıklama geldi, ancak Donald Trump bu hususta da kararlı gibi görünüyor. Buradan neler çıkacak göreceğiz. Donald Trump'ın programı bu yöndeydi. Takribi 2-3 saat sonra da aslında özellikle Zelenski'yi Ahmet el-Şara'nın yapmış olduğu görüşmenin ardından da kameralar karşısında geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlamasını bekliyoruz. An itibariyle kapalı toplantı.

0: olması devam ediyor. Liderler o kapalı kapılar ardında aslında hem bölgenin hem de dünyanın geleceği noktasında önemli kararlar alıyor. Oradan neler çıkacak, yapılan açıklamalarla birlikte bu anlattıklarımızı daha da detaylandırıyor olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Donald Trump'ın programı böyle. Ahmet Yaşar'a ile görüşecek Donald Trump. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşecek. Zirvede Donald Trump dışında 31 lider daha var. Şimdi Miçotakis'in de bugün açıklamaları var. Türkiye ile ilgili açıklamaları var. F-35 süreciyle ilgili yorum yapmayacağım dedim Miçotakis, Yunanistan Başbakanı. Fakat Netanyahu'nun dün F-35 süreciyle ilgili Donald Trump'ın F-35'leri Türkiye'ye vereceğiz açıklamasının sonrasında, hatta çok öncesinde ABD basınına yaptığı açıklamalar var. Son açıklamalarında da Yunanistan'ı kışkırtacak nitelikte yaptığı açıklamaları. Bugün de Miçotakis de o açıklamaların ardından belki bir şey söylemek zorunda hissetti ve ülkesini Türkiye tarafından savaş tehdidi altında olduğunu iddia etti. Ama F-35'lerle ilgili, Türkiye'ye F-35'lerin ABD tarafından verilmesiyle ilgili yorum yapmayacağım dedi.
2: Başkan Trump ve Başkan Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına yorum yapmayacağım. Sadece şunu söyleyebilirim ki bir ittifak iyi komşuluk ilişkileri temel ilkesine dayanmalıdır. Ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıyayken karasularımızı genişletme yönündeki yasal hakkımızı kullanmalı mıyız? Bence tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini unutmamalıyız. Sonuçta biz savunma amaçlı bir ittifakız ve eminim ki bu önemli sorunlar iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliği ruhu içinde çözülebilir.
1: Ve İsrail, işte Miçotakis'in yaptığı bu açıklamalar sanki biraz da İsrail'in baskısıyla, İsrail yani son bir aydır F-35'lerle ilgili çok yoğun pres yapıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Lobi faaliyetlerini harekete geçirmiş durumda. Netanyahu arka arkaya açıklamalar yapıyor. Hatta Donald Trump Türkiye hareketinden evvel Netanyahu Fox News'a katıldı ve F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini oradan Donald Trump'a duyurmaya çalıştı. Tüm İsrail basını dün Sayın Cumhurbaşkanı'yla Donald Trump basın toplantısının ardından Donald Trump'ın F-35'lerin Türkiye'ye verileceğini söylemesiyle birlikte panik halde aynı manşetleri attı İsrail basını. Bir bakalım Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35'leri vereceğiz açıklamasını bugün burada bu zirvede birkaç defa zikretmesinin ardından İsrail'den gelen tepkiler.
3: Trump'ın külliyedeki F-35 ile ilgili açıklaması Tel Aviv'i paniğe sevk etti. ABD Savaş Bakanı Hexton'ın Ankara'dan sonra İsrail'e gideceği duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesine sürprizle geldi. F-35'lere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'ye satış için yeşil ışık yaktı.
4: Evet, bu almamız gereken bir karar.
3: ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri Tel Aviv'de şok etkisi yaptı. Olayın ardından Tel Aviv-Washington arasında neler yaşanacağı merak konusu olurken Netanyahu yaşadığı hazımsızlığı ABD medyasında açıkça ifade etti.
5: Başkan Trump'ın Erdoğan'la kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi ABD'ye dost bir devlet yapmadığını herkes anlıyor. Bence F-35'ler Türkiye'ye satılmamalı.
3: İsrail'in bu çıkışı üzerine Washington harekete geçti. ABD medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Axios'un haberine göre ABD Savaş Bakanı Hexton İsrail'e gidecek. İsrail medyası da konuya dair aynı açıklamayı yaptı. Hexton İsrail'e kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirecek ifadesi kullanıldı. Pete Hexton Tel Aviv'de Netanyahu ve Katz'la görüşecek. Görüşmede F-35 konusu masaya yatırılacak. Hexton alınan kararı İsrailli yetkililere iletecek. ABD merkezli El Monitör ise İsrail'in rahatsızlığını haberleştirdi. İsrailli bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde Türkiye ile İsrail arasındaki rekabeti bölgesel hegemonya yarışı olarak tanımladı. Türkiye bu oyunda İsrail'in büyük farkla önünde dedi. Farkın kapanacak gibi olmadığı da ifade edildi.
1: Tarihi zirve diyoruz. Zaten zirve başlamadan zirvenin tarihi olacağını herkes duymuştu. Tüm Avrupa basını bunları yazmıştı.

0: sakın grubumuzun ilk teması gibi düşünmeyin. Okan Bey'in yorumlarını çok merak ediyoruz. Bir başlık atalım. Biz gazeteci olarak siz Okan Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi olarak Levent Hocam'la da böyle detaylarını ana başlıklarını.
1: Şimdi Levent Hocam doçent. Ben müderris olduğum için haliyle o gayet iyi
0: hep
1: bir akademik karşılığınız. Hani çay da dem, burada kıdem. Kusura bakmaz hocam. İdare eder.
2: Müderris olduğunun izindeyiz. Ama gayet de keyifli oluyor. Gruba da çok yabancı
1: akademiye gidip de bir doktora falan yapmaya çalıştığımda o zaman tabii hocam ne dersiniz?
0: O zaman hocam ne derseniz o olacak.
2: Bugünleri ben deftere yazıyorum şu anda bu diyaloğu başta olmak üzere. Akademide buluşmak dileğiyle.
0: Biz biraz sakiniz bunu böyle konuşabiliyoruz diye. Sizce bu zirvenin öyle sorayım. Siz manşet atmayı çok iyi biliyorsunuz çünkü.
1: Teşekkür ediyorum.
0: En gergin ismi kim sizce? Şu an hele Rutte ile gerçekleştirdiği basın toplantısından sonra Trump'ın içeride en böyle içinde fırtınalar kopan kişi kimsiniz?
1: Şimdi elbette Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, şimdi bir de yenilenmiş hatta yinelenmiş İran problemiyle de bir kez daha yüzleşmek durumunda. Üstelik de Amerika'nın yönetsel iç dinamiklerini de itiraf ya da ifşa etmiş oldu. Yani bence bu ateşkes bitmiştir dedi İranlılar bakımından. Yine de Orta Doğu Danışmanı Steve Witkoff ve Başkanımız J.D. Vance üzerinden de bir görüşme belki devam edebilir ama yani ne çıkacak? Bir şey çıkacağını da düşünmüyorum diye. Trump bu anlamda...
0: Değmez dedi, bir de zaman kaybı.
1: Esasen bu konuyu Alman şansölyesi Merz Nisan ayındaki bir konuşmasında Amerikalılar doğrudan Almanya'dan ve NATO bağlamında destek istediğinde Amerikalıların özellikle de Başkan Trump'ın sonucunu öngöremediği Orta Doğu'da bir savaşa girdiğini ve aynı zamanda da İran'ı yanlış ölçtüklerini, yanlış tarttıklarını, Tahran'ın öngörülenden daha güçlü olduğunu belirtti ve ondan sonra müzakere masası bağlamında dedi ki koskoca Amerikan ulusu dünyanın gözü önünde İran tarafından küçük düşünüyor diye. Trump buna köfürdü, öfkelendi. Ama bugünkü tablo bunu aslında dramatik bir şekilde teyit etmiş oluyor. Bir bütün olarak bakıldığında bence birinci sıradaki gergin isim Trump. Fakat Trump'la ilişkiler bakımından da bu tür zirvelerin tabii böyle güzellikli estantaneleri var. Lütfen izleyenler İtalya Başbakanı Meloni'nin Trump aile fotoğrafı çekimi için geldiğinde podyumda onu gördüğü anda yüzünü ve bedenini böyle çevirmesini.
0: Öyle mi? Siz daha yakın takip ettiniz. Biz burada çok küçük bir ekranda tabii görüyorsunuz.
1: Göz göze gelmemek için çaba sarf ettiğini kayda geçirelim.
0: Sizinle yayın yaptığımızda henüz liderler gelmemişti resepsiyon için.
1: Doğru.
0: En son Meloni geldi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ve eşleri Emine Erdoğan artık içeri girmişlerdi.
1: O yüzden.
0: Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcımız karşıladı.
1: Güzel hatırlatıyorsunuz. Nihayetinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i de mesela bu kapsama alabiliriz. O da tabii konumlanma bu aile fotoğrafında alfabetik sıraya göre ama uç taraftaydı. O da Trump'la göz göze gelmemeye çalıştı. Çok kötü bir ortak dedi. Onlarla ticareti keseceğim dedi. Yüzüne bakmayacağım dedi filan. Şimdi öyle bakılınca aynen berbat bir ortak dedi. Ben bu kadar güzel ifade edemedim Trump gibi, siz hatırlattınız. Burada ölçü şu. Tokalaşacak kadar yakın, yumruk yemeyecek kadar uzak. Trump'la ilişkiler bağlamında bunu böyle okumak lazım. Bir de Sadri Alışık'ın Allah rahmet eylesin ölmeden önce Yengeç Sepeti diye bir filmde başrol oyunu vardı. Bu Yengeç Sepeti ailenin farklı fertlerinin bir araya geldiğinde geçmişle yüzleşerek birbirleriyle hesaplaşması ve aynı zamanda didişmesine ilişkin çok ilginç örnekler içeriyordu. Burası da bir, içerisi de bir Yengeç Sepeti gibi. Hepsiniz bir sepetin içine koyunca öyle bayram kahvaltısında buluşmuş aile fertleri değil de hakikaten kavgalı ama yine bir şekilde birlikteliği sürdürmek zorunda olan aile fertleri gibiler.
0: Bu kavgaya rağmen yani Donald Trump'ın bugünkü basın toplantısındaki söylemlerine rağmen bu şekilde devam etmek zorundalar, devam edebilirler mi? Yani örneğin İspanya'yı siz örnek gösterdiniz. Artık hiç ticari ilişkileri bile bitireceğim diyor Donald Trump. Bu öfkesinin sebebi bahsettiğiniz başlık. Yani İran konusunda beklediği sonucu alamadıkça daha da mı öfkesi artıyor?
1: Kesinlikle. Ne kadar güzel değerlendirme bu. Trump neden İçerideki en gergin isimlerden birisi. Dedim ya, bir de yinelenmiş bir İran dosyasıyla. Öfkesinin sebebi de İspanya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan ve İtalya'dan hem beklediği siyasi ve askeri desteği bulamamış olması hem de üst kullanımı dahil olmak üzere lojistik katkı alamamış olması. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedi ama oturup da müzakere etmediği,

0: Hedefinin neticesinin ne olduğu belli olmayan, üstelik de savaşa sokmak istediği taraflar da hani biz ne elde edeceğiz bundan değil mi? Gayri ihtiyar bir soru da soruldu. Siz NATO üyesiniz, ben de büyük abim, takılın peşime. Öyle bir dünya yok artık. Dolayısıyla Trump bugün yeniden İran problemiyle karşılaşınca düne ait hikayeler onun zihninde baskın hale geliyor, üste çıkıyor. O da öfke nöbeti olarak.
1: Yani oradaki söz konusu tırnak içerisindeki başarısızlığı biraz da onlara yüklüyor gibi.
0: Ve o öfke nöbetiyle aslında hem NATO'nun iç sorgulamasını yapıyor, hem NATO öyle bir Avrupa güvencesi verdi ki bugünkü refahlarını Amerika'ya borçlular. Ben artık bu kaynakları kendi ülkemde kullanacağım diyor. Bence çok da doğru söylüyor bu arada. Hani Trump'ın böyle patavatsız, öngörülemez, tırnak içinde dengesiz tarafları var ama.
1: Ama teknik olarak doğru
0: ya,
1: diyorsun.
0: Ya Amerikalı olarak bakınca hani bu Make America Great Again, yeniden büyük Amerika'yı inşa etmek üzerine olan yaklaşım o kadar mantıklı ki. İşte bakın, daha dün filanca fabrikanın yeniden Amerika'ya döndüğünü öğrendim. Otomobil fabrikası işte doğru kararlar verdi diye. Çünkü hani rekabet dünyası ve ucuza üretmek Amerika Birleşik Devletleri'nin o kapitalist mantığı içinde minimum maliyet için üçüncü ülkelere gitmeye gerektirdi. Daha çok işçilik için ve maalesef Çin Amerikan sermayesi ve Amerikan teknolojisi ve Amerika'nın çalışma metodolojisini öğrenerek, taklit ederek, kendi kabiliyetinde bunu ekleyerek şimdi dünyada başka bir güç oldu. O nedenle yeniden Amerika'ya dönüş ve Amerika'yı yeniden büyük yapmak istemesi Trump'ın çok anlaşılır. Mesela Panama kanalı üzerinde çok doğru söylüyor. Amerika'nın hak ve menfaatleri vardı. Şimdi Çin Panama kanalını kontrol etmek istiyor. Bu şimdi tabii olağanüstü bir ticaret trafiği içinde Amerika Birleşik Devletleri açısından büyük handikap. Doğru söylense Grönland, Danimarka'nın hiçbir işine yaramıyor. Gerçekten de öyle ama işte Danimarka benim toprağım, o benim hani egemenlik meselemdi. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri açısından.
1: Biz NATO'yu koruyacağız diyor. Hani onlar bu sanki Danimarka Başbakanı'nın da bugün röportaj verdi kısa kısa. Bravo. Görmüşsünüzdür. Yani mesela Amerika'ya çok fazla bu konuya dahil etmeden mesela Rusya tehdidinden bahsediyor. Ve Rusya'dan korumaktan bahsediyor. Bir de NATO ülkesi olduklarını bahsediyor.
0: Evet, dolayısıyla bir NATO ülkesi, bir NATO ülkesine
1: Danimarka'ya
0: bunu yapamaz diye getiriyor.
1: Grönland'da koruyacağım diyor. Sen yapamıyorsun.
0: Esasen Grönland'da bir Amerika'nın hani üst demeyelim ama bir askeri bölgesi var. Fakat yine hani fizik bilenler bakımından, teknik konulara meraklı olanlar bakımından gerçekten yani Rusya'nın hatta Çin'in Avrupa veya Avrasya belli noktaları itibariyle füze, özellikle de balistik füze fırlatması halinde Amerika açısından en stratejik durdurma noktası da Grönland üzerinden kurulacak bir atmosfer dışında balistik füzeyi imha teknolojisi veya merkezi. Aslında Grönland'da bu anlamda da Amerikalıların ihtiyacı var. Hani bu iş stratejik olarak belli bir noktada bulunmayı ve o noktada ve son nokta olarak da gelen tehdidi bertaraf etmeyi. Daha önce de yapabilirsiniz bunu. Ama bir de son nokta vardır ya, köprüden önce son çıkış, siz İstanbullusunuz, benden daha iyi biliyorsunuz. Trump'ın hani bu senaryosu da aslında hafif anlayacak bir şey değil. Ama tabii bu nadir toprak elementleri, çip teknolojisi, yapay zeka teknolojisi için vazgeçilmez. Elbette bu kaynaklara da erişmek istiyor Trump.
1: Levent Hocam, yeniden size geleceğim. Çok az süren var çünkü Okan Bey'le. Değil mi Okan Bey?
0: Yani
1: yayından önce
0: olurum.
1: Biliyorum sizin işiniz varmış. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla o zaman devam edelim. Birkaç başlığı var. Şimdi hızlı hızlı Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken not aldım. %5'ten bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO adına konuşarak ev sahibi. Ve bununla ilgili zaten çalışmaların yapıldığını söyledi. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinden ve bunların gerçek harp alanlarında kullanıldığından bahsetti ve bunları NATO'ya entegre etmeye hazırız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bir kere kıta Avrupa'sına seslendi ve yani NATO'nun savunma hattını sadece buraya sıkıştırırsanız dedi. Diğer bölgeleri hiç ve özellikle bilmiyorum, onu size soracağım. Yani Türkiye'nin pek çok konuda savunma hattında yalnız bırakılmasına mı işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı, yoksa daha geniş bir coğrafyaya mı? Adım adım gidelim isterseniz buradan.
0: Hocayı görünce süremiz kaç dakika, kaç puan bu sorular?
1: Bizim hani var çok ya, uzun süremiz.
0: Yok yok, hani kastettiğim şey şu, sınavda gibi hissediyorum yani. Bu sıralarda mı üniversitede bitti herhalde sınavlar? Şu sorulara bakar mısınız? Uluslararası ilişkiler öğrencilerine sormanız lazım bunları.
2: Okan Bey, ben soruları yazdım. Sizden cevap gelsin. Ben de kopya çekip cevaplayacağım. Doktora yeterlik sınavında gibi hissettim gerçekten.
0: Merve Hanım'ı hani övme biçiminde kabul ederler, öyle kabul etsinler. Ama ben mesleki birikimi ve işini sahiplenme ve hazırlık biçimi itibariyle yine ilgi ve takdirle takip ediyorum. Buradan şöyle devam edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı ev sahibi ülke devlet başkanı sıfatıyla

0: güzel bir çerçeve çizdi. Öncelikle NATO'da Türkiye'nin yerini yeniden ve çok güçlü bir şekilde hatırlattı. En büyük kara ordusundan başlayarak NATO'nun en zayıf olduğu hava ve füze savunma sistemleri konusunda Türkiye'nin 24 milyar dolarlık bir bütçe ayırarak çelik kuvveye kabiliyetini geliştirdiğini ve bunu daha da geliştirerek NATO'nun hizmetine sunabileceğini veya entegre edebileceğini belirtti. Bu birinci husus. Az önce %3,5-5 dediğiniz konu izleyenler kuşkusuz biliyordur. Çok sade ve hızlıca söyleyelim. Bir önceki zirve Lahey'deydi. Lahey zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri artık külfet paylaşımı itibariyle Avrupa'nın güvenliğinin mutlak teminatı olmayacağını, her ülkenin elini hatta gövdesini taşın altına uzatması gerektiğini belirtti. Bunun anlamı nedir? Bütçenizin gayri safi milli hasılanızın %3,5'unu savunma harcamalarına ayıracaksınız. Diğer güvenlik harcamalarıyla birlikte bunu 2035'e kadar %5'e çıkaracaksınız. Türkiye'nin buradaki yerini anlattı Sayın Cumhurbaşkanı ve 2030 itibariyle %3,5 hedefine Türkiye'nin ulaşacağını belirtti. Yani ben NATO'ya sadece en büyük askeri kara gücü olarak değil, aynı zamanda teknolojimle, ki savunma sanayine özellikle vurgu yaptı ve elbette bütçe, yani milli gelirimden ayırdığım payla da mutlak bir destek sağlamaya, katkı sağlamaya devam ediyorum, edeceğim diyor, perspektifi de çizdi. Evet, NATO'nun 360 derece bakış açısına sahip olması gerektiğini belirtti. Çok isabetli bir yaklaşım bu. Bu kavramı NATO'ya Türkiye'ye entegre etmeye, evet, ve NATO'nun kurumsal terminolojisine de dönüştürmeye, evet, çalışıyor. Çünkü şu anda çok profesyonelce bir oyun oynanıyor. Buna da belirgin şekilde dikkat çeken isimlerden birisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Bir Avrupa güvenlik mimarisi, yeni güvenlik mimarisi konuşulurken hep Avrupa Birliği ülkelerinin adı geçiyor, oraya indirgeniyor. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'ne hak ettiği halde üye yapılmıyor, sürekli engel çıkarılarak dışarıda tutuluyor. Ama bir yandan da Avrupa Birliği'nin güvenliği üzerine bir mimari oluşturuyor. O yüzden Türkiye diyor ki bu bir Avrupa güvenlik mimarisidir. Sadece kıta Avrupa'sına sıkıştırılamaz. 360 derece bakış açısına sahip olması lazım. Oradan nereye getirdi Cumhurbaşkanı? NATO ile birlikte bir İstanbul İnisiyatifi girişimi var. Yani Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'nun da NATO ile senkronize olması, eşgüdüm içinde yürüyebilmesi ve güvenliğin ve refahın bölgenin diğer aktörlerine yayılması. İşte o zaman da konuyu iki devletli çözüm, Gazze Barış Planı'na bir kez daha getirdi. Çok isabetli bir yaklaşım
1: yani
0: oldu.
1: Yani bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın buraya değinmeyeceğini hiçbirimiz düşünmüyor.
0: Şöyle bir şey. Şimdi kıdemli devlet adamı olunca konuyu NATO'nun farklı misyonlarına atıp da bulunarak buraya odaklayınca, ya bu durup dururken nereden çıktı, yine Gazze mi diyebilecek herhangi bir argümana fırsat vermemiş oluyor. Yani bütün ülkeleri o konuda yeniden odaklıyor. Ayrıca Trump'ın öncülük ettiği Şarm el-Şeyh'teki Gazze Barış Planı ve onun etaplarını düşündüğünüzde, İsrail'in takip ettiği yayılmacı ajanda, bölgesel istikrarsızlık ve bölünmüş yönetimlere dayalı yakın coğrafya yönetme biçimine ilişkin o Siyonist doktrini dikkate aldığınızda, yine burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın en azından ezber bozan ve İsrail'in de oyun bozan yaklaşımına karşı yeni oyun kuran pozisyonu da var. Ve bir bütün olarak da bakın, yani Rusya ile barışa doğru evrilmekten söz edildi ki dün akşamki ikili görüşmelerde, yemekte Ukrayna konusu açıldığında ki Zelenski Ukrayna Devlet Başkanı da buradaydı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan İstanbul'da sağlanan mutabakatı baz alarak yeni bir barış zemini için yeniden inisiyatif alması konusunda güçlü bir beklenti dile getirilmiş.
1: Tüm liderler nasıl?
0: Şöyle söyleyeyim, stratejik liderler.
1: Stratejik liderler.
0: Burada elbette hani Estonya, Letonya, Litvanya önemlidir. Baltık ülkeleri veya Finlandiya kuşkusuz önemlidir ama yani bu işi nereden ve kimle yürüteceğiz derseniz Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacaksınız, Almanya'ya bakacaksınız, İngiltere'ye bakacaksınız. Üç ana ülke bu. Sonra diğerlerine eklersiniz.
1: Putin yeniden işaret edince İstanbul'u barış için, yani Putin'in bu açıklamasını pek duymamıştık belki de 5 yıldır. İlk defa böyle bir hani biz hazırız görüşmeye Zelenski ile demesinin ötesinde Türkiye'yi işaret etmesi.
0: Ve yine demek... İstanbul'da sağlanan mutabakat aslında önemli bir hareket noktası ve bugün yine onu esas alarak, baz alarak bir yere doğru ilerleyebiliriz demiş olmasını.
1: Boris Johnson hamlesiyle ne yazık ki dondurulan dondurucuya
0: kaldı. Çok doğru. İngiltere'nin o dönemki Birleşik Krallık'ın başbakanından söz ediyorsunuz. Çok haklısınız. Bugün de İngiltere'nin Rusya ile bitmek bilmeyen bir hesaplaşması var. İngiltere'nin şu anda politik doktrininde Rusya'yı zayıflatmak, takatsiz bırakmak ve Rusya'nın oluşturulmuş bir tehdit algısından bütünüyle izole bir ülkeye doğru. Fakat bu konuda yine en gerçekçi değerlendirme Sayın Cumhurbaşkanı'ndan geldi ve birçok ülkeyi de şok etti. Ne dedi? Rusya öyle hafif alınacak bir ülke değildir. Medeniyetiyle, birikimiyle, coğrafyasıyla, teknolojisiyle Rusya'ya dış

0: Yani herhangi bir çözüm de sürdürülebilir ve kalıcı olması mümkün değil.
1: Bugün de öyle dedi Sayın Müderrisoğlu. Onu da ekleyeyim. Ukrayna'ya desteklerden NATO olarak bahsederken Rusya'yı da barışa yönlendirecek iletişim kanallarından biz istifade etmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz dedi Sayın
0: Ve ben ilk kez bugün Alman şansölyesinden Rusya Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta asla başarılı olamaz. İstediği sonuca savaş da istediği sonuca erişemez. Ama artık bu savaş bitmeli. Bu Rusya için de iyi olur, Avrupa için de iyi olur sözünü duydum. Ama hemen arkasına Avrupa Birliği olarak gerek bu yıl gerekse gelecek yıl 70'er milyar euroluk savunma desteğini de Ukrayna'ya aktaracaklarını belirtti ki Zelenski de özellikle son dönemde artan hava saldırıları, özellikle drone saldırıları ve füze saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın açığının kapatılması için ciddi bir beklentisi olduğunu vurgulamıştı ve dün savunma sanayi forumu bağlamında yaptığı temaslar dahil olmak üzere bu konuda da çok önemli ilerlemeler ve güvenceler aldığını da belirtti.
1: Peki Sayın Müderrisoğlu, vaktiniz varsa lütfen bizimle kalın. Birkaç dakika daha vaktiniz var mı?
0: Ben sizi kırmamak için memnuniyetle.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim arkamızda bulunan binada hala NATO Liderler Zirvesi devam ediyor. Bitse muhtemelen artık bilgilendirilirdik diye
0: Şöyle
1: düşünüyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, saat 3'e kadar devam edeceğini öngörüyorum.
1: Saat 3'e kadar. Bir de bir başka toplantı var ki o da Çankaya Köşkü'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın lider eşleriyle programları var. Atagündüz Kurşun da o noktada takip ediyor. Bir de oradan haber alalım. Lider eşleri ne yapıyorlar Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde, ev sahipliğinde?
2: Merve, teşekkür ediyoruz. Saat 11 itibarıyla başladı bu ağırlama. Saat hemen arkamdaki o Çankaya kapısının köşkünden 19 liderin eşi Emine Erdoğan tarafından karşılandı Çankaya köşkünde ve şu sıralarda da halen Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hükümet başkanlarının, devlet başkanlarının eşlerini Çankaya köşkünde ağırlamaya devam ediyor. Tek tek karşıladı kapıda ve ilk olarak karşılamanın hemen ardından da çocuklar, teknoloji ve güvenlik konulu, gelecek nesli korumak temalı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Lider eşleri içeriye girer girmez bu toplantıya katıldılar ve her biri de ayrı ayrı birer konuşma gerçekleştirdi ve NATO Ankara Zirvesi marjında düzenlenecek bu toplantının çocukların dijital dünyanın tehlikelerinden daha etkin korunmasına yönelik müşterek çabaların güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi, belirtildi ve bu toplantı ile birlikte hemen ardından da lider eşleriyle öğle yemeğinde buluşacak Emine Erdoğan ve tabii ki dün külliyedeki o yemek de yine gündem olmuştu. İçeride de Çankaya Köşkü'ndeki bu kabulde de yemekte de Türk mutfağı yakından tanıtılacak lider eşlerine ve bu yemeklerde İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yenilecek yemek. Bu yönüyle de bir davet sofrası olmasının ötesinde Türk zanaatını ve aynı zamanda sanatını ve misafirperverlik geleneğinde misafirlere hissettirecek. Öğle yemeğinin ardından da bir aile fotoğrafı çektirilecek. Tıpkı NATO Liderler Zirvesi'nde olduğu gibi burada devlet ve hükümet başkanlarının eşleri de bir aile fotoğrafı çektirecek. Bununla da sınırlı kalmayacak Çankaya Köşkü'ndeki program. Aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu da inceleyecek misafirler ve misafir lider eşleri. Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak. Şunu da söyleyelim, sadece Ankara değil, genel değil, Çankaya Köşkü'nün önünde de adeta kuş uçurtulmuyor. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım İsa Mustafa Eraslan gösteriyor. Bırakın araçları, yayaların bile geçişine neredeyse izin verilmiyor. Her bir tarafta çok yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyebiliriz. 56 binin üzerinde zaten güvenlik görevlisi Ankara'da görev yapıyor. NATO zirvesi kapsamında işte bu nedenle de birçok cadde ve bulvarda trafiğe kapatılmıştı. Ancak bir taraftan sen de söyledin, Az önce NATO zirvesi devam ederken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir taraftan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan içeride 19 devlet ve hükümet başkanının eşini ağırlıyor. Dediğimiz gibi yemek yenildi. Aynı zamanda Türk kültürünü ve Türk yemeklerini de yakından tanıma ve tatma imkanına da sahip olacak lider eşleri diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
0: Belli, sen de bir fotoğraf koyup biz de deriniz diyebiliriz.
1: Evet, bu zirve devam ederken, NATO liderler zirvesi devam ederken, hala büyük zirve içeride sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle çok farklı programlar gerçekleştiriyor. Ev sahibi olarak da pek çok etkinlik var. Ata anlattı onları. Bir de bu görüşmeler arasında muhabir arkadaşlarımız liderleri eğer müsaitlerse, sorularına yanıt verirse kritik sorular soruyorlar. Şimdi Litvanya Savunma Bakanı da A Haber mikrofonun önüne konuştu. Bakalım neler söyledi.
3: Litvanya'dan Türkiye'ye ve Türk halkına verdikleri destek için teşekkür etmek ve içten şükranlarımı sunmak isterim. Öncelikle Baltık ülkeleri ve Litvanya'nın özellikle risk altında olan bir bölge olduğunu anlamak gerekir. Rusya ve Belarus tarafından çevriliyiz. Savunma altyapımıza uygun olarak kendi savunma kapasitemize yatırım yapmamız gerekiyor. İşte bu yüzden Litvanya temel askeri ihtiyaçlarımız için hali hazırda gayri safi yurt içi hasılanın %5,8'ine ulaşmış durumda. Güvenlik ve benzeri alanlarda tüm kapasitemizi kullanmaktan söz edersek %7'sine bile ulaşıyoruz. Bu da öncelikle kendi yeteneklerimize, bölgesel savunma yeteneklerimize yatırım yapmamız gerektiğini gösteriyor. Gerekirse büyük bir caydırıcılık ve savunma kapasitesine ihtiyacımız olacak ve tüm bunların temelinde yatırımlar yatıyor. Askeri yeteneklerimizi güçlendirmek, askeri hedeflerimizi gerçekleştirmek ve tek bir birleşik ittifak olarak çalışmakla ilgili bu durum ve bu zirvenin ana mesajının Avrupa'nın zaten bir adım öne çıktığı ve tarihin en güçlü NATO'sunu oluşturduğumuz olacağına inanıyorum. Litvanya, tüm Baltık ülkeleri, Romanya ve hatta Finlandiya gibi biz de insansız hava araçları saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Hepimiz NATO üyesiyiz. Alçak irtifa tehditleri konusunda, harekete geçme konusunda bazı eksiklikler görüyoruz. Ve hepimiz bu yetenekleri zamanında güçlendirmek için çalışmalı ve ardından bu insansız hava araçlarını düşürmek için gerekli olanı kullanmalıyız. NATO için en önemli ana fikrin zihniyetimizi polislikten gerçek savunma yeteneğine, gerçek askeri gücü kullanmaya kaydırmamız gerektiğine inanıyorum. Ukrayna'da gördüğümüz gibi jetler, kara hava savunma yetenekleri ve önleme uçakları gibi araçları kullanabilmek için Ukrayna'dan gelen bu gelişmiş teknolojileri kullanabilmek amacıyla tüm NATO üyeleriyle Ukrayna'ya yönelik işbirliğimizi güçlendirmeliyiz.
1: Evet, Litvanya Savunma Bakanı'nın A Haber'e özel yaptığı açıklamaları da ekranlarınıza getirdik. Zirve devam ediyor. Saat 15'e kadar devam etmesi bekleniyor. İçeride ne oluyor sizce şu an?
4: Çok güzel soru.
1: Levent Hocam.
4: İçeride ne oluyor dediğimiz yer şurası.
1: Evet, hemen sanırım, şurası. Bizim çok aramızda 100 metreden biraz daha fazla vardır diye düşünüyorum. İçini göremiyoruz.
4: Ama ruhunu okuyoruz.
1: Dışı seni, içi beni yakar tabiri herhalde burası için geçerli mi şu an? İnşallah öyle değildir.
4: Her bu tip toplantıdan önce aslında nihai bildiri, sonuç bildirisi aşağı yukarı hazırdır. 2 sayfalık bir metin üzerine teknik ekipler, uzmanlar çalışmıştır, liderlere sunarlar. Ama son gün kaleme alır bazı liderler, burayı beğenmedim, burayı böyle yapalım derler. Bir daha sunulur ve nihai metin çıkar. Şimdi bakıyorum, İran meselesi NATO'nun temel konularından bir tanesi değildi. Ama belli ki Hürmüz Boğazı'nı uluslararasılaştırmaya gayret ediyor Amerikan yönetimi. Ve bunun için de NATO'ya ihtiyaç duyduğunu açık bir şekilde beyan ediyor. Şu inandırıcı değil.
1: Hangisi?
4: Aslında benim size ihtiyacım yoktu ama siz denemek istedim. Denememde başarılı olamadınız.
1: Ha, Donald Trump'ın ilk yaptığı açıklamalar. Ben onları denedim sadece.
4: Askeri olarak NATO'nun orada olmasının hiçbir hukuki gerekçesi yok. Hiçbir mantığı yok. Bunu özellikle vurgulayalım.
1: Bununla bu arada beraber rüzgar çıktı, bir şey devrildi. Burada evet, bir kamera zannediyorum.
4: Umarım problem
1: neyse,
4: yoktur.
1: Neyse, bir kaza
4: Açık havada yapılan yayınların zorlukları var.
1: Evet, var. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kamera düştü.
4: O kameraların çok büyük bir kısmı nereye dönük? Liderler oradan çıktığı zaman çok güzel görüntüler çıkacak.
1: Evet,
4: mesela
1: evet.
4: Merak ediyoruz. Ya aslında bu teorik kısımdan ziyade magazinel kısmı konuşmak daha keyifli. Biraz önce dinledim, fark ettim. Mesela çıkarken Meloni Trump'la el sıkışacak mı? İspanya lideri ne zaman çıkacak? Trump'la yüz yüze gelecekler mi?
1: Teker teker çıkacaklardı. Gelişi konuşalım madem hocam, çıkışı konuşacaksak. Şimdi daha ciddi meselelere, o ağır söylemlere gelmeden önce hep konuşacağız da. Şimdi biz burada beklerken, bu arada polis kortejleri burada sıralanmış, buranın korumasını sağlıyorlar. Sniperlar çatıda, pek çoğunu görebiliyoruz. Göremediklerimiz de var. Böyle çok ciddi bir koruma kalkanı içerisinde. Cumhurbaşkanlığı külliyesi, evet. Zaten günlerce hazırlıklar
4: çok,
1: oldu.
4: Çok, çok başarılı bu arada.
1: Evet.
4: Organizasyon çok başarılı.
1: Kesinlikle.
4: Özellikle vurgulamak
1: yani lazım. Her açıdan değil mi?
4: Türkiye'nin ev sahipliğini, Ankara'nın ev sahipliğini, liderlerin buradaki cümlelerinden, yabancı basın mensuplarından çok net anlayabiliyorsunuz. Lahey zirvesinde, bir öncesinde yaşanan aksaklıkların hemen hemen hiçbiri burada yaşanmadı. Ama rüzgarı da doğa olayı olarak bir aksaklık olarak görmek tabii doğru değil diye
1: tabii
4: düşünüyorum.
1: Biz şu an bir de burası 6 katlı millet kütüphanesi. 6. katın terasındayız. Yani normal, sıradan gayet bir rüzgar. Bu terasta bir de şemsiyeler de var. Brandalar var burada güneşten korunmamız için. Dolayısıyla onlar rüzgardan elbette devrilebiliyor, sallanabiliyor. Çok normal şeyler.
4: Şimdi bunu da yapalım. Millet Kütüphanesi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde herkese açık olduğunu bir kere daha söyleyelim. Yani buraya gelmemişse hele bir öğrenci, üniversite, lise, ortaokul hiç fark etmez, çok şey kaybediyor.
1: Ben öğrenci olsam onu söyledim. Yani mükemmel bir yer. Yani inanılmaz, her şey düşünülmüş. Bir kere çok şık tasarlanmış, çok özel. İnsan kendini içinde çok özel hissediyor. Ben öğrenci olsam yani evden ve okuldan daha fazla burada vakit geçiririm.
4: Kendi adım, kendimi şanslı hissediyorum. Benim fakültem buraya 600 metre mesafede.
1: Siz de gidiyor musunuz hocam?
4: Çok sık.
1: Ya,
4: çok sık.
1: Öğrencileriniz?
4: Öğrencilerimi özellikle tavsiye ediyorum. Sınavlardan önce çalışmak için de oraya gidip o ambiyansı tadıp bilimin, ilimin, irfanın ne kadar derin bir mevzu olduğunu daha iyi anlamaları için de buraya öneriyorum. Okulum 600 metre, evim 800 metre. Burası bizim için açıkçası gerçekten millete vakfolmuş bir alan. Eğer hala ekranları başında burayı görmeyen, kütüphaneden faydalanmayanlar varsa davetlerim.
1: Yarından itibaren bu zirve devam
4: bugün
1: ediyor bu arada.
4: Bugün gelmeyin.
1: Hocam şimdi bir zirveye geçelim.
4: Hadi gelin.
1: Şimdi bu bir ego mudur? Yani bugün Trump'la Macron'un yaşadı. Yani her ikisinin de korteji geldi. Burada beklediler. Bayağı kapının dışında Macron'un araçları bekledi. Girecek, girmeyecek, indi. Yavaş yavaş yürüdü. Biz Trump'ın içeri sonra gireceğini, onu beklediğini düşünürken daha Macron kapıdan girer girmez Rutte'yle basın toplantısı başladı. Şimdi bu siyasi teamüller olarak bir sıralama var mıdır? Yani NATO'nun en büyük ülkesi Amerika Birleşik Devletleri olduğu için lideri en geç mi gelir oturuma? Ondan sonra gelemez mi kimse? Bunlar mesaj mıdır? Yoksa...
4: Geçmiş yıllarda ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu?
4: Normalde bir alfabetik sıralama var. 19 üyeyken de böyleydi, 30 iken de böyleydi, 32 iken de böyleydi. Alfabetik sıraya göre dizilirler, bu gayet makul. Ancak zirveye ev sahipliği yapan devletin ortaya koyduğu bazı teamüller de olabiliyor. Fakat son 6 zirvenin tamamında en son Amerikan başkanı içeriye giriyor ve toplantı öyle başlıyor. Demek ki bu sadece teamül olmaktan çıkmış, çok daha kuvvetli bir kalıp haline dönüşmüş. Dün de böyle oldu. Trump geldi, Erdoğan'la el sıkıştılar, beraber içeri geçtiler. Ama Portekiz Başbakanı ve İtalyan Başbakanı Meloni biraz geç geldi. Bunun üzerine Sayın Erdoğan değil, onları Sayın Cevdet Yılmaz karşılamış oldu. Demek ki evet, zaman zaman egoların çatıştığı, çarpıştığı bir alanda görüyoruz. Çünkü Macron'un da ortada bir iddiası var. Fransa, hava savunma bağlamında dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı. Ve Fransa'nın bu hava savunma sistemlerini bazen de Rafael üzerinden kurguladığı alanda 41 tane devlete doğrudan satış yapıyor. Diyor ki o da, ben de NATO güvenlik mimarisi en önemli ülkelerinden bir sensin. Ben de saygıyı hak ediyorum diyor. Bunu anlıyorum. Çünkü Macron...
1: Bu arada parantez açıyorum. Yani Fransız basının iddiası, bir hava savunma sisteminin Fransa ile Türkiye'nin ortak üretme planının olduğunu ve bu planı Macron'un bugün burada Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağı şeklinde Fransız basının iddiası.
4: Şeref duyarız. Bunu çok samimi söylüyorum. Yani şu olmaz. Devletler arasında anlamsız kalıcı düşmanlıkların olmayacağı gerçeğinin
1: zaten
4: farkındayız.
1: Zaten yok. Yani selamlaşmalarda da gördük.
4: Türkiye ve Fransa'nın arası yansıyandan çok daha iyi. Fransa'nın çok kritik alanlarda petrol ve doğalgaz sevkiyatı bağlamında yaşadığı problemleri Türkiye çözdü.
1: Kritik noktalar.
4: Hatta Fransa Avrupa Birliği'nin, Batı Avrupa Birliği'yken yapmış olduğu projelerde hava savunma sistemini oylamayla Almanya'ya kaptırdığı gün ben çıkıyorum diye çekildi. Ya Fransa'nın da bu anlamda iddiası var hala. Ama Türkiye'nin de bir iddiası var. Ve Türkiye bu iddiasının içerisine jeopolitik

0: bağlamda dolduruyor. Bir, sahip olduğu mühimmat kabiliyeti ve savunma sanayi bağlamı dolduruyor. İki, ama daha önemlisi, asker sayısı Türkiye'nin sahip teorik anlamda 350 bin değil, sahadayız. Terörle mücadele bağlamında Avrupa'nın güvenliğini yıllarca Türkiye sağladı. Düzensiz göç ve göçmenle mücadele Türkiye'den geçti. Enerji nakilatları problemi Türkiye'nin ev sahipliğine çözülmeye gayret ediliyor. Doğu Akdeniz sorunu, Karadeniz'de oluşmuş jeopolitik risk alanlarını Türkiye sadece pansumanla değil, arabuluculuk yaparak çözüyor. Yarın neyi konuşacağız? Çok net. Çin'in çevrelenmesi bağlamında ithalat ve ihracat rejiminin doğurduğu lojistik hatları konuşacağız.
1: Mutlaka.
0: Hürmüz, Süveyş, Babi Mendeb. NATO'ya en yakın alan Türkiye'sinden, değil mi? O dolayısıyla ben olmadan NATO'nun problem alanlarının çözüme kavuşması mümkün değil. Ama şunu artık anlamak
1: ve
0: lazım.
1: Ve biz burada doğal olarak coğrafyanın getirdiği avantajları değil, yani son 15 yıldır belki ilmek ilmek örülen bir enerji ağının ağına sahip bir ülke olarak.
0: Bu coğrafyanın getirdiği avantajlar burayı cennet vatanı haline getiriyor. Doğru. Ama ortaya çıkan dezavantajlar saymakla bitmez. Sınır ülkesi olmanın kritik anlamı.
1: Petrol, doğalgaz boru hatlarından bahsediyorum hocam. Bunlar herhalde doğal yollar değil yani. Doğal su yolu değil gibi değil. Yani bunları inşa etmek için
0: sahadayız.
1: Ne kadar büyük mücadeleler.
0: Ya Süveyş bile doğal değilken şu anda sıkışmış olan Hürmüz'den eğer petrol ve doğalgazla istifade etmek istiyorsanız Anadolu coğrafyasını kullanmak zorundasınız. Uzun yıllar boyunca sürmesi planlanmış belli ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın. Bizim kıymetli dostlarımız, büyüklerimiz 4-5 gün sürer diyorlardı. Öyle olmaz denmişti. 5. yılına girdik. Bu 5. yılın sonunda evet, İngiltere'nin bir stratejisi var. ABD'nin bir stratejisi var. Rusya'nın zayıflaması ama Rusya'nın zayıflayıp ambargolarla karşı karşıya kalınması Batı Avrupalı devletlerin içine gelmedi. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'den sonra doğal gaz problemi hat safhaya vardı. Nükleeri Green Deal içerisinde pozisyon yaptılar. Yani yeşil mutabakatla hiç alakası olmayan nükleer, ertesi sabah bir kalktık, nükleer de yeşildir dediler. Niye? Rusya'dan doğal gaz alamıyorsan nükleere ister istemez pozisyon almak zorunda kaldım. Ben Türkiye'nin artık köprüsünün kanadını değil, merkez pozisyonunu şu anda içeride uzun uzun konuşulur kanaatindeyim.
1: Şimdi içeride uzun uzun konuşulurken bizim de masada elimizin bu anlamda NATO'da güçlü olması, sadece NATO'nun ikinci büyük ordusu olması hasebiyle değil, ordunun kabiliyetleri, ülkenin bu noktada gelmiş olduğu sanayide, enerjide attığı adımlar. Biz enerji zengin bir ülke değiliz ama enerji geçiş yollarının merkezinde,
0: Ankara'dan sonra
1: ve ticaret yollarının merkezinde bir ülkeyiz. Dolayısıyla dengeyi değiştirecek noktadayız. Levent hocam, müsaadenizle çok kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında bunu konuşmaya devam edeceğiz. İçeride hala toplantı devam edecek.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur da yaz fırsatı.

0: başladı. Fırsatlar.tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur Hissi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Haziran'da %3,7'ye çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Böylelikle ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi de 0,2 puan artışla %3,3'e çıkarken Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise değişmeyerek %3 seviyesinde kaldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota. Reklam.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: A Haber Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
10: Aa, anne dedi.
11: Hadi canım, baba dedi.
10: Bez dedi.
11: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
12: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Ahaber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylı

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya-Ereğli yönüne servis yolundan Niğde-Pozantı istikameti 1 nolu şeritten sağlanmakta. Samsun, Çarşamba Terme Devlet Yolu 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Memnun değilim. İran'da bize yardım etmediler ama bizim yardıma ihtiyacımız yok. Ben sadece bize yardım edip etmeyeceklerini test ettim. Almanya, Fransa, İngiltere ile görüştüm. İspanya ile görüşmedim. Korkunç bir partnerler. Onlarla ziyaretler, ticaret dahil her şeyimizi kestik. İspanya payını da vermiyor. Hiçbir şeye katılmıyor. Sürekli onları korumaya devam edemeyiz. İspanya ile hiçbir işimiz kalmadı.
4: Grönland konusuna da değinen ABD Başkanı bu meselenin ABD için büyük bir sorun teşkil ettiğini kaydetti. İttifak üyelerinden destek talep ettiklerinde hayır yanıtını aldıklarını belirten Trump, müttefiklerin kendilerini yalnız bıraktığını ifade etti.
3: Grönland konusunda desteklenmedim. Kısa dönemde bu ülkeleri Rusya'dan korumak için trilyonlarca dolar harcadık. Aslında aramızda Avrupa ile bir okyanus var ama biz onları savunduk. Rutte beni anlıyor, bana hak veriyor. İtalya'da çok kötü davrandı.
4: NATO Genel Sekreteri Rutte ise İran konusundaki tutumunda da seninleyim diyerek ABD Başkanı'na destek verdi.
5: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la ilgili ateşkes artık bitti dedi. Onlarla konuşmak zaman kaybı dedi. İran yetkililer için çok sert ifadeler kullandı ve bu bir anda NATO liderler zirvesinde gündemini de değiştirdi. Sadece İran'la ilgili değil, Avrupa ülkeleriyle ilgili de çok netti. Hatta aile fotoğrafı çekildiğinde Donald Trump hiç kimseyle konuşmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'yla selamlaştılar, tokalaştılar, hatta uzun uzun konuştular ama Sayın Cumhurbaşkanı dışında hiçbir liderle görüşmedi. Sadece ayrılırken İzlanda Başbakanı'yla bir iki cümlelik konuşması vardı. Onun dışında Trump çok gergindi. Yusuf Alabar da bizimle birlikte, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi. Yusuf Bey, hoş geldiniz.
6: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Teşekkür ediyorum. Ben de size yayınlar diliyorum. Şimdi dün akşam sizinle burada karşılaştık. Evet. Donald Trump'ın olumlu açıklamalarını, F-35 sürecini, artık geliyor mu F-35'ler, F-35 dedik ki bugün de doğruladı. Ama bugünkü basın toplantı, yani dünün aksine çok sertti Rutte ile toplantısıyla. Hiç Cumhurbaşkanı'yla ortak basın toplantısındaki o tavrı yoktu Donald Trump'ın.
6: Çünkü iki farklı organizasyon. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın resmi misafiri olarak buraya bir ziyaret kapsamında geldi. Bir de ertesi gün NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafir olarak geldiği toplantıda yapmış olduğu açıklamalar ile NATO liderleriyle birlikteyken yapmış olduğu açıklamalar, sizlerin de söylediği gibi, birbirinden 180 derece neredeyse farklı tonlarda gerçekleşti. Çünkü Trump'ın Avrupa'ya yönelik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer almadıklarından mütevellit, yaklaşık 10 yıldan bu yana tepkisini çeken bir pozisyonlanması var Avrupa'nın. İlk geldiğinde Pamukeller cebe %2 gayri safi yurt içi hasılasını harcamayanlar NATO'daki varlıklarını sorgulasınlar cümlesi o zamanlar çok eleştirildi. Şimdi ama ne oldu? %2'ye çıkarttı. Şimdi de %5 diyor.
5: Ki taahhüt edildi değil mi Lahey'deki toplantısında, G7'de.
6: Tabii. Şimdi dolayısıyla buradan konuya baktığımızda Trump şunu söylüyor. Yani ben tamam, soğuk savaş dönemince benden istifade ettiniz ama ben şimdi 900 milyar dolarlık bir savunma harcaması yapıyorum ve bunun karşılığında siz Avrupa'da savunma harcamalarınızı bugüne kadar arttırmayarak, çok düşük rakamlarda gerçekleştirerek benim üzerimden bu işi kotarmaya devam ediyorsunuz ve kazancınızı kendi halkınıza refah olarak sunuyorsunuz. Oysa ben 900 küsür milyar doları American taxpayers dedikleri o vergi mükelleflerinden toplayarak sizin güvenliğinizi sağlıyorum.
5: Milyarlarca dolar.
6: Tabii. Şimdi bu açıdan baktığımızda Trump haksız sayamayız aslında. Çünkü Avrupa'nın gerçekten kendi güvenliklerine hizmet eden ülke ya da kurumlarla alakalı çok da şükran dolusu olmayan bir tutumları var. Bunun en bariz örneği Türkiye. Diyeceksiniz Türkiye ile ne alakası var? Biz 1952 yılında NATO'ya girdiğimiz günden 1990 yılında Soğuk Savaş'ın bittiği güne kadar geçen 40 küsür senelik zaman dilimi içerisinde Avrupa'nın Güneydoğu kanadı olarak Türkiye'nin Sovyet tehdidini bertaraf edebilecek önemli bir kanat ülkesi olarak Berlin'in üzerindeki yükü aldık. Londra'nın üzerindeki yükü aldık. Paris'in üzerindeki yükü aldık. Ve sene 1990, Almanya'da 89'da doğal.

0: yıkılmış. Şunu bekledik biz. Ya evet, Sovyetler Birliği tarihe karıştı. Güvenliğimizi sağlama konusunda Türkiye olarak büyük fedakarlıklar yaptınız. Size müteşekkiriz. Öyle olmadı. Öyle tam tersi. 90'da terör örgütü olayları çok yoğun bir şekilde sahneye sunulduğunda bizden görmüş oldukları katkıdan dolayı bize şükretmeleri ya da teşekkür etmeleri gerekenler terör örgütüne silah verdiklerini gördü. Yaşadık bunları. Hatta terörle mücadelede Almanya'da dedi ki Leopard 1 A3'leri ben size Sovyet tehdidine karşı verdim. Onları terörle mücadelenizde kullanamazsınız dediler. Şimdi aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne de yapmaya kalktılar. Trump'ın tepkisini bu zaviyeden, bu İran perspektiften anlamak lazım. Efendim?
1: İran özelinde mi yaptılar?
0: Şimdi yok, İran özelinde de. İran konusunda da ben sizden yardıma ihtiyacım olmadığı halde yardım istedim, sizi denedim ama siz gelmediniz dediler.
1: Peki Yusuf Bey, yani Donald Trump'ın bu öfkesi yani gitgide artıyor. Şimdi siz 10 yıl öncesinden bahsettiniz, ilk döneminden %2'lik bir kotadan. O yapıldı. Şimdi %5'te de zaten mutabık kalındı. İran'a saldırıları başladığında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ilk zamanlar böyle bir talebi olmadı. Fakat ne zaman Hürmüz kapandı, işler biraz sapasardı ABD açısından. Böyle bir talepte bulundu. Sonra biraz daha Amerika Birleşik Devletleri sanki istediği gibi ilerleyince ben aslında istemedim, onları denemek için yaptım demişti. Bu meseleyi tiye alır gibiydi. Sonra G7 liderler zirvesinde çok sertleşti. Sanki dün akşamki o saldırılar gerginliğin yeniden yükselmesiyle yani sanki ABD açısından işler İran'da tahmin edildiği gibi gitmedikçe bu konudaki öfkesini Avrupa Birliği'nden çıkartıyor.
0: Şimdi tabii ki Avrupa'nın İsrail'in savaşının yanında yer almaması izah edilebilir bir durum. Çünkü Trump'ı İran'a karşı oraya getirip de İran'a saldırtan ülkenin adı İsrail ve ABD'deki Siyonist lobinin faaliyetleri. Şimdi dolayısıyla Avrupa'nın orada savaşta yer almaması anlaşılabilir ama Avrupa Libya'da Türkiye mücadele ederken de anlayamadı durumu. Neden Libya çok önemli? Çünkü Avrupa'da düzensiz göç unsurlarının İtalya'ya geçiş yaptıkları en önemli güzergahlardan birisi Libya. Rusya Wagner'e, Halife Hafter'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve İsrail'e karşı Türkiye orada 2019'da inanılmaz bir mücadele verirken Avrupa kulağının arkasına yattığı bir durum. Halbuki Avrupa'nın güvenliğiyle alakalı Libya. Hani İran konusunda anlaşılabilir belki. Peki Libya konusunu nasıl izah edeceksiniz? Yani Türkiye'nin ortaya çıkarttığı Libya'daki tablodan şu an en
1: kulağının
0: çok...
1: Kulağının üzerine mi yattı yoksa böyle bir durumu...
0: Yok, siyasi mi yok? Net.
1: Yani öngöremedi. Onu söyleyeceğim. Yani görüp de kulağının üzerine yatmaktan çok sanki böyle bir
0: konuları Türkiye karşıtlığı üzerinden okuduğu için
1: de bunu öngöremedi.
0: Mesela başka bir örnek vereyim. Emmanuel Macron. Bundan iki gün önce Şam'daydı. Dün geldi Şam'dan Türkiye'ye ve Şam'da yapmış olduğu konuşmalar falan var. Ve diyor ki işte Suriye'nin istikrarı, üniter bir devlet olması, son zamanlarda yapılan başarılı hamleler, eski rejim döneminde kapatılmış Fransız okullarının tekrar açılması gibi birçok şey. Kardeşim 2019'da bu Suriye ortaya çıksın diye Türkiye oraya harekat düzenlerken eleştiren, Türkiye'ye ambargoya tabi tutan sizdiniz. Şimdi Türkiye'nin katkılarıyla ortaya çıkmış gerçekten örnek alınması bir Suriye denklemi oluştu. Hemen oraya gitti. Firmalarımız burada bir şeyler yapsın.
1: Yani keşke yani herkes Suriye'ye yatırım yapsa.
0: Biz de bunu
1: bizim
0: istediğimiz yani,
1: bu da.
0: Türkiye'nin oluşturduğu
1: ortamdan. Yani dikenli
0: ortamdan,
1: bir gül bahçesi temizlendikten sonra oradaki ağaçlardan meyve yemeyi herkes ister.
0: Benet düşüre diye bir kavram vardır. Diplomatik lisanda da çok kullanılır. İstifade edici, yararlanıcı. Şimdi sofra kuruluncaya kadar yoksunuz. Suriye'de gerçekten güzel bir ülke ortaya koyuyor. Türkiye'nin inanılmaz katkıları var. Ama beneficiary kavramı. Hemen buraya gelip firmalarımız burada şunu ihaleye alsınlar, bu ihaleye alsınlar. Hemen istifade edici. Peki o zaman Rakka'ya, Dresden'den sonraki en ağır hava bombardımanını kim yaptı? DH adı altında. Fransa yaptı. Yani Charlie Hebdo ve Paris saldırıları olunca dediler, bunu DH yaptı. DH nerede?
1: Suriye'nin de bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüne Lafarge,
0: Daniela Mitterrand'la falan onlar savundular. Lafarge firmasının Fransız istihbaratı altında terör örgütleriyle ağ haber dinleyenleri beni affetsin ama resmen oynaşmışlar. Fabrika diye bir belgesel çıkarttı TRT Haber. Fransız istihbaratı, Fransız Ekonomi Bakanlığı ve Lafarge firması DH'da yağlı güreş yapmışlar. Pehlivan gibi ele enseye ele orada bizzat birlikte yan yana

0: Türklerin geleceğini inşa etmedi. Bunu Amerikan yönetimine de Avrupa'ya da ortaya koyduğumuz bileğimizin gücünü de zor anlattı. Şimdi Trump o zaman dönüp baktığımızda kardeşim ne zaman ihtiyaç duyulsa ortada yoksunuz konusu önemli. O yüzden Trump sadece %5 demiyor. Savunmanızı da organize edin diyor.
1: Bir de şu açıdan diyor, bizim açımızdan Türkiye açısından bakalım Yusuf Bey. Trump NATO üyesi diğer tüm ülkelere çok öfkeli. Şimdi dedim ya tabii. Sayın Cumhurbaşkanı ile basın toplantısındaki ambiyans Rutte'yle kesinlikle tuttu. Bu arada Rutte'yle teşekkür etti de. Şimdi siz Libya'dan bahsettiniz.
0: Şam'dan
1: bahsettiniz.
0: Zengezur koridorundan da bahsettim.
1: Zengezur koridoru, Kafkasya, Irak'tan bahsedelim. Oranın bütünlüğü konusunda tabii, Türkiye...
0: Sayın İbrahim Kalın bir hafta önce oradaydı. Kerkük'teydi, Süleymaniye'deydi, Erbil'deydi. Yani, Bafıl Talabani de aile hepsiyle görüştü.
1: Şunu da ekleyelim buna. Kafkasları da ekledik. Karadeniz'in bütün yükü savaş başladığından beri tabii, bizim sırtımızda.
0: Hem tahıl koridoruyla.
1: Tahıl koridoruyla. Her gün bir mühimmat düşebiliyor.
0: Tabii.
1: Ukrayna ile görüşüyoruz. Rusya ile görüşüyoruz.
0: Bunun karşılığında von der Leyen ne diyor? Rusya, Çin ve Türkiye'yi Avrupa'ya sokmamalıyız diyor. Ya şimdi, kusura bakmayın ya. Sizin Rusya dediğiniz ülkeye karşı Ukrayna'da en komplike silah aşikar bir şekilde gizlemeksizin Ukrayna yönetimine verdiğimizde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Almanya'nın kendilerine çelik başlık bile vermediğinden savaşın hemen öncesinde şikayet ediyordu. Şimdi bu Ursula von der Leyen Netanyahu kulağına ne fısıldarsa Siyonist tezgah kulağına ne fısıldarsa onu söylediği için Rusya ile Çin'i Avrupa'ya yanaştırmamalıyız diyor. Şimdi kendisi burada. Niye geldiniz o zaman?
1: Bugün de yaptığı
0: burada.
1: Açıklamalar aslında çok da belki bu anlamda konuşulmaya değer değil von der Leyen'in yaptığı açıklamalar da. Biz yeniden o konuya geri dönelim.
0: Tamam.
1: Tüm bunları sırtlayan ve bir de bir yandan Suriye'ye müdahale tek başına NATO üyesi ülke tabii. Terör saldırısı tabii. Altında tüm bu tehlikeleri tek başına bertaraf etmiş.
0: Tabii 38
1: hatta
0: askerimiz öldüğümüzde NATO neredeydi?
1: Hiçbir yerde.
0: Ama biz onları... bileğimizin hakkıyla Esad'a tarihinin en büyük zayiatını verdirdik. Binin şimdi... üzerinde zırhlı aracını Hizbullah dahil o coğrafyada terör estirenin hangi unsur varsa perme perişan etti. Kayıtlarıyla belli.
1: Dolayısıyla Türkiye'nin şu an sadece NATO'da değil yani dünya siyasetindeki bir de bunun yanında bizim diplomasi başarımızı da görmek tabii. lazım. Tüm bunlarla uğraşırken savunma sanayinde geldiğimiz noktayı tabii. da görmemiz lazım. Dolayısıyla artık şimdi arkadaki masada Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu masada ev sahipliği masasında oturtan gerçekleri sadece özetledik birkaç dakikada.
0: Doğru.
1: Bu gerçekliği Sayın Trump şu an görebiliyor.
0: Görüyor tabii ki görüyor. Görmez olur mu?
1: Fakat Avrupa değil. Bu siyasi entegrasyon konusunda hala çok mesafeli.
0: Tabii.
1: Yani bu meselenin sadece askeri entegrasyonla da bu NATO tutkalının tutmayacağını, dağılmayacağını göremiyorlar mı yoksa yine burada bir siyasi körlük mü var?
0: Siyasi körlük var tabii ki. Yani yoksa NATO tutkalı tutmazsa en çok sıkıntıyı kendileri çekecekler. Mesela Avusturya NATO üyesi ülke değil. Trump kendilerini free rider olarak nitelendiriyor. Ne demek? Beleşçi demek. Yani siz tabii ya siz şimdi Avusturya olarak NATO üyesi değilsiniz ama kıta Avrupa'sına sağlanan güvenlik şemsiyesinden sonuna kadar istifade ediyorsunuz. Sonuç şu. Yani siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 35-40 milyar dolar ve parayla izah edilemeyecek canları verirken sizler Avrupa'nın içerisinde küçük bir kara devleti olarak kapağı oraya atmışsınız. NATO'ya hiçbir harcama da yapmıyorsunuz ama bütün güvenlik şemsiyesinden istifade ediyorsunuz. Kabul edilebilir bir şey mi? Trump'ın söylediği şeyler bunlar.
1: Ya da ne kadar yatsıyabilirler Yusuf Bey? Sadece güvenlik çerçevesinden değil şimdi enerji arz güvenliğine tabii. bakalım. Eğer TANAP projesi olmasaydı devamında TAP Avrupa'ya Kafkasya'nın gazının gitmesi, Azerbaycan'ın gazının gitmesinin imkanı var mıydı Rusya üzerinden? Yoktu.
0: Yoktu tabii.
1: Güneyden bizim yıllardır ilmek
0: istediğimiz
1: Güney Akım Projesi, petrol, doğalgaz, boru hatları. Şimdi İsrail'in o Yunanistan üzerinden, Ege Denizi üzerinden projesi iptal oldu. Hürmüz'ün ortaya koyduğu sonuç. Avrupa buradan da sadece biz coğrafi avantajımızla değil. Yani bugüne kadar
0: Avrupa'nın
1: teknik
0: işte bunları görmesi lazım. Neden? Evet, çok güzel bir noktaya gidiniz. Avrupa bunu görmeli. Yani Avrupa, Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel bir cümle kullandı bundan 4-5 gün önce. Dedi ki, Türkiye hini hacette dara düştüğünüzde kapısı çalınacak sonra yüzüne bakılmayacak ülke değildir. Benim Soğuk Savaş döneminde anlattığım gibi. Şimdi Türkiye çok önemli bir altyapı yatırımı gerçekleşti. Ben geçtiğimiz günlerde Fransa'ya gittim. Daha önceki zamanlarda Avrupa ülkelerinde.

0: da altyapısızlıktan adeta inim inim inliyorlar. Şimdi Türkiye böyle bir ortamda baktığınızda 81 vilayetinde üniversiteleri, şehir hastaneleri, organize sanayi bölgeleri, doğalgaz altyapısı ve otoyolları, 30 bin kilometre bölünmüş yollarıyla aslında yeni kurulacak dünyada ben hazırım diyor. Buna ilaveten Irak'tan bir Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye'ye gelecek kalkınma yolu projesi, terörsüz coğrafya kapsamında Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın huzur içinde yaşayabileceği bir coğrafya vizyonu. Bunun dışında Hicaz Demir Yolu gibi ta Mekke'den başlayıp Suriye'yi, Lübnan'ı, Ürdün'ü geçip Türkiye'ye kadar uzanacak bir tren, projeyi, tren yolu projesi yani, ama lojistiğin de içinde olduğu.
1: Şöyle o coğrafyanın, körfezin enerjisini Avrupa'ya direkt olarak nakledecek
0: bir hattan bahsediyoruz. Şimdi siz bunları hala görmezden geliyorsanız sizi hiç kimse kurtaramaz. Çok açık. Dolayısıyla Türkiye...
1: Ya bu gerçekliği görmek, ya bu konuda sanki buna siyasi körlük demek.
0: Öyle öyle. Nereden biliyorum siyasi körlük olduğunu? Draghi Report diye bir rapor vardır. Draghi önemli bir raportör. Özellikle Güney Avrupa'yı çok iyi bilir. Avrupa ile ilgili hazırladığı rapor da diyor ki yani siz Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı kaybediyor falan zannediyorsunuz ama diyor hala Amerika Birleşik Devletleri başta bilişim sektörü olmak üzere dünyadaki en büyük 100 şirketin önemli bir kısmını bünyesinde barındırıyor diyor. Oysa Avrupa ne üretimde, ne finansta, ne bilişim teknolojilerinde, ne savunma sanayinde eskiden olduğu gibi komplike üretimleri yapabilen bir ülke olma konumundan hızla uzaklaştı diyor. Şimdi bu uzaklaşınca siyasi körlük başlar. İstesen bile bir şey yapamazsın. Şunu gördüm ben. Avrupa Birliği o kadar çok norm ortaya koymuş ki o normları sağlayacağım derken kendi içerisindeki bütün olumlu gelişmeleri de bu bıçakla keser gibi kesmiş. İşte geçtiğimiz günlerde 40 küsur dereceye çıkan Avrupa'daki sıcaklar sonrasında Avrupa'da baş gösteren klima konusu. Neden? Çünkü onu da birçok kritere bağladığı için. Tabii. Onu da birçok kritere bağladı. Mesela nükleer tesislerini kapattı, kömür tesislerini kapattı, Rusya doğalgazı kesti, yani enerjisiz kaldı. Bu ne biliyor musun?
1: Bunu da çok
0: bu işte siyasi körlük işte bu. Siyasi, Türkiye'de böyle olsun isteniyor. Mesela çıkıyor diyor ki hanımefendiler, beyefendiler, dünya nükleer enerjiyi terk ederken Türkiye'yi nükleer enerji belasına düçar etmeyeceğiz, bu beladan Türkiye'yi kurtaracağız diye muhalefet partisinin enerjiden sorumlu sözde bakanı var. E kardeşim siz yani dünyayı bilmiyorsunuz. Fransa'da 55 tane var.
1: Sayın Dışişleri Bakanı'nın son Kanada ziyaretinde gezdiği nükleer tesisleri ya yeni yeni yatırımlara atılımlar yapılıyor şimdi nükleer tesislerde.
0: Son 25 yıl içerisinde 69 tane nükleer santral devreye girdi. Son 25 yıl içerisinde giren bu sayıya ilaveten önümüzdeki 20 yıl içerisinde 70-80 tane daha nükleer santral devreye girecek. Bunlar sadece bizim bildiğimiz konvansiyonel Mersin Akkuyu'ya inşa ettiğimiz nükleer santraller gibi santraller değil. Aynı zamanda da modüler diye nitelendirdiğimiz nükleer santraller küçük, etkili ve elektrik enerjisini üretmede örneğin bir şehrin yanına koyulduğunda Eskişehir'in elektrik enerjisini sadece modüler bir nükleer santralden yeşil enerji formunda üretebilecek şeyler. Şimdi Türkiye bu konularla ilgili mesafe kat etmeye başladığında ya biz bu işte geri bile kaldık dememiz lazım gelirken nükleer belasından Türkiye'yi kurtaracağız diyorsunuz. E bak Fransa'ya, bak İngiltere'ye, bak Belçika'ya bak, bak Fransa'ya bak, bak Güney Kore'ye bak, bak Japonya'ya bak.
1: Yusuf Bey peki enerji meselesini sadece ısınma soğunma üzerinden okumak da eksik
0: değil,
1: olmaz
0: tabii ki,
1: mı?
0: Tabii ki.
1: Şimdi enerji savunma sanayi alıyorsun. Kapasitesini artırmaktan bahsediyoruz.
0: Tabii ki.
1: Orada bir band olacak, üretim bandı tabii olacak, tesis olacak ve bunun içinde enerji gerekli. Yani her şey nasıl için enerji gerekli. Yani
0: Türkiye'de bugün elektrikli araç sayısı 500 bin bandına dayandı. Ve yapılan projeksiyonlar 2030'lu yıllardan sonra Türkiye'nin bugün kullandığı enerjinin %35 daha fazlasına ihtiyaç duyacağı söyleniyor. 2030'a 4 yıl var. Yani 4 yıl sonra siz bugün kullandığınız 100 birim enerjiyi 135 birim olarak kullanmaya başlayacaksınız. O zaman ona ne yapmanız lazım? Ona göre yatırımlarınızı yapmanız lazım. Dolayısıyla savunma sanayisinden enerjiye, altyapı yatırımlarından, otoyol projelerinden, organize sanayi bölgelerine varıncaya kadar Türkiye birçok alanda kendisini yeniden şekillenen dünya için hazırladı. Fakat maalesef İbn Haldun merhumun ortaya koyduğu gibi devletler doğarlar, büyürler, gelişirler ve daha sonra da ölürler diyor. Sanırım Avrupa, hani istemeyiz çünkü bizim en büyük ihracatımızda gerçekleştirdiğimiz coğrafya Avrupa, hasta adam periyodunu yaşıyor.
1: Bunu konuşalım. Bu arada Sayın Murat Akgün de bizim

0: Ne birlikte A Haber Ankara temsilcisi. Şimdi bir görüntü de geldi. Zirve devam ediyor hala bu arada. İçerideler liderler. Saat 15'te bitmesi öngörülüyor. Bilmiyoruz, hiçbir şey öngördüğümüz gibi de sürmüyor. Yani Donald Trump'ın açıklamaları doğrultusunda. Bir aile fotoğrafı çekildi. O aile fotoğrafında bazı enstantaneler vardı. Özellikle Donald Trump'ın kimseyle, Sayın Cumhurbaşkanı dışında selamlaşmaması. Bir İzlanda Başbakanı'yla selamlaştı. Bir de renkli karakteriyle bildiğimiz Arnavutluk lideri, başbakanı Edi Rama. Edi Rama yine beyaz spor ayakkabılarıyla geldi. Havaalanından da
1: otomatik rahatsızlığı
0: inerken.
1: Var ama Edi Rama.
0: Öyle mi? Evet. Beyaz olması sanıyorum spor ayakkabısı değil, tercihi beyaz olması. Aile fotoğrafının da gündeminde olmuş. Hatta bazı liderler kendi aralarında gülüşüp Edi Rama'nın ayakkabılarına dikkat çekmişler. Bir de boyu epey uzun. Edi Rama'nın sanıyorum 2 metreye yakın herhalde. Sayın Cumhurbaşkanı çok uzun. Sayın Trump neredeyse Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı gibi. Ama Edi Rama
1: 1.96 falan diye biliyorum.
0: Öyle mi? Evet. Bakalım, ben de bakacağım. Şimdi ben acaba bir basamak aşağı mı insem diye de aralarında konuşulmuş. Görüntüler şimdi ekranlara gelecek. Çok ciddi şeyler konuşuyoruz. Sizinle de konuşacağım ama bu enstantaneleri de izleyicilerde belki 2 metre değil mi? Evet. Tahmin ettim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1.85 olduğu düşünürsek, şimdi ekranın bir tarafında görüntüler Edi Rama, spor ayakkabıları, beyaz spor ayakkabıları ayağında ve dikkat çekiyor liderler Edi Rama'nın spor ayakkabılarına. Böyle mi tanımladı kendini sizce Edi Rama? Böyle biraz daha alternatif bir lider karakter olarak bazen böyle büyük büyük davranışlar, işte Meloni'yi yere eğilerek selamlaması, daha önceki zirvelerde böyle bir takım jestleri, işte kendilerine ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede nasıl görüyorsunuz bu zirvede de? Yani belki de bu ortamın ağırlığını biraz da yumuşatmak adına herkes elinden geleni de yapıyor da diyebilir miyiz?
2: Aslında şöyle bir şey var. Bu zirvede daha evvelden hiç şahit olmadığımız bazı detaylar gerçekleşiyor. Mesela birçok bizi izleyen insan detay olduğu için bilmeyebilir ama mesela Çek Cumhuriyeti hem başbakan hem cumhurbaşkanı tarafından burada temsil ediliyor.
0: Evet.
2: Bir aile fotoğrafında bahsettim. Orada Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Fransa adına Cumhurbaşkanı Macron var. Amerika adına Başkan Trump var. Çek Cumhuriyeti adına bir cumhurbaşkanı ve başbakan var. Ve bunlar birbirleriyle yan yana olmamak için biri tamamen sağ tarafta, diğeri de tamamen sol tarafta konumlanmış vaziyetteler. Yani düşman kardeşler gibi. O aile fotoğrafının bir yanında başbakan var, bir tarafında cumhurbaşkanı var. Şimdi bunun ötesinde mesela sabahleyin burada yayın yapıyorduk. Bütün liderler dakikalarca Macron'u beklediler. Yani Macron'u beklemelerin nedeni çünkü Macron da Trump'ı bekliyordu. Yani bir hani kim son girecek tartışması, çekişmesi vardı. Hani dün Meloni son geldiği için herhalde Trump ondan rahatsız oldu. Bugün son gelmeyi garanti altına almak için konvoyunu şurada senin sana göre sol tarafta bekletti. Macron da onu bekledi.
0: Siz de o anlarda canlı yayındaydınız.
2: Evet, evet, evet. Yani bunlar magazinsel gibi gözükmekle beraber aslında büyük ülkelerin bir bilek güreşidir.
0: Böyle bir teamül var mıdır Murat Bey? Yani işte NATO'nun en büyük ordusuna sahip, işte süper güç diye tanımlanan ülke, dolayısıyla öyle bir sıralama var mı?
2: Böyle bir şey tabii ki yok. Diplomaside böyle bir teamül yok. Eğer diplomatik teamüllerden bahsederseniz Portekiz ile Letonya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden bir farkı yoktur. Çünkü hepsi aynı ittifakın üyeleridir. Ama iş uygulamaya geldiği zaman öyle olmuyor. Trump ben gelmiyorum, bekleyeceksiniz diyor ve bekletiyor. Bu kadar da basit. Edi Rama'ya geldiğimiz zaman Edi Rama gerçekten egzantrik bir kişilik ama son zamanlarda beyaz ayakkabılarından ziyade ordusunun modernizasyonu ve eğitimi konusunda evet. İsrail'le anlaşması benim ilgimi çekiyor. Yani o bir takım hareketler, sempatik hareketler falan filan, Meloni'nin önünde diz çekmeler, bunlar dediğim gibi kişisel ilişkilere yöneliktir ve ben çok eleştiri ve yorum yapmayı doğru bulmam. Ama onun ötesinde yani Avrupa'nın göbeğinde Avrupa Birliği'ne üye olmaktan bahseden bir ülkenin ve üstelik de Türkiye ile bu kadar yakın ilişkileri olan bir ülkenin İsrail'e bu kadar yakın davranması benim kafamda soru işaretleri yaratıyor. Buradan hareketle şunu söyleyeceğim ve sözü tekrar sana bırakacağım. Sürekli bir NATO 3.0'dan bahsediliyor. Bir işte 360 derece tehdit algısından bahsediliyor. Bunlar konuşurken son derece güzel laflar ama uygulamada olmadığı sürece karşılığı olmayan laflar. Bu Bugün NATO'nun en büyük sıkıntısı ortak bir tehdit algısının olmayışıdır.
0: Amerika Birleşik Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamasında yani bu tehdit algısını sadece kıtı Avrupa'sına indirgerseniz bu olmaz.
3: O zaman Rusya'yı tehdit görürsünüz. Geri kalanı

0: mutlu olmak. Peki
1: Türkiye zaten, olarak biz neye ihtiyaç duyuyoruz?
0: Zaten Rutte'nin basın toplantısını izlediğim zaman sizi
1: onu görüyorsunuz. Ben evet, tabii, tabii.
0: Yani evet, Rusya eğer diz çökerse
1: her şey biter.
0: Her şey biter ve tabii, bu dünya güllük gülistan. Peki sizin üyeniz Türkiye'nin hemen güney sınırındaki İran problemini nasıl görüyorsunuz?
1: Ya da İsrail'in tehditlerini.
0: Ya da yarın öbür gün Çin'e yönelik bir politikanız var mı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ayan beyan artık Asya Pasifik'e odaklanmak doğru istiyor. Buradaki aslında 3 tane zirve var. Bir NATO zirvesi, bir NATO Ukrayna zirvesi, bir de NATO Asya Pasifik zirvesi.
1: Suriye'de var aslında.
0: O, ama ikili olduğu için. Evet. Ama Asya Pasifik dörtlüsü 4 ülke geliyor. Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya, Avustralya. Şimdi bütün bunlar bundan 15-20 sene evvel yakından tahmin edemeyeceğimiz şeylerdi. Avustralya Başbakanı geliyor, yok Güney Kore lideri geliyor. Neden? Çünkü Amerika başka bir tehdit algısına yöneliyor. Asya Pasifik'e gitmek istiyor. Benim şahsi düşünceme
2: ama
0: göre...
2: Ama Avrupa hala da o dar alanda mı kalsın istiyor? Yani NATO genelinde
0: hayır,
2: o tehdit
0: külfet,
2: algısı...
0: Külfet paylaşımına gelsin istiyor. Siz Rusya'yla mı savaşmak istiyorsunuz? Amerika'nın da işine geliyor. Çünkü sürekli Rusya daha fazla yıpranıyor. Amerika'nın nihai hedefi nedir? Bir gün Çin'le kafa kafaya gelirse Çin'in yanında Rusya olmasın. Onun için bu savaş eğer mümkünse Trump'a göre veya Trump kafasındakilere göre sonsuza kadar devam edebilir. Ama bunun yolu da küfet paylaşımından geçiyor. Ben Trump'ı bir tek bir konuda haklı görüyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupalılar kendi savunmalarının masraflarını Amerika'ya yıktılar. Oraya harcamaları gereken paraları, altyapıdır, şudur budur onlara harcadılar ve bugün gördüğümüz müreffeh Avrupa yaratıldı. Ama bunun bedeli Amerika'nın sırtından oldu. Trump'ın bir tek bu konuda haklı olduğunu düşünüyorum. Eğer savunma istiyorsanız o zaman taşın altına...
1: O da zaten
0: altına...
1: bu konuda eleştiriyor.
0: Efendim?
1: O da zaten bu konuda eleştiri
0: evet
1: yapıyor.
0: Evet. Ama işte böyle diplomatik teamülleri
1: ya
0: ve...
1: Ya tabii o lisan yok Trump'ta.
0: O lisan,
1: Trump'ta
0: o ton...
1: Yok, yok,
0: çünkü neden yok? Çünkü kendisi devlet başkanı değil, iş adamı olarak Amerika'yı da devlet değil,
1: şirket
0: olarak
1: gibi görüyor. Bravo.
2: Murat Bey, şimdi anlatırken siz dramanın ayakkabılarından biraz bahsettik. Sonra ciddi konulara geliyoruz. Külfet paylaşımı, NATO 3.0 yeniden bir tehdit algılaması. Bu konuda anlaşamayan temelde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kıtası. Bunlar buraya da yansıyor. İşte tamam, Edirama'nın beyaz spor ayakkabıları biraz belki ortamı yumuşatmak için liderlerin dikkat çektiği bir şeydi. Ama Donald Trump bugün basın toplantısında İspanya'ya çok sert tepki gösterdi. İtalya'yı dahil etti. İngiltere'yi dahil etti. Zaten onu konuştuk Yusuf Bey'le. Sanki yani İran'da istediğini alamadıkça Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya daha da öfkeleniyor gibi. Çünkü ilk başlarda
0: doğru
2: şunu söylüyordu. Yani istedim zaten, ihtiyacım yoktu. Hmm. Onlar da hani gerek
0: Trump
2: de yoktu.
0: Trump neyi istiyordu Merve? Trump bana kalırsa şöyle bir şey istiyordu. Kendisi İsrail'le savaşı başlattığı zaman İran'a karşı bütün Avrupa, bütün NATO, Kanada'yı falan kastediyorum, bütün Asya Pasifik kendisi yanında değil, arkasında saf tutsunlar ve böylelikle iyilerin, yani Amerika'nın başı çektiği iyi kampın kötüye, aç kapa parantez, İran'a karşı savaşına dönüşsün. Bu oldu mu?
1: Olmaz. Olmaz. Olmaması da normal aslında.
0: Tabii ki. Şimdi Avrupa
1: İsrail'in savaşı.
0: Tabii ki. Sen buna alet oldun Amerika Birleşik Devletleri olarak. Yani bu programın konusu değil. Yani çok
1: yok,
0: güzel.
1: Ama direkt bu ama, konuyla da alakalı. Tabii.
0: Ama istediğini elde edemedim. Bugüne kadar kaç defa İran'ın diz çöktüğüne, bu savaşın bittiğine dair açıklamalarına tanık oldu?
1: Sayısız.
0: Hala savaş devam ediyor mu?
1: Ediyor.
0: Devam ediyor. Peki, hani orduyu bitirmiştiniz, donanmayı denizin dibine gömmüştünüz. Bunlar İran güzellemesi değil. Lütfen
1: kimse anlaması.
0: Ama ortada bir
1: hatta İran'a
0: var
1: buradan eleştiri de çıkartılabilir. İmzaladığı anlaşmaya uymuyor çünkü.
0: Tabii,
1: şu an.
0: Çünkü orada da savaştan beslenen bir klip
1: tabii
0: var.
1: Tabii, tabii.
0: Ama geldiğimiz nokta itibariyle şu noktanın altını çizmek gerekiyor. Bundan sonra İran'ı diz çöktürmek için ne yapacaksınız? Elektrik santrallerini, su depolarını, altyapını yok edeceksiniz. O zaman savaşla alakası olmayan İran halkını açlığa, susuzluğa, karanlığa mı mahkum edeceksiniz? Zaferin adı bu mudur sizin için? Buradaki çözüm, saptama şu. Birinci Dünya Savaşı'nda bize Sevr'i dayattılar mı? Dayattılar. Almanya'ya Vesfalya'yı dayattılar mı? Dayattılar. Bunlar nasıl anlaşmalardı? Tamamen kaybeden, söz hakkı kalmamış ülkelere dayatılan anlaşmalardı.
1: O da İkinci Dünya Savaşı'na sebep oldu.
0: Şimdi Trump böyle bir anlaşmayı İran'a dayatmak istiyor. İran diyor ki bir dakika, ben o noktada değilim ki diyor. Dolayısıyla bu öfkenin nedeni, şimdi diyor, bitik bir ülke diyor. Sen korkunç bir ülkesin diyor. Senden bir yerde olmak istemiyor mu? Kime söylüyorsun bunu? İran'a bile bunları söylemiyorsun ya.
2: İspanya'ya
0: sen
2: bunu
0: aynı ittifakta olduğun İspanya'ya söylüyorsun. Senden alışveriş yapmayacağım falan filan diyorsun. Şimdi bunlar korkunç bir hayal kırıklığının, devam eden bir hayal kırıklığının yansımaları. Bu kadar basit.
2: Zaten o hayal kırıklığı, yani İspanya ile ilgili bunu söyledi. G7 liderler zirvesinden sonra orada çok sert, mesela Meloni

0: Yine birebir sohbetleri vardı basına yansıyan. Sonra ne olduysa ABD'ye döndükten sonra Donald Trump işte benimle fotoğraf çektirmek için peşimden koştu, yalvardı. Görüntülerden sonra bir videoyla yanıt vermek zorunda hissetti Meloni. Az evvel ekrandaydı, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Meloni ikinci sıranın başında duruyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile Rutte giriyorlar içeri ve peşlerinden de Donald Trump geliyor. Ellerini arkada bağlamış. Belli ki Donald Trump'la tokalaşmak istemiyor. Kafasını oraya çevirmiş durumda. Bu da zirvenin en fazla konuşulduğu anları oldu. Yönetmen arkadaşım da eğer o görüntüleri bir kez daha ekranlara getirirse.
1: Şey yaparsa, yani o krizin papa ayağı var. Papa olmak isteyen Fransa.
0: Elbette öncesinde başladı.
1: Papa olmak isteyen Trump. Ve ona çok ve Roma'da, sert. Vatikan'da bulunan işte İtalya, Roma ilişkileri tabii bu etkiliyor.
0: Yine İsrail'in İran savaşına, ABD'nin İran'a saldırılarına destek vermeyişi, Katolik
2: Papa'ya,
0: dünyaya
2: seslenmeyişi. Papa'ya sen benim sayemde Papa oldun diyor.
0: Sayemde,
1: yani Papa böyle olmak var. İster miydim? İsterdim diyor.
2: Yani galiba Papa'nın nasıl seçildiği konusunda da bir fikri yok.
1: Evet.
2: Yani mesela beni dehşete sürükleyen açıklamalar var. Şimdi laftan lafa geçiyoruz ama mesela diyor ki Hizbullah Suriye halletsin diyor. Bu ne demektir ya? Yani Hizbullah Şii'dir, Suriye Sünni'dir. Bütün Arap ve İslam dünyasının kaçınmak istediği çatışma ortamına çağrıda bulunuyor.
1: Bu aslında ama İsrail'in Trump'a söylettirdiği bir şey olabilir.
2: Ama söz
1: yani.
2: Kimden çıktı? Ağzından çıktı değil mi?
1: Trump'tan çıktı.
2: İsrail'in tamam anlıyorum. İsrail'in istediği nedir?
1: İsrail bu çatışma çıksın, çayın taşıyla çayın kuşunu vursun.
2: Ama ortada bir gerçek var. Siz söylüyorsunuz bu lafı evet. Amerikan başkanı evet. olarak. O zaman bende şu izlenim uyanıyor. Siz galiba Sünni ve Şii mezhep ayrılıklarını böyle bir çatışmanın nelere mal olacağını, nelere varacağını da bilmiyorsunuz.
1: Bilmiyor olabilir.
2: Ya da söylendiğinde
1: bilmiyor olabilir. Tabii.
2: Ya da daha beteri anlamıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ben yeniden bu görüntü ekranlara gelmişken benim burada verdiği tepki Trump'la burada çok açık muhatap olmak istemiyor. Belki kameraların önünde bilmiyoruz kamera arkasında ne konuşuyorlar şu an. İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra ilişkisine ilişkin şimdi bakın sağda en köşede Meloni ve Donald Trump geçerken hiç o tarafa bakmıyor. Ellerini de arkadan bağlamış ve tokalaşmaya kapalı, iletişime kapalı bir tavrı var. İki lider arasındaki bu gerginlik ABD ve İtalya siyasetine nasıl yansır? Yani İspanya'ya söyledikleri bugün çok ağırdı. Aynı şeyleri İtalya için de duyar mıyız? Bu da transatlantik gerginliğin daha da hangi noktaya derinleştirebilir?
2: Bundan çok uzun zaman önce Avrupa Birliği toplantılarını izlerken işte Fransa'nın o zamanki cumhurbaşkanlarına yönelik şikayetlerimizi dile getirdiğimizde çünkü bize çok düşmanca bir tavır sergiliyorlardı. Bir Nordik ülkenin, kuzey ülkesinin diplomatı şöyle söyledi. Takılmayın bu adama dedi. Gidecek bir gün. Esas olan Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileridir veya Türkiye ile Almanya'nın ilişkileridir. Şimdi sen de biliyorsun ki eğer benim bilmediğim bir zorlama yok olmayacaksa Trump'ın bir daha seçilmesi mümkün değil. Dolayısıyla eğer bu Kasım ayındaki ara seçimleri de kaybedecek olursa zaten son seneye giren Amerikan başkanı topal ördektir. Eğer bu ara seçimleri kaybederse 1,5-2 sene önceden topal ördek konumuna gelecek. Dolayısıyla esas olan İtalya-Amerikan ilişkileridir. Ben Trump gittiği zaman ne kadar hızla bilmiyorum ama ilişkilerin başka boyuta geleceğini düşünüyorum. Bu İtalya için de böyle, İspanya için de böyle.
0: Bu süre zarfında bağlayıcı kararlar alabilir mi?
1: Ya başkan tabii ki alır. Yani başkan şu an alır ama tabii ki başkandan başkana Amerikan siyaseti çok değişir. Yani bizde şöyle bir şey vardır. İşte Amerika'da sistem var. Başkanlar ne olursa olsun uygulanan siyaset değişmez. Bu büyük bir yalan. Yani Amerika'da yaşadığım yıllarda da buna yıllarca şahitlik ettim. Bunu çok yakından da görme şansına sahip oldum. Başkanlar çok güçlü figürlerdir. Ama checks and balance kapsamında da kongreyle de dengelenmişlerdir aynı zamanda. Dolayısıyla Amerikan başkanının kararları elbette önemlidir. Ben tabii Türkiye açısından konuya baktığımda Trump zamanı görüyorum. Trump anı görüyorum daha doğrusu. Bir noktada başlayıp bir noktada biten. Biz bu perspektif içerisinde eğer Kaan motorları ile ilgili sorunu çözebilirsek Halkbank'ta önemli bir dosyayı kapattık. Suriye Türkiye'de 100 yıllık belki bir parantezi kapandı Trump zamanında. Alınabilecek başka mesafe varsa her iki ülke açısından da hayra yol açabilecek, alınması lazım gelir. Yani bunları söylediğimizde yani Trumpist falan şey, diye.
0: Evet, bir kongres reci de var.
1: 35 o kadar kolay çözüleceğini zannetmiyorum ama
2: 35 bir yasayla engellendiği için Türkiye verilmesi
1: o kadar kolay değil.
2: O değil. Ama katsayı kaldırması

0: Başkara
1: bakıyor. Kasayı kaldırması ve aynı zamanda da Kaan motoru olan Payzone'lar commercial sales dediğimiz ticari satışlar kapsamında değerli.
0: O zaten diyor. Yarın bitiyor süreç.
1: Evet, bitiyor süreç. Hmm. Yarın bir sıkıntı olmayacağı bence %100. Ondan sonra bu.
2: O zaman şöyle daha net ortaya koyalım. Uçak motorlarının Türkiye'ye verilmesi kararı daha evvel sisteme dahil olabilir mi?
1: Tabii yarın itiraz önce. Kalktığı andan itibaren kongre bildirimi yaptı Trump 28
0: Niyet Haziran beyanı yaptı. Evet. 15 günlük süre var.
1: Ondan sonra imzalar atılır ve motorlar alınır. Yani şöyle söyleyeyim, ben bir de soğuk savaş perspektifiyle konuya bakmamak lazım. Önceden bize verilmesi
2: ama bu da önemli bir psikolojik
1: önemli ama konuşan. Yani
2: o yüzden hani yani bir, en azından
1: küçük
2: birinde
1: bir parçanın bile verilmemesi
2: olmuş.
1: Sıkıntı yaratıyordu ama tabii. Motorların verilmesi bir kere Kaan projesini çok rahatlatır. Bu bir hakikat. Ama bir verilmediği takdirde yani motor olmayınca beka, F-35 olmayınca Türkiye'nin bekası yok gibi yorumlar yapılıyor. Aşağıda gördüm yine. Yani bunları çok doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Şimdi mesela İran konusu. Biraz önce Murat Bey de konuyu temas etti. Yok mu sizde F-35 Amerika olarak? Yüzlerce. İsrail'de öyle keza. Hadi gidin. Rejim orada duruyor. Madem F-35 her derde de var. Gidin. Tahran'da rejimi düşürün. Zenginleştirilmiş uranyumu alın ve gelin. Böyle bir dünya yok. Yalnız şöyle bir şey tabii ki Türk-Amerikan ilişkilerinin buzdolabında olması çok da iyi istenilen bir şey değil. Dolayısıyla alınabilecek her ne mesafe varsa alınmasında fayda var. Bugün mesela Netanyahu'nun yaptığı açıklamalardan hoşlanmıyorum demesi Trump'ın çok önemli.
2: Ve yani bunu söylerken de Türkiye'nin, Türk ordusunun ne kadar güçlü
1: tabii,
2: olduğunu,
1: tabii.
2: ne kadar zengin olduğunu, artık F-35'leri de olacak dedi. Bunun vurgusunu yapmasa ki gündemin konusu o
0: tabii,
2: değildi.
0: Ben bana kadar Netanyahu'dan memnun ve mutlu değil. Çünkü artık o kadar çizmeye
1: taşınmaz
0: ki,
1: hale geldi.
0: Yani o yük artık, o bagaj nasıl derseniz taşınmaz hale geldi. Şimdi senin rehinin olduk, savaşı başlattık. Senin rehinin olduk, savaşı sürdürdük. Bu noktalara geldik. Ama bir saniye.
2: Oradan orada bir ataklar
0: benim, mesela Yunanistan. Yunanistan da İsrail gibi söz söyleyenlerden. Ama mesela Yunanistan bağlamında ben Atina'da görev yaptığım yıllardan biliyorum. Bu çok iç politikaya yönelik.
1: Tabii.
0: Yani bakın nedir biliyor musunuz?
1: Mantık bir de Yunanistan'ın arkasında sürükleyebileceği medya outletleri falan yok İsrail.
0: Tabii ki. Mesela dün Mitsotakis geldiğinde külliyeye yine bir detay ama üzerinde durulan bir detaydır bu Atina'da. Mesela Yeniçeri Marşı çalıyor Ceddin'de. Şimdi o baskı olduğu zaman ya sen nasıl bir adamsın ki Mitsotakis'e? Senin dirayetsiz politikaların yüzünden F-35 geliyor, katsalar kalkıyor. Bir de orada işte bu Yeniçeri Marşı ile karşılandın deyince o da bu sabahki çıkışı yapıyor. Çıkışı iki taraflı okuyun. Birincisi iç politikaya, ikincisi gerçek niyet. Yani
2: tabii Netanyahu'nun söyleminden sonra
1: ama bunu Mitsotakis'in şey
2: Türkiye'de yani cevap vermesinin açıkçası bekliyordum.
1: Bir şey söyleyeyim Mitsotakis'le ilgili o Ceddin Deden konusu Mehter Marşı çalınması. Mehter Marşı'nı biz oraya koyduk. Neden? Biz kardeşim yani 1923 yılında dünyaya zuhur etmiş bir millet değiliz. Cumhuriyet de bizim ama önceki tarihimizi de biliyoruz. Buckingham Palace'a gidip fotoğraf çektirenler, Yunan palikaryalarının Atina Meclisi'nin önünde yapmış olduğu ritüeller hep bizim hafızamızda var. Mehter benim hakikatim. Peki Ceddin Deden marşının içerisinde Yunanlıları istihza edecek, alaya alacak herhangi bir şey var mı? Yok. Ama ben şunu biliyorum. Ben de yıllarca Yunanistan'da kaldım.
2: Ama
1: kardeşim Yunanistan'ın bağımsızlık marşında Türklere hakaret var ya. Ben dolayısıyla hiçbir etnisteye bir hakaret unsuru bir şeyin burada sergilenmesini istemem. Gönlüm razı da olmaz ama
2: evet,
1: hep kahraman Türk milleti diye Mehter Han'ın orada köz vurmasından da kimse rahatsızlık duymasın. Bu bizim şeyimiz. Ama deseydi ki Yunan milleti şöyle, işte Arnavut milleti böyle. Tabii onun gönül razı olmaz.
2: Yani. Ama bugünkü açıklaması da yine de yani daha farklı bir tonda yanıt vermesi bekler miydiniz Mitsotakis'i?
0: Orada yani Türkiye'nin saldırganlığından bahsediyor
2: evet,
0: değil mi?
2: Yani,
0: nedir saldırganlık?
2: Tehdit
0: kasus
2: olarak
0: belli.
2: İfade ediyor tamam. Yunanistan.
1: 6 milyon 12 bin olarak. Yani
0: şimdi Atina'da kaldığınıza göre bilirsiniz. Dünyada hava sahasıyla kara sahası birbirinden farklı tek ülke var Yunanistan. Evet. Bir Chicago Sözleşmesi var. Bu Chicago Sözleşmesi'ne göre bir ülkenin hava sahası kara sularından çıkılan dikeyle belirlenir. Sizin şu anda kara sularınız kaç mil? 6 mil. Hava sahanız kaç mil? 10 mil. Bir kere buradan başlayalım. Eğer 12'ye koyarsanız kara sularınızı, hava sahanız da herhalde 25 falan olacak. O zaman Türk Hava Yolları İstanbul'dan Antalya'ya uçmak için Yunan hava sahasına sahasından geçecek. Yunan Türk gemisi İzmir'den Antalya'ya gitmek
1: tabii,
0: için Yunan kapı. Öyle
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii, tabii,
0: bu
1: tabii.
0: Mudur?
1: Karasuların 12'ye çıkarttım. Ben Balıkesir'in Yüzmeyin ortasından adamın karasuyu geçiyor.
0: Sen beni eğer boğmaya kalkarsan
1: o zaman ben de cevap
0: Filistin'in kıyısı var değil mi?
1: Tabii.
0: Ama balıkçılık yapamıyor.

0: Niye 50 metreden fazla açılamıyorlar?
1: Aynı şeyi bize zorluyorsun.
0: Bana bunu yapamazsın. O zaman ben buna kalsuz belli derim. Adriyatik'te sen istersen 70 mile kadar çıkar.
1: Zaten Lozan bunu bildiği için 3 mil koymuş şartı. Fakat daha sonrasında 60'lı yıllarda Yunanistan 6 mile çıkartınca Türkiye demiş ki iyi biz de 6 mil. Aslında
2: ama
1: Türkiye'nin
2: ben
1: o zaman
2: vazgeçtim de demiyor. Yani asıl kışkırtan açıklamalar Yunanistan.
1: Tamam o zaman dener şansın.
0: Bu iç politika. Bakın bugünkü iç politika.
2: Efendim?
1: O zaman denesin şansını. 12 mil yapsın.
2: Ama neden hala daha Türkiye'yi saldırgan? Yani Türkiye'nin savunma sanayini geliştirmesi Yunanistan'ı bu anlamda tedirgin ediyorsa.
1: Çünkü Yunanistan taşımasıyla değil.
2: O zaman yanlış bir şey yaptığının farkında olduğu için o tedirginlik.
0: Eğer sizin evinizde sorun
2: haksız
0: varsa, evinizde yetersizlik varsa dış düşmana odaklanmak en
1: iyisidir. Tabii doğru.
0: Bu kadar basittir. 10 yıllardır Yunanlı politikacı. Bak iki tane temel aile var politikada. Biri Papandreou ailesi, bir tanesi Mitsotakis ailesi.
1: Biraz onun da Karamanlısı var
0: işte,
1: falan.
0: Amcası gelir, dedesi gider bilmem ne falan filan. Netice itibariyle şunu gördüler. Türkiye üzerinden politika yapmanın çok fazla bir masrafı yok, bedeli yok. Ama karşılığı var. Çünkü Yunan halkında bunun karşılığı sistematik olarak oluşturulmuş vaziyette. Yani mesela bir Yunanlıya şöyle güzel bir yemekte baş başa bunu yap, Türkiye size saldıracak falan, şöyle kafaları karışıyor.
2: Murat Bey bir ekleme yapayım. Ben de Mitsotakis'in bu açıklamalarından sonra siz yayındaydınız. İçeride basın mensubu arkadaşlar ve uluslararası basın mensubu biraz sohbet ettik. Yani böyle bir endişeniz var mı dedik. Hayır dediler. Fakat yani bu açıklamayı sordum. Yani niçin böyle bir açıklama yapmak durumunda kaldı? Yani karşılık da buluyor. Hani seçimlere giderken Yunan basınında.
0: Senin dirayetsiz politikan, muhalefet şöyle bakıyor gözle Yunanistan'da. Senin dirayetsiz politikaların yüzünden Tayyip Erdoğan Türkiye katsayı kaldırdı. F-35'leri alıyor. Ha bu Kasım seçimlerinden önce olur soru olur. O başka bir mesele. Ona hiç girmiyorum. Ama şu anda Trump'ın kullandığı lisan o kadar dostane ki Mitsotakis kendisini çok köşeye sıkışmış hissetti.
2: Mecbur kaldı bu açıklamalar. Yani o Yunan basın mensubu arkadaşlarla yaptığım konuşmada bu minimalde yanıt verdiler. Hızlıca reklama gitmem gerekiyor. Çok kısa bir ara müsaadenizle. Devam edeceğiz. Toplantı devam ediyor. Her an bitebilir. Hemen döneceğiz. Çok minik bir ara lütfen.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, plastik, cam, metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 1 milyon 800 bin liraya kadar para cezası uygulanacağını söyledi. Türkiye Çevre Ajansı'nın DEKAP 1 Temmuz itibarıyla ambalajın ebat ve materyaline bakmaksızın 1,5 liraya yükseltmesinin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri Türkiye genelinde üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik denetim başlattı. Ekipler, DEKAP güncellemesini gerekçe göstererek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur da yaz fırsatları başladı.

0: fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
5: Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri resmen başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılması kapsamında her iki ülkenin teknik ekipleri anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesiyle müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları yürüteceğini ve kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlandığını bildirdi.
4: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
6: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Tatil yolculuğuna çıkmadan önce sadece valizler değil, aracınız da yola hazır olmalı.
7: Güvenli sürüşün en önemli unsurlarından biri de güvenli araç olmadan güvenli bir sürüşten bahsedemeyiz.
6: Uzun yolda yaşanabilecek arızaların ve olası risklerin önüne geçmek için araç bakımlarının ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor.
8: Peki aracınızla tatile çıkmadan önce öncelikle hangi bakımları yaptırmak zorundasınız? Aracınızda olmazsa olmazlar neler? İşte bu soruların yanıtları.
7: Aracımızın bakımları düzenli yapılmalı. Yazın ekstra dikkat edilmesi gereken bir konu da aracımızın hararet yapmasıdır.
8: Evet.
7: Kışa göre yazın bu daha riskli, risk arz eder.
6: Güvenli sürüş eğitmeni İlkay Sular'a göre yaz aylarında uzun yolculuklarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri motor harareti.
7: 90 derecenin üstündeki bir ısı hararet yaptığını gösterir bize. Bunu gören bir sürücü derhal, burada da zaten bu kırmızı bir uyarıdır. Bu uyarıyı gören bir sürücüye tavsiyemiz derhal yetkili servise aracını teslim etmesi ve müdahale yetkili servise yapması.
6: İlkay Sular, hararet yapan araçta en sık yapılan hataya da dikkat çekti.
7: En çok yapılan hatalardan biri de herhangi bir hararet olduğunda bu kapağı derhal ıslak bu mendille açmak oluyor. Bu kapağı hararet yapan bir araçta açarsak çok ciddi yaralanma riski var.

0: vardır. Kesinlikle sürücüler böyle bir şey yapmasın. Bu kapak kesinlikle bir ıslak bezle dahi olsa, hararet yapmış bir araçta bu kapak kesinlikle açılmasın.
1: Yolculuk öncesi motor suyunun yanı sıra lastik basınçlarının da kontrol edilmesi gerekiyor.
0: Lastik hava basınçları lastikte yazmaz. Aracın kapı içinde yazan bir etiket vardır. Evet. Bu etiketteki belirlenen değerlere basalım. Lütfen ve lütfen çok sıcak veya çok soğuğa göre hava basıncını kendi mantığımıza göre basmayalım. Mühendis ne diyorsa, araç üreticisi mühendis ne diyorsa bu değerler basılsın.
1: Uzmanlar ayrıca yaz sıcaklarında araç içinde bırakılan ısıya duyarlı eşyalar konusunda da sürücüleri uyarıyor.
0: Dışarısı 35 derece, 40 derece olduğu için içerisi 70-80 derecelerden daha fazla bir sıcaklığa bir dolaşabiliyor. Cep telefonu, arabada şarj aleti, bilgisayarlar, deodorant. Bu mesela mercek görevi görür. Bu su şişesi de olabilir. Bunu masum gibi gözüküyor ama mercek görevi görür. Aracımızda bir yangına çıkmasına sebep olabilir. Gördüğünüz gibi şöyle bir cam, bir de mercek görevi görür.
1: Isıya duyarlı eşyalar güneş altında adeta birer bombaya dönüşebiliyor. Bu nedenle tedbir için araçlarda mutlaka yangın tüpü bulunmalı. Uzmanlara göre güvenli bir tatil yolculuğunun ilk şartı periyodik bakımları tamamlanmış ve tüm güvenlik kontrolleri yapılmış bir araçla yola çıkmak.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Merkezinden 36. NATO Liderler Zirvesi'nin merkezinden ve birazdan zirveden çıkacak karara çevrildi şimdi gözler kulaklar. O toplantının hala devam ettiğini anlıyoruz. Henüz bir karar açıklanmadı. Saatler artık 15'i gösteriyor. 15'te bitmesi planlanıyordu ama planlananın ötesinde toplantı uzun sürebilir. Açılış konuşmasını hatırlayalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını gerçekleştirdi toplantıda ev sahibi olarak. Toplantı biraz geç başladı. Donald Trump biraz geç geldi salona. Görüşmeler, ayaküstü konuşmalar ki Sayın Cumhurbaşkanı Donald Trump'la beraberinde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la uzun uzun konuştular. Koltuklara oturmadan evvel ve herkes yerlerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi olarak, bu zirvenin ev sahibi olarak bir konuşma gerçekleştirdi. NATO'da artık %5'lik bir oran var. Bundan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üyelerin bu taahhüdü yerine getireceğini söyledi. Türkiye'nin savunma altyapısından bahsetti ve NATO'ya bu konuda entegre olunabilecek sistemlerden bahsetti. İki devletli çözüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Gazze vardı, Lübnan vardı, Ukrayna-Rusya savaşı vardı. Ukrayna'ya verilecek destekler ve Rusya'nın da barışa ikna edilmesi noktasında Türkiye'nin desteğinden bahsetti. Hürmüz Boğazı'nda mayınların temizlenmesine, ittifakın NATO'nun destek verebileceğinden bahsetti. Pek çok konudaydı, çok geniş bir yer pazesi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının. Buyurun önce onu hatırlayalım, sonra konuşmaya devam edeceğiz.
4: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak

0: terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
1: Evet, zirve konuşmasını böyle gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben konu başlıklarını aktarmıştım Cumhurbaşkanlığının açılış konuşmasını yeniden dinlemeden evvel. Şimdi hala devam ediyor. Bekliyoruz yapılacak açıklamayı. Cumhurbaşkanının başka resmi bir kabulü görüşmesi öngörülmüyor. Yani resmi bir açıklama yok bununla ilgili. Fakat pek çok görüşmesi, pek çok kabulü olabilir. Üstelik ev sahibi sıfatıyla da ve NATO'da Türkiye'nin bugünkü ağırlığıyla birlikte merkez ülke olarak Türkiye, ev sahibi olarak Türkiye, biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını bekliyoruz. Bir değişiklik var mı? Alana gidelim. Zirvenin devam ettiği noktada Mert Acıoğlu bizi bekliyor. Başka liderlerin programında herhangi duyurulan bir değişiklik var mı? Peki zirve hala devam mı ediyor? İçeriden bilgi alalım. Mert'e dönelim. Mert Acıoğlu'ndan alacağız son durumu.
2: Teşekkürler Merve Türkay. Hareketli bir yayın yapacağız. Çevreyi size göstereceğiz. Neden? Çünkü Hırvatistan Cumhurbaşkanı geldi. Milanoviç bu noktada kendisi Hırvat basınına konuşacağını dile getirdi. Bu nedenden dolayı sadece gösterebileceğiz. O nedenden dolayı aslında bu kapalı toplantının, kapalı oturumun sonlanmış olma ihtimali var. Resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak zaten saatlerimiz de 15.03'ü gösteriyor. O nedenden dolayı önemliydi. Kısa bir süre önce burada açıklamalar gerçekleştirildi. Kim gerçekleştirdi? Danimarka kanadı. Danimarka Dışişleri Bakanı da buradaydı. Küçük küçük aslında özellikle kendi ülkelerinin medyalarına, basın mensuplarına özel açıklamalar yapmaya çalışıyorlar. Bizler de zaman zaman kendilerine mikrofon uzatıyoruz. Özellikle Danimarka kanadı Grönland'daki Trump'ın Grönland'a ilişkin yapmış olduğu açıklamalara değindi. Tıpkı aslında Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlara benzer bir açıklama gerçekleştirildi ve bunun karşısında duracaklarını belirtti. Şu anda ise ifade ettiğimiz gibi Hırvatistan Cumhurbaşkanı, kameraman arkadaşım Barış Yar tarafından sizlere gösterildi. Çok da yaklaşık mikrofonu uzatamıyoruz çünkü yasakladılar. Sadece dediler kendi basınına, Hırvat basınına konuşmak istiyor. Biliyorsunuz onlar da aslında Akdeniz'in önemli bir kıyı ülkesi. Bu nedenden dolayı bölgedeki gelişmeleri onlar da yakinen takip ediyorlar. Barış'la birazcık daha dolaşalım isterseniz. Şu yöne doğru gitsek Barış, senden rica edeyim. Dışarıda yapılan çalışmaları, faaliyetleri de gösterelim. Bir alan kapatıldı. Şimdi açıklamalar gerçekleşecek. Bilindiği üzere Ahmet Şara ve Zelenski ile Donald Trump görüşme yapacak. İşte bu görüşme yapıldıktan sonra bir basın toplantısı gerçekleştirilmesi beklenmekte. Hemen sol tarafımızda bulunan alan basına açıktı ama kısa bir süre önce oraya bir hat çektiler ve o hatla birlikte aslında o noktaya geçişi tamamen yasakladılar. Çünkü karşı binamızda hemen biliyorsunuz liderler görüşüyor. İşte o hattın bulunmuş olduğu alan boşaltıldı ve ileriden liderler yürüyerek bu noktaya gelmesi bekliyor. Daha sonra ise toplantı salonuna geçecekler ve tarihi açıklamalar yapılacak. Bakın heyetler çıkmaya devam ediyor. Barış o noktayı da sizlere gösteriyor. Zaman zaman kalabalık heyetler içeriden geliyor. O heyetler içerisinde devlet başkanlarının olması da muhtemel. Şu anda o noktayı çekiyor görmüş olduğunuz gibi. Ülkelerin heyetleri, tabii çok sayıda ülkeden söz etmekteyiz. 32 üye ülke ve davetliler de vardı. Asya Pasifik'ten gelen davetliler vardı. Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi ülkelerden katılanlar da vardı. Yine davetli sıfatıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski var. Bu kapsamda özellikle Trump'ın onunla yapacağı görüşme de savaşın sonlandırılması noktasında oldukça önemli olacak ve dikkat çekici olacak. Takip edeceğiz. Ne gibi sonuçlar çıkacak? Sorularımızı soracağız. Öte yandan Suriye'nin istikrarı, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan son süreç bizler için çok önemli. Çünkü Türkiye aslında yükü omuzlarında taşıyan ülkelerden biriydi ve aynı zamanda tabii ki NATO'nun Güneydoğu kanadı açısından, Türkiye'nin güvenliği açısından da oldukça önemliydi. Zaman zaman İsrail'in saldırıları gerçekleşiyor Suriye'ye. Bu kapsamda tabii ki Donald Trump'la yapılacak görüşmelerde bu konumda ön planda tutulması bekleniyor. Çünkü Suriye artık kana ve gözyaşına doymuş durumda ve bundan sonraki süreçte istikrarın, sükunetin sağlanmasının oldukça önemli olduğunu vurgulanması bekleniyor. Sizler de belirttiniz aslında Merve Türkay, özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ev sahibi sahibi olduğu için birçok liderle tabii ki ikili baş başa görüşmeler gerçekleştiriyor ki dün Donald Trump'la yapmış olduğu basın toplantısı ve sonrasında yapılan heyetler arası görüşmelerde oldukça önemli ve dikkat çekici, çarpıcı mesajlar vardı. Ben bunları anlatırken kameraman arkadaşım Barış Yar size aslında basın ordusunu gösteriyor. Dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları ki 3000'e yakın, 2500-3000 arası basın mensubu bu kritik ve tarihi zirveyi takip ediyor. Dün Donald Trump'ın açıklamaları oldukça önemli ve özeldi. Bugün ise bilindiği üzere birazcık daha sert açıklamalar yaptı. Hatta hiç beklenmedik bir çıkışla ateşkes sona erdi dedi ve İran konusuna da belirli oranda değinmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi, ifade ettiğimiz gibi aslında tıpkı bizler gibi meslektaşlarımız da zirveyi yakinen takip ediyor. Öte yandan içeride toplantılar var. O alana doğru tekrardan dönelim Barış istersen. Bu noktadaki arkadaşları da gösterdik, çalışmaları da gösterdik. Bir heyet daha geliyor sanırım. Hem o noktaya doğru gidelim. Kim geliyor görmeye çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi zaman zaman açıklamalar yapmaya, zaman zaman ise toplantıya ilişkin, yapacakları basın açıklamalarına ilişkin hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Evet, şu an itibariyle bir heyet bu noktaya doğru geliyor. Dilerseniz aslında ön tarafa doğru gidersek daha net bir şekilde göreceğiz kimin geldiğini. Tabii ki Ukrayna-Rusya savaşı sonrası özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki hareketliliği görüyoruz. Açıklamaları görüyoruz. Birkaç dakika sonra da genel sekreterin yine bulunmuş olduğumuz binaya tıpkı bu şekilde yürüyerek gelmesi ve burada açıklamalarını gerçekleştirmesi bekleniyor. Mark Rutte'nin vereceği mesajlar önemli. NATO'nun sonuç bildirgesi önemli. Sert açıklamalar da vardı aslında. Özellikle Putin'e Rusya ile mücadele noktasında Rusya'nın büyük bir tehdit olduğunu dile getirmişti Mark Rutte. Devamındaki açıklamalarda benzer nitelikteydi ve Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları önemli ve dikkat çekiciydi. Evet, bir devlet başkanı daha yine bu noktaya geldi. Açıklamaları gerçekleştirecek. Kısa bir süre sonra ifade ettiğimiz gibi özellikle kendi basınında yapmış oldukları açıklamalarda dikkat çekiyor. Şu an itibariyle Barış'ın kadrajından o noktayı da görüyorsunuz. Hareketlilik hakim aslında bu toplantının şöyle yavaş yavaş sona erdiğinin de önemli göstergelerinden bir tanesi. Ancak tabii ki kuşkusuz içeride yeni görüşmelerde olacaktır. Bir yandan da ifade ettiğimiz gibi gözler Şara ve Zelenski ile yapılacak o görüşmeye geldi. İstersen ekranı gösterelim Barış. Bakın orada da NATO Genel Sekreterinin bu binada yapacağı toplantıya ilişkin ne diyor? 15.30 diyor. Basın toplantısı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Hemen iki alt katımızda bulunan salonda yapılacakmış ve yaklaşık 20 dakikalık bir süre kalmış durumda. Bu ekranlar tabii ki o taraftaki programı, yani liderlerin bulunmuş olduğu alandaki programları takip edemeyenler için ve bilgilendirme için oldukça önemli bir görev ifa ediyor. Bunu da notlarımıza eklemiş olalım. Başkan Erdoğan'ın mesajlarına değinmiştim. Önemli mesajlar verdi demiştim. Özellikle Türk savunma sanayinin dünyada ilk 10 arasında olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin yapmış olduğu çalışmalara değindi. Çelik kubbe, yani hava savunma sistemleri noktasında Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu vizyona değindi ki şöyle bir durum da var tabii ki Türkiye'ye biliyorsunuz gizli açık birçok ambargo uygulandı. Bu da Türk savunma sanayinin oldukça önemli bir şekilde direnç kazanmasını sağlamıştı. Bununla birlikte Türkiye aslında birçok projeyi geliştirdi, üretti, bu başarıyı sergiledi. Ancak tabii ki müttefikler arasında bir ambargonun olmaması da oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Dün de Donald Trump ABD Başkanı buna değindi. Evet. Önemli açıklamaları vardı Donald Trump'ın da, özellikle katsa yaptırımlarının kaldırılması noktasında kaldıracağız dedi. Bu konuda net ifadesini kullandı. Önümüzdeki süreçte tabii ki bunu da göreceğiz. Dün yapılan aslında o görüşmede de, hem baş başa hem heyetler arası görüşmede de bunu net bir şekilde gördük. Öte yandan müttefikler birbirine ambargo uygulamamalı ifadelerini kullandı. Evet, şu an itibariyle bir başka devlet başkanı daha giriyor. Alexander Stubb'a benzettim, ancak evet, hemen onlar da bir açıklama gerçekleştirmek için bu noktada kendisiyle dün görüşememiştik ancak kısa bir süre sonra ona da mikrofon uzatma imkanı bulacağız. Bizler buradayız, kameraman arkadaşım Barış Yer'le birlikte takibimi sürüyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Merve Türkay.

0: Evet, NATO Liderler Zirvesi öyle zannediyoruz ki birkaç dakika sonra sona erecek toplantı. Bu arada bizim bulunduğumuz alandan kapı da görünüyor. Zaman zaman çıkışlar oluyor. Araçlar geliyor, resmi plakalı araçlar geliyor. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ve görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce söylemiştim, yani resmi bir görüşmesi yok. Fakat zirveye ev sahipliği yapması vesilesiyle ve bu zirvenin en iddialı, en güçlü ülkesi olması sebebiyle dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek çok görüşmesi olacaktır demiştik. O görüşmelerden duyurulan ilki Macron'la oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ilk defa resepsiyona girişte karşı karşıya geldiklerinde, karşıladıklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kapıda Macron ve eşini, zaten çok sıcak bir karşılama olmuştu. Yine bir tokalaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron arasında, böyle bir el birbirine sağ elini çekmek ve hep galip geldiği Sayın Cumhurbaşkanı'nın o mücadelenin sonrasında yine.
1: Gözlükler de ilginç Macron. Sürekli gözlük takıyor.
0: Bir rahatsızlığı varmış. Evet. Yani o kapalı alanda da takması gereken bir rahatsızlığı varmış. Uzun zamandır. Dolayısıyla Macron işte Suriye'de de tartışıldı o görüntü. Evet. G7'de ilk tartışılmıştı hatırlarsınız. Bir imaj tazeleme olarak aktarılmıştı. Bu arada kanıtlarımı anons etmedim son dakika bilgisini verirken. Sayın Sinan Burhan bizimle birlikte, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Tolga Sakman da bizimle birlikte. Bu tarihi görüntüleri yorumluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrasında Macron'la bir araya geldi. Oldukça pozitif bir görüntü de var ekranda.
2: Evet, şöyle söyleyeyim Merve Hanım, dün ilk defa, bilemiyorum tabii, sürekli biz büyük milletiz eyvallah, büyük devletiz eyvallah, bunu hep konuştuk ama dün ilk defa vallahi ben devletimle gurur duydum. Demek ki kendi gözlerimizle görmemiz lazımmış bazı şeyler. Hani uzun uzun anlatmak değil de dün o liderlerin, Sayın Cumhurbaşkanımızla olan diyalogları, o 16 Türk devleti formalarıyla ya da işte giysileriyle karşılayanlar.
0: Temsil.
2: O mehter.
0: İlk defa Yeniçeri heyeti.
2: Yeniçeri heyeti ilk defa. Ya hakikaten dedim ki, ya hakikaten biz büyük devletmişiz. Bazen görmek gerekiyor Merve Hanım. Hani tarihte 3 kıtada eyvallah büyük imparatorluğumuz var. 3 kıtada at koşturmuşuz ama yakın siyasi tarihte ben çok toplantılara da katıldım. Yurt dışında, yurt içinde vesaire. Ya bu kadar görkemli, bu kadar iyi organize edilmiş ve bu kadar batılıların, batılı liderlerin, hep gözümüzde büyüttüğümüz batılı liderlerin Sayın Cumhurbaşkanımızla resim çektirmek için, fotoğraf çektirmek için bu kadar yarıştıklarını görmek beni açıkçası mutlu etti. O Yeniçeriler, o marş.
0: Bin yıllık bir devlet hafızasını yeniden hatırlatılmış oldu.
2: Ya günümüze. Biz açıkçası bazıları yakın Türkiye Cumhuriyeti ile sanki bizler var olmuşuz gibi değerlendirenler var. Türkiye Cumhuriyeti zaten bizim cumhuriyetimiz, zaten bizim devletimiz. Hepsi gurur diyoruz ama bizim bir geçmişimiz var. Osmanlı'dan Selçuklu, hatta Metehan'a kadar giden büyük bir devlet geleneğimiz var. Dün ben bu devlet geleneğini görünce ya kendime açıkçası bir güven geldi Merve Hanım. Hani diplomatik şeyden ziyade bunları zaten yorumlarız, hep beraber konuşuruz. Artıları eksileri Türkiye'ne kazandı ama açıkçası bir kere Türk vatandaşları dün televizyonlarının başına geçip haberleri izledikleri zaman o Mehter Marşı'nda Yunanistan Başbakanının gelişi, o Mehter Marşı'ndaki durum beni hakikaten böyle tarihin sayfaları arasında yürüttü. Heyecan duydum. Hatta Trump gelirken de böyle, o da böyle dikkat edersen Mehter heyetine, Yeniçeri heyetine bir zafer işareti gibi böyle bir işaret yaptı falan. Herhalde o tarihlerde Amerika olmadığı için o herhalde klasik bir senfoni zannetti o Mehter Marşı'nı Trump. Çünkü devletimiz çok köklü bir devlet. Hakikaten oradan başlayalım. Yani benim özgüvenim geldi. Arkasından buradaki altyapı, işte kalemler hediye edilmesi. Ya biz Avrupa'ya gidiyoruz Merve Hanım, siz onu gösterirsiniz.
0: Liderlere özel her birinin ismini yazdı, kalemler hediye edilmiş.
2: 3000 gazeteci liderlere. Bakın burada 3000 gazeteci, işte Maraş dondurması da ikram edildi. Batılı gazeteciler sıradaydı. Avrupa'ya gidiyorsunuz, bir bardak çay ya da bir kurabiye ya veriyorlar ya vermiyor.

0: Devlet ve hükümet başkanı davetli ve her biri adına özel isimlerinin işlendiği kalemler tasarlanmış, hediye edilmiş. Farklı renklerde kırmızı ve yeşil rengi gördüm. Örneğin Macron'a kırmızı renkte, Donald Trump'a kırmızı renkte.
1: Kırmızıyı bir, çok seviyor değil mi kravatında?
0: Donald Trump kırmızıyı ve sarıyı çok seviyor. Altın sarısını çok sevdiğini söylüyor. Starmer'a siyah bir kalem. Merz'e yeşil bir kalem. Bilmiyorum bu renklerin anlamı var mı? Hani tek renk olacağını düşünmüştüm ama Macron ve Trump'ın kalemlerini gördük. Onlar kırmızı. Trump ve Macron'unki, Merz'inki yeşil, Starmer'ınki siyah. Belki bilmiyorum siyasi kariyerine ilişkinde
2: herhalde düşünüyorum. Yani, finale doğru gidiyor ya.
0: Koltuk doldurmak için Starmer geldi dedi bugün Donald Trump. Yani
3: öyle
0: Starmer'la
3: ama. Ya gerçekten öyle. Yani İngiliz bayrağının altı boş kalmasın diye oturdu. Çünkü başbakan değil. Yani herhangi bir şey söyleyemez. Bir karar alamaz. Bir gücü olmadan geldi oturdu. Vekaleten. O yüzden evet siyasi kariyeriyle ilgili o siyah kalem
1: şey merak ediyorum ama Merve Hanım. Bu Çek Cumhurbaşkanı ve Başbakan da buradaydı değil mi?
3: İkisi
1: ya o da
3: burada.
1: Çok ilginç değil mi?
0: Şimdi içeride çok bir ciddi bir siyasi kriz var Çek Cumhuriyeti'nde. Ve Cumhurbaşkanı heyetine almıyor Başbakanı Çek Cumhuriyeti'nde. Bununla ilgili bir dava açıyor Çek Başbakan Cumhurbaşkanı'na. O karar çıkıyor ve kararla birlikte ikisi de geliyorlar. Fakat birbirlerinden uzaklar. İkisi Başbakan Çek Cumhuriyeti'nde ayrı bir heyetle, Cumhurbaşkanı ayrı bir heyetle aralarında çok derin bir çıkmaz var. Yani inanır mısınız parlamenter sistemin çıkmazının en uç noktasını yaşıyor şu an Çek Cumhuriyeti.
1: Valla çok doğru söylüyorsun Beyvan. Bana da çok garip geldi. Ben NATO tarihinde böyle bir şey var mı bilmiyorum. Yani Cumhurbaşkanı geliyor, Başbakan geliyor. Yani ne
0: ama
1: diye?
0: Ama ikisi de ayrı heyetlerle
1: aynı,
0: geliyor.
1: Ayrı heyetlerle geliyor.
3: Tarihinde yok böyle bir şey.
1: Ya, hakikaten yani. Ben ilk defa NATO tarihinde ama Merve Hanım önemli bir noktayı işaret etti. Bakın çok partili sisteme geçtik 1950. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçinceye kadar ya neredeyse 60 yılda 60 hükümet değişmiş. Yıla bir hükümet. Burada istikrar olur mu? Olmaz. Şimdi buradaki Çek meselesi de ilginçti. Mesela Meloni burada adeta Trump'a küs gibiydi Merve Hanım.
0: Küstü. Belki yönetmenim o görüntüleri de ekranlara getirir. Ama. Zaten dün Sinan Bey, Tolga Hocam, Meloni en son geldi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve eşleri Emine Erdoğan kapıda misafirleri karşıladılar resepsiyon öncesi. Ve artık Trump da geldikten sonra tüm misafirler geldi. Ev sahibi olarak içeri geçmek durumunda kaldı. İçeridelerdi. Ve bir süre sonra ben yayındaydım.
1: Evet.
0: Sayın Cevdet Yılmaz'ı, Cumhurbaşkanı yardımcımızı kapıda gördüm. Ve birini karşılıyordu ve Meloni indi tüm şıklığıyla, tüm zarafetiyle ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz karşıladı kendisini.
1: Evet.
0: Dendi ki Donald Trump'la bir araya gelmemek için geç geldi. Buna da içerlendi Donald Trump dendi. Bugün basın toplantısında İtalya ile ilgili de çok
3: Portekiz
0: sert
3: ifadeleri başbakan da
0: vardı.
3: Geç kaldı bu sırada, onu da söylemiş olalım.
0: Evet, bir başbakan daha Portekiz başbakan.
3: Yani o yüzden iki Akdeniz ülkesi olduğu için şu yorum da yapıldı. İşte Akdenizli rahatlığı.
1: Rahat. Valla doğru şöyle.
0: Mesela Mers ilk önce Mers gelmiştir diye düşünmüşsünüzdür mü? Alman disipliniyle.
1: Şöyle çok doğru söylüyorsunuz. Ben mesela İsviçre'de bir panele katılmıştım. Orada paneli izlemeyen iki...
0: Sinan Bey yine bölüyorum sizi ama anlık görüntüler geldiği için ekrana. Tamam. Şimdi görüyorsunuz sağ tarafta ikinci katta Meloni var.
1: Evet.
0: Meloni bir daha görüntü gelecek ekranlara. Donald Trump önde. Şimdi henüz Donald Trump girmeden salona Sayın Cumhurbaşkanı ve Mark Rutte girdiklerinde içeri o tarafa dönüyor. Ellerinde arkadan bağlamış Meloni ve Donald Trump'a hiç bakmıyor. Bu tarafa bakıyor ve iletişime kapalı olduğunu gösterircesine de
1: onu bir arkadan göremedik değil mi?
0: Bir daha o görüntü gelecek şimdi.
1: Evet.
0: Bize biraz da geç geliyor. Burada canlı yayın aracıyla yayın yapmadığımız için farklı teknolojik unsurlar kullanıyoruz.
1: Meloni geldi Şimdi geldi
0: Meloni. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte geldi. Meloni onlara bakıyor, elleri arkadan bağlı ve asla Trump'a bakmıyor. Sonrasında tam da yanında İzlanda Başbakanı var. Donald Trump fotoğraf çekildikten sonra, aile fotoğrafı çekildikten sonra aslında oraya dönüyor. Belki Meloni'yi yokluyor o anda, kendisine bakıyor mu, selamlaşacaklar mı diye. Ama İzlanda Başbakanı Frostadottir, ismi de çok zor söyleniyor.
1: 38 yaşındaymış.
3: Genç.
0: Meloni.
1: Yok İzlanda Başbakanı.
0: 36 yaşındaymış.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Aman Allah.
0: 36 yaşındaymış.
3: Karabağ.
0: Prostaglandin.

0: genç. Dün Frost'da Totir'in dün Sayın Cumhurbaşkanı ve eşleri Erdoğan'ın karşıladıklarında resepsiyon öncesinde Mehter heyetinden bahsetti Sinan Bey. Yeniçeriler, Mehter Marşı, bu şaşkınlığı araçtan indikten sonra bugün sosyal medyanın en fazla konuşulan görüntülerinden de biriydi. Gördünüz mü görüntüleri Sinan Bey?
1: Aynen öyle. Şimdi tabii Trump'ın açıklamaları herhalde Meloni'yi üzmüş. Meloni de o yüzden diyor Trump'la görüşmek ya da Trump'la fotoğraf çektirmek benim sosyal medyamda bir artı sağlamadı diyor. Bana bir katkı da sağlamadı diyor. O yüzden çok selam vermemiş gibi gözüküyor. Normal ama şey söyleyeyim. Tabii Trump diğer Avrupa ülkelerinde bir yorum vardı. Bugün bir gazeteci, muhalif bir gazeteci şunu söylüyordu biliyor musun Mehmet Hanım? İsmini söylemeyelim. Diyor ki ya diyor Trump diyor gittiği her ülkede ayar veriyordu diyor. Türkiye'ye geldi.
0: Müjde
1: Sayın Cumhurbaşkanı'yla hem çok samimi ve seviyeli bir diyalog içerisindeydi diyor. Hem de diyor müjde verdi az önce Merve Hanım dediği gibi. Yani şaşırdık diyor Trump'a. Türkiye'deki en etkili muhalif gazetecilerden biri de yapmış. Ya Trump beni şaşırttı. Bak diğer ülkelere karşı ayar verirken Türkiye'de sanki süt dökmüş kuzu gibi bir yaklaşım da vardı. Ya demek ki bu Türkiye'ye verilen değeri, Türkiye'nin gücünü, Sayın Cumhurbaşkanımızın gücünü görmüş ve özellikle bu İran'la yapılan savaşta Trump'ın istediğini alamayışı, işte rejim değişikliği dedi, nükleer dedi, barışçık dedi, bunların hiçbiri olmayınca biraz Trump gerçeği de görmüş, Türkiye'nin önemi bu noktada artmış, onu da görüyoruz. Yani biraz da bu konuya girmiş oldum. Macron'un da şeyi vardı, biraz sabah koşusu var. Değerlendirdiniz bilmiyorum ama.
0: Hayır, onu hiç konuşmaya fırsatımız olmadı. Macron.
1: Madem şeyden hani giriyoruz daha soft biraz. Konuşuyoruz.
0: Buyurun sizin
1: sabah
0: gazeteci gözüyle bu
1: evet,
0: izlenimleri aktarmanızı
1: evet
0: izleyicileri için
1: şöyle,
0: kıymetli.
1: Ben işte sabah Macron Dikmen Vadisi'nin parkta ciddi bir şey yaptı.
0: Hazırlık
1: yaptı. Orada bir koşu yaptı.
0: Ama
1: oradaki
0: otelin önündeki yolda koşmuş.
1: Evet evet. Hilt şeyin orada.
2: Seymenler
1: Parkı. Özür dilerim. Tam. O tam direkt zaten karşısında yukarı doğru çıkarken.
2: Hepimiz Ankaralı olduk.
1: Evet hepimiz aynen öyle. Orada vatandaşlara filan da selam veriyor. Ya toplamda şunu ben görüyorum. Mesela Macaristan Başbakanının İstanbul'daki görüntülerini de gördüm ben Merve Hanım. O kadar güzel ki Yedikule'ye gitmiş, Fatih Belediye Başkanı ağırlamış. Oradan Sultanahmet Camii'ne gitmiş. Ya Türkiye'nin inanılmaz bir tanıtımı oldu.
0: Buraya gelmeden, Ankara'ya
1: gelmeden
0: evvel İstanbul'a uğradı. Hatta İstanbul'dan Ankara'ya karayoluyla geldi.
1: Aynen karayoluyla geliyor ve orada Yedikule zindanları olsun diğer işte Sultanahmet Camii'ne gidiyor. Ya inanılmaz bir Türkiye reklamı. Yani bu tablodan kendisini bu ülkenin vatandaşı olarak hisseden herkesin gurur duyması lazım. Onun altını özellikle çizmek istiyorum.
0: Çok önemli bir
1: evet,
0: tarihi bir zirveyi inşallah alnımızın akıyla tamamlamışızdır başarıyla. Bu arada her an Mark Rutte'nin basın toplantısı gerçekleşebilir. Zirve sonrasında tüm gazeteciler
1: evet
0: aşağı salona indiler şu an. Takip edebiliyorum buradan. Arkadaşlarımız da haber veriyorlar. Yerlerini almışlar. Sayın Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi
1: evet
0: ekranlarda. Altyazı olarak da son dakika olarak da geçiyor. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio ile bir görüşme gerçekleştirdi dendi. Belki daha fazla görüşmeler de basına da yansıyacak. Biraz da hem bu zirveyi hem sabahki Rutte ile basın toplantısında dile getirdiği ifadeleri
1: evet
0: konuşalım. Çünkü dün gece yeniden bölge hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ağır saldırıları başladı
1: evet,
0: Volga
1: evet
0: hocam. Sanki bugünkü öfkesi Avrupa liderlerine Trump'ın yani elde etmek istediği başarıyı bir türlü alamadığı için bölgeden o öfkenin yansıması gibiydi. Nasıl değerlendirirsiniz siz?
2: Şimdi İran konusunda bir kere hani bence ateşkes bitti lafı yani bayağı tartışmaya açık.
0: Evet.
2: Yani Trump'a göre bitti, kime göre bitmedi bu ateşkes? Yani böyle ateşkesler bence sence diye değerlendirilemez. Trump burada sanki gerçekten bir ateşkesi bitirmekten ziyade orada yüksek tonlu bir şey söyleme ihtiyacından dolayı böyle bir şey söyledi
0: öyle
2: gibi düşünüyorum. Çünkü yani sonuçta bu görüşmelere, bu ateşkese ve bu savaşın bitmesine ihtiyacı var. Trump'ın da. O yüzden yani böyle her durumda bir şekilde İran'ı da sıkıştıracak vesaire süreçlerde biraz geçti Trump için daha yapıcı olmak durumunda. Ama bir yandan da şunu da artık söyleyebiliriz. İran'ın da o en son imzalanan mutabakat muhtırasındaki neredeyse tüm maddelerdeki zaferi İran tarafının da biraz hareketlerini sertleştirdi. Bunun da farkındayız.
3: Şuna da çok kızdı Donald Trump. Evet. Nükleer konusunda anlaşıyoruz. Sonra çıkıyorlar basına nükleer konusu müzakere bile edilmedi diyorlar. Hani bize bir daha nükleer geliştirmeyeceklerini taahhüt ediyorlar. Sonra yok böyle bir şey diyorlar. Çok kızmıştı. Yalancılar dedi defalarca evet. Arka arkaya.
2: Ya nükleer konusu Trump'ın en elinin rahat olduğu konu. Çünkü bütün dünya Trump nükleer deyince yani herhangi bir Amerikan başkanı nükleer deyince bütün dünya destekliyor. Çünkü bütün dünya yeni bir devletin nükleer silah sahibi olmasını istemiyor. Yani hatta mümkünse var olanlardan bile kurtulmaya çalışan büyük bir yapı da var. Yani dünyada nükleer silah olmasın ama en azından yenileri üremesin diye bir çaba var. O yüzden burada uluslararası toplumdan destek alıyor, NATO'dan da destek alıyor. O yüzden konuyu İran'la ilgili de konuyu hep buraya getirdiğini, dün de yine bu sebeple buraya getirdiğini düzeltiyorum. Bugün de buraya getirdiğini düşünüyorum. Ama diğer konular burada daha sert geliyor bana. Yani bahsettiği bu Hürmüz'e NATO'yu çağırdık gelmedi konusu. Hmm. Mesela ben orada
3: ama Sayın Cumhurbaşkanı da bugün açılış konuşmasında NATO Hürmüz'deki mayınları temizleme noktasında hani inisiyatif almaya, sorumluluk almaya hazır ifadesi.
2: Bu yapıcı bir dil. Ama Trump gibi daha yıkıcı bir dili tercih ederseniz ben burada destek istedim gelmediler. Şimdi destek öyle...
3: Peki desteği sadece Hürmüz'deki mayınları temizlemek için mi istedi yoksa...
2: Savaşa dahil olmak
3: askeri için. Askeri destek şimdi... istedi, hava üslerini kullanmak tabii, istedi, aynen. Askeri kapasitesini tabii. Kullanmak istedi, havaalanlarını kullanmak istedi.
2: Kesinlikle öyle.
3: Ve hava sahasını kapattı Avrupa ülkeleri.
2: Yani burada bir kere şunu söylemek lazım. Sen bu savaşı açtığında, İsrail'le yan yana bu savaşı açtığında NATO'dan bir şey aldın mı? Bir fikir aldın mı? NATO'ya sordun mu? Söyledin mi ki bugün bunu söylüyorsun? Bu birinci nokta. İkincisi hadi diyelim NATO'dan böyle bir talebi oldu. Destek istiyor. Sonuçta hani bir NATO müttefiki savaş içerisinde ve diğer müttefiklerden bu anlamda destek istiyor olabilir. Bunun tartışılacağı alan televizyondan NATO gelsin demek değildir. Yani bunun için birçok mekanizma var. NATO'nun kendi içerisinde çalıştırdığı uzmanların olduğu, devlet hükümet başkanları, dışişleri bakanları nezdinde zirvelerin yapıldığı birçok olağanüstü şartlarda yapılan organizasyonlar var.
3: Yani Donald Trump'a siyaset yapma biçimi bu ikinci dönemi. Yani
2: kurallar haricinde hareket etmek.
3: Evet.
2: Yani ama NATO öyle bir örgüt değil. NATO çok kuralcı bir örgüt. NATO, yani BM gibi vesaire veya AB gibi düşünmeyelim. O esneklik yok NATO'da. NATO'da her şey askeri bir ittifak olduğu için her şeyde o askeri nizam intizam içerisinde hareket ediyor. Hı hı. Ve doğal olarak mesela böyle bir talebi varsa Trump'ın NATO anlaşmasının 4. maddesi var. Herkesi çağırıp riski anlatması lazım. Hı hı. 5. madde var. Şunu demesi lazım. Tehlikeli. Eğer biz savaşa girmezsek size bir tehdit oluşturacak demesi lazım. Ancak ondan sonra ülkeler bunu değerlendirip girip girmeyeceğine karar verir. Yoksa uzaktan çağırdım gelmediler. O biraz Trumpvari bir yaklaşım. Ama yani burada yine sanki masaya gelecek gibi görünüyor o konuda. Ve
3: Donald Trump mu masaya gelip bunu NATO çevresinde ciddi bir platformda tartışacak diyorsunuz?
2: Ben açıkçası Trump'tan önce başkalarının bu konuyu açacağını düşünüyorum. Çünkü Trump'a bu konuyu açma...
3: Ciddiyete mi davet
2: evet,
3: edecekler?
2: Evet, yani eğer NATO böyle bir şeye girecekse şu şartlarda girer. NATO şunları yapabilir diye belki hani Trump'ı doğrudan
1: çok
2: hedef
1: zor
2: almadan...
1: geliyor hocam. Yani tabloya baktığınız zaman şöyle bir durum var. Şimdi bundan 3-4 ay kadar önce Avrupa Birliği liderleriyle Trump'ın bir fotoğrafı vardı. Liderleri teker teker karşıya dizmiş. Hı. Kendisi masanın başında oturuyordu. Hatırlarsanız.
4: Tabii tabii.
1: Şimdi buradaki temel konu şu. Trump şunu görüyor. Rusya tehdidinin Avrupa'yı çok tehdit ettiğini görüyor. O yüzden Avrupalı liderler biraz da sıkıştırıyor. Diyor ki kardeşim ben bilmem kaç bin kilometre ötedeyim. Ama siz Rusya'nın burnunun dibindesiniz. Savaş bölgesindesiniz. Enerjiye hem Orta Doğu'nun enerjisine hem Kafkasların enerjisine muhtaçsınız. O yüzden biraz şamar oğlununa çevirmiş Avrupalı liderleri. Bu noktada liderlerden hani kim çıkıp da Trump'a ya yanlış yapıyor

0: der mi bilmiyorum. Yani keşke diyebilsem.
1: İşte orada doğrudan Trump'a hedef almak evet. yerine NATO böyle böyle çalışır, şöyle şöyle yapılır diye ortaya böyle bir şey atma olasılıkları çok yüksek. Yani doğrudan Trump'ı kimse hedef almak
0: yani
1: istemiyor.
0: Yani İspanya ile ilgili söylediklerini
1: o çok işte yani o konuyu ayrıca konuşmak lazım. Çok,
2: ayrıca konuşalım. Ben de bir görüntü bekliyorum. Miçotakis evet, evet ekranda görüntü canlı. Miçotakis alandan çıkış yapıyor. Şöyle müsaadenizle geriye dönüp evet, bakacağım. Anda... Evet tam da bu ekrandan eğer görebilirse kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Alandaki muhabirimiz Mert Acıalioğlu'nun kameramanıyla birlikte kaydettiği görüntüler de onlar. Şimdi liderle hatta epey bir hareketlilik var. Baktığımızda sanıyorum ki liderler sadece Miçotakis özelinde değil artık salondan ve binadan ayrılmaya başlıyorlar. Litvanya Cumhurbaşkanı'nın da çıktığı bilgisini veriyor arkadaşlarım. Biraz daha yakından bakarsak eğer tabii buradan seçim mümkün değil. Yani ne kadar yakın da evet, olsa bir 150 metre var.
0: Kapıdan görüyoruz.
2: Evet, Litvanya evet. Cumhurbaşkanı da çıkış yapıyor. Demek ki başka bir toplantıya katılmıyor evet. Litvanya Cumhurbaşkanı da. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de bir görüşme olur mu diye düşünmüştük. Fakat bizim bildiğimiz kadarıyla şu an tahmin ettiğimiz kadarıyla şimdi toplantı ne zaman bitti elbette bilmiyoruz. Basına yansıyan anlık görüntüler üzerinden bu bilgileri verebiliyoruz. Sahadaki muhabirimiz Mert Hacı Acıalioğlu ve kameramanımız bu görüntüleri bizlerle paylaşıyorlar. An itibariyle NATO toplantısının bittiğini söyleyebiliriz artık. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı ile Macron'un görüşmesinden anlamıştık ama belki zirve öncesinde de bir araya gelmiş olabilirler. Yani onu bilmiyoruz zamanını. Ama şu, o yüzden ben kesin bir biçimde o görüntüleri gördüğümde bitti diyemedim.
1: Yani Litvanya Cumhurbaşkanı'nın ayrılması açıkçası bana biraz garip geldi. Çünkü NATO'dan en çok beklentisi olan ülkelerden olan biri bu.
2: Yani beklentisini alamadı mı?
1: Belki. Evet. Yani belki bunları artık yavaş yavaş konuşuyoruz.
2: Polonya'da ayrılırsa belki düşünebiliriz.
1: Evet.
2: Değil
1: evet.
2: Mi?
1: Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya. Yani bu ülkeler Rus tehdidinin sınırı ülkeler ve NATO'dan çok büyük bir beklentileri var. Eğer ki dediğiniz gibi o diğer ülkelerde sınır ülkeleri de bu şekilde erken ayrılırsa o zaman biz bu konunun biraz NATO'nun sınır güvenliği, Avrupa'nın sınırının korunmasıyla ilgili adımlarda beklentiyi karşılamadığını anlayabiliriz.
2: Tolga Hocam madem bu konuya da geldik Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamasında şurada not aldığım kısım tam ifadeyle okumak istiyorum. Yani NATO'nun güvenliğinin sadece Avrupa kıtasına evet. sınırlandırılmaması gerektiğini ifade etti.
1: AB üyesi olmayan şöyle, ülkeler üzerinden.
0: Tabii tabii.
2: Avrupa Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken geniş kapsamdaki savunma alanında geri kalmaması gerekir. Bu krizleri beraberinde getirir dedi. Yani bundan kaçınılması gerekiyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Fakat Mark Rutte'nin açılış konuşmasında gördük ki sanki NATO'nun en büyük ve tek tehdidi hala kuruluş yılında olduğu gibi bir Rusya tehdidi gibiydi. Dolayısıyla yani teşkilatın NATO'nun başkanı olarak Rutte bunu söyleyince Estonya, Litvanya, Polonya'da bugün yani muhabirlere verdikleri röportajda biz daha geniş bir koruma kalkanı bekliyoruz diye isteklerden mi bulunuyor?
1: Yani şunu söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği Avrupa'yı korumak için Avrupa Birliği yetmez tabiri. Yani tabii. Avrupa Birliği üzerinden Avrupa'yı korumaya çalışırsanız orada tökezlersiniz. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle hareket etmek zorundasınız. Ve onları dışarıda tutma çabanız da Avrupa'yı kırılgan hale getiriyor dedi. Çok böyle hedefine odaklı bir sözdü.
2: Tolga Hocam müsaadenizle yeniden bölüyorum ama bilmiyorum Rutte'nin basın toplantısı başladı mı? Fakat bazı bilgiler geliyor. Şöyle ki haber merkezimize dayandırıyorum. NATO müttefikleri zirve bildirgisinde 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılıklarını yeniden teyit ettiler deniyor. Evet. NATO müttefikleri Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım kararı açıkladı. Şimdi 50 milyar dolardan fazla yeni alım kararı nereden olacak? Dün TUSAŞ'ı geziyordu. NATO liderleri, heyetleri ve bu zirvenin merkezinde Türk savunma sanayi olduğu için bir bakalım. Bu arada NATO'dan da bir paylaşım var. Arkadaşlarım paylaştılar. Yazılı bir metin açıklandı. hemen o metni sizlere aktaracağım. Tolga Hocam, bu 50 milyar dolarlık yeni alım talebiyle ilgili ne söylersiniz? Ben de 4-5 şimdi maddeleri gözden geçiriyorum. 5 madde, 6 maddelik bir açıklama

0: Var. NATO'nun resmi internet sitesinden paylaşıldı.
1: Sonuç deklarasyonu paylaşıldı.
0: Sonuç deklarasyonu paylaşıldı.
1: Güzel.
0: Ben ona bakarken siz en azından elimizdeki bilgileri değerlendirirseniz.
1: Tabii yani bu yeni alımlar yapma konusu gündemdeydi zaten uzun zamandır. Çünkü hani NATO, şimdi bir kere şunu söyleyelim. NATO tek bir ordu değil. NATO tek başına bir alım yapıp tek bir orduyu şekillendirmek vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Devletlerin kendi orduları için yaptığı alımlardan bahsediyoruz. Bu %5 sınırı biliyorsunuz çok gündemdeydi. Geçen yılda konuşuldu. Bu yıl biraz daha somutlaşacak deniyordu. İşte somutlaşacak kısmı bu. Rakamların belli olması, nerelerden nelerin temin edileceği vesaire kısmı.
0: Hocam
1: çünkü
0: hızlıca aktarayım. İngilizce paylaşım yapıldı. NATO'nun resmi internet sitesinden. Bu metin 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi, Ankara zirvesi bildirgesi niteliğinde ana mesajlarını paylaşıyor. Şöyle ki açıklama, birincisi NATO'nun temel ilkesi teyit edildi deniyor. Müttefikler Washington Anlaşması'nın 5. maddesine olan bağlılıklarını yineledi. Bir üyeye yapılan saldırı tüm üyeleri yapılmış sayılır ilkesi yeniden vurgulandı. 5. madde yeniden vurgulandı. İlk. İkincisi Rusya ve terörizm temelli tehditler olarak tanımlandı. Bildiri de Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdit oluşturuldu ve terörizmin de kalıcı bir tehdit olmaya devam ettiği belirtiliyor. Avrupa müttefikleri ve Kanada'nın 2025 yılında savunmaya 139 milyar dolardan fazla ek yaptırım yaptığı açıklandı. Ankara zirvesinde ayrıca 50 milyar doların üzerinde yeni savunma tedariği duyurulduğu ifade ediliyor. NATO ülkeleri ortak üretim kapasitesini artırma, savunma ticaretlerindeki engelleri kaldırma ve sanayi ile işbirliği güçlendirme kararı aldı. Avrupa ülkelerinin ABD ile birlikte NATO savunmasında daha fazla sorumluluk üstleneceği bildirildi. İttifakın caydırıcılığı, nükleer konvansiyonel ve füze savunma sistemlerinin yanı sıra uzay ve siber kabiliyetlerle desteklenecek deniyor. Birkaç madde, birazdan salona uzanacağız. Bu arada açıklamada ekranlarınızda NATO'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama, ben başlıkları duyurmaya çalıştım. Daha detaylı açıklama Mert Acıalioğlu'nda olacak.
2: Teşekkürler Merve Türkay. Evet, bildiri geldi. Yayımlandı bildiri. 6 maddeden oluşuyor. Birazcık aslında anlattığınız, ifade ettiğiniz gibi öncelikli olarak tabii ki Kuzey Atlantik İttifak Devlet ve Hükümet Başkanları olarak Washington Anlaşması'nın 5. maddesi uyarınca kolektif savunmamızı ve transatlantik bağı olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık diyor. Birine yapılan saldırı herkese yapılmış saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam edecektir diyor. Ve tabii ki caydırıcılık mesajı birinci maddede önemli. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derecelik yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz diyor ve bölgede yaşanan aslında gerginliğe dikkat çekiyor. Özellikle Rusya'nın Avrupa ve Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin sürekli tehdidine karşı koymak için müttefikler Lahey savunma taahhüdünü yerine getiriyor. 2025 yılında Avrupa müttefikleri ve Kanada temel savunma gereksinimlerine yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artış göstermişti. Bununla ilgili biliyorsunuz bir karar alınmıştı aslında Lahey'de ve alınan kararla birlikte aslında özellikle birazcık daha adil bir yük paylaşımı noktasında çokça açıklamalar vardı. Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu yönde Lahey'de gerçekleşecek olan o zirve öncesi açıklamaları vardı ve zirvede tabii ki belirli kararlar alınmıştı. Özellikle bu noktada bunun da vurgulandığını görüyoruz. Tabii ki orada ortaya konulan çalışmaların akabinde tabii ki Ankara çok daha farklı bir atmosferde gerçekleşiyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları önemli ve dikkat çekiciydi. Bugün neler yapacak göreceğiz. Bildiriye devam edecek olursak bugün Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmaya kararlıyız açıklaması gelmiş durumda. Aslında burada özellikle savunma sanayi alanında atılacak adımlara dikkat çekiliyor ve bu adımlar hasebiyle de hem Avrupa'nın güvenlik mimarisi, bunun yanı sıra tabii ki NATO'nun güvenlik mimarisi noktasında 50 milyar dolardan fazla yeni alım.

duyurusunun gerçekleştirildiğini, kararlaştırıldığını burada görüyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticaret engellerini ortadan kaldırmak ve NATO'nun ortaklarından yararlanarak savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz diyor özetle. Tabii ki burada da aslında özellikle dün Başkan Trump'ın Türkiye'ye karşı katsa yaptırımlarının kaldıracağını açıklamıştı bilindiği üzere. Bu noktada Türkiye'nin beklemiş olduğu F-35, bunun yanı sıra tabii ki jet motorları noktasında bilindiği üzere önemli mesajlar vermişti. Bunu aslında bildirdi de net bir şekilde görüyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırma vurgusu var. Bunun altına aslında şöyle kalın harflerle çizmekte fayda var. Çünkü bilindiği üzere özellikle NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye uygulamış olduğu zamanında açık gizli birçok ambargoya da engellemeler vardı ya da kısıtlar vardı. İşte bunların topyekun ortadan kalkması aslında hep şunu ifade ediyorduk. Başkent Ankara'daki NATO zirvesi aslında hem bölgenin hem de geleceğin aslında oldukça önemli bir zirvesi olacak. Tarihi bir nitelikte olacak demiştik. Bunu bildirde de net bir şekilde görüyoruz. Aslında Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki yerinin tahkim etmesi noktasında da oldukça önemli mesajlar barındırıyor. Geleceği inşa ediyoruz diyor 3. maddede. Daha güçlü bir NATO'da, daha güçlü bir Avrupa, modernize edilmiş bir ittifak açıklaması gelmiş durumda. Avrupa müttefikleri Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluklar üstleniyor. NATO'nun caydırıcılığı ve savunması, uzay ve siber varlıklarla tamamlanan uygun bir nükleer konvansiyonel ve füze savunma yeteneklerini karışımına dayanmaktadır. Savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız. Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, etkinleştirme ve sürdürme ve derin hassas vuruş, entegre hava savunma ve füze sistemleri, insansız sistemler, en son teknolojiler ve istihbarat yetenekleri gibi birçok noktaya yatırım yapılması noktasında kararlılık vurgusu dikkat çekiyor. Birlikte çalışabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriliyor ve güçlü yapay zeka modelleri benimseniyor. Tabii ki Ukrayna-Rusya savaşı, özellikle Genel Sekreter Rutte'nin bu konuya ilişkin açıklamaları önemliydi. Desteğimiz sürecek demişti. Rusya bir tehdit ifadesini kullanmıştı ve bu noktada da Ukrayna'ya müttefikler olarak 2026 yılı için 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eşdeğer seviyelerde destek sağlamaya yönelik egemen taahhütlerini teyit etmektedir açıklaması var. Tabii ki Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski burada bilindiği üzere, kendisi Ukrayna bir NATO üyesi değil ancak davetli ülkelerden biri, özellikle Avrupa'nın güven niye açısından Ukrayna'ya önem verildiği ortada. Öte yandan tabii ki karşılarında da Rusya var. Yani aslında NATO'nun kuruluş amaçlarından, en önemli etkenlerinden daha doğrusu biri Rusya. Bu nedenden dolayı da NATO'nun 70 milyar euroluk bir askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü, hatta 2027'de de bunun altında kalmayacak taahhütleri ortaya koyduğunu dile getiriyor bu bildirge. Tabii ki müttefiklerin bu desteğin adil, öngörülebilir ve uzun vadede sürdürülebilir olmasının da altını çizdiği vurgulanmış durumda. Aslında bu zirveden Ukrayna görünen o ki beklediğini aslında bulmuş durumda. 70 milyar avrodan, eurodan söz etmekteyiz. Oldukça büyük bir rakam ve bununla birlikte aslında çok önemli savunma alanında Ukrayna kendine güç katabilir vermiş olduğu bu savaşta. Bu doğrultuda Avrupa Birliği'nin Ukrayna destek kredisi aracılığıyla Ukrayna'ya yıllık fon sağlama kararı da memnuniyetle karşılanmış bildirgede. 5. maddeye geçecek olursak, ittifak daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan, stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yenilemekte ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır diyor. Burası da çok önemli. Tabii ki yaşamış olduğumuz son süreç, Trump'ın açıklamaları, ateşkes bitti dedi, onlarla görüşme olmaz dedi. Ancak tabii ki Başkan Erdoğan'ın da mesajları önemliydi. Özellikle bir an önce barışın sağlanması gerektiği, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu aslında hem navlun fiyatlarını, emtia fiyatlarını büyük oranda etkileyen bir kriz. Öte yandan tabii ki bölgeyi istikrarsızlığa, savaşa, kana ve gözyaşına sürükleyen bir süreçti.
Bu hususta aslında İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği vurgulanmış. İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır diyor. Bilindiği üzere İran bölgeyi kapatmıştı belirli oranda. Elinde bulunan en büyük kozlardan bir tanesiydi bu savaşta. Ve tabii ki bunu da burada net bir şekilde görüyoruz.

36 Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlik için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz açıklaması var. İfade ettiğimiz gibi aslında oldukça önemli ve tarihi mesajlar yer almış durumda NATO bildirgesinde. İlerleyen saatlerde aslında bu bildirgenin dışında liderlerin ağzından çıkacak o cümleler de tabii ki hem bağlayıcı hem de önemli olacak. Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ki Ukrayna beklediğini buradan buldu gibi görünüyor. NATO'dan beklemiş olduğu desteği net bir şekilde gördü gibi görünüyor. 70 milyar eurodan söz etmekteyiz. Öte yandan Trump bir diğer görüşmesini Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Shara ile birlikte yapacak ki Suriye aslında önemli bir devrime imza attı. Esad rejimi yıkıldı ve bir süredir aslında sükunet hakim, birazcık huzur hakim. Tabii buna İsrail'de biraz müsaade ederse ki İsrail'in bölgedeki katliam soykırımlarına ek olarak Suriye'deki saldırıları da vardı. Kuşkusuz bu konuda ele alınacak çünkü özellikle ABD'nin İran'a açmış olduğu savaşta İsrail'de tabii ki işin içinde bilindiği üzere ve bu noktada ABD'nin İsrail'le ilişkisi üzerinden aslında Suriye'nin de yani Şara'nın da bu konuyu gündeme getirmesi ve artık bu saldırıları bir an evvel son bulması gerektiği yönünde telkin açıklamaların ya da taleplerin gelmesi de bekleniyor. Akabinde ise kameralar karşısında geçecek Donald Trump ve konuşmasını gerçekleştirecek. Onun öncesinde Mark Rutte'yi bekliyoruz. Genel sekreter, o da konuşmalarını yapacak. Evet, devlet başkanları, dışişleri bakanları hali hazırda bulunmuş olduğumuz alana gelmeye devam ediyorlar. Bunun da altını çizelim. Evet, an itibariyle bir devlet başkanı daha burada. Yanlış hatırlamıyorsam Letonya Cumhurbaşkanı'nı gördük az önce. Letonya, Estonya gibi ülkelerde bilindiği üzere özellikle Doğu Avrupa'da oldukça diken üstünde kalan ülkelerin başında geliyor. Onlar da bu savaşın kendilerine sıçrayıp sıçramayacağı noktasında büyük endişeler taşıyorlardı ve savunma sanayi alanında da daha doğrusu savunma sanayi alanında üretim yapan ülkelerden silah ve mühimmat alma noktasında da önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdi. Şimdi içeri geçtiler. İçeride bu arada açıklamalar da devam ediyor. Kim konuşuyor? Yunanistan Başbakanı konuşuyor. Aslında zirveden belki de en çok rahatsız olan isimlerden bir tanesiydi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis yapmış olduğu açıklamada aslında bir savaş tehlikesi var şeklinde, kendisinin de belki anlayamayacağı şekilde tuhaf, enteresan karşılanan bir açıklaması vardı. Kuşkusuz bunun altında yatan sebeplerden biri de Katsa yaptırımlarının kalkması ve Türkiye'nin edinmek istediği bazı sistemlere, F-35 gibi ya da jet motoru gibi sistemlere, ki bu jet motoru bilindiği üzere Milli Muharip Uçak Ağı'nda da kullanılacaktı. İşte bu nedenden dolayı anlaşılan o ki birazcık tedirgin ve onun açısından belki de başarısız geçmiş bir zirve diyebiliriz. Tabii ki bu bölgedeki Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumundan söz ediyoruz, gücünden söz ediyoruz ki bunu Donald Trump da sıkça vurguluyordu. O da şu anda içeride Yunan basınına açıklamalarda bunu diyor. Bunun da altını çizelim. Bizler mikrofon uzatmaya çalıştık ancak sadece Yunan basınına konuşacağız dedi. Anlaşılan o ki Türk basınının sorularından birazcık çekindi kendisi. Tıpkı Başkan Erdoğan'ın sözlerinden ya da buradan çıkan kararlardan çekindiği gibi. Evet, liderlerin gelişleri devam ediyor an itibariyle. Bizlerin de takibi sürüyor. Peşi sıra anlatmaya devam edeceğiz. Evet, şu an itibariyle kameraman arkadaşım Hasan Can o noktaya sabitlendi ancak onu çok kısa oradan alabilirsem daha detaylı bir yayın gerçekleştirebileceğiz. Ancak bir heyet daha geliyor sanırım, Hasan onu çektikten sonra bizimle birlikte gelecek ve o şekilde size içeriği de gösterme şansı bulacağız. Evet, an itibariyle ben detaylandırırken Hasan da oradan toplanmaya çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Evet, tarihi anlara, tarihi bir zirveye tanıklık ediyoruz. Başkent Ankara'da aslında uzunca süredir bunun hazırlıkları sürmüştü, çalışmaları sürmüştü. Hasan şöyle gelelim istiyorsan, o gelen heyeti de gösterelim bu noktadan. Evet, daha sonra ilerleyerek yayınlarımıza devam edeceğiz. Evet, içerideki toplantı kapalı oturum
bittikten sonra gerek bakanlık

0: Gerek devlet başkanları, gerek cumhurbaşkanları, başbakanlar gelmeye devam ediyorlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir başka isim geliyor efendim şu an itibariyle.
1: Memnun musunuz? Evet, Scott, sen ne düşünüyorsun? Bütün Avrupalılar katkıda bulunuyorlar. Siz NATO'yu kurtarıyorsunuz ve onlar da yapmaları gereken şeyi yapıyorlar. Bu çok özel bir şeydi. Ve şu kadarını söyleyeyim. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi bir dostum. Çok uzun zamandır dostum. Çok güçlü bir adam, çok iyi bir adam ve harika bir iş çıkarıyor. Her şey mükemmel. Havalimanından vardığımız yere kadar her şey muhteşemdi. Gerçekten ben bunun iyi bir zaman olacağını düşünüyorum. Başkan Zelenski ve benim bir araya gelip ne yapabileceğimize bakmam için biz iyi bir ilişki kurduk diye düşünüyorum. İnanılması zor belki ama Oval Ofis'ten buraya kadar gelen yolda ilişkimizi düzelttik. Ve bu işin sonu da değil. Evet, hayır değil. Bu işin başı olacak belki de. Sadece başı. Ve ülkenin geleceği çok vaat veriyor. Harika varlıkları var, harika kaynakları var. Ben Polonya'da çok fazla insan var biliyorsunuz. Orası da harika bir ülke. Çok iyi bir başkanları var. Onu da burada onaylamalıyım, takdir etmeliyim. Çok iyi bir iş çıkarıyor ve Polonya'ya geri dönmek isteyen bir sürü insan var bu işler bitince. Onlar ülkelerini terk etmiş bazıları ve zannediyorum ki geri dönecekler ülkelerine. Epey büyük bir yüzdesi geri dönecek diye düşünüyorum. İyi bir konuşma yaptık ve nasıl gideceğine bakacağız. Başkan, siz de bir şey söylemek ister misiniz? Çok teşekkürler Sayın Başkan. Bu toplantı için size çok teşekkürler ve her zaman olduğu gibi sizin ABD'nin desteğine sahip olmak çok güzel. Bu zirveye davet edildiğim için de çok teşekkürler. Birçok şey vardı tartışmamız gereken. Tabii ki bu program için de müteşekkiriz. Sizinle bunun bazı detaylarını konuşmak istiyoruz toplantımız esnasında. Çünkü güvenlik hala bizim önceliğimiz ve müzakerelerle ilgili konuşmalıyız. Bence ne yapılması gerektiğini anlıyoruz ama bunu nasıl yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Eminim bu sorunu, bu savaşı bitirmek için gereken ne varsa onu yapacağız. Bizim tarafımızda da biz drone anlaşmaları üzerinde çalışacağız. Çok iyi bir başlangıç yaptık ve bugün zannediyorum sizinle bazı çok önemli detayları da konuşma imkanımız olacak. Çok fazla savaşı bitirdik. Bu da belki en kolay olacak olan diye düşündüm ama Putin zor bir karakter. Bu adam da zor bir kişi. Yani en kolay kişilerden birisi değil. Birçok uğraşmamız gerekiyor. Ama bence çok aşama kaydettik geçtiğimiz birkaç haftada. Her şey iyi gidecek diye düşünüyorum. Sorularınız var mı? İran ateşkesinin muhtemelen bittiğini söylediğiniz durumda başka ne bekleyebiliriz? Onlar çok kötü davranıyorlar. Tıpkı 47 yıldır yapa geldikleri gibi ve onlara bunu bilmen gerekmiyor. Senin zaten kendine yetecek kadar işin var. Onlar birkaç tane drone gönderdiler ve bir tane roket, bir füze gönderdiler Cips'e. Çünkü onlar boğazdaydılar. Hak ettikleri gibi biz de onlara geri atış yaptık. Muhtemelen bu gece de yapacağız. Hayır, onlarla ilgili hiç memnun değilim. Bir toplantı yaptık ve nükleersizleştirilmesinden bahsettik İran'ın. Çünkü bu savaşın esası bu. Yani nükleersizleştirilmesi İran'ın ve sadece bu konuyu konuştuk. Çünkü benim bütün meselem buydu. Rejim değişikliği falan filan değil de benim meselem. Yani aslında rejim değişikliği de birinci grup, ikinci grup derken belki de nihai rejim değişikliği bu olacak ama mesele bundan ibaret değil. Mesele şu, biz onların nükleer silahlarının olmasını istemiyoruz. Ve nükleersizleştirme bizim meselemiz. Bu konuda da çok aşama yaptık diye düşündüm. Konuştuk.

tıpkı burada olduğu gibi onlarla odada konuştuk. Her şeyde mutabık kaldık. Basın toplantısına çıkıp hayır biz bu konuları hiç bahsetmedik bile dediler. Kafadan çatlak bunlar. Yani bu insanlarla ilgili bir sıkıntı var. 47 yıl boyunca Orta Doğu'nun zorbası oldular ama artık zorbalayamıyorlar kimseyi. Ve ben çok basit. Benim istediğim şey çok basit. Onların nükleeri olamaz. Ben bunun için bu işin içindeyim. Eğer kullanmalarına da asla izin vermeyeceğiz. Siz bir anlaşmaları, çok zor şartlarda anlaşmaları yapmakla bir kariyer inşa ettiniz. Başkan Putin'e göre, Putin'le olan ilişkinize bakarak uzun vadeli bir barış anlaşması için en pragmatik yöntem ne olabilir? Bu uzun zamandır üzerinde çalışılan bir şey. Artıları, eksileri var. O Rusya da biliyor, Zelenski de biliyor eksilerin, artıların neler olduğunu herkesten iyi. Bazen bir teşbih yapayım, bir benzetme yapayım. Basit ama bence çok iyi açıklıyor. Yani birbirini sevmeyen iki tane çocuk oyun oynuyorsa parkta, bazen onların birbirini dövmesine, pataklamasına izin vermeniz lazım. Dövüşmek de zor bir şey. Burada bu adam çok iyi bir iş çıkarıyor. Zelenski çok iyi gidiyor. Çok etkin ve elinde en iyi ekipmanlar var. Çünkü bizim ekipmanlarımızı kullanıyor. Ve birilerinin de bu ekipmanları kullanması gerekiyor. Ve orada çok cesur insanlar var bizim ekipmanlarımızı kullanan. Rusya'da büyük bir ülke ve büyük de bir güç. Rusya her zaman büyük bir savaş gücü ola gelmiştir. Ben şuna inanıyorum gerçekten. Şurası çok ilginç. Yani her zamankinden daha kötü denir ama belki de öyle değil. Bazen savaşları çalışmanız gerek. Ben bu işi yapmadan önce çok uzun süre savaşlar üzerinde çalıştım. Bazen en kötü hale geldiğinizi düşündüğünüzde, ki şu an en kötü halinde mi bilmiyorum ama 35 bin insan hayatını kaybetti geçen ay. 2 ay önce 35 bin kişi ve burada insanlar gerçekten çok az fark var iki taraf arasında. Rusya ile Ukraynalılar arasında. Onlar birbiriyle anlaşamıyor ama bu çok iğrenç bir savaş. Binlerce kişi, çoğunlukla askerler öldürüldü. Yani ben cepheden fotoğraflara baktım ve korkunç. Tabii herkes bunun korkunç olduğunu düşünüyor. Başkan Zelenski bunun bitmesini istiyor ve ben Başkan Putin'in de bitmesi gerektiğini düşündüğüne inanıyorum. Sayın Başkan, sizin Ukrayna'nın Rusya petrol rafinerilerine karşı yaptığı saldırılarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz nereden geliyorsunuz? Ukrayna'dan. Soruyu başka türlü sorabilir misiniz lütfen? Ukrayna uzun menzilli vuruşlar yapıyor Rusya'nın petrol rafinerilerine ve bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Marco, neden sen bunu yanıtlamıyorsun? Çünkü sen işin tam merkezindesin. Çok derinlerine girme becerisi var Ukrayna'nın, Rusya'nın derinlerine. Bence olayın dinamiğini değiştiren şeylerden birisi bu. Rusya artık kendi hava sahasını korumakta zorlanmaya başlıyor. Çünkü bu da bu savaşın bitmesi için gereken belki müzakerelerin oluşmasını sağlar. Bu bir tırmanma oldu ama belki böylece bu işin sonuna gelebiliriz. Acaba Başkan Putin de bir anlaşma istiyor mu? Ben de Ukrayna'dan geliyorum. Çünkü ben kendisiyle konuştum, Putin'le konuştum, Başkan Zelenski'yle de konuştum ve hep bunu yapıyorum. Bütün hayatım bu. Aracılık anlaşmalar yapıyorum. Başkanları bir araya getiriyorum. Ve nihayetinde bu bireysel çabalar bir anlaşmaya götürecek bizi diye düşünüyorum. Ve bu işi çok iyi yapıyorum ve insanların ne zaman anlaşma yapmak istediğini de bilirim. Bence Putin de anlaşma yapmak istiyor ve Başkan Zelenski de ülkesini yeniden inşa etmeye geri dönmek istiyor diye düşünüyorum. Bütün bu ölümler ve yıkımlar, tahribatların ötesinde Ukrayna'nın çok büyük bir potansiyeli var. O da bunun farkında. Biz bunu konuşuyoruz ve kendisi bu potansiyelden, savaştan daha çok bahsediyor. Bu çok daha heyecan verici bir şey savaştan. Çünkü öbürü çok vahşi. Öbür tarafsa işin güzel kısmı. Bence Zelenski çok güzel bir ülke inşa edecek. Bu ülkede küçük bir

toprağımız var, minerallerimiz var, bizim de orada bir çıkarımız var. En dünyanın en iyi yerlerinden biri, nadir toprak elementleri açısından ve bundan doğru zamanda belli bir avantaj elde etmek istiyoruz. Bakın, bu benim en sevdiğim askerlerden bir tanesi. Sen de iyi misin? Nasıl gidiyor? Biz toplantılar yapıyoruz ve o da çok çok iyi bir iş çıkarıyor. Çok büyük bir kahraman kendisi aslında. Sayın Başkan, siz Patriot önleyicileri ve onların lisanslamalarını, Patriotların kesicilerini, önleyicilerini yapma iznine sahip misiniz? Ukrayna ilgili diyorsunuz değil mi? Evet, buna bakacağız. Çünkü bu defansif bir silah, yani bir savunma silahı, yani ofansif saldırgan bir silahtan daha çok seviyorum bunları. Bizim bir uçak taşıyıcımız var. Abraham Lincoln dünyadaki en iyilerden bir tanesi. 2 ay önce 111 tane füze atışı yaptık. Japonya İslam Cumhuriyeti'ne belli bir saat içerisinde 111 füze atışı yaptık ve bu füzelerin her birisi vuruldu. Çoğunluğu Patriotlar tarafından ve başkaları da vardı. Daha ucuz bazı füzeler de vardı. Ama bu 111 füzeden her biri, hiçbirisi gemiye isabet etmedi. Yoksa kötü şeyler olacaktı. Yani bir saatlik zaman zarfında bu füzeler size geliyor ve her birisi vuruldu. Bizim burada bahsedeceğimiz şeylerden biri şu olacak o zaman. Bizim firmalar üzerinde çok büyük bir gücümüz var. Patriot ve diğer Tamox gibi bütün şeyleri üretenler üzerinde büyük bir gücümüz var. Patriotlar var ama yanında başka harika şeyler de var. Venezuela'da bunu gördünüz. Mesela İran silindi gitti. Hava kuvvetlerimiz, her şeyimiz. Bizim bugün konuşacağımız şeylerden biri Zelenski ile. Bunu bana bir kuş fısıldadı. Onlara Patriot yapma hakkını verebiliriz. Onu nasıl yapılacağını öğretebiliriz. Bu aslında çok karmaşık bir şey. Ama siz bu karmaşıklığı kısa zamanda çözersiniz. Bunlardan bahsettik. Ve onları üreten firma, şirket de şu anda 4 tane fabrika kuruyor. Biz bunu 2 farklı şekilde yapabiliriz. Bir Patriot siparişi verdiğinizde aslında çok uzun süre beklemeniz gerekiyordu. Tomahawk'lar için de böyleydi bu. Şimdi aynı ekipmanlarımız var. Bunlara elit ekipmanlar deniyor. Elit ekipmanlara ihtiyaç yok savaş için illa da, ama bizim konuştuğumuz şeylerden bir tanesi size bunları üretme lisansını vermemiz Patriot için. Çok iyi değil mi? Çok havalı. O yüzden şikayet etmiyor değil mi? Çünkü belki biz ona kendilerinin yapması için lisanslama yapacağız. O zaman bu sizin için çok iyi olacak. Doğruyu söylemek gerekirse. Kendileri bunu üretebilirler. İşi çözersiniz. Birçok ülke bunu yapamaz. Bunu ülkelerin çok onuna söylesem neden bahsettiğimi bile bilmeyecekler. Ama burası çok dahice bir ülke ve bir defansif bir durum, ofansif olmaktan ziyade. Bundan da bugün bahsettik. Öyle duydum ben. Bana öyle de bir kuş bana fısıldadı bunu kulağıma. Acaba ateşkesin sonlanması yeniden tam ateşe mi başlandı anlamına geliyor. Onlar her gün ihlal ediyorlar bu ateşkesi, yalan söylüyorlar. Söylüyorlar, sahtekarlık yapıyorlar, insanları öldürüyorlar. 47 yıldır bunu yaptılar. SS Cold'u vurdukları zamanda 200 kişi hayatını kaybetmişti. Çok uzun zaman önceydi. 47 yıl boyunca hiçbir başkan bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadı. Obama aslında onlara çok fazla para verdi. Sen bunu bak seveceksin. Ona 1.4 milyar dolar yeşil dolarları saydı ve Boeing 757 aldılar. Hatırlıyor musunuz eski 757'leri? Çok harika uçaklardı. İçi para doluydu. Bunu aldılar ve Virginia, Maryland ve DC bankalarından aldılar bu paraları. Her banknotu topladılar. Ve bunları uçağa koyup İran'a yolladılar. Yani bilmiyorum ne yaptılar bu kadar dolarla, bilmiyorum bu koca uçağın içini dolduracak kadar parayı ne yaptılar.

Belli ve onlara belli milyarlarca ve milyarlarca dolar verdiler. Ve bu arada onu da yanlış ülkeye verdiler açıkçası, doğrusunu isterseniz. Bu epey Obama nükleer anlaşması, bu en kötü trajedilerden bir tanesiydi Orta Doğu'da olan. Bu anlaşma bütün durumu yeniden geriye götürdü. Yanlış ülkeyi seçtiler. Yanlış ülkeyi seçtiler. JC, POC, ne kadar korkunç, ne kadar korkunç bir anlaşma. Ben Obama'nın nükleer ziyanlık anlaşması diyorum ona. Nükleer ziyan anlaşması diyorum. Çok korkunç, korkunç bir şeydi ve sonuç tam tersi oldu. Bizim anlaşmamız da bunun tam tersi. Bu nükleer silahlara giden bir yoldu ama bizim anlaşmamızla asla böyle bir şey yapamayacaklar. Biz bunu belki de anlaşmasız yapacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü böyle daha kolay. Çünkü bu insanlar yalan söylüyor, sahtekarlık yapıyor, aldatıyor ve içeride tamam diyorlar, biz asla nükleer silah yapmayacağız. Dışarıya çıkıyorlar ve basın toplantısında yok böyle bir konu hiç tartışmadık diyorlar. Kim inanır bu konunun hiç tartışılmadığına? Çünkü bizim için %99.99 yaptığımız iş bu. Nükleersizleştirilmesi İran'ın. Yani bizim adamlarımız Jared bunlara devam edebilirler. Onlar sizin işinizle ilgili de çalışıyor bu arada. Bunların ikisi de çok güzel. Ben 8 tane savaşı bitirdim derken yanımda tabii böyle Steve ve Jared gibi çok iyi adamlar var. Neler olacağını göreceğiz. Ama şunu da söyleyeyim. İran 47 yıldır yanlış davranıyor. Askerlerimizi öldürdüler, insanlarımızı öldürdüler ve başka birçok yerde, Orta Doğu'da ve başka yerlerde de birçok insanı öldürdüler. Ve o yol kenarındaki bomba da Süleymani'nin kullandığı bu bombalar bir kamyonun altında patladı. Biz altı bu kadar kalın çelikten yapılmış kamyonlar yaptık. Onlar da daha büyük bombalar yaptı ve gençler vardı etrafta ve artık yürüyemiyorlar çünkü bacakları yok, kolları yok, patladı, uçtu ve modern tıp şu anda her şeyi yaptığı için yeniden yürüyebilir hale geldiler ama adeta cehennemi yaşıyorlar çünkü bütün hayatları değişti İran'dan dolayı ve %96'sı oradaki insanların böyle sakat kaldı. Onlardan almamız gereken bir revanşımız var yani. Sayın Başkan, siz Başkan Putin'in bu savaşın bitmesine hazır olduğunu söylediniz. Değilse ne olacak peki? Acaba Rusya'ya daha fazla baskı yapmaya hazır mısınız? Çok fazla baskı yapıyoruz Başkan Putin üzerine. Olup bitenlerden hoşlandığını düşünmüyorum. Olup bitenlerden çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü üzerinde çok fazla baskı var bunu bitirmesi için Putin'in üzerinden. Herkesin üzerinde çok fazla baskı var. Epeyce bir baskı. Sizin Ukrayna ile ilgili güvenlik garantiniz nedir Ukrayna ile ilgili? Bunu yapmak istiyoruz ve bunu aynı şekilde yapacağız. Ukrayna bizden çok uzak. Aramızda bir okyanus var bizi ayıran. Benim yaptığım şey ise hayatları kurtarmaya çalışmak ve ben aynı zamanda şöyle düşünüyorum. Ukrayna çok büyük potansiyele sahip bir ülke. Eğer böyle bir beyin gücü ülkeyi yeniden inşa etmek için kullanılırsa savaş yapmak yerine bence bu ülke çok harika bir hale gelecek ve Rusya için de aynı. Enerjilerinin epeyce çoğunu bu işe adıyorlar ve burada Başkan Putin için de bir sorunuz var mı Başkan Putin için? İşte bakın burada o cevaplayabilir. Ne sormak istiyorsunuz? Çünkü ona soracağım ben o soruları. Rusya'ya kağıttan kaplan demiştiniz. Kime dediniz bunu? Bize bir soru verin. Zelenski için değil, Putin için bir soru sorun. Putin ne zaman bu savaşı bitirecek? Çok güzel bir soru bu. Bu soruya hiç

0: Cevap verdiğimi düşünmüyorum.
1: What's the status of a drug deal between the U.S. and Ukraine?
2: By the way, I will tell you though.
0: Şu kadarını söyleyeyim.
2: He wants it ended as soon as he can end.
0: Ne kadar çabuk bitirilebilirse o kadar çabuk bitmesini istiyor. Çok çabuk bitmesini istiyor. Ben ona soruyorum, onunla konuşuyorum. Çok da sık konuşuyoruz. Zelenskiy ile biraz daha az sık konuşuyorum ama ilişkimiz iyi. Ama Başkan Putin ile çok sık konuşuyorum. O bu savaşın bitmesini istiyor. Birçok kişi buna inanmıyor. Başkan Putin'in şartları ne bu savaşı bitirmek için? Belli şartları vardı. Bence biraz değişiyor şartlar. Biraz daha iyileşiyor. Bazı konularda Zelenski'nin istediği yöne doğru. İşler zor biraz Rusya'yla. Olması gerekenden daha zor. Bu aslında hiç olmaması gereken bir savaştı. Çok olması bile çok ayıp, çok yazık. Bu öyle bir şey ki Zelenski de yapmak istiyor, Putin de yapmak istiyor. Bu işin bitmesini istiyorlar. Başkan Zelenski'ye sorun bu soruyu. Bilmiyorum. Hangi şartları olduğunu bilmiyorum Putin'in savaşın bitmesi ve barış olması için. Bence onlar da değişiyor bir açıdan. Çünkü önce bu tam kapsamlı bir savaştı. Ama şimdi cephede inisiyatifini kaybediyor orduda teknoloji sebebiyle. Çünkü artık mesele asker sayısının dışına çıktı. Evet, asker sayısı çok önemli ama artık mesele bundan ibaret değil. Sadece insan sayısı, asker sayısı ile ilgili değil. Artık insan sayısı artı teknoloji var işin içinde. Ve bizim elimizde atmış olduğumuz daha iyi teknik adımlar var Rusya'ya kıyasla. Onlar da tabii ki çok farklı şeyler üretiyorlar. Oldukça bize karşı güçlü şeyler üretiyorlar. Ama biz değişiklikler olduğunu görüyoruz. Biz bu savaşı cepheden daha öteye çekmeye çalışıyoruz. Bu yüzden cepheyi kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tabii ki daha az askeriniz varken bunları geriye çekmek daha zor ama bunu yapmanın da bir yolunu bulduk. Onların lojistiğini, ordusunu, petrol ve dizeli engelleyerek yapmanın yolunu bulduk. Ona çok fazla destek veriyoruz. Çoğunlukla Avrupa ülkeleri yapıyor bunu ve çok ciddi bir destek veriyorlar Ukrayna'ya. Çok büyük bir destek. Burada Putin'e soracağınız sorulardan biri, benim onunla konuştuğum konulardan biri, nerede buluşmak istersin dediğimde ideal olarak Moskova'da dedi. Ama Moskova'da buluşamayız. Bu öyle olmaz. Bu iş böyle yürümez. Ama Zelenski ile buluşacağım, Putin ile buluşacağım ve bir şeyler değişecek ve umarım bu yakın zamanda olur. Çünkü birincisi kaybedilen hayatlar, ikincisi de ülkeyi yeniden inşa etmek. Çünkü bu ülkenin, Ukrayna'nın çok büyük bir potansiyeli var. Ne zaman olacak bu bilmiyorum. Başkan Putin dedi ki ben Moskova'da buluşmayı çok isterim. Ben de dedim ki böyle bir şey olacağını düşünemiyorum dedim. Çünkü kendimi Zelenski'nin yerine koyuyorum. Moskova'ya gider misiniz mesela? Yok. Oraya gitmek istemem çünkü orada çok fazla Ukrayna drone saldırısı var. Pek güvenli olmaz. Avrupa olabilir belki. Sayın Başkan, siz nasıl Ukrayna'nın tekrar Rusya tarafından saldırılmayacağını nasıl garanti edebiliriz? Nasıl Rusya'nın Ukrayna'yı tekrar vurmasını engelleyebilirsiniz? Bir anlaşma yaparak bunu yapacağız. Güvenlik garantisi üzerinde çalışacağız ve Rusya bize çok fazla saygı duyuyor ve belli bir güvenlik sistemini oturtacağız. Avrupa de bunu tabii ki

devam ediyor. 5 yıl mı oldu? Neredeyse 5 yıl oldu. Kim bunu tahmin ederdi ki? Yani çok büyük, daha geniş bir ülke. Başkan Zelenski dedi ki Ukrayna'nın Patriot füzeleriyle son birkaç günde bile bir sürü kişi öldü. Acaba bunu anında Ukrayna'ya tekrar destek sağlamayı düşünür müsünüz? Patriot desteği. Bizim Patriotlarımız var ama bizim de Patriot füzelerine ihtiyacımız var. Evet, belki bir kısım füzeyi verebiliriz. Bunu bir açıklayalım. Bu üretici firmayla konuşalım. Onların da çok büyük bir potansiyeli var bu kompleks silahları üretmek için. Ukrayna'ya gidecek, gider misiniz? Tabii giderim. Ben savaşın tabii bitmesini görmek isterim gitmeden önce. Eminim bizim gizli servis bu söylediğim cümleye bayılmıştır. Zannediyorum insanlar Kiev gibi artık daha fazla hasar yapılmadan bu kadar güzel bir şehri inşa etmek çok iyi olur. Evet, Ukrayna'ya gitmek isterdim. Ukrayna ve Rusya arasında bir son tarihiniz var mı sorunun çözümüne? Hayır, öyle bir son tarih koyamazsınız. Çok fazla şey olup bitiyor. Ama zannediyorum bir anlaşma olacak. Belli anlaşmalar yaptık mesela Azerbaycan gibi ülkelerle. Ve 32 yıl boyunca bir şey devam ediyordu ve onları yapmak imkansız dedikleri şeyleri yaptık. 8 tane ayrı yerde, hatta Kongo'da bile zannediyorum, değil mi? Kongo, Ruanda arasında da 14 milyon insan hayatını kaybetmişti. Onlardan birçoğu hayatını kaybetti. Onu da çözdük. Bu arada bir belki alevleniyor ama hiç yapılamaz denilen anlaşmaları yaptık. Mesela Hindistan, Pakistan, onlar da çarpışıyordu. Onu da hallettik ve bunu hallettiğimiz zaman insanların yeniden kavgaya dönmek istemediğini gördüm. Siz de böyle bir güvenlik garantisi alınca aynı olacak diye düşünüyorum. Belli bir güvenlik garantisine ihtiyaçları olacak diye düşünüyorum ve bunu halledeceğiz. Bu önemli. Ben Zelenski'nin de bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, bu çok önemli. Kısmen başkan Patriot lisanslarından bahsetti ama bugünkü dünyada en iyi antibalistik sistemleri kullanacağız. Onlar en iyisi. Bunları ben savaş esnasında gerçekten hepsini deneme imkanı buldum. Bütün patriotlar, çünkü patriotlar Venezuela'da kullanıldı. Orada işe yaramadı. Bir uçak vuruldu. Bir tane helikopter o halde vurulduktan sonra indi ve dizi dağılmıştı pilotun. Ama çok az kişi böyle bir durumda ayağınız vurulmuşken indirebilirdi o helikopteri, ama o yaptı. Kendisi şimdi iyi ve ona çok yakışıklı bir adam, büyük, kocaman yakışıklı bir adamdı. Ona bir onur madalyası verdik, şeref madalyası verdik bu üstün askeri başarısından dolayı. Zelenski de bunu yapmak istiyor ve biz bunu yapacağız. Ukrayna ile ABD arasındaki drone anlaşmasının durumu nedir? Biz çok güzel dronelar yapıyoruz ama dronelar da satın alıyoruz. Ukrayna'nın çok iyi dronelar üretme kabiliyeti var. Bir savaş ortamında bunu yer altında, bodrumlarda yapıyorlar. Sığınaklarda zannediyorum hatta yapıyorlar. Yani akıl almaz bir kabiliyet bu. Bu yüzden söylüyorum. Patriot başka birçok ülke yapamayacak diye düşünüyorum ama onlar yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok yetenekliler. Evet, zannediyorum bu anlaşmayı yapacağız. Bu anlaşmayı yaptığımızda çok büyük bir koruma elde edecekler. Korumayı çok seviyorum. Bu patriotlar yapıldığında, yani bir füze size vuracağı zaman, mesela Abraham Lincoln gemisi için söyledim. Bütün bu füzeler vurulmuştu, indirilmişti. Siz bu

fikri beğeniyor musunuz? Evet, harika bir fikir bu. Herkes bence bu fikri çok beğeniyor. Bir güvenlik garantisinin bir parçası olarak hava sahasını Rusya'ya kapamayı düşünüyor musunuz? Ukrayna'nın hava sahasını Rusya'ya kapatmayı düşünüyor musunuz? Güvenlik tedbirlerinin bir parçası olarak, güvenlik garantisinin bir parçası. Eğer gerekliyse evet, bakın bir anlaşma yapacaksak bir anlaşma yapacağız. Güvenlik garantisi olsun ya da olmasın. Ve bir anlaşma yaptığımız zaman o anlaşma anlaşmadır. O zaman sizin ne dediğinizi umursamayacağız. Anlaşma yaptıysak anlaşma yapmışızdır. Bir sonuca ulaştığımızda bir anlaşma yapacağız. Tabii ki bu anlaşmanın sağlam olacağını da garanti altına alacağız. Bazı kişiler böyle olmaz diyor ama ben eminim olacağını. İran'la ilgili emin değilim. Eğer onlarla bir anlaşma yaparsak bunun kalıcı olacağından emin değilim. Çünkü ben onları çok onursuz buluyorum. Onu öyle bulmuyorum. Zelenski'yi öyle bulmuyorum. Onu da üzmek istemiyorum. Ama benim Başkan Putin'le ilgili yaptığım her şey de iyiydi, okeydi. Tabii ki Zelenski böyle düşünmüyor olabilir ama bu normal. Ben bu anlaşmayı yaparsak bunun ihlal edileceğini düşünmüyorum ve gerekiyorsa güvenlik garantisi de verilecek. Ama İran'a gelince 47 yıldır bunu başka bir başkanın şimdiye kadar çoktan yapmış olması lazımdı ya da başka bir ülkenin. Ama onlar giderek güçlendi ve şimdi zayıflar artık. 159 tane savaş gemisi yani batırıldı. Onların bütün donanması neredeyse denizin altında şu anda batık halde. 28 tane atış yapıldı ve uyuşturucu tüccarlarına karşı kullandığımız silahları kullandık onlara karşı. Hiç kimse bu işlere girmek istemiyor. %97'sini yok ettik ve aynı zamanda mayınlar içinde bunu kullandık. Çok daha azını 28 tane küçük gemilerini batırdık. Ellerinde çünkü sadece küçük gemiler kaldı. Bu gece de daha fazla saldıracak mısınız? Bu gece saldıracağız mı? Bunu size söyleyemem tabii ama eğer yaparsak ellerinden hiçbir şey gelmez. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Yani biz çünkü hak ediyorlar. İran çünkü bu saldırıları hak ediyor. Başkan Trump, dün geceki saldırıların etkililik seviyesi neydi ve bunun İran'a verdiği mesaj neydi? Dün gece İran'a yaptığınız saldırıların verdiği bence çok ciddi bir etkisi oldu. Öncelikle onlar radarlarını yeniden inşa etmeye çalışıyorlardı ve %60'ını inşa etmişlerdi. Şimdi yeniden sıfırdan başlamaları lazım. Biz şu anda en yüksek seviyeden de saldırmıyoruz. En yüksek seviye saldırılarda köprülere saldırılır. Biz bir günde onların bütün köprülerine saldırabiliriz ve yapabilecekleri hiçbir şey yok. Elektrik üretim tesisleri, değil mi? Elektrik ürettikleri yerler. Eğer saldırmamız gerekiyorsa saldırırız. Yani onları bitiririz. Bunu yapmak istemiyorum ama aynı zamanda deniz suyunun tuzunu almak için kullanılan tesislere saldırdık. Kargo tesislerine, Kargil tesislerine, petrol tesislerini yok etmeyin. Belki biz onları kendimize alabiliriz dedim ama onun haricindeki her şeye vurdular ve bu gece tekrar da vurabiliriz. Ben normalde böyle değilimdir aslında ama gerçekten onlar bunu hak ediyorlar. Çünkü bir anlaşma yapmak istiyoruz diyorlar ama yapmıyorlar. Bir ara istediler. Hamene'nin cenazesine gitmek istediler. Tamam ara verelim dedim. Ondan sonra da füzeleri attılar. Biz de onları öldürdük. Yani biraz da konuya böyle bakmak lazım. Cenaze gerçekleşti ve bir süre talep ettiler. Ve biz de onları öldürmeyeceğimizi söyledik. Sizi öldürmeyeceğiz dedik. Yani ne kadar çılgınca bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunu bir hayatınızı devam ettirmek için yaptığınız bir şey olarak

Yani bu böyle olması gerekmiyordu. Pete bu işi ta birinci günden beri çok seviyor. Bunu söylediler, lütfen bizi öldürmeyin cenaze esnasında dediler. Biz de tamam dedik ve hiç de bir şey yapmadık. Bir şey yapmadık ve onlar için aslında orayı da güvenli bir hale getirdik. Peki sonra ne oluyor? Onlar kalkıp bizim iki gemimize saldırmaya çalışıyor. Bir Suudi, bir de Katar. Kuveyt miydi? Hayır, Katar gemisi. Aslında üç gemi. Üç tane gemiye saldırıyorlar. Ve yani bilemiyorum. Yani onlarla, onları çok onursuz insanlar ve hiçbir anlaşmaya sadık kalamıyorlar. Acaba Steve Woodcuff, Jared, JD ve bu alanda çalışan kişi onlarla konuşabilir mi? Evet, konuşabilirler ama ben bunlarla bu işin sonunu görmüyorum. Ben bütün hayatım boyunca anlaşmalar yaptım. Bu işin onlarla olacağını öngörmüyorum. Belki büyük bir saldırı olabilir ve belki birçok şeyi yerle bir edebilir. Biz öyle hiçbir şey yapmıyor değiliz, bir sürü şeyi yerle bir ediyoruz. Pete bize dün geceden bahsedebilir misin? Bizim bir savaş gemimizi saldırıyorlardı, yeraltı tesislerine dronlarla ve sahil savunma alanlarına, radar alanlarına, surveillance alanlarına, tekrar inşa ettikleri, düşündükleri her şeyi, yeniden inşa ettiklerini düşündükleri tüm kabiliyetleri vurduk ve sizin emrinizle Sayın Başkan bu akşam tekrar saldırabiliriz ve daha da derine gidebiliriz. Bir abluka tekrar olabilir ve bu abluka sadece onlar için olacak. Diğer herkes tabii ki geçebilir. Eğer istiyorlarsa mayınlarını atabilirler ama biz tekrar aynı uyuşturucu baronları için kullandığımız silahları onlar için, onları vurmak için kullanabiliriz. Fentanil ve diğer bütün uyuşturucuların Venezuela dahil geldiği ülkelerde uyuşturucu baron larına saldırdık. Onları mahkemeye çıkarttık. Sonra serbest kalıp tekrar yeniden bu işe döndüler. %97'si yapılan işin %97'si deniz yoluyla taşınıyor. Karayolu kolay ama önce denizi halletmemiz lazım. Ve bu %3'ü hala bu işi yapan, dünyanın en cesur insanları hala bu uyuşturucu işini yapan, onlara bir belki cesaret madalyası vermemiz lazım. Çünkü biz aynı füzeleri kullanıyoruz. Bunlara mayın atıcı deniyor ama bizim de mayın temizleyicilerimiz var. Avrupa milletleri NATO'da konuştuk bugün. Onlar da mayın temizleyiciler gönderiyor. Muhtemelen onlar da yeni mayınlar yerleştiriyor. Onlar gerçekten şeytani, hastalıklı ve zihinsel özürlü insanlar. 47 yıl önce bu işin bitmiş olması gerekiyordu. Hepinize çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hepinize çok teşekkürler basın toplantısı için. Reuters Lives.

0: On danse sur ces stains le soir. She's not too often as a kid. Arkadaşlarımız az da sözüyor. Just Sky News, Deborah Haynes.
1: You know Donald Trump well.
0: Donald Trump'ı çok yakından tanıyorsunuz. Kendi bakış açınızdan bir değerlendirmede bulunur musunuz acaba? Sizce Başkan Trump NATO ile ilgili daha büyük bir heyecan taşıyor mu? Bir yıl öncesine göre daha istekli, daha hevesli mi Sayın Başkan? Savunma harcamalarını arttırması yönünde müttefiklere bir talepte bulunmuştu. Birleşik Krallık ve diğer müttefiklerin Grönland konusunda ve İran konusunda kendilerine destek veremediğini ifade etti. Daha önce İran'la ilgili sözlerinize bir açıklık getirmenizi rica ediyorum bir de. NATO askeri bir destek verecek mi ABD'nin İran'daki operasyonlarına? İran, NATO topraklarının dışında, NATO sınırlarının dışında, NATO'nun siyasi pozisyonu da ortada. Deklarasyon

0: takım göreceksiniz. Kırmızı Boğaz'ı açılmalı ve nükleer bir kabiliyeti olmamalı İran'ın. Nükleer başlıkları da erişimi kesinlikle olmamalı İran'ın. Bu konudaki pozisyonumuz net. ABD ile mübit müttefiklerin yaşadığı durumlar var. Bunun ötesinde aile içerisinde bazen karşıt görüşlere sahip olabilirsiniz, çatışabilirsiniz. Ama hayır, biz bir birliğiz demek bütün bunlar olurken biraz sahtekarca oluyor. Aile içerisinde kavgalar, tartışmalar olabilir ama bunlar sizi daha güçlü kılar. Başkan Trump görüşlerini açıkça ifade eden, paylaşan birisi. This had to do with NATO. AB ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin harcamaları, katkılarını arttırmaları gerektiğini ifade etti. Adil olmadığını söyledi. Ama 600 milyon nüfusu var Avrupa'nın. Dünyanın en zengin bölgesi Avrupa. Çok büyük ekonomiler var. Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa gibi ve diğer ülkeler gibi. Avrupa ülkeleri ABD ile birlikte savunmaya katkı sağlamak durumunda. Bu adil değil dedi ve çok haklı. Ve Trump'ın liderliği burada son derece önemli, bunu biliyoruz. NATO'ya daha fazla katkı sağlamak durumunda diğer müttefiklerde. İran konusunda da hayal kırıklığına uğradı. Bu münferit, bunlar münferit konulardır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ülkeleriyle bir ikili olarak yaptığı anlaşmalarla ilgili çıkan sorunlar da bunlar. Deniz Haber Ajansı'ndan.
1: Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland.
0: Donald Trump sizin hemen yanınızda Grönland'la ilgili konulardan bahsetti, ticaret savaşlarından bahsetti.
1: Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
0: Siz onun yanında oturup hiçbir şey söylemezken bu sizin öz saygınızı etkilemedi mi hiç?
2: Acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much.
0: Of course, it has to do with çok takdir ediyorum bunu. Çünkü but it very much also has to do with President Trump. Rusya'nın Ukrayna'da teşkil ettiği tehditle alakalı bu. Başkan Eisenhower'ın da Avrupa ile ABD arasındaki harcama dengesini yakalamak için bir adım attığını biliyoruz. Bu daha olumlu bir gelişme oldu. Çünkü Avrupa'yı daha güçlü bir ortak, daha güçlü bir müttefik haline getirdi. Lahey'de kararlar alındı. Bu kararların uygulanması söz konusu bugüne gelene kadar. Bunun kılda tutulması gerekiyor. Grönland'la ilgili olarak da size bir izahat verdim. Davos'ta bir toplantı yaptık bununla ilgili. Ben size şu konuda katılıyorum. Rusya konusunda, Çin konusunda sizinle hemfikirim. Bu denizlere erişimleri konusunda, ama bunun üzerinde birlikte çalışacağız dedik ve çalışıyoruz da. Çok sorumuz var ve zamanımız daralıyor. Buyurun. Çok teşekkürler. Sayın Genel Sekreter. Epoch Times New York'taki bir medya kuruluşundan geliyorum. Rusya ile ilgili bir soru sormak istiyorum size. Rusya şu anda yakıt kıtlığı yaşıyor, gaz sıkıntısı yaşıyor, enerji ile ilgili sorunlar yaşıyor. Sizce bu savaşı, Ukrayna'daki savaşı ne şekilde etkiliyor? Başkan Trump'ın Rusya'ya daha fazla müeyyide uygulamasını bekliyor musunuz? Ukrayna enerji altyapılarını vurma konusunda Rusya'da oldukça başarılı oldu. Sizden medyadan okuduğum kadarıyla daha dün bazı hedefler vuruldu. Bunun teyidini almadım ama doğru haberler yapıldığını düşünüyorum. Rusya'nın içlerine doğru bazı hedefler vuruldu. Rafineri tesisleri hedef alınmıştı. Son iki ay içerisinde Ukrayna gittikçe daha başarılı şekilde hedefleri vuruyor Rusya'nın içerisinde. Dün bir haber çıkmıştı. Benzer şekilde taşınabilir tuvaletler getirmek zorunda kalmışlar benzin istasyonlarına. Çünkü bütün gece insanlar benzin sıralarında kuyruklarını beklemiş. 16. 17. yüzyılda ekmek kuyrukları oluyordu. 20. yüzyılda artık yakıt kuyrukları oluşuyor. Yeterli yakıt olması gerekiyor insanlara araçlarını kullanabilmeleri için. Bu Rusya ekonomisini etkiliyor anlamına geliyor. Aynı zamanda Rus devlet

0: Başkanı kendi halkının, gençlerin 35 bin genci ayda feda edebiliyor. Herhangi bir kışkırtma olmaksızın Ukrayna'da başlatılmış bir savaş söz konusu. Dolayısıyla bu savaşa katılacak Rus gençlerinin bir kez daha düşünmesi, ikinci kez düşünmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki hayatını kaybedecek 30 bin, 35 bin kişiden biri onlar da olabilir. Şu anda olup bitenler bunlardan ibaret. AB'nin yaptırımları uyguladığını biliyoruz, NATO'nun değil. Birleşik Krallık, ABD ve AB müeyyidelerle ilgili sürekli bir koordinasyon halinde. Bir iki sorumuz daha var. Turunculu beyefendi.
1: Hi, Johannes Pertera, Avusturya Ulusal Televizyonu. Şunu merak ediyorum. Günün sonunda NATO ne yapıyor? Yani savunmayı duyduk. Harcamaların arttırılmasını duyduk. Biraz siyaset duyduk. Ama gazetecilerin tutuklandı, gözaltına alındı bir otokraside bulunuyoruz şu anda. Bu değerler sizin için ne temsil ediyor? Diyor ve 32 üye bu değerleri benimsiyor mu, paylaşıyor mu? Bir savunma ittifakı NATO. 1 milyar insanın savunmasından sorumlu ABD, Kanada, Avrupa'daki ülkeler, 30 ülke. Yani hep defansif, savunmaya yöneliyiz. Saldırmıyoruz başka bir ülkeye. Ancak bize saldırmaya kalkan bir ülke olursa gerçekten çok güçlü bir şekilde yanıt vereceğimizi, kendimizi savunacağımızı o ülkeler bilmeli. Bunun da bir sebebi var. Öncelikle ben 21. yüzyılda başka bir ülkeye saldırılmaması gerektiğine inanıyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı gibi delilik bunu yapmak. 19. 20. yüzyılda kaldı bunlar. Artık gelişmiş demokrasilerde 21. yüzyılda bunu yapmıyoruz. Bir de tabii ki tehlikede olan değerler var. Bunlardan bir tanesi demokrasi. Seçim özgürlüğü değil demokrasi. Özgür medya, özgür basın da demek demokrasi. Yani siz takip edebilmelisiniz. Görünenin ardında neler oluyor bitiyor, bunları takip edebilmelisiniz. Sizin işiniz bu. Zaten demokrasinin de bir parçası. Üçüncü sütunu da demokrasinin toplumlar. Ve toplumların kendi görüşlerini açık bir şekilde ifade edebilmeleri. Bazen bunları bir takım gösterilerle ifade edebilmeleri. Tabii gazetecilerin de büyük etkinliklere, basınla ilgili etkinliklere katılabilmeleri. Vaktimiz azalıyor. Beşinci sıraya verelim mikrofonu. Çok teşekkürler. Bu taraftayım. Buradasınız. Tamam. Japonya kamu televizyonunu teslim ediyorum. Sizce Ankara'da özellikle NATO'nun yüz yüze kaldığı, Çin sebebiyle yüz yüze kaldığı sınamalarla ilgili olarak liderlik düzeyinde bizim temsilcilerimizin de Ankara'da olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Aslında Güney Kore lideri buradaydı. Kendisi ve eşi dün akşam yemeğine de katıldı. Onları da tanıma fırsatım oldu. Aynı zamanda savunma bakanları düzeyinde, dışişleri bakanları düzeyinde, mesela Yeni Zelanda, Japonya ve Avustralya'dan katılım vardı. Ben bu ülkelerin liderleriyle bir araya geldim. Her seferinde burada olmaları gerekmiyor tabii, ama bu seferki zirvede Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla da tanışma imkanım oldu. Geçen yılki zirvede Japonya lideriyle bir araya gelmiştim. Diğer ülkelerle diğer ülkelerin liderleri de bir araya geleceğim tabii ki. Aslında Pasifik ve Avrupa Atlantik'te bunların bir gelişmelerin birbirine bağlantılı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Tabii ki 5. maddeyi Pasifik'i de kapsayacak şekilde genişletmekten bahsetmiyoruz. Hedef bu değil, ama işte standartlar, inovasyon, savunma harcamalarını en iyi şekilde arttırmak, bunlarla ilgili olarak işbirliği yapmak. ve her bir ülkenin katkısıyla ortak savunmaya hedeflere varabilmek. Bence çok faydalı tartışmalar oldu. Bir hanımefendi var o tarafta. Gerçekten bir süredir bir soru sormak istiyor. Bir tane daha alalım. Çünkü başka cumhurbaşkanları ve başbakanlar da sanırım basın toplantısı yapmak isteyecek. Çok teşekkürler. Global TV adına soracağım. Yunanistan'dan Türkiye karşıtı bir söylem geliyor. Ege'de yasa dışı faaliyetlerden bahsediyorlar ve Mitsotakis dedi ki ülkem halen Türkiye'den açık savaş tehdidi altında. Bu ittifak içerisinde bu açıklamayı nasıl karşılıyorsunuz? Daha önce de söylediğim gibi müttefikler arasında bir takım şeyler olabilir. Burada iki ülkeden bahsediyoruz. Bunlar ikili tartışmalar. Ama tabii ki bana gelip gene de soruluyor görüşün ne diye, ama ben bu konuda yorum yapacak kişi değilim. Ben birliği sağlamaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak ittifakın birliğini sağlamaya çalışıyorum. Tabii ki müttefikler arasında bir takım tartışmalar olabilir, ama herkese açık yorumlar yapmıyorum bu konuyla ilgili olarak. Belki perde arkasında bu tartışmaları yapan ülkelere yardımcı olmam isterse destek olurum, ama açıklama yapmayacağım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki zirvede görüşmek üzere.
2: Tarihi zirvede artık sona doğru geliyoruz. Sona doğru gelirken de özellikle son 1,5 saatte, hatta 2 saat diyebiliriz, baş döndürücü bir tempoda geçti yaşanan gelişmeler. Öncelikle sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesi çok önemli başlıklar içeriyordu. Tam sonuç bildirgesiyle ilgili gelişmeleri, detayları yorumlarken ya da paylaşırken ardından ikili zirveler başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan peşi sıra önce Macron'la Fransa Cumhurbaşkanı, ardından Meloni ile İtalya Başbakanı ve ardından da Almanya Başbakanı Merz'le görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler de oldukça önemliydi. Ancak o görüşmeleri de bir anlamda gündemin biraz altına iten Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Zelenski ile yaptığı o görüşme ve sonrasındaki açıklamalarıydı. Sabah saatlerinde İran'la mutabakat konusunda artık bu mutabakatın anlamsız olduğunu, geçersiz olduğunu ifade etmişti. Sonrasında Zelenski ile buluşmasında İran'a yönelik yine çok sert ifadeler kullandı. Bu gece İran'ı çok sert vurabiliriz dedi. Ve biz İran'ı vurursak eğer yapabilecekleri hiçbir şey yok dedi. İran gündemine dair mesajları çok sertti. Ardından Harp Adası'nı ele geçirebiliriz dedi. Zelenski savaşı bitirmek için gerekeni yapacağız dedi. Sayfalarca notum var açıkçası. Tüm bu başlıklarla ilgili her konuyu, örneğin Başkan Erdoğan'ın Meloni ile görüşmesini, Başkan Erdoğan'ın Macron'la görüşmesini ve Merz'le görüşmesini ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Rutte, NATO Genel Sekreterinin açıklamalarını da geniş geniş değerlendirebiliriz. NATO sonuç bildirgesi açıklandı. Bunların hepsi de son 2 saatte oldu. Amerikan Başkanı Donald Trump Zelenski ile görüştü. Önce İran'a çok sert açıklamalarda bulundu. Putin'le ilgili bugüne kadar duymadığımız şeyleri söyledi. Putin'le Zelenski'den daha çok görüşüyorum dedi. Hatta bu akşam arayacağım, görüşeceğim dedi. Bu savaşı bitirebiliriz dedi. Yani şimdi bakıyorum notlarıma, her konu uzun uzun konuşulabilecek, evet, başlıklar. Bir manşet çıkarmak gerekirse sanırım İran noktası, bu akşam İran'ı vurabiliriz açıklaması. Sabah mutabakatın sona erdiğini söylemişti. Bu akşam da vurabiliriz dedi. Dilerseniz önce en sıcak gelişme İran'la başlayalım. Doçent Doktor Faik Tanrıkulu bizlerle birlikte. Hocam birlikteyiz dedik. Ya, onu dinlerken öbürküne, evet, öbürkünü dinlerken öbürküne not almakta zorlandık. Bu arada bir sıcak gelişme daha var. Ekranlara yansıttı arkadaşlarımız. İspanya Başbakanı Sanchez konuşuyor. Çok merak ediyorum ne söylediğini. Çünkü Trump gerçekten diplomasi teamüllerinin çok dışında, çok sert sözlerle eleştirdi. Bilmiyorum toplantıda içeride ne oldu olduğunu bilmiyorum ama Sanchez de eminim cevap verecektir. Anladığı üslupla Trump'ın cevap verecektir. Bu arada bir son dakikayı da buradan biz gözlemlediğimiz için bulunduğumuz nokta buna çok müsait. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Liderler ayrılıyor. Evet. İlk Macron'un ayrıldığını gördüm ben. Buradan ayrıldı. Ardından da çeşitli cumhurbaşkanlarının ayrıldığını gördüm. Görüşmeleri biten, toplantıları biten buradan ayrılmaya devam ediyor. Buyurun hangi başlığı öne çıkarırsanız hangisini... onu seçin. Oradan başlayalım.
3: Tabii bence bu zirveye damgasını vuran en önemli başlıklarından biri Trump'ın açıklamaları. Zaten bunun sinyalini veriyordu Cumhurbaşkanımızla görüşürken. İran'la ilgili NATO içerisindeki hayal kırıklığını ve İran'la ilgili olarak anlaşma sürecinde yaşadıkları sıkıntıları açık bir şekilde bir gün önce değindi. Ancak bugünkü açıklaması artık biraz bu ateşkes ümitlerini neredeyse bitirme evresine girdi.
2: Hatta yeni bir çatışma anladığım kadarıyla olabilir. Sonuç bildirgesine de yansıdı bu. İran nükleere sahip olmayacak ifadeleriyle birlikte.
3: İki tane ifade var orada. Bir Hürmüz Boğazı meselesi var. Yani oradaki geçişe müsaade etmesi konusunda.
2: Rutte'nin de açıklamalarından not almışım. Hürmüz açılmalı ifadesi de. Rutte'nin evet. İran'la ilgili başlığıydı NATO Genel Sekreteri.
3: Diğer başlık ise nükleer meselesi. Açıkçası belki içeride muhtemelen Trump'ın diğer NATO ülkelerinin de bu konuda inisiyatif alması konusunda belki bir tartışma dahi olmuş olabilir. Ama en nihayetinde NATO sonuç bildirgesinde İran'la ilgili olarak daha da ileriye, çünkü Trump'ın ısrarı diğer NATO ülkelerinin de bu süreçte aktif rol alıyor olmasıydı. Ancak sonuç bildirgesinde bu biraz genel hatlarıyla daha önceki zaten NATO ülkeleri birebir de bu hususlara değiniyorlardı. Yani Hürmüz Boğazı ve nükleer meselesi. Bu yönüyle çok da Trump'ın istediği bir sonuç bildirgesi bence bu NATO Ankara zirvesinde çok yer almıyor ama
2: doğru.
3: Birebirdeki ifadeleri artık yeni bir ateşin, yeni bir savaşın fitilini tekrar canlandırdığı veya da bu sürecin artık müzakere yoluyla çözülemeyeceğini sanki kafasında kodlamış gibi duruyor.
2: Tek başına damga vurdu zirveye. Şöyle evet. Damga vurdu. Başka kimsenin konuşmasına, başka kimsenin açıklamalarının gündem olmasına izin vermiyor. Sabah saatlerinde yine birlikteydik. O yine teamüllerin ötesinde. Rutte ile bir anda basın toplantısı yaptı. Mavi Halı'da yürümedi, o görüntüyü vermedi. İfadeleriyle bir anda gündemi değiştirdi. Sonra tam zirve bitti. Sonuç bildirgesini konuşacağız. İkili görüşmeleri konuşacağız. Örneğin şu anda ekranlara geliyor. Başkan Erdoğan'la Mersin görüşmesi ya da Macron'un görüşmesi. Buraya yansıyanları konuşacağız ama öyle bir Zelenski basın toplantısı yaptı ki onları da gölgede bırakmaya çalıştı.
3: Yani biz şu an hangisini konuşacağını şaşırıyoruz.
2: Şaşırıyoruz açıkçası. Evet, doğru evet. Söylüyorsunuz.
3: Şimdi İran'la ilgili olarak aslında çok ilginç değil mi yani bu kadar işte zirveler, görüşmeler hangi ara karar verdi ve Hark Adası'nı vuracağını söyledi. Yani
2: Hark Adası'nı işgal edebiliriz.
3: İşgal edebiliriz
2: dedi. İran'ı da bu gece çok sert önce çok vuracağız dedi.
3: Daha önce
2: sonra işte, vurabiliriz dedi.
3: Biz aslında daha sert vurma konusunda imtinalı durduk ama İran'ın bu müzakere yoluyla sanki ıslah olmayacağını kendisi zihnen sanki bir tarafa not etmiş gibi ve bir yönüyle de savaş yoluyla bunu ilerletme konusunda maalesef kafasında.
2: Şimdi İran başlığı bu. Birazdan Miçotakis ile ilgili bir haberim var, ekranlara getireceğim ama o ekranlara gelene kadar şunu da soracağım. Yine notlarım arasında var. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye niyetliyim dedi. Putin'le bu akşam görüşeceğim dedi. İki lider de çok inatçı dedi ama bir nokta var, bir detay var.
3: Bir iyi diyor, bir kötü diyor.
2: Ukrayna'nın Patriot üretmesi için onlara patent ya da lisans verilebileceğini söyledi. Yani Ukrayna'ya Patriot satmak değil, Ukrayna'nın Patriot üretmesini sağlayacağız dedi. Bu da elbette dengeleri değiştirecek bir başlık. Çok önemli değil mi? Yani özellikle
3: bakın
2: Rusya-Ukrayna sürecinde.
3: Yani bu İran savaşı ile birlikte Ukrayna meselesi belki ikinci aşamada değerlendiren hususlardan bir tanesi ama bence bu NATO Ankara zirvesinin en temel gündem maddelerinden biri ki Genel Sekreter Rutte bunun işaretlerini vermişti. Konuşmasında daha çok Ukrayna'ya değinmişti destek verilmesi konusunda. Tabii bu acaba somuta döner mi dönmez mi diye, ki burada da somut adımlar var. 50 milyar dolardan bahsediyor. Bu çok ciddi bir rakım.
4: Sonuç bildirgesinde de geçiyor.
3: Evet, sonuç bildirgesinde geçiyor. Daha da öteye geçiyorum. Avrupa ülkelerinin sağlayacağı kredi fonundan bahsediyor düzenli olarak. Yani şunu görüyoruz. NATO Ukrayna'ya destek konusunda bu zamana kadar verdiği sözlerden öteye geçerek gerçekten somut çıktısı olan ve Ukrayna artık bizim meselemizdir demek konusunda bir konsensus sağladığını söyleyebiliriz. Patriot meseleleri, Zelenski hatırlanca üzerine ne demişti? Patriot füzelerini gelmeden önce talep ettiklerini ve

0: buna ihtiyacı olduklarını belirtmişti ve Trump yine ezberleri bozdu.
1: Bizim de ihtiyacımız var demişti önce. Sonra fikrini değiştirmişti.
0: Fikrini
1: doğru
0: değiştirdi. Şimdi bırakın siz orada Ukrayna'da üretimden bahsediyor. Doğru. Yani lisans izni vermeksinden
1: şöyle
0: bahsediyor.
1: Şöyle ifade etti onu da. Patriot bir savaş saldırı aracı değil. Bir savunma aracı. O yüzden rahatlıkla verebiliriz gibi bir ifadesi vardı
0: ama
1: Trump.
0: Rusya'nın da en temelinde Ukrayna'nın zayıf halkası hava savunma sistemleri. Doğru. Bunun da altını çizmek gerekiyor. O yüzden Ukrayna sürekli olarak bu Patriot konusunda, yani sadece bu Trump döneminde değil, daha önceki süreçlerde de Biden döneminde de bu tartışılmıştı.
1: Bir önemli gelişme, NATO'nun bir sonraki liderler zirvesi Arnavutluk'ta.
0: Evet, zaten söyleniyordu.
1: Bunu da belirtelim. NATO'nun bir sonraki liderler zirvesinin adresi de Arnavutluk olacak. Bunu da belirtmiş olalım.
0: Yeni
1: ama
0: üyelerinden biri
1: şimdi Yunanistan Başbakanı Mitsotakis geldiği andan itibaren sabah saatlerinde söyledikleri, dün akşam yemeğe giderken mehter marşıyla karşılanması, bugün ben dikkat etmiştim burada ama bir kez daha teyit ettim, Mavi Halı'da yürüyüşü, yani bir dolularını açarak
0: diğer
1: liderlerden farklı böyle bir heybetiyle yürümeye çalıştı. Bir mesaj mıydı değil miydi bakacağız yarın ama ona dair arkadaşlarım bir haber hazırladı. Dilerseniz Mitsotakis haberini ekranlara getirelim, sonra yorumlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla ABD Ticaret Bakanlığı Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin dış ticaret açığı Mayıs'ta aylık bazda %42,2 artarak 77,6 milyar dolara yükseldi. Böylece dış ticaret açığı Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkenin ihracatı Mayıs'ta bir önceki aya göre %3,2 azalarak 317,7 milyar dolara geriledi. İthalatı ise %3,3 artarak 395,3 milyar dolara yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla
3: A Haber Radyo.
4: Yönetilmesi konusunda yol kat ettik ve sınır ötesi ticaret gelişti. Birçok kişi ülkenizden Doğu Ege adalarına hızlandırılmış kapı vizesi programıyla ziyaretçi olarak geliyor ve ben daima insan insana ilişkilerin kıymetine inandım. Çok net bir şekilde birkaç ay önce Ankara'yı ziyaret ettiğimde de söyledim. Bizim tek fikir ayrılığımız kara sularının sınırlandırılması Ege'de ve Doğu Akdeniz'de ve bunu çözeceğimiz çerçeve, bu çok uzun süredir devam eden sorunu da uluslararası hukuk bağlamında ve deniz hukuku uyarınca yapmamız gerekiyor. Ben daima Türk misafirperverliğinden çok hoşnut oluyorum. Türkiye burada mükemmel bir NATO zirvesi düzenledi. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verimli bir ilişki için çalışmaya devam edeceğiz. Şunu da çok net ifade edeyim. Eğer biz bu çok uzun zamandır süregelen sorunu çözemesek bile, ta 70'lere dayanan sorunu çözemesek bile, barış içinde bir arada yaşayamayacağımız ve gündemin diğer maddeleri üzerinde çalışamayacağımız anlamına gelmiyor bu. Çünkü bunlar bize mirası gelen konular geçmişten. Türk parlamentosunun 90'larda aldığı bir kararın bugünün dünyasında yeri yok.
1: Şimdi bir konuk değişimi yaptık. Konuğumuzu uğurladık, Faik Hoca'yı. Şimdi de konuğumuz Bülent Atasever. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Aktan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Siz de aşağıda, yani aşağı derken şimdi izleyicilerimiz bilmediği için
5: burayı,
1: biz yayın yaptığımız noktanın altında gerçekleşiyor bu basın toplantıları. Oradan yukarı geldiniz.
5: Doğru.
1: Aşağıdaki hava nasıl? Önce onu soracağım. Çünkü biz burada alev alev bir gündemi takip ettik.
5: Doğru.
1: Trump bir yandan konuşuyor. Sonuç bildirgesi bir yandan. Rutte bir yandan açıklamalar yapıyor. Başkan Erdoğan 3 büyük ülkenin lideriyle görüşüyor. Çok çarpıcı açıklamalar var. Bunların hepsini not aldık. Özellikle İran'a yönelik saldırının başlayabileceği.
5: Doğru.
1: Rusya-Ukrayna savaşına yönelik de barış umudunun yükseldiği bir süreci özetleyebiliriz. Çok kısa bir değerlendirme alayım. Kemal Hoca'da da çok beklettim.
5: Tabii.
1: O da bizim Ankara Haber Merkezimizde. Çok kısa bir yorumdan sonra Kemal Hoca'ya döneyim.
5: Tabii yani şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak tam olarak vurgulamış olduğunuz gibi aslında biraz bir soğuk duş etkisi yaratan bir İran açıklaması oluyor. Hatta bu gece vurabileceği yönünde açıklamalar
1: çok
5: var.
1: Çok sert vururuz ve hiçbir şey yapamazlar.
5: Evet yapamazlar işte dedi ve bununla beraber de işte tekrar biz dün gece de ufak ufak çatışmaların gerçekleşmekte olduğunu gördük. Evet. Burada İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğini hiçbir şekilde bırakmak istemediğini daha önceki birkaç örnekte de Aktan Bey sizlerle beraber konuşmuştuk, evet, hatırlayacaksınız. Tankerlere yönelik saldırılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin cevabı, evet, arkasından tekrar Körfez ülkelerinde çalan alarmlar ve böylelikle biz o geceyi kapatıyorduk. Yine dün de buna benzer bir gece. Ancak burada biraz daha sert bir çıkış ve NATO toplantısında aslında biz çok Hürmüz'ün evet başlık açacağını düşünüyorduk ama bu kadar gündemde olacağını düşünmüyorduk işin doğrusu.
1: Harp Adası'nı işgal edebiliriz dedi.
5: Doğru. NATO müttefiklerine nasıl konuştuğunu sabahki basın toplantısında hatırlayalım. Zaten. Ve bununla beraber de Ukrayna'ya yönelik olarak da şimdi ben Rutte'nin basın toplantısından direkt geldim. O da enteresan biçimde Ukrayna olan
1: Hürmüz açılmalı benim notlarım arasında manşet.
5: Bunu söyledi ve Ukrayna meselesinde de yine benim dikkatimi çeken bir durum var. Biraz daha Ukrayna'nın savunma harcamalarında destek olmayı kararlaştırdık. Yeni silahlar ve epey bir paranın 24,5 milyar dolar dedi galiba.
1: Burada da çıtayı Trump öyle bir yere koydu ki siz onu takip ettiniz mi bilmiyorum. Bırakın silah vermeyi, Patriot üretmek için lisans vermeyi verebiliriz dedi. Yani Ukrayna Patriot üretebilir. Almaktan ziyade üretici konumuna geçiyor.
5: Doğru. Bu çerçevede de şunu söylemek lazım Aktan Bey gerçekten. Şimdi Trump'ın biraz daha söylemiş olmasımız Rusya'ya karşı bir nasıl söyleyelim kozu yükseltmek. Yani aslında Rusya'yı biraz daha masaya çekebilmek amaçlı bir açıklama ama Rutte resmi rakamlar şeklinde açıkladığı için onlar da biliyorsunuz Avrupa'nın hep sabahki yayınımızda daha önceki yayınlarımızda sizlerle konuştuk. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin hedeflerinin daha da ayrışmakta olduğunu işin doğrusu basın toplantılarında gördük. Rutte'nin de bizzat ağzından, Trump'ın da bizzat ağzından dinlemiş bulunduk.
1: Şimdi devam edelim. Bülent Atasever çok teşekkür ederiz ilk değerlendirmeniz için. Şimdi Kemal Olçar'a pas atacağım. Kemal Hocam hazır. Doçent Doktor Kemal Olçar Ankara Haber Merkezimizde bizi bekliyor. Uzak kaldık ama çok da uzak değil. Gönüller bir en azından. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi aramızda bir süre farkı olacak. Ben sözü size bıraktıktan sonra siz beni biraz geç duyacaksınız. O yüzden bir soru cevaptan ziyade ben sorularımı sıralayayım. Ardından da siz de lütfen yanıtları sıralayın. Çünkü karşılıklı o soru cevap kısmında biraz zorlanabiliriz. Açıkçası konuklarımla konuşurken İran Savaşı ile ilgili Amerikan Başkanı'nın açıklamalarından bir yorum isteriz. Bu başlıkla ilgili hatta çok sert açıklamalar kullandı. Hark Adası'nı işgal edebiliriz dedi. Rusya-Ukrayna ile ilgili bir yorum isteriz. Orada da başlık Ukrayna'nın Patriot lisansı alıp üretmesine yönelik açıklamaydı. Yine Trump'ın kendine has üslubu var. Başkan Erdoğan'ın Merz-Macron-Meloni ile bir üçlü görüşmesi var. Tüm bu başlıklara dair yorumunuz için ben sözü size bırakayım. Değerlendirmelerinizi yapın, araya da girmeyeyim. Bu ses gecikmesiyle ilgili problemi en az yaşamak için. Buyurun hocam, bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza, sözü size bırakayım.
6: Evet, şu anda herhalde sesimi alabiliyorsunuz Aktan Bey. Şimdi tabii daha önce de ifade ettik bu konuyu. Hatırlarsınız Trump'ın bu NATO toplantısında bazı beklentileri vardı. Beklentilerden bir tanesi artık bu parasal konu yani külfet dağılımının eşit olarak aktarılmasıydı. Bunda ilerleme kaydetmiş gibi gözüküyor. Tüm 32 üye bu konuda bildirgeden de anlaşılıyor ki artık Avrupalılar gerek harekatlara, operasyonlara, külfet dağılımına filan eşit olarak en azından gelirleri nispetinde katılım sağlayacaklar. İkincisi Ukrayna ve Rusya meselesi konusunda Ukrayna'ya tam destek çıktığını görüyoruz bildirgeden. NATO'nun tamamı çünkü bildirgenin altına oy birliğiyle imzalar atılmış ve deklarasyon yapılmış durumda. O yüzden Ukrayna'ya yapılacak olan destekler konusunda Trump NATO'dan beklentisini elde etmiş gibi duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. Fakat Ukrayna konusunda parantez açacağız şöyle. O da şu: eğer Ukrayna'yı bir şekilde Patriot üretimi dahil bir takım sofistike silahlar, Tomahawk vesaire gibi verirseniz Rusya'yı caydırır mısınız yoksa Rusya'yı azdırır mısınız? Bu konu çok önemli. Rusya da el yükseltecektir mutlaka. Bir şekilde başka bir takım silah sistemlerini devreye sokacaktır diye değerlendiriyorum. Ben burada biraz böyle pesimistik bakıyorum meseleye. Barışın sağlanması için gerekli koşullardan bir tanesi iki tarafı masaya oturtturmak, karşılıklı tartıştırmak ve bir şekilde uygun lokasyonda bunu yapmak gerekiyordu. Türkiye bunun için çok uygun. görüyorum ki böyle bir plan yok gibi duruyor şu anda. Sadece ben Zelenski'ye söz verdim, Patriot sistemlerini vereceğim, İşte başka bir takım isim vermeden sofistika silahlar vereceğim demek Rusya'yı yolundan

alıkoymayacaktır. O anlamda çok da olumlu düşünmediğimi söylemem gerekiyor. İkinci başlık, sürpriz başlıktı bu. İran konusunda hep anlata geldik. Hatırlayınız efendim. Burada eksik kalan harekat çeşitleri var demiştik. Trump bir şekilde hazırlıklarla ilgili müzakereler başlattı. Diplomasi ortaya çıktı. Arabulucular ortaya çıktı. Fakat bir şekilde bir mutabakat da imzalandı Cenevre'de. Karşılıklı dijital de olsa. İmzalanan ama dijital maddelere baktığımız zaman karşımızda çok da Amerika'nın arzu ettiği bir şey yok gibi duruyordu. Ve iki konuda çok şiddetli baskı yapıyordu. Birisi nükleer, öbürü Hürmüz Boğazı. Bu iki konunun gerçekten bölgesel ve küresel bir konu olduğunu NATO toplantısında biraz da sert bir üslupla söyledi. Dedi ki Hürmüz ve nükleer konusu sadece Amerika'nın konusu değildir. Bütün NATO'nun konusudur. Kızdığı nokta buydu. Hürmüz, özellikle Hürmüz konusunda derdi ki biz müttefiğe ihtiyacımız var. Bir ortaklığa ihtiyacımız var. İşbirliği yapacağımız ülkelere ihtiyaç var. NATO bugün gelmeyecekse ne zaman gelecek diye serzenişte bulunuyordu. Bugün gördüğümüz kadarıyla Rutte'nin de ifadesinde yer aldı. Dedi ki biz Hürmüz ve nükleer konusunda ABD ile aynı düşünüyoruz. Bu şu demektir. NATO acaba Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Hürmüz'e ve nükleer kapasitenin ortadan kaldırılmasıyla ilgili konuda yapılacak bir harekat çeşidine doğrudan katkı mı sağlayacak? Bunu neden söylüyorum? Şundan söylüyorum. Afganistan harekatını Amerika tek başına koalisyon kuvvetleriyle başlattı. Fakat NATO devraldı. Aynı şey Suriye'de DAEŞ'le mücadele koalisyon kuvvetleri kuruldu. Tek başına başlattı. NATO sonradan katıldı. Hep böyle oluyor. Amerika başlatıyor, NATO katılıyor. Acaba Amerika'nın başlattığı İran Hürmüz operasyonuna NATO daha önce yaptığı gibi tekrar katılacak mı? Bunu sorgulamak lazım. Eğer katılırsa burada bütün üyelerin mutlaka imza atması gerekecek. Yani savaşın boyutu Hürmüz'de kilitlenip arkasından NATO gibi çok büyük devasa bir gücü ABD ile müştereken Hürmüz'de bir harekata mı zorlayacak? Sanki bugünkü öfkesinden bunu da anlıyoruz gibi gözüküyor. Diğer taraftan bakın burada Hark Adası konusu yine aynı şekilde kara harekatı gerektirecek bir konu. Havadan burayı işgal edemezsiniz, alamazsınız. Eğer böyle bir şey olursa sınırlarımıza çok yakın bir yerde tıpkı Irak, iki tane yapılan Irak Körfez harekatı gibi bir Körfez harekatı gündemde. Acaba Türkiye'ye burada bir rol verildi mi? Yani hatırlayınız 2003'te 1991 ve 2003'te Türkiye'ye çeşitli sözler verilmişti. Çeşitli taahhütler verilmişti ve Türk toprakları Körfez'de yapılacak harekata katılımla ilgili bir takım dayatmalar yapılmıştı. Fakat her ikisine de Türkiye katılmadı. Fakat bu dönem 2026 Hark Adası kara harekatına Türkiye'den herhangi bir katılım olacak mıdır? Bu konuda bir dayatma yaşayacak mıyız? Çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu. Tabii ki bu ikili görüşmelerde ortaya çıkmıştır. Ama Türkiye'nin tabii ki böyle bir operasyona ne NATO şapkasıyla ne de diğer ikili konularla girmesi pek mümkün gözükmüyor. Merak edilen konulardan bir tanesi de bu aktarmayı aslında. Onu da söyleyelim. Nükleer konusunu şöyle izah edeyim müsaade ederseniz. Nükleerle ilgili İran zaten bir şekilde anlaşmaya imza attı. Fakat 60 gün süreyle durumun muhafazası söz konusuydu. O 60 gün daha dolmadı. Yani ABD bu 60 günlük bekleme süresini beklemeden aceleci bir şekilde bugün Trump tarafından deklarasyona göre bir harekat, dün yapılan harekatın devamı şeklinde bir harekat planlıyor. Şimdi dolayısıyla bu 60 günlük süre dolup nükleer kapasite konusunda mevcut sistemi korumakla mükellef olan taraflar bir tarafın korumadığını görüyoruz. Taraflardan bir tarafın korumadığını görüyoruz. Şimdi İran bu konuda mevcut nükleer kapasiteyi koruyup zenginleştirme faaliyetlerini devam ettirmek, elde mevcut 450 kilogramlık zenginleşmiş uranyumu da bir şekilde anlaşma gereği bir tarafa teslim etmesi gerekirken bunların hiçbiri beklenmeden derhal nükleer konusu gündeme getirilip Hürmüz gibi harekat konusu haline getirilmiş durumda. Bu da harekat çapının derinliklerde gerçekleşeceğini gösteriyor. Hexet ifade buyurmuşlardı. Hatırlıyor musunuz toplantıda? Daha derinlere harekat düşünüyoruz diye. Derinlerden kastettiği bu uranyumun saklanmış olduğu belki Tahran'ın
batısı, doğusu daha doğrusu, Meşet tarafları ya da biraz daha kuzey tarafları, Hazar kıyıları, o bölgedeki harekat yapılırsa eğer o bölgelere çok büyük ihtimalle kuzeyden de Hazar'dan da bir girdi yapmak zorundayız.

0: da kalacaklar. Yani biraz böyle İran konusu ısınmaya başladı. Düşük ateşte devam ediyordu. Isındıkça taraflar çoğalıyor. NATO vesaire gibi konu uluslararası örgütler de buna katkı sağlayacak gibi duruyor. Fakat burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gerekir. Eğer NATO buna girerse, eğer karar alınmayacaksa Kosova örneğine döneriz. Kosova örneğinde BM kararı alınmadan harekat yapılmıştı biliyorsunuz. BM'de, Güvenlik Konseyi'de bunu kınamıştı bazı üyeler. Şimdi aynı durum söz konusu olacak. Birleşmiş Milletler NATO çatışmasını eğer gerçekleşirse bu senaryo tekrar yaşayacağız gibi gözüküyor. Benim ilk etapta söyleyeceklerim bunlar. Çok fazla madde var Aktan Bey. İsterseniz onlardan da devam edebiliriz ama peki. Çok sıcak olan iki tane
1: doğru.
0: Konu.
1: Doğru.
0: Aslında dilerseniz şunu da söyleyeyim.
1: Şöyle yapalım. Hocam bu buyurun.
0: Şunu da söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk başta yapmış olduğu, toplantı başında yapmış olduğu konuşmada yaklaşık 10-15 maddelik bir paket var. Bunların büyük bir kısmının bildirgede yer aldığını görüyoruz. Bu Türkiye'nin başarısı olarak bunu lanse etmemiz gerekiyor. Fakat bir konuda eksiklik var. O da Gazze ve Lübnan konusunda bildirgede herhangi bir şeye rastlamıyoruz. Bu biraz da evet aslında düşünülmesi gereken diğer konulardan bir tanesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız NATO bir harekat peki. yapacaksa Lübnan ve Gazze özelinde yapması gerekir şeklinde sübliminal mesaj vermiştir.
1: Peki hocam devam edeceğiz. Sorularımız var. Bülent Atasever'le birlikte değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz ama yine iki değerli konuğumun müsaadesiyle başlıkları değerlendirdik ama Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri. Türkiye'nin çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği zirve. Biz burada uluslararası basındaki arkadaşlarla konuşma fırsatı bulduk. Hepsi zirveyi mükemmel olarak değerlendirdi. Zirveye katılan liderler de öyle. Trump da öyle, Macron da öyle. Şimdi Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri de vardı. Ekip arkadaşımız Mert Acalioğlu da o gelişmeleri, görüşmeleri takip etti. Notlarını aktaracak bize. Mert, 3 önemli liderle 3 önemli görüşme. Sendeki notlar neler? Sözü hemen sana bırakalım.
2: Teşekkürler Aktan Uysal. Başkan Erdoğan'ın görüşmelerine geçmeden önce bir bilgi vereyim. Kısa bir süre önce Rutte'nin konuşma yapmış olduğu salon tamamen boşaltıldı ve ABD bayrakları geldi o noktaya. Yani kısa bir süre sonra ABD Başkanı, Amerikan Başkanı Donald Trump orada açıklama yapacak. Tüm herkes boşaltıldı, çantalarınız kalabilir denildi. Bir güvenlik prosedürü uygulanıyor. İlerleyen dakikalarda onun konuşması başlayacak. Bu detayı paylaşarak başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında oldukça önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Dün zaten ev sahibi olarak ABD Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşmüştü. Hem heyetler arası hem baş başa görüşmeler yapılmıştı. Önemli konular masaya yatırılmıştı. Bugün ise tabii ki ev sahibi olarak Almanya Başbakanı'yla Merz'le bir görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Türkiye-Almanya ilişkileri herkesin malumu aslında. Çünkü çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu bir ülke. Öte yandan Almanya biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birine sahip. Hem ikili ilişkiler hem bölgesel konular hem de tabii ki iki ülkenin NATO'daki üstlenmiş olduğu görev ve roller noktasında değerli ve önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Bir diğer görüşme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la İtalya Başbakanı Meloni arasında gerçekleştirildi. Bu da tabii ki oldukça önemli bir görüşmeydi. Özellikle Başkan Erdoğan'ın bilindiği üzere Meloni ile de oldukça yoğun ve samimi ilişkileri var. İşte heyetlerde zaman zaman bakın karşıdaki alana giriş çıkışlarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Barış Yar da o noktayı gösteriyor. Şu an itibariyle Başkan Erdoğan'ın Meloni görüşmesi tabii ki özellikle Türkiye'nin ve İtalya'nın Akdeniz'deki biliyorsunuz çok yakın ilişkileri var. Yine savunma alanında İtalya ile son dönemde ivme kazandı. Biliyorsunuz Türkiye'den şirketler orada farklı şirketleri satın almaya başlamışlardı. Savunma alanında özellikle bunlardan biri de Baykar'ın yapmış olduğu çalışmaydı. Bu noktada aslında ikili ilişkilerin ve NATO içerisindeki rol ve görevlerin yerine getirilmesi noktasında değerli bir çalışma ve görüşmeydi. Bir diğer görüşmesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la olduğu bilindiği üzere Başkan Erdoğan ve Macron buluşmaları her zaman gündemdeki yerini koruyan buluşmalardan biriydi. Özellikle iki ülke arası ilişkiler, ticaret ve tabii ki Suriye konu başlıklarının bu görüşmelerde enine boyuna görüşüldüğünü düşünmekteyiz. İfade ettiğimiz gibi İletişim Başkanlığı görüşmelere ilişkin paylaşımını gerçekleştirdi. İçeriklerini de aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilerleyen saatlerde yapacağı konuşmayla birlikte daha da detaylandırmış olacak. Tabii ki özellikle Fransa'nın bilindiği üzere Esad döneminden bu yana aslında bölgede terör yuvaları varken bile biliyorsunuz Fransa'da bazı farklı

0: faaliyetleri vardı. Yeni dönemde özellikle Türkiye'nin de tabii ki üstünlüğüyle birlikte özellikle bölgedeki dengeler birazcık daha değişti. Bu nedenden dolayı Suriye konusunun da özellikle bu yapılan görüşmelerde geniş bir yer tutmasını beklemekteyiz. İki ülke arası ticari ilişkilerin özellikle zaten arka planda bakanların da bu hususta önemli girişimleri gerçekleşiyor. Tabii ki Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri bir yandan sürerken kısa bir süre önce Rutte açıklamalarını gerçekleştirdi. Geçti NATO Genel Sekreteri ve bildiriye değindi. Toplam 6 maddeden oluşuyor. Aslında sizler de birazcık değerlendirdiniz o bildiriye ilişkin notları. Özellikle Ukrayna kanadına ilişkin verilen o 70 milyar dolarlık, avroluk destek açıklanması da oldukça önemli ve dikkat çekiciydi ki bugün aslında Zelenski'nin ABD Başkanı Trump'ın yanındaki tavrı, duruşu, konuşması da aslında özellikle bu zirveden çantası dolu dönüyor şeklinde bir görüntü vermişti. Ben bunları anlatırken kameraman arkadaşım Barış Arda aslında çevredeki hazırlıkları, çalışmaları, yabancı ve yerli basının faaliyetlerini gösteriyor. Onu da paylaşmış olayım sizlere. Öte yandan tabii ki ittifakın daha kuvvetli silahlanması noktasında, caydırıcılığı noktasında, savunması noktasında 360 derecelik yaklaşımına bağlılığımız sürüyor açıklaması geldi. Hemen arka tarafta bulunan ekranlardan da halen daha aslında burada konuşmalar yer almaya devam ediyor. Şu anda yanlış görmüyorsam devlet başkanları konuşmalarını gerçekleştiriyor. Şu anda Almanya Başbakanı Merz'in burada konuşmasını görüyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinde Donald Trump başlayacaktı ancak birazcık sarktı. 17.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine aynı salonda konuşacak. Donald Trump'ın konuşması biraz sarktığı için Başkan Erdoğan'ınki de sarkma ihtimali var. Onu da belirtelim çünkü ne kadar süreceği ucu açık, sorular geliyor. Özellikle sert açıklamaları da vardı Donald Trump'ın. Özellikle İran'a yönelik bu akşam daha sert bir saldırı gerçekleştirebiliriz şeklinde aslında ifade ettiğiniz gibi tarihi bir zirveye tanıklık ediyoruz dememizin sebebi birazcık da buydu. Oldukça farklı ifadeler var. Tabii ki Türkiye'nin özellikle beklentileri var. Bu beklentilerin de büyük oranda karşılandığını görüyoruz. Gelişmeler bu yönde. Birazcık da aslında açıklamalara kulak vereceğiz ve masadan neler çıkmış bunu göreceğiz diyelim. Haktan Hüsal ve söz yeniden size bırakalım.
1: Şimdi Mert'in bulunduğu katta Mert'e teşekkür edelim. Biz buradan kuş bakışı görebiliyoruz. Liderler ayrılmaya devam ediyor. Kim olduğunu göremedik ama birazdan belki bayraktan kim olduğunu çıkarabiliriz.
2: Doğru.
1: Trump'ın basın toplantısı var. Size az önce Rutte'den geldim dediniz.
2: Doğru.
1: Kalabalıktı. Şimdi Trump'ta çok yoğun bir kalabalık var. Bütün gazeteciler girmek ve Trump'a sorular sormak istiyor. Ama Trump da bütün zirvenin önüne geçmiş gibi görünüyor. Belki arkadaşlarımız... Trump'la ilgili o basın toplantısını izlemek için bulunan arkadaşlarımıza ulaşırlarsa oradaki o yoğunluğu, izdihamı yayında gösterebilirler bize. Bunu da yayın içerisinde iletmek zorunda kalıyoruz. Kusurumuza bakmayın. Editör arkadaşlarıma söyleyeyim. Belki onlar oradaki arkadaşlarımıza ulaşırlarsa o Trump izdihamını ekranlara getirebiliriz. Ama çok konuşmadı mı? Yani sabah konuştu, gündeme damga vurdu. Öğleden sonra ve şimdi bir daha konuşacak.
2: Şimdi Haktan Bey, arada da sizinle konuştuk aslında.
1: Doğru.
2: Bildiğiniz gibi bu anlamda biraz aslında az önce çok güzel bir ifade kullandınız. Bütün zirvenin önüne geçme çabası. Biz biraz bunu aslında bu taktik olarak kullanmaya başladığı bir zamandır zaten sizlerle konuşuyoruz biliyorsunuz yayınlarımızda ve ben yine bu taktiği izlenimi görüyorum. Sert bir çıkış yaparak bir tansiyonu yükseltme, arkasından karşı tarafın o bir biraz daha geriye doğru çekilmesini beklemek, biraz isteklerini kabul ettirmek adına daha yumuşak bir ses tonu kullanma, gerekirse tekrar yükseltme. Biz bunu askeri harekatlarında da dikkat edin, İran Hürmüz meselesinde de görüyoruz. Konuşmalarına da yansıyor bu. Çok pragmatik bir adam olduğunu zaten sizlerle defaatle de konuştuk. Önce bir sert çıkış, arkasından karşı taraf eğer bu sert çıkışı kabul ediyorsa, absorbe ediyorsa istediklerini alabileceğini hissetme. Yani genellikle aslında bir iş adamı olduğunu da unutulmaması gerekiyor. Ve burada da zirvenin önüne bir şekilde geçiyor. Şimdi sabah yayınımızda da hatırlayacaksınız şunu konuşmuştuk. Acaba bu Rutte'li alelacele yapmış olduğu basın toplantısı acaba programda var mı diye de konuşmuştuk.
1: Yoktu.
2: Ve orada da aslında bahsetmiş olduğumuz tam o,
1: o tansiyonu
2: yükseltti
1: yoktu.
2: Ve...
1: Şimdi arkamızda mavi bir yol var. İzleyicilerimiz, gün boyu takip eden izleyicilerimiz gördüler ama olmayanlar için söyleyelim. Liderler sabah indiler, o yoldan yürüdüler, içeri girdiler. Soru cevap yaptılar, ardından da Başkan Erdoğan'ın elini sıktılar Rutte ile birlikte. Toplantıya geçildi. Trump yürümedi.
2: Doğru.
1: Son ana kadar bekledi ve yürümedi. Yani o O nizamı da bozdu.
2: Yani bir

0: 3 basın toplantısında söylediği her şey manşet oluyor. Sabah saatlerinde de manşet oldu. Orada İran'la o mutabakat zaptının iptal edildiğini, geçersiz kılındığını söyledi. Sert mesajlar verdi. Sanchez açıklama yaptı. Sanchez'in açıklamasını bilmiyorum. Belki arkadaşlarım iletilen notlarını çok ağır ifadeler kullandı.
1: Konuşamadık bile değil mi? Hemen üstüne.
0: Konuşamadan geldi bir de şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konuştu. Yetmedi. Bir de gitti İran'ı bu gece vurabiliriz dedi.
1: Doğru.
0: Yeni bir başlık açtı. Şimdi arkadaşlarım, tüm ekip arkadaşlarım, diğer gazetecilerle birlikte Trump'ın basın toplantısına kilitlenmiş durumda. Salona girecekler. Çok sorumuz var. Bu yayın öncesinde toplantılar da yaptık. Trump'a hangi soruları soralım diye.
1: Doğru.
0: Açıkçası öyle bir liste çıktı ki ne kadarı sorulacak bilmiyorum.
1: Doğru.
0: Bir de Beyaz Saray sistemini uyguluyor. Geldiğinde de onu gördük burada.
1: Doğru.
0: Yani öyle soru sırası sırayla değil. Herkes bağırmaya başlıyor. En yüksek sesle bağıran ya da
1: tanıdığı olan,
0: ya da tanıdığı olan Trump'a ulaşan o soruları yanıtlıyor. Şimdi Başkan Erdoğan yanındayken Türk gazetecilerle bir sıralamada oldu. Bir Türk, bir yabancı gazeteci gibi, ama şimdi Trump'ın basın toplantısı gerçekten izlemeye değer olacak. Ekip arkadaşlarım orada. Onlar da hazırlıklarını tamamladılar. Bizim hazırladığımız çok soru var. O soruları yöneltmeye çalışacaklar. Tüm dünya merak ediyor.
1: Doğru.
0: Artık bu açıklamaların üzerine ne söyleyebilir diye. Var mı sizin bir öngörünüz? Sonra da Kemal Hocam'a soracağım.
1: Tabii.
0: Yani bunların üzerine çıkabilir mi bilmiyorum ama.
1: Yani ben çok işin doğrusu biraz da saatler yavaş yavaş asıl karar mekanizmasına doğru gelindiği için biraz daha ben vitesi düşüreceğini, işin doğrusu o ambiyane tabirle vitesi düşüreceğini düşünüyorum. Çünkü belirttiniz, sabah son derece tansiyonu yükselten çıkışlarını gördük biz. Ne Danimarka'yı bıraktı, ne İspanya'yı bıraktı.
0: Grönland,
1: yani
0: İspanya, Almanya,
1: tabii
0: İtalya.
1: Kim gelirse. Ve burada yalnızca işte burada biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı olan sevgisini ve Türkiye'nin önemini kavramış bir Trump. Yalnızca Türkiye'ye yönelik olarak.
0: Gitti.
1: Tabii.
0: Birbiriyle
1: yani,
0: görüştük. Netanyahu'ya söylüyor. Bu anlamda F-35'lerle ilgili Türkiye alacak F-35'leri.
1: Oradan bir Yunanistan'a da mesajı
0: verdi. Oradan Başkan Erdoğan'la aramız çok iyi. Eğer onlar olmasaydı İran'da böyle bir durum olmazdı. Kendisi İran savaşına katılmadığı ifadesini kullandı.
1: Doğru.
0: İsrail de mesaj
1: verdi. Ve bugün de aslında bildiğiniz gibi, şimdi bu toplantıda söyledi, Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı beni zaten burada görmeyecektiniz dedi. Çok net biçimde. Doğru. Ve bu anlamda da aslında ben neyi tahmin ediyorum hocam? Bundan sonra biraz daha işte özellikle ne için geldiğinde biz çok iyi biliyoruz. Şu %2, %3, %5. Ben bugün Arnavutluk Başbakanı'na da böyle bir yakınlaşmasını da enteresan buldum biraz. Biraz araştırdığım zaman da bildiğiniz gibi %2'ye varmış bir Arnavutluk ve aslında bir
0: şimdi
1: örnek
0: bir
1: olarak.
0: Şimdi bir virgül koyayım.
1: Tabii buyurun.
0: Haber programları müdürümüz, arkadaşlarım da bana burada yardımcı olursa sevinirim. Yazışarak haberleşiyoruz bu noktada. Bulunduğumuz noktanın durumu gereği. Normalde haber merkezimizde daha sağlıklı şartlarda ulaşıyoruz ama burada canlı yayın araçlarımız olmadığı için haber programları müdürümüz Emine Kavasoğlu hazır. Bir izleyen var. Emine, sorular hazır mı? Ne yaşanıyor şu anda orada? Trump'ın basın toplantısına ilgi olacağını tahmin ediyorduk ama bu derece ilgi normal mi? Siz girebildiniz mi? Eğer girerseniz hangi soruları soracaksınız? Hemen sözü notlarını aktarman için sana bırakayım.
2: Evet Aktan Uysal, biz girebildik ama kısa süreli bir izleyen ve gerilim yaşandı açıkçası. Şimdi ben bir yandan da göstereyim o kalabalığı sizlere. Şimdi öncelikle burası Rutte'nin de basın toplantısını yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu yer. Yani yaklaşık 15-20 dakika önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de işte tam bu noktada basın toplantısı yaptı. Hemen ardından Amerikalı ekip geldi ve sahnesinden dekoruna her şeyini değiştirdiler. Basın toplantısının gerçekleşeceği yerin önce bir ekip geldi ve bu çalışmaların hiçbirini biz göremedik. Niye göremedik? Çünkü Amerikalı ekip tüm basın mensuplarının buradan dışarı çıkmasını istedi. Eşyalarınızı bırakabilirsiniz ama hepiniz dışarı çıkacaksınız dedi. Bizler de buradan dışarıya çıktık. Ama asıl kriz işte orada başladı. Çünkü Amerikalı yetkililer yaklaşık 10-15 dakika süren bir dışarıda bekletme süresinin ardından öncelikle Amerikalı basın mensuplarını içeriye almak istediler. Durum böyle olunca da tabii biraz gerilim yaşandı. Neden önce Amerikalıların girdiğine dair bir tartışma yaşandı ama an itibariyle artık herkes basın toplantısı tablosunda yerini almış vaziyette. Tabii herkesin aklında çok fazla soru var. Çünkü Donald Trump beklenenin aksine teamülleri de biraz değiştirerek bugün NATO'ya bir giriş yaptı ve dolayısıyla NATO'da yapmış olduğu açıklamalarda enteresandı. NATO zirvesine girmeden önceki değerlendirmeleri de enteresandı. Siz de zaten gün boyunca sabahtan bu yana konuştunuz. İran konusuyla ilgili ateşkesin bittiğini açıkladı. Tabii hiç şüphesiz bu

0: Bugün bu basın toplantısında sorulacak sorulardan en önemlilerinden bir tanesi İran'la yeni bir savaşın başlayıp başlamayacağı. Çünkü İran'ı yeniden vurabiliriz dedi. Tabii ben hiç şüphesiz İran'a yönelik bir soru sormak istiyorum. Çünkü İsrail ve İran arasında, Amerika arasındaki o savaşta bundan sonra nasıl bir adım atılacak? Çünkü bu sadece Amerika, İsrail ve İran arasında bir savaş değil. Dünyayı etkileyen, dünya piyasalarını etkileyen, enerji krizlerine neden olan, petrol krizlerine neden olan bir savaş yeniden başlayacak mı? Buna dair nasıl adımlar atılacak, neler gerçekleşecek göreceğiz. Bir diğer soru hiç şüphesiz Türkiye'nin katta yaptırımları, yine F-35'ler, F-16'lar konusu olacak hiç şüphesiz. Bunlarla ilgili bir karar verildi mi? Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ikili görüşmenin ardından ne de Donald Trump tarafından bir açıklama yapılmamıştı. İşte o konuya yönelik de hiç şüphesiz Türk basın mensuplarının sorular sorması bekleniyor. Bakın şu anda yeni...
1: Burada bütün halklar Başkan Trump'a teşekkürlerini sunuyorlar. Sorularınız var mı acaba? Acaba Suriye'yi teröre sponsorluk yapan ülkeler listesinden çıkaracak mısınız? Neden çıkarmayalım? Çıkarırız. Çünkü çok iyi bir iş çıkardılar. Ve belki kendisi bunu yapabilir. Bu çok iyi bir soru. Evet. Çıkaracağım. Hala Suriye'nin Lübnan'a, Hizbullah'ta yardım ettiğini düşünüyor musunuz? Yapıyor olabilirler. Bence bu konuda aşama kaydettik. Çok iyi bir iş çıkardılar. Netanyahu acaba eleştiride bulundu mu son birkaç günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkilerinizin durumundan? Çünkü komşu ülkelere dair emperyal istekleri olduğunu söylemişti Türkiye'nin. Kendisi aslında hiç böyle bir şey yaparsa yalnız kalır. Onun için bir dost diyemem. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun dost olduğunu söylemem. Onlar çok iyi geçinmiyor. Ama benim için kendisi harika. Türkiye harika bir ülke. Benim için de harika ve aynı zamanda bir NATO müttefiki. Şimdiye kadar hiçbir başkan İsrail için benim yaptığım kadar çok şey yapmadı. Ben çok fazla şeyler yaptım ve Kudüs'le Golan Tepelerinde başka kimsenin yapamadığı şeyleri yaptım. İsrail'de çok fazla ilerleme kaydettik ve İran'da da çok fazla ilerleme kaydettik. Onların bütün askeri gücünü yerle bir ettik ama bunun 47 yıl önce yapılmış olması lazımdı. Siz Başbakan Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde tekrar seçilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Şunu söyleyeyim, kendisi çok iyi bir savaş dönemi başbakanıydı. Biz birbirimizle çok yakın mesai içerisindeyiz. Birlikte çok büyük şeyler yaptık. Benim görüşüme göre çok iyi bir savaş dönemi başbakanıydı. Siyasetiyle ilgili bir şey diyemem, emin değilim. Ben popüler olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir iş çıkardı. Bizim ilişkimiz çok iyi ve kendisi çok iyi bir savaş dönemi başbakanıydı. Başbakan eğer Netanyahu olmasaydı şu anda bir İsrail olmazdı bile. Paramparça edilmiş olurdu İran tarafından. Eğer zayıf bir başbakan olsaydı şu anda İsrail'de ya da başka bir başbakan olsaydı, garanti ediyorum size, İsrail diye bir şey kalmamış olurdu. Ve eğer ben başkan olmamış olsaydım, bu yönetim ABD ham petrol üretiminin sizin liderliğinizde Nisan'da rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Bu rakamlara ulaşmış olmanız neden çok önemli? Bunu yapıp bu yolu sürdürmeniz neden önemli şu anda? Bu İran'ın nükleersiz hale getirilmesiyle önemli. Onların asla bir daha nükleeri olmayacak. Bunu da kabul ediyorlar. Ama çok kötü davranıyorlar. Hep de çok kötü davranıyorlar. Onlarla ilgili bir yanlış var. Bunu yaptığımız zaman çok daha yükseltmedik ve petrol üretimleri düştü. Şimdi çok çok daha düşük. Biraz belki artabilir ama çok artacağını düşünmüyorum. Çok fazla petrol var. Scott, ne demiştin sen bu konuyla ilgili? Evet, rekor seviyede üretim var ama ilk başkanlık döneminde de böyleydi. İkinci birinci başkanlık döneminde de bir enerji süper gücü oldu ve herkesten daha iyi bir şekilde çatışmaları çözüyor. Bir petrol varsa bir yerde bunu güvenli, sağlam bir Amerikan petrolünü dünyanın diğer kısımlarına da iletmeliyiz diye düşünüyoruz. Mesela Suudi Arabistan'ı düşünün, Rusya'yı alın, iki büyük petrol üreticisi. Biz onların iki katından daha fazla üretiyoruz. Suudi Arabistan'la Rusya'yı birleştirip işin içine Venezuela'yı katmasanız bile onun iki katı kadar üretiyoruz. Biz önce patlattık onların petrol üretim tesislerini. Şu anda biz Rusya ve Suudi Arabistan'ın toplamından neredeyse iki katı kadar daha fazla petrol üretiyoruz. Siz İranlılarla anlaşmaya çalışmanın zaman kaybı olduğunu söylediniz. Peki onlardan petrol, ham petrolü nasıl alacaksınız ve nükleersiz olmalarını nasıl sağlayacaksınız? Biz onların yer altına saldırdık ve bunu bizden başka kimse yapamazdı. Nükleer malzemeler belirlenmiş bir zamanda elimizde, başka hiçbir ülkenin yapamayacağı şeyler bunlar ve biz ya ortadan kaldıracağız ya da artık her ne olursa. Sayın Başkan, eğer siz İspanya ile ticareti bitirirseniz AB ile yeniden ticaret anlaşmaları müzakeresi mi yapacaksınız? Kiminle? AB ile. AB ile ilgili neler olacağını göreceğiz. Onlar bize yıllarca çok kötü muamele ettiler ve bizden istifade ettiler. Biz bu ülkelerle çok yakınız bakın. Ve herkes, AB'deki herkes ABD'den istifade etti. Kim gibi? Mesela Suriye'den de istifade ettiler ve şimdi buraya ABD'yi geri getiriyorum. Biz en büyük yatırımları yaptık. 19.2 milyar dolar yatırım yapılıyor. 3 trilyondu bu rakam. Biden ve daha önceki dönemlerde 1 trilyondan az yatırım yapıldı. Biz 3 ayda 3 trilyon dolarlık yatırım yaptık. Biz tarihin en büyük yatırımını yaptık. Harika bir şey değil mi bu? Ve her yerde fabrikaları inşa ediyoruz. Dün Toyota Meksika'da bir yatırımlarını bitirdiklerini açıkladılar ve bunu ABD'ye taşıyorlar. Meksika bundan çok memnun olmayacak ama ben bunun dünyadaki ya da en azından bizim ülkemizdeki en büyük otomotiv firması olacağını düşünüyorum. Siz Walmart gibi firmaların fiyat indirimine gittiğini söylediniz. Bunun Amerikan vatandaşları için anlamı nedir? Biz fiyatları düşürdüğümüz için onlar da fiyatları düşürüyorlar. Biz çok yüksek fiyatları miras aldık ve 48 yıldır deniliyor bu en düşük fiyatlar. 48 yılın en düşük fiyatları deniliyor ama ben bunun tarihin en düşük seviyesi olduğunu düşünüyorum. Rekor seviyede enflasyonla Biden'dan yönetimi devraldık ve şimdi enflasyon harika, her şey harika, fiyatlar da çok iyi. Biz bir yüksek enflasyon devraldık, çok yüksek fiyatlar vardı. Şimdi bu fiyatlar iniyor ve petrol fiyatları da aşağı düşüyor. Petrol %50 düştü geçen ay, petrol fiyatları, benzin fiyatları ve bunun tabii her şeye de yansıması var. Bu da tabii ki fiyatların erişilebilir olmasını sağlıyor. Fiyatların ucuzlaması bir gün ya da iki gün içerisinde, mesela yumurta fiyatları konuşuluyordu. Yumurta fiyatları 5 kat arttı deniliyordu. Ben göreve geçtikten sonra dedim ki hiç sakın aman yumurta siparişi vermeyin Paskalya'daki yumurta bulma oyunu için falan dediler. O kadar yüksekti fiyatlar ve biz binlerce yumurta sipariş ettik ve şu anda yumurta fiyatları da çok düştü ve daha da fazla düşecek. Yani bir kelime uydurmuşlar kullandıkları fiyat uygunluğu diye. Ama ben bu fiyatları aşağıya çektim. Petrol fiyatları da düşüyor. Sizin bugün biz onlara her vurduğumuzda, İran'a her vurduğumuzda 2 dolar daha düşüyor. Bunu mu kastettiniz? Petrol fiyatlarının biraz daha düşeceğini kastettiğinizde bundan mı bahsediyordunuz? 35 dolardan 69 dolara çıktı ve o yüzden petrol fiyatları arttıkça her şeyin de fiyatı artmıştı. Biz İran'a vurduğumuz zaman biz İran'ı nükleersiz hale getiriyoruz. Sizce İsrail birliklerini Güney Lübnan'dan çekmeli mi? Ben Bibi ile bu konuyu konuştum. Bu benim bir sorunum değil bence. Onlar Lübnan'la iyi geçiniyorlar. Lübnan'la anlaşmalar imzalıyorlar. Mark, bu konudan bahseder misin sen? Bir anlaşma yaptık. Hedefimiz de bu. Amacımız bu. İsrail onların güvenliğini önemsiyor. Ama başkan bu iki ülkeyi ilk defa bir araya getirme konusunda çok büyük bir iş başardı. Yıllardır ilk defa değil mi? Bir İsrail-Lübnan anlaşmasını ayarladık. Ve zannediyorum bu çok iyi gidecek. Tabii Suriye'de gördüğüm en hızlı şekilde bir dönüş gerçekleştirdi. Çok pek akıllı olmayan birinden ülkeyi devraldılar ve o kadar kötü yönetiyordu ki açık sınırlarla o ülkeyi. 25 milyon insan bizim ülkemize girdi. Bunun içinde 11.880 tane de katil vardı. Bunlardan birçoğu da birden fazla kişiyi öldürmüştü. Bunlardan çoğunu sınır dışı ettik ve bir kısmını da hapse attık. Washington DC şu anda en güvenli şehirlerinden birisi ülkenin. Eğer Washington DC'ye gelecek olursanız, mesela 1,5 yıl önce gelecek olsaydı, hayatınızı tehlikede hissedecektiniz. Çok tehlikeli bir yerdi ve belki biraz daha tehlikeli diye düşünmüş olmayabilir. Ben onunla şakalaşıyorum. Çünkü sen çok zor bir yerden geliyordun. Sana tehlikeli gelmemiş olabilir diyorum. Ama 1,5 yıl önce gelse Washington'ı çok güvenli bir yer diye düşünmeyebilirdi. Ama şimdi ülkenin en güvenli birkaç şehrinden biri. Askeriyeyi oraya taşıdık ve en güvensiz yerlerden en güvenli yerlerden biri haline getirdik. Suç oranı %4. Biz 5000 tane profesyonel suçluyu uzaklaştırdık. Joe Biden döneminde oldu bu. Memphis, Tennessee içinde aynısını yaptık. Louisiana'da da aynısını yaptık. Burada valilerle konuşmanız lazım. New Orleans'ta suç oranı %7-8'e düştü. En güzel Mardi Gras kutlamaları yaşandı. Çok iyi bir iş çıkarıyoruz ve sizlere, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Şare ile ortak açıklamasının görüntülerini canlı olarak ekranlara getirdik. Bu esnada zirve içinde zirve diyoruz her seferinde. Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Bir imza töreni de var. Yani böylelikle Merz'le, Almanya'yla, Macron'la, Fransa'yla, Meloni'yle, İtalya'yla ve Starmer'la, İngiltere'yle görüşmeler gerçekleşti. Ama tüm bu görüşmeler, buluşmaların çok ötesinde zirveye açıkçası Donald Trump damga vuruyor. Şare'yle toplantısında Suriye ile ilgili gelişmeleri konuştu. Ardından da Lübnan'la ilgili başlığı açtı ve İsrail Lübnan'dan bence çekilecek dedi. İyi bir anlaşma fırsatı ortaya çıktı dedi. Yine İran'a yönelik mesajlar verdi. Her yerde konuşuyor. Tam da bu açıklamaya gitmeden önce Trump'ın açıklama yapacağı basın toplantısındaki o izdahımı arkadaşlar affedersiniz ekranlara getiriyordu. Haber programları müdürümüz Emine Kavasoğlu o noktada. Yine ekip arkadaşlarımız o noktada Trump'ı bekliyorlar. Trump da muhtemelen bu görüşmeden sonra oraya gidecek. Bir de orada soruları yanıtlayacak. şöyle bir ifade vardır ya, konuşmaya doyamadı.
3: Doyamadı.
2: Sabah konuştu. Sonrasında Zelenski ile bir arada ortak konuştu. Rutte ile ortak konuştu.

0: Şara ile ortak konuştu ve her seferinde de çok önemli konulara girdi, mesajlar verdi, vermeye de devam ediyor. Bu buluşmanın da bence başlığı ya da manşeti Lübnan'dı. Ama İsrail Lübnan'dan çekilecek ifadesini kullanırken Lübnan hükümetiyle bir anlaşmadan söz etti. Hizbullah'la Lübnan hükümetini ayırıyorlar. Hem Amerikalılar hem İsrail bu noktada. Bibi ile bu konuda konuşuyorum ifadesini kullandı. Suriye ile ilgili süreçte Ahmet Şara'ya birkaç cümle kurdu, övgü dolu. Ardından da konu yine Başkan Erdoğan'a geldi. Onun çözüm diplomasisinden bahsetti. Önemli mesajlar verdi. Trump buradan çıkacak, o toplantıya gidecek. Orada da yeni açıklamalar yapacak. Açıkçası bu toplantı, yeni toplantı, hep Trump'ın açıklamalarını konuştuk. Ekranda da hep Trump vardı.
1: Haktan Bey, yani gerçekten onu söylemek gerekiyor. Şimdi çok güzel vurgunuz, aslında bir Trump toplantısı gibi geçmeye başladı. Biz şimdi diğer liderler neler söyledi, herkes buna kilitlendiği için, herkes buna odaklandığı için Trump ne söyleyecek, Trump ne söyleyecek? Ve aslında sanki yayın arasında sizlerle aslında konuştuk, bir stratejinin ürünü olarak da görmek gerekiyor diye düşünüyorum bunu.
0: Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Gelmiş. Bir gazeteci olarak
1: evet.
0: Bir planlamayla gelinmiş.
1: Kesinlikle.
0: Gündem ele geçirilecek denmiş ve Trump gündemi ele geçirilecek.
1: Ve toplantının önemli iki gününden bu yana biz Trump ne söyledi, kiminle görüştü, kiminle konuştu, ne konuda ne açıklama yaptı olarak bakıyoruz.
0: Şimdi bir şey araya gireceğim. Buyurun. Bir anekdot paylaşacağım. Bu yayın aralarında biz Uluslararası Basın Merkezi'ne gidiyoruz.
1: Doğru.
0: Çok sayıda salon var ama bizim bu yayın yaptığımız alanın hemen yanındaki salonda izleyicilerimize de paylaşmıştık. Hep yabancı basın var. Örneğin yanımızda, şu anda CNN yayın yapıyor. CNN International. Onun yanında yine buradan görebildiğim kadarıyla ajanslar var. Doğru. Bu tarafta yine yabancı basın kuruluşları var. Orada da öyle. Arkamızda İspanyollar vardı. Bugün kulak misafiri oldum. Trump'ın İspanya ile ilgili açıklamalarını haberleştiriyorlardı. Ön tarafımızda Almanlar var. Onlar Trump'ın Almanya ile ilgili açıklamalarını, doğru, haberleştiriyordu. Yan tarafımızda Fransızlar var. Onlar Fransa ile ilgili yani Trump tüm ülkelerin, sadece Türkiye için söylemiyorum, tüm ülkelerin gündemini de ele geçirmiş gibi görünüyor.
1: Vallahi Aktan Bey, yani işte tam bu gündem ele geçirme meselesinin strateji olduğunu zaten sizinle beraber düşünüyoruz. Ve ben bu çerçevede daha ziyade olarak aslında her ülkenin kendi ajandasının olmasını da, Trump'ın da farkında olduğunu ve buna karşılık olarak bir strateji geliştirdiğini için doğrusu düşünüyorum. Çünkü bırakacak olsa şimdi herkes amiyane tabirle kendi derdini ortaya koyacak bir şekilde ve biz çatlağın daha da belki büyüyeceğini, bunun olmasını engellemek adına piyasayı domine edelim. Bizim bir sürekli açıklamamız olsun. Çünkü bizim ne söyleyeceğimiz bekleniyor gibi bir yaklaşım var. Hatta dikkat ediyorsanız basın toplantısında sizlerle yine onu konuştuk. Çok bilmediği bir konu denk geldiği zaman da tekrar bir topu Rubio'ya atıyor. Rubio bazen biraz söyledikten sonra ondan geri alarak tekrar devam ediyor.
0: Onun da konuşmasına izin vermiyor. Bazen Hekset'e sözü bırakıyor. Doğru. Müsaade ederseniz ben de Kemal Olçar'a sözü bırakıyorum. Kemal Hocam, Trump açıklama yaptı. Bir açıklama daha yapacak ama o iki açıklama arasında Suriye terör listesinden çıkacak ifadesini de kullandı. Bu son açıklamasına dair notlarınız, zirvenin gündemini ele geçirme bir planlı strateji olarak mı görüyorsunuz? Hazırlanıp gelinmiş mi bir algı süreci işletiliyor iletişimle ilgili? Böyle mi yorumlarsınız? Hemen sizin de değerlendirmeniz için kısa bir yorum alayım, sözü size bırakayım.
2: Şimdi efendim Trump tabii soru cevap şeklinde gittiler bu sefer. Yani gündemi biraz da gazeteciler belirlemiş oldu. Ama Trump'ın elinde bazı temel hususlar var. Mesela konu Avrupa ise eğer hep aynı şeyleri söylüyor. Yani Avrupa ile ilgili işte yıllardır refahlarını arttırdılar. Biz onların güvenliğini sağladık. Üstlerine düşen görevleri yapmadılar. Biz şu kadar para topluyoruz, onlar şu kadar topluyor, kıyaslıyor karşılıklı olarak. Bir rasyonel aslında meşruiyet ortaya koyuyor. Kim de soru sorarsa sorsun Avrupa ile ilişkili muhakkak böyle bir cevap veriyor. Ülke bazlı aslında ilişki kurmaya çalışıyor. Yani İngiltere ile teke tek, Fransa ile teke tek, İtalyanlarla teke tek böyle karşılıklı. Avrupa kimliğini çok tanımadığını anlıyoruz buradan. Ama ülkelerle biraz yakınlaşabiliyor, bazen uzaklaşabiliyor. Trump'ın Avrupa meselesi böyle. NATO konusu gündeme geldiğinde çok büyük bir serzeniş var. Elinde paket cevaplar var. Hep aynı şeyi söylüyor. Der ki NATO ben ihtiyaç duyduğumda gelmedi. Dolayısıyla NATO ile ilgili çok çeşitli kararlarım var. Çok katı kararlarım var. Onları da bu zirvede zaten fark ettik, gördük ki bildiriye bile yansıdı. Artık yeterli desteği vermeyeceğim diyor. Koşul olarak da İran ortaya sürüyor sürekli. Yine bakıyorsunuz İsrail ve Lübnan konusu gündeme geldiğinde hemen anlaşmayı öne sürüyor. Yani elindeki tek tutar şey o. Ancak Lübnan anlaşmadan çoktan çekildi biliyorsunuz. Ve anlaşma olmayacağına dair de deklarasyonda bulundu. Hatta Hizbullah da bununla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Bizim olmadığımız bir anlaşma metninde sahada bir karşılık yoktur diye ilan etti. Ama bu anlaşmaya sürekli vurgu yapıyor ve anlaşma üzerinden gidiyor. Bu kötü bir şey değil tabii ki. Ama sahada karşılığı yok. Diğer taraftan Ukrayna konusu gündeme geldiğinde
0: Kemal
2: Ukrayna
0: Hocam desteği, Ukrayna... müsaade ederseniz bir virgül koymak istiyorum. Bir kez daha Trump'ın basın toplantısı yapacağı salona döneceğiz. Sonra da Trump gelecek. Sizi daha fazla yormayalım. Akşam yine yayında bir gelişmeleri aktarmak için birlikte olacağız. Sizi uğurlayalım. Emine Kavasoğlu haber programları müdürümüz o salonda. Emine, bir kez daha sözü sana bırakacağım ama şunu merak ediyorum. Hangi soruların sorulacağını anlatıyordun. O anda Şara görüşmesi araya girdi. Bir hazırlık yapılmış sahnede. Rutte'de bunu görmemiştik. Amerikan bayrakları var. Doğru. Beyaz Saray'dan gördüğümüz bir platform var. Önünde de başkanlık forsu var galiba. Yani bu açıklama için de hazırlanılıp gelinmiş. Ona dair de detayları aktarırsan çok seviniriz. Salonda nasıl bir hava var? Hemen sözü sana bırakayım bir kez daha.
3: Yani hatta şöyle söyleyelim, salonda zaten tamamen tepeden tırnağa değişmiş durumda. Az önce Rutte'nin bir basın toplantısı vardı. O basın toplantısıyla burası aynı yer aslında, izleyicilerimize söyleyelim ama Amerikan heyeti Rutte'nin basın toplantısı biter bitmez burada hummalı bir çalışmaya kalkıştı. Ve bir platform oluşturuldu. Hemen arkaya Amerikan bayrakları getirildi. Bir platform oluşturuldu. Amerikan başkanlık forsunun bulunduğu bir başkanlık üssüsü getirildi. Ve Donald Trump'ın gelişi bekleniyor artık. Tabii şunu söyleyelim, sorularla ilgili çok büyük bir merak var. Çünkü kimler sorusu olabilecek? Çünkü çok yoğun bir kalabalık var Aktan. Yani biliyorsunuz ki bu sorular şu şekilde oluyor. İşte elinizi kaldırıyorsunuz, o dakika itibariyle Donald Trump'ın sözcüsü ya da söz verecek basın danışmanlarından bir tanesi kime söz verirse, mikrofonunu kime verirse o soru sorabiliyor. Dolayısıyla herkesin yerden devam edelim. Şunu konuşmuştuk. Şimdi beklenenin aksine bir zirveye giriyor Donald Trump. O Emine, kamillerin biraz dışına çıkılarak bir
0: beni duyabiliyorsan bir sorum olacak. Emine, beni duyabiliyor musun?
3: Tabii tabii, duyuyorum Aktan. Duyuyorum, evet, duyuyorum Aktan.
0: Şunu soracağım. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir ona isim bulmakta zorlanıyorum ama Beyaz Saray düzeniyle soru sorulmuştu. Emine yıllarca Cumhurbaşkanlığı muhabirliği Doğru. yaptı. Orada şöyle bir program oluyor. Muhabirler sırayla soru soruyor. Buradaki düzende şöyle mi? Herkes ayağa kalkacak, sesini Trump'a duyurmaya çalışacak. Trump kime söz verirse öyle mi olacak? Bir soru cevap bekliyor musunuz? Yoksa hani bir soru sıralaması yapıldı mı? Bir düzen hazırlığı var mı? Yoksa o kaosu görecek miyiz? Kimin sesi çok çıkarsa o mu soru soracak?
3: Yani öyle tahmin ediyorum ki aslan kimin sesi çok çıkarsa o sorusunu soracak. Yani Donald Trump kime söz verirse o sorusunu soracak. Çünkü şu yüzden bunu söylüyorum. Şimdi az önce Genel Sekreter Mark Rutte'nin basın toplantısında bir yanda Mark Rutte için oluşturulmuş bir kürsü, getirilmiş bir kürsü, diğer yanda başka bir kürsü bulunuyordu. Şimdi oradan anlamıştık ki o, az önce dedim ya, hani yanında bulunan kişi kime söz verirse o soru sorabiliyor. Dolayısıyla şu anda sadece bir başkanlık kürsüsü görüyoruz. Yani bu demek oluyor ki Donald Trump'a alışık olduğumuz şekilde kendisi önce gelecek, bir açıklama gerçekleşecek. Ardından burada bir yoğun gerilim olacak. Bir de bütün basın mensupları soru sormaya çalışacak ki yani kalabalık, bakın dakikalar geçtikçe artmaya devam ediyor. Az önce mesela şu arka taraflarda boşluk vardı. Şu anda o boşluklar tamamen dolmuş durumda. Hani 3000 kişinin olduğunu söylemiştik basın mensubu külliyede NATO zirvesi için. Ve o basın mensuplarının pek çoğu, yani herhalde tamamına yakını girmeye çalışmıştır ama tabii 3000 kişilik bir toplantı salonu değil burası, ama bir bu kadar da, bu gördüğünüz kalabalık kadar da dışarıda bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Herkes içeriye giremiyor tabii ki yoğun olmasından dolayı. Bir yandan da halen Donald Trump'ın Ahmet Aşara ile görüşmesi sonrasında onun o görüşmeyi takip edip buraya gelecek olan basın mensupları da var. Çünkü Amerikan Trump bir heyetle geldi hiç şüphesiz buraya Amerika Birleşik Devletleri'nden bir
0: beni duyabiliyorsan eğer nasıl sığacaksınız bunu... o gazeteciler de gelecek. Eğer beni duyabiliyorsan onu merak ediyorum. Yani bir de şunu soracağım. Yerli ve yabancı

0: Yabancı oranına, yerli ve yabancı oranına baktığımızda Türk gazeteciler mi çok, Amerikalılar mı? Çünkü öyle bir konuştu ki İspanyollar soru sormak isteyecektir. Doğru. Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar. Yani yerli yabancı dağılımı ve o dağılımda ülkelerle ilgili bir izlenimin var mı? Onu merak ettim, onu sana sorayım.
1: Valla hatta yerli yabancı dağılımını kestirmek çok büyük, çok yoğun bir yabancı gazeteci kalabalığı var, onu söyleyeyim. Şimdi bir yandan Amerika'dan gelenler var, bir yandan Avrupa'nın çeşitli noktalarından gelen gazeteciler var. Çünkü 3000'e yakın gazeteciden bahsediyoruz. Yani biz burada şu an itibariyle yoğunluktayız Türk gazeteciler olarak diyebilmem çok da mümkün değil. Çünkü mesela arkadaşlarımızla gelip oturduk buraya ama bir anda şöyle bir şey oldu. Dışarıya çıktığını söylemiştim. İşte bir anda yanımızdakiler değişti mesela. Herkes farklı farklı noktalara oturdu. Önümüzde arkamızda bir yer taraftan İngiltere'den gelenler var. Bir yandan Avrupa'dan gelenler var. Amerika'dan gelen basın mensupları zaten ön sırada bulunanlar. Çünkü az önce demiştik ya, hani bütün basın mensupları dışarı çıkarıldı ama öncelikle Amerikalılar içeriye alındı. Bunların, şunu da hemen söyleyeyim, Beyaz Saray muhabirleri olduğu ve Trump'ın heyetiyle birlikte buraya geldiklerini söyleyelim. Ön sıra onlar için ayrılmıştı. Onlar geldi. Ardından hepimiz biz yerlerimizi kapıp oturmaya çalıştık. Çünkü tabii senin de az önce dediğin gibi şunu da bildiğimiz için, hani Donald Trump'ın alışık olduğumuz en çok sesi kimin çıkarsa o soru sorar sistemi geçerli olabilir diye herkes en önlere göreceğiz. Çünkü her geçen dakika kalabalığın artmaya başladığını söyleyelim. Artık herhalde hazırlıklar da sona erdi. Çünkü şu anda görüyorum ki bir Trump'ın kürsüsünün önüne kameraların beyaz ayarlarını yapması için de, kameraların renk ayarlarını yapması için de bir kağıt getirildi. Kameramanlar bunu yapsın diye bir kağıt getirildi. Şimdi o hazırlıklar da tamamlanıyor. Onların ardındansa işte Amerikan Başkanı Donald Trump'ın buraya gelip bir basın toplantısı gerçekleştirmesini bekliyoruz. Neler söyleyecek, neler konuşacak? Çünkü Donald Trump çok da öngörülebilir bir lider değil. Çünkü şunu biliyoruz ki aslında evet, Amerika'ya kırgın olduğunu, hem İran savaşı sonrasında hem de buraya ilk geldiğinde yaptığı Grönland açıklaması sonrasında aslında Avrupa'ya kırgın olduğunu, Avrupa'dan beklentilerinin karşılanmadığını dile getirmişti Donald Trump. Ama bir anda bugün Rutte ile birlikte yaptığı toplantıda,
0: bir kez daha eğer beni duyabiliyorsan araya gireceğim. Şunu merak ediyoruz. Soru ne olacak mesela? Şimdi yayın öncesinde ben aktardım ama bir kez de sen paylaş istersen. Tüm ekip arkadaşlarımız orada. Ekip arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Sorular çıkardık. Hangi soruları sorabiliriz diye. Alternatif sorular çıkardık elbette. A Haber ekibi olarak Trump'a hangi soruları soracağız? Hangi başlıklarımız olacak? Buna dair birkaç başlığı en azından şimdi paylaşırsan seviniriz. Orada da elbette sesi en çok çıkan olacağı için anladığımız kadarıyla sesinize de bir anlamda kuvvet diliyorum şimdi. A Haber olarak hangi soruları soracağız, hangi sorular hazırladık? Birkaç soru istersen şimdiden izleyicilerimizle paylaş. Ne dersin? Sözü bir kez daha sana bırakayım.
1: Yani biz A Haber olarak şüphesiz öncelikle kendimizi ilgilendiren konularla ilgili sorularımızı yönelteceğiz. Ne yani bunlar? İşte Katsa yaptırımlarıyla ilgili zaten günlerdir yayınlarımızı yapıyoruz, konuşuyoruz. F-35'lere ilişkin, çünkü az önce de dediğim gibi ne Başkan Erdoğan tarafından ne de Donald Trump tarafından ikili görüşme sonrası ya da heyetler arası görüşme sonrası bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla biz A Haber olarak bu konuya ilişkin soruları soracağız. Bir diğer konu başlığımız hiç şüphesiz İran'a yönelik olacak. Çünkü tam da aslında hep şunu konuşuyorduk. Pamuk ipliğine bağlı bir ateşkes var diye konuşuyorduk. İşte o pamuk ipliği sanki bugün kopmuş gibi. Daha doğrusu dün gece itibariyle kopmuş gibi. Çünkü Amerika başında Körfez ülkelerinde ardı ardına siren sesleri yükselmeye başladı. Ve Donald Trump bugün dedi ki bu gece daha sert vurabiliriz. Dolayısıyla hemen bizim komşumuz olması vesilesiyle o İran savaşına yönelik gelişmeler de A Haber olarak bizim gündemimizde olacak. Tabii bunlar sorularımızdan bir tanesi şüphesiz Başkan Erdoğan ve Donald Trump arasındaki dostluk olacak. Burada karşılanmasıyla ilgili çok duyduğu mutluluğu dile getirmişti Amerikan Başkanı Donald Trump. Belki Türk yemeklerini sorabiliriz eğer fırsatımız olursa. Çünkü Donald Trump genel olarak biliyorsunuz ki fast food beslenmeye beslenen biri. Buradaki yemeklerle ilgili de özellikle Amerikan basınında çok önemli görüş

0: Görüşmeler, açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla bunlar da olacak ama bizim öncelikli gündemimiz hiç şüphesiz Amerika-Türkiye ilişkileri. Yine onun yanı sıra F-16 konusu, F-35'ler, katta yaptırımlarına yönelik sorularımız olacak. Ve bir de tabii en önemli başlıklardan bir tanesi de şu olacak. Bizim gündemimizdeki başlıklardan bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir masa kurulması bekleniyordu hiç şüphesiz ki. Donald Trump daha Ankara'ya gelmeden bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Türkiye'de NATO zirvesinde önemli bir açıklama yapacağım demişti ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya geldiler, görüşme gerçekleştirdiler. Keza yine bugün Amerikan Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında bir ikili görüşme gerçekleşti. Yine NATO zirvesinde liderler arasında yapılan görüşmelerde Ukrayna'ya yönelik kararlar alındı. Bunlar da tabii olası bir masa yeniden burada kurulabilir mi? İstanbul'da ya da Ankara'da yeniden bir barış masası kurulabilir mi? Donald Trump da bugün altını çizdi. Türkiye her iki ülkeyle de görüşebilen ülke. Dolayısıyla yeni bir barış umudu, bir barış masası kurulması umudu burada doğabilir belki. İşte bunlar bizim gündemimizde olacak hiç şüphesiz ama tabii ki peki, şunun tekrar altını çizelim.
1: Emine,
0: sesimizi
1: bir kez daha
0: yüksek sesle sorularımızı sorabilirsek.
1: Bir kez daha beni duyuyorsan araya girdim. Şunu soracağım. 3000 gazeteci akredite olmuştu. Ve bizim yayınları yaptığımız nokta çok geniş bir alan. Ve bu geniş alan içerisinde çok yoğun bir gazeteci popülasyonu vardı. Şimdi kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'tan rica edeceğim. Sabah saatlerinde buradaki yoğunluğu izleyicilerimiz biliyordu. Şu anda bulunduğumuz noktada sadece biz varız. Ve dinlenen gazeteci meslektaşlarımız var. Bizim dışımızda Emine burada kimse kalmadı. Muhtemelen herkes de aşağıda.
2: Doğru.
1: Toplantısında. Şimdi o salon o salon kaç kişilik? Ya şimdi Niyazi gösteriyor burayı. Burada kameraman arkadaşlar var, dinleniyorlar. Yabancı basın kuruluşlarıyla birlikte yapıyoruz bu yayınlarımızı. O kadar boş ki yani sabah saatinde burada araya girip yayınlarımızı gerçekleştirebiliyorduk. Şimdi yok. 3000 kişilik mi salon? Herkes orada mı? Dışarıda kalan var mı? Bir izleyen var mı? Onu merak ediyorum açıkçası. Buna dair de merak ediyorum. En azından buranın tenhalığından dolayı soruyorum bunu. Belki de buna dair notlarını aktarırsın.
0: Yani hakikaten tekrar söyleyeyim, orada kimsenin kalmaması çok normal çünkü herkes şu anda burada. Yani yaklaşık 2000 kişilik bir salon.
3: Bir kanadını muhakkak boş bırakmamız.
0: Bir dakika, uyarı yapılıyor bir yandan.
3: Sağ olun.
0: Çünkü bakın yoğun kalabalık sebebiyle bir uyarı geldi. Şimdi deniyor ki merdivenlerden, yani sahneye inen merdivenlerin bir tarafını tamamen boş bırakmanız gerekiyor. Yoksa Donald Trump basın toplantısı yapmaya gelmeyecek. Bu yoğun kalabalığı biraz daha azaltmanız gerekiyor diye uyarı yapılıyor. Şimdi o uyarı ne anlama geliyor? Hemen göstereyim aktan. Bak şimdi merdivenlerin kalabalığını gördünüz ama bir yandan da merdivenlerde de oturanlar var ve dolayısıyla bu alanın boş bırakılması isteniyor. Şimdi bakın görevliler, yetkililer bir yandan da orayı boşaltmaya çalışıyorlar. Yani öyle tahmin ediyorum ki yaklaşık 2500 kişilik maksimum 2000 kişilik bir salondan bahsediyoruz. Ve o salon şu anda tıklım tıklım dolmuş durumda. Ayakta duracak yer yok. Ama kalabalık, yani dışarı çıkamıyorum tabii ki görmek için ne kadar daha uzuyor diye için ya da bir yapmak için çünkü bir daha içeriye girmem mümkün değil. Dolayısıyla da şu an itibariyle dışarıda da yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyeyim. Şimdi bak az önce gösterdim, yine Amerikalı bir yetkili salonun sol tarafındaki merdivenleri de boşaltmak için o noktaya yöneldi. Çünkü dediler ki eğer bu merdivenleri boşaltmazsanız, burada bir koridor açmazsanız Donald Trump basın toplantısı yapmayacak diye bir uyarı gerçekleştirdiler. Ve şimdi o uyarı sonrasında da işte o koridor tamamen boşaltılmaya çalışılıyor. Yani kalabalık yoğun, çok yoğun kalabalık var. Yaklaşık belki 2000-2500 kişi, yani şöyle söyleyeyim, biz biraz koltuk sayılarından hesaplamaya çalıştık. Herhalde öyle tahmin ediyoruz ki 2000 kişilik bir salon burası. Ama bu 2000 kişilik salonda sadece koltuklar üzerinden hesap yaptık. Yani yüzlerce insan o merdivenlerin kenarında gidiyorlar. İçeriye girmeye çalışan pek çok insan var. Amerikalılar yavaş yavaş gelmeye başladılar. O koridorda

0: boşaltılmış durumda. Karşıdan gelecek öyle tahmin ediyorum ki Donald Trump.
1: Buradan hemen biraz
0: zoom girmeye çalışayım. Öyle tahmin ediyorum ki oradan giriş yapacak. Koridorlarda tamamen boşaltıldı. Bir kişinin geçeceği şekilde o merdivenlere bir koridor açılması istendi. O koridorda açıldı. Artık Amerikan Başkanı'nın gelmesi ve açıklama yapması bekleniyor. Hareketlilik biraz daha arttı. Onu da hemen söyleyeyim. Bakın tekrar göstereyim. Yani her ne kadar koridorlar, o merdivenlerde koridor açılmaya çalışılsa da, boşaltılmaya çalışılsa da, bakın şu yukarıya doğru göstereyim kalabalık. Buranın hemen arkasında iki ayrı kapı daha var. Bu salona giren kapılardan bahsediyorum ve biz içeriye ilk girenlerden biriyiz. Biz girerken bile külliyede bu alanın, ki geniş bir alandan bahsediyoruz, bu alanın dışına taşmış bir kalabalık vardı. Şöyle söyleyeyim Aktan, biz zaten ilk dışarıya alındığımızda, arama yapılması için dışarıya alındığımızda salon doluydu. Ve bizi dışarı çıkardıklarında buradan çıkan insanlar kadar yoğun bir kalabalıkta yine hiç kimse giremeyecek. Öyle tahmin ediyorum. Bir saniye. Evet, bir de koruma kalkanı o noktaya getirilen platformdan bahsetmiştik az önce. Yeniden şöyle bir ben yaklaşıp göstereyim. Bir yandan bir başkanlık logosu, bir kartal logosu, ki tartışmalara neden olmuştu o Beyaz Saray'ın kartal logosu da. Yine hemen önünde o mavi üzerine NATO stikerleri yapıştırılan bir koruma duvarı da yine olası bir riske karşı alınmış durumda. Ve artık son kontroller de yapıldı. Kontroller sonrasında her şey hazır dendiği anda Amerikan Başkanı Donald Trump gelecek ve bir basın toplantısı yapacak. Burada öyle tahmin ediyorum ki uzun bir basın toplantısı olacak. Belki de toplantısı olacak. Çünkü Donald Trump'ın buraya gelmesiyle birlikte, daha gelmeden
2: burada
0: yaptığı
2: bir daha araya girmek
0: özellikle
2: istiyorum.
0: İsrail tarafında
2: eğer
0: çok
2: beni
0: dikkat
2: duyuyorsan
0: çekti.
2: Bir kez daha. Bu soru sistemini açıkçası merak ediyorum. Şöyle bir soru açıklaması oldu mu? Örneğin Rutte dedi ki 7 tane soru alacağım. Bir tane de ekstra soru aldı. Şimdi Trump'la ilgili Amerikalı yetkililer şöyle bir şey söyledi mi? Yarım saat süremiz var. 8 tane soru alacağız. İşte uçağa yetişmemiz lazım. Çünkü gece yarısı Beyaz Saray'da olması bekleniyor. Böyle bir süre ya da soru sınırlaması söylendi mi? Yoksa buna Trump mı karar verecek? Soruların şekli ya da söylemek istediklerine göre bu bilgiyi de paylaşır mısın izleyicilerimizle?
0: Yani hatta öyle bir şey söylenmedi şimdiye kadar ama nasıl ilerler, nasıl devam eder bilmiyorum. Çünkü hani zaman zaman şunu da biliyoruz, mesela Donald Trump'ın basın toplantısı yapmayacağı ya da soru cevap almayacağı söylenir. Ama Donald Trump Beyaz Saray'dan helikopterine binmek için yola çıkar ve bazen hiç konuşmayacak dendiği dakikalarda yarım saat 45 dakika soru cevaplayabilen bir lider Amerikan Başkanı Donald Trump. Şimdi de öyle bir açıklama yapılmadı. Şu kadar zamanımız var denmedi, şu kadar soru sorulacak denmedi. Ama öyle tahmin ediyorum ki yani buradan... Yani ben şöyle söyleyeyim, hani geçmiş deneyimlerime dayanarak söyleyeyim. Donald Trump'ın yarım saat 45 dakikadan önce buradan çok da ayrılması mümkün gibi görünmüyor. Çünkü tekrar söyleyeyim. Peki. Bak öndeki
2: Emine,
0: sıra
2: bir
0: tamamen
2: de en önde,
0: Beyaz Saray muhabirleri.
2: Uzun boylu, iri yarı, onların da önünde Emine duyabiliyorsan uzun boylu iri yarı korumalar var galiba. Onlar gizli servis mi, Amerikalı yetkililer mi, yoksa Türkiye'den yetkililer mi, buna dair bir gözlemin var mı? Bu konuda koruma tedbirlerinin de çok yoğun olduğunu biliyoruz.
0: Tabii,
2: o yüzden
0: tabii,
2: Amerikan Başkanı'na yönelik.
0: Amerikalı yetkililer Hak'tan, şimdi gösteriyorum bir yandan, zaten o arama çalışmaları da, biz dışarıya çıkarıldığımız o arama çalışmaları da Amerikalı yetkililer ve Türk yetkililer tarafından yapıldı. Ama Amerikalı yetkililerin burada an itibariyle Donald Trump'ı bekleyen ve onun girmesi için hazırlıkları yapan ekip olduğunu söyleyemem.

0: Şöyle tahmin ediyorum ki şuradaki ekipleri de bir yandan soruyorsun. Amerikalı ekipler Donald Trump'la birlikte öyle tahmin ediyorum ki Amerika'dan gelmiş. Donald Trump'ın koruma ekibinden olduğunu tahmin ediyorum. Onlar çünkü pek çok talimat o noktadan gidiyor, o ekipten gidiyor. Biraz daha yaklaşayım şöyle. Şöyle bir yandan da telefondan mesajlaşmayı sürdürüyorlar. Bilgi alışverişi yapılıyor artık. Tamamen bir sessizlik oldu. Baktan öyle tahmin ediyorum ki Trump'ın gelişi yaklaştı. Ama zaten tahmin edilen, beklenen saatten de gecikmiş durumda. Aslında biraz yaklaşık bir saat gibi en azından program sarkmış, bir saat, bir buçuk saat gibi program sarkmış görünüyor. Hatta iki saati dolduracak neredeyse. Çünkü dört buçuk gibi Donald Trump'ın basın toplantısının başlaması bekleniyordu burada. Rutte'nin biraz toplantısı geç başladı. Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ortak açıklamaları sonrasında başladı. Onun ardındansa tekrar hatırlatalım. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için buraya bir sahne kuruldu. Donald Trump için özel bir sahne kuruldu. Hemen ardındansa basın mensupları buradan çıkarıldı ve hem Türk yetkililer hem de Amerikalı yetkililer tarafından bir çalışma yürütüldü. Ama şunu söyleyelim ki bir bomba arama çalışması değildi. Böyle tahmin ediyorum ki bu sahnenin kurulması için, basın mensuplarının bu sahnenin kurulum aşamasından görüntü almamaları için herkesin dışarı çıkarıldığını söyleyebiliriz. Çünkü hani öyle yoğun bir güvenlik araması, taraması yapıldığını söylemek mümkün değil. Çünkü her ne kadar biz 15-20 dakika boyunca dışarıda kalmış olsak da bizi dışarı çıkardıkları o kapılar açıktı. Dolayısıyla önde olanlar içeride ne olup bittiğini görebildiler ve buraya bir sahne kurulması için de basın mensuplarını çıkarmış olduğunu söyleyelim. Sahneyi tekrar biraz daha anlatayım. Başkanlık kürsüsü getirildi. Hemen arkasına Amerikan bayrakları asıldı ve üzerine NATO stikerleri yapıştırılan bir koruma kalkanı koyuldu.
1: Sen biraz
0: oraya
1: Nefeslen. Aslında çünkü senin sesine ve nefesine ihtiyacımız var. Sesi en çok çıkanın soru sorabildiği bir uygulama olacak. Yanımızda Ankara temsilcimiz Murat Akgün var. O da salondan geldi. Ama sen lütfen görüntüleri vermeye devam et. Onun da çok kısa görüşünü alayım. Senin ekleyeceklerin varsa lütfen sen de araya gir. Murat Akgün hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: 3000 gazetecinin akredite olduğu bir noktada, yaklaşık 2000 gazeteci aşağıda. Biraz önce buraya da gösterdik. Kimse yoktu burada. Boşaldı burası. Herkes aşağıda. Siz de salona gittiniz. Sonrasında yukarı geldiniz. Sağ olun yayınımız için. Nasıl da aşağıda hava? Sizden de sıcağı sıcağını alayım.
2: Emine'nin Emine Kavasoğlu'nun aktardığı gibi aşağıda bir izdiham yaşandı. Çünkü Amerikalılar kürsü ve bayrakları yerleştirirken herkesin dışarı çıkmasını istediler. Belki bomba araştırması mı yaptılar bilmiyorum.
3: O da yapılmış doğru.
2: Herhalde. Öyle mi? Tamam evet. O zaman. Herkes dışarı çıktı. Bu sefer işte önce eşyalarımızı bırakalım mı bırakmayalım mı tartışması yaşandı. Arkasından nasıl döneceğiz? Çünkü içeridekiler dışarı çıkarken dışarıda da içeri girmeye çalışanlar vardı. Dolayısıyla bir hayli tabirimi mazur gördüm ama harala gürele yaşandı. Ve sonuç itibariyle bu basın toplantısına bu kadar önem addedilmesi normaldir. Çünkü konuşacak kişi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tır. Üstelik Trump 48 saattir zaman zaman herkesi şok edecek açıklamalar yapıyor.
1: Durmadan konuşuyor.
2: Ya da herkesin payına düşecek bir şeyler söylüyor ve evet durmadan konuşuyor.
1: Emine'ye de şunu sormuştum. Yabancı basın, yerli basın ayrımında yoğunluk kimde diye Emine herkes burada dedi.
2: Doğru, çünkü benim de gözlem o yönde.
1: Bizim bulunduğumuz odada sizle beraber de orada yayın aralarında gittiğimizde arkamızda yanımızda İspanyollar var örneğin. Onlar kendi gündemleriyle ilgili haber geçiyordu. Trump'la ilgili ama Trump'la ilgili. Önümüzde Almanlar vardı. Onlar da Trump'la ilgili.
2: Herkes Trump.
1: Herkesin evet. Gündeminde Trump var
2: çünkü
1: şüphesiz. Zirvenin gündemini ele geçirmiş
2: evet.
1: Durumda.
2: Yani Trump o kadar yine tabirimi mazur görüyorum ama o kadar dilinin kemiği olmayan bir lider, bir politikacı ki bir konuşma içinde yani mesela sabahleyin şurada beraber izledik, yayındaydık. Rutte ile yaptığı basın toplantısında yani İspanya'ya hakaret etti. İran'a hakaret etti. Hadi İran'ı diyelim ki savaşta olduğu için hadi onu öyle geçelim. Danimarka'nın toprağına göz dikiyor. Olur şey değil. Yani mesela biraz evvel ben Şara ile Suriye Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısını izledim. Orada Türkiye'ye bu F-35 katsa ve F-110 motorları konusunda işte Netanyahu'nun tepkileri soruldu. O da şöyle söyledi.

0: Yani netice itibariyle biz aynı ittifak içindeyiz. Türkiye'nin güçlü olması bizi de ilgilendirir dedi. Türkiye'yi kastederek. E şimdi o zaman dönüyorsun, Danimarka'yla da aynı ittifak içindesin ama onun toprağına göz dikiyorsun. İspanya'yla aynı ittifak içindesin ama ona hakaret üstüne hakaret. Onlarla beraber olmak istemiyorum diyor. Ticareti kesmekten bahsediyor. Şimdi bunlar ne kadar gerçekçidir başka bir husus. Zaten mesela kimse çıkıp da Sayın Trump zaten Grönland'da bir Amerikan üssü var. Zaten Grönlandlılar onların bir özerk yapısı var. Onlar bu üssün daha da genişletilmesini kabul ettiler, teklif ettiler demiyor. Kimse de çıkıp ters bir şey söylemediği için, yani ters bir görüş söylemediği için Trump sürekli bir yerlere eleştiriyor, hakaret ediyor ve bu artık hakaretin konuşma tonunun iyice artık sertleşti. Yani kabalığa vardı.
1: Şunu soracağım. Her seferinde vitesi amiyane bir tabir ama çok yerinde olduğu için kullanacağım. Vitesi yükselterek geliyor. Sabah saatlerinde Çin'le, affedersiniz, İran'la mutabakatı iptal ettiğini söyledi. Bir adım daha ileri gitti. Bu gece İran'ı vuracağız dedi. Çok sert vuracağız hem de dedi. Hark adasını ele geçireceğiz dedi. Çara ile görüşmesinde Suriye ile ilgili mesajlar verdi. Onun yanında Lübnan'la ilgili mesajlar verdi. Siz artık gider ayak bir temposunu düşüreceğini mi öngörüyorsunuz? Yoksa artık bunun üzerinde söyleyeceği sözler ne olabilir? Çünkü sabahtan bu yana o kadar çok açıklama yaptı ki hala da gazeteciler onu bekliyor. Ne dersiniz? Nasıl bir toplantı olacak?
0: Aslında kendini tekrara başladı. Öyle. Çünkü İran'ı sert vuracağız. İran'ı vuracağız. İran'ın aslında hiçbir şeyi kalmadı. İran bağlamında konuşuyorum. Ve diğer ülkelere, Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman da aynı şekilde hep aynı tonda aynı şeyleri tekrarlıyor. Yani bir liderin, bir devlet başkanının bu kadar çok sık konuşması doğal mıdır, normal midir? Amerikan sistemine göre bütün bunlar soru işareti. Ama bu kadar çok konuşan, bu kadar çok soru cevap yapan bir lider tabii ki neticede zaman zaman hem kendisiyle ters düşüyor hem de gereğinden fazla konuştuğu için ton çok kırıcı olmaya başlıyor. Ama netice itibariyle ben Avrupa ülkelerinin olaya şöyle baktıklarını düşünüyorum büyük bir olasılıkla. Trump sonuçta ikinci döneminde ve bir üçüncü dönem seçilmeyecek. Anayasaya aykırı. Böyle bir imkanı yok. O zaman ne olacak? Bu yıl Kasım ayında ara seçimler var. Eğer seçimleri kaybederse son yılında Amerikan başkanları için kullanılan bir sıfat var. Topal ördek diye. Bu onun yetkilerinin nasıl kısıtlandığını anlatan bir ifade. Eğer Kasım ayındaki ara seçimleri kaybedecek olursa bu topal ördek süresi biraz uzamış olacak kaçınılmaz olarak.
1: Emine bir kez daha hazır.
0: Tabii ki.
1: Tüm Turkuaz Medya yayın organlarımız da oradayız. Apara ekiplerimiz orada. Zirveyi öyle izliyoruz. En üst ekiplerimiz orada. Haber ekiplerimiz orada. Emine Kavasoğlu da gazetecilerle birlikte. Tarih anlar elbette. Bir gazeteci elbette Trump basın toplantısına girmek ve soru sormak ister. Emine de o gazetecilerle konuşacak anladığım kadarıyla. Emine, ne zaman geliyor Trump? Oradaki atmosferi bir kez daha izleyicilerimiz için paylaşır mısın? Sözü sana bırakalım.
2: Evet, çünkü biz A Haber olarak böyle burada sıramızı bekliyoruz. Onu söyleyeyim önce. Şimdi bir yandan Merve Türkay yanımda. Merve'ye sorayım aslında az önce senin bana sorduğun Aksan. Merve, ne soracaksın eğer fırsatın olursa?
3: Eğer fırsatım olursa önce İran Savaşı'nın yani ateşkes bitti açıklamasını soracağım. Yarınla ilgili açıklamalarını soracağım. Yarın büyük bir saldırı başlatacağız diyecek dedi. Büyük basın toplantısında. Bunu sormaya niyetliyim. Savaş yeniden başlıyor diyeceğim ben. Sanıyorum ki salonda pek çok insan var. Çok İspanyol.
4: Sen devam et lütfen Merve. Ben görüntüleri bir yandan da...
3: Burada ölen güvenlik önlemleri için halktan salondan çıkardılar. Tüm salonu boşalttılar. Bu da epey bir süre aldı. Yaklaşık bir saat salondan tahliye edildik. Tekrardan salona getirildik. Orada Beyaz Saray muhabirlerini çağırdılar. Tek tek tüm basın kuruluşlarının isimlerini söyleyerek içeri davet ettiler. Protesto edildi ve biz geldiğimizde özellikle İspanyolların kendi birbirlerine soru sordular. Nereye oturduklarını ve nereye oturmaları gerektiğini sordular. Hepsi aynı yere oturmadılar bu arada. Sanırım çok soru sormak istiyorlar. Dağınık oturdular. Bugünkü açıklamalar, İspanya'ya açıklamalar.
5: Hatırlarsın sen de. Hepimiz tanıklık ettik Rutte'yle ortak basın toplantısında. Bana öyle geliyor ki İspanyollar bugün en fazla belki de Donald Trump'ı sıkıştıracak, soruları soracak ekip olabilirler burada.
4: Şimdi bir yandan da ilerleyeyim.

0: şöyle gidebildiğim kadar gideceğim. Şimdi arkadaşım daha burada. Yılmaz, yani sen de çok uluslararası toplantı takip ettin. Bu toplantının diğerlerinden farkı ne ve ne yaşanacak birazdan?
1: Şu anda gerçekten NATO'nun tarihi bir... Birçok ülkeye mesaj niteliğinde, özellikle Türkiye'de NATO karşıtı, Türkiye'nin NATO üyeliğine karşıt olan ülkelere bir şekilde bir mesaj veriliyor. Buradan Ankara'da ciddi bir birliktelik ve işbirliği mesajı verildi. Ciddi anlaşmalar imzalandı. Bu açıdan gerçekten çok önemli.
0: Yılmaz, şunu sorayım. Sen Trump'a ne soracaksın? Çünkü biz sürekli Trump'la karşı karşıya gelme fırsatımız olmuyor. Ne sormayı düşünüyorsun?
1: Şimdi ben El Cezire televizyonda çalıştığım için Orta Doğu'yla ilgili özellikle bugün çok sert şekilde vuracağız ifadeleri vardı. Bu sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin bir soru sormayı planlıyorum. Evet.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen Metin Algül yanımızda, haber koordinatörümüz. Metin, yani bugün tarihi bir zirveye tanıklık ettik.
2: Evet.
0: Ve Donald Trump'ı bekliyoruz. Süre uzadıkça heyecan da artıyor bir yandan. Tabii yani herkesin aklında onlarca soru geliyor. Sana sorayım, ne sormak istiyorsun? Var mı aklında bir şey?
2: Eminim.
0: Bugünün en çarpıcı görüntüsü neydi senin için?
2: Ya bugünün en çarpıcı görüntüsü biraz basın toplantıları da oldu diyebiliriz öğleden sonra özellikle. 3.45'te geldik buraya. Rutte ile başladı. Hatta Rutte kalabalığı görünce biraz şaşırdı. Sonra daha sonra ABD Başkanı basın toplantısını bekliyoruz. Bir girdik çıktık, sen de anlattın. 17.30 dendi. Saat şu an 18.15'e geldi ama hala başlamadı. Çok yoğun bir kalabalık var. Biz de A Haber olarak tüm ekibimizle, tüm kadromuzla Ankara, İstanbul hepimiz buradayız. Sorular sormaya çalışacağız. Evet. Türkiye'yi ilgilendiren konuları da soracağız. Dış politika, Türkiye ile ilgili dış politika gelişmelerin hepsini kendisine sormaya çalışacağız. Senin de bahsettiğin gibi.
0: Evet. Çalışacağız. Ben biraz daha ilerleyeyim. Şimdi bir yandan burada da arkadaşlarımız var. Hem Manolis Kostidis hem Orhan Sali. Merhabalar. Şimdi biraz
3: süre,
0: evet, süre uzadıkça tabii aklınıza da binlerce, onlarca soru geliyor. Şimdi ben de biraz size sorayım. Bir gazeteci olarak Manolis, sen de mi ilk kez takip ediyorsun Trump'ı?
3: Ben Donald Trump'ı ilk kez takip ediyorum.
0: Nasıl gördün bugün? Nasıl bir zirveydi?
3: Zirve harikaydı. Çok iyi sonuçlar da oluyor. Zaten bir de Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerini görünce, bir de bugün az önce Macron S&P füzelerinde Türkiye'ye konuştuğunu açıkladı. Bu da önemli bir haber. Ama buradaki inanılmaz ilgi, yani bu organizasyonu sağlamak çok zor. Yüzlerce gazeteci burada. Donald Trump için biz buradaydık, dışarı çıktık. Tekrar içeri girdik. Yani burada güvenlik önemi alındı. Tabii artık bayağı gecikti. Burada Yunan gazeteciler de çok. Onlar da büyük merak ediyorlar. Bir de Erdoğan'ın da basın toplantısı çok merak ediliyor. Çünkü Erdoğan hem NATO için, hem Fransa için, hem İsrail için, Yunanistan için neler diyecek? Açıkçası çok yani heyecanlı. Bir de Trump'ın ne söyleyeceğini öngöremiyoruz. Yani F-35 verecek mi, vermeyecek mi? Kaan uçağı. Yani her şeyde İsrail. İsrail. Yani gerçekten açıkçası burada oturup, yani gerçekten burada bir tarih yazılıyor.
0: Evet. Ve biz de ona canlı canlı tanıklık edeceğiz. Mesleğimiz gereği ne mutlu ne şanslı.
3: Çok şanslıyız, seviniyoruz. Orhan Bey.
0: Evet Orhan.
4: Yani şimdi bu eş zamanlı bir sürü basın toplantısı yapılıyor. Dediği gibi Manolis çok sarktı. Ama herkesin kafasında birkaç soru var açıkçası. Herkes Trump'a bir soru sormak istiyor. Çünkü o kadar çok konu başlığı var ki ve bu soruların tamamının neredeyse muhatabı Donald Trump. Yani bütün, çünkü her şey onda kilitleniyor. İşte Avrupa'da güvenlik sorunundan, işte Grönland'dan tutun da işte Orta Doğu'ya, İran'a kadar, efendim Rusya'ya kadar her şeyin cevabı Donald Trump'ta. Hal öyleyken şu anda artık tıklım tıklım dolu. Az önce Amerikalı yetkililer koridorların biraz boş bırakılmasını istedi. Çünkü acil durumlarda en azından insanların çıkabileceği bir yer olması istendi. Güvenlik önlemleri çok sıkı gerçekten. Donald Trump'la ilgili...
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı da çok merak ediyorlar herkes. Yani
0: tabii ki buradan yapılacak açıklamalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da çok önemli. Ne konuşulacak buradan sonra, ne sorulacak? Belki soracağımız, hani Sayın Cumhurbaşkanı'na da soracağımız pek çok soru var aklımızda ama...

0: 15'te Rutte konuşacaktı. 15.45'te Trump, 17.30'da işte ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün her şeyi toplayacak, toparlayacak.
1: Biz de burada altın gibi gidecektik.
0: Yani biz de işte yayınlarımızı yapıp ona göre hazırlık yapacaktık ama öyle görünüyor ki biraz daha burada kalacağız.
1: Biraz değil, çok.
0: Çünkü
2: birkaç saat daha buradayız.
0: Yani Trump'ın açıklamalarında
1: kalsın, kalacağız. Orada kalsın yani.
0: Evet, muhakkak. Çünkü gerçekten herkes merak ediyor. İşte Trump öğlen dedi ki efendim ateşkes yok artık. İşte birden petrol fiyatları yükseldi. Şu anda belki de o diyecek ve yeni bir açıklama yapacak. Diyecek ki hayır, ben onu kastetmedim.
1: Ateşkes devam. Konuştum, devam ateşkesle.
0: Pezeşkian'la çok iyi anlaşıyorum. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Diyecektir. Çünkü yani söylediği her şey bütün dünyadaki 8 milyar insanı çok yakından ilgilendiriyor. O nedenle tıklım tıklım herkesin kafasında birkaç soru var. Bakalım ne olacak, biz de merak ediyoruz.
2: Bakalım Orhan, göreceğiz neler yaşanacak. Yani pardon, bir yandan da güçlükle yürüyoruz. Çünkü kalabalık arttıkça tabii burada hareket etmek de güç oluyor. Ben şimdilik sözü buradan size bırakayım. Bakalım daha ne kadar buradayız? Amerikan Başkanı Donald Trump ne zaman gelecek? Ne açıklama yapacak? Soruları mı getirecek? Takipteyiz. Donald Trump'ın ve Başkan Erdoğan'ın o tarihi basın toplantıları için salondayız diyelim ve sözü size bırakalım.
3: Emine'ye teşekkür ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımız da o noktada soru sorulacak. O soruların yanıtları ne olacak, merakla bekliyoruz. Bu esnada bir konuk transferi yaptık. Bir devir teslim oldu. Merve Suna Özel Özcan bizlerle. Merve Hocam, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum.
3: Sizin yorumlarınızı da alacağım gün boyu yaşananlara ilişkin ama müsaadenizle Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da NATO Liderleri Zirvesi kapsamında lider eşlerini ağırladığı etkinlikler var. O etkinliklerden birinde Atagündüz Kurşun izliyor. Notlarını aktarmak için de hazır. Sözü Atay'a bırakalım.
5: Evet Hatta Uysal, bugün sabah saatlerinde başladı aslında Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın First Lady'leri kabulü saat 11'i gösterirken Çankaya Köşkü'nde bu kabul gerçekleşti. Tabii aslında çok fazla başlık vardı bu kabulde. Önce çocuklar, teknoloji ve güvenlik konulu bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Çocuklarımızın geleceğiyle ilgili çok önemli konuşmalar yapıldı. Hatta bütün First Lady'ler söz aldı ve bu konuyla ilgili bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Ve aynı zamanda o toplantının ardından da Türk mutfağı tanıtıldı. Bir yemek yenildi First Lady'lerle birlikte Emine Erdoğan hanımefendi. Ve yemeğin ardından da yine geleneksel o motiflerin de yer aldığı, geleneksel el sanatları ürünlerinin de yer aldığı bir koleksiyon tanıtılmış oldu First Lady'lere, gelen yabancı misafirlere. Hemen şunu da söyleyelim, yaklaşık 5 saatlik bir programdan bahsediyoruz ve o 5 saatlik programın ardından bazı First Lady'ler Çankaya Köşkü'nün ayrıldığı havalimanına geçti. Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'na, kimileri ise konakladıkları otele geçti. Yaklaşık 5 saat boyunca hem çocuklarımız geleceği konuşuldu, aynı zamanda Türk mutfağı ile birlikte geleneksel el sanatları koleksiyonu da yine yabancı misafirlere tanıtılmış oldu.
3: Atay'a teşekkür ediyoruz. Bir yandan da lider eşleri elbette Emine Erdoğan tarafından ağırlanıyor. Ekranı ikiye böldük. Trump'ın açıklamalarını bekliyoruz. Murat Akgün'le gelişmeleri değerlendiriyorduk. Merve Hocam, sizden de çok kısa bir görüş alayım. Burası bomboş. Gazetecilerin tamamı orada. Emine aktardı. İspanyollar şöyle bir taktik uygulamış. Aynı yerde değil, salonun farklı bölümlerine dağılmışlar ve soru sorma şanslarını arttırmaya çalışmışlar. Anladığım kadarıyla bir soru sıralaması olmayacak. Herkes bağıracak yüksek sesle. Trump aralarından seçecek ve soruları alacak gibi görünüyor. Ne dersiniz? Şunu sormuştum Murat Akgün'e, size de sorayım. Gün boyu konuştu. Zirveye damgasını vurdu. Hatta zirve gündemini tamamen ele geçirmiş durumda. Başka hiçbir şey konuşamıyoruz. Konu da arttırarak geldi. Bu saatten sonra daha bunun üstünde söyleyeceği bir şey bekliyor musunuz? Yoksa artık gider ayak o tonu düşürecek ve her zamanki Trump gibi gerilimi tırmandıktan sonra bitirerek mi noktalayacak?
4: Büyük ihtimalle öyle olacak gibi, çünkü çok uzun süredir aşağıda 2000'e yakın kişiyi bekletiyorlar. Bence bu da çok farklı. Hani herkes kendi stratejisini geliştiriyor ama şunu söylemek gerekiyor. 2000 kişi içerisinde o sorular nasıl sorulacak? Ben en fazla onu merak ediyorum. Az önce aşağıdaydım ve gerçek anlamıyla çok büyük bir karmaşa geçiyor.

0: göze çarpıyor. Ya bu nedenle de Trump'ın geç kalması acaba aşağının çok kalabalık olmasıyla mı alakalı, yoksa gerçekten söylemleri çok sert olacak bununla mı alakalı?
1: Ya da Faruk Şahra ile yaptığı toplantı uzadığı için.
0: Aa, evet, o da olabilir. Üçüncü bir şıkkımız da o. Yani ama günün sonunda sanırım ne olursa olsun bence bugün beklentilerimiz ve bize sunulanlar birbirini çok fazla tutmadı gibi geliyor. Ben biraz daha NATO'nun sonuç bildirisinde daha iyi şeyler duymayı bekliyordum işin açığı, ama çok fazla şey duyamadığımız gibi Trump'tan da İran'la alakalı sürekli sert söylemler gelmeye devam ediyor.
2: Trump o kadar yüksek tonda ve o kadar çok konuştu ki.
0: Evet.
2: Örneğin Sanchez'in açıklaması vardı, onu ekranlara getiremedik. Ne dediğini gündem olarak paylaşamıyoruz. Başkan Erdoğan'ın Macron'la, Merz'le, Meloni'yle, hatta Starmer'la görüşmeleri vardı. O da gündemin biraz altında kaldı. Yani Trump çok yüksek tonda ve çok konuştuğu için gündemi ele geçirmiş gibi görünüyor.
1: Trump'ın çok konuşmasından ziyade daha evvelden sabahtan da konuştu. Buyurun. Şöyle bir sıkıntı var. O üye ülkelerin, ittifaka üye ülkelerin tehdit algısı birbirinden çok farklı.
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri bir an evvel artık Avrupa'daki yükümlülüklerini mümkün olan minimuma indirip Çin'e odaklanmak istiyor. Asya Pasifik'e yüzünü dönmek istiyor. Buna karşılık Doğu ülkeleri ve Kuzey ülkeleri ittifakta, yani Letonya, Estonya'dan başlayın aşağıya Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, bunlar Rusya'ya en büyük tehdit görüyorlar. Böyle bir ortamda Yunanistan, zaten bu sabah Miçotakis'in açıklamalarını gördünüz. O da Türkiye'nin 5 tane F-35 almasını bile tehdit olarak görüyor.
0: Evet.
1: Böyle bir ortamda nasıl bir sonuç bildirisi? Aslına bakarsanız 5. maddenin bu kadar kuvvetli ve net ifadelerle konfirme edilmesi Türkiye açısından, hani bir Türk gazetecisi olarak değerlendirme yaparsam, bizim için herhalde olabilecek en iyisi. Çünkü unutmayın ki biz çok sorunlu bir bölgedeyiz ve geçtiğimiz aylarda İran'da çatışmalar, savaş yaşanırken 3 tane füze havada yok edildi. Kim bunları yok etti? NATO imkanlarıyla. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'ya, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var ve bu 5. madde çerçevesinde ne oluyorsa oluyor ve olacak. Dolayısıyla onun dışında efendim şu kadar milyar bilmem ne şunlar bunlar 3.0 bunlar şu anda aslında hiç hayata konuşulmaz, geçmesi pek mümkün olmayan şey.
0: Kesinlikle.
2: Bu muydu sizin söylemeye çalıştığınız?
0: Aynen.
2: Yani beklentiler, biz dün akşam mesela programda da 3.0 o bildiride altı nasıl doldurulacak diye konuşmuştuk. Bundan sonra tehdit algısı Çin'e mi kayıyor, Rusya'yla mı kayıyor? Bundan hiçbiri yok.
0: Hı hı.
2: Biraz artırım var paylaşımla ilgili. Sonrasında 5. maddeye bir atıf var bildiride, ama bolca tartışma var. Buyurun.
0: Aynen. Ya ben Murat Hocam'ın dediklerine kesinlikle katılıyorum. Hatta şöyle düşünüyorum ben. Biz NATO 1.0'a geri dönüyoruz. Düşman tanımı Avrupa için tek Rusya. Çin'den hiç bahsedilmedi. Yani NATO'nun kuruluşunda hep şunu diyorlar diye ben sürekli bunu hatırlatıyorum. Belki sabahki yayında da hatırlatmış olabilirim. O yüzden özür diliyorum şimdiden herkesten. NATO kurulurken 49'da deniyordu ki Sovyetleri dışarıda, Amerika'yı içeride, Almanya'yı kontrol altında tutun. NATO 3.0 diye söyledikleri sistemde aslında bir geriye dönüş var. Rusya'yı dışarıda, Amerika'yı içeride, Çin'i kontrol altında tutuyoruz biz şimdi. Yani bildirinin altı metni aslında Çin'e de gönderme yapıyor. Niye Çin'i açıkça burada sistemik bir risk ya da diğer faktörler arasında belirtmediler? Hani biraz beklentiler ve gerçekler diyoruz ya. Burada söylenmeyen ve bizim arka planını doldurmamızı bekledikleri çok fazla başlık var. Beşinci madde vurgusu önemli çünkü kuruluş aşaması 5. madde üzerine. Şimdi bunlar yeniden hatırlatılıyorsa NATO 3.0'a evrilmiyor bence. NATO kuruluş köklerini hatırlatmaya çalışıyor kendisine. Yoksa NATO 3.0 dediğimiz hangi başlık? Avrupa'nın NATO'su mu? Amerika'nın NATO'su mu? Yoksa hepsinin birlikte ortak bir NATO'su mu var? Bence artık yok. Ortak bir NATO yok.
2: Doğru. Bir başlık vardı. Belki onu da atlamayalım. Değerlendirelim. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz. Trump şöyle bir ifade kullandı. Putin'le daha sık görüşüyorum. Zelenski ile daha az görüşüyorum. Hatta bugün Putin'le görüşeceğim dedi.
0: Evet.
2: Savaşı bitirmekle ilgili adımlar atacağını söyledi. Ama hemen ondan sonra Ukrayna'ya patriotlarla ilgili lisans vereceğiz. Ukrayna artık patriotlarını kendi üretecek. Putin buna ne der? Yani bir savunma aracı ama Rusya bunu tehdidin büyümesi olarak mı algılar? Ne dersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim. Bana kalırsa Rusya ile Ukrayna arasındaki çekişme ve neticede savaşa dönmesi aslında senin şu sorduğun sorudaki Rusya ne derin çok fütursuzca göz ardı edilmesinden ortaya çıkıyor. Mesela Letonya, Estonya buraları tarihi olarak arka bahçesi olarak görüyor Rusya. Doğru yanlış ona girmiyorum. Sadece Rus bakış açısını dile getiriyorum. Siz bu ülkeleri Avrupa Birliği'ne aldınız. Yetmedi, NATO'ya aldınız. Yetmedi, bunların hava sahasını NATO imkanlarıyla koruma altına aldınız. Rusya bunların hepsini kendi varoluşuna bir tehdit olarak algıladı. Kuzeyden bunu yaptınız. Doğu Avrupa'dan Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan'da aynı şeyleri tekrarladınız. Dolayısıyla Rusya bir kıskaç içine girdi.

0: istediğini ve eğer bu devam ederse daha beter sonuçlarla karşı karşıya kalacağı vehmine kapıldı. Doğru yanlış, Rus bakış açısı. Bu işin birinci tarafı. Şimdi eğer siz Rusya'nın ne düşüneceğini hesap etmeden hareket ederseniz bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Başka bir şey var. Bu kadar tepki gösterecekseniz Kırım'ın işgalinde neredeydiniz? Daha önce Gürcistan'ın işgalinde neredeydiniz? Rusların ayrılıkçı güçleri ya da kendi kuvvetleri bilmem Hollanda uçağını düşürdüğü zaman neredeydiniz? Bütün bunlar o kadar gecikmeyle tepki verildi ki Rusya da bundan cesaret aldı. Şimdi Rusya'nın kendi hataları var. Kendi geleceği okuyamaması var. Tabii bu böyle konuşmak kolay her şey olup bittikten sonra. Ama şöyle bir geriye baktığımız zaman Avrupa Birliği ve Batı dünyasının anlaşılmaz gafları var. Acaba Letonya, Estonya, bütün bu ülkeler sırf komünizmden çekmiş eski Hristiyan ülkeler olarak mı birliğe dahil edildiler? Eğer sadece buysa neden? Bu bir gaf. Beri taraftan Rusya'yı sıkıştırmak için bir an evvel hazır olmamalarına rağmen Avrupa Birliği, bugün Avrupa Birliği'ni bilmiyorum, Letonya, Estonya'yı gördünüz mü? Hollanda ile Almanya ile alakası olmayan ülkeler. Bu bir aşağılama değil. Ama eğer bir seviye benzerliği aranıyorsa Bulgaristan, Romanya başka bir şey. O zaman işte çok zor, çok başlı, çok sesli ittifak ve Avrupa Birliği ortaya çıktı. Farklı viteslerde hareket eden, farklı tehdit algılarına sahip ülkeler birliğinden bir türlü birlik çıkmadı. Siz bakmayın Rutte'nin bugün söyledi, birlik içindeyiz, herkes Trump'a çok destek veriyor. Sözler başka, uygulamalar başka.
1: Aynen. Hocam ne dersiniz? Rusya, Ukrayna ile ilgili süreçte Trump'ın açıklamasını dikkatle izledim. Uzun uzun notlar aldım. Örneğin Zelenski şöyle bir ifade kullandı. Savaşı bitirmek için gerekeni yapacağız dedi. Umutlandım açıkçası. Hı hı. Ama en son bu Patriot meselesi geldikten sonra bir de dronlar. Bunları söylerken de şunları söylüyor. Rusya açısından da bakıyorum bazen. Ukrayna dronları da Rusya'nın içlerini vuruyor. Bu savaşın sona ermesi için de öyle olumlu bir gelişme olabilir. Ya, bunu bir mesaj olarak mı söylüyor yoksa bir niyet mi okuyor buradan? Yani Rusya'nın içlerindeki petrol sahalarının, rafinerinin vurulması savaşın bitirilmesi noktasında mı olur? Rusya'yı öfkelendiren bir tavır mı olur? Açıkçası yorumunuzu merak ediyorum bu başlığa dair.
2: Şimdi Rusya'nın yani hocam da belirtti, güvenlik kaygıları ve yaklaşımı çok farklı. Şunu hatırlatayım, Putin başa geldiği dönemde Rusya ve NATO arasında görüşmeler vardı ama NATO hiçbir zaman Rusya'yı kendi içerisinde kabul etmedi. Dolayısıyla tarihsel olarak da zaten Rusya Avrupa'nın her daim ötekisi oldu. Ya bu nedenle mesela biraz belki Avrasyacılık kodları üzerinden okuyoruz Rusya'yı okurken de, dış politikasında da bunu görüyoruz. Şimdi bu süreç içerisinde özellikle Trump'ın Alaska zirvesi sonrasında biz Putin'in ne kadar desteklediğini gördük aslında.
1: Açıklamalarında da hala öyle. Sürekli konuşuyoruz. Çok iyi bir evet. lider. Bugün bu akşam yeniden arayacağım. Bu diye ifade ediyor evet. ama ben hani yayın kuralları geri Zelenski diyeyim. Zelenski ile daha az görüşüyorum ama Putin'le daha çok görüşüyorum diyor. Putin'e de övgüler diziyor.
2: Evet, çünkü güçlü lider seviyor Trump. Xi Jinping'e de övgüler. Aynen. Putin'le ilişkisi çok farklı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor şimdi sistemde. Zelenski'yi Oval Office'te azarladığından bu yana sanırım itibarı aynı noktada değil. Yani küresel anlamda baktığımızda liderler yaklaşımında bir hiyerarşi olduğunu çok net olarak görüyoruz. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı Trump'ın dediği gibi 24 saatte bitemediği gibi ben bugünkü NATO sonucundan şunu anlıyorum ki 2027'ye kadar da bitmeyecek. Çünkü 70 milyar avroluk destek sadece bu yıl değil, seneye de devam edecek.
0: Aslında savaşın bitmesini sizce istiyor mu Avrupa? Bence savaş istemiyor. Çünkü Rusya giderek daha çok yıpranıyor ve yarın öbür gün Çin karşımıza bir risk olarak çıkacaksa diye düşünüyorlar. O zaman yanında Rusya olmasın. Yıpranmış bir Rusya olsun.
1: Hocam bir araya gireceğim çünkü Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in sözleri Türkiye açısından zirveye damga vuran gelişmelerden biriydi. Hatta yayındaydık. Ben acaba bir çeviri hatası mı oldu diye tereddütle o son dakikayı verdim. Çünkü geldiği ülkenin kendilerine bir savaş tehdidi oluşturduğunu söylüyor ve bu ülke Türkiye ve NATO müttefiki. En üst yayın koordinatörümüz Orhan Salih, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e bir özel röportaj yaptı. Bu soruyu da sordu. Hemen onu ekranlara getirelim, izleyicilerimizle paylaşalım. Ardından Donald Trump'ın açıklamalarına kadar yorumlarımızı sürdürelim. Orhan Salih'in o özel röportajı şimdi ekranlarda.
3: Öncelikle bildiğiniz gibi ben her zaman iki ülkemiz arasında yapıcı, işlevsel ve verimli bir ilişkiden yana oldum. Atina bildirgesinin ruhu da buydu. İnanıyorum ki birçok alanda ilişkilerimiz ilerleme kaydetti. Özellikle göç yönetimine değinmek isterim. Bu etkili şekilde işbirliği yaptığımız alanlardan biridir.

0: sınır ötesi ticaret gelişti. Birçok Türk vatandaşı hızlı vize programı sayesinde Doğu Ege'deki Yunan adalarını ziyaret ediyor. Ben her zaman halklar arasındaki ilişkilerin değerine inanıyorum. Bunun ötesinde birkaç ay önce Ankara'ya yaptığım ziyaret sırasında da açıkça ifade ettiğim gibi Türkiye ile aramızda temel bir görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bu da Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesidir. Bu uzun yıllardır devam eden sorunun çözüm çerçevesi ise uluslararası hukuka bağlı kalınması. Özellikle de Uluslararası Deniz Hukukunun ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin uygulanmasıdır. Türk misafirperverliğini her zaman takdir ediyorum ve bunu bir kez daha söylemek isterim. Türkiye son derece başarılı bir NATO zirvesi düzenledi. Yapıcı bir ilişki doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışmaya devam edeceğim. Ayrıca bu konuda tamamen açık olmak istiyorum. 1970'li yıllardan bu yana süre gelen bu uzun soluklu sorunu çözememiş olsak bile bu iki ülkenin barış içinde yaşayamayacağı ve gündemdeki diğer konularla ilgilenemeyeceği anlamına gelmez. Bu nedenle geçmişten kaynaklanan sorunların ve Türk Büyük Millet Meclisi'nin 1990'lı yıllarda aldığı kararların günümüz dünyasına artık yeri olmadığına inanıyorum.
1: Türk kamuoyuna yönelik Miçotakis'in yaptığı açıklama biraz daha tansiyonu düşüren cinsten bir açıklama. Sabah saatlerinde yaptığı açıklama anladığım kadarıyla yine Murat Akgün'ün ifadelerini hatırlatacağım izleyicilerimize. Eminim kendisi de hatırlatacaktır. Kendi kamuoyuna yönelik bir açıklamaydı. Bir olası belki erken seçim siyaset açıklamasıydı. Burada o ifadeleri çok fazla kullanmıyor. Daha ziyade
2: çok daha düşük bir
1: olumlu yanlarından bakmış. Çok güzel bir zirve, çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Çok da başarılı gerçekleştirdi bu zirveyi diyor. Bir kompartıman diplomasisine çok alıştık. Biz olumlu yanları gösteriyor. Kriz alanlarını biraz dışarıda bıraktık.
2: Sıkıntılı bir açıklama. Bak nereden biliyor musun? Uluslararası hukuka bağlılıktan bahsediyor. Şimdi deniz yetki alanları sorunumuz var mı? Var. Peki o zaman şu sorularla gidelim. Soruları soracağım, cevabını da vereceğim. Bugün Yunanistan'ın karasuları kaç mil? 6 mil. Ege'den bahsediyorum. Hava sahası kaç mil? 10 mil. Peki bunu nasıl açıklıyorsunuz? Çünkü uluslararası hukuka göre, yani Sayın Miçotakis'in bağlı olunmasını belirttiği uluslararası hukuka göre bir Chicago Sözleşmesi var. Chicago Sözleşmesi'ne 1946 ya da 47 tarihlidir. Bir ülkenin hava sahası kara sahasından çıkılan dikeyle belirlenir. Yani sizin karasularınız 6 mil ise hava sahanız da 6 mil olmak zorundadır. Demek ki siz uluslararası hukuku hava sahası konusunda ihlal ediyorsunuz. Siz sonra ne diyorsunuz? Gerekirse biz 6 mile 12 mile çıkarırız diyorsunuz.
1: Görüntü ekranlara geldi. Hemen seslendireyim. Bir aile fotoğrafı var. Hı. Çerçevelendi. Tüm liderler imza atacak anladığım kadarıyla. Başkan Erdoğan'ın imza attığı an böyle paylaşıldı. NATO hatırası tablosu. Görebildiğim kadarıyla en üstte Başkan Erdoğan var. Yanında ülkeler var. Hemen yanında İngiltere, diğer liderler buradan görebildiğim kadarıyla, evet, United Kingdom, bütün liderlerin, ülkelerin sırayla, alfabetik sırayla imzaladığı bir hatıra tablosu. Bu fotoğraf karesi de çok tartışıldı. Çünkü Amerika'nın paylaştığı fotoğraf karesinde, aile fotoğrafı karesinde bir isim görünmüyor. Dikkat ettiniz mi?
2: Meloni
1: yok. Bu fotoğrafta var. Ama o fotoğraf anladığım kadarıyla bilinçsiz seçilmiş bir açı hilesiyle Meloni'nin önündeki kişi Meloni'yi tamamen kapatmış ve İtalya Başbakanı görünmüyor.
3: Şaşırmadık.
1: Yani İtalyan Başbakanı da o aile fotoğrafına gelirken Trump'ı görmezden geldi. Bu tip hareketlerin çok olduğu bir zirve, bunun da altını çizmek istedim. Bu fotoğraf, evet, özenle çekilmiş, her lider görünüyor. Belki Kuzey Makedonya liderine bir haksızlık yapılmış çünkü en arkadaydı ve boyu da biraz kısa bir hanımefendiydi. Ama o da var bu fotoğrafta. Trump'ın paylaştığı, Amerika'nın paylaştığı fotoğrafta o da görünüyor ama sadece Meloni görünmüyor bir açıyla. Onu da hatırlatmış olalım. Burada görünüyor Başkan Erdoğan'ın imza attığı bir hatıra fotoğrafı. Hadi buyurun.
2: Şimdi 12 mile çıkarttığınız zaman o zaman şöyle bir durum oluşuyor. Hava sahasında o zaman herhalde 12 mile veya 15 mile çıkartacaksınız. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir Türk Hava Yolları'na ait uçak İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için herhalde Yunan hava sahasından geçecek. Bir Türk gemisi İzmir'den Alanya'ya gitmek için Yunan karasularından geçecek. Peki şimdi bu mudur uluslararası hukukun gereği? Artı bir şey daha var. Kendisi de söylüyor, itiraf ediyor. Vize kolaylığı falan filan, çok fazla detaya girmeyeceğim. Ya on binlerce Türk vatandaşı akın akın Türk adalarına gidiyor. Eğer bunlar gitmezlerse, tabii ondan bahsediyorum. Eğer bunlarla gitmezse ölüp bitecekler. Çünkü o Alman, İngiliz turistler oralara gitmiyorlar. Onlar daha Orta Ege'deki Mikonos'u, Santorini'ye ya da

0: İtalya tarafındaki Korfu Adası'na gidiyorlar. Bu adaların yaşam suyu Türkiye. Artı eğer bu saçma sapan gerginlikler yerine düzgün açıklamalar yapılacak olursa, mesela bu adalar kurak yerler. Ben 8 sene Adana'da yaşadığım için buralara hep gidip geldim. Oralara su bile Türkiye'den gidebilir. Boru hattı mı taşırsınız, tankerlerle mi taşırsınız vesaire vesaire. Dolayısıyla şunu söyleyip bitireceğim. Uluslararası hukuka uyması gereken önce Yunanistan'dır, bu bir. İkincisi, bu açıklamanın, yani A Haber'e yaptığı açıklamanın tonu sabahkine göre çok daha düşüktür. Sabahkinin de çok fazla önemsenmemesi gerekiyor. Çünkü Yunanistan erken seçime gitme olasılığı taşıyan bir ülke. Artı bir de o kadar çok Trump Türkiye lehinde konuşma yaptı ki, Atina'da muhalefet şimdi ayaktadır. Senin basiretsiz politikalarından ötürü Türkiye katsayı kaldırtıyor, F-35'leri alıyor, Kaan uçaklarına motoru alıyor. Peki sen Yunanistan için ne yapıyorsun? Bütün bu baskıyı göğüsleyebilmek adına sabahki o açıklamayı yaptı. Fakat ton biraz fazla sert gittiği için bu sefer Türkiye'nin ne kadar harika bir NATO zirvesi düzenlediğiyle Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluktan bahsetti. Doğrusu budur.
1: Hocam, size sözü bırakırken Murat Akgün'den aldıktan sonra onun paylaştığı noktaların detaylarını da almak isterim. Şöyle bir ifade kullandı Donald Trump. Türkiye F-35'leri alacak. Bu konuyla ilgili Bibi ile konuştum. Bibi'ye Türkiye'nin ne kadar iyi bir ordusu olduğunu, İran'la ilgili savaşta Türkiye'nin savaşa girmeyerek ne kadar önemli bir devlet olduğunu anlattım. Bu da anladığım kadarıyla bu F-35 ile ilgili İsrail'in açıklamalarını, Netanyahu'nun açıklamalarını Bibi diye ifade ettiği için söyledim, açıklamalarını gösteriyor. Burada şunu mu kastediyordu aynı zamanda? Bibi sana söylüyorum, Netanyahu sen anla diye orada bir serzenişte bulundular ama Trump bir geri adım atmadı. Türkiye F-35'leri alacak dedi ve kestirip attı gibi görünüyor. Bu başlıkla bakıldığında tonun düşmesi de bu konuda adım attılar ama bir karşılık ya da gerçek bulunmadığını, Trump'tan da buna dair bir karşılık görmemek adına, çünkü aile fotoğrafında belki Murat Akgün de dikkatini çekmiştir. Trump şöyle arkasını dönüyor. Mitsotakis gülerek ona bakıyor. Mitsotakis yanındakileri atlıyor. İzlanda başbakanına kadar gidiyor. Onun elini sıkıyor sadece. Sonra devam ediyor. Ne dersiniz? Mitsotakis'e karşıda bir mesaj olarak mı algılanır Netanyahu yaptığı açıklama ya da görüşme?
2: Kesinlikle, yani diplomasi de her şey zaten mümkün. Diplomasi son derece açık bir alan. Ama öncelikle şunu belirttim. Az önce hocam da belirtti. Şimdi Yunanistan'da seçimlerle alakalı olarak söylemleri bu kadar sert tutup da kendi seçmenine hitap edebileceği bir alan değil bence NATO. Burada bir siyasetçi, bir devlet adamı olarak ne kadar eksik kaldığını da gösterdi. Çünkü siz bu kadar sert söylemlerle ev sahipliği yapan bir aktörü hedef alırsanız, o zaman günün sonunda bunun karşılığı sizin uluslararası alandaki konumunuz ve duruşunuzla da sorgulanır. Bunu söylememdeki en temel neden, zaten Yunanistan bence bugün tarihin hatalı tarafında duruyor. İsrail'le işbirliği yaparak ya da söylem birliği yaparak. Gerek Gazze'de gerek Lübnan'da yaşananları hepimiz net olarak görüyoruz. Bir yandan da özellikle hocam yine hatırlattı. Şimdi yetki alanları konusu son derece önemli başlıklar. Ve sadece bu olay yetki alanları değil, aynı zamanda yeraltı kaynaklarıyla alakalı olarak karşımıza çıkıyor. Ve şu an biz hangi süreci yaşıyoruz? Enerji savaşlarının içerisinde. Ve Doğu Akdeniz coğrafyasında enerji savaşlarına bu kadar odaklanıldığı bir dönem içerisinde Yunanistan ne yapıyor? Sizin de belirttiğiniz gibi hocam, kendi eksik alanlarını kaynaklarla sağlamaya çalışıyor ve inanılmaz derecede zaten hani geçtiğimiz günlerde İsmet dedikleri o Doğu Akdeniz politikası hareketiyle bir proje ortaya çıkardılar. Her ne kadar kadük kalmış olsa da, ama bunu yine ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Yoksa İsrail'in de dahil olduğu geçtiğimiz yıllarda G20 zirvesinde Hindistan'dan başlayacak o yeni geçiş güzergah projelerini nasıl okuyacağız? Yani böyle bir gerçeklik var. Sadece güvenlik ekseni değil, enerji eksenini de oluşturmaya çalışıyorlar. İşte bu noktada sizin dediğiniz değer kazanıyor. Bibi sana söylüyorum, Mitsotakis sen anla. Kesinlikle doğru. Trump bence bugün son derece önemli mesajlar verdi. Orta Doğu coğrafyası için, Akdeniz coğrafyası için, bence kısacası Avrasya coğrafyası için çok net mesajlardı. Fakat söyleme tarzı ve tabii ki de günün sonundaki bunun karşılıkları çok daha farklı olarak kendisini
1: daha
2: gösteriyor.
1: Daha bitmedi ama.
2: Tabii sanki yeni başlıyoruz gibi.
1: Şimdi bu soruların detayları sorulursa, siz de belirttiniz, Trump'ın vereceği yanıtlarla yeni başlıklar açılabilir.
0: Evet. Bir basın toplantısı yapabilir Hak'tan.
1: Çünkü zaman daralıyor, öyle değil mi?
0: Gecikiyor, evet.
1: Beyaz Saray'dan aldığımız bilgi de bu gece Beyaz Saray'da olacağı yönündeydi.
0: Yani onun için burada kısa tutar, sonra uçakta Amerikalı gazetecilere daha uzun ve detaylı konuşabilir. Dolayısıyla yani buradaki basın toplantısında şu ana kadar söylediklerinin çok farklı bir şeyler.

0: söyleyebilir. Çünkü adam öngörülemez bir lider. Ama bir taraftan önüne konmuş bir metni okuyup belki iki tane önceden belirlenmiş soruyu alıp kısa tutup sonra uçakta da konuşabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
1: Bununla ilgili de bir hazırlıktan söz edilmedi açıkçası. Çünkü dediği gibi Murat Akgün öngörülemez bir lider. Ben Emine'ye şunu da sormuştum. Örneğin Rutte şöyle bir ifade kullandı. 7 soru alacağım dedi. Çok ısrar olunca bir soru daha aldı. 8. soruyu alıyorum dedi. Süreyi belirledi. Yarım saat ya da 45 dakika olacak dedi. Ama Trump'la ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Beyaz Saray yetkilileri de
0: 5.30'da ben yapmıyor. Yukarıda basın merkezindeki büyük ekranlarda artı eksi 5.30. Yani biraz önce biraz sonra manasına. Ama şu anda saat 7'ye çeyrek var. Yani 1,5 saate yakın bir gecikme var. Evet. Bütün bunlar havalimanına git işte şu bu uçağın kalkması hazırlanması. Ben yani kısa bir basın toplantısı olabileceğini düşünmeye başladım.
1: Bu zirvede Trump'ın özellikle bu saat uygulamalarına hiç uymadığını gördük. Özellikle sabah saatlerinde bizi çok şaşırttı. Evet. Bu mavi halıda yürümeyerek doğrudan biz mavi halıda yürüyecek mi yürümeyecek mi geliyor mu gelmiyor mu derken görüntü bir açıldı. Burada bir havuz görüntü sistemi var. İçeriden biz görüntü alamıyoruz. NATO üzerinden gelen görüntüleri paylaşıyoruz.
0: Basın toplantısı.
1: Bir anda görüntü açıldı ve Rutte ile basın toplantısına geçilmiş. Soru cevap başladı hemen. Açıkçası hepimiz çok şaşırdık. Çok da geç kalmıştı. Sürede geçmişti.
0: Her şey o kadar uzadı ki zirvenin başlaması bile diplomatik teamülleri aşacak bir şekilde gecikmeyle başladı. Yani her türlü uluslararası platformu Trump kendi bir kişisel şovuna döndürmeye çalışıyor ve bunu belli ölçülerde de başarıyor.
1: Doğru. Ne dersiniz hocam?
2: Sabah masayı Türkiye yeniden kuruyor demiştik ya.
1: Doğru,
2: bir metaforla. Gerçekten hani Türkiye bence şu ana kadar çok başarılı olarak süreci yönetti. Trump'ın
1: yani kavga dövüş çıkmadıysa, kriz çıkmadıysa, birileri alıp erkenden başını
0: İçeri
1: gitmediyse.
0: İçeri bilmiyoruz. Öncesinde şimdi onlar sızacak zamanda.
1: Gitmediyse şunu gözlemledim ben. İlk çıkan Macron'du. İlk çıkan lider. Onu da şöyle gözlemleyebildim. Bir gri arabayla geldi. Çok enteresan. O araba yanaştı. Macron ceketi bile yoktu üstünde. Gömleğiyle birlikte hızla geldi ve ilk giden lider o oldu. Sonra başka liderler de gitti ama azaldı. Liderler hala burada anladığımız kadarıyla. Bu da şunu gösteriyor. Gerilimler belki oldu olmadı ama şu ana kadar sızmadı. Kimse o süreç içerisinde terk etmedi. En azından toplantıya kadar kaldıklarını gördüm.
0: Ama içeride bu tartışma olmadığı anlamına gelmez.
2: Tabii kesinlikle. Ya büyük ihtimalle oldu hocam. Çünkü bu kadar gergin bir ortamdan bahsediyoruz. Meloni'nin fotoğrafta olmadığı, Macron kendisinden sonra gelebilir diye erkenden belki içeriye girip Rutte ile görüşmeye başlayan bir Trump sürecinde bence çok fazla arka planda başlık var şu an bilemediğimiz ama ben şu açıdan söylüyorum. Kriz yönetimi o kadar önemli bir şey ki ve biz burada yani bu kadar küresel denklemin kaosa evrildiği bir süreçte bu masayı tutmak için çok fazla uğraştık. Yani evet içeride farklı başlıklar oluyordu ama sanırım burada dışarıda da medya içerisinde yer alan herkesin rolü son derece önemli.
1: Ama burada çok medyaya yönelik görsel verildi.
0: Çok
1: yani daha önce medya üzerinden bu kadar mesaj verilmezdi ama her şey mesajdı. Meloni'nin son gelmesi. Yani bu daha önce bir
0: dün geceden bahsediyorum.
1: Cevdet Yılmaz karşılamak zorunda kaldı. O kadar geç geldi ki Cumhurbaşkanı içeri girdi. Çünkü Trump'ı karşılayıp girdiler. Beklenen buydu. Bu sabahki yaşananlar biz arkadan gözlemledik. Cumhurbaşkanı girdi. Hazırlıklarını yaptı. Bir platformun önünde, bir duvarın önünde. Ama Trump bir anda başka yerden girdi. Biz görmedik nereden girdiğini de. Planda olmamasına rağmen Rutte ile basın toplantısına başladı. Ondan sonra konuşacakların hepsinin önünü aldı. İran'a yönelik, şimdi kusuruma bakmayın. İran'a yönelik bir saldırı olabileceğini, mutabakatı.
0: Sabah itibariyle zirve öncesi süreç, gündem bir anda NATO'nun geleceğinden İran-Amerikan savaşına dönüştü.
1: Şimdi Şara konusunda da öyle. Şara ile oturdu, konuştu, açıklama yaptı. Başkan Erdoğan da görüştü. Şimdi görüntüler ekranlara gelecek. Başkan Erdoğan da Suriye Devlet Başkanı Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi.
0: Orada belki bir şey eklemek lazım. Bizim için de önemli bir şey. Trump eğer sözünü tutarsa Suriye'yi terör listesinden çıkaracağına.
1: Yaptırımları kaldırabileceklerini.
0: Niye yapmayayım, yapacağım dedi. Dolayısıyla eğer bu gerçekleşirse bu bizim güneyimizdeki çok önem verdiğimiz bir coğrafya. Yani Suriye'deki istikrarın oluşması, oranın kalkınması ve bizdeki misafirlerin diyeyim geri dönüşü açısından çok olumlu sonuçlara gebe olabilir.
1: Doğru, o görüntüde ekranlara yansıdı. Başkan Erdoğan'la Suriye Devlet Başkanı Şara'nın görüşmesi. Bu zirvede elbette ev sahibiydik. Bütün önemli liderlerle görüşme gerçekleşti. O fotoğraflar da paylaşıldı. Onları daha önce aktarmıştık zaten. Burada bir nokta, özellikle Lübnan konusu konuşulmamıştı. Şara toplantı

0: toplantısında soruldu.
1: Evet.
0: Lübnan'la ilgili Amerika'nın klasik tezi, Lübnan hükümetiyle Hizbullah'ı birbirinden ayırdı. Lübnan'la görüşmeler çok iyi devam ediyor. Hatta anlaşmaya geldik. Ne diyorsun Mark Rubio diye döndü, ona da pas attı. Yaşananlar, ama burada Hizbullah değil anladığımız. Lübnan hükümeti var. Onlarla görüşme. Hizbullah'la süreç devam ediyor anladığım kadarıyla.
2: Ama burada da bir retorik söz konusu. Yani öze değil söze yönelik şeyler, tutumlar. Mesela ben Filistin'de hala soykırım devam ediyor. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı İsrail'i durdurmak için somut bir adım yok. Lübnan'da 500 bin insan evlerinden sürüldü. Orada da Gazze misali no man's land, kimsenin hesapça giremeyeceği bir yer ve sadece kendisinin gireceği bir buffer zone oluşturmaya çalışıyor. Tampon bölge oluşturdu bile. Ama Amerika buralarda hiçbir şey yapmıyor.
0: Geri dönüşleri hızlandırabiliriz dedi ama buradaki kastettiği Lübnan Hizbullah'ın içinde olduğu değil. Hizbullah'la mücadele devam edecek ifadeleri de kullanıldı. Burada Bibi çok iyi iş çıkarıyor burada dedi yine İsrail. Başbakan Netanyahu'dan öyle söz ettiği için ben de söyledim. Ne dersiniz? Şara konusunda Başkan Erdoğan da görüştü. Trump da görüştü. Suriye'nin güneyinde de İsrail'in Suriye'ye yönelik bir adımı da var. Saldırgan, evet, bir tavrı da var. Ne dersiniz?
3: Orada bence asıl kırılma geçtiğimiz yıl Trump'ın Şara'yı karşılamasıyla oldu. Yani Amerika'daki görüşme bence son derece önemliydi. İkinci adımı da Birleşmiş Milletler'de Ahmet Şara'nın yaptığı konuşmaydı. Çünkü Suriye artık Birleşmiş Milletler nezdinde de Ahmet Şara'yla temsil edilen bir aktör olarak sistemde kendisini gösterdi. Ya burada Türkiye'nin özellikle terörsüz Türkiye, terörsüz bölge yaklaşımı son derece kıymetli. Ve ben şuna inanıyorum. Gerçekten hocamın da dediği gibi, eğer Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri dediği gibi o desteği ortaya koyarsa, bu sadece Suriye'yle de sınırlı kalmayacak. Irak, onu takip edecek şekilde belki Lübnan'dan, Filistin'den de bahsedebileceğiz. Fakat oradaki en büyük soru işaretlerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri eğer bunu yapacaksa İsrail'i hangi noktada durduracak? Çünkü ben gelinen süreçte
2: mesela
3: biraz...
2: Mesela Golan'ı iade ettirecek.
3: Aynen. Ve büyük ihtimalle iade ettirmeyecek hocam. Benim en büyük endişelerimden biri de az önce siz de dediniz, Lübnan üzerinde. Çünkü büyük ihtimalle Lübnan'da da şöyle yapacaklar. Çok üzülerek söylüyorum ama Litani Nehri'ne kadar olan kısmı İsrail'in diyecekler ve bu şekilde götürmeye çalışacaklar. Yoksa neden Lübnan hükümetiyle Hizbullah üzerinden farklı yaklaşımlarla hareket ediyorlar? Hatta bir şey daha ekleyeyim ben buraya. Buyurun. Geçtiğimiz günlerde tabii ki de Macron özellikle Lübnan üzerinden İsrail'e iletişime geçmeye çalışmıştı. Birleşmiş Milletler nezdinde de adım atılmaya çalışıldı. Peki sonucu ne oldu? Tamamen sonuçsuz bir alan. Peki. Yani Gazze'leştirme burada da devam ediyor ne yazık ki.
0: Bir araya gideyim. Trump gelmeden, ardından da gelişmelerle yeniden yorumlamak için karşınızda olayım. Kısa bir ara ardından buradayız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, plastik, cam, metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 1 milyon 800 bin liraya kadar para cezası uygulanacağını söyledi. Türkiye Çevre Ajansı'nın DEKAP 1 Temmuz itibarıyla ambalajın ebat ve materyaline bakmaksızın 1,5 liraya yükseltmesinin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri Türkiye genelinde üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik denetim başlattı. Ekipler, DEKAP güncellemesini gerekçe göstererek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı. Halkbank'ın katkılarıyla Haberin Radyosu A Haber Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
0: Yıldız. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Bir reklam. A Haber Radyo.
10: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bank, Anton Bank, kartıma bin.
12: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
13: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
15: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Bir reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: arkası. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya-Ereğli yönüne servis yolundan Niğde-Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanmakta. Samsun, Çarşamba-Terme Devlet Yolu 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
3: Söz verdiği kişiler sadece soru sorabilecekler Donald Trump'a. Ne kadar sürecek, uzun mu sürer, uzun sürmez mi? Çünkü öyle tahmin ediyoruz ki bir yarım saat 45 dakika sürer diye düşünmüştük. Ama tabii bu kadar uzayacağını, bu kadar sarkacağını bu basın toplantısının hiç kimse tahmin edememişti. 3.30 gibi aslında başlaması bekleniyordu. Neredeyse 3.30 saat artık geride kaldı. Hareketlilik arttı ama hala diyemiyoruz ki Donald Trump gelmek üzere ya da bu kapıdan girdi, geliyor, toplantı başladı diyemiyoruz. Hatta zaman zaman şu da söylendi, acaba basın toplantısı yapmadan mı ayrılacak, bu da konuşulmaya başladı. Ama Beyaz Saray muhabirleri, beraberinde gelen Donald Trump'ın Beyaz Saray muhabirleri heyeti burada olduğu için artık o ihtimal tamamen elenmiş durumda. Ama en ön sıraya protokolden de gelenler oldu. Yine askeri yetkililer, az önce ekranlarınızı da taşıdım, içeriye girdiler. Ama halen Donald Trump'ın geleceğine dair bir açıklama yapılmadı. Açıklamada yapılması beklemiyoruz aslında. Belki bir anda bu kapılardan birinden ya da o perdelerin arkasından Amerikan Başkanı Donald Trump çıkacak, gelecek ve basın toplantısı başlayacak. Tabi basın toplantısı diyoruz ama tekrar altını çizelim Ak'tan. Çünkü 3.30 arası başlaması bekleniyordu bu toplantının. Dolayısıyla 5.30'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı olacaktı. Belki 1-1.5 saat sürebilecek bir toplantı olması düşünülüyordu. En azından biz gazeteciler arasından, hem yabancı gazeteciler hem de biz yerli gazeteciler, Türk gazeteciler bunu konuşuyorduk ama o beklediğimiz gibi gitmedi işler. Hatta şöyle de söyleyeyim, salon biraz da yavaş yavaş o eski kalabalığını kaybetti. Çünkü herkes yayınları olanlar çıkmak zorunda kaldı. Bir yandan haberlerini yetiştirmek, görüntülerini geçmek için buradan ayrılmak zorunda kalanlar oldu. Çünkü dediğim gibi yaklaşık 3.5 saat şu an itibariyle sarkmış durumda. Tam da bu noktada şunu tekrar söyleyeyim. Acaba soru cevap alacak mı Amerikan Başkanı Donald Trump, yoksa kendisi burada gelecek, bir açıklama yapacak ve sonrasında ayrılacak mı? Şu anda tam da Donald Trump öngörülemez bir lider diye hep konuşuyoruz. Basın toplantısı da öngörülemez bir basın toplantısı olacak. Belki hiçbir açıklama yapmayacak. Sadece gazetecilerin soru sormasına müsaade edecek, söz verecek ve gazeteciler sorularını soracak. Ardındansa Amerikan Başkanı Donald Trump buradan ayrılacak, gidecek. Bunların hiçbirini bilmiyoruz ve daha ne kadar da bu sorularımız cevapsız kalacak onu da bilmiyoruz aslına bakarsan Ak'tan. Çünkü ilk kez biz de böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir yandan bakın, şurada hemen karşıdaki perde açıldı ve o perdenin arkasında biri olduğunu görüyorum. Bir Amerikalı yetkili o perdelerin arkasında. Belki de oradan çıkacak, gelecek Donald Trump.

0: onu da bilmiyoruz. Yani tamamen bir belirsizliklerle başlayan, belirsizliklerle devam eden bir basın toplantısı. Bakın perdenin arkasından bir yandan da kontrol ediliyor salon. Öyle tahmin ediyorum ki artık az bir zaman kaldı. En azından öyle temenni ediyoruz biz buradaki tüm basın mensupları. Çünkü dışarıya çıkışımıza izin verilmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, dışarıya çıksak da bir daha içeriye girişimize izin verilmiyor. Ama elzem durumda olanlar, canlı yayınları olanlar, haberlerini yetiştirmek, haberlerini merkezlerine geçmek zorunda olanlar ne yazık ki 3,5 saat bekledikten sonra artık burayı yavaş yavaş terk etmek zorunda kaldılar. Tabii içeri girmeye çalışacak pek çoğu, öyle tahmin ediyorum ki buradan giden arkadaşlarımız da aynı şeyi söyledi. Girebilirsek döneceğiz açıklamalarını yaptılar ama içeriye giriş çok da mümkün gibi değil. Çünkü dediğimiz gibi sadece içeride bir kalabalıktan söz etmemiştik en başından bu yana. Dışarıda da bir o kadar yoğun bir kalabalığın olduğunu söyledik ama tekrar ben sizlerle paylaşayım o bir saat önceki kalabalığın biraz daha artık azaldı ama geliyor. Evet, ve Amerikan Başkanı Donald Trump an itibariyle şu anda salona giriş yapıyor ve evet, Amerikan Başkanı Donald Trump nihayet 3,5 saatlik bir gecikmeyle Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok fazla basın var dedi Donald Trump. Ve evet.
1: And you know our team out here.
2: Ele alacağız. Ekibimi görüyorsunuz. Hepsi birer yıldız oldu. Aslında süperstar, süper yıldız oldular. Çok teşekkür etmek istiyorum herkese. Gerçekten çok başarılı bir NATO zirvesini tamamlamış bulunuyoruz Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Uzun süredir dostum, oldukça güçlü bir kişilik. Oldukça güçlü bir kişi, o yüzden de çok başarılı bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Çok muazzam, çok güçlü, askeri olarak güçlü bir ülkeyi yönetiyor. Gerçekten çok iyi yapıyor işini. Çok güzel ülke. Uçaktan indiğimiz anda baktık, havalimanı çok güzel. Yeni bir terminal inşa etmişler bizim gelişimiz için. Her şey çok güzeldi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhteşem bir iş çıkardığı için Türkiye'de teşekkür etmek istiyorum. NATO Genel Sekreteri Sayın Mark Rutte'ye de teşekkür etmek istiyorum. Mark da gerçekten olağan dışı bir insan. Çok zeki, büyük bir lider. Aslında liderlere liderlik etmek kolay bir iş değildir. Çünkü her bir liderin oldukça güçlü kişilikleri var. Ama Mark gerçekten inanılmaz bir iş çıkardı. Daha iyi bir genel sekreter bulamazdık. Ve gerçekten salonda çok büyük bir sevgi de vardı. Basın bir süre kaldı. Bir miktar konuştu liderler. Ben de bir miktar konuştum. Konuşmaları kısa tuttuk ama tabii basın çıkarılmıştı. Basın asıl o salonda yaptıklarımızı görme şansına ulaşamadı. Aslında çok akıllı insanlar ve kalplerinde kötülük değil, iyilik olan insanlar bir aradaydı orada. Ülkelerine en iyi, iş ülkeleri için en iyisini yapmaya çalışan insanlar ve aslında 47 yıl önce yapılması gerekeni yapıyoruz İran'la ilgili olarak. İlk dönemimde de söylemiştim ve son 18 ayda da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri savunma harcamasını büyük ölçüde arttırdı. Bu konuda çok büyük bir çaba gösterdi ve ekipmanımıza bakacak olursanız çok iyi. Venezuela'ya, İran'a bakın, birkaç hafta içerisinde iyi bir orduları, askeri bir varlıkları olmasına rağmen bir iki hafta içerisinde onları yok ettik. Yüzlerce uçağı kaybettiler. Ve radarları yok ettik. Her şeylerini yok ettik. Liderleri gitti. Muharebe kabiliyetleri de gerçekten çok kalmadı. Füze

0: fırlatıcılar ve rampaları onlara da yok ettik.
1: We are we have the strongest military in the world by far.
0: Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Yani herkes de kabul ediyor buna. Geçen yıl Hollanda'daki zirve de çok iyi geçmişti. Orada yıllık savunma harcamasını artırmaya karar vermiştik. %2'den %5'e gayri safi yurt içi %5'ine artırmaya karar vermiştik. Bu olmaz diyorlardı ama birçok ülkeye de teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda harcamaları arttırdılar. Birkaç tanesi arttırmadı ama kısa süre içerisinde arttıracaklarını düşünüyorum.
1: Was I didn't think a good team player today was a great team player.
0: Daha önce iyi bir ekip üyesi değil diye düşündüm bir ülke. Mesela bugün çok iyi bir ekip üyesiydi. Amerika Birleşik Devletleri halen ama NATO'ya en büyük katkıda bulunan ülke. Hem para açısından hem askeri açıdan.
1: Respect us as a country again. They didn't respect us two years ago.
0: 2 yıl önce bize saygı durmuyorlardı.
1: Everybody laughed at us.
0: Herkes bize gülüyordu, NATO gülüyordu, herkes gülüyordu. Artık öyle değil, bize çok saygı duyuyorlar. 1 trilyon dolarlık bir yatırım yaptık silahlı kuvvetlerimize bu yıl. Ve 1,5 trilyon dolar daha yatırım yapılacak. En iyi ekipmanlara harcayacağız bu parayı. Bugün sabah yaptığımız görüşmelerde diğer üyelerin sağladığı ilerleme, bu %5'lik hedefe ulaşma konusu neler yaptıklarına baktık. Birçoğu da gerçekten ilerleme kaydetmiş. Birçok ülke de çok zengin. Ama tabii bu onların iyi korundukları anlamına gelmiyor. Bazılarında büyük değişiklikler yapmak gerekecek. Bu orana ulaşabilmek için biz yılda 1 trilyon doları savunmaya ayırıyoruz ve gerçekten muazzam miktarda bir para bu. Aslında %1'di. %1'den 2'ye arttırmalarını istedim. 2'den de 5'e sonra. Son sefer %5'te mutabık kaldık.
1: If you could have seen the respect and the love in the room.
0: Eğer salondaki saygı ve sevgiyi görebilseydiniz çok beğenirdiniz aslında. Gerçekten çok güzeldi ortam. Benim yaptığım işi de beğeniyorlar. İşin yaptığın işi beğeniyoruz, seni seviyoruz dediler. Büyük büyük insanlar, yetişkin insanlar söyledi bana bunu.
1: And the way they did because there was tremendous unity in that room.
0: Çünkü gerçekten salonda büyük bir birlik vardı.
1: Ve
0: ben bu %5'e mümkün olduğunca hızlı sürede ulaşabilmeleri için teşvik ettim ülkeleri. Bu eşik %5 yıllar içerisinde %5'e çıkarılacak harcama düzeyi. Geçen yıl bir taahhütte bulunmuştuk. Bununla ilgili olarak baktığımızda $150 milyar harcama görüyoruz tüm NATO üyeleri tarafından 2025'te ve bu harcamanın büyük bir bölümü de Amerika üretimi ekipmanlar içinde. Yani biz en iyi ekipmanları üretiyoruz. Patriotlar, Tomahawklar, her şey bizim ürettiğimiz en iyisi zaten. Sadece ben söylemiyorum, herkes istiyor bunları. Daha hızlı üretebilsek keşke, çünkü o zaman daha fazla satış yapabiliriz. Lockheed'i biliyorsunuz, başka birçok çok şirket de var. Boeing mesela. Çok büyük, çok iyi şirketler bunlar. Onlar da tesisler inşa ediyorlar. Zaten büyük tesisleri var ama artık 7-24 üretim yapıyorlar. Dolayısıyla daha fazla tesis yapmak gerekiyor zaman içerisinde.
1: No tax on overtime.
0: Yani verginin ve fazla mesainin olmadığı, herkesin çok mutlu yaşadığı bir yer burası. 24 saat aralıksız Tomahawk, Patriot üretiyorlar. Diğer savunmaya yönelik ekipmanları üretiyorlar.
1: They had a lot of great equipment. It wasn't ours.
0: Venezuela'da da çok iyi mühimmat, ekipman vardı ama hiçbir şekilde işe yaramadı, çalışmadı. Bizim ekipmanlarımız çalışıyor. Yani kendimiz de dahil olmak üzere tüm ülkeler için daha hızlı üretim yapmak zorundayız. Dolayısıyla bir yıl, iki yıl beklemek yerine
1: Keşke iki
0: haftalık, belki bir haftalık bekleme süreleriyle bu üretimi gerçekleştirmeyi istiyoruz.
1: You know, just waiting there.

Yani uzun bekleyenler var, savunma ekipmanları almak isteyen, özellikle de savunma ekipmanları ile ilgili çok bekleyenler var. Ve dediğim gibi bu paranın büyük bir kısmı Amerika'da üretilen ekipmana harcanmış durumda. Avrupa ve Kanada özellikle bu harcamaları yapan ülkeler, Avrupa ülkeleri ve Kanada ve çoğunlukla da ABD üretimi ürünleri, ekipmanları alıyorlar. Yani silah, mühimmat, Amerika'da üretilmiş Made in USA dediğimiz istihdam yaratan Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça yüksek miktarda istihdam yaratan sektör. 19.2 trilyon dolarlık şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırımı yaptık. Daha öncekinin 6 katı. Tarifeler de olmasa gene de büyük oranda yatırım yapardık. Son yönetim 4 yılda 1 trilyondan daha az yatırım çekebilmişti. Biz 19.2 trilyon doları neredeyse 1,5 yıl içerisinde ABD'ye çekebildik. 19.2 trilyon, milyar değil, milyon değil, T ile trilyon. 19.2 trilyon tüm ülkede inşa edilen tesislere yatırıldı. Eli Lilly, Merck gibi ilaç şirketleri de tesisler inşa ediyorlar. Gerçekten çok fazla sayıda yatırım yapıyorlar. Dün duymuşsunuzdur belki, Toyota'da Meksika'dan çıkıyor ve en büyük otomobil üretim tesislerinden birini Texas'ta inşa edecek. Bu yani Meksika'da üretilirse %20'lik tarifi ödemek gerek. Japonya'da üretilse ya da başka bir yerde ya da Çin'de mesela daha yüksek olacak tarife %100. Çünkü biz iş kaybetmek, istihdam kaybetmek istemiyoruz. Çalışanlarımız işlerini kaybetmesin istiyoruz. Yani şu anda çok fazla sayıda tesis, belki de ülkemizin tarihinde inşa edilen en fazla sayıda tesis inşa ediliyor. Yapay zeka için, teknoloji için, çipler için. Yani 1-1,5 yıl, 2 yıl verecek olursak tesislerin inşa edilmesi %100, %200, %250 ödeyecekler. Çip, otomobil, ilaç üretiyorlar. İlaç şirketleri de gerçekten rekor düzeyde giriş yapıyor Amerika'ya yatırımlar açısından. Daha önce bu ülkede, bizim ülkemizde ya da başka herhangi bir ülkede dünya tarihi boyunca böyle bir şey olmamıştır. Hiçbir zaman imalat tesisleri ve büyüme böylesi gerçekleşmedi. Büyük tesislerimiz var, yapay zeka tesisleri, teknolojileri var ve sektör olarak daha fazla enerjiye tabii ihtiyaç duyan bir sektör. Şu anda tüm ülkenin ürettiğinden daha fazla enerjiye ihtiyaçları var. Dolayısıyla ABD'nin ürettiği tüm enerjiyi alın, tek bir sektör, çok büyük, çok güçlü olan tek bir sektörün ihtiyacı olan enerji bu tüm enerjiden, toplam enerjiden daha fazla, belki 2 katı. O yüzden ben de dedim ki buna yetişmek mümkün değil. Yani yapay zekada bir de Çin'in önündeyiz. Evet, yapay zeka ile ilgili olarak Çin'den daha iyi. TikTok'ta bile gördüm. TikTok'ta da izledim. Yani genellikle TikTok anlaşması çok iyi değil diyenler de vardı ama genelde baktığımızda TikTok'ta espriler, içerikler olduğunu görüyoruz ama gerçekten çok inanılmaz rakamlarla gerçekleşti. 27-28. Sırada olan bütün bu sektörde olan eğlence sektöründe çalışanlar da çok başarılı. Yani ülkemizin ne kadar başarılı olduğunu, komünizmin de ne kadar kötü olduğunu ve seçimlere giren delilerin olduğunu söylemek mümkün. Pek iyi görünmüyor değil mi?

0: bu ekipmanların bu yatırımlardan fayda sağlayacağını söyleyebilirim. Dediğim gibi en iyi ekipmanları üretiyoruz biz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde üretimi arttırmak için gereken adımları hızla attığımızda liderlerle konuştum. Yani 4-5 yıl içerisinde değil de bir hafta içerisinde istedikleri ürüne kavuşmalarını istiyoruz. Dediğim gibi inşa edilen tesislerle de bu başarılacaktır. Lockheed herhalde 5 tane yeni tesis yapıyor. Bazıları 3, 4, 5 tane yapıyor. Büyük tesisler bunlar. Dolayısıyla şu andaki mühimmat ve temel ekipman çıktığımızı 4 katına çıkarabileceğiz. Tomahawk füzeleri ya da farklı başka türlerde füze de üretiyoruz. Farklı durumlar için bunların üretimini arttıracağız. 3 milyar dolarlık yeni savunma yatırımlarına ilişkin bir anlaşma imzaladık. İşte Lockheed, Patriot füzeleri gerçekten Avrupa'dan da büyük bir teşvik geldi. Yani bu yine hem bize hem Avrupa'ya faydalı olacak. İleri düzey Amerikan drone teknolojisinin satışı konusunda da anlaşma yapıldı. En sofistike, en gelişmiş drone teknolojisine biz sahibiz. En iyi dronlara biz sahibiz. Belki lider değiliz şu anda ama olacağız.
1: Metal are announcing a partnership
0: ve aynı zamanda ordu taktiksel füze sistemlerinin geliştirilmesi için bir anlaşma imzalandı. Yeni Barracuda füzelerinin üretilmesiyle ilgili bir anlaşma daha imzalandı. Bunlar sofistike, çok hızlı füzeler. Polonya için yapıyoruz bunu. Bu arada Polonya'nın gerçekten muhteşem bir cumhurbaşkanı var. Çok da iyi iş çıkarıyorlar. Dolayısıyla Amerikan savunma sektörüne, sanayine yatırım olarak dönen bu şeyler dediğim gibi istihdam yaratıyor. Toyota'nın dün yaptığı duyurudan hiç duyuruya hiç şaşırmadım ben. Aslında sanırım dünyanın en büyük otomobil tesisi olacak ABD'ye taşındıklarında. Ve tarifi ödememek için yapıyorlar bunu. Çünkü bizim ülkemizde üretirseniz ürününüzü tarif ödemezsiniz. Dışarıda üretirseniz %20, bazen %35, bazen %100, bazen %200 tarif ödersiniz ürüne bağlı olarak. Mesela çelik tamamen ölü diyebileceğimiz, birkaç yıl önce ölü diyebileceğimiz çelik sektörü Amerika'da canlandı bu tarifeler sayesinde. Yani Biden dönemi gerçekten ne yaptıklarını bilmedikleri bir dönemdi. Ben hemen çelik sektörünü, çelik sanayini canlandırdım bu dönem başında hemen. Çelik sanayi gerçekten çok başarılı. Alüminyum yapmıyorduk. Şimdi Oklahoma'da dünyanın en büyük alüminyum fabrikası inşa ediliyor. Gerçekten bu çok iyi. Yani dünyanın en büyük alüminyum fabrikasını Oklahoma'da inşa ediyoruz. Düşünün. Geçen iki gün içerisinde gerçekten çok iyi görüşmelerim oldu. Zirveye katılan liderlerle çok verimli ikili görüşmelerim de oldu. Dün akşam yemeğinde de görüştük. Herkes oradaydı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenski, o da geldi. Bir basın toplantısı da yapıldı. Aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara'yla da görüştüm. Gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Suriye çok kötü durumdaydı. Bir önceki yönetim döneminde, bir önceki hükümet döneminde çok tehlikeli bir yerdi. Şimdi artık toparladı. El-Şara'da gerçekten çok başarılı bir iş çıkardı. Yani sohbetlerimizde de açıkça ortaya çıktı. Amerika geri döndü. Daha güçlü, daha iyi bir şekilde. Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yüksek düzeyde istihdamımız ve belki de şimdiye kadar saygı görmediğimiz kadar çok saygı görüyoruz. Genel Sekreter Mark'a dedim ki basın şu anda burada olanları göremiyor. Yazık. Yani bir yuvarlak masa şeklinde tüm liderlerle oturuyorduk o zirve toplantısı sırasında.

0: sırasında salonda basın mensuplarının olmaması kötü oldu. Gerçekten çok güzel şeyler söylediler. İnanılmazdı. O salondaki birlik duygusu da inanılmazdı. Yani sevgi vardı o salonda. Çok da başarılı bir zirve oldu. Ben bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek isterim. Ve diğer cumhurbaşkanları ve başbakanlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Tüm NATO üyelerinin liderleri buradaydı. Ve ayrıca da Genel Sekreter Mark Rutte'ye de bu başarılı işten dolayı çok teşekkür ederim. Yani çok iyi bir şekilde birleştiriyor NATO üyelerini. Birkaç tane soru alacağım. Çünkü bugün birkaç tane basın toplantısı yaptım zaten. O yüzden çok fazla değil, kısa tutacağım, birkaç soru alacağım sadece. Evinize de gitmek istiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şuradaki beyefendi. Uzun, oldukça uzun boylu beyefendi. Biraz da kendine güvenmiyor gibi. Yakışıklı ama. Mikrofon uzatalım kendisine şöyle. Lütfen ya da siz bağırın.
1: And yet, the Iran war seems to be
0: İran'la savaş yani stratejik bir çıkmaz sokak gibi aslında size, sizin açısınızdan İran savaşını nasıl sona erdiremediniz? İran savaşı çok büyük bir askeri başarı. Yani şunu söyleyebilirim buna yanıt olarak, nükleer silaha sahip olamayacaklar. İran nükleer bir silaha sahip olmayacak. Çünkü tamamen nükleer enerjiden arındırdık orayı. Hiçbir zaman silahları olamayacak. Tesislerini büyük granit dağların altına gömdük. Bence çok büyük bir başarı oldu. Hava kuvvetlerini yok ettik. 190 gemisini batırdık. Radar sistemlerini imha ettik. Dolayısıyla gerçekten bizim için başarılı bir savaş. Yani savaş başladığında %5-6 idi enflasyon oranları. Ama işte yalan haber kanalları bunlardan bahsetmiyor. Bir anlaşma da yapmak istediler. Steve Witkoff gibi gerçekten, Jared Kushner, J.D. Vance gibi gerçekten çok iyi ve Marco Scott gibi gerçekten çok iyi insanlarla aslında masaya oturdular ama biraz çılgınlar, biraz deliler. Ve
2: of a very a person who was killed a lot of people.
0: Çok fazla insanı öldürmüş olan bir kişinin cenazesi gerçekleşti. Yıllar içerisinde çok kişiyi öldürdük. 47 yıldır devam ediyor bu. Yani kabadayısı gibiler Orta Doğu'nun. Bir gün içerisinde tüm uçak savar sistemleri yok ettik. Yani bir daha hiç bu sistemlere sahip olmayacaklar anlamına gelmiyor ama bütün sahip oldukları sistemleri, silahları yok ettik, liderleri yok ettik. Şimdi belki yeni lider seçecekler, o da gidecek belki, bir kim bilir. Bir numaralı hedefler, çünkü 47 yıldır bir pislik gibi davranıyorlar. Ben dünya için doğru olanı yapıyorum, durdurulmaları gerek. Çünkü yüzlerce, binlerce insanı öldürdüler. 52 bin protestocuyu son birkaç ayda öldürdüler. Dolayısıyla ben, bizim askeri anlamda İran'la ilgili olarak çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir ablukada gerçekleşti. Çok da başarılı oldu. Venezuela'da bir gün sürdü. Onların da ordusu gerçekten çok iyi. Ama dünyanın en kötü insanlarından biri olan Maduro'yu yakaladık. Şu anda cezaevinde yargılanmayı bekliyor. Ülkesine yaptıkları inanılmaz. Sadece uyuşturucu anlamında değil ama cezaevlerini açtılar, insanları tahliye ettiler. Biz de onları çıkarıyoruz şu anda. Biden'ın açık sınır politikası ve Kamala'nın politikası, yani hiçbir Kamala sınıra gitmeden böyle bir politika yürütüyordur ve gerçekten felaket durumdaydı sınır. Şimdi bu durum düzeltildi. Artık sıfır kişi güney sınırımızı geçip ABD'ye gelebiliyor. Kimse gelemiyor. Tam sayıları bilmiyorum ama son 12 ayda sıfır. Yani 25 milyon kişi gelmişti herhalde Biden zamanında. Belki daha fazla hatırladığım kadarıyla. Bunların çoğu uyuşturucu kaçakçısıydı, uyuşturucu satıcısıydı. Sadece Güney Amerika'dan bahsetmiyorum. Kongo'dan ve dünyanın her yerinden gelen insanlardan bahsediyorum. Yani cezaevlerini bizim ülkemize boşalttılar. En kötü katiller ülkemize geldi. Yani hiçbir şekilde ülkemize girmemesi gereken insanlar bu açık sınır politikası sayesinde ülkemize geldiler. O yüzden seçimi kazandığımızdan dolayı şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Buyurun. İsminizi ve nereye çalıştığınızı söyler misiniz? Teşekkürler. NTT, Epoch Times'da çalışıyorum. Komünizmle ilgili olarak Amerikalılara da bir mesaj veriyorsunuz komünizmin tehlikeleriyle ilgili olarak. Şimdi dünya sahnesinde hem komünist ve sosyalist rejimlerde yaşayan insanlara hem de Avrupa ve Amerika gibi demokrasilerde yaşayan insanlara mesajınız ne olur? Komünizmin herkesin evine çok yaklaştığını söylemek ister misiniz? Gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü komünizmin satması çok kolay. Yani Lenin'in ülkesi en iyi komünist ülkeydi. Yani hiçbir zaman kira ödemiyorsunuz. Yani hiç kira ödemeden yaşıyorsunuz ama böyle gece kondu gibi bir yerde belki yaşıyorsunuz. Ya da bedava ev alıyorsunuz. Ama çok fazla cinayet işleniyor. Komünizm bir felaket. Binlerce yıl içerisinde farklı isimler altında bu yönetim devam etti ama aynı şeydi aslında. Ben Hispaniklerle çok iyi anlaşıyorum çünkü onlardan çok iyi oylar aldım çünkü Hispaniklerden. Büyük bir çoğunluğu onların aslında komünist olan ülkelerden geliyorlardı ya da radikal sosyalist dediğimiz, komünist dediğimiz ülkelerden geliyordu. Bu ikisi arasında küçük bir fark var. Sosyal demokrat dediğimizde kulağa çok hoş geliyor ama aslında çok hoş değil, tehlikeli bir terim bu. O yüzden bundan bahsediyorum ben sık sık. TikTok'ta da bahsediyorum, burada da bahsettim ama bu yöntem, bu yönetme şekli işe yaramadı. Amerika'nınki yarıyor, insanların parası varsa, çalışanlardan bahsediyorum. Çalışanların maaşları hiç bu kadar yüksek olmadı. Dünyanın en iyi sistemi. Tabii ki bir takım eksikleri, hataları vardır. Her şeyde olur. Ama gerçekten ülkedeki gelişmelere baktığımda inanamıyorum.
2: And when I see what they're talking, I think they're very
0: dangerous. Yani bunu eleştiren insanlar, onların söylediklerine baktığımda da gerçekten bu insanların tehlikeli olduklarını düşünüyorum. Yani Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı, karşı karşıya geldiği tehlikelerden daha fazlasını yaşadı bu ülke. 11 Eylül mesela, Pearl Harbor, o da büyük tehlikeydi. Ama komünist olduğunuzda oradan geri dönüş yok. Böyle gerçekten sefalet içerisinde ölürsünüz. Korkunç bir ölüm olur. Buyurun.
1: Mr. President, Tyler Pager with the New York Times.
0: New York Times. Geçen ay leaders
1: were very rational people,
0: liderlerin
1: smart people,
0: rasyonel, akıllı insanlar olduğunu, İran'daki liderlerin akıllı insanlar olduğunu söylüyordunuz. Bugün pislik diyorsunuz. Ne değişti?
2: Now, when you say rational,
0: rasyonel dediğinizde yani daha rasyonel demek istedim. Yani birinci düzey ve ikinci düzeydekiler zaten yok edildi. Bu üçüncü düzey. son 1-2 haftaki davranışlarına bakarak söylüyorum. İnsanlarına da iyi hizmet etmiyorlar bence.

0: Onlarla bir anlaşma yapmak ister miyiz? Emin değilim. Yani o yüzden hemen bu işi bitireyim diyorum. Buyurun.
1: Thank you, Mr. President. Steve Sedgwick from CNBC. The oil markets are up today.
0: Steve Sedgwick, CNBC.
1: WTI and Brent as well. The world is taking you.
0: WTI ve Brent için.
1: The MOU is over. That the ceasefire is over.
0: Mutabakat kaptı.
1: Are we on the cusp of a full-scale return?
0: Bitti. Ateşkes bitti dediniz ama.
2: We're never going to see Iran have a nuclear weapon.
0: Ya İran'da hiçbir zaman nükleer silah olmayacak. En önemli şey bu. Ama petrol fiyatları da çok hızlı düşüyor. Şimdi biraz arttı ama kısa sürecek bu. Yani çünkü Hürmüz Boğazı'ndan gemiler geçti. Dolayısıyla her konuda haklı oldum. Uzun süredir her konuda haklıyım. O yüzden belki 3 seçim kazandım ve 3 kere başkan oldum. Bir tanesi zaten seçim hileleri yapılmıştı, kaybettim. Ama şunu temin ederim ki nükleer silahların kontrolünde deliler, çılgınlar olamaz. O yüzden nükleer silahları olmayacak hiçbir şekilde. 10 ay önce biz tesisleri bombaladık, kameralarımız var, onları takip ediyorduk zaten. Yani öyle kameralarımız var ki yaka kartında yazan ismi okuyabiliyoruz uzaydan. Muhammed bir şey yazıyor örneğin.
2: Yani it's way below.
0: Gerçekten bunları hep izliyoruz, takip ediyoruz.
2: So nobody's going to touch that.
0: Orada nükleer kaynaklarını da yok ettik. Nükleer silahları olmayacak. İsrail'i yok etmeyecekler. Ben başkan olmasaydım İsrail olmazdı bugün. Aslında Obama'nın yaptığı anlaşmayı da biliyorsunuz. İlk yapıldığı zaman her şey İran'a verildi. 1.7 milyar nakit para verilmişti. Yüzlerce milyonlarca dolar aktı oraya. Yani bu insanlarla anlaşma yapıp barışı satın alamazsınız onlardan. Dolayısıyla yani çılgınların eline nükleer silah veremezseniz biz bunu durdurduk. Daha önce de durdurulması gerekirdi ama yapılmadı. Buyurun.
3: Stephen Nelson from the New York Post.
4: Stephen Nelson, New York Post'tan geliyorum. Bir spekülasyonla ilgili bize aydınlatmanızı istiyoruz. Yeni Air Force One'la Ankara'dan ayrılmayacağınız ifade edildi. İran'ın ortaya koyduğu güvenlik tehditleri sebebiyle bir suikast girişimi, başarılı bir suikast girişimi olabilir dendi. Evet, bu konuda çokça konuştum, söz aldım ben. Çünkü bir başkan olarak hayatınız oldukça tehlikeli hale geliyor. Yarış arabası kullananların hayatını kaybetme ihtimali çok daha düşük aslında bir Amerikan başkanına göre. Yani %1 suikaste uğrama ihtimaliniz var, evet. Oldukça tehlikeli bir iş yapıyorum aslında. Onların öldürülecekler listesinde birinci sıradayım. İran'ın listesinde birinci sıradayım, bunu biliyorum. Bunu söylüyorum ama bu çok da umurumda değil açıkçası. Ben işimi yapıyorum. Ben şu ana kadar herkesten daha iyi yapıyorum diye düşünüyorum. Çok başarılı bir başkanlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Evet, böyle bir liste yayınlandı. Dün yeni bir liste çıkardılar. Bu listede birinci sıradayım. TikTok'ta birinci sırada olmayı daha çok seviyorum. Ama öldürülecekler listesinde birinci sıradayım, doğrudur. Buyurun.
5: Hey, Sean McCreshen, New York Times.
4: Sean McCreshen, New York Times. Peki neden yeni uçakla dönmüyorsunuz? İki ya da üç en büyük üstünüzden birine gidecek uçak Avrupa'da insanlar görsün diye biz normal şekilde memlekete döneceğiz, yurda döneceğiz. Birkaç üstü dolaşmak üzere Avrupa'ya gidecek uçak, özellikle bir üste göndermek istiyoruz askerlerimiz görsün diye, çünkü gerçekten muhteşem bir uçak. Buyurun.
6: Okay, go ahead.
7: Mr. President, harici medya
4: Türkiye
3: Mr. President, it seems that the war with Iran may start again. What do you expect from
4: İran'a savaş tekrar başlayabilir.

0: deniyor. Avrupa'daki müttefikleriniz ne bekliyorsunuz? Bence çok hızlı bir şekilde toparlanacak süreç. Birkaç gemiyi vurdular. Biz onları çok daha sert bir şekilde vuracağız. 10 kat daha hızlı, sert bir şekilde vuracağız kendilerini. Çünkü bizim ekipmanlarımız onlarınkinden çok daha iyi. Daha önce birisi sormuştu, bu akşam vuracak mısınız İran'ı diye. Evet, olabilir demiştim. Olabilir. Onların dilini konuşuyoruz. Onların dilinden biz anlıyoruz. Her ne olursa olsun çok hızlı bir şekilde olup bitecek. Petrol için de geçerli. Bu petrol çok daha serbest bir şekilde, çok daha kolay bir şekilde taşınacak. Hürmüz Boğazı. Açık. Çok petrol var orada. Bu petrol akacak adeta boğazdan. Çok hızlı bir şekilde olup bitecek. Yani uzun vadeli bir mücadele düşünmüyoruz. Bugün şöyle ifade ettiniz. MS Now haber kanalından geliyorum. Neredeyse iflas etmek üzere olan bir haber kanalı. Neden oradasınız? NBC kendi bünyesinden çıkartmıştı utandıkları için. Buyurun sorun. İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler ABD'nin yanında durmadı İran'la savaşında dediniz. Peki bu ülkelere bir saldırı olursa ABD onların yanında olacak mı? İspanya ile olan durum çok kötü idi gerçekten. İtalya ile iyi oldu ilişkilerimiz. Bütün ülkelerle aslında iyi oldu. Mesele şu. Onlar bize yardımcı olmadılar ama yardımlarına ihtiyacımız yoktu. Yardıma ihtiyacım olduğu bir durumda kenar durup beklemeleri hoşuma gitmedi. Savaşın bitmesini bekliyoruz yardım etmek için dediler. Bu Winston Churchill'in yaklaşımıyla örtüşüyor. Sadece şunu söyleyebilirim bununla ilgili. Bugün tek bir kelimeyle buradan ayrılmak gerekirse birleşme diyebiliriz. Bütün ülkeler birlik oldu. Bu birliğin etrafında bir araya geldiler ve çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Yeşilli hanımefendi, buyurun. Yeşil değil mi?
1: Thank you, Mr. President.
0: Teşekkürler Sayın Başkan.
1: Eda Turul from Haber Global TV, Türkiye.
0: Haber Global TV'den, Türkiye'den.
1: After your meeting with President Erdoğan, can you
0: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenizin akabinde Sayın Erdoğan'la Türkiye'nin F-35 programına geri alınması ile ilgili bir mutabakata vardınız mı? Savunma işbirliği ile ilgili neler konuştunuz? Türkiye-ABD ilişkileri için yeni bir sayfa açıldı diyebilir miyiz? İlk hükümetim döneminde çok iyi bir ilişkim vardı kendisiyle. Rahip Branson'ı hatırlarsınız. 35 yıl hapse mahkum edilmişti. Evangelik bir rahipti. Obama veya Biden gibi milyarlarca dolar ödeme yapmadım. Herhangi bir ödeme yapmadım. Hiç kimseye bir ödeme yapmadım ben. Sadece Rahip Branson'ı bırakmalarını, serbest bırakmalarını istedim.
2: He's a good man.
0: İki kez söyledim bunu. İyi bir insan, kendisine saygı duyulan bir insan, evanjelik topluluk içerisinde dedim, serbest bırakmalarını istedim. Ve ertesi gün Rahip Branson Oval Ofis'e gelmişti. Çok iyi bir ilişkimiz var. Ancak Biden yönetimi sırasında çok kötü şeyler oldu. Her şey kötüye gidiyordu. Bütün dünyada kötü gelişmeler olmuştu. Pek çok ülkeyle kötüydü ilişkilerimiz. Türkiye de bu ülkelerden biriydi bence. Ancak 5 Kasım'da seçimlerin olduğu gün bu durum değişti ve çok iyi ilişkilerimiz var. F-35'lerden bahsettiniz. Mevcuttaki en iyi uçak bu. Herkes bu uçağın peşinde. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor. Benim eğilimim şu yönde. Aslında Bibi'yi çok sevmiyor Sayın Erdoğan. İsrail'i çok sevmiyor ama bu savaşa çok kolay bir şekilde karışabilirdi. Savaşa karışmamalıydı. Tercih etti. Dışında kalmayı tercih etti ve çok iyi bir müttefik oldu Sayın Erdoğan. Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz var. Çok güçlü bir ülke askeri bakımdan da. NATO içerisinde en büyük orduya sahip ikinci ülke. İkinci en büyük orduya sahip ülke ve benim eğilimim bu F-35 konusuyla ilgili olarak. Sayın Erdoğan bize pek çok konuda yardımcı oldu. Çin de hiç savaşa karışmadı.
2: Hormuz Strait, they never came into
0: petrolün
2: the world.
0: %50

0: sinir Hürmüz Boğazı'ndan geçirmelerine rağmen savaşa dahil olmadılar. Gemilerini sokmak istemediler. Müdahil olmadılar. Sayın Başkan Xi harikulade davrandı. Bizim ülkemizi terk etmişlerdi. Bize bir grup gülüyorlardı bize. Herkes bizim ülkemize gülüyordu. Saygılarını yitirmişlerdi. Artık daha önce hiç duymadıkları kadar çok saygı duyuyorlar ülkemize. Hepinize çok teşekkür ederim.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump o beklenen açıklamasını yaptı. Uzunca bir, aslında başlangıçta çok uzun olmayacak dedi ama yine uzunca bir basın toplantısıydı. Ama sınırsız bir soru alma ya da uzunca bir soru alma bölümünü görmedik. O sorular içerisinde F-35'lerle ilgili net bir soru vardı. O soruya F-35'ler için karar vermeliyiz dedi. İlk gün söylediklerinden o netlikte değildi açıkçası. Murat Akgün, sizinle başlayalım. Tolga Hocam da bize katıldı. Tolga Sakman bizlerle birlikte izledik. İlk bölüm biraz reklam kısmıydı. Amerikan silahlarının reklamıydı. Soru cevap kısmında da daha önce söylediklerini tekrar niteliği gördük. Daha ileriye geçen ya da yeni söylediği çok fazla başlık yoktu. Buyurun hemen kısa alayım notlarınızı.
2: Şimdi bizim için en önemli olan Amerikan-Türk ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda dünden itibaren hep konuştuğumuz Kapsan'ın kalkması, P-35'lerin yeniden gelmesi ve Kaan uçakları için P-110 motorlarının temin edilmesi. Şimdi F-35'ler için bir karar vermemiz lazım dediği zaman ben bunu diplomatik bir lisanla niyet okuma yapacak olursam sanki bir 5 adet F-35 için bir olumlu yaklaşım var gibi. Ancak burada benim aklımı karıştıran husus şudur. F-35'ler programından biz çıkarken bir yasayla çıktık. Yeniden dönmek için de bir yasa gerekiyor. Dolayısıyla o zaman kaçınılmaz olarak bunun bir kongre ayağı oluyor. Burada kafamda bir soru işareti var. Katsayı kaldırması için kendisinin bir mektup yazması gerekiyor. Burada bir S-400 detayı var. Ona nasıl bir çözüm bulacak? Bu konuda emin değilim. O zaman bütün bu tereddütler arasında en net, en kısa sürede sonuca ulaşabilecek husus yarın itibariyle F-110 motorlarıdır. 15 günlük bir süre söz konusuydu. Bir niyet beyanı vardı başkan tarafından ve bu bir parasal mesele olarak görüldüğü için motorlar, uçak motorları silah olarak gözükmediği için kongreden itiraz da gelmedi ve %99.9 tahmin ediyorum yarın itibariyle 700-750 milyon dolar değerinde F-110 uçaklarının motorları Türkiye'ye kabul edilecek. Şimdi bu neyi getiriyor beraberinde? Kaan uçaklarının artık güvenli şekilde havalanması, belki başka üçüncü ülkelere pazarlanması vesaire. Ama diğer konularda bir tereddütüm daha var. Verilen sözler ya da iyi niyet beyanları Kasım'dan önce mi hayata geçecek, Kasım'dan sonra mı hayata geçecek? Çünkü Kasım'da hayati bir ara seçim var. İran savaşı bir türlü bitmiyor, benzin fiyatları bugün yine artıyor, petrol fiyatları ve böyle bir ortamda sıradan Amerikanın cebinin etkilendiği bir ortamda acaba Ermeni, Rum, işte İsrail, Yahudi lobilerini düşünerekten bazı şeyler Kasım sonrasına bırakılabilir mi? Bütün bunlar şu anda aklımdaki tereddütler. Hoca da konuşsun, daha sonra detaylandırırız. Olur. Ama bir tek de şunu söylemek istiyorum. Orta Doğu'nun kabadayısı İran diyor. Doğru, İran çok makbul bir ülke değildir. Ama beri taraftan Amerika Birleşik Devletleri de dünyanın kabadayısı gibi davranıyor. Venezuela'ya örnek verebilirim. Artık Küba sırada derken, Kolombiya'dan hoşlanmıyorum derken, yarın öbür gün Brezilya'da, Meksika'da pek iyi durumda değil dediğin zaman benim aklıma siz de o zaman dünyanın kovboysunuz, kabadayısınız lafı geliyor.
1: Teşekkür ederim. Aslında Trump'ın açıklamaları içerisinde NATO zirvesini değerlendirdiği bölümler de var. Onları da konuşacağız ama ilk bölümde dilerseniz şöyle yapalım. Türkiye ile ilgili kısmından konuşalım. F-35'ler için karar vermeliyiz dedi. Konuşmasında benim not ettiğim 4 bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik önemli açıklamalar yaptı. Örneğin şöyle başladı. Erdoğan büyük bir lider, güçlü bir kişilik dedi. Muazzam bir askeri olan güçlü bir ülkeyi yönetiyor dedi. Bununla ilgili önemli başlıkları 4 kere Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu ifadelerde de bulundu. Türkiye başlığıyla ilgili hem F-35'ler hem Başkan Erdoğan'la ilişkisine yönelik açıklamalarıyla başlayalım. Sonra NATO'yu konuşalım. Tolga Hocam buyurun.
2: Konuşmadan evvel buyurun. Şu tam metni söyleyeyim mi? Bana buyurun, geldi. Buyurun. Trump Türkiye F-35 verilmesi konusunda şunları söyledi diye buyurun, geliyor. Buyurun. Henüz tam olarak karar mı vermedim ama içimden

0: gelen ses şöyle diyor. O her şeyi yaptı. Bize pek çok farklı şekilde yardım etti diyor. Buyurun sizin için.
1: Şimdi tam bıraktığınız yerden şöyle devam edeyim o zaman. Yani Türkiye ile ilgili Trump konuşmaya başladığında İran konusunda veya İsrail konusunda Türkiye'nin daha doğrusu Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la aynı noktada olduğunu söyledi. Yani birlikte hareket ettik, birlikte aynı fikirdeydik vesaire dedi. Şimdi burası biraz iç kamuoyuna yönelik gibi geliyor bana. Ama diğer taraftan Türk ordusundan vesaire bahsediyor. Bu yeni değil. Daha önce de Türk ordusu çok güçlü vesaire demişti. Bunun da altında aslında şöyle bir şey var. Hatırlarsanız gelmeden önce de Türkiye bir NATO üyesi, bunu hatırlatayım falan demişti. Döndük dolaştık aslında bu katsa yaptırımları da uçak motoru tüm konularda Türkiye'de Türk ordusunun kuvvetlendirilmesinin sadece Türkiye ile veya sadece ikili ilişkilerle bağlantılı olmadığı, bunun çok daha geniş perspektiften bakılması gerektiğini de bir yandan altını çiziyor. Şimdi Trump söz konusu olduğunda bu kadar ince konuşmalar, böyle planlı politikalar vesaire çok görmeyiz ama burada sanki böyle bir orta vadeli bir planın parçasıymış gibi geliyor. Çünkü istikrarlı da konuştu bu konuda. Yani günlerdir aynı noktadan konuşuyor. Ve geldiğimiz yerde şimdi katsa burada önemli. F-35 üzerinden konuşmak, tabii Türkiye'de F-35 çok hani markalaştı ve çok konuşulduğu için sorular da, beklenti de F-35 üzerinden geliyor. Ama bence çok daha önemlisi katsa yaptırımları. Çünkü katsa yaptırımları kalktıktan sonra F-35'in yolu da açılır. Bununla birlikte bildiğimiz bilmediğimiz savunma sanayi ile ilgili birçok yaptırım var. O yüzden Türk savunma sanayi ile Amerikan savunma sanayi ilişki kuramıyorlar bu kadar ilerlemesine rağmen Türkiye'de. Ve Amerika'da bunun eleştirisi de gelmeye başladı. Yani parantez içinde şu eleştiriyi söyleyeyim. Amerika'daki savunma sanayi konseptinin yanlış olduğuna dair raporlar yayınlanıyor. Hatta Trump konuşmasında söyledi, keşke daha fazla üretsek silahları vesaire. Evet. Yani o tüccar mantığıyla yaklaşıyor, bunu söylüyor ama Amerika'daki birçok aktör de düşünce kuruluşları, akademisyenler daha çok üretmenin mevcut şartlardaki tehditle daha uygun olduğunu söylüyor. Bu yüzden böyle uzun Ar-Ge yatırımları vesaireden ziyade aynı Türkiye'nin yaptığı gibi hızlı ucuz üretim noktasının daha önemli olduğunu söylüyorlar. Oraya dönme eğilimi var. Ve şimdi bu katsa yaptırımlarının kalkması durumunda bu ilişki tabii daha farklı boyuta gelecek.
2: Şimdi arkaya dönüp baktım. Bir konvoy ayrılıyor. Onu hemen söyleyelim. Muhtemelen Trump'ın konvoyu olabilir ya da o konvoy içeri girecek Trump'ı almak için. Çünkü bu noktadan hareket etmediklerini gördüm. Trump buradan mı çıkacak? Ama buradan gelmediği için buradan da çıkmayabilir. Diğer liderleri buradan çıkarken görmüştük. Şunu da belirtelim.
3: Havada da
2: helikopter yok. Başkan Erdoğan'ın da çok kısa süre içerisinde basın toplantısına gelmesini bekliyoruz. O da çok sarktı. Aslında planlanan 17.30 gibiydi. Baktığımız zaman 20'ye geldi. Orada da bir sarkma olduğunu görüyoruz ama bir konvoy arkadan
1: ayrılıyor. Külliyenin içine giriyor şu anda araçlar.
2: Külliyenin içine giriyor ya da arkadan ayrılıyor mu?
1: Yok, giriyor. Yukarıdaki kapıdan giriş yapacaklar.
2: Giriş yapıyorlar. Anlayabildiğim kadarıyla liderler ayrılıyor. Bazı liderlerin uçakta uzaklaştığını görmüştük. Evet. Araya girdim. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Hocam buyurun.
1: Ya bu savunma sanayine yönelik yaptırımların kalkması bu ilişkiyi de, yani sadece savunma sanayi anlamında değil, iki devlet arasındaki ilişkileri de hızlandıracak. O yüzden yani katsa konusu önemli ve asıl beklenilen şey de bu olduğu kanaatindeyim. Şimdi F-35 konusunda katılıyorum. Yani dünkü konuşmayla bugünkü konuşma arasında ton farkı var. Yani dün çok net şekilde F-35 konusunun çözüldüğü imajı yaratmıştı. Bugün biraz daha değerlendireceğiz vesaire noktası.
0: Sanki ama bize çok yardım etti lafını söylüyor. Sanki o bir olumlu yöne dönebilir gibi söylüyor.
1: Yani istiyor. Kendi
2: aslında
1: istiyor belli ki.
2: Şöyle bir metaforun içinde paylaşıyor bunu. Bibi'ye de söyledim. O çok iyi bir lider. Aslında Erdoğan Bibi'yi sevmez ama İran'la savaşa dahil olabilirdi. Dahil olmadığını görürüz. Helikopter detayını paylaşmıştınız Murat Akgün. Şimdi geldi helikopter. Şu anda küllerin üzerinde. Amerikan Başkanı geldiğinde de görmüştük. Muhtemelen yavaş yavaş ayrılacaktı. Böyle bir bakış açısı da var aslında. Yani orada da ılımlı bir mesaj veriyor gibiydi ama dediğiniz gibi o netlikte değildi bu kez. Türkiye F-35'leri alacak demişti önceki gün açıklamasında. Evet. Buyurun.
1: Burada

0: bu konular açıldığında hep böyle Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken hep böyle Netanyahu'ya doğru evrilmesinin de sanki gelmeden önce yapılan o İsrail yanlısı lobilerin ve Netanyahu'nun doğrudan ulaşamayıp televizyon üzerinden yaptığı baskının etkisi var gibi görünüyor. Yani oraya da devamlı olarak ya Türkiye ile ilişkimi sürdüreceğim, devam edeceğim, daha da ilerleteceğim bu anlamda. O yüzden yani bu sürece engellemeye çalışma, bu sürece dahil olma diye de devamlı her Türkiye ile ilgili paragraf açıldığında buradan da bir şekilde bahsediyor. Biz bunu daha önce de gördük. Netanyahu'ya makul ol dediğinde yine benzeri bir noktadaydı. Türkiye ile ilgili söyledikleri şey yine benzeri noktadaydı. O yüzden yani şu anda bu F-35'ler yani bugün 5-10 F-35 yani Türk Hava Kuvvetleri için bir başlangıçtır. Ama benim için aslında önemli olan Katsa zaten anlattım kendi görüşümce. F-35 konusunda asıl önemli olanın da projeye tamamen geri dönmek olduğunu düşünüyorum.
1: Bunun ben şahsi fikrim bunun daha uzun ve zorlu bir süreç olduğunu tabii düşünüyorum. Aslında F-35'ler bize verilecek 5 ya da 10 tane F-35 ile Orta Doğu'da Akdeniz'de öyle dengeler müthiş bir şekilde değişmeyecek. Benim önemsediğim, katılıyorum size, Katsa'nın kalkması çok önemlidir. Bu en kolay olabilecek süreçlerden bir tanesi. Çünkü neticede Trump'ın ağzı bakan bir süreç. Onun kararı. Ama F-100'un uçaklarının motorlarının Kaan'a verilmesi çok önemli.
2: Daha hızlı bir buna, süreç olabilir.
1: Tabii. Buna bizim F-16 modernizasyon sürecimiz ve Eurofighter'ları da koyduğumuz zaman zaten Türkiye Hava Kuvvetleri konusunda kimdir bizimle rekabet içinde olduğunu zanneden? İsrail midir? Yunanistan midir? Bunların karşısında zayıf bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla ben F-35'lerin stratejik öneminden ziyade psikolojik öneminin olduğunu düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Yani Ürdün'e bile verilen F-35'ler Yunanistan'a bile, şimdi bu ülkeleri Türkiye'yle kıyaslayamazsınız.
0: Tabii.
1: Kimseyi aşağılama niyetiyle konuşmuyor.
0: Orduların durumu ortada.
1: Stratejik önemleri nedir? Yani bir Ürdün Türkiye kadar stratejik önemli midir? Yunanistan keza öyle. Ama ne diyor İsrail mesela? Benden onlar mesajı aldılar. Şöyle yorumlar var İsrail'de. Bari Ürdün'e verilen daha düşük donanımlı F-35'ler verin. Şimdi buradan ne soru çıkıyor? Galiba o yakın ilişkiler çerçevesinde belli bir sinyal aldılar. O sinyalde gelinebilecek son noktanın önünü kesmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla benim şahsi fikrim Türk-Amerikan ilişkilerinde Katsa'nın kalkması cidden yeni bir sayfadır.
0: Evet.
1: Bunu çok iyi bilmek lazım. Kaan uçaklarına Amerikan motorlarının gelmesi, biz kendi motorumuzu üretene kadar çok önemli bir gelişmedir. Benim bildiğim kadarıyla ben teknik bir kişi değilim ama Kaan motorlarının hayata geçirilmesi öyle 20-30 senenin işi değil. Dolayısıyla o süreye kadar bu uçakların da havada olması çok önemli. Unutmayın ki biz NATO ve Avrupa Birliği üyesi İspanya'ya eğitim uçağı satıyoruz. Satıyoruz. Polonya'ya insansız hava aracı satıyor muyuz? Satıyoruz. Bu örnekler artar mı? Artar. Bu şartlarda Kaan uçağını uçurabiliyorsak o takdirde bakın zaten öyle global bir teknolojik sahadayız ki sizin yaptığınız bir arabanın %100 İtalyan, %100 Türk olmasına gerek yok ki. Siz bir parçayı stratejik olmaması şartıyla başka yerlerden karşılıyorsanız ne ala. Ama uçak motoru çok önemli.
0: Evet.
1: Ben inanıyorum ki onu da yapacağız.
2: Evet. Haber programları müdürümüz Emine Kavasoğlu, Başkan Erdoğan'ın açıklama yapacağı salonda. Hemen Emine'ye sözü bırakalım. Emine, aynı salon mu? Hazırlıklar tamam mı? Başkan Erdoğan ne zaman gelecek?
3: Evet Aktan, aynı salondayız. Danışan yaklaşık 3,5 saat basın mensuplarını beklettikten sonra yarım saatlik düzenlediği basın toplantısı sona erdi. Hemen göstereyim size isterseniz biraz çevreyi. Kalabalık yine devam ediyor. Hemen Donald Trump'ın ekibi Donald Trump için kurulan sahneyi kaldırdı. Ardından Cumhurbaşkanlığı ekibi, Türk yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan için sahneyi hazır hale getirdiler. Kısa süre içerisinde de gelmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Zira basın mensuplarının salonu terk etmemesi istendi. Kısa süre içerisinde 10-15 dakika içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu noktaya geleceği söylendi ki yaklaşık 10-12 dakikayı geride bıraktık Donald Trump'ın basın toplantısının bitmesinin ardından ve şu an içinde son hazırlıklar yapılıyor. Bir yandan kürsüde de ses provaları yapılıyor ve Başkan Erdoğan'ın da dakikalar içinde burada olması bekliyoruz. Tabi bugün ev sahibiydi Erdoğan ve dolayısıyla çok yoğun bir gün geçirdi. Dünyanın gözünün kulağının Ankara'da olduğu bir zirveyi ev sahipliği yaptı ve o zirve sona erdi. 32'si NATO lideri olmak üzere 42 devlet başkanını ağırladı Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sonra

0: Arasında ise o liderler zirvesinin hemen ardındansa bir ikili görüşmeler silsilesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya lideri, İngiltere'nin başbakanı, yine onun yanı sıra Fransa Başbakanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı El-Shara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar da hiç şüphesiz çok önemli olacak. Zirveyi değerlendirecek. Belki de zirveye dair bilmediğimiz önemli notları paylaşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan bizlerle. Tabii basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok fazla sorusu olacak ki kalabalık halen gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde devam ediyor. Donald Trump'ın ekibi, Amerika heyeti ayrıldı. Sıralarda onlar vardı. Zira Donald Trump'la gelen ekip yine aynı şekilde Donald Trump'la uçakla İstanbul'dan Ankara'dan ayrılacaklar ve dolayısıyla da Amerikalı heyetin gittiğini söyleyebiliriz. Artık hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelecek ve ona da elbette hiç şüphesiz çok önemli sorular sorulacak ama Donald Trump'a aklımızdaki soruların pek çoğunu yöneltemedik. Zira 6-7 soru aldı Donald Trump ve hemen ardından da buradan ayrıldı. Şu dakika itibariyle de artık biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyoruz. Zirveye ev sahipliği yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne mesajlar verecek? Zirveye dair hangi notları bizlerle paylaşacak? Takip ediyor olacağız. Şimdilik size bırakılmak olursa. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Emine Kavasoğlu'na teşekkür ediyoruz. Emine Kavasoğlu, Başkan Erdoğan'ın bulunduğu salonda. Birazdan onun açıklamaları gelecek. Aynı salon. Evet. Bu kez Başkan Erdoğan'ın açıklamaları için hazırlanmış durumda. Buyurun hocam, sizin sözünüzü yarıda kesmiştik. Türkiye açısından değerlendirelim. Ardından da NATO perspektifinden yorumlayalım. Ne dersiniz?
2: Yani şöyle bitireyim. Bu F-35'ler çok hani marka oldu. Herkes bunu konuştuğu için bunun üzerinden değerlendirme yapılıyor. Ama ben aynı fikirdeyim. Yani 5 F-35 bizi ihya edecek bir şey de değil. Şu anda Kaan'ın yürümesi, Kaan motorunun oluşturulması, imal edilmesi mesela çok daha önemli bizim için. Ama bir dönemin kırılması gerekiyor. Amerika ile ilişkilerde, savunma sanayi noktasındaki ilişkilerde bir şeylerin kırılması gerekiyor. İsrail konusunda da şunu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Amerika ve İsrail arasında bir anlaşma var ve İsrail'in komşularına Amerika İsrail'e sattığı silahı satamaz. Ondan daha düşük versiyonlarını satmak zorunda yapılan anlaşmaya göre. O yüzden zaten çevresindeki ülkelere bu anlamda hep daha düşük silahlar satılıyor. Uçaklar da keza aynı. Bu sistemin içerisinde Türkiye'yi de dahil etmek, İsrail'in talebi buysa, bu onlar için çok stratejik. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Eğer bir şekilde konuyu böyle tek maddelerden, işte uçaktan, silahtan vesaire çıkarıp da bunu bir algı haline getirip, hatta algıdan ziyade olgu haline getirip bunu bir şekilde İsrail'deki lobi faaliyetleriyle vesaire de tam seçim öncesi dayatırsa, işte biz Katsa'dan kurtulalım derken bununla karşılaşırız.
3: O da iyiye gitmez. Ne zaman sanki evet. Bu kadar hassas konular, Amerika içinde de etki yaratacak konular, lobiler açısından bahsediyorum. Hı-hı. Sanki F-35 konusu, hatta belki Katsa sorunu konusu Kasım'daki seçimlerden sonrasına kalabilir gibi gözüküyor.
2: Evet.
3: Bekleyelim görelim ama. Doğru. Çünkü S-400'ler, biraz evvel söyledim, ekranın başına yeni geçenler için tekrarlamakta yarar olabilir. Katsa'nın kalkması için S-400'lerle ilgili bir formül lazım. Hı-hı. Ben bunu bilmiyorum şu anda ne olduğunu. Yalan yanlışla bir şey söylemek istemiyorum ama oraya bir formül bulunması lazım. O da belki bir başka zaman süreci.
2: Orada mektupta tek cümle şunu söylemiş olayım. Başkanın yazacağı mektupta Katsa'ya neden olan, Katsa'nın konulmasına neden olan faktörün ortadan kalktığı ve bir daha ortaya bu böyle bir tehdidin oluşmayacağına dair başkanın inancı ve garantisinin olması gerekiyor mektupta. Şimdi orada sizin bahsettiğiniz o S-400'lerle ilgili nasıl bir inanç ve garanti sistemi oluşacak, buna bakmak gerekecek.
1: NATO açısından değerlendirecek olursak öyle bir ifade vardı ki biz gülümsedik açıkçası. Liderlerin birçoğuna çok sert ifadeler kullandıktan sonra içeride öyle dostluk ortamı vardı ki herkes bana sevdiğini söylemek istedi gibi yine Trump'a özgü ifadelerdi.
3: Bir parantez açayım mı? Buyurun. Mesela Sanchez açıklama yapmış. Ne konuştunuz içeride demiş. Çünkü sabahleyin yenilir yutulur olmayan cinsten açıklamalar yaptı. İspanya korkunç dedi, bitik dedi, konuşmak istemiyorum dedi. Sanchez'in açıklamasına göre, yani onun ifadesini tekrarlamak istiyorum. Dünya Kupası'ndan bahsettik diyor. Yani bu tam bir ala Trump, yani Trump vari bir yer.

0: yaklaşım. Dışarıda konuştuktan sonra içeride çok farklı. Ve yani inanılır gibi değil, sürekli övülmekten hoşlanıyor, arzu ediyor ve insanlar kendisini övmediği zaman da o kendi kendini övüyor. Yani ne diyor? İnsanlar, yani bak yine not aldığım için söyleyeceğim. İnsanlar beni çok seviyorlar diyor. İşte iyi ki varsınız dediler diyor. Yani bu tip sözlerle eğer kimse onu övmese o kendisini övüyor. Yani eğer Rutte, NATO Genel Sekreteri kendisini övmese o zaman o görevi kendi kendine getiriyor. İçeride belki de kimse çok fazla sıkıntı yaratmadan bir an evvel şu zirve bitsin de tırnak içinde kurtulalım çabası içinde belki de hiç tahmin etmediğimiz kadar olumlu bir ortamda geçmiş olabilir.
1: Ne dersiniz hocam?
2: Şimdi daha yakın zamanda İtalya Başbakanı Meloni ile yaşadığı durum ortada. Çok kişiselleşmiş bir konu. Benimle fotoğraf çektirmek istedi vesaire. Ve bununla iki devlet arasındaki ilişkiler etkilendi. Yani bugün İtalya ile Amerika arasında bir gerilimden bahsediyoruz. Ve hatta Meloni yüzüne bile bakmadı o aile fotoğrafı çekiminde vesaire.
0: Ellerini arkaya bağladı. Yani elini uzatsaydı havada kalacaktı Trump.
2: Yani şimdi buraya kadar getirdi aslında Trump'ın bu söylem şekli, kendini övme ve bir şekilde yalan yanlış övdürme başkaları üzerinden şekli. Ama inatla da buna devam ediyor. Yani şu riski hala alabiliyor. İçerideki liderlerden biri yine aynı Meloni gibi çıkıp hayır biz öyle bir şey demedik ve yani asla öyle de düşünmüyoruz vesaire dediğinde bu süreci yönetmek Amerikan diplomasisine kalacak. O işte Trump hep bu zorluğu yaratıyor Amerika'da.
0: Zannederim sıkıntı yaşadığı ülkeler şöyle bir görüş açısına sahip oldular zaman içinde. Önemli olan Amerikan-İtalyan, Amerikan-İspanyol ilişkileridir. Trump bir şekilde bir gün geçecek. Çünkü Amerikan anayasasına göre üçüncü defa seçilmesi mümkün gözükmüyor. Eğer benim bilmediğim bir anayasal detay yoksa. Dolayısıyla hani böyle geçecek. Bu dönemi geçirelim. Öyle bir havaya girmiş de olabilirler. Ama şimdi her liderin, İspanya liderinin, İtalya liderinin kendi iç kamuoyları var.
2: Tabii.
0: Onlar da bir açıklama yapacaklar.
2: Tabii.
0: Ve yaparken de kendi iç kamuoylarını tatmin edecek bir şeyler söylemek durumundalar. Dolayısıyla ben hani bu yorumların biraz daha doyurucu, sağlıklı olması için Meloni ve Sanchez'in özellikle ülkelerine geri dönüp kendi medyalarına yapacakları kapsamlı açıklamaları bekliyorum.
2: Doğru, doğru.
1: Yani bu esnada özellikle NATO'nun o %5'lik tartışmasına yönelik atıfları vardı. Amerikan silahlarının propagandasını yaptı. Patriotların propagandasını yaptı. Ne dersiniz bu arttırma noktasında?
2: Şimdi Trump'ın en istediği şey Avrupalı ülkelerin daha çok savunma harcaması yapması. Çünkü buradan kendi silah satacağı öngörüsüyle hareket ediyor. Nispeten de doğru. O harcama kalemleri arttıkça, harcama oranı arttıkça bir savunma sanayi inşa edemeyeceklerine göre çok hızlı şekilde bu ülkeler Amerikan silahlarına yönelmek durumunda kaldılar. Ama burada şunu Trump da vurguladı. Yani beklemediğim tarzda buna uyanlar oldu dedi. Bazı ülkelerden daha yavaş bir uyum bekliyordu belli ki buna.
0: Sadece Baltık ülkeleriyle Doğu Avrupa'yı kastediyor.
2: Yani büyük ihtimalle çünkü bu ülkeler zaten yani belki de bu %5 sınırı konmasa da bu harcamaları artırmak durumunda kalacak.
0: Korkusuyla yetmiyor. Aynen öyle. Geçmişten gelen tecrübeyle.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden de yani bu harcamaların daha artmasını istiyor ama burada daha önce alınan kararda biliyorsunuz bu %5'i 3,5 1,5 şeklinde bölerek bir Avrupa'ya da bir alan açmışlardı. Sanki Avrupalılar bu alanı kullanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ve geldiğimiz noktada bu savunma sanayinin harcan yani bu silahların alınması sürecinde vesaire bir şekilde Amerika'nın da kâr ettiğini görüyoruz. Trump yönetiminin de kâr ettiğini görüyoruz. Burada önemli olan sanki şu. O işte az önce reklamını yaparken silahların en iyi silahlar bizde işte kapasite en büyük kapasite bizde en çok yatırımı biz yaptık vesaire derken bir yandan da şunu kaçırıyor aslında. Avrupa kendi savunma sanayinde imal etmeye çalışıyor. Yani bir Avrupa temelli bir savunma sanayi oluşturmaya çalışıyorlar. Burada işte NATO 3.0 üzerinde günlerdir konuşuyoruz. Bu Avrupalı savunma sanayi de bunun bir parçası. Bunu zorladıkça daha çok silah savunma harcamasını daha çok yapma kısmına zorladıkça yapabilen ülkeler Avrupa'daki bu milli olasılıklara dönmeye çalışacak. Biz bunu Avrupa'da görüyoruz. Bu çaba var. Tabii bu bugünden yarına olabilecek bir şey değil.
0: Burada galiba Türkiye'nin rolünün altını çizmek lazım. Çünkü kesinlikle. Mesela İtalya ile işbirliği var. Fransa ile yeni yeni başlayan bir şey var. İspanya

0: Hele bir hayli zamandır başlayan bir ilişki var. Başka belki ileride başka ülkelerle, yani Avrupa Birliği ülkelerini kastediyorum, onlar da olabilir. Ancak fikrinizi merak ederim. Bir konuda Trump'ın haklı olduğunu düşünüyorum. Yani bir konuda hakkını vermek lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupalılar kendi savunmalarını tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne ihale ettiler. Evet. Ve savunmaya harcamaları gereken paraları altyapıdır, sosyal yatırımlardır vesaire, bunlara harcadılar ve bugün gördüğümüz bir müreffeh Avrupa haritası çıktı. Özellikle işte o Fransa, Almanya, bunları kastediyorum. Belçika, Hollanda da bunlara katılabilir. Şimdi biraz külfet paylaşımı dediğiniz zaman hemen kaşlar havaya kalkıyor. Halbuki artık devir değişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı tek bir tehdit görmüyor. Hatta artık muhtemelen tehdit olarak da algılamıyor. Hani hep söylüyoruz ya, Asya Pasifik'e yönelmek istiyor. Evet. Çin'i görmek istiyor. Rusya da çok zaten hasar aldı bu Ukrayna Savaşı'nda. Bu savaş yarın bitmeyecek. Öbür gün de bitmeyecek. Muhtemeldir ki birkaç sene daha devam edecek ve Rusya iyice hem güvenilirliğini, hem prestijini, hem kaynaklarını kaybediyor. İran'ın düştüğü durumun farklı bir durumu Rusya'da da geçerli. İran belki bir gün nükleer bir silah yeniden üretebilir. Ama bu onlarca yıl alacak. Rusya'nın da herhalde bir süper güce dönüşü 10 yıllar alacak. Yani bu külfet paylaşımı talebinin ben doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yani Trump'ın bu harcamalar üzerinden yaptığı yorum, ben de benzeri şeyler söylüyorum konuşurken, işin doğru kısmı ama eksik kısmı. Yani bu harcamaları evet Amerika daha çok Avrupa'nın güvenliğini Amerika sağladı ama Avrupa da bunun bedelini Amerika'ya ödedi. Yani bu Amerika'nın da işine gelen bir düzlemdi sonuçta. İşte son döneme kadar. Ve üstelik burada hani kaşlarını kaldıran Avrupalılar dediğiniz noktada şunu da söylemek lazım. Şimdi Macron gibi, yani Fransa veya onun dümen suyuna giren başka Avrupa ülkeleri bir şekilde bu Avrupa ordusu vesaire sözlerinin arkasında gittikleri bir dönemde oldu. Şimdi Avrupa ordusunu oluşturma niyeti ortadayken...
0: Hatta Macron ne dedi? NATO'nun beyin ölümünden bahsetti,
1: evet,
0: değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi Avrupa ordusu dediğiniz şeyi kurmak için harcayacakları rakam bugün NATO'nun ortaya koyduğu sınırın çok daha üstünde aslında. Bunu kabul etmiş olan bir Avrupa, NATO sınırında, NATO çerçevesinde belirlenmiş olan sınırlara dediğiniz gibi kaşlarını kaldırabiliyorlar. Bu biraz NATO üzerinden kurgulamayla ilgili sanırım. Yani Avrupalılar NATO dahilinde böyle bir harcamadan imtina ediyor.
0: Bir de nasıl bir Avrupa ordusu acaba? Mesela çok meraklıyım. Yani düşünebiliyor musunuz bir Yunanlı'nın İran-Türkiye ilişkilerini kendine dert ederek, çünkü savunmadan bahsediyoruz değil mi? Hareket etmesi, kendisini yönlendirmesi ya da mesela Norveçlilerin ve hatta Polonyalıların, Çeklerin sadece Ruslarla yatıp kalkarken o tehditten bahsederken bir anda İran'a, Irak'a odaklanmaları. Yani bütün bunlar sanki çok zaman alacak şeyler olduğu için Amerika'nın o dominant pozisyonu da mecburen, kaçınılmaz olarak bir süre daha devam edecek. Ama biraz evvel güzel bir laf söylediniz. İş adamı mantığıyla hareket ettiği için Trump, işte bu süreçte ne kadar benim masrafım azalır, o masraflar azalırken nasıl daha fazla silah satarım, bunların hesabında. Yani belki de herkesin görece memnun olduğu bir sürece de giriliyor olabilir. Yani siz kendi Avrupa ordunuzu kuruyorsunuz adım adım. Çok fazla hani öldürücü masraflar yapmadan. Öbür tarafta size daha fazla silah satıyor. Ben burada bir kazananın da çok güçlü savunma sanayinden ötürü Türkiye olabileceğini iddia ediyorum.
1: Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı söylediği söz çok önemli. Zirvenin en başında yaptığı konuşmada Avrupa Birliği dışındaki Avrupalı ülkelerin dışlanmaması gerektiğine dair söz. Bu tam da bahsettiğimiz noktada. Yani Avrupa'nın güvenliği noktasında eğer NATO'dan kaçmak söz konusuysa Avrupa'da, o zaman Avrupa Birliği'ni bir güvenlik paktı, güvenlik ittifakı olarak göremeyecekleri çok ortada. O yüzden bahsettiğiniz gibi Türkiye, belki yarın öbür gün savaş bittikten sonra Ukrayna, çünkü oraya da bu anlamda çok yatırım yapıldı ve belki de yine
0: zaten çok ciddi vardır. Bir silah sanayi, savunma sanayi altyapısı vardı. Yani bu savaş olmasaydı mesela, ben devlet sırrı vermiyorum, Türkiye ile Ukrayna'nın drone üretiminde bir ortaklık üzere yapmak üzere olduklarını biliyorduk.
1: Doğru.
2: Peki. Amerikan Başkanı ayrılıyor. Dilerseniz Başkan Erdoğan çıkana kadar bütün zirveyi toplayalım. Kim neyle gelmişti, ne için gelmişti, çantasında neyle dönüyor, Hep öyle yaparız biz gazeteciler, kolay yolu için kazananlar kaybedenler, istediğini alanlar almayanlar diye. Müsaade ederseniz Murat Akgün'le başlayayım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçağını zaman zaman görüyoruz. İstediklerini alarak mı ayrılıyor Trump? Ondan başlayalım. Sonrasında öne çıkan liderler var mı? İstediğini alan ya da almayan. En sonda Başkan Erdoğan'ı bırakalım. Buyurun.
0: Trump o kadar çok şey istiyor ki hiçbir zirveden tatmin olarak ayrılması mümkün değil. Yani Trump'a kalırsa, mesela İran bağlamında bir örnek vereceğim cevap verirken, ne istiyordu? Niçin bu kadar Avrupa Birliği ülkelerine kızgın? Çünkü istiyordu ki kendisi İsrail'le beraber İran'a saldırdığı zaman bütün Avrupa ülkeleri, hatta bütün dünya ülkeleri yanında değil, arkasında saf tutsunlar, onun önderliğini kabul etsinler ve böylelikle iyilerin kampı başında da Trump var. Aç kapa parantez, kötüye yani.
3: Kıymetli basın mensupları, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. NATO, Ankara Devlet ve Hükümet Başkanları 36. zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplantımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz. Öncelikle bir hususu burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak Soğuk Savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ama bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefiye kıyasla hayli ilerideyiz. Değerli arkadaşlar, zirvemizde geçtiğimiz yıl Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye olarak 1952 yılından beri ittifakın üyesiyiz. Ama biz sadece kara kuvvetlerinin tarihi 2235 yılı geçen tarihi şanlı zaferlerle ilmek ilmek dokunmuş

kudrete sahiptir. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği önemli ölçüde ülkemize emanet edilmiştir. Türkiye bu emanete hakkıyla sahip çıkmıştır. İttifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda elini taşın altına koyan, gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk. NATO'nun harekat ve misyonları ile ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. İttifakın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. F-16 uçaklarımız Ağustos ayından itibaren NATO hava polisliği misyonu kapsamında Estonya'da konuşlanacak. Kosova'daki NATO KFOR harekatının Ekim ayında üstlendiğimiz komutasını 2026 Eylül sonuna kadar sürdüreceğiz. 2028-2029 yıllarında ittifak mukabele kuvvetine komuta edeceğiz. Daha burada sayamayacağımız nice misyona ciddi katkılar sunuyoruz. Zirve vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi bu bakımdan mühimdir. Harcanan rakamlar, savunmaya ayrılan kaynaklar elbette önemlidir. Fakat gerçek caydırıcılığı 3 boyutlu derinlik, yani üstün teknoloji, yeterli ölçek ve sürdürülebilir üretim oluşturur. Yeni dönemde bu kabiliyetler hem caydırıcılığın hem de dayanıklılığın en güçlü saç ayakları olacaktır. Ülkemizin savunma sanayi alanında son 23 yılda gerçekleştirdiği büyük atılım herkesin malumudur. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. İnsansız hava araçlarında, deniz araçlarında, savaş gemilerinde dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle teçhiz ederken, diğer yandan da ihraç ettiğimiz savunma sanayi ürünleriyle müttefiklerimize destek oluyoruz. Değerli basın mensupları, bu sabahki konuşmamda da ifade ettim. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki girişimleri NATO'yu tamamlayıcı olmalı ve gereksiz tekrarlara yol açmamalıdır. Bu önemli hususu her fırsatta, her zeminde müttefiklerimizin ve Avrupa Birliği liderliğinin dikkatine getiriyorum. Şurası bir hakikat ki, Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler, birliğin savunma alanındaki teşebbüslerine tam olarak dahil edilmediğinde bu girişimlerin etkileri çok sınırlı olacaktır. Diğer yandan müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler her ne kadar azalmış olsa da halen devam ediyor. Bunların amasız ve fakatsız biçimde bir an önce kaldırılması gerekiyor.
Bu hususa zirve bildirisinde de

0: özel olarak vurgu yapılmasını sağladık. Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır. Zirve kapsamında ev sahipliği yaptığımız savunma sanayi forumu vesilesiyle NATO'nun savunma sektörü ile daha sıkı işbirlikleri geliştirmesine dair Ankara stratejisi müttefiklerce kabul edildi. Kıymetli misafirler, terörizm NATO'ya yönelik iki ana tehditten biridir. Son dönemdeki tüm zirvelerimizde bu hususta atılabilecek adımları ele aldık. Ankara zirvemizde de terörle mücadelede müttefiklerin samimi bir dayanışma içinde olmalarının önemini bir kere daha vurguladık. Görüşmelerimizde Ukrayna'da 5. yılına giren savaşın etkilerini de ele aldık. Artık bir yıpratmaya yönelik bu muharebede savaş her ay on binlerce zayiat verilen bir kıyım makinesine dönüşmüştür. Türkiye olarak savaşın başından beri çözüm için diyalog ve diplomasiyi işaret ettik. Bu ilkeli duruşumuzu hem Sayın Putin, hem Sayın Zelenski, hem de bu sabah belirttiğim üzere müttefiklerimiz çok çok iyi biliyor. Bugün bir kez daha şu çağrıyı yapmak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Bugün ayrıca Orta Doğu'da yaşanan güncel gelişmeleri de değerlendirdik. Bizim de her aşamasına destek verdiğimiz İslamabad mutabakatını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Müzakere sürecinin zorluklarının elbette farkındayız. Burada önemli olan çözüm iradesinin mutlaka korunmasıdır. Gelgitler yaşansa dahi neticede aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Dünyanın beklentisi de barışa fırsat tanınmasıdır. Şu gerçeği burada dikkatinize getirmekte fayda görüyorum. Bir tarafta barış umutları yeşermekteyken öte tarafta 2 Mart'tan bu yana 5000'e yakın insanın hayatını kaybettiği Lübnan'a yönelik saldırılar halen durmuyor. İnsanlar göçe zorlanıyor. Şehirler yıkılıyor. Lübnan toprakları adım adım gasp ediliyor. Aynı şekilde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masumun katledildiği Gazze'de işgal ve zulüm hız kesmeden sürüyor. Kendi güvenliğini bölgenin istikrarsızlık içinde olmasında görenler en küçük bir barış ışıltısını bile söndürmeye çalışıyor. Bu savaş bağımlısı zihniyete prim verilmemesi gerektiğini altını bir kez daha çiziyorum. Bölgemizin şu anda ne yeni bir gerilime ne yeni bir çatışmaya tahammülü var. Tam tersine insanlık olarak hava gibi, su gibi hepimiz barışa, huzura, istikrara ihtiyaç duyuyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemize ayrıca resmi ziyaret gerçekleştiren Sayın Trump başta olmak üzere liderlerle ikili ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Zirve marjında Bulgaristan, Kanada, Finlandiya, Fransa, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdik. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da Ankara'daydı. Bu akşam Avrupa Birliği liderliğiyle çalışma yemeğinde bir araya geleceğiz. Yarın da Karadağ, Slovakya ve Arnavutluk liderlerini ağırlayacağız. Malumunuz önümüzdeki yıl Türkiye'nin NATO üyeliğinin 75. yıl dönümünü. Bu anlamlı yıl dönümünün arefesinde Ankara'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zirve hazırlıkları bağlamında yakın işbirliği içinde olduğumuz NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte ve ekibiyle zirvemizin başarıyla icra edilmesi için günlerdir büyük bir özveriyle çalışan görevlilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin büyüklüğünü, Türk milletinin misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren tüm Ankaralı kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 2026 yılı bitmeden iki büyük zirveye daha ev sahipliği yapacağız. 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Liderler Zirvesi'ni yine burada, başkentimiz Ankara'da gerçekleştireceğiz. Hemen ardından 9-20 Kasım sırası arasında COP31 İklim Zirvesi'ni Antalya'da tertipleyeceğiz. Bu düşüncelerle Ankara zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen siz basın mensuplarına ilginiz için teşekkür ediyor. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Rüya Akkuş, F-35'lerin bizim filomuza katılmasıyla ilgili yapmış olduğunuz açıklama uluslararası medyada özellikle geniş bir yankı uyandırdı ama ben size iki açıklamadan bahsetmek istiyorum. Biri İsrail Başbakanı'na ait, şöyle söyledi: Türkiye'ye F-35 satılmamasını istedi ve aynı zamanda bunun bilhassa Türkiye'nin ağır emellerini gerçekleştirmesi için imkan sağlayacağını söyledi. Bu da değil sadece, bir diğer açıklamada bizim NATO müttefikimizden geldi. Miçotakis bir açıklama yaptı. Yine aynı şekilde F-35'lerin satılmasını istemediğini belirterek bir yandan da şunu söyledi. Devam eden kara suları tartışması üzerinden ülkemiz Türkiye tarafından ağır savaş tehdidi altındadır dedi. Her iki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu diplomatik çıkış açısından bakacak olursak F-35 sürecini sizce bir sıkıntıya sokar mı? Teşekkürler.
0: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi. Ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Ve bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz.

0: kırmızılı.
1: Teşekkürler Hümeyra Pamuk, Reuters. Efendim iki sorum olacak size. Trump ilk günlerde sizinle görüşmesinde F-35 ile ilgili olumlu bir takım sinyaller verdi. Ancak az önce basın toplantısında henüz tamamen kararımı vermedim dedi. Size ne söyledi F-35 ile ilgili? İkinci sorum da Türkiye'nin F-35 alabilmesi için Amerikan yasasında S-400'lerin sahipliğinde olmaması gerekiyor diye bir ifade var. Türkiye bu yasanın bu gereğini yerine getirmek için S-400'leri ne yapacak? Rusya'ya geri mi verecek? Başka bir ülkeye mi konuşlandıracak? Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.

0: Esra Aydoğdu, Sabah Dijital. Çelik Kubbe projesine tahsis edilen 24 milyar dolarlık devasa bütçe Türkiye'nin hava savunma mimarisinde tam bağımsızlık hedefinde nedenli kararlı olduğunu gösteriyor. Bu vizyoner adımını sadece Türkiye'nin güvenliğini değil, aslında tüm NATO'nun hava savunma kapasitesini nasıl bir üst lige taşıyacak ve müttefiklerimizin projeye olan ilgisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler.
1: Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye, biliyorsunuz, her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var.

0: Azeri Pres Ajansı Darya Nur Cafarova. Sayın Cumhurbaşkanım, acaba Donald Trump'la görüşmenizde Kafkasya konu oldu mu?
1: Nasıl?
0: Güney Kafkasya, Donald Trump'la görüşmenizde acaba bir müzakere konusu oldu mu? Güney Kafkasya'da barış.
1: O gündemimize gelmedi ama her an telefonla yine Sayın Trump'la bu tür konuların görüşmesini de yaparız.
0: Teşekkürler.
1: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız.
2: Sağ ol Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Mitsotakis yaklaşık 2 saat önce A Haber'e bir mülakatta bulunduk bu açıklamadan sonra. Deniz yetki alanları meselesini çözmemiz gerekiyor Türkiye'de dedi. Olumlu mesajlar da verdi. Yapıcı ve verimli bir dönemden geçiyoruz. Siz az önce NATO'nun 75. yılından bahsettiniz. Sağlam temeli atıldığını bahsettiniz. Yunanistan'la Türkiye 2 NATO üyesi ülke. Siz yıllardır Türkiye yönetiyorsunuz, Mitsotakis 7 yıldır. Görüştünüz, birçok kez burada da görüştünüz. Türk-Yunan ilişkilerinde artık yeni bir adım ne olabilir? Artık bu, sürekli var olan sorunlar var 50 yıldır. Siz çok kez uğraştınız. Bir sonuca henüz ulaşılamadı, sadece sakin sular söz konusu. Sorun bu. Bir de ikinci sorum, Sayın Trump'la ruhban okulu meselesi gündeme geldi mi? Bu konuda bir adım atmayı planlıyor musunuz?
1: Teşekkür. Hayır, gündeme gelmedi. Ancak Mitsotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede dışları

kanlarımız. Daha sonra gerekirse biz de masaya oturur ve bu konuyu görüşürüz. Ama şunu açık ve net söyleyeyim ki o suların sorununu çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum.

0: Çok teşekkür ediyorum Nur Özkan Erbay, Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Kaptı.
0: Özür dilerim. Kalkmış bulundum. Evet. Efendim, şahsınızla müsemma hale gelmiş Türkiye'nin barış inşacısı ve dünyada istisnai bir arabuluculuğu mevcut ve bu sizin lider diplomasiniz sayesinde gerçekleşiyor ve Sayın Trump başta olmak üzere NATO ve Avrupa, ABD ve NATO arasındaki ihtilaflı alanlarda dahi sizin olduğunuz mecralarda olmak istediğini ifade ediyor her biri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde NATO zirvesinden itibaren aslında müttefikler arasında çıkarlar ve tehditler bakımından bir takım farklılıklar da olduğu gözleniyor. Özellikle Rusya, Ukrayna ve İran konusunda. Biraz önce Amerikan Başkanı Trump basın toplantısında sürekli bu konuları gündeme getirdi. Bu konuda sizin liderlik vizyonunuzun önünde, arabuluculuk misyonunuzun önünde Türkiye'nin yeni test alanları olacak mıdır NATO ittifakı açısından? Teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Daha adil bir dünya mümkün. Ona çalışmamız gerekiyor. Onun için de hep birlikte düşünen, uygulayan ve bu konuda adımları atması gereken her siyasetçi bu sorunu çözmek için kararlı yürüyüşünü sürdürmeli. Ben bu çözülemez demem. Tam aksine çözeriz diyorum. Hep birlikte bu adımı inşallah atacağız. İşte bu adımı atması gerekenlerin içerisinde başta Sayın Trump olmak üzere tüm dünyadaki siyasetçilerin bu konuya yürek koyması lazım, el vermesi lazım ve derdi barış olanlar bu işe her türlü katkıyı vermeli.
2: A Haber Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal. Efendim, Sayın Trump aslında uçaktan ilk indiği andan itibaren hep yanınızdaydı. Pek çok kez ayaküstü sohbet de gerçekleştirdiniz. Hem de dün kapsamlı bir basın toplantısı da gerçekleştirdiniz. Ardından da bir görüşme gerçekleştirdiniz. Peki masada hangi başlıklar vardı? Kapsamlı bir şekilde hangi konular, hangi dosyalar ele alındı? Bir de zirve marjında görüşmeler de gerçekleştirdiniz. Size geri dönüşler oldu mu? Ankara zirvesini nasıl bulmuşlar lider?
1: Sayın Trump'la özellikle başkanlık makamında yaptığımız basın toplantımız çok geniş çerçeve bir basın toplantısıydı. Sen de bir basın mensubu olarak basın mensubu arkadaşlarımla bunları konuşmanda fayda var. Ne konuştular? Ne yaptılar? Ama gerek Sayın Trump, gerekse şahsım bu sorular karşısında gerekli olan her türlü cevabı verdik. Ama çok çok verimli bir toplantı oldu. Ve Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı.

0: Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzere NATO'ya akredite etmeyi planladığı insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı? Bu merkezin özellikle Karadeniz ve Ege'deki deniz hava drone tehditlerine karşı ittifakın stratejisini nasıl şekillendirmesi öngörülüyor?
1: Biraz ses sıkıntılı geldi.
0: Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzere NATO'ya akredite etmeyi planladığı insansız sistemlere karşı koyma mükemmelliyet merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı?
1: Tabii bunu şu anda bu mükemmeliyet merkezleriyle ilgili çalışmaların içinde olanlar gerekli cevabı gerekli zamanlarda veriyorlar. Ve bu konuda da Türkiye olarak biz belli bir imkana, belli bir güce sahibiz. Ve gerek gücümüzü, gerekse imkanımızı, gerekse bu mükemmeliyet merkezlerimizin çalışmasını ve bunların artışını da tüm dünyaya gösteriyoruz, göstereceğiz. Bunun için Baykar önemli bir adım ve bu süreç devam ediyor. Çok ciddi dünyadan siparişler alıyorlar, almaya devam ediyorlar. Demek ki insansız hava araçlarımız, İHA'lar, SİHA'lar dünyada karşılık buldu.

0: Çağla Çınar, TRT World. Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ülkemize gerçekleştirdiği bu kritik ziyaretin ardından iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılması bekleniyor. Bu ziyaretin ardından ticaret, savunma sanayi ve bölgesel güvenlik alanlarında somut olarak hangi adımların atılmasını bekliyoruz? Ayrıca önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde en öncelikli ortaklık alanının hangisi olmasını bekliyorsunuz? Teşekkürler.
1: Öncelikle tabii ki savunma sanayi önemli adımlardan bir tanesi. Ama bunun yanında ekonomik ilişkiler çok çok önemli. Bu ekonomik ilişkilerimizi Amerika ile geliştirmek ülkemizin ciddi manada menfaatinedir. Ve bu konuyu aynen Amerika da kabul ediyor. Ve bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Bu ikili görüşmelerimizde gerek Sayın Başkan gerekse bizler bu konularda mutabıkız. İşte en önemlisi az önce de gündeme geldi. F-35 konusu. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Sen sordun demin.
2: Ben sanırım. Fadime Özkan, Star Gazetesi. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye NATO'ya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. 2004'te sizin iktidarınızın ikinci yılında İstanbul'da bir zirve yapılmıştı. Şimdi 2026'da Ankara'da başkentte ağırladınız NATO müttefiklerini. Benim sorum şu, bir hafta sonra biliyorsunuz 15 Temmuz'un yıl dönümü 10. yılını anacağız.

0: Türkiye yani Türkiye'nin savunma sanayi, ordusu, güçlü yapısı, bunları konuşuyoruz ama Türk demokrasisinin geldiği yer bakımından da demokrasinin kadim ve kavim bir şekilde tesis edilebilmesi için de Türkiye büyük mücadeleler verdi. İşte en son 15 Temmuz'da şehitler vererek Türkiye'yi vesayet odaklarından, ajan örgütlerinden temizlemeyi başardık. Ben sizden aslında tam da bunu, yani bu 2004'ten 2026'ya Türkiye'nin demokrasi açısından ve elbette savunma sanayi ordusu bakımından geldiği yeri değerlendirmenizi, ama özellikle 15 Temmuz bağlamında değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: 15 Temmuz konusunda aslında terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Şu anda artık Güneydoğu'da, doğuda çobanlarımız yaylada. Çobanlarımız yaylada rahatlıkla yaylak yapıyor. Sürülerini otlatıyor. Ve bakıyorsunuz yavrularına o sürüleri teslim edebiliyor. Böyle bir gündemi artık yakaladık. Aynı şekilde nehirlerde, ırmaklarda herkes yüzebiliyor. Bugünlere geldik. Bölgede toplantılarımızı, mitinglerimizi en geniş anlamda yapıyoruz, yapabiliyoruz. Demek ki süreci terörsüz Türkiye olarak ciddi bir noktaya taşıdık. Şimdi bizler de örneğin partim bütün ekibiyle bölgede mitinglerini yapıyor. Mitinglerimizi yapıyoruz. Ve bu güzelliklere kavuşturan Allah'a hamdolsun diyorum.
2: Nisa Efendioğlu, TRT Haber. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi ben de yaptırımlara ilişkin bir soru soracağım. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump yaptırımları kaldırdık dedi ama somut bir takvim belli mi? Yaptırımların ne zamana kadar kaldırılmasını bekliyorsunuz? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimden önce kalkar mı? Bunu merak ediyoruz. Teşekkür ederim.
1: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. İşte şu anda Milli Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız. Sağ ol.
3: Millet Haber Ajansı Sinan Burhan. Sayın Cumhurbaşkanım, karşılama töreninde hem Yeniçeriler vardı hem Mehter takımı vardı. Biz tabii büyük bir medeniyet olarak bundan mutluluk duyduk. Çok da hoşumuza gitti ama Batılı liderler nasıl karşıladı bu tabloyu efendim? Onu merak ediyorum.
1: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler. Güzel değil mi?

0: NTV Deniz Tüysüz. Efendim şimdi
1: yaklaştır.
0: NTV'den Deniz Tüysüz. Efendim NATO zirvesinin başladı. Yani dün akşam başladı ama bu sabah saatlerinde de bir gelişme oldu İran açısından ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump burada yaptığı bir basın açıklamasında, basına yönelik yaptığı bir açıklamada bence ateşkes bitti dedi.
1: Nasıl?
0: Bence ateşkes bitti dedi İran'la alakalı olarak. Daha sonra da biraz önce buradaydı basın toplantısında. Masada anlaşmak pek mümkün değil gibi mesajlar verdi. Siz biraz önce masanın çetrefilli olduğunu söylediniz ama baktığımızda genel olarak değerlendirmeniz nedir? Nasıl bir yol haritası izlenir sizce? Teşekkür ederim.
1: Masa kolay değil ya. Türkiye'de de biliyorsunuz altılı masa kurdular. Daha kurmadan dağıldı. Bu masa farklı bir masa. Ama biz elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bütün mesele masayı sağlama almak. Ama bizim masamız kolay kolay dağılmaz.
2: Ahmet Örsoğlu, NTV. Yerli savaş uçağı Kaan'ın üretimi devam ediyor ama belirli bir süre uçakların sağlıklı uçabilmesi için anladığımız kadarıyla F-110 motorlarına, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilmek istenen motorlara ihtiyacı var gibi.
1: Kaan'larla ilgili mi?
2: Kaan'larla ilgili, evet efendim. Bu motorların satışı acaba gündeme geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bu motorları satacak mı? Teşekkür ederim.
1: Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Peki, en arkada. Tamam. Bayan, bayan.
3: Merhaba, adım Maria Zaharaki, Yunan muhabirim, Yunanistan Devlet Haber Ajansı için ve Open Televizyon için İstanbul'da yaşıyorum.
1: İstanbul'da?
3: Evet, evet. Başkanım, iki sorum var. İlk önce biliyorsunuz bugün Kyriakos Mitsotakis Yunanistan Başbakanı Denizinde Türkiye'den kaynaklanan kazus belli ve savaş tehdidine değindi. Yunanistan'ın karasularını genişletmesi durumunda açık ve net soruyorum size. Sizin için bir savaş sebebi mi? Bu ilk sorum. Ve ikinci sorum, aynı zamanda Mavi Vatan ile ilgili yeni bir yasa hazırlıyorsunuz. Bu yasa ne zaman meclise sunulacak?
1: Neyle ilgili?
3: Mavi Vatan. Mavi Vatan ile, evet, bir yasa hazırlıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. O zaman bu kanun, bu yasa ne zaman meclise sunulacak? Teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Bu casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok. Ve bizler de bu konuyu zaten Yunanlı dostlarımıza diyoruz ki bunlarla ne Yunan vatandaşını ne de bizim vatandaşımızı meşgul etmeyelim. Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim. Bizim adımımız bu. Ve bu konu

0: her zaman masaya geldiğinde kendilerine bunu söylüyoruz ve yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz. Bu casus belli de bu konulardan bir tanesi. Mavi Vatan konusuna gelince, Mavi Vatan konusu da bizim için çok çok önemli bir konu. Onu sadece denizlerde değil, yeri geldiği zaman da onu özellikle biz kendi içimizde ve karasularımızda isim olarak da kullanmaya devam edeceğiz.
1: Mr. President, sorry, I'm here, Nerges Horash from Iran International Channel. Mr. President, I wanted to ask you about your position regarding
2: İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı'na gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili duruşunuz, görüşünüzü sormak istiyorum size. Ticari bir gemiye bir saldırı yapılmıştı. İran aynı zamanda Sayın Başkan Trump ile aranızda İran konusunu da konuştunuz mu? İran'dan mı geldiniz? İran'dan mı geldiniz? Afganistan'dan geldim.
1: Yes.
0: Anladınız mı? Nasıl? Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.
3: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. TVNet'ten Büşra Mercimek. Az önce Mark Rutte bir konuşma yaptı ve Rusya-Ukrayna savaşının anlamsız hatta delilik olduğunu söyledi.
0: Kim?
3: Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri. Ancak ben şunu merak ediyorum. NATO'nun birleştirici gücüne inanıyorum. Barıştan yanayız dedi. NATO zirvesinde Gazze ve İsrail konusuna değinildi mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Yani İçeride olmadığım sıralarda değinmişse bilmiyorum ama Gazze konusunu ısrarla ben işledim. Üzerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulh-ü sükuna kavuşturmamız lazım. Hadi al bakalım.
4: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Emine Kaplan, TRT Kürdi. Sayın Cumhurbaşkanım, zirve kapsamında çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiniz. Bu tarihi zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de zirvenin Türkiye açısından hedeflerine ulaştığını ve sorunsuz geçtiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü bizim tarafta, yani basın merkezinde sorunsuz geçti. İletişim Başkanlığımız çok güzel bir organizasyon yapmıştı. Her şey mevcuttu. Bir de sizin tarafı merak ediyoruz. Sorunsuz geçtiğini de gördük ama sizden de duymak isteriz. Teşekkür ederiz.
0: Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten organizasyon çok çok başarılıydı. Ve bu organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Ve gerek ikramlar, herhalde beğendiniz değil mi ikramları? Gerekse servisler başarılıydı. Bütün bunlar başarılı olduktan sonra bu hizmeti veren arkadaşlarıma ne diyeyim?

0: Hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Artık kifayeti müzakere edecek miyiz?
1: Bahar Feyzan, öncelikle NATO görüşmelerinde Trump'ın da açıkladığı, sizin de açıkladığınız ortak üretimden, ortak projelerden bahsedildi. Ama bu konuda Türkiye'nin önünde engeller var. Siz de değindiniz konuşmanızda bunların kaldırılması yönünde. Özellikle mesela SAFE program gibi. Türkiye'nin çok önemli kapasitesi ve önemli atılımları var savunma sanayinde. Bu konuda somut olarak Türkiye'ye bir güvence verildi mi? Hem Avrupa Birliği olmayan ülkelerinde hani üretim yapabilecek gibi mesela. Bir de diğer yandan Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması konusunda Trump tarafı, Başkan Trump tarafı bir takvim verdi mi? Teşekkür
0: takvim
1: ederim.
0: Takvim demeyeyim ama yani Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
2: Murat Yetkin, Yetkin Report'ta. Efendim, arkadaşımın sorusuna biraz açarak devam ettireceğim. Bu akşam Avrupa Birliği liderleriyle yeniden bir araya geleceksiniz. Zirve öncesinde bu konuyu çok önemsediniz. Az önce konuşmanızda da yine önemli bir kısmı buna verdiniz. Avrupa Birliği'ndeki bu oy birliği meselesini nasıl aşabileceğinizi düşünüyorsunuz? Bu konuda Avrupalı liderlerden ya da komisyondan herhangi bir işaret alabildiniz mi? Bir ilerleme ümidi nerede görebilirsiniz?
0: Tabii bize düşen görev liderlerle bu konuları görüşmek. Bugün yine Alman şansölyesiyle de bu konuyu görüştük. Tabii şimdi de gerek von der Leyen'le gerek diğer liderlerle bunları gündeme getireceğiz, konuşacağız ve Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti, bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar. Çalışacağız. Hayırlısı olsun. Kifayeti müzakere diyebilir miyiz? Sağ olun. Var olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık NATO Liderler Zirvesi, 36. NATO Liderler Zirvesi sonrasında yapmış olduğu basın toplantısını aslında bir nevi de kapanış konuşması şeklinde de aktarabiliriz. Canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Uzun uzun anlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Çok fazla soru yanıtladı. Bu kadar yorgunluğuna rağmen iki gündür herkes çok yoruldu. Ama elbette çok büyük bir azimle ve keyifle ev sahipliği yaptığımızın bilincinde olarak, herkes görevinin bilincinde olarak artık çok şükür 36. NATO Liderler Zirvesi'ni tamamladık. Biz de iki gün boyunca, hatta pazartesi günü de dahil olmak üzere 3 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı yayında NATO Liderler Zirvesi'ni takip ettik. Ben yayını Haktan Uysal'a teslim ettim. Ardından basın toplantılarını takip etmek üzere basın toplantılarının yapıldığı salona indim. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısını takip edebildim. Fakat Donald Trump beklenenin çok ötesinde gecikti basın toplantısına. Dolayısıyla o basın toplantısını takip edemedim. Çünkü buraya gelmem gerekiyordu. Bu yayını da yapmam gerekiyordu. Merkez binamızda, Ankara'daki merkez binamızda canlı yayında NATO Liderler Zirvesi'ne, 36. NATO Liderler Zirvesi'nin artık enine boyuna, başından sonuna verilen mesajları, hem yapılan açıklamaları, hem subliminal mesajları, hem mimikleri, hem jestleri, her şeyi konuşacağız. Elbette en önemli konumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşmeler. İlk gün Trump'la yaptığı görüşme, Trump'ı havaalanında karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi ve sonrasında da bir basın toplantısı gerçekleşti. O basın toplantısını da irdeleyeceğiz. Ardından Donald Trump'ın bugün Rutte ile yaptığı basın toplantısındaki söylemlerini irdeleyeceğiz. Ve son nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını. Konuklarım var, hemen takdim edeyim sizlere kimlerleyiz bu gece. Doktor Hüseyin Fazla bizimle birlikte, emekli hava pilot Tuğgeneral. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Merve Hanım. Siz de hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Siz Ankara'ya hoş geldiniz diyorsunuz evet. Bana. İstanbul'a gelmeniz bizim açımızdan her zaman daha iyi oluyor. Tabii biz de Ankara'ya geliriz ama. Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar
0: teşekkür
2: diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Askeri stratejist ve eski NATO Şube Müdürü Doçent Doktor Kemal Olçar. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi geceler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi geceler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi bence hemen sondan başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın az evvel gerçekleştirdiği basın toplantısıyla. Şimdi pek çok konuya değindi Sayın Cumhurbaşkanı. Başını takip edemedim. İzleyicilerime de söyleyeyim. Ben de buradan baktım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından yola çıkarak bakacağım ama soru cevap kısmına yetiştim ben de. Yoldaydım çünkü. Şimdi soru cevap kısmında en önemli kısım, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bizi izlemeye devam edin. Bir soru soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Şu soruya şöyle bir yanıt verdi Cumhurbaşkanı. Şimdi Donald Trump'ın F-35'lerle ilgili yaptığı açıklama ortak basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı ile çok olumluydu. Tamam dedi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na yöneltilmişti gazeteciler tarafından bu soru. Yormayayım ben kendisini, ben yanıt vereyim dedi. Artık yani biz müttefiklerimize yaptırımı uygulamayacağız dedi. Bu konu artık bitecek dedi. Tamam artık bu süreç tamam dedi Sayın Trump. Fakat bugün Rutte ile yaptıkları açıklamada, hatta orada da olumluydu da, az evvel gerçekleştirdiği basın toplantısında sanki bu kararına ilişkin bu kadar coşkulu bir evet çıkmadı ağzından diye bir soru yöneltilince Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bizi izlemeye devam edin şeklinde bir yanıt verdi. Şimdi birkaç başlığını daha aktarmak istiyorum. İsrail ve Yunanistan'ın F-35'lerle ilgili açıklamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok dedi. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli cevabını verdi. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi lazımdı. Biz Yunanistan'ın aldığı savunma ürünlerine karışıyor muyuz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Türkiye bir kere artık bunları kendi üretiyor zaten dedi. Dün Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Ardından da F-35 süreciyle ilgili baskısı var Amerika Birleşik Devletleri'ne ve yaptığı açıklamada, son açıklamasında, Donald Trump'ın gelen olumlu haberleri sonrasında Yunanistan'a "Türkiye sizi tehdit eder" bir açıklama yaptı. Hani siz de bu konuyla ilgili şiddetli bir yanıt verin şeklinde bir çağrısı oldu. Ve bugün Miçotakis yaptığı basın toplantısında yani şöyle bir ifade kullandı, tırnak içerisinde söylüyorum: "Türkiye'yi Yunanistan'a tehdit eden bir konumda konumlandırdı. F-35'lerle ilgili sürece yorum yapmak istemiyorum" dedi. Sanıyorum ki Cumhurbaşkanı işte bu ifadelerle ilgili Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü,

0: belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi lazımdı. Biz Yunanistan'ın aldığı savunma ürünlerine karışıyor muyuz ifadesi malumunuz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına ek olarak sizlerin de ekleyeceği başka başlıklar var mı? Dikkatinizi çeken konular var mı? Mavi Vatan'la ilgili de şunu söyledi. Yani biz Yunanistan'da bunu oturup konuşmaya hazırız. Ne Yunan vatandaşlarının gündemini ne bizim vatandaşlarımızın gündemini artık bununla meşgul etmeyelim dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Mavi Vatan çok önemli bir konu dedi. Sadece denizlerimizi kapsamıyor dedi. Hürmüz Boğazı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı İran'ın Hürmüz'deki son gelişmeler, İran'ın Hürmüz'de iki gemiyi hedef alması soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Barış için her şeyi yapacağız dedi. Ve Hürmüz'ün savaş gölüne dönmemesini istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız yanıtını verdi bu soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO ile ilgili yine birleştirici açıklamaları vardı. Yeniden biz bir araya getirmeye hazırız dedi üyeleri. Ve Donald Trump'la çok önemli bir ortaklıklarının olduğunu söylediler. Bir takvim vermiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem savaş uçaklarının motorunu, Kaan'ın motorlarının Türkiye'ye verilmesi noktasında. Fakat bu konuda çok önemli çalışmaları var. Zaten 24 saat içerisinde biz Sayın Trump'a ulaşabiliyoruz ve 24 saat içerisinde de istediğimiz yanıtı alabiliyoruz dedi. Aradaki güçlü müttefiklikten, güçlü dostluktan da bahsetti. Şimdi yavaş yavaş isterseniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını, sorulara verdiği yanıtları elbette daha detaylı konuşacağız. Ben ana başlıkları izleyicilerimize yeniden paylaşmak istedim. Gelelim NATO'ya. Şimdi kısa bir değerlendirme yaparsak, o sırada da arkadaşlarım 39. Görseli hazırlarlarsa, line'ı hazırlarlarsa NATO bildirgesi üzerinden başlayalım konuşmaya. Müsaadenizle Muhammed Hocam, ben hem Hüseyin Fazlı Hocama hem de Kemal Olçar Hocama geçmişteki görevlerinden hareketle de her ikisi de asker kökenli biraz daha yakından sormak istiyorum. Şimdi NATO'nun sonuç bildirgesinde bir kere 5. maddenin altı çok dikkatle çizilmiş. NATO 3.0'dan bahsettiğimiz bir süreçte yeniden başlangıç noktasına 5. maddeye bu kadar sarsılmaz bir bağlılığın yinelenmesinin gerekçesi nedir? Yani bunun gerekçesi sadece Rutte'nin ilk basın toplantısında bile ortaya koyduğu Rusya tehdidi midir sizce?
1: Burada şimdi 5. madde zaten NATO'nun aslında üyeleri arasındaki temel güven, sarsılmaz bağlılığın da temelini teşkil eden, yani birimize yapılmış düşmanca bir hareket, birimize yönelen bir tehdit hepimize karşı yapılmıştır manasındaki o meşhur 5. madde zaten NATO'nun olmazsa olmaz. Yani bu 5. maddeyi aldığınız zaman ortada aslında şey NATO diye bir şey kalmıyor. Şimdi buna yönelik olarak aslında hatırlarsak bu zirveden önce de Türkiye'de de NATO ile ilgili çeşitli değerlendirmeler yapılıyordu. Örneğin şu deniyordu: Türkiye'ye herhangi bir saldırı olsa arkamızda NATO duracak mı? Yani bir NATO'ya karşı bir güvensizlik var.
0: Türkiye'de mi?
1: Türkiye'de bile var. Yani tartışmalar içerisinde görüyoruz.
0: Oldu mu zaten hocam? Yani bizim güneydeki terörle mücadelemizde biz istediğimiz desteği alabildik mi NATO üyesi ülkelerden? Yıllar boyunca son baktığımızda 2016'dan sonra Suriye'deki harekatlarımızda biz bunları NATO'nun desteğiyle mi, NATO'ya rağmen mi o dönemler gerçekleştirdik? İşte
1: burada aslında hani Trump'ın örneğin İran'a yönelik veya başka ABD'nin münferit yaptığı operasyonlardaki beklentisine benzer şekilde aslında Türkiye'nin de özellikle terörle mücadele kapsamında kendi güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda NATO'dan beklentiler her zaman oldu. NATO ile ilgili çeşitli platformlarda zaten Türkiye'ye yönelik bu terör tehdidini karşı durabilmek için bizim yanımızda olmaları gerektiği defaatle vurgulandı. Ancak burada tabii ki terör dediğimiz şeyin daha tanımı konusunda bile NATO'da bir görüş birliği yok. Veya Birleşmiş Milletler'de de yok. Yani terörü tanımlamak o kadar kolay değil. Ülkeden ülkeye değişebiliyor. Dolayısıyla terörle mücadele mantığı da bu kapsamda değiştiği için NATO ülkelerinin terörle mücadele kapsamında Türkiye'ye destek veriyor mu vermiyor mu, bu kocaman hep soru işareti olarak kalmıştır. Kaldı ki şimdi tarihsel perspektiften de baktığımızda bu terörün kaynağını oluşturan etnik grupla diyelim, bu özellikle Avrupa'daki müttefiklerimizin bazılarının da yakın teması var. Buna en başta Yunanistan'ı var. Yani

0: onların yalnız kalmasına benzer bir durum olmaması gerekiyor NATO ülkelerinin herhangi bir saldırgana karşı. Dolayısıyla acaba Rusya Ukrayna'ya, Ukrayna NATO üyesi olsaydı saldırabilir miydi? Bu sorunun cevabı bence kilit. Benzer durum Türkiye için de geçerli tabii. Yani biz hangi şartlarda NATO'ya üye olduk? Topraklarımıza göz döken bir Stalin Sovyetleri vardı.
1: Tehdidi yani, varken.
0: O tehdit, yani bazılarımız o tehdidin olmadığını bile savunacak noktada bazı değerlendirmeler yapabilseler de bu bir gerçek tehditti o dönem için ve 1953 yılından sonra Stalin vefat ettikten sonra esas Kruşev döneminde bu tehdit tamamen ortadan kalkmıştır. Ve Sovyetlerle normal ilişkileri inşa etmişizdir ama sonuçta NATO var ise 80. yıla doğru yaklaşıyor isek bu 5. madde önemli ve 5. maddenin gereği olarak da 3. madde kapsamında ülkelerin hem topyekün hem de bireysel savunma yeteneklerinin maksimize edilmesine ihtiyaç var. Yani siz elinizde silah yoksa, kuvvetli değilseniz siz NATO üyeleri olarak bir araya geldiğinizde zayıf kalırsınız. Evet. İstediğiniz kadar siyasi duruşunuz kuvvetli olsun. İşte bu zirvede aslında 5. madde özelinde tüm NATO üyesi ülkelerinin bu kuvvet ihtiyacını, NATO'nun ihtiyaç duyduğu kuvvet yapısını destekleyecek şekilde yatırım yapmaları konusunda duyarlılıklarının iyice arttığını gördük. Bu manada taahhütlerde bulundular ve bu taahhütün de temelinde 5. madde var.
1: 5. madde. Şimdi 5. maddeyi sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamasına, yani açılış konuşmasında, NATO Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasında şu ifadesi. Hatta 2. 3. başlıkta ben bunu not aldım. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullandılar. Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasına daha fazla sorumluluk yüklerlerse eğer dedi, geniş kapsamdaki sorumluluklardan geri kalınır, bu durumdan kaçınılması gerekiyor ifadesini kullandılar. Şimdi sonuç bildirgesinde de savunma ve caydırıcılıkta 360 derece yaklaşımına bağlılık yinelendi. Şimdi bu ifadeyi Türkiye olarak bu terimi ya da bu ifadeyi NATO terminolojisine herhalde Türkiye kazandırdı diyebiliriz. Yavaş yavaş da sizinle bakalım Kemal Hocam. Buyurursanız eğer lütfen buraya. Savunma ve caydırıcılıkta 360 derece yaklaşımı. Evet. Şimdi az önce Hüseyin Hoca ile konuşurken yani Türkiye'ye yönelik bizim son olarak Suriye'ye yönelik harekatlarımızda NATO'ya rağmen mi, NATO'nun desteğiyle mi diye bir soru sormuştum. Sayın Cumhurbaşkanı sanki bunun çerçevesini biraz daha genişletti. Evet. Yani sadece Avrupa hattına, kıtaya sıkışmayalım mesajı karşılık buldu mu sizce bugünkü zirvede?
2: Yani aslında bakın burada 5. maddeye Ruslar daha çok 5. maddeye saldırır. Yani Rusya Federasyonu NATO'ya yapmış olduğu tüm harekatlarda saldırı noktası 5. maddeye saldırı demektir o. Dolayısıyla burada sarsılmaz bağlılık demek şu: tek NATO ruhu. Ama içi boşalıyor gittikçe bunun. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çıkmaya çalışırken, daha doğrusu azaltmaya çalışırken desteğini bir taraftan da Rusya'nın ekmeğine yağ sürüyor. Onun için burada 5. maddenin vurgulanması çok önemli. İkinci konu, 3 tane temel görevi var NATO'nun. Bir tanesi kolektif güvenlik ve caydırıcılık. Bu tek görev. Zaten 5. maddenin gereği bu. İkincisi kriz önleme ve yönetimi. Eskiden sadece kriz yönetimi vardı. Yani reaktifti. Şimdi proaktif hale geldi. Önleyebilecekseniz eğer krizleri önlemekle ilgili bir görev, bir misyon yüklendi NATO. Son görev işbirliği güvenliği. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 3. madde. İşbirliği güvenliği nedir? Alan dışı noktalarda, yani bir alan var biliyorsunuz NATO'nun ülkelerine ait, bir toprak parçası var, fiziki teritoriyel bir bütünlük var. Onun dışında kalan tüm krizlere, savaşlara, çatışmalara, ölçüye fark etmez, onlara da müdahale edebilecek bir yapısal dönüşüme gidelim diyor. Bunun hukuki zemini atıldı aslında 1999'da NATO'nun 50. yıl kuruluşunda Washington'da, yani onun açıklarında bir Agamemnon gemisinde 50. yıl kutlamalarında dedi ki NATO üyeleri, biz sadece alana sıkışıp kalmayalım, tıpkı bugün Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi alan dışı noktalardaki krizleri de önleyelim, yönetelim ya da müdahale edebilecek hakkımız olsun ki artık güvenlik sistemi topraklardan, sınırlardan geçmiyor, daha ileriden geçiyor.
1: Mesela
2: şimdi bunu kastetti.
1: Biz bunu kastediyoruz. Bu çok açık. Fakat Amerika Birleşik Devletleri mesela Donald

0: Trump neden bu kadar öfkeliydi Avrupa liderlerine diye konuşacağız birazdan. Donald Trump İran'a saldırılarında İsrail ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan açıkça destek istediğini söyledi ki bugün de yineledi bu isteğini. Ve hani olumlu yanıt almadığından dolayı kırgındı. O gün dedi ki aslında umurumda değildi. Ben denemek için onları istedim. İhtiyacım da yok dedi. Bugün ihtiyacının olduğunu anlıyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kıtalarca öteden böyle bir tehlikeyi kendisine, tabii, yani İran füzeleri buraya da ulaşabilir, hatta bu söylemlerde de bulunuyordu. Böyle bir durumda NATO'nun devreye girmesini, NATO üyesi ülkelerden desteği istiyor ama kendi adına istenen bir destek. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sıklıkla altını çizdi. Hem Gazze konusunun hem Lübnan konusunun. Doğru. Yani burada biz İran'da sanki var, artık kendimiz için bir şey istemiyoruz. Artık evet, o şu an mağduriyeti yaşayan toprakları dahil ediyor Türkiye 360 derecelik.
1: Çok bravo. Bakın, ben de tam bunu ifade edecektim. Bir kere Gazze. Bakın Gazze'deki soykırıma NATO sessiz kalıyorsa Kosova'ya niye sessiz kalmadınız? Kalmaması güzel. Kosova ile Gazze arasında ne fark var?
0: Kıta Avrupa'sında değil, değil mi?
1: Bilmiyorum. Sadece artık yoksa buyur, takdirlerinizi sunuyorum efendim.
0: Saldıranın kim olduğuna göre.
1: Peki Libya ile Batı Şeria arasında ne fark var? Lübnan arasında ne fark var? Beyrut arasında ne fark var? Ya da Libya çok mu kıtada, yani Avrupa kıtasının parçası? Ya da ne bileyim Afganistan'da da NATO görevi 2003'te devraldı. Oraya müdahale ettiler NATO olarak. Afganistan'la Gazze arasında ne fark var efendim? Ukrayna'ya niye müdahale etmediniz? Niye müdahale etmediniz? Yani Bosna Hersek'te Ukrayna arasında ne fark var? Oradakiler insan, oradakiler değil mi? Yani şimdi NATO'yu eleştirmek aslında bu anlamda çok isabetli. Cumhurbaşkanımız onu kastediyor. Örnekleri var diyor. Yani Kosova'ya müdahale, hatta NATO şartnamesinde Birleşmiş Milletler'le irtibatlı bir müdahale öngörür daha çok. Yani Güvenlik Konseyi kararı ihtiyacı hissettirir okuduğunuz zaman. O hissiyatı alırsınız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı almadan Kosova'ya müdahale ettiniz ki kınandı, BM tarafından.
0: Şimdi de şu 360 line'ı isteyeceğim, evet, arkadaşlarımdan.
1: Şunu bir değinsek çok daha iyi olur aslında. 360 derece önemli bir konu çünkü, eğer müsaade buyurursanız.
0: 40.
1: Şimdi bir açıklık var demişti Sayın Cumhurbaşkanımız, değil mi? O 360 derece dediği 3 tane büyük komutanlık var. Biri Amerika'da, biri Hollanda'da, biri İtalya'da. Hollanda'ya şeyi vermişler. Doğu Avrupa'yı vermişler. Napoli'ye, yani İtalya'daki komutanlığa güneyi vermişler. Güney doğu boş 70 derece. Şeydekine de Virginia'daki, Amerika'daki komutanlığa da Atlantik ötesini Kanada, Amerika'ya vermişler. Şimdi yıllardır uğraşıyor Türkiye bununla ilgili. Ya şu aradaki 70 de, hep 360 derece diyorsunuz ama 70 derece boş.
0: Boşlukta kalıyor.
1: Evet. İşte onu Adana'daki müşterek kolordu'yla şu anda tamamlıyorlar.
0: Neden Adana? Peki müşterek kolordu olarak neden Adana? Milli Savunma Bakanlığı bunu açıkladı. NATO Liderler Zirvesi öncesinde açıklandı. Epey önce açıklandı hatta. Yani, sizce lokasyon olarak neden Adana?
1: Neden İncirlik sorusunun cevabıyla aynı.
0: Cevabıyla aynı, peki.
1: Evet. Yani İncirlik'in lokasyonu o kadar kritik ki, çünkü İncirlik 1951'de kurulmaya başlandı. 54'te açıldı. Hı hı. 55'te aktif oldu. 58'de adı değişti İncirlik diye. Öyle hesaplamışlar ki Amerikalılar oraya gelip hem meteor şartlar 4 mevsim o şartlarda, o mevsim o dönemki uçakların uçmasına müsait. Bir de Amerika'nın müdahale edebileceği yerlere gel git yapabiliyorsunuz uçakla, tanker uçaklarla takviye etmeden. Ya yani o kadar çok faktörü değerlendirip
0: coğrafi koşulları gereği.
1: Adana'da bir de kolordumuz var bizim, biliyorsunuz, hazır. Biraz da onun da şeyi var ama lokasyon çok kritik ve seçilmiş bir yer.
0: Orası NATO
1: hem güneydoğuya açık
0: zaten,
1: bir noktada.
0: Çok elverişli bir yer, hem de teknik, evet, altyapısı da müsait özellikle, evet, o yüzden seçilmiş. Şimdi diğer maddelere baktığımızda Muhammed Hocam size dahil olun istiyorum. Rusya Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliği ve istikrarı için uzun vadeli tehdit olarak tanımlandı. Bunun NATO 1.0'dan bir farkı var mı sizce bugün bakıldığında? Muhammed Hocam,
1: ben
0: şimdi
1: Muhammed Hoca'ya sordunuz diye beklemeye aldım.
0: Tabii Muhammed Hoca biraz yol uzun. Oradan evet, gelene kadar birkaç adım zaman alıyor. Bir de bu arada burada canlı yayın aracıyla gerçekleştirdiğimiz için yayınları bu mikrofon ve kulaklığa bağlı bir kablo var. Biz onu sürükleye sürükleye buraya geliyoruz.
1: Şimdi şu ilk madde bu maddenin çok önemli.
0: Sizce NATO 1.0, yani NATO'nun kuruluş amacındaki ilkelerden bir farkı var mı? Fazlası var mı?
2: Yani evet, aslında var.
0: Ne? Bunun farkı nedir mesela?
2: Şöyle ifade edelim. NATO 1.0 konsepti tamamen ideolojik olarak kamplaşmış bir dünyanın neticesinde ortaya çıkan bir durumdu. Tamam. Bu anlamda liberal, kapitalist, liberal dünya ile komünist dünyanın aslında

0: bir mücadelesinin neticesinde komünizmin yayılmasını mutlak ontolojik tehdit olarak belirlenmiş olan komünizmin yayılmasını engellemeye yönelik bir tavırdı. Fakat bugün gelinen nokta itibariyle Rusya'nın ideoloji ihracından ziyade Rusya'nın bölgede bir nüfuz artırıcı girişim, aslında daha güçlü bir ulus devlet refleksiyle beraber ve Batı yayılmacılığını engellemeye yönelik biraz medeniyet çatışması çerçevesinde, diğer taraftan ise Rusya'nın kendisini sınırlandırmaya yönelik girişimler karşısında pozisyon almasıyla alakalı bir durum. Ya bu nedenle aslında NATO 1.0 ve NATO 3.0'ın Rusya bağlamındaki tehdit algılama biçiminin tamamen yapısal anlamda değiştiğini net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Ama o zaman yani o NATO 1.0'daki Rusya endişesinin, kaygısının tamamen komünizmle alakalı olması artık güncelliğini çok uzun yıllardır yitirmiş olduğunda, ama
0: aslında orada Sovyetler Birliği Trump'ın olarak kullandığımız için biraz, bağlam biraz daha değişmiş oluyor tabii ki.
1: Trump'ın basın toplantısında bir gazeteci, yabancı bir gazeteci, Türk değildi ama komünizmle ilgili bir soru sordu bugün mesela Donald Trump'a. O da komünizmin ne kadar kötü olduğunu insanlık için böyle onu anlattı, dakikalarca anlattı. Bilmiyorum o soru bu maksatlı mıydı ama neden ben
2: yani
1: o...
2: komünizm ideoloji elbet, ama yani korkulan bir ideoloji, liberal doktrin için
1: güncelli
2: söylüyorum.
1: Peki?
2: Değil. Yani gerçek komünizmi uygulayan ülke bana göre, teorik olarak hocam da çok iyi bileceklerdir. Yok yani orada fiziki müdahaleler söz konusu. Mesela kuruluş felsefesine baktığımız zaman NATO'nun iki tane olay oldu biliyorsunuz. 1948'de Macaristan kalkışması, Berlin kuşatması. Fiziki bunlar. Yani kuşatıldı Berlin biliyorsunuz. Yani Macaristan'da kalkışmada darbeler oldu, müdahaleler oldu. Şimdi sadece ideoloji aktarıp söz konusuysa eğer, bunu başka vasıtalarla yapmak da mümkün. Ama tabii ki komünizmle gerekçe olarak Amerika'nın çok sık kullandığı bir gerekçe. Özellikle Doğu Avrupa'nın...
0: Bir de iç siyasetine dair de artık bunu fazla dillendirmeye başladı. Çünkü alternatif eleştiriler artık özellikle demokratlar ve cumhuriyetçilerin kendi arasında sıkışmışlığı, yeni nesilde acaba bir üçüncü yol imkanı olabilir mi? Evet. Ya da New York Belediye Başkanı veya belirli isimlerin daha sosyalist bir düşünce üzerinden kendisini aslında konumlandırmaya başlaması Trump'ı da rahatsız ediyor diyebiliriz.
2: Ya benim gördüğüm kadarıyla komünizm mazereti şunun için kullanılıyor hocam. Yani pazar arıyorsunuz siz, pazar bulamıyorsunuz. Aktarım yapmanız lazım malları ve hizmetleri. Şimdi kapalı bir ekonomik sistem içerisinde, adına sosyalist derseniz, komünist derseniz, başka şeyler de, sosyal demokrat dersiniz mesela. Yani kapalı sistem istemiyor liberal doktrin. Onun için komünizmin büyük bir ne diyelim ona, tehditmiş gibi algılanmasına sebep oluyor. O yüzden mesela Çin Komünist Parti tarafından yönetiliyor ama açık piyasa. Yani şöyle söylüyorlar. Neydi hocam adı?
1: Açık piyasa, kapalı toplum.
2: Sosyalist serbest piyasa doktrini. Yani ikisi taban tabanı zıt. Ama gelişme kalkınma için bir yol bulmuşlar. Gerçekten başarılı oldular.
1: Peki hızlı hızlı ilerleyelim istiyorum ki bu bölüme yetiştirelim NATO'nun sonuç bildirgesini. Peki ya 2025'teki Lahey zirvesi? İşte gayri safi milli hasılalarından ülkelerin %5'lik payını savunma sanayini savunmaya harcamasını istiyor Donald Trump ki %2 istemişti. O yani bakıldığında gerçekleşti. Şimdi %1,5 dolaylı entegre edilmesi, %3,5'un doğrudan entegre edilmesi. Bunu mu kapsıyor sizce tamamen Lahey'e işaret etmesi bu maddede?
2: Tabii yani orada alınan kararlar da var. Terörizmin her türlüsüne müdahale etme kararı çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün söylediler. Tabii bütçe külfet dağıtımı. Külfetle ilgili dağıtım şu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin katkısı yadsınamaz. Hem harekatlara hem bütçeye külfet konusundaki yükü gerçekten hatırlı bir yük. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri toplamda Avrupa
1: Amerika Birleşik Devletleri bunu
2: aynı eşdeğer
1: yani
2: topluyorlar.
1: Bu külfetteki ağırlığını artmasının sebebi gerçekten de o paylaşımcılıktan dolayı mı? Yani NATO'nun güvenliği açısından, yoksa kendi güvenliği ve silah üretim ve bunları bazı sahalarda kullanıp ve onların da dünyaya satılması noktasında mı sizce?
2: Ya bu da var tabii.
1: Çok maksatlı bakıyoruz.
2: Bu da var tabii, bu da var. Ama Amerika Birleşik Devletleri başından beri liderliği yapıyor. Mesela 49'da kuruldu demiştik değil mi? 47'de, 48 hatta Marshall yardımları başladı. Bütün Avrupa ülkelerine, İngiltere, Fransa, İtalya, Türkiye, Yunanistan dahil Marshall yardımlarından sonra artık 49'da NATO ile beraber iş daha somut hale geldi. Yani yardımlardan ibaret bir destek değil. Artık somut. Yani bizzat Amerika'nın da içinde bulunduğu bir örgüt var. Savunma örgütü var. Karşıda da Varşova var. Amerika Birleşik Devletleri zengin bir ülke. Güçlü bir ordusu var. O dönem hiçbirinin doğru düzgün

0: ordusu yok. Yeniden toparlanmaya çalışıyorlar. Ordudan önce halklarını kurtarmaya çalışıyorlar. Ekonomik sistemi düzenlemeye çalışıyorlar falan. İşte bu sistemle toparlansın diye ABD bütün gücünü oraya aktardı. Ama orayı pazar olarak da kullandı Amerika Birleşik Devletleri. Oradan da istifade etti. Neticede geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri kendi savunma sanayi ürünlerini Avrupalılara satıyor mu? Satıyor. NATO üzerinden mi satıyor? NATO üzerinden satıyor. Ya yani NATO'yu artık bir böyle ülkeler arasından söylüyorum pazara dönüştürmüş durumda.
1: Bugün Rut 50 milyar dolarlık bir anlaşmadan bahsetti örneğin.
0: Ne alınacak mesela değil mi?
1: Evet, kim kimden ne alacak, ya. Nasıl paylaştırılacak bu 50 milyar dolar?
0: Ben hemen söyleyeyim.
1: Ne tür bir teçhizattan bahsediliyor bunu hemen açmadı söyleyeyim. Tabii ama.
0: Tabii tabii, yani çok yüksek teknolojili hava savunma silahlarına ihtiyacı var Avrupalıların. Amerika'dan bunları temin edecekler. Amerika şöyle yapıyordu. O hani çok büyük katkı dediğimiz şey aslında mesela bir taht sistemini ya da Patriot sistemini getirip Avrupalıların bulunduğu lokasyona doğu kısmını özellikle yerleştiriyordu. Bir maliyet bu. Bunu da hesaba katıyor. Ya da birlik gönderiyor oraya. Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı var. Yani orada ABD ordusu hakim ve dominant durumda. Doğuda Tugaylar var. Mesela eskiden bunlar taburdu. 1000 kişilikti. 5000'e çıktı bu. Ne zaman çıktı? 2022 Şubat'taki Rus saldırısından sonra çıktı. Bu ne demektir? Asker takviyesi. Yani Estonya'da bir tane Tugay, Letonya, Litvanya, Romanya, Polonya'da büyük bir üs kurdular. Lojistik üs kurdular. Bir de Ukrayna ordusunun eğitim merkezi kurdular.
1: Bugün şimdi NATO'da bu para en demek fazla mi? Belki de bu anlamda sesi çıkan, korunması gerektiğini NATO tarafından altını çizen Estonya ile birlikte onun da ötesinde Polonya'ydı.
0: Polonya çok önemli.
1: Çok endişeli.
0: Çok haklı. Çok haklı çünkü sınırdaş bir kere, yani Ukraynalı sınır var ve Ukraynalı mültecilerin çoğunluğu orada yaşıyor şu anda. Artı topraklarını bir NATO üssü haline getirmiş durumda. İlk fırsattaki tarihsel örnekleri de var. Rusya Federasyonu eğer bir müdahale yapmak durumunda kalırsa ileride fırsat bulduğunda, koşullar elverişli olduğunda Litvanya ile Polonya arasındaki sınırdan müdahale edecek. Oradan Kaliningrad'a bağlanmak isteyecek. Onun için Polonya hep 2. Dünya Savaşı'nda gördük. İlk işgal edilen topraklar statüsünde.
1: Hocam sizi anlatırken ben arkadaşlarımdan 41. line'ı rica edeceğim. Sizce hocam yani bu Lahey'deki 2025 zirvesinde alınan savunma kararlarının gönderme yapıldığı ifadesi sadece %5'lik orandan mı ibaret? O külfet paylaşımı orada dile getirilmişti. Külfet paylaşımının ne kadar adil olabileceği mi konuşuldu? Yoksa sadece buraya vurgu mu yapıldı? Aslında
2: bu tür zirvelerde biz önceki zirvelerin önemli kritik maddelerine yapılan atıfları sıklıkla görürüz. Çünkü o meselenin ciddiyetinin kağıt üzerinde kalmadığı ve devam ettiği, ona sadık kalınarak aslında sürecin işletildiğine dair o gerçekliğin gösterilmesi bakımından ki Başkan Trump'ın meseleye odaklanma, yani NATO'da ABD'nin varlığını devam ettirebilme noktasında artık öncelikli şart olarak koyduğu hususlardan bir tanesi NATO üyelerinin tamamının taşın altına elini daha fazla koyması. Çünkü NATO 2 ile beraber, NATO 2 konseptiyle beraber, yani Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyet tehdidinin bitmesiyle beraber aslında ABD yeni küresel dünya düzeni tasavvurunda kendisine bir hamilik pozisyonu biçmişti. Ve bununla beraber Avrupa'da şöyle bir konfor alanı oluştu. Amerika bizi nasıl olsa koruyabilir. Büyük güç, büyük bir tehdit artık sınırlarımızın etrafında kalmadı. Bundan dolayı biz bundan sonra ordularımıza yatırım yapacağımıza, savunma sanayine yatırım yapacağımıza daha cüz'i destekler üzerinden NATO bağlamında bu varlığımızı devam ettirir. ABD zaten bizim hamimiz olarak o küresel siyasetteki konumunu da pekiştirir. Diğer taraftan da biz bu orduya veya savunmaya harcayacağımız bütçeleri de daha beşeri sermayeye yönlendiririz diye düşünmüştü. Fakat gelinen durum itibariyle yani son dönemlerde, son yıllarda artık tehditlerin bağlamının boyutunun artmış olması ya da orta büyüklükteki güçlerin küresel aktörlere ya da büyük güçlere asimetrik savaşlarda daha çok zarar veriyor olması ki sadece şunu hatırlayarım. Bir önceki NATO Genel Sekreteri Stoltenberg anılarını yazdığı kitabında şunu açıkça ifade ediyor. Rusya Ukrayna'ya saldırdığında Kiev'in bir hafta içinde, Ukrayna'nın ise

0: birkaç hafta içinde düşeceğine inanan sadece Putin değildi diyor. Bütün NATO karargahı olarak biz de bunu bekliyorduk. Fakat Ukrayna beklentinin ötesinde bir direnç göstermeyi başardı. Hakeza İsrail, Amerika, İran savaşına baktığımızda İsrail ve ABD'nin bir ittifak ilişkisi üzerinden başlatmış olduğu bir savaşın kısa sürede sonlanacağı, Tahran'ın pes edeceği ve bu anlamda rejimin bile değişeceğine dair bazı projeksiyonlar vardı. Fakat gelinen noktada şunu gördük ki artık savaş doktrininin, paradigmasının değişmiş olması tehdit algılarını da dönüştürüyor. Çünkü biz artık hibrit bir dönemin içerisine girmiş bulunmaktayız.
1: Evet, belki de farklı başlıklarda okumamız gerekiyor. Yani sadece envanterindeki silahlar, sahip olduğu teknolojik kabiliyetler değil. Öyle olsaydı işte bugün F-35'leri konuşuyoruz ama o kadar da kolay değil. İşte F-35'lerin elinde olduğu iki ülke 28 Şubat'tan bu yana artık kaç ay geçti? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'dayız. Beşinci ayı da geçti. Hala da İran direnişini sürdürebiliyor. Garip. Demek ki sadece var. Onunla da değil. Kemal Hocam, reklama gitmemiz gerekiyormuş. Öyle, tamam. Müsaadenizle izleyicilerimizden de kısa bir müsaade rica edelim. Reklama gidelim, ardından devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Haziran'da %3,7'ye çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Böylelikle ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi de 0,2 puan artışla %3,3'e çıkarken Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise değişmeyerek %3 seviyesinde kaldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: NATO 3-0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim.
5: NATO 3.0 için kısıtlamaların kalkması gerektiğine vurgu yaptı. Müttefiklere seslendi.
4: Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır.
5: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın geleceğinden bölgesel krizlere kadar çok sayıda başlıkta Türkiye'nin görüşlerini dile getirdi. NATO 3.0 hedefine yönelik de konuştu.
4: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum.
5: Rusya, Ukrayna, ABD, İsrail, İran cepheleriyle ilgili de bir değerlendirme yaptı. Başkan Erdoğan, iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz dedi.
4: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak katkımızı sürdüreceğiz. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
5: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımına da dikkat çekti.
4: İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe

0: alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz.
1: Orta Doğu'daki kalıcı barış için iki devletli çözüm önerisini bir kez daha dile getirdi.
0: Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
1: Başkan Erdoğan sözlerini tamamlarken zirvenin hayırlara vesile olmasını da diledi.
0: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, plastik, cam, metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 1 milyon 800 bin liraya kadar para cezası uygulanacağını söyledi. Türkiye Çevre Ajansı'nın DEKAP 1 Temmuz itibarıyla ambalajın ebat ve materyaline bakmaksızın 1,5 liraya yükseltmesinin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri Türkiye genelinde üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik denetim başlattı. Ekipler, DEKAP güncellemesini gerekçe göstererek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Göçmen kaçakçılığından elde ettikleri paraları aklayan şüphelilere yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi. Olayda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada göçmen kaçakçılarının suç gelirlerini altın şirketi üzerinden finansal dolaşıma entegre ettikleri belirlendi. Kara para ağını yöneten şüphelilerin 784 milyon lira büyüklüğünde bir işlem hacmini de yönettikleri ortaya çıktı. Bu işlemlerde alıcı ya da gönderici konumunda bulunan kişilerin daha birçok suçtan yakalanıp adli işlem gördükleri tespit edildi. Türkiye'de yasal kalış statüsünde olmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırıldığı ortaya çıktı. Bu kişilerin ikamet almalarını sağladığı belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda parayla altın ve gümüş ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka ve kripto hesaplarına el konuldu. İstanbul'da insan ticaretine yönelik bir başka operasyon daha gerçekleştirildi. Ticari araçla göçmen kaçıran 2 şüpheli yakalandı. Yasa dışı göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için organizatörle 230 ila 250 euro karşılığında anlaştıkları tespit edildi.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
6: Özel yayınımıza devam ediyoruz. NATO Liderler Zirvesi artık resmi olarak da bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da basın toplantısıyla artık NATO Liderler Zirvesi'ni noktaladık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle de tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum dedi. Çünkü tüm basın mensupları da gerçekten organizasyondan çok memnunlardı. Yabancı basın mensupları 3000 kişilik bir basın ordusu takip etti bu zirveyi ve o zirvede basın mensuplarına ayrılan Millet Kütüphanesi vardı. Altı katı da basın mensuplarıyla doluydu ve yani her şey, burada hocalarıma da söyleyeyim, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Hiçbir teknik aksaklık yaşanmadı. Hiçbir problem yaşanmadı. Bunları basın mensuplarıyla, yabancı basın mensuplarıyla da çokça konuştuk. Türkiye'nin misafirperverliğinden çok mutlulardı. Her defasında bunu dile getiriyorlardı. Ve öğle saatlerinde sanıyorum ben bugün 16'ya kadar yayını gerçekleştirdim oradan en sonunda. Sonra basın toplantısına indik. Metin Algül, Orhan Salim, Emine Kavasoğlu ve ben basın toplantılarını takip etmek üzere aşağıya indik. Ben sadece NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısına katılabildim, onu dinleyebildim. Ardından Trump'ın gelişi çok ama çok gecikti. Hatta o sırada Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri, birebir görüşmeleri devam ediyordu liderlerle. Ve ben de bizim Ankara büromuza gelmek üzere yola çıktım. Ama Metin Algül, Orhan Salih ve Emine Kavasoğlu zirveyi takip ettiler. Sonrasında da bu üç basın toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı, evvelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ve onun öncesinde de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin o salondalardı. Şimdi dönelim yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Belki de artık bu zirve için son yayınımızı gerçekleştireceğiz. Programlar Müdürümüz Emine Kavasoğlu bizi bekliyor. Yanında da Metin Algül ile Orhan Salih olacak. Emine kolay gelsin. Ben ayrıldım yanınızdan. Daha asansörden çıkarken Trump'ın basın toplantısı başlamıştı. Neler oldu? Nasıl geçti? Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı nasıl geçti? Bir zirveyi sizinle birlikte değerlendirelim.
7: Evet Merve, sen biraz şanssızlık yaşadın. Donald Trump'ı uzun süre bekledik. Yaklaşık 3-3,5 saat tahmin ediyorum. Gecikmeli başladı Donald Trump'ın toplantısı. Ama yani artık evet, NATO liderler zirvesi bitti ama külliyenin ışıkları yanmaya devam ediyor. Çünkü bir de Avrupa Birliği liderlerinin Suriye Devlet Başkanı Şara'yla bir görüşmesi var şu dakikalarda. Zirve gerçekten senin de dediğin gibi NATO zirvesi. Bu benim ikinci NATO zirvemdi. Takip ettiğimiz, ki basın mensuplarının da söylediği bu, yabancı basın mensuplarının da, sadece Türk basın mensuplarının değil, en iyi zirveydi. En iyilerinden biri demiyorum, en iyi zirveydi diyorum. Çünkü her detay ince ince düşünülmüştü. Bir toparlama yapacağız elbette. Şimdi yanımda konuklarım Orhan Sari var, A-News yayın koordinatörü ve A Haber haber koordinatörü Metin Algül var. Nasıl gördük A Haber olarak? Çünkü biliyorsun ki gün boyunca 48 saattir neredeyse hiç aralıksız külliyeden yayınlarımızı sürdürdük. A Haber ekipleri Ankara'nın dört bir yanındaydı ve Ankara'nın dört bir yanından an be an neler yaşandı, onları ekranlara taşıdık. Şimdi şu anda da devam eden bir toplantı var, ona geleceğiz ama önce Orhan Salih, sana sormak istiyorum. Bu senin benim gibi ikinci NATO zirven değildi. Daha önce defalarca bir NATO zirvesi takip ettin. Diğerlerinden farkı ne diye hiç sormayacağım, çok büyük farklar var ama sende iz bırakan neydi? Bir yandan da yürüyelim isterseniz, çünkü Orhan'a sözü vermeden şöyle söyleyeyim. Şimdi ilerlemeye çalışacağımız nokta, bugün turkuaz halının olduğu liderlerin, NATO liderlerinin tek tek geldiği ve NATO zirvesinin yapıldığı nokta. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Orhan, hemen sözü sana bırakıyorum.
8: Tabii yani bu zirvenin diğer NATO zirvelerinden farkı, artık NATO'nun bir değişim ve dönüşüm içerisinde olması gereken ve bu noktada en ciddi adımların atıldığı zirve. Şimdi hem zamanlama hem zirvenin yapıldığı nokta eşsiz. Yani bakın, daha burada bu sabah konuşurken zirve başlarken işte İran'la ilgili Donald Trump'ın çıkışını gördük. Bir taraftan yine çok fazla işte NATO zirvesinin yanı sıra farklı mini zirveler vardı. Yani sadece NATO üyesi ülkelerin sorunları konuşulmadı burada. Dünyadaki neredeyse bütün sorunlu bölgelerle ilgili toplantılar yapıldı. Masalar kuruldu. Hala da devam ediyor. Her ne kadar bugün resmi olarak zirve bitmiş gibi görünse de yarın da devam edecek. Yarın da bir Arnavutluk, Slovenya, Karadağ bir zirvesi toplantısı olacak. Velhasıl buradaki o görüşmeler bitmiyor. Çünkü baktığımız vakit artık yani sadece NATO üyesi ülkeler değil, diğer ülkelerde bir tehdit algısını yenileme noktasında önemli adımlar atıyor. İşte o adımlar ne olacak? İşte yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Şimdi bir diğer önemli konu, aslında belki önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız, Suriye konusu. Burada Şara'nın yanı sıra diğer devlet başkanlarının da katıldığı bir Suriye zirvesi yapıldı. Öncesinde şu anda da devam eden başka zirveler de var. Evet, şu anda biz de işte bu koridordan sabah saatlerinde
7: evet.
8: Devlet başkanları diyerek geldiler ve buradaki zirve kongre
7: o pozların verildiği yer burasıydı. Evet. Dün gece boyunca biz hemen karşı taraftaydık. Basın mensupları için ayrılan nokta tam karşımızda bulunan nokta. Altı katta da basın mensupları vardı. Hala da o Avrupa Liderler Zirvesi'nin Avrupa Birliği ve Şara arasındaki görüşmelerin aktarıldığı nokta. An itibariyle orası Millet Kütüphanesi'nin bulunduğu nokta. Buradan an be an girişleri, o turkuaz halıdan geçişleri ekranlara taşımıştık. Özel bir gündü bizler için, bir tarihe tanıklık ettik Metin Algül. Evet. Senin hafızanda kalan ne oldu bugüne dair?
9: Emine, önce şu bulunduğumuz yerden bahsedeyim. Sabah galiba 6.30'a doğru biz külliyeye geldik. Üste demin senin gösterdiğin yere konuşlandık. 3-3.5 saatimiz neredeyse burayı, bu halının olduğu güzergahı ve o liderleri izlemekle, o heyecanı yaşamakla, önce Macron geldi, Meloni sonra geldi, Trump geldi, hep bunları konuşarak bir 2-3 saatlik bir yayın yapmıştık. Bugün ise zirveye en çok damga vuran benim açımdan konu basın toplantıları oldu. Hep konuştuk, çok uzun sürdü ama Başkan Erdoğan'ın da bugün kürsüde çok uzun kaldığını, çok uzun kaldığına şahit olduk.
7: Ve keyfinin de ne kadar yerinde olduğuna da tanıklık ettik aslında Başkan Erdoğan'ın. Çünkü zirve başarıyla tamamlandı.
9: Kesinlikle öyle. Herkes istediği soruyu sordu. Yabancı basından çok sayıda isim vardı. Türk basınının hemen hemen neredeyse tamamı buradaydı. Zirveye ilişkin mesajlarını, sorularını sordular. Ama en çok dikkat çeken konu belki de Yunanistan'la ilgili gerilimdi. Ama Yunanistan'la ilgili gerilimde de aslında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Orhan Bey'e verdiği röportaj biraz bence iki ülke arasındaki buradaki soğuk rüzgarları da azalttı diyebiliriz diye düşünüyorum.
7: Aslında evet, Mitsotakis'in vermiş olduğu ilk röportaj, bu Doorstep'te vermiş olduğu ilk röportaj aslında biraz iç kamuoyuna yönelik bir mesaj gibiydi. Ama evet, Orhan Salih'e vermiş olduğu röportajda aslında Türkiye ile ılımlı ilişkilerin istendiğini de açık bir şekilde ifade etti.
8: Şimdi o noktaya girdik. İşte devlet başkanları sabah saatlerinde buradan yaptılar. Ve sonrasında işte burada da tabelaları net bir şekilde gösterdi. Doorstep. Yani devlet başkanları girdikten sonra basın mikrofon uzattı ve burada bir toplantı, bir basın toplantısı mahiyetinde bir şey yapıldı. Sonrasında eğer zirveye girmek isterlerse zirve taraftan da isterseniz yavaş yavaş.
7: Evet, bir gösterelim. Evet, en azından hani o liderler belki yok ama bugün burada neler yaşandı? Tarihi anların yaşandığı bir koridor burası. 32 ülkenin lideri işte tam da burada toplandı. O NATO 3.0 Ankara'da yazıldığı yer işte burası. Bu koridorlardan geçtiler ve ardından o zirvenin düzenlendiği odaya geçildi. Aslında bir gerilim yaşanır mı diye de merak ediliyordu. Çünkü biraz da o magazin kısmıyla insanlar ilgilenmek istiyor, merak ediyorlar. Zira hem Meloni, Trump arasında ne olacak? Çarpıcı görüntüler kaydedildi aslında bir yandan da. Özellikle aile fotoğrafının çekildiği dakikalarda. Çünkü bir kez daha şöyle hatırlatayım ben. Meloni ve Donald Trump arasında, İtalya lideri ve Donald Trump arasında bir gerilim vardı. Nasıl devam edecek diye bekleniyordu. İşte o aile fotoğrafının çekildiği dakikalarda Meloni ellerini arkasına koydu, kafasını çevirdi. İkisi de birbirine bakmadılar. En çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Şunu da söyleyelim. Donald Trump bu koridordan, o bildiğimiz turkuaz salıdan, herkesin yürüdüğü noktadan geçmedi. Başka bir kapıdan geçerek içeriye girdi. Aslında bir gergin ortam olacak mı diye bekleniyordu ama görünen o ki NATO liderleri Donald Trump'ı kendisine nasıl davranması istiyorsa, hayal ediyorsa aslında Donald Trump'a biraz da öyle davranılmış gibi. Çünkü Donald Trump'ın zirveye girmeden önceki ve sonraki hali arasında da büyük fark vardı. Bana çok güzel sözler söylediler dedi Donald Trump.
10: Evet, buradan, oradan bir buradan girmedi herhalde Donald Trump değil mi?
8: Arka kapıdan. Zirvenin yapıldığı yerde ana solanda burada hemen sol tarafta, normalde burası çok amaçlı bir salon. İşte bazı işte devlet resepsiyonlarının yapıldığı bir noktadan bahsediyoruz. Burası da öyle bir yer. İşte devlet başkanları bugün buradaydı. 32 ülkenin devlet başkanı yanı sıra gözlemci ve davetli, özel davetli liderler de vardı. Onlar da buraya geldiler.

0: hemen buradaki işte bu salonda toplantılarına başladılar. Bakalım, dediğimiz gibi şu anda devlet başkanları burada yok. O nedenle biz de yani en azından burada bugün neler yaşandı biraz anlamaya çalışıyoruz. Buranın atmosferini görmeye çalışıyoruz. İşte kapalı alan burasıydı. Bir bakalım. Evet. Bu kapılar arkasında liderler geldiler.
1: Mikrofonlarımızda sorun var. Biraz çıkalım. Sanıyorum ki bina tabii şey oldu, binanın duvarları kalın, bir yandan cihazımızın çekmesi de öyle, tahmin ediyorum ki arkadaşlarım uyarıyorlar kulağımdan. Devam et Orhan lütfen.
0: Sen. Evet, işte liderler geldi ve burada işte tabelalarda gösteriyor zaten. Hani işte zirve kapsamında ikili görüşme yapmak isteyen ülkelerin devlet başkanları kendilerine ayrılan farklı noktalarda gelip burada işte konuştular, ikili görüşmeler yaptılar. Yine heyetler arası görüşmeler yapıldı. Bu heyetler arası yapılan görüşmelerde de önemli kararlar alındı. İşte ikili görüşmelerden bahsediyoruz. Biz sadece işte ana toplantıyı konuşurken işte bu, bakalım.
1: Burası aile fotoğrafının çekildiği yer, öyle sanıyorum ki, evet.
0: Basın

Evet, Emine Kavasoğlu, Orhan Salih, Emine Kavasoğlu ve Metin Algül yayınlarına devam ediyorlar. Şimdi zirvenin yapıldığı binaya girdiler. Mikrofonlarda bir problem oluyor. Hala sesler net değil. Zaten gösterdiler o binaya, ana binaya, NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştiği ana binaya girmeden evvel. Bizim yayını gerçekleştirdiğimiz bina Millet Kütüphanesi'nin olduğu bina, basına ayrılan bina hemen karşısında. Biz yayınlarımızı oradan gerçekleştiriyorduk. Şimdi artık liderler de yavaş yavaş alanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni terk ediyorlar, oradan ayrılıyorlar ama Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şara'nın Avrupalı liderlerle görüşmesinin devam ettiği bilgisini de verdi Emine Kavasoğlu. Yeniden döneriz sesini daha net alabildiğimiz bir noktadan. Şimdi biz artık zirveyi yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. Zirvenin çok konuşulan taraflarını konuşalım, değerlendirelim. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı Miçotakis ile ilgili yaptığı açıklamada, yani biraz mutsuz olmuş Sayın Cumhurbaşkanı Miçotakis'in açıklamasından. Böyle bir yanlışa düşmemesi gerekiyordu dedi. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli açıklamasını yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü dün Netanyahu, dün değil sadece, dün bir kez daha, haftalardır çünkü F-35 programı ile ilgili Donald Trump'ın Mark Rutte ile Beyaz Saray'da basın toplantısında bir müjdeyle gideceğim demesiyle ilgili, Erdoğan olduğu için zirveye katılıyorum aslında katılmayacağım açıklamasını yapmıştı. Sonrasında F-35 ile ilgili süreçle biz çok daha yakından ilgilendik. Bu sürecin çok hızlı gelişeceği de anlaşılınca Netanyahu ABD basının açıklamalarda bulundu. Hatta Donald Trump Türkiye'ye hareket etmeden bir gün evvel Fox TV'ye bağlandı. Orada bir yayına katıldı. Netanyahu'nun Donald Trump'a ulaşamadığı, dolayısıyla Fox TV kanalıyla bir yayına katılarak mesajlarını iletmeye çabaladığı ifade edildi. Dün yaptığı son açıklamada, ki İsrail basını da bu açıklamaları F-35 ile ilgili tamam dedi Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları basın toplantısında. Bu süreç artık tamam, hiç yormayalım Erdoğan'ı. Tamam diyorum dedi. Bunun ardından da Netanyahu Yunanistan'ı da kastederek size yönelik bir tehditte. Dolayısıyla tam da zirvedeyken Miçotakis orada Yunan basınından, basın mensuplarıyla konuştuğumuzda Miçotakis bugün bu açıklamasına Netanyahu'nun buradayken bir yanıt vermek zorunda Yunan iç kamuoyu için dediler. Yani hepsi bu görüştelerdi aslına bakarsanız. Netanyahu aslında Miçotakis'i NATO Liderler Zirvesi'ndeyken manipüle etmişti. Şimdi bir görüntü daha var ki o da bugün Liderler Zirvesi'nin yapılacağı alana Miçotakis'in geliş görüntüleri işte. Miçotakis'in gururlu bir yürüyüşü var. Çünkü bir gece evvel resepsiyon gerçekleşmişti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan resepsiyonun gerçekleşeceği salonun kapısında misafirlerini beklediler. Tam da Miçotakis ve eşi gelirken Mehter Marşı çalıyordu. Zaten Mehter Eğitim vardı, Yeniçeriler vardı. Ve Ceddin denen Neslin Baban

çaldı. O gülümsüyordu Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yürürken. Yunan basını hem Netanyahu'nun manipülasyonu hem de o gülümsemesi sebebiyle bugün manşetlerden çok sert yüklendiler Miçotakis'e. Ve belki de işte Miçotakis'in bugün bu turkuaz halıdan yürüyerek, biz de izliyorduk yukarıdan karşıdan, işte ilk görüntüler bunlar. Resepsiyona gelirkenki görüntüler, bilmiyorum sesi ekrana verebilir miyiz ama burada mehter çalıyor ve Ceddin deden, Neslin baban o sırada gülümsüyor Miçotakis. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan onları bekliyorlar eşiyle birlikte. Dinleyelim biraz.

0: İşte bunu eleştirdi bugün Yunan basını, çok sert yüklendi. Yani Mitsotakis de belki o baskının altında bugün böyle bir açıklama yaptı. Yani F-35'lerle ilgili soru soruldu. Bilmiyorum takip edebildiniz mi basın toplantılarını. Yorum yapmak istemiyorum dedi ama bu süreçle ilgili yani tırnak içerisinde söylüyorum Mitsotakis'in ifadesiyle Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit eden bir ülke olduğu ifadesini kullandı. Ve bugünse NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleşeceği salona giderken bu yürüyüşü konuşuluyor. Mesaj mıydı? Yani Yunanistan Başbakanı Mitsotakis sizce? Hüseyin Hocam size söz vereyim burada. Burada kendi kamuoyuna bir mesaj mı vermek istedi? Biraz Küheylan yürüyüşüne benzetildi. Çokça da konuşuldu. Tabii bu biraz magazinsel bölümü ama evet. Böyle siyasi mesajlar veriliyor mu siyasetçiler tarafından?
1: Yani burada özellikle o Mehteran çalarken Ceddin deden Nesin baban noktasında çok durmamak gerekir diye değerlendiriyorum.
0: Biz durmadık. Ki, yani biz Yunan durmadık. Basını durdu.
1: Bu böyle denk gelmiş gibi. Bence tabii Mitsotakis'in o yürüyüş esnasında onu anladığını da sanmıyorum. O kadar da
0: muhtemelen.
1: Yani, tabii ki yani. Burada bir nezaket. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi kendilerini karşıladı. Güzel bir aile fotoğrafı aslında veriliyor. Burada gerginliklerden veya iki ülkenin birbirini tehdit gibi görmesi gibi şeylerden daha ziyade NATO içerisindeki o müttefiklik ruhunun daha öne çıkarılması gerekiyor. Hı hı. Yani Mitsotakis liderliğindeki Yunanistan'la Türkiye'nin bir sorunu olmadığı veya varsa bile bunun NATO içerisindeki bir sorun değil, iki ülke arasında ikili görüşmelerle halledilebilecek bir takım görüş ayrılıkları diyebiliriz.
0: Evet, yani Türkiye sıklıkla zaten yani Yunanistan'la çözülemeyecek bir problemimiz herhangi bir şey yok. Açıklamasını yapıyor.
1: Yani bu konuda da ilerlemeler aslında büyük oranda kaydediliyor. Devam ediliyor. Burada Yunanistan'ın biraz manipülasyona geldiğini biliyoruz. Özellikle de Netanyahu liderliğindeki İsrail Yunanistan'la hem ortak tatbikatlar yapmak suretiyle hem de bu hem Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hem de Yunanistan'ın kendisinde bir takım silahlanma ile ilgili Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın beklentilerini karşılama noktasında İsrail daha proaktif davranıyor ve onları biraz daha yönlendirici bir hareket tarzı içerisinde. Yine biliyorsunuz üçlü ittifak imzaladılar. Yani Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail. Şimdi bir üçlü ittifakı Türkiye'ye karşı adeta Türkiye'nin gözünün içine sokarcasına imzalamaları belki Netanyahu'ya yakışır ama bu özellikle Yunanistan'a yakışmaz. Yani ittifak üyesi bir ülke Yunanistan'ın Türkiye'nin yanında yer alması gerekir. Netanyahu veya İsrail ola ki Türkiye'ye saldırmak gibi bir düşünce de olursa bizim güveneceğimiz ülkelerden bir tanesi de Yunanistan. Komşumuz. Veya Yunanistan'a birisi saldıracak olursa Yunanistan bizim onlara vereceğimiz desteğe güvenmeli. Zaten biraz önce ifade ettiğimiz 5. madde de bunu gerektiriyor. 4. madde kapsamında kendisini tehdit eden bir şey varsa, bir durum gelişiyor ise o ülkenin diğer NATO üyelerine ben bu konudan rahatsızım diye gündeme getirme şeyi var, hakkı var. Dolayısıyla zaten iki ülke ittifakın üyesiyse siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Yani böyle bir şey olmaz. Yani Kanada ile ABD'nin savaşması gibi

0: bir şey yani, ittifakın içerisinde iki üye savaşıyor gibi bir şey. Yani Türkiye ile Yunanistan'ın savaşmasına mevcut NATO denklemi izin vermez. Bunun da doğru olmadığını Türkiye de çok iyi biliyor. Yunanistan da çok iyi biliyor ama bunu İsrail bilmiyor. O zaman İsrail'in diline benzer şekilde Netanyahu'nun o hırçın dilinin bir benzerine Mitsotakis sahip olmamalı. Biz F-35 ile ilgili tedarik programının bir parçası iken Yunanistan'ın herhangi bir F-35 ile ilgili düşüncesi yoktu. Tamamen bu işin dışındaydı. Ya İsrail ile yani aynı ata binip Türkiye'ye karşı bir cephe almasını ben Yunanistan'ın doğru bulmuyorum. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şekilde rahatsızlığını ifade etmesi de yerinde. Tabii ki bugün büyük bir zirveye ev sahipliği yaptık. Her şey nezaket ölçüleri içerisinde. Bu bir başka zaman olsaydı muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert bir dille cevap verdiği bir şey olacaktı. Şu anda nezaketle konu geçiştirilmiş durumda. Dolayısıyla ben Yunanistan'ın ve onun lideri Mitsotakis'in Türkiye'yi kendilerine tehdit olarak görmemelerini Türkiye ile işbirliği yaparak hem NATO için hem de kendileri için daha gelecekte barışçıl bir ortamda yaşayabilmek için iki ülkenin de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye böyle bir şeyi hiçbir şekilde gündeme getirmezken Yunanistan'ın getiriyor olması biraz abesle iştikal.
1: Peki.
2: Biraz farklı şey düşünüyorum ama.
1: Bir iki cümleyi rica edeyim Kemal Hocam. Yani başka misafir, bir başlığı size
2: evet,
1: soracağım.
2: Misafirperverlik ayrı bir konu. Naiplik, nezaket onlar ayrı bir konu. Elbette ki ev sahibiyiz. Gelen misafir kim olursa olsun karşılama aynen böyle olur. Fakat tabii 1821'de ilk isyan eden Osmanlı'ya Yunanlılar. 1830'da bağımsızlık ilan ettiler. 200 yıllık bile yok tarihi geçmişleri. 1974'te modern devlet oldular. Krallık olarak kurulmuşlardı. Atina ve Mora'dan mürekkep bir küçücük devletken ilk kurulduğunda şimdi 8 kez genişlediler. Adalar Denizi'ndeki kabahatlerini biliyoruz. Hukuka uygun hiçbir hareketleri yok. Megalo iddiasını da biliyoruz. Akdeniz'e de el attılar. Süper bir Megalo iddia kurdular. Yani bunları bile bile bir de İsrail'le iş tutuyorlar şu anda. Dolayısıyla naiflik bir kenara, çıkarlar bir kenara. Peki. Diyelim.
1: Çok kısa bir soru. Bilmiyorum bununla mı ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı az evvel basın toplantısında yabancı liderler mehter gösterisini beğendiler mi diye soruldu. Çok beğendiler. Hatta Yeniçerileri biz iyi biliriz diyenler oldu ifadesi. Sizce hangi ülke lideri söylemiştir bunu?
2: Yani
1: bir tahmininizi rica edeyim Kemal Hocam.
2: Doğrudan Yunanistan ve Balkan ülkeleri onu söyleyelim.
1: Der. Hüseyin Hocam.
0: Ben de Balkan ülkeleri diyorum.
1: Siz genelde. Muhammed Hocam.
3: Balkanlar
1: sizce?
3: Balkanlar ve Fransa'da bir gönderme olmuş olabilir.
1: Fransa'da
3: belki.
1: Olmuş olabilir diyorsunuz. Peki şimdi Fransa demişken o zaman Fransa gündemine de geçelim. Macron ve gözlükleri uzun süredir dünya siyaseti bunu konuşuyor. Hatta şöyle sosyal medya bunu konuşuyor. İlk G7 liderler zirvesinde görmüştük bu gözlüklerle Macron'u. Sonra dün geçtiğimiz yani NATO öncesinde Suriye ziyaretinde çok tartışıldı. Öyle anlaşılıyor ki Macron'un gözüyle ilgili bir problemi var. Işıkla ilgili bir problemi var. Şimdi yine bu gözlüklerle geldi bu zirveye de. Bir de sabah koşusu vardı. Sabah Ankara'da yollar kapatılmış, haftalar evvelinden birkaç park değil mi Macron'un o sabah koşusu için işte hazırlanmıştı, tahsis edilmişti. Disiplinli biri anladığımız kadarıyla. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da ilk karşılaşmalarında burada diye bir ifadesi var. Sizce neyle ilgili? Macron'un güneş gözlükleriyle ilgili mi? Beğendi mi? Yoksa muhtemelen sabahki koşusunu görmüştür. Yani televizyonlar canlı yayında verdiler.
0: Sanki güneş gözlüğüne gönderme yapıyor. Gibi.
1: Öyle
0: Sayın
1: mi?
3: Tarzı beğenmiş.
0: Evet, evet. Yürüyüşü de iyi. Yani aslında çok şey duruyor, dinamik duruyor Macron.
1: Evet, disiplinli. Evet, evet. Her sabah koşuyormuş. Tabii. Yani ve ziyaret ettiği ülkelerde de ondan feragat etmiyor. Sizce Kemal Hocam?
2: Çok da yaşı yok aslında. Yani tabii genç, ki evet. Dinç duracak. Yani doğal olarak dinç diyor.
1: Kondisyonlu.
2: Yaştan kaynaklı. Ama gözünde bir rahatsızlığı var galiba anladığım
1: belli,
2: kadarıyla.
1: Evet,
2: evet. İnşallah iyileşir. Güneşe bakamıyor olabilir. İnsanların, bazı insanlar gözüne de bakamıyor olabilir. Bazı liderlerin. O da olabilir. Ama tabii sağlık sorunu olduğu muhakkak. Çünkü kapalı alanda da ait. takıyor, koşarken takıyor.
1: Evet,
2: evet. Her yerde, evde de takıyor olabilir belki.
1: Yani böyle bir tarz kendine geliştirmiş olamaz
2: zannetmem,
1: diye
2: zannetmem, yok evet.
1: Çok, saatten sonra
2: usulen herhalde çok uygun değil yani bu gözlükte, güneş gözlüğü özellikle kapalı, böyle resmi toplantılarda bir de...

0: mümkün değil yani.
1: Muhammed Hocam, bir de Sayın Cumhurbaşkanı'yla Macron'u, yani zaman zaman gergin ilişkilerimiz var ama yani o tatlı sert tavırları hep böyle bir el sıkışma, tokalaşma, çekme ve hep Sayın Cumhurbaşkanı bir noktada galip geldiği böyle birlikte şakalaşma mı diyelim artık bilmiyorum, neyse. Öyle de bir üslupları var birbirlerine karşı. Ya seviyorlar gibi de sanki birbirlerini. Ben hep böyle bir izlenime varıyorum.
2: Ya şöyle bir durum var aslında. Sonuçta uluslararası siyasette diplomasinin çok farklı türleri var ister istemez. Yani beden çoğu zaman birçok şeyi anlatıyor ve bazen de o beden üzerinden de kişi karşı taraf üzerinde bir üstünlük kurmaya çalışabiliyor. Ki Macron da Sayın Cumhurbaşkanı birkaç kere sınamaya çalıştı.
1: Hangi açıdan?
2: Kendince o beden üzerinden bir belki
1: tokalaşma,
2: dinamikliği, dinçliği üzerinden, ama tabii Sayın Cumhurbaşkanı sonuçta yıllardır siyaset sahnesinin içerisinde birisi. Yani bu anlamda bu tür meseleler, yani yürürken ki hani o rahatlığını görebiliyorsunuz aslında, böyle elini uzatma şekli falan, sürekli olarak benzer bir tavrı yürütmeye çalışıyor.
1: Bir tavrı var Macron'un, kabul
2: var,
1: edelim.
2: Var, ama her seferinde de Sayın Cumhurbaşkanı Macron'a hatırlatıyor aslında, evet. Biraz o duruşunu sergileyerek ne olması gerektiği, işin nasıl olması gerektiğini
1: hep bilek
2: hatırlatıyor.
1: Kimin galip geldiğini de görüyoruz.
2: Ve tabii yani şöyle bir durum da var aslında. Biz bu tür zirvelerde ya da toplantılarda geleneksel diplomatik teamüllerin artık aşındığı bir durumla da karşı karşıya kalmaya başladık. Ya da en son şeyi hatırlayalım. İngiliz Kralının ABD ziyareti. Yani o dil üzerinden, İngilizce ve Fransızca üzerinden göndermeler vardı. Aslında o kadim ilişkileri de sarsacak bir nitelikteydi. Ya da
1: biz olmasaydık Fransızca konuşuyordunuz.
2: Şüphesiz.
1: Siz İngilizce mi konuşuyorsunuz?
2: Aynen öyle. Ya da Fransa cevap verdi, biz bundan gayet memnun olurduk tarzında. O da başka türlü bir atıf yaptı. Hakeza bugün Arnavutluk Başbakanı'nın ayakkabıları çok konuşuldu mesela.
1: Ona da geleceğiz. Fotoğrafta. Ama koşuyu bir bitirelim isterseniz. Birkaç parktan bahsediliyordu ama kaldığı otelin önündeki yol zaten trafiğe kapalıydı pek çok nokta.
2: Seymenler Parkı tarafında, evet.
1: Bilmiyorum. Ankara'yı yani baktığım zaman görüntülerden seçemem elbette ama vatandaşlar da o yol kenarındaki güvenlik önlemlerinin arkasından yürüyorlar. Sabah koşusu. Bu da bir mesaj mıydı sizce?
2: Yani mesajdan ziyade aslında şöyle bir durum var. Kendince bir rutini var ve ben bu rutinimi hiçbir koşulda değiştirmem diyerek aslında o talepkarlığını da ortaya koymuş oluyor. Hani şunu diyebilir miyiz, bir gün için bu kadar önlem aldırmaya gerek var mıydı tarzında. Çünkü her şey bir risk bu tür toplantılarda, tabii. Ve aşırı önlemlerin alınması gerekiyor. Fakat elbette tercihi tabii
1: ya da böyle bir görüntü vermek istedi.
2: Onu vermek istemiş olabilir ama burada şunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu da Türkiye'nin aslında misafirperverliğinin önemli göstergelerinden bir tanesi. Tabii. Çünkü Ankara şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirdi. Biz böyle bir riski almayız. Lütfen bir sefer de olsa ya sporunuzu otelinizde yapın ya da erteleyin diyebilirdi. Ama burada da yine benzer bir şekilde o misafirperverliğin devamlılığı çerçevesinde aslında bir durumla karşılaştık. Bence Macron da bu nedenle ötürü de ayrıca müteşekkir olması gerekiyor tabii ki. Bu tür zirvelerde artık bu tür esneklikleri biz daha fazla görmeye başladık ve büyük ihtimalle göreceğiz de Merve Hanım. Hani şey vardı malum daha öncesinde Meloni ile Trump arasındaki mesele, ki en fazla sizlerin de mesela merak ettiği şeylerden biri büyük ihtimalle oydu. Acaba yine aralarında bir gerilim olacak mı diye. Bu bir dönüşümün de göstergesi beraberinde.
0: Bence biraz Türkiye'ye de katkı sağladı bu. Bir Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ankara sokaklarında rahatlıkla
1: koşabildiği.
0: Çok ciddi bir koruma almadan yanına koşabildiği,
1: tabii,
0: spor yapabildiği.
1: Tabii vatandaşlar geçmeyi
0: tabii yani batılı bir ülke. Yani diyorlar ya Türkiye işte şöyle güvenlik riski vardır falan filan, da böyle bir şey yok. Yani bir cumhurbaşkanı, yabancı bir cumhurbaşkanı bildiğimiz normal vatandaşlar gibi burada koşusunu yapıyor. Bir de böyle 48 yaşında bir insan, normalde rutini varsa hakikaten insan rahatsız olabilir. Yani bir gün ertelemek bile sporda gerçekten rahatsızlık verebilir.
1: Doğru.
0: Çok iyi anlıyorum aslında, yani ben çok mesaj görmedim burada. Gayet basit, gayet doğal.
1: Şu açıdan
3: rutin gibi bir durum. Her sabah koşuyor da. Evet. Her sabah koşar kendisi.
1: Öyle mi Kemal Hoca?
3: Evet. Bu sabah da yayına geldi İstanbul'dan. Sabah koşmuş.

0: mesajlarda ona baba diye ifade ettiği, yani çok seviyor zaten.
1: İlk atandığında söyledi bunu toplantıda.
0: Evet, bugün babamız de dedi. Evet, neden o ifadeyi kullanıyor? Yani NATO'nun en büyük ülkesi olması.
1: Şimdi evin reisi kimdir? Genelde tabii klasik ataerkillik yapmıyorum ama yani sonuçta babalar genelde, değil mi?
0: Biz yapmıyoruz. O ataerkillikse eğer yapan bir yani, Hollandalı. Yani
1: evet, parayı kim veriyorsa babalık rolü de ona aktarılıyor dolayısıyla. Bir çok enteresan bir yakınlığı var. Bir teması var.
0: Evet.
1: Rasmussen böyle değildi. Tam Amerika'yı elbette ki önemser, yani genel sekreterler özellikle Amerika Birleşik Devletleri komutanlarını önemserler, sefirlerini önemserler, büyükelçi çok ciddi alırlar falan. Başkanları elbette ki bunun yanında sözü verirdim ama Rutte'nin ayrı bir sevgisi, saygısı var gibi gözüküyor.
0: Rutte biraz daha sempatik biri. Bugün de basın toplantısında mesela çok hareketli konuşurken elini cebine sokuyor, başını kaşıyor, böyle daha...
1: Yani ev sahibi gibi hareket etti.
0: Ev sahibi gibi, bir de daha sempatik, böyle bildiğimiz soğuk, böyle NATO genel sekreteri tonunda değil.
1: Ama ben şöyle bir dikkat çekmem lazım. Hocalarım da belki katılırlar. Ya şimdi batılı liderlerde, batılı bürokratlarda bir gülümseme sahteliği var. Bilmiyorum, dikkat ettiniz mi? Biz çok katıldık oturup NATO toplantılarına, bilmem işte yabancı toplantıların olduğu şeyler, konferanslar. Hep yabancılar fotoğraf çektirirken böyle dişlerini göstererek gülümserler ve sonra bir an kapatırlar ağızlarını. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
0: Sokakta selamlaşırken de öyle olur değil mi? Avrupa gittiniz Amerika'ya, markette.
1: Ama çok samimiyet.
0: Hay, sonra olay bitiyor. Net soğuk bir surat ifadesi.
1: O teması illa veriyorlar, o fotoğrafı. Evet. Canlı da veriyorlar tabii karşısındaki kişilere. Bunları görüyorsunuz teker teker. Hepsinde. Rutte'de bu pek yok gibi gözüküyor. Bir gülümseme oluyor içten. Ama gelene karşı da farklı bir gülümsemesi var. Farklı bir bakışı var. Farklı bir mimik ve jest var. Gelen kimse ona karşı. Orada anlıyorsunuz ki güç odaklı bir temas kuruyor. Daha güçlü liderlere.
0: Muhammed
1: daha
0: Hocam size anlatırken böyle anlamlı gülümseyerek başını salladı. Katılıyor musunuz Kemal Hocam'a, farklı mı düşünüyorsunuz?
2: Evet. Yani şöyle bir durum söz konusu. Güç odaklı düşünüyor dedi hocam. Yani Rutte aslında NATO'nun genel sekreteri olarak Trump'ı içeride tutmaya çalışıyor. Çünkü şöyle düşünelim. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı Trump'ı ikna etmeseydi ve kendi haline bıraksaydık Trump'ı ve bu toplantıya katılmasaydı, bu zirveye katılmasaydı ya da bu zirve Ankara'da olmasaydı, bugün başka bir başkentte olsaydı ve doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'a sen gelmezsen olmaz gibi bir mesajı gitmeseydi, 36. Liderler Zirvesi ciddi manada sönük geçerdi ve biz...
0: Ve belki bu, yine parantez açıyorum, Rutte'nin de siyasi kariyerine
2: elbette.
0: Bir darbe.
2: Ve özellikle Lahey Zirvesi'nden sonra NATO'nun geleceğine dair daha... belirsizliklerin arttığı, özellikle NATO'nun misyonunu tamamladığına yönelik bazı projeksiyonların sunulduğu bir ortamda ABD başkanının katılmaması işleri değiştirirdi. Bu nedenle Rutte aslında Trump'ın hoşlandığı dili de kullanmaya çalışıyor. Bir tarafıyla şüphesiz kendisinin pozisyonunu güçlendirme, öte taraftan da NATO'yu NATO yapabilen en önemli aktörlerden biri konumundaki ABD devlet başkanını içeride tutarak, ki şurası aşikar tabii, yani sadece Trump'ın bireysel kararına bırakılmayacak kadar Amerikan müesses nizamı için yapısal bir mevzudan bahsediyoruz NATO'yu konuştuğumuzda. Ama diğer taraftan da Trump'ın NATO'ya karşı olumsuz açıklamalarının NATO'da bir aşınma, bir güven aşınmasına sebebiyet vereceği de aşikar. Bundan dolayı da Rutte bir teşekkür mahiyetinden de onu daha böyle taltif edici bir söylem kullanmaya da gayret ediyor. Çünkü bu biraz artık hani başka ya toplantıda ya da gündüz ki toplantıda, zirvede olumlu mesajlar göndermek başka, ama bu kadar arabesk bir duruma gerek yok. Bu tamamen artık
0: arabesk buldunuz.
2: Yani evet, bu tamamen artık Trump'ı biraz yapmaya, yani memnun etmeye yönelik bir hamle. Onun da Rutte aslında Trump'ın kendisinden memnun kalmasını istiyor bir yanıyla.
0: Çok memnundu ama bugün ortak basın toplantısında hani mesajı iyi ki almış. Böyle bir yani lideri var NATO'nun dedi. Hani Avrupa ülkesi liderlerini çok ciddi eleştirirken Rutte'yi hep kenara ayırdı. Hatta

0: diye hitap ediyordu basın toplantısında da dikkat ederseniz. Şimdi sizin az önce değindiğiniz konu, Meloni merak ediliyordu. Yani özellikle Meloni'nin Trump'la teması merak ediliyordu. Şimdi şöyle bir şey yaşandı. Dün akşam resepsiyon öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı ve eşleri Emine Erdoğan ev sahibi olarak bekliyorlardı kapıda ve liderler, bazıları yalnız bazıları eşleriyle geliyordu ve artık Donald Trump da geldi ve artık resepsiyona, yemeğe geçilmesi gerekiyordu. Fakat Meloni gelmemişti. Bir lider daha vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Portekiz olabilir, arkadaşlarım düzeltsinler. Ve sonra Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kapıda Meloni'yi karşıladı. Biraz tatsızdı dendi. Meloni çok şıktı. Bu da çok konuşuldu. Morali bozuktu dendi Meloni'nin. Meloni'nin moralinin bozuk olması sizce NATO içerisindeki gerginlik mi, yoksa Donald Trump'la aralarında G7 zirvesi sonrası yaşanan o polemik mi idi Hüseyin Hocam?
1: Yani burada ben çok gergin görmüyorum aslında.
0: Öyle
1: yani,
0: mi?
1: Tabii Meloni'nin kendi...
0: Bugün daha sakin. Bu arada sakin. Bu bugünkü o Turku Asalı, bu dün akşamki resepsiyona gelişindeki görüntüler... Diğer görüntülerse, yeşil takım elbise giydiği görüntülerse bugün liderler zirvesine katılırkenki görüntüleri, buyurun.
1: Şimdi İtalya Meloni ile beraber aslında Trump ABD'sine karşı çok yerinde bir duruş sergiledi. Yani topraklarını her ne kadar ABD talep etse de, bu savaş uçakları kullanması, gemilerin kullanılması gibi bir takım bu haksız bir şekilde İran'a ABD ve İsrail birlikte saldırdıktan sonraki resim de İtalya olmak istemedi. Ve bunda da Meloni'nin duruşu tabii ki belirleyiciydi. Daha önce Meloni'ye çok övgüler yağdıran Trump bir anda Meloni'yi hedef tahtasına koydu. Yani bir de İngiliz başbakanı var. Onu aynı şekilde yerden yere vurdu. Bunun gerginliği muhtemelen Meloni'nin üzerinde olabilir. Sonuçta yine Trump'la karşı karşıya gelip olmadık bir ikili bir sorun yaşayabilir düşüncesiyle belki gergin gibi.
0: İtalyan basının bir iddiası vardı.
1: Evet.
0: Yani Meloni'nin hatta Donald Trump'ın burada çok ön plana çıkmasının en azından önüne geçilmesi yönünde bir, yani isteğinin, ricasının olduğu yönünde. Bir de birazdan şimdi ekranlarınıza gelecek bir aile fotoğrafı çekildi bugün. Liderler zirvesinde. Orada Sayın Cumhurbaşkanı ve Rutte beraber girdiler. Meloni ikinci sıradaydı, bir basamak üstte. O tarafa döndü Meloni, ellerini arkadan bağlamıştı ve kendini sanki iletişime kapatmış gibi, yani tokalaşmak istemedi ve Donald Trump'ın olduğu tarafa hiç bakmadı. Yani bir söz var ya, bir yere hiç bakmıyorsanız orada bir şey vardır diye tam da o vardı
1: şimdi,
0: sanki.
1: Trump tamam aykırı bir kişi ama sonuçta Amerika'nın başkanı olarak sanki diğer başkanlardan farklı bir yere hepimiz tarafından konumlandırılıyor. Bence bu biraz yanlış.
0: İşte bu görüntülerden bahsediyorum.
1: Yani Trump'a olduğu kadar değer vermek gerekir. Bence Meloni haklı. Yani Trump'ı her şeyin önüne çıkardığımız zaman, o zaman bu 36. NATO liderler zirvesinin değerini düşürüyoruz. Yani Trump ve diğerleri gibi. Ya orada 31 adet diğer ülke var. Şimdi bir de burada şunu söyleyelim. Bu %5 aslında geçen yılki Lahey'de alınan karar Trump'ın eseri gibi lanse edilse de, bunun arka planında Avrupa'daki, yani NATO'nun Avrupa'daki ülkelerinin isteği yatıyor. Niye yatıyor? 2000 yılında bu Avrupa Birliği ülkeleri bir karar aldılar. Dediler ki biz 60 bin kişilik bir ordu kuruyoruz. 15 adet Tugay. Ve bir yıl süreyle savaşabilecek bir altyapısı olacak dediler. Bunun 100 adet savaş gemisi, 400 adet de savaş uçağı olacak dediler. Ve 2003 yılında biz bu hedefe ulaşacağız dediler. Bunun için de gayri safi milli hasılalarını %2,5'tan %4,5'a çıkarmayı taahhüt ettiler. Tabii ki Avrupa bunu beceremedi. Yani ama Avrupa liderleri aslında kendilerini korumak, biraz ABD'nin gölgesinden çıkmak istiyorlar. Bu nedenle de o %5'i en az Trump kadar istiyorlar.
0: İstiyorlar, evet.
1: Evet.
0: Kemal Hocam, size de sorayım bu görüntüleri. Biliyorsunuz G7 liderler zirvesi sonrası Amerika'ya döner dönmez Donald Trump dedi ki, yalvardı bana Meloni benimle fotoğraf çektirebilmek için dedi.

0: Leone'ye ona yanıt verdi. Sonra popülerliğini bana borçlu dedi. Yani inanın ülkemde popüler olmam için size hiç ihtiyacım yok dedi. Sonra tam da buraya gelmeden evvel bir gece önce Donald Trump bir görüntü paylaştı. Meloni yanına yaklaşıyor, G7 liderler zirvesinden görüntüler. Uzaklaştırma kararı alacağım Meloni ile ilgili diye bir paylaşım yaptı. Yani evet, çok rahatsız edici. Gerçekten son derece rahatsız edici şeyler ama seviyor Donald Trump böyle yani şeyleri. Meloni'ye biraz mesafeli yaklaştı artık.
1: Hüseyin Hoca bugün çok
0: sonuçta iyi. Sonuçta o da İtalyalıydı.
1: Pollyanna gibi. ben soru soracağım size.
0: Buyurun hocam.
1: Hanımefendiler çok gergin olduğunda mı çok şık olurlar? He. Yoksa rahat olduklarında mı çok şık olurlar? Mutlu ya da... Yani bu analizi yapmak için bir hanımefendi olmak gerekiyor belki. Yani Hüseyin Hocam dedi ya, gayet giyimi, kuşamı vesaire uygun. Dolayısıyla çok rahat gözüküyor diyor. Ben
0: ama hep şık
1: ters,
0: yani hep spor şıktı.
1: Genelde şıktır elbette ama...
0: Ama herkes çok özenmişti Kemal Hocam. Evet, yani tüm liderlerin işleri çok... Yani bunu da herhalde bir kadın ölçebilir. Yani o liderler zirvesindeki eşlerin o resepsiyona verdiği önem dolayısıyla kılığına, kıyafetine yansıyor. Bence Meloni zaten İtalyan, evet. Ve modanın Akdeniz merkezinde kültürü, Akdeniz kültürü de var ama yani moda merkez
1: şu
0: İtalya.
1: Rahatsız etmiş olabilir Meloni'yi. Trump'a fısıldayan kadın diye lanse ettiler biliyorsunuz Amerikan medyasında.
0: Ama tarzı da öyle yani. Akdenizli diyorsunuz ya, dokunuyor. Tabii, Meloni yakın, hep temas kuruyor. Öyle ilişki
1: çok yakın,
0: kuruyor yani.
1: Yakın, doğru. Bize de benzer kültürleri aslında. İspanyollar, evet. İtalyanlar değil mi? Akdeniz'de bizim bölgemiz falan. Bunlar çok karakteristik açıdan çok yakın temas severler, misafirperverlik vardır ve çok gizleyemezler duygularını. Bir de kadınsal özellikler ön plana çıkabiliyor bazen. Hemen yüzüne yansıyor. Bugünkü toplantılarda çok öyle, ben hakikaten gergin, Hüseyin Hoca gibi düşünüyorum. Gergin görmedim ama tabii şey var, o G7 zirvesinde Trump'ın sözleri de yani yabana atılı sözler değil.
0: Evet.
1: Yani bir kadına özellikle söylenecek sözler değil. Dolayısıyla işte Sicilya Adası'ndaki askeri üslerin Amerikalılar tarafından kullanılmasını engelledi gibi bir şeyden kaynaklı kavga buraya kadar geldi. Bu uzar gibi gözüküyor. Ama Trump çıkar odaklı götürüyor işleri genelde. Bakın yarın öbür gün İtalya bu konuda bir adım atarsa eğer lehte, emin olun Meloni'ye tekrar 1.0'a döner. Orada övgüler düzmeye devam edeceklerdir.
0: Devam eder. Yani, tabii. Bunlar çok çabuk değişebilen dengeler. Bir de bu farklı da bir sistem ama çok kızgın. Yani İtalya'ya da çok kızgın. O beklediği yardımın gelmemesi hususunda.
1: İspanya'ya da kızgın. İtalya'ya da çok kızgın. Maalesef.
0: En çok İspanya'ya ama Almanya'yı da söyledi. İtalya'yı da söyledi. Evet. Donald Trump. Şimdi Meloni'nin kıyafetinden bahsetmişken neden hep kadınların kıyafetini konuşuyoruz? Biraz da erkekleri konuşalım. Edirama'da kendine uygun bir stil oluşturdu uzun süredir beyaz spor ayakkabılarıyla. Bugün de zirvede bir herhalde espri konusu da oldu. Yine spor ayakkabıları, yine belinde ya da ayağında bir rahatsızlık olduğu da söyleniyor.
1: Evet, onu da düşünüyorduk.
0: Ama tabii yine beyaz olması o spor ayakkabıların hani tabanı dışında üstünün de lastik olması tabii yine bugün
1: ya, bu
0: de
1: tür toplantılarda
0: çekti.
1: Başbakan
0: Rutte özellikle işaret etti.
1: Evet.
0: Gösteriyor Donald Trump'a. Donald Trump
2: en azından
0: da gülmüyor.
2: Takım elbise giymiş. Yani bu da bir kazanç.
0: Ama o hep tarz yani. Takım elbise altına beyaz.
1: Ama Rutte'nin hareketi de çok güzel. Rencide ediyor direkt. Yani fark etmeyenleri de fark ettirmeye çalışıyor. Bütün toplantılarda böyle.
0: Evet.
1: Gerçekten bir rahatsızlık da olabilir. Ama dediğiniz doğru, beyaza değil de siyaha yakın bir spor tarz giyse bu kadar dikkat çekmeyecek. Özellikle beyaz kıyafet, ayakkabı üzerine takım elbise, gençlerde de var bu yaygınlık. Hmm. Görüyorum bazen. Belki bir Edirama rüzgarı esiyor olabilir. Bana göre çok şey durmuyor yani, çok şık durmuyor. Özellikle bu tür ağır toplantılarda biraz böyle dikkat etmek lazım gibi gözüküyor, bilmiyorum. Biz belki eski kafalı, ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama yine de çok bakın bütün şey, ayakkabılar benzer.
0: Yani
1: Arnavutluğa
0: baktığımızda siyasetine zaten çok yani sıkıntı da, bir de buna rağmen İsrail'le ilişkileri, söylemleri Edirama'nın son derece rahatsız edici. Bilmiyorum, tüm bunlar yaşanırken bir yandan da sempati oluşturmaya mı çalışıyor? Muhammed Hocam nasıl okursunuz siz?
3: Yani tabii çok yakından tanıdığım birisi değil. Arnavutluk siyaseti yalnız sizin işaret ettiğiniz gibi aslında farklı çizgileri ortaya çıkarmaya başladı son dönemlerde. Yani Tiran Ankara hattında çok yakın ilişkiler vardı birkaç sene öncesine kadar, fakat hala o ilişkileri muhafaza etme

0: Birlikte beraber Edirama içerideki dengeleri muhafaza edebilmek ya da Arnavutluğun belki siyasal sahnedeki etkin olmayan konumunu daha farklı bir yere taşıyabilmek adına belirli aktörlere mesajlar vermeye çalışıyor ve bu tür toplantılarda da aslında dikkatleri üzerine çekecek farklı hamlelerde sürekli olarak yapıyor. Daha önce Meloni'yi diz çökerek karşılamıştı mesela veya yine ayakkabıları üzerinden bunu konuşuyoruz. Az önce şey demiştim ya, bu tür artık zirvelerde diplomatik teamüllerin farklılaşmaya başladığı ya da o geleneksel teamüllerin aşınmaya başladığı bir durum çok fazlalıkla karşılaşıyor. Yani aslında hocam bence mevzu bir sorun bizde değil yani. Hani o eski kafalılık hikayesinden ziyade hakikaten şey artık yani mevzu değişmeye başladı. Bu evet. Anlamda belki birkaç zirve sonrasında çok daha ilginç şeylerle de karşılaşmamız mümkün olabilecek gibi geliyor.
1: Evet, bu zirveye özel değil Edirama'nın.
0: Yok değil. Edirama'nınki değil, diğerleri açısından da biraz da böyle baktığımızda bu birçok toplantıda artık farklı şeyler, farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Hani tabii burada şunu ifade etmek lazım, yani Güney Asya ya da Sahra Altı Afrika gibi veya Güneydoğu Asya'dan elbette kendi yerel kıyafetleriyle katılan liderler vardı. Bu kesinlikle sözü mu anlama gelmiyor. Yani normal o klasik tabii takım elbise veya en azından geleneksel batılı erkek ve kadın giyimindeki farklılaşmaları kastetmeye başlıyorum. Belki bir adım sonrasında artık daha kısa paça takım elbise, pantolon onlarla vesaire de liderleri görmeye başlayabiliriz. Bu biraz yeni süreçle beraber diplomasinin, söyleminin, dilinin, yaklaşımlarının dönüştüğü gibi belki de bunun kıyafete yansıması burada, anlamına da gelebilir.
2: Hocam çok doğru söylüyor. Ya burada bakın, bu tür toplantılarda her dakika ve her santimetre hesaplanır. Çok önemli. Muhakkak mesela şöyle düşünün. İşte arabadan indi lider. Hı-hı. Macron örneğin. Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılaşıncaya kadar, yani durdukları noktaya kadar atacağı adım sayıları bile bellidir. Çünkü bekleme süresi ona göre hesaplanır. Dolayısıyla giyinen kıyafet, seçilen kravat, ne bileyim ayakkabı, renk,
1: bekleme
2: saç modeli.
1: Bekleme sırası demişken bir anekdot, sonra daha ciddi bir konuya geçeceğim. Şimdi bugün liderler geliyor ve elbette biz yukarıdan izliyoruz. Sonra artık sona yakın Donald Trump'ın konvoyu geldi. Bu seçilebiliyor bayraklardan. Ve giriş yapmıyor alana. Tüm liderlerin girdiği kapıdan girilmedi. Sağ tarafta bir kapı var, oraya geçildi. Epey bekledik, beklendi. Yayındaydık, canlı yayındaydık o esnada. Sonra Macron'un aracı geldi. Şu dendi yani, Trump Macron'un gelmesini bekliyor, son girmek istiyor. Macron Trump'ın girmesini bekliyor, son girmek istiyor. Dediğiniz gibi zaman da çok önemli. Nihayetinde artık beklendikten sonra o biraz değişik de bir arabası vardı. Gri, Jeep tarzı bir aracı. Macron'un o araçtan
2: Amerika'da
1: indi ve girdi.
2: Başına
1: fakat
2: geldi onun.
1: Girdiği gibi biz hemen ardından Trump'ın girmesini beklerken Macron içeri girdiği gibi Trump'la Rutte'nin basın toplantısı başladı. Yani başka bir kapıdan, arka kapıdan Donald Trump çoktan girmiş meğerse içeri. Şimdi bugün zirveyle ilgiliydi bu detaylar. Düne biraz daha dönelim. Şimdi dün zirve kapsamında çok önemli toplantılar da yapıldı. Bir kere ilk defa ana forumdu savunma sanayi. Bir de Ayıldızlı karargahımız. Geçtiğimiz hafta açıldı. İlk bilgilendirme toplantısı Milli Savunma Bakanlığı'nın orada yapıldı geçen hafta. Ve dün de savunma bakanlarının bir toplantısı oldu Ayıldızlı karargahta. Şimdi hep Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baktık. Yıllardır da görüyoruz külliyeyi. Ama Ayıldızlı karargahı ilk defa bu kadar net gördük. Kemal Hocam, Hüseyin Hocam size sormak istiyorum. Evet. Özellikle Ayıldızlı karargahı, dünkü bu gerçekleştirilen toplantıyı, çünkü Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hepsi bir araya gelecek aynı kampüsün içinde. Bu nasıl bir mesaj?
2: Yani
1: Hexet'i görüyoruz görüntülerde, evet. Sayın Milli Savunma Bakanı'yla.
2: Bütün bakanlık, daha doğrusu bütün kuvvet komutanlıklarının ve Genelkurmay Başkanlığı'nın, Savunma Bakanlığı dahil hepsinin aynı yerleşkede olması bence çok doğru bir karar. Hı hı. Kimisi eleştiriyor ya işte tek lokasyonda hani hepsi bir zarar görürse komple. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Bunun çünkü çelik kubbe tarafından korunduğunu biliyoruz. Külliye'de olduğu gibi. Dolayısıyla çok modüler, çok akıllı binalar ve geniş bir alanda yapılan bir aslında

0: bina yerleşke. Dolayısıyla burada Milli Savunma Bakanlığı bütün kuvvet komutanlarına ulaşabilir nokta, fiziken ulaşabilir bir noktada. Yani otoparklarıyla, yeşil alanlarıyla, belki de o satığın altında çok daha katlı, -5, -4, -3 o katlarda çok daha korunaklı bir takım komuta kontrol merkezleri vardır. Biz, ben gezmedim bilmiyorum ama yapısal olarak olduğunu tahmin ediyoruz.
1: Ukrayna Savunma Bakanı'yla değil mi Sayın
0: evet,
1: Yaşar
0: Ukrayna
1: Güler?
0: Savunma Bakanı.
1: Görüntülerde.
0: Gayet şık bir bina, gayet yakışır bir bina. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvet bakanlığımızın kullanımına açık ve yaklaşık 15 bin kişilik bir kadro. Yani bizim büyük bir ordumuz var. Yani Avrupa'nın birinci ordusu, dünyanın ikinci ordusu. Dolayısıyla daha doğrusu NATO'nun ikinci ordusu. Bu kadar büyük bir orduya böyle bir komuta merkezi yakışır.
1: Peki. Hüseyin Hocam'dan iki cümle rica edeyim çünkü reklama gitmemiz gerekiyor. Evet. Ayıldızı karargahı.
2: Şimdi Ayıldızı karargahı biz biraz şöyle harp merkezi gibi düşünmeyelim. Barış dönemindeki faaliyetlerin Karadeniz Hava Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı arasında çeşitli biliyorsunuz her alanda toplantılar olur. Bu toplantılar için uygun bir zemin ve bunların bir arada olması yanında Dışişleri Bakanlığımız da bunun yanına geliyor. MİT de bunun yanında. Yanında çok güzel bir hava limanına sahip olduk ve bunun Cumhurbaşkanlığı'na da kısmen yakın olduğu bir lokasyon olduğunu düşünürsek aslında beraber çalışmak için çok elverişli güzel bir ortam oldu. Bunun savaş boyutu için farklı merkezler, farklı harp karargahları vardır. O nedenle hani hepsi bir arada vurulduğunda bir şey olur, hiçbir şey olmaz.
0: Tabii.
1: Böyle kaygılar evet. Çok da gerçeği yansıtmıyor diyorsunuz. Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. O kadar çok başlık var ki farklı hızlı hızlı ilerlemeye gayret ettik. Müsaadenizle çok kısa bir ara daha verelim. Yine devam edeceğiz ardından.
3: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
3: ABD Ticaret Bakanlığı Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin dış ticaret açığı Mayıs'ta aylık bazda %42,2 artarak 77,6 milyar dolara yükseldi. Böylece dış ticaret açığı Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkenin ihracatı Mayıs'ta bir önceki aya göre %3,2 azalarak 317,7 milyar dolara geriledi. İthalatı ise %3,3 artarak 395,3 milyar dolara yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Kontrol uçağı adı üzerinde hava sahamızın erken ihbar kabiliyetini oluşturan ve aynı zamanda kontrol görevini icra eden bir platformdur. E7T uçağı olarak tanımlanan uçağımız Barış Kartal olarak da bilinir.
7: Türk hava sahası onlara emanet. Havadan ihbar kontrol uçakları 2014'te Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu uçaklar 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor.
6: Barış Kartalı uçakları terörle mücadele harekatından uluslararası tatbikatlara ve milli tatbikatlara, bunun dışında NATO tarafından bize tevdi edilen Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerine kadar birçok farklı görev yelpazesinde görev yapmakta. Bunun yanında müşterek görev kapsamında da deniz kuvvetleriyle beraber, Türk Deniz Kuvvetleri ve NATO'nun deniz unsurlarıyla birlikte de çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'de olsun, Baltık Denizi'nde olsun, farklı coğrafyalarda müşterek çalışarak bu kapsamda çok büyük katkılar vermekteyiz.
7: Uçaklar Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan güvenlik tedbirleri kapsamında da önemli rol oynadı. Uçaklar 60 saat boyunca kesintisiz uçarak Türk hava sahasının güvenliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri oldu.
6: Kesintisiz olarak 60 saat 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve Türk AVAX'ının gözetlemesiyle icra edilecek. Bu kapsamda da kesintisiz olan görevin icra edilmesi yoğun bir tempoyu içeriyor takdir edersiniz ki. Bu kapsamda personelimiz de bunu hazır bir şekilde diğer sortileri beklemede olacak.
7: NATO zirvesi kapsamında havalanan uçaklar Türk hava sahasını karış karış taradı. Bölgedeki hava hareketliliğini harekat merkezine bildirdi.

0: Yaklaşık 8,5 saatlik bir uçuş öngörüyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi bizler görevimizin uzatılma ihtimaline karşı hazırlıklıyız.
1: Havadan ihbar kontrol uçaklarında Aselsan ve Havelsan tarafından geliştirilen en kritik yerli elektronik harp, radar ve haberleşme sistemleri bulunuyor. Üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarı bulunan uçaklar her türlü görevi %100 başarıyla yerine getiriyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bu büyük bir ülkenin vasfıdır. Aslında bununla hani parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'nin bununla gurur duyması gerekiyor, iftihar etmesi gerekiyor.
1: Muhalefetin eleştiri oklarının hedefinde olan Milletin Evi, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Ana muhalefet partisinin yıllardır itibarsızlaştırmaya çalıştığı külliye, dünya liderlerini kendisine hayran bıraktı. CHP külliyeyi kapatmakla tehdit etti. Seçimi kazanmaları halinde Çankaya Köşkü'ne taşınmayı vaat olarak sundu.
4: Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım.
1: Altılı Masa'nın en büyük vaatlerinden biri de parlamenter sistemdi. Buna göre Türkiye'de sistem değişikliği olacak, dünya liderleri eski başbakanlık binasında ağırlanacaktı. Yani eski Türkiye'ye dönülecekti.
5: Koalisyon protokolü hazırlanıyor.
6: Cumhurbaşkanı 50+1 alacak. Evet. Seçilecek, sonra %1 almış Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak. Siz buna inanıyor musunuz?
1: Başkan Erdoğan'ın vizyoner bakış açısıyla Türkiye Devler Ligi'ne yükseldi.
3: Külliye'de aslında hem diplomatik anlamda çok önemli mesajların da içerdiği, mehter marşıyla karşıladığımız, devletlerimizin, eski devletlerimizin bayraklarının o önünden geçerek Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulleriyle beraber bir resepsiyon gerçekleştirdik. Ve Sayın Trump'ın sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırı için ve onun liderliğinden dolayı geldiğini, çünkü liderler arasında baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız en kıdemli lider esasında. Yani bir anlamda ittifakın hafızası. Bu anlamda Türkiye'nin kazanımları çok çok büyük olduğunu düşünüyorum.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tüm dünyaya örnek oldu. Beştepe kritik toplantılara ev sahipliği yaptı.
3: Türkiye tabii yani son 25 yılda AK Parti hükümetleri döneminde gerek altyapıda gerek üst yapıda, yani bunu söylememize gerek yok, çok önemli noktalara geldi. Trump'ın kendine has bir tavrı ve tutumu var. İşte uçaktan indikten sonra uçağımı beğendin mi diye Sayın Cumhurbaşkanımıza sordu. Yeni aldık falan dedi. Yani onun tavırlarını biraz alıştı artık dünya söylediklerine, ama tabii ki de bizim açımızdan iftihar unsuru Ankara'mızın her yerinde, gerek altyapısı gerek üst yapısı, Türkiye'nin her yerinde artık bunları konuşmuyoruz bile. Vatandaşlarımız bunu 20 yıldır 25 yıldır hayatlarında yaşıyorlar.
1: NATO zirvesinde yaşananlar iktidarla muhalefet arasındaki vizyon farkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Evet, NATO zirvesi özel yayınımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Ankara'dayız. Ankara'da A Haber stüdyoları merkez binasındayız. Terastan gerçekleştiriyoruz bu yayını. NATO zirvesini hem mesajları konuştuk, bildirgeyi konuştuk, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını konuştuk. Sonra biraz daha sosyal medyanın gündemi olan magazinsel boyutunu konuşmaya gayret ettik. Onları konuşmaya devam edeceğiz ama... geçtiğimiz gece bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeniden saldırı haberlerini duyduk. Sonra bir açıklama geldi gerekçe olarak. Hürmüz'de iki gemiyi hedef aldı İran ve ardından saldırılar başladı dendi. Çok ağır saldırılar gerçekleşti. Bu ağırlıklı olarak CENTCOM'un saldırıları İran'ın güneyine yönelik oldu. Ve bugün Rutte'yle basın toplantısında sorulduğunda bu soru Donald Trump'a ateşkes bitti mi dendi. Açıklıkla ateşkes bitti dedi Donald Trump. Bir açıklamaları rica edeceğim arkadaşlarımdan. 32. line'da Donald Trump'ın bugün Mark Rutte ile ortak basın toplantısında İran'la ilgili dile getirdiği ifadeler var. Çok sertti. Yani İranlı yetkililerle ilgili çok sert ifadeler kullandı. Onlarla görüşmeye değmez be boşuna, yani görüşmeler devam edecek mi diye soruldu. Yani evet, görüşmeye devam ederiz ama bu hiçbir işe yaramaz dedi Donald Trump. Bence İran'la ateşkes sona erdi dedi. İranlılar yalancı bir anlaşma yaptı. Onlar yalancı, hilebaz ve hastalıklı ifade

0: lerini kullandı. İran'ı çok sert vurduk. Ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Hatta nükleer müzakerelerden de bahsetti. Bize nükleeri sonlandıracağız diyorlar. Sonra basında açıklama yapıyorlar. Bu konuyu konuşmadık bile diyorlar. Yalan söylüyorlar dedi. Kemal Hocam, şimdi bilmiyorum, az evvel bir son dakika bilgisi de verdi Muhammed Hocam ama önce ona soracağım. Amerikan askeri yetkilisinin hayatını kaybettiği.
1: Evet, Arap Denizi'nde ama geçtiğimiz hafta oldu fakat yeni açıklandığı noktasında bir bilgi var. Muhtemelen bu da son dönemdeki sürecin hızlanması ve büyük ihtimalle ABD'nin öfkesinin artmasına da etkili olmuş olabilir.
0: Peki size geleyim Kemal Hocam, madem Muhammed Hoca ile başlamışken. Yani o 60 günlük süre zaten pamuk ipliği diye konuşuyorduk. Bitti mi? Ateşkes bitti mi? Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ile İran arasında.
1: Aslında Merve Hanım, ateşkese vardığımız döneme baktığımızda savaşın en olmaması gereken yerde durduğu bir dönemde ateşkes imzalandı. Yani taraflar kendi pozisyonlarını muhafaza ederken bir ateşkes masasına varmaya çalıştılar ve her iki tarafta maksimalist taleplerle bu masaya yaklaştı. Şimdi sağlıklı bir ateşkesin yürüyebilmesi için iki tarafın kendi pozisyonundan vazgeçmesi gerekiyor. Fakat biz gerek İran'ın argümanlarına baktığımızda, gerek Başkan Trump'ın ve ABD'nin argümanlarına baktığımızda her iki tarafta hem kendi kamuoylarını, hem karşı tarafın kamuoyunu, hem de uluslararası kamuoyunu doğru şekilde aslında bilgilendirmeyen bir çerçeve sundular bize. Şimdi Trump'ın açıklamalarına bakıyorsunuz İran'la alakalı. İran tamamen bitmiş, hiçbir kudreti, kapasitesi kalmamış, beraberinde Trump'ın istediği çerçeveye gelmiş. Fakat İranlıların açıklamalarına bakıyorsunuz, birçok mevzu gündeme dahi gelmemiş. Hatta beraberinde Amerikan Başkanı İran'la İran'ın dediği argümanları kabul edecek noktada ki ateşkes çerçeve metnine baktığımızda da aslında tarafların söylemlerinin ötesinde bir metin de ortaya çıkmıştı. Bu şüphesiz bizim ihtiyatlı bir iyimserliğe sahip olmamızı zaten zorunlu kılıyordu. Çünkü sürdürülebilir bir durum söz konusu değildi. Diğer taraftan şurası çok önemli. İşgal devleti, işgal devleti için, Siyonist yönetim için zaten İran meselesi tamamlanmamış bir misyondu. Özellikle Netanyahu'nun siyasal kariyerini devam ettirebilmesi için süreci derinleştirmesi ve beraberinde bölgedeki saldırganlığı devam ettirebilmesi için İran kartını aktif bir şekilde kullanması gerekiyordu. Bunu yapabilmesi için de yine ABD'yi bir şekilde masaya veya sahaya bir bakıma aslında çekebilmesi lazımdı. Diğer yandan İran'ın kazanmış olduğu bir özgüven de var bu süreçte.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Niçin? Şundan dolayı. Çünkü şöyle bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıyı başlattığında masada aslında dört temel husus vardı. Rejimin değişmesi
0: olmadı.
1: İran'ın nükleer faaliyetlerini tamamen durdurması ve nükleerin,
0: Trump'ın
1: nükleerin dışarı çıkarılması, geliştirilmiş uranyumun dışarı çıkarılması, füze programının sonlandırılması hiç gündeme bile gelmiyor artık dikkat ederseniz ve vekillerine yönelik siyasetinden vazgeçmesi. Ama Lübnan bugün ateşkesin bir parçasıysa demek ki dördüncü madde de olmadı. Bir de buna ek olarak İran savaş esnasında Hürmüz kartını kullandı ve aslında bütün hikaye ateşkesle alakalı bütün hikaye artık Hürmüz ekseninde dönmeye başladı. Bu da beraberinde Tahran'a bir özgüven aşıladı. Ha, bu özgüven abartılı mı değil mi, bunu önümüzdeki süreçte zaten test edeceğiz, göreceğiz
0: o
1: ama.
0: O Hürmüz kartının gücünü de test etmiş oldu bir bakıma İran.
1: Elbette, tabii ki.
0: Belki de Muhammed Hocam, yani Avrupa'dan beklediği desteğin gelmemesinin sebebi de Hürmüz'dü. Yani faturası ağır oldu Avrupa'ya. Bir Donald Trump'ın yaptığı açıklama, Mark Rutte ile ortak basın toplantısında az evvel bu başlıklarını gördük ama o açıklamayı bir dinleyelim, daha sağlıklı değerlendiririz belki bundan sonraki süreci.
2: Bu Bu çok ilginç bir soru. Benim için bence bitti. Ben bir şey yapmak istemiyorum. Onlar balçık, onlar çöp. Hasta insanlar yönetiyor onları ve onlar çok acımasız, vahşi insanlar ve ellerindeki nükleer silah kabiliyeti açısından müzakereleri Steve Woodcock, Jared Kushner, bunlar yaptılar müzakereleri ama bana geri dönüp geldiler ve bence onlarla bir şey yapmaya çalışmak zaman kaybı, çünkü onlar yalancı. Bir anlaşma yaptık. Herkes buna katıldı. Hiçbir nükleer silah olmayacak dedik. Bir anlaşma yaptık. Dışarıya çıkıp basına diyorlar ki hayır, böyle bir şey hiç konuşulmadı. Yani onlarla ilgili bir sıkıntı var. Kafadan kontaklar. Yani benim için bu mesele bitmiş durumda.
0: İşte bu sözlerle ifade etti kendini İran konusundaki görüşünü Donald Trump. Dediğim gibi çok sertti. Yani savaşın başından bu yana zaten İranlı yetkililerle ilgili bu tonda ifadeleri kullanıyordu Donald Trump. Çok daha sertlerini de dile getirmişti ama burada bir umut doğmuşken bugün bunları söyledi. Bu arada bir son dakika gelişmesi, İran medyası Bender Abbas'ta patlamaların duyulduğunu ifade ediyor. Bender Abbas limanına yönelik zaten ABD'nin de İsrail'in de saldırıları vardı. Can damarı olarak nitelendiriliyor Bender Abbas İran'ın. Bu gece Hüseyin Hocam, Donald Trump'ın çok sert vuracağız. Yani bu söylemine de alıştık ne yazık ki ama bir kez daha ifade etti. Türkiye'den kendi bunu söyledi. O mu gerçekleşiyor şu an?
3: Yok, sanmıyorum. Yani şöyle, Hürmüz Boğazı'ndaki herhangi bir hedefin vuruluyor olması, yani şu an 80-85 hedeften bahsediliyor vuruluyor ama bu gece de vurulacağı anlaşılıyor ama Hürmüz Boğazı'na eğer müşterek amfibi çıkarma harekatı yapmayı düşünmüyorsa ABD'ki, şu an mevsimsel şartlar artık o fırsat penceresinin ABD açısından ortadan kalktığını bize gösteriyor. ABD böyle bir harekat yapacaksa, müşterek amfibi harekat, yani o şu anda Arap Denizi'nde beklemekte olan şey var, bu deniz piyadeleri var, Tripoli ve Buxar görev gruplarında, onları sahaya sürmesi lazım. Onlarla beraber tabii 82. Hava indirme işte tümeninden bazı tugayların paraşütçülerin atlaması gerekiyor gibi bir sürü
0: Hüseyin
3: şeyler
0: Bey,
3: var.
0: Böyle alabilsem tabii sizi daha uygun olur. Hani Bender Abbas diyoruz, biraz üzerinden zaman geçince bile bölgedeki önemini, belki lokasyonunu bile tabii ki yani bu aklımızda kalması, evet, çok da kolay değil. Şimdi Bender Abbas'a yönelik,
3: tabii
0: yani orada çok büyük bir limana, evet, yönelik saldırıların
3: tabii
0: başladığını
3: tabii
0: biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri daha ziyade İran'ın güneyini hedef aldı dün gece boyunca,
3: evet, evet,
0: da. Neden mesela bu bölge? Bender Abbas'ın şu an saldırı altında olması İran medyasının iddiasına göre belki bu harita üzerinde daha net anlaşılır.
3: Şimdi biraz önce Muhammed Hoca da ifade etti. Savaştan önceki hedefler biraz bu mutabakat zaptı süreciyle beraber zamana yayıldı. Yani ateşkes ilan edildi 8 Nisan'da. Ondan sonraki süreçte acaba nasıl ilerleyeceğiz diye 19 Haziran'a kadar taraflar görüşmelerini devam ettirdi. Ama bu ateşkes süreci zarfında da birbirlerini sınayıcı çeşitli körfez bölgesinde saldırılar karşılıklı olmaya devam etti. Aslında şu anla mutabakat zaptının 60 günlük zarfı içerisinde de buna benzer bir şeyi görüyoruz.
0: Peki ne oldu da dün gece mesela İran tehdit olarak algıladığını,
3: evet,
0: ifade ediyor iki gemiyi hedef almasının sebebini?
3: Ya, bir şey
0: ne
3: olmadı.
0: Oldu da?
3: Aslında olan şu, ABD burada 28 Şubat'tan önceki Hürmüz'ü görmek istiyor. İran da diyor ki tamam, ona doğru geçeceğiz ama bize bir kontrol gücü veren bir şeyler istiyoruz biz.
0: Yani ne gibi bir konu? Yani statüsünü yani değiştirmek istiyor İran ama hangi,
3: evet,
0: koşullarda değiştirmek
3: yani
0: istiyor?
3: Yani burada işte İran'ın kontrolünde olan bir Hürmüz derken de bizim biraz Boğazlardaki bu Montreux Sözleşmesi'ne benzer şekilde buradan geçen gemilere yönelik rehberlik hizmetleri, fener hizmetleri, bir takım kolaylıklara yönelik ekstra para talebi var. Bu talebi İran, çünkü aslında ekonomik olarak sıkışmış bir ülke. Yani o dondurmuş varlıklarının serbestliği serbest bırakılması veya ABD'nin yaptırımları peyderpey ortadan kaldırması, işte İran'ın 300 milyar dolarlık bir
0: dondurulmuş varlık.
3: Yok, dondurulmuş değil de İran'ın 300 milyarlık bir
1: tazminat
3: tekrar tabii ayağa kalkmasını sağlayacak şekilde yatırımların İran'a akması yönünde Körfez ülkelerinden paraların toplanması gibi bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi burada ABD bu mutabakat zaptı sürecinde ne yaptı? Umman'la anlaşarak alternatif bir rota belirledi. Yani savaştan önceki ortadan geçen bir hat vardı şöyle. Hı hı. İran bunu Keşme Adası ve

0: işte bizim buradaki Hürmüz Adası'nın oradan geçirmek suretiyle kendi karasına yakın şekilde bir hat çizdi ve savaş esasında bu kontrol sürecini devam ettirdi. Ama şu anda ABD Umman'a yakın bir hattı devreye soktu. Dolayısıyla de facto dedi ki ya senin burada kontrol gücün yok, ben istersem Hürmüz'ün güneyinde de bir hat çizerim dedi. Şimdi o
1: bu
0: zaman
1: arada,
0: taraflar neyi konuşacaklar?
1: Sirik bölgesine yönelik evet. de saldırıları
0: evet,
1: başladığını
0: hepsi aynı yer,
1: söylüyorlar. Bender Abbas evet. ve Sirik bölgesi.
0: Evet, hepsi aynı bölge. Yani şurası
1: çok yakın.
0: Çok yakın. Şurası
1: tam
0: zaten,
1: boğazın çıkışında.
0: Yani şurayı zaten şu bölgeyi İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın genel çerçevesi içerisinde yaklaşık 400-450 kilometre uzunluğundaki bir bölgeyi kendileri açısından kontrollü bölge ve buraya izinsiz girişleri düşmanca hareket olarak göreceklerini savaş içinde zaman zaman da bu 8 Nisan sonrasındaki süreçte ifade ediyorlardı. Ama gelinen noktada şimdi İran'a rağmen Umman yakınlarından geçen gemilere yönelik olarak İran saldırmak zorunda kaldı. Yani zorunda kaldı derken tabii tırnak içinde söyleyelim. Çünkü o zaman eğer buradaki kontrol gücünü kaybederse ABD 1-0 öne geçmiş oluyor. Yani o zaman Hürmüz denen problem ABD tarafından dolaylı yoldan, dolaylı stratejiyle çözülmüş oluyor. İran buna izin vermemek için oradan geçen ticari gemilere saldırdı. Tabii ticari gemilere saldırınca ABD de bir anlamda kendi koruması altındaki bu gemilere yapılan saldırıyı karşılık vermek suretiyle İran'ı cezalandırmak istedi. İran da bunun karşılığında yine Körfez ülkelerindeki ABD'ye ait 85 noktaya askeri üslerin olduğu Körfez ülkelerindeki noktalara saldırılarını düzenledi. Şimdi bu karşılıklı düelle devam eder iken Amerikan başkanı da ne yaptı? İran'la ateşkesin bir anlamda bittiğini söylüyor. Bu da çok gerçekçi değil. Yani biz göreceğiz ki yine Pakistan devreye girecek, Türkiye devreye girecek.
1: O zaman kısa süreli
0: çok,
1: bir
0: çünkü yani hava çok sıcak.
1: Ortamı
0: hava çok sıcak.
1: Bunu.
0: Orada şimal rüzgarları var. 2 ay kadar sürecek. Yani burada çöller esen rüzgar, o aşırı rüzgar nedeniyle toz bulutları bölgede seyir halinde. Sizin burada özellikle helikopterleri uçurmanız o kadar kolay değil. Uçakların performansını yüksek seviyede tutmanız mümkün değil. Dolayısıyla burada savaşmaktan ziyade bir es vermesi gerekiyor sistemin. Böyle karşılıklı düellolar olabilir. Ben 2 aylık süre zarfında büyük bir çatışma, bir savaş beklemiyorum. Böyle bir kapasite yok.
1: Kemal Hocam siz?
2: Ben kötümsel senaryoyu arz edeyim müsaade ederseniz.
1: Buyurun hocam.
2: Oraya mı geleyim bilmiyorum ama.
0: Şöyle yer değişelim. Kablolar yani bunun, şey yapmasın.
1: Evet kablolarımız biraz.
2: Şimdi,
1: size dikkat edin Hüseyin hocam.
2: Dur, şöyle bir durum var. Onu da müsaade ederseniz.
1: Hüseyin doğru derler ki duydunuz. Bu kısa süreli bir çatışma. Arabulucular devreye girecek. Yani Donald Trump'ın ifade ettiği gibi ateşkesin bozulduğu anlamı içermiyor der.
2: Ateşkes hiçbir zaman olmadı. Baştan onu söyleyeyim ben. Bu ateşkes değil. Ateşkes koşulları da oluşmadı. Çünkü karşılıklı olarak siz birliklerinizi savaş pozisyonunda tutmaya devam ettiğiniz sürece onun adı ateşkes olmaz.
1: Olmaz.
2: Geriye doğru çekiş olması gerekiyor. Çekilme olması gerekiyor. Azaltma olması gerekiyor. Ki bu dostça bir tavırdır. Ama düşmanca tavır hala devam ediyor sahada. İki.
1: Her iki taraf açısından.
2: Tabii ama. Tabii.
1: Peki İsrail nerede ve devrede burada?
2: Her yerde.
1: Aynen.
2: Her anda İsrail var. Yani her anında. Mossad ajanları içeride dolaşıyor sürekli. Oradan rapor aktarıyorlar.
1: İran'ın içinde.
2: Tabii. Bölgede dolaşıyorlar ve Lübnan harekatını sürdüremiyor şu anda İsrail İran'dan dolayı. Yani oradaki biliyorsunuz 5 tane madde, 14 maddenin en kritik maddeleriydi. Hı hı. Koşul maddelerdi onlar. Cenevre'de onu görüştüler. Karşılıklı yapılan o dijital imzalar da bu koşullar üzerine imza atıldı, yapıldı. Şimdi dolayısıyla bakın bu ihlal edildi. Tüm cephelerde savaş duracak. Durmadı. Lübnan vurulmaya devam ediyor. Hala devam ediyor. İlerlemeye devam ediyorlar. Lübnan'la İsrail'in resmi hükümetleri karşılıklı Washington'da yapılan anlaşmayı bertaraf ettiler ve çekildiler. Dolayısıyla orada bir anlaşma da söz konusu değil. Yani artık cephelerle savaş ufak ufak tırmanıyor. Bu bir es gibi gözükmüyor benim nazarımda. İki, bugün yapılan Rutte Donald Trump görüşmesinde Donald Trump şunu söyledi. Dedi ki burada deniz yolunu açmak zorundayız. Deniz yolu ne? İşte Hürmüz.
1: Hürmüz.
2: Şunu açmak zor. O kadar bastırdı ki bakın ruh halini anlayın orada. Deniz yolunu açmak zorundayız. Hı hı.

0: Arkasından dedi ki Harkadası'nı işgal edebiliriz dedi.
1: Bugün tekrar evet bunu söylüyor.
0: Niye söylüyor durduk yere değil mi Harkadası'nı?
1: Ama bu 5 aydır gündemde.
0: Ama bugün evet. ilk defa Harkadası'nı bakın ateşkes ya sözde. İşgal edebiliriz diyor. Bunu,
1: ama hep
0: bu şu demek. Bir harekat çeşidi planlanmış ortaya konmuş. Hegzet aldı sözü hatırlıyor musunuz? Savunma Bakanı. Orada o da dedi ki o kadar da değil dedi. Yani daha derinlere bir saldırı planlıyoruz dedi. Bu ne demektir? Demek ki İran'ın nükleer tesislerine ve nükleer o elde mevcut 450 kilogramlık zenginleşmiş uranyumu arayıp bulma noktasında bir harekat planlıyorlar. Ben daha öteye götürüyorum. Meşet yarın dikkat etsin.
1: Meşet yarın dikkat etsin. Şimdi evet. Bir görüntü geldi. Sıcak bir görüntü. İran Hava Savunma Sistemi'nin bu şehir yakınlarında bir ABD'ye ait İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş. Bu şehir yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş. Görüntü de ekranlarda. Evet. Siz buradan seçebilirsiniz belki Kemal Hocam.
0: MQ-9 görüntüleri... Reaptor.
1: MQ-9 doğru.
2: Evet, evet.
0: Çok pahalı Reaper. Bir şey.
2: Yok bunu zaten Reaper. Bundan çerez gibi İran düşürüyor.
0: Düşürüyor. Çok sık düştü.
2: Evet, evet. Evet. Yani.
1: Öyle mi?
2: Tabii yani bu, çok... bu savaşta en fazla kullanılan insansız aracı drone bu. Ve en fazla
1: özelliği da ne? MQ-9'un
2: bu bizim
1: yani diğerlerinden ayıran farkı ne diğer İHA'lardan?
2: Ya şu anda yani en gelişmiş insansız hava aracı diyebilir dünya Amerika'nın, çapında ABD'nin kullandığı ve bu Reaper ağırlıklı olarak hem taarruz maksatlı kullanılıyor hem de keşif gözetleme ve istihbarat toplama maksatlı
1: bugün Donald Trump dedi ki İHA konusunda iyiyiz ama dünyanın en iyisi değiliz öyle olmalıyız.
2: Evet.
1: Ama en iyisi dünyanın bu mu?
2: Hayır bu o kadar iyi de değil de yani şöyle,
1: onların bu, elindeki
2: evet,
1: en iyisi.
2: Yani şöyle bir F-16 gibi düşün yani insansız hava araçlarının F-16'sı ayarında bir şeyden bahsediyoruz. Yani o öyle yaygın kullanılan ve ABD'nin çokça bütün harekatlarda devreye soktuğu yaklaşık 25 yıllık geçmiş olan bir şeyden bahsediyoruz. Ama bunları da yenileyecek şekilde şimdi MQ-4'ler var. Onlar daha büyük ve daha kapsamlı kullanılan. Yani bunları da geliştirmekte olan bir ABD var karşımızda.
1: Geçtiğimiz dakikalarda da İran'dan bir açıklama gelmişti. Bu bölgelerde İran hava savunma sistemlerinin devreye girdiği konusunda. Herhalde bu açıklamayı yaptıktan sonra nihai açıklamayı yapıp bu İHA'nın düşürüldüğü görüntüsünü de paylaştı.
0: Ya dediğimiz bu savaşta 28-30 civarı.
2: Tabii, tabii. O kadar. Tabii.
0: Büyük miktarda düşürdüler. Hı-hı. Yani MQ-9'ların bizim Anka-3'ün yanına bile yaklaşamayacağını ben düşünüyorum. Yani Bayraktar TB-3 hatta çok daha yetenekli. Hı-hı. Görünürlükleri çok düşük onların. Aldatma da yapabiliyorlar ama MQ'larda böyle bir yetenek yok. Giriyorlar, bomba bırakıyorlar, füze atıyorlar ya da işte keşif gözetleme yapıp dönemiyorlar geriye. Yani dolayısıyla bazı yetenekleri çok düşük. Yani dünyanın en iyisi olduğunu zannetmiyorum ama yani
2: şöyle,
0: bu Amerika'nın yani, kullandığı en iyi model bu şu anda.
1: Ellerindeki
2: yani
1: en model.
2: En fazla, en yaygın kullanılan modeli yani kullanılan ve 2000'li yılların başına itibaren bunu çokça kullandılar.
0: Tabii.
2: Şu anda bunu yeni versiyonlarıyla, yani bunu F-16 gibi düşünün derken, bunu şimdi F-35 versiyonunu da ABD çıkardı. Arkasından geliyor yani.
0: Ya sahada yok şu anda
2: evet,
0: onlar.
2: Evet.
0: Ama burada bakın.
1: Siz niye o bölgeyi uyardınız yarın için Meşet bölgesini?
0: Ya şimdi yarın cenaze töreni var biliyorsunuz şeyde Meşet'te. Yani Trump şunu söylemişti ya istesek bu toplanan kalabalığı ve içindeki bürokratları ve siyasetçileri ve devrim muhafızlarının üst düzey yetkililerini bir çırpıda öldürebilirdik dedi. Bu cenaze törenleri başladığında. Şimdi yarın son gün. Ya, dolayısıyla dilim ucuna gelmesini istiyorum ama.
1: Cenaze törenleri esnasında İsrail medyasının kışkırtmaları mesela orada edilen intikam yeminleri sonuçta bir İran bunu yas süreci olarak da tanımlıyor ve İran kamuoyunun da böyle bir yas yani, kültürü var ve İsrail basını sanki Amerika Birleşik Devletleri'ni bu görüntülerin rahatsız etmesi için
0: tahrik ediyor.
1: Her evet
0: tahrik
1: türlü
0: ediyor.
1: Tahrik
0: şimdi bak Meşet
1: kullandı.
0: Burada. Yani nerede diyelim ki Türkmenistan sınırında bir büyük bir il ve kutsal bir yer. Hamaney'in doğduğu yer diye hatırlıyorum ben. Şimdi burayı daha önce bir harekat yaptılar. Bombaladılar. Çok şaşırdı herkes. İşte Hegzet'in bugün dediği derin taarruz çok büyük ihtimalle İran'ın doğusuna kadar uzanan bir nokta. Başka bir şey aklıma gelmiyor Meşet dışında. Dikkatli olmak lazım yani şimdi. İran açısından söylüyorum. İki, Da Vinci'nin şifresine döndü bu iş artık. Yani bir şey var, 400-500 kilogramlık uranyum var. Nerede saklanıyor bu? Meşette mi saklanıyor? Tahran'ın civarında mı? Yoksa 9 tane nükleer tesis var bölgede. Onların tünellerinde mi? Çok bilinmiyor nerede olduğu. İddia şu, 200 kilogramı işte İsfahan'da, Fordo'da, orada burada yıkıntıların altında kaldı. Gelin çıkartın dendi bir ara. Geri kalan nerede bilmiyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok yabana atmayın bu konuyu. 450 kilogram, 50'şer kilogramdan 9 nükleer başlık demek. Evet. 50 kilogramlık nükleer bir silahın Tel Aviv'i, işte ne bileyim İsrail'in hemen hemen 3'te 2'sini yok edecek gücü var. Onun için çok endişeliler. Taklılar mı acaba nükleer? Hürremşah 4'ün başlığı aslında 50...
2: Ama Kemal Hocam bakın burada şu var. İran'ın böyle bir niyeti var mı? Yani
0: yok gibi
2: İsrail
0: gözüküyor.
2: İsrail bunu kaşıyor. Yani sanki İran nükleer silaha sahip olsa gidip bunu kullanabilecek mi? Ben hiç sanmıyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
2: Yani evet.
0: Ama bunu, bu algı hep var işte.
2: Bu algıyı yaratan kim?
0: Trump
2: İsrail'in,
0: da bundan endişeli.
2: İsrail'in kendisi evet. Ve ABD de bunu 2002 yılından itibaren bolca İsrail'in gemisine bindi. Onlar da aynı dille konuşuyorlar.
0: Ama bir şey 40 kere söylerseniz.
2: Evet. O algı yaratıyorlar.
0: Yaparlar yani.
2: Şey yanlış o.
0: Ama Hürmüz'ü de mesela konuştuk ya kapatması hayır, çok zor dedik. Ama kapattılar bir
2: şöyle,
0: anda.
2: Şöyle İran ben kapatırım diyordu ama. Hı. İran ben nükleer silah sahibi olursam İsrail'i vuracağım demiyor ki. Burada bir ufak bir nüans var.
0: İsrail'i yok edeceğiz diye naralar atıyorlar komutanım. Bunlar evet. Yani şöyle söyleyelim evet. İsterseniz. Harekatın şu anda yapılan bombalamanın yerlerinde çok kritik şeyler var. Bandar Abbas'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı var. Karargah var. Devru muhafızın. Hemen güneyinde aşağı doğru inerseniz eğer o Sirik bölgesi kuzeyde geliyor. Sirik bölgesi ve Casp bölgesinde 1. 2. Hava Kuvvet Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nın karargahları var. Şu anda bu şehir bölgesinde yine aynı şekilde tahkimli mevziler var. Bu bölgeyi
1: Kemal
0: komple
1: hocam,
0: bombaladılar şu anda.
1: Siz anlatırken ekranın sol köşesinde, sol tarafında Irak'tan canlı görüntüler geliyor. Hamane'in cenaze töreni.
0: Necef'te.
1: Necef'te. Yani üçüncü ülke oldu herhalde değil mi? Yani İran'la beraber Lübnan'da da temsilen cenaze törenleri düzenleniyordu. Şimdi Irak'ta
0: Tahran'da yapıldı, Kum'da yapıldı. Necef'te yapılacak, yapılıyor. Hı-hı. Yarın da en son Meşet'te yapılıp gömülecek.
1: Lübnan'da da yapıldı.
0: Lübnan'ı hatırlamıyorum.
1: Anmalar.
0: Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum.
1: Cenaze gitmedi. Ama
0: yapıldı tabii.
1: Yani
0: tabii.
1: Periferisine bakmak açısından İran'ın en azından etki alanlarını konuşuyorduk ya az evvel. Proksilerinden de bahsetmişti Hüseyin Hoca. Onu hatırlatmak istedim. Buyurun.
0: Tabii. Şimdi dolayısıyla bu bölgede bugünkü ifadelerden yola çıkarsak eğer niyet var yok bilemem. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst düzeydeki sesi çıktı. Dedi ki biz artık burada anlaşmayla ilgilenmiyoruz. Yani yalancı dedi. Sahtekar dedi. Daha dilimizin varmayacağı çok ağır ifadelerde bulundu. Dolayısıyla o 14 maddenin hakikaten 5 maddesi çok kritik. Diğerleri de kritik. Geri adım atılmıyor. Hocalarım söylediler. Atılmayan geri adım burada sürekli savaşı ön plana çıkartıyor. Şimdi ne olur bundan sonra? Bundan sonra ne olur? Şimdi bu süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri bir bütünleme yaptı. Bütünledi. Yani mühimmatlarını bütünledi. Askerlerini gönderdi. Orayı tahkim etti. Elde ettikleri savaş tecrübesi var burada bir miktar. Onu kullanarak alınan dersler kapsamında yeniden teşkilatlandı ve pozisyon aldı. İran ne yaptı? O da aynı şekilde yaptı. Karşılıklı olarak bu tahkimat yapıldı. Güçleniyorlar gittikçe. İran'ın bu cenaze töreni dolayısıyla oradan kaynaklı bir psikolojik üstünlük elde etmesi sağlandı. Amerika'nın da aynı şekilde bir üstünlüğü söz konusu. İsrail buradan nemalanmaya çalışıyor. İran'daki savaşın kazananı İsrail oluyor. Lübnan'da ilerlemesi kolaylaşıyor. Yani fırsatçı, opportunist bir yapısı var İsrail'in. İran'da bütün gözler varken aynı anda Litani Nehri'nin kuzeyindeki nehre geçiyorlar.
1: Hocam ben sizi bölüyorum ama son dakika gelişmeleri evet. Arka arkaya geliyor. Konarak ve Çabahar bölgelerinde de patlamaların meydana geldiği belirtiliyor.
0: Evet,
1: bu arada Axios ki savaşın başından itibaren herhalde en önemli son dakika bilgilerini Axios paylaştı. Yine bir son dakika açıklaması var Axios'un. ABD İran'a yeni saldırı dalgası başlattı diyor Axios.
3: Yaklaşık 1,5-2 saat önce Vance kısa bir açıklama yaptı ve şunu söyledi.
1: Mi?
3: Evet, Vance şunu söylemiş. Tam da aslında Başkan Trump'ın açıklamalarının hemen ardına denk gelen bir durumdu. Biz İran'la bir anlaşmaya varmaya çalıştık ama bu gitmiyor. Başkanın elinde çok ciddi değerlendirdiği şu an opsiyonlar var. Bu gece ne olacağını size söylemeyeceğiz, söylemeyeceğim demiş. Ama muhtemelen bu gece için belirli planlamalar artık oluşmuş. Öyle gözüküyor. Hexet'in büyük ihtimalle Ankara sonrasında bir Tel Aviv ziyareti olacaktı. Onun iptal edildi.

0: edildi.
1: İptal edildi. O güvenlik gerekçesiyle mi iptal edildi sizce?
0: Bundan dolayı diye düşünüyorum.
2: Ben
1: yani bu saldırı dalgası başlayacaktı.
0: Evet, yeni bir dalga ve doğal olarak süreci yönetmek gerekiyor merkezden.
1: Bir yandan evet, da o.
2: Yani çok güvenlikten ziyade dediği gibi hocamın yani orada bir yönetim gerekiyor. Yani gidecekler durum odasına, yetişmişlerdir muhtemelen ya da yolladılar şu anda.
1: Muhtemelen yolladılar.
2: Uçakta yönetiyorlardır zaten burayı şu anda. Merkez Kuvvetler Komutanı sorumlu her yerden bu bölgede. Onlar da uçaktan talimatlarını veriyorlardır. Bu lokasyonlar anlamlı yerler. Dolayısıyla burada hedef biraz da sıklet merkezi, ağırlık merkezi devrim muhafızlarının bulunduğu bölgeler. Yani nükleer değil, elektrik tesisatı değil, sivil hedefler değil, stratejik noktalar değil. Ama devrim muhafızlarının tahkim ettiği noktaları yumuşatıyorlar. Eğer bu kapsamlı bir hava harekatı ise, komutanım uzman bu konuda, kapsamlı bir hava harekatıysa bunun arkasında mutlaka bir harekat çeşidi daha ilave etmeleri gerekir. Aksi halde geriye gidiş olur. Ne olabilir peki? Yani ablukalar...
1: Ne tür bir harekat olduğunu çözümleyebildiniz mi Hüseyin Bey? Yani size atıfta bulunduğu için Kemal Hoca soruyor.
3: Şöyle, şimdi burada herhangi bir şekilde
1: bu gelebilirseniz deniz, bu arada buyurun.
3: Deniz piyadelerini kullanarak bir amfibi harekat yapılma ihtiyacı var zaten. Yani siz Hürmüz Boğazı'nı
1: ele bu arada CENTCOM'un açıklaması evet. Var. Müsaadenizle. Evet. Başkomutanın talimatıyla siz dediniz. Evet. Zaten uçaktan yönetiliyordur evet, bu süre. Tabii. Şu an yoldalar. Donald Trump ve heyeti muhtemelen dönüş yolundalar. Başkomutanın talimatıyla ABD Merkez Komutanlığı güçleri Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünü tehdit etme yeteneklerini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a karşı ek saldırılar düzenlemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri hayati önem taşıyan uluslararası bir su yolunda serbestçe seyreden ticari gemilere ve sivil mürettebata karşı son zamanda gerçekleştirdiği haksız saldırılardan dolayı İran'ı sorumlu tutmaktadır. Burada ek ifadesi ne anlama geliyor şu an? İhtiyaç. Bu açıklamada yani
2: ihtiyaç duymuşlar böyle bir hareket. Bu cümlenin yani, bir yerden
1: bu ateşkesin sona erdiğinin bir açıklaması mıdır yoksa ek olarak yani bu süreç boyunca bir operasyonun gerçekleştirileceği açıklaması mıdır sizce?
3: Yani ben hala bunu bir operasyon gibi görmüyorum.
1: Görmüyorsunuz.
3: Ama burada şu var. NATO'nun bu Ankara'daki zirve bildirgesinde de yer alan bir şey var. İran'la ilgili aslında şu anda kullanılan dil de onu işaret ediyor. Birincisi İran'ın nükleer silah edinmemesi yönündeki ortak politika. İkinci olarak da Hürmüz'ün bu denizdeki, boğazlardaki serüfer serbestiyeti konusunda İran'ın engelleme yapmaması. Yani NATO ülkeleri de artık ABD ile aynı dili konuşuyor. 32 ülkede altına imza attı.
2: Doğru.
3: Yani burada gerekirse bu noktadan sonra Trump eğer sistemi doğru çalıştırabilirse, o da NATO'nun 4. maddesi kapsamında talep ederse, buradaki Hürmüz Boğazı'ndaki serüfer serbestliğinin olmaması demek NATO için bir tehdit olarak ortaya konabilir ve burada NATO'nun da ortak operasyon yapmak için İran'a karşı güç kullanma yönünde bir irade ortaya koyabileceğini görebiliriz.
2: Burada
3: bu
2: şey,
3: geleceğe yönelik bir şeyden bahsediyoruz.
2: Komutanım, ilave edeyim müsaadenizle. Sözünüz kesim ama kusura bakmayın. Yani şimdi burada 2003 hareketlerini hatırlayın. Bu harekatlar Körfez harekatı. Aynı
1: evet.
2: Harekat yeri. Aynı coğrafya.
3: Evet.
2: Bu sefer Irak'ta ama o zaman hedef. Şimdi İran. Hiçbir şey değişmedi. 91 ve 2003'te ABD ve koalisyon kuvvetleri Türkiye'den ne talep etti? Hatırlıyor musunuz? Bir şey istemişlerdi 91'de ve 2003'te. Topraklarınızı kullanabilir miyiz? Reddettik biz.
1: Evet.
2: Şimdi aynı şey olabilir mi? Yani NATO dedi ya komutanım, ben de onu söyleyecektim. Bakın
1: evet,
2: bakın
1: evet.
2: Çok tehlikeli
3: bir durum. 1 Mart 2003.
2: Evet. Yani şimdi NATO dedi ya bildirgesini 32 ülke imza attı altına. İçinde Hürmüz ve nükleer var İran'la ilgili. Rutte de bugün aynı şeyi söyledi. Yani NATO üyesi ülkeler Hürmüz ve nükleer konusunda Amerika ile mutabık, komutanım söylediği evet. gibi. Bu şu demektir. NATO yakında bu ABD koalisyonuna katılabilir.
3: Tabii.
2: Türkiye'nin pozisyonu çok kritik burada. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çözdü bugün. Çok büyük ihtimalle bu savaşa girmeyecek Türkiye. Ve bizden istenen İran harekatı gelişirse derinlemesine, Hegseth'in söylediği gibi bu derinlik nereden genişleyecek?
1: Nereden?
2: Hemen söyleyeyim.
1: Nereden?
2: Şu bölge çok tehlikeli bir bölge. O zaman İran, Irak harekatı esnasında ABD yardım etti. Nerede?

0: Hazar bölgesi.
1: Hazar. Evet. Hazar. Ve iki tane yerden girersiniz buraya.
0: Peki,
1: Azerbaycan'dan, şeyden ve Türkiye'den. Türkiye'den ve Azerbaycan ve Hazar coğrafyasından, şu coğrafyadan kuzeyden girmek zayiatı minimize eder. Çünkü bütün sıklet merkezini İran güneye verdi.
0: Peki,
1: bütün devrim muhafızlarını buraya girdi.
0: Peki hangi ülkelerin Hazar denizi kıyısından gerçekleşir mi sizce?
1: Bakın işte haritada bir İran'ın var zaten. Oradan girdi yapılacak. Ama yığınak lazım. Nereye yığacaksınız
0: yani kuzeyinde Rusya'nın evet. etkisini de düşünürsek o yüzden sordum. Yani
1: anlaşırlar.
2: Yani burada savaş
1: kolay anlaşırlar bu konuda.
0: Bugün Çin'le bu konuda saldırmazlık konusunda anlaştığı gibi bu durumda Hazar Denizi'nden İran'a müdahale noktasında Rusya'nın da müdahale etmemesinin hususunda anlaşabilirler diyorsunuz.
1: Ama çünkü ben şöyle iki ay önce söyledim. Dedim ki ABD İran'a takmış durumda. Bakın ABD İran'a Irak'a yaptığı gibi kafayı
0: İstediğini
1: takmış durumda.
0: Şey.
1: Kesinlikle. Bir de Irak Savaşı 22 gün sürdü. Güneyden yaptıkları için. Kuzeyden yapsalardı belki birkaç gün sürecekti. Ve çok zayiat verdiler güneyden yaptıkları harekatta. O yüzden Türkiye'yi habire suçladılar. Hatırlayın yıllarca. Şimdi burada Merkez Kuvvetler Komutanı bakıyor. Karargahından haritaya bizim baktığımız gibi. Şimdi ben buraya nereden girebilirim diyor. Hark Adası'nı nasıl işgal edebilirim? Tahran'ı nasıl düşürebilirim? Merkez Kuvvetler Komutanı'na böyle bir görev verilmiş. Harekat planı var. Bunda İsrail'in de parmağı var, katkısı var. Müşterek hareket ediyorlar çünkü. Dolayısıyla burada en kolay girdi yapılan yer, bir hatırlayın Azerbaycan ziyaretini, Ermenistan ziyaretini G.D. Vance'ın. Hatırlıyor musunuz geçen
0: evet.
1: ay?
0: Evet.
1: Gitti tek tek gezdi oraları.
0: Evet.
1: Niye? Yani hiçbir şey yoktu ortada. Azerbaycan'ı ziyaret etti.
0: Burada bir dolanması da var İran'ın bildiğimiz kadarıyla. Çok güçlü olmasa da. Bir
1: ama
0: de bir
1: Hazar,
0: bu Hazar denizini konuştuğumuzda buradan yani iddia o ki kesinlikle resmi olarak kanıtlanmış bir durum değil. Kamuoyuna tamam. paylaşılmış. Rusya'dan destek aldı Hazar denizi
1: evet,
0: üzerinden.
1: Evet.
0: Dolayısıyla buradaki donanma birkaç defa hedef alınmıştı.
1: Donanmaya gerek yok burada. Çıkartma yapsa yeterli. Bir de Türkmenistan'da ABD üsleri var. Unutmayın bunu. Yani
0: ama o hiç kullanılmadı.
1: Hiç kullanılmadı. Evet. Hiç kullan. Bak adı bile geçmiyor. Biz de geçirmeyelim isterseniz. Parantezi kapatalım. Ama bu bölgede ABD'nin varlığı var kuzeyde. Özellikle şu bölgede Kafkasların bir de Zengezur koridorunu düşünün. O bölgede Ermenistan ABD yakınlaşmasını düşünün. Koyun onu da planın içerisine. Niye yakınlaşıyorsunuz Ermenistan'la durduk yere? Ve niye ziyaret ediyorsun?
2: Kemal Hocam bence o
1: şimdi
2: noktalar var ya çok
1: biraz,
2: uç noktalar.
1: Anlıyorum
2: yani,
1: komutanım
2: yani
1: ben
2: şöyle,
1: zorluyorum.
2: An,
1: zorluyorum durumu şu an farkındayım.
2: Ama bu olacak. Yani
0: sizin
2: şöyle.
0: Nedir Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi, olası bir harekat planı doğrultusundaki fikriniz?
2: Yani ABD ne yaptı? 90-91 yılında birinci Körfez harekatını yaptı Irak'a karşı. Ondan sonra 12-13 yıl sonra 2003 yılında gitti Irak'ı işgal etti. Yani İran'a yönelik Kemal Hocam'a katılıyorum. ABD İran'a bir şekilde dize getirmek için elinden geleni yapacak. Bu şu anki başlatılan harekat veya işte 8 Nisan'daki ateşkes ve sonrasındaki süreç ABD açısından zaman kazanıp yeniden İran'a saldıracağı zamanı en doğru şekilde belirlemek. Şu an harekat yapmak için ABD hazır değil. ABD burada büyük bir savaşı yapacak durumda değil. Ama İran'ı bir şeylere zorluyorlar. Zorluya zorluya gitmek istiyorlar. Çünkü eğer ki İran'ı davranış değiştiği konusunda ikna edebilirlerse ki bununla ilgili sinyaller alıyorlar.
0: Pes yani ettirmek
2: tabii ki,
0: diyorsunuz.
2: Tabii Trump şimdi tabii bugün Trump onlara kötüler diyor. İki gün önce çok zeki insanlar iyiler diyordu. Yani Trump'ın söylemlerinden daha ziyade buradaki önemli olan acaba Hürmüz Boğazı ile ilgili ne değişiyor? İran'ın aslında o savaşın içerisindeki Hürmüz'ü ağırlık merkezi haline getiren politikası veya Hürmüz'e el koyması dünyadaki hem petrol akışını durdurdu hem de Hürmüz'e hepimizin dikkatlerini çekti. Ama şu anda Hürmüz Boğazı İran'ın elinden kayıyor. İran'ın kontrolü elinden gidiyor. Bunu İran'ın görmesi gerekiyor. Muhtemelen ABD İran'a bunu göstermeye çalışıyor.
0: Hüseyin Bey, Amerikalı yetkililerin bir açıklaması var ABD evet. basının iddiasına göre. Çarşamba günü gerçekleştirilen saldırıların kapsam olarak salı günkü saldırılardan daha geniş olduğunu söylüyorlar. Yani şu anki saldırılara evet, evet. herhalde çarşamba günkü saldırılar ifadesini kullanıyorlar. kullanıyorlar. Hedefler arasında devrim muhafızlarına ait kıyı radarları, gemilere karşı füze mevzileri ve hava savunma sistemleri

0: geride yer alıyor.
1: Bunların hiçbirinin önemi yok. Hiçbirinin önemi yok.
0: Ne açıdan önemi yok?
1: Yani bunlara vurarak...
0: Niye ABD'li yetkililer altını çiziyor peki o zaman?
1: ABD şu anda sadece İran'ı sıkıştırmaya çalışıyor. ABD İran'a yönelik olarak bir tırmanmayı yönetecek durumda değil.
0: Davranış yani, şeklini değiştirmeye zorluyor
1: evet,
0: diyorsunuz.
1: Yani mesela yani. Hark adasını alsa, burayı vursa ne olur? Karşılığında Körfez ülkelerindeki kritik petrol tesislerini İran vurduğunda Körfez tekrar karışacak. Tekrar bu petrolün varili 150 dolara çıktığında ABD seçime gidiyor. ABD'nin böyle bir savaşı seçime kadar sürdürebilmesine imkanı yok. Ama ABD'nin istediği şu. Petrol, Amerikan petrolünün karlı bir satış noktasına gidebilmesi için en az 75 ila 80 dolar bandında olması gerekiyor. Ve bunun ABD kamuoyu tarafından da satın alınması gerekiyor. Ama bu kriz istenilen noktanın çok çok üzerine çıktığı an ABD'deki sıradan vatandaşın cebine dokunduğu için bunu Trump'ın yönetmesi mümkün değil. 3 Kasım'da seçimi kaybeder. Şimdi bunu o da hepimizden çok daha iyi bildiğine göre burada İran'ı şu anda bu tür yoklama saldırılarıyla bir çizgide tutmaya çalışıyorlar. Ben seçimlerden önce hiçbir şekilde büyük bir savaşın olmasını beklemiyorum. Yani bu yani, Netanyahu için de geçerli.
0: Seçimlere kadar istediği seviyeye evet, hep böyle getirmek bir, istiyor.
1: Evet.
2: Bence İsrail Ekim seçimlerine büyük bir savaşla girmesi lazım. O seçimleri ertelettirmesi lazım Netanyahu.
0: İsrail.
2: Evet. Netanyahu o seçimlere girerse çuvallayacak. Öyle gözüküyor. O yüzden büyük bir savaş içerisinde ya ertelettirecek ya vazgeçilmezlik statüsü kazanıp orada mecburen halk ona teveccüh edecek gibi gözüküyor. O yüzden
1: İsrail ayrı bir parantez
2: açalım. O bağlantı yok komutanım. Onu evet, söylüyorum.
1: Doğru.
2: Kasım seçimleri konusunda
0: çünkü o da siyaseten çok sıkışmış. Tabii,
2: çok sıkışmış durumda. Yani çok berbat durumda. Hayati tehlikesi var hatta, onu da söyleyeyim. Bak onu da mağduriyet olarak kullanacaktır.
0: Sadece muhalefet eleştirmiyor, bir de iç siyasette Netanyahu'yu vatandaş da eleştiriyor. İsrail vatandaşları da eleştiriyor.
2: Diaspora
0: da eleştiriyor. Eski liderleri de eleştiriyor. Çok ciddi bir sıkıntıda. Bir de bu mütabakat zaptıyla birlikte Netanyahu'nun kendini oyun dışında kalmış. Yani oyun dışında itilmiş olarak hissettiğini de evet, yazıyor Batı basını.
2: Bugün daha da kötü hissetti kendini muhtemelen. Türkiye'de yapılan bu zirveden dolayı gittikçe siyaseten bölge ülkelerini zaten bitik durumda ama biraz desteği olan ülkeler var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün kısmen veriyor. Yani dolayı orada onu da kaybetmek üzere. Bir de burada bakın Netanyahu'nun planı çöktü.
0: Evet.
2: Trump biraz da o yüzden öfkeli. Neydi o plan, hatırlıyor musunuz?
0: İlk gün rejim düşer yani.
2: Ama nasıl düşer?
0: Öldürürsek dağılır, bölünür
2: tabii,
0: İran.
2: O var ama bir de şu var. Bakın burada Irak'ı unutuyorsunuz. Unutuyoruz daha doğrusu. Burada Süleymaniye'de bir toplanma bölgesi kurdular bunlar, Amerikalılar. Hatta tabur falan indirdiler. Mekanize birlik getirdiler buraya. Buradaki Süleymaniye, İran Süleymaniye bölgesindeki yığınakla beraber şuradaki Kürdistan diye tabir ettikleri batıda, İran'ın batısındaki buradaki ayrılıkçılarla toplanıp şuradan İran'a yürüyüş yapacaklardı. O olmadı.
0: Silahlandıracaktı.
2: Evet.
0: İran halkına evet, açıklamasını.
2: Dolayısıyla orada PİJAK'ta kaldı, Kürt gruplarda kaldı.
0: Silahlar
2: dedi ya.
0: Silahlar ellerinde evet, kaldı.
2: Dolayısıyla bu plan tutmadı. İçeride Bellucilerle beraber Bandar Abbas'ı işgal edeceklerdi. Ayrılıkçı grup. Bu hep Netanyahu'nun planı. Mossad kaynaklı elbette. Bu içte olmadığı için hava taarruzlarına kaldılar sadece. Şöyle planlıyorlardı. Biz liderleri ortadan kaldıracağız. Tamam, kaldırdılar. Hem de birkaç kademe kaldırdılar.
0: Ama rejim düşmedi.
2: Düşmedi.
0: İç çatışma çıkmadı.
2: İç çatışma çıkmadı. Ayrılıkçılar köşeye çekildi. Yani rejim konusunda hatırlayın, o 4-5 tane o ayrılıkçı grup, Kürt sözde gruplar dediler ki biz rejimi düşürmek için harekata başlayacağız. Hemen dediler, hemen ilan ettiler. Buradaki maalesef İran batısındaki, doğusundaki Taliban de bunlara yataklık yaptı. Ve oraya Amerikalılar birlikte indirdi. Yani oradan yapılacak Tahran yürüyüşü olmadı.
1: Şimdi yani onun bunda, bir gerçekliği de yoktu aslında. Yani,
2: yoktu ama planlamışlar evet, ve ikna etmişler Trump'ı. Trump evet, çünkü çok bu konuları geçmişten de örnekler veriyorlar. İşte şunu Irak'ı böyle yaptık, onu böyle yaptık.
1: Evet.
2: Suriye'yi böyle yaptık. Vekil güçler, şu bu Kürtler bizim filan diye kandırdılar. O harekat çökünce içeride bir birliktelik oluşunca tek hava harekatıyla bu istenen politik hedefler ele geçirmesi mümkün değil zaten. Ama şu an geldiğimiz noktada komutanın dediği gibi yavaş yavaş Hürmüz kartı İran'ın elinde böyle demiri kızdırırsınız ya, tutamazsınız bir süre sonra. Kızgın bir demir gibi İran'ın elinde duruyor. Daha da kızıyor. Ve İran ya yanacak elleri ya da tam yanarken bırakacak. Ama yaralı bırakacak. Toparlanması çok zaman alacak ondan sonra. Evet. Eğer bırakmazsa büyük bir harekatla hem karadan hem denizden, kuzeyden ve güneyden ya da batıdan doğuya doğru bir böyle Kiev harekatı gibi dört yolda, koldan bir çalışma içerisinde olduklarını ben düşünüyorum.
1: Yani Ankara zirvesinin en...
0: Muhammed Hocam size de geleceğim.
1: Ankara zirvesinin belki Trump açısından en büyük kazandığı o cümle var ya, Hürmüz'deki serüsfer serbestliğinin sağlanması. Yani NATO'nun
0: NATO vasıtasıyla, tabii, NATO desteğiyle.
1: Yani şu ana kadar bütün Trump'ın öfkesi NATO ülkelerine yönelik olarak Hürmüz Boğazı.
0: Sadece NATO mu? Yani bu Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının faturası en ağır Avrupa diye kesilmiş.
1: Abi işte Avrupa'da durumda. NATO yani.
0: Bir yandan da o krizin çözülmesini de istiyor Avrupa Birliği.
1: Tamam.
0: Her ne kadar bu savaşa dahil olmak istemese de biraz da herhalde bu durumla zorunlu mu kılıyor?
1: Zorunlu kılıyorlar. Bir de şu var. Bu zirvede yine Çin daha önceki zirve bildirgelerinde böyle yükselen ekonomik tehdit gibi sunuluyordu. Yani Rusya birinci tehdit, tamam. Şimdi Çin yine çıkarıldı.
0: Evet.
1: Çin çıkarıldı. Bakın Çin'de
0: ki bekliyorduk değil mi yani almasını?
1: Tabii 14-15 Mayıs'taki Trump'ın ziyaretinde demek ki Şii'yle bir şey anlaştılar. 19 Nisan'daki Putin'in ziyareti işe yaramamış.
0: Çok iyi anlaşıyoruz.
1: Evet
0: zaten.
1: O zaman yani burada dünyadaki enerji güvenliği kapsamında hem Avrupa ülkeleri hem NATO bütün olarak hem de Çin muhtemelen aynı frekanstalar. Şey saymıyorum bile, Güney Kore'dir, Japonya'dır falan. Dolayısıyla güzel bir örnek verdi Kemal Hocam. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki İran'ın izlediği siyaset eninde sonunda iflas etmeye mahkum.
0: Bu yeni statüsü yani olmasında ısrarcı olduğu yeni statüsüyle ilgili çökmeye yani, mahkum. Bu alanda bu askeri kısmı süremizin de yavaş yavaş sonuna gelirken neden bu plan zaman, sizde katılır mısınız Muhammed Hocam? Bu plan yani Hürmüz'de İran'ın inşa etmeye çalıştığı yeni statü çökmeye mahkum diyor. Hüseyin Fazla, siz katılıyor musunuz?
3: Yani şöyle, aslında şu an itibariyle sürecin nereye evrileceğini kestirmemiz pek de mümkün değil. Çünkü şunu ifade etmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ilk defa orta büyüklükteki bir devlete savaş açtı. Daha öncesinde Vietnam tecrübesi vardı. Evet, yani görece gücü olabilirdi dönemin koşulları ama çok uzun bir süre süren bir savaştı zaten. Akabinde Afganistan'dan, Irak'tan bahsedebiliriz ama bunların
0: tam hiçbirisi bir savaş.
3: Bunların hiçbirisi İran değil.
0: Evet.
3: İran çünkü orta büyüklükteki bir güç. Ve orta büyüklükteki güçlerle mücadele de aslında küresel güçlerin ya da büyük güçlerin ne kadar ciddi sıkıntılar yaşadığını hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de ABD-İran savaşında net bir şekilde görüyoruz, görmeye devam ediyoruz ve muhtemelen göreceğiz. Burada şöyle temel bir durum var. Yani NATO ile alakalı olarak NATO üyesi ülkelerin öncelikli olarak bir birliktelik sağlayarak sürece müdahil olma yoluna gitmeleri mümkün değil. Çünkü bu insicamın sağlanması rasyonel bir durum değil açıkçası. Diğer taraftan eğer ki NATO üyesi bazı ülkeler, ya bu anlamda İngiltere, Fransa ya da bazıları tıpkı Libya'da ya da başka ülkelerde inisiyatif aldıkları gibi İran noktasında hava kuvvetleri aracılığıyla bir aksiyon alırlarsa bu belki İran'ın direncini kırma noktasında etkili olabilir ama bu sefer zaten ciddi manada sarsılmış olan meşruiyet sorunu nedeniyle bunun sosyolojik anlamda oluşturacağı başka komplikasyonlar da görülebilir. Diğer taraftan tabii hocalarımın yanında hani yanlışım varsa lütfen düzeltin ama bir deniz kuvvetleri yoluyla eğer Hürmüz noktasında bir kontrol sağlanacaksa bunun için biraz zamana ihtiyaç olacak illaki. Avrupa'dan donanmanın Hürmüz'e gelmesi o kadar kolay değil.
0: Bir şey değil.
3: Ve İran bu süre zarfında şayet köşeye sıkışmışlığının neticesinde daha saldırgan bir tutum belirleyip de Körfez'deki altyapıyı doğrudan hedef alma yolunu seçecek olursa bu zaten Avrupa donanmalarının hareket etmeden belki de durmasını beraberinde getirebilir. Yani şu an biz sürecin nereye evrileceğini bilmiyoruz. Aslında biz şu anki

0: yaşanan durumun adını koyacak olursak savaş demeyeceğiz. Hı hı. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları. Ama bu gece İran bir misillemede bulunacak mı? Misillemenin boyutu ne düzeyde olacak ve misilleme nereye olacak? Şimdi bu üç sorunun cevabı aslında sabah saatlerinde bize daha net bir projeksiyon sunma imkanı tanıyacak. Çünkü şunu biliyoruz, akşam saatlerinde, hatta program başlamadan önce Kemal Hocama sanırım ifade etmiştim, İsrail basınında İsrail ordusunun savaşa tekrar hazırlandığı yönünde haberler dolaşmaya başlamıştı. Hı hı hı. Yine beraberinde az önce İsrail Haber Ajansı'na üst düzey bir yetkiliye dayandırarak bir bilgi paylaşmış. ABD'nin İran'a saldırmadan hemen öncesinde İsrail'e bilgi verdiğini açıklayan. Evet. Yani bu çerçevede ikili koordinasyon devam ediyor demek ki. Önümüzdeki saatlerde biz İsrail Hava Kuvvetleri'nin saldırıya katılıp katılmayacağını, yani mesela şu an yine bilmiyoruz ki bu bilinmeyenler, bu bir saldırı mı? Yani dünkü saldırının devamı mahiyetinde ya da İran'ı Hürmüz noktasında almış olduğu karar neticesinde tedip etmeye ve müzakere masasında daha ivmelendirici bir hamle yapma noktasında bir girişim mi? Yoksa 40 günlük savaşın sonunda elde ettikleri şeyleri alamamalarından dolayı aslında savaşı derinleştirmeye, büyütmeye yönelik bir hamle mi? Bunu biraz da İran'ın misillemesiyle göreceğiz. Eğer İran misilleme yapmaz ise, ki bu gece olmasa bile yarın bunu beklemek lazım. Çünkü sonuçta
1: bu saldırıları biraz da bertaraf etmekle uğraşırken.
0: Çünkü Hamaney'in cenaze törenini yeniden erteleme gibi aslında artık İran yönetiminin bir lüksü kalmadı. Şimdi bu çerçevede yarın cenaze töreninin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için belki misillemeyi bir gece erteleyebilir. Ama eğer misilleme gelmez ise şunu anlayacağız. 3 geminin hedef alınması yoluyla aslında İran bir mesaj verdi. Dedi ki benim belirlediğim yoldan ancak bu gemiler geçerse onlar sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde geçebilir. Bunun ötesinde Hürmüz'de yeni bir rota oluşturulacak olursa ben müdahale ederim. Buna mukabil ABD'de dedi ki senin tercihlerin var ama ben de bu masada elimi kuvvetli tutmam için benim de cevap vermem, benim de adım atmam gerekiyor. Dünkü saldırılar aslında bunun bir karşılığıydı. Hı hı. Fakat bu gece bunun ilerliyor olması ve özellikle Trump'ın ateşkes artık bitti demesi muhtemelen şu an bizim belki de birkaç gündür NATO odağı nedeniyle çok da gözümüzü oraya dikmediğimizden dolayı belki arka tarafta yürüyen bir trafik nedeniyle aksamanın da bir yansıması olabilir. Bu da beraberinde aslında Trump'ın, yoksa sadece 3 gemi hedef alındığı için ben Trump'ın ateşkes bitti gibi çok yüksek bir perdeden açıklama yapacağını düşünmüyorum. Diğer taraftan Kemal Hocam, siz ifade etmiştiniz sanırım, yanlışım varsa düzeltin lütfen, Netanyahu ile alakalı olarak, yani Netanyahu savaşı bu statüko devam ettiği müddetçe, hı hı, seçim sürecinde gerçekten çok varoluşsal sorunlarla karşı karşıya, evet, kalacak. Ve bu, evet, anlamda İran'da gerilimin tırmanmasının her şeyden önce Tel Aviv'e yarayacağı, Netanyahu'ya ve hükümetine, peki, yarayacağı aşikar. Peki. Bu nedenle aslında az önce belirtmiş olduğumu, belirsizlikleri görmek için biraz İran'ın cevabını, hı hı, ve ABD'nin saldırıları nereye kadar sürdüreceğini görmemiz gerekiyor. Ve şu an itibariyle mesela bazı bölgelerde, Merve Hanım son olarak onu söyleyeyim,
1: lütfen, son
0: Arap basını da mesela takip ediyorum, onu gördüm son dakika, bazı bölgelerde şu an elektrik kesintilerinin yaşandığı ifade ediliyor, basına düşmüş durumda.
2: İran'da mı?
0: İran'da. Hı-hı. Bu geçici bir kesinti mi, saldırılar dolayısıyla risk oluşturmasın diye, yoksa Trump mesajı vermek adına daha yerel düzeyde elektrik santrallerini mi hedef aldı? Mesela bunları
1: bilmiyoruz.
0: Bu belirsizlikler aslında bize savaşa yeniden dönüp dönmeyeceğimizi de
1: göstermiş olacak. Peki Muhammed Hocam, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Kemal Hocam, Hüseyin Hocam, Doktor Hüseyin Fazla, Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan, Doçent Doktor Kemal Olçar. Çok teşekkür ediyorum. Biz yayını noktalayacağız. Ve böylelikle de Başkent Ankara'dan NATO liderler zirvesi

kapsamında pazartesi sabahın erken saatlerinde başladığımız yayınları da noktalıyoruz. Belki de bu 3 gündür neredeyse ilk defa İstanbul'a sözü bırakacağız. Gece Ajansı'yla devam edecek yayınımız. Sonuna geldik NATO Liderler Zirvesi'nin. Neyse ki gönül ferahlığıyla da noktaladık. Öyle de biz de programımızı kapatıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Trafikte yapılan ihlaller yüzlerce ölüme sebep oldu. Trafik verilerine göre yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde 328 bin aşkın trafik kazası yaşandı. Kazalarda 972 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 184 bin kişi de yaralandı. Kazaların en büyük bölümünde sürücü kusurları öne çıktı. En fazla kaza hızın yol ve hava şartlarına göre ayarlanmaması sebebiyle yaşandı. Kural ihlali yaptıkları için 2236 yayaya ve 49.648 yolcuya ceza kesildi.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Canlı yayın.
3: Tam dünya aslında barış iklimini, barışa yönelik verilen mesajları beklerken geride bıraktığımız dakikalar içerisinde patlama sesleri hemen yanı başımızdan yeniden yükseldi. Birazdan o görüntüleri de ekranlarınıza getireceğiz Gece Ajansı'nda. Kıymetli konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Onları da hemen takdim etmek istiyorum efendim sizlere. Araştırmacı yazar Murat Akan bizlerle, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
3: Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali'ye hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
3: Ve gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi geceler.
3: Şimdi aslında yaklaşık iki gündür tüm yayınlarımızı başkent Ankara'da gerçekleştirdi. A Haber ekipleri hem sahada hem de stüdyolarımızda yaşananları an be an sizlerle paylaştık. Yine konuşacağız, NATO zirvesinden geriye kalanları konuşacağız ama NATO zirvesi belki de şöyle kritik bir görüntüyle kapandı. Donald Trump geride bıraktığımız saatlerde aslında o mesajı vermişti. Ateşkes bitti dedi ve bu akşam da belki İran'ı vurmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Ve işte CENTCOM tarafından paylaşılan bu görüntüler de İran'ın yeniden hedef alındığına dair gelen ilk görüntüler. İran'dan da benzer paylaşımlar var. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini ifade ediyorlar. Karşılıklı resteşmeler devam ediyor. Haliyle soracağımız soru net. Görüşmeler devam edecek mi yoksa tamamen bitti mi? O kritik NATO zirvesinde acaba bu konuyla ilgili neler konuşuldu, neler söylendi? Onlara da bakacağız. Tahran'da da bizleri bekliyor Ekber Karabağ. Ona da hemen hoş geldin demek istiyorum.
7: Teşekkür ederim Tahir, hoş bulduk.
3: Ekber, şimdi Donald Trump'ın açıklamaları çok sıcak. Yani İran'la ateşkes bitti ama görüşmeler sürebilir mesajı da verdi. Şimdi İran konusunda yardımı ihtiyacımız yoktu vesaire. Avrupa ülkelerine de yüklendi, NATO müttefiklerine de yüklendi ama günün sonunda varılan sonuç sahadan gelen işte bu görüntüler. İran hala vurmaya devam ediliyor.
7: Evet, evet, an itibariyle İran'a yönelik saldırı söz konusu. Dün gece de bu aynı saatlerde, yani hemen hemen bu saatlerde İran'a ve İran'ın güneyine yönelik saldırılar söz konusu olmuştu. Esasında ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki konuşmaları sırasında oradaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu gece İran'ı sert bir şekilde vuracaklarını ifade etmişti. Dün nasıl vurduysak bu sefer daha sert bir şekilde İran'ı vuracağız demişti. Ve o tehditlerini de bu gece itibariyle az önce daha doğrusu hayata geçirmiş oldu. Ve İran medyasında yer alan haberlere göre İran'ın güneyindeki bazı noktalara yönelik saldırılar söz konusu. Özellikle ben bakıyorum burada İran medyası özellikle neler ön plana çıkarmaktadır. Bender Abbas'a yönelik saldırı söz konusu. Bender Abbas Hürmüzgan ilinin merkezi. Dün de aynı noktaya saldırı söz konusu olmuştu. İran medyasında bu konuyla ilgili bazı görüntülere de yer verilmektedir. Çabahar'a saldırı söz konusu. Çabahar önemlidir. Çabahar Umman kıyısına yakın bir noktada

0: bulunmaktadır. Hatta geçtiğimiz senelerde oranın Hindistan'la ortak yönetilmesi için de İran ve Hindistan arasında bazı görüşmeler söz konusu olmuştu. Axios bu gece Amerika Birleşik Devletleri'nin dünden daha şiddetli bir şekilde İran'ı vuracağını yazıyor. Böyle bir iddiasını gündeme getiriyor. Esasında dediğim üzere dün de saldırı söz konusu olmuştu. Dün 85 noktaya yönelik saldırı olmuştu ve gün içinde İran'dan gelen açıklamada İran ordusu 8 mensubunun bu saldırılar sırasında hayatını kaybettiğini, devrim muhafızlarının yine ölenler olduğunu bildirilmişti. Yine gelen bilgilere göre, İran medyasındaki bilgilere göre yine sivil ölen, hayatını kaybeden sivillerin de olduğu ifade edildi. İşte bu gecedeki zayiatla ilgili an itibariyle bir işte resmi düzeyde bir açıklama yok. Fakat Amerikan medyası bu gece an itibariyle İran'a yönelik, İran'ın güneyine yönelik yapılan saldırıların dünkünden daha şiddetli olduğunu belirtiyor. Örnek vermem gerekiyor. Az önce Meyer Haber Ajansı şu ana kadar Çabahar Limanı'nda 20'nin üzerinde patlamanın yaşandığını duyuruyor. Yine İran medyası Çabahar, Kenarek, Laven, Siri, işte Bender Abbas ve diğer noktaların da vurulduğuna ilişkin bu şehirde ancak diyorlar ki İran medyası bu şehirdeki nükleer tesisi zarar görmediğini belirtiyor. Dediğim üzere Ankara'da konuşan Donald Trump esasında
1: Ekber, bu gece İran'a yönelik bir saldırı vurulduğu ifade edilen bir nokta da bu şehir. Şimdi bu şehri biz özellikle oradaki nükleer tesislerle biliyoruz. O konuya dair bir açıklama var mı?
0: Evet, İran medyası tabii resmi açıklama şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yok, fakat İran medyası bu şehirdeki nükleer tesisin herhangi bir zarar görmediğini duyuruyor. Esasında bu şehir nükleer tesisi çok kıyıya yakın bir noktada bulunmaktadır. Bu şehir il olarak zaten Basra Körfezi'nin kıyısında bulunmaktadır. Orada da bir nükleer tesis var. Elektrik üreten bir tesis. İranlılar söz konusu tesisi bu şehri Ruslarla birlikte yapıyor ve işletiyor. Hatta bu 40 günlük savaş boyunca Rusya kademeli bir şekilde yüzlerce çalışanını oradan çıkarmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde tekrardan Rus çalışanlarının o noktaya geri geldiğine ilişkin Rusya'dan gelen açıklamalar vardı.
1: Bu arada Hamaney'in cenaze töreni devam ediyor ama şu anda Hamaney'in cenazesi Irak topraklarında değil mi Ekber? İran'da bir tören şu an yok.
0: Evet, Irak'tadır. Bugün Irak'ta iki kentte işte Necef'te ve Kerbela'da Ayetullah Ali Hamaney için etkinlik yapıldı. Hatta İran'dan gelen son açıklamaya göre oradaki Irak halkının, Irak vatandaşlarının büyük ilgi gösterdiğinden dolayı programda bir aksamanın olduğu ve Meşhed'de bugün itibariyle yapılacak etkinliğin, cenaze etkinliğin öğlen saat 14'te yapılacağı ifade edildi ki bugün etkinlikle birlikte artık Ayetullah Ali Hamaney Meşhed'de İmam Rıza Türbesi'nde de defnedilmiş olacak ve bu etkinlik bugün itibariyle ile bitmiş olacak.
1: Yani yeni günle birlikte artık o cenaze konusunun tamamen sonlandığını ifade edebiliriz. Şimdi gözler hala Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, Donald Trump herhalde cenaze törenini vuracak değiliz şeklinde açıklamalar yapsa da anma programlarını İsrail ile birlikte vurduğunu hepimiz biliyoruz. Kasım Süleymani'den hatırlıyoruz. Şimdi dikkat çeken gelişmelerden birisi tabii Amerika Birleşik Devletleri cephesinde. Orada da CENTCOM'un son dönemde yaptığı paylaşımlarda başkomutan ibaresini çok duyuyoruz. Son açıklamasında da başkomutanın talimatı doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Komutanlığı güçleri Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetlerini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a karşı ek vuruşlar gerçekleştirmeye başlamıştır diyor. Birleşik Devletler İran'ı hayati bir uluslararası su yolunda serbestçe seyreden ticari gemilere ve sivil mürettebatlara yönelik son dönemde sergilediği haksız saldırganlıktan sorumlu tutmaktadır deniliyor. Şimdi Trump zaten vuracağını ifade etmişti. Bu arada İrfan Sapmaz da aramıza katıldı. İrfan, hoş geldin.
2: Merhabalar Tahir, hoş bulduk.
1: Şimdi Donald Trump zaten vuracağız dedi. Dün de vurduk. Bugün de vuracağız dedi.
0: İrfan'dan senden de özür biliyorum. İran medyasının bir iddiası var. Altını çizerek söylüyorum. Bunlar hiçbir resmi değil. İsfahan'da da İsfahan'da savaş uçakları sesi duyulduğu ifade ediliyor. Bu ilginçtir. Çünkü İsfahan kıyıda bulunmamaktadır. İran medyasının iddiası. İrfan, özür dilerim.

0: İsfahan'ın önemi nedir peki? Ekber bir yani enerji nakil bölgesinde ya da enerji tesislerinin bulunduğu bir yer midir?
1: Şöyle söyleyeyim, neden önemli detayız? Şu şekilde söyleyeyim, bugüne kadar İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki çatışmasını biz sadece o kıyıya yakın illerde görmüştük. Buşehir, Hürmüzgan, Huzistan mesela. Ancak ilk kez öyle görünüyor ki Amerikan savaş uçakları İran'ın derinliklerine girmiş oluyor. Bugüne kadar ABD İran'ın derinliklerine girmemiştir. Eğer İran medyasının bu iddiası doğruysa, altını çizerek söylüyorum, resmi düzeyde çünkü bir açıklama yok, Amerika Birleşik Devletleri bu kez İran'ın derinliklerine de gelmiş durumda.
0: İrfan Sapmaz, daha önceki açıklamalardan da biliyoruz. Donald Trump'ın en önemli tehditlerinden birisiydi İran'ın enerjisi. Bu elektrik olabilir, petrol hatları olabilir, doğalgaz hatları olabilir vesaire. Yani ülkede bir şekilde yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan enerji kaynaklarından bahsediyoruz. Şimdi bu son yapılan saldırılarla birlikte bugünkü hedefin, ana hedefin bu bölgeler olduğunu da söyleyebilir miyiz?
2: Şimdi şu anda Donald Trump havada, bir taraftan da e-maillerimde gözüm Air Force One'dan Donald Trump bu konuda açıklama yapar mı? Yaklaşık 35 dakika önce CENTCOM'dan gelen bir açıklama var. Bu çerçevede şimdi Ankara'daki konuşmalarına dikkat ettiğimiz zaman Donald Trump'ın Tahir tamamıyla topyekün bir savaştan bahsetmiyor. O açıdan da şu anda Amerika'daki okuma bu bir cezalandırma değil, caydırıcılığı yeniden kurma operasyonu olarak okunuyor.
0: İrfan, sen onları anlatırken sıcak görüntüler var. Yine bu saldırıya dair ilk görüntüler İran'da kayda geçti. İşte o atlama anlarına dair, saldırı anlarına dair görüntüler var. Görüntüler de kayda geçtiğine dair de bir bilgi varsa arkadaşından rica edeyim. Bu şehirde, evet, bu şehirde yaşanan patlama anı. Görüntüler ekranlara sıcağı sıcağı geliyor. İran'dan kuvvetli bir saldırı olacağını zaten söylemişti Donald Trump. Şu anda da İrfan Sapmaz'ın ifade ettiği gibi havada Donald Trump ve oradan da bir açıklama bekleniyor açıkçası. Her bu saldırı sonrasında ya da saldırı esnasında yapılan açıklamalar vardı. İlk açıklama CENTCOM'dan, Donald Trump'ın yapacağı açıklamalarda merak ediliyor ama böyle açıklamalara ben baktığımda İrfan Sapmaz özellikle işte haber ajanslarının vesaire de ifade etti. İşte bazı noktalarda mesela Çabahar kentinde bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu şehir önemli. İsfahan yine önemli enerji lokasyonlarından birisi. Bugüne kadar tam olarak bu şekilde bir saldırı gerçekleştirmemişti. Özellikle İran'ın enerjisine yönelik tam kapsamlı. Sanırım bu kez öyle bir mesaj veriyor, değil mi?
2: Evet, şimdi CENTCOM'un bu açıklamasına, 35 dakika önce açıklamasına baktığımız zaman CENTCOM'un dili Tahir doğrudan İran'ı sorumlu tutma ve uluslararası ticaret koridorunu koruma üzerine kurulmuş. Yani askeri açıdan mesajın şu olduğunu düşünüyorum. İran'ın Hürmüz'de küçük bot, radar, gemi, savar, füze ve kıyı gözetleme ağıyla oluşturduğu baskı kırılmak isteniyor. Yani vurulan unsurları klasik stratejik tesislerden çok Hürmüz'de ticari gemileri tehdit eden saha kapasitesi, radar, komuta kontrol, gemi savar sistemleri ve devrim muhafızları, botları, bu ABD'nin İran boğazını kapatma ve gemilere taciz kapasitesini parça parça budama stratejisini izlediğini gösteriyor diyebiliriz. Mesela Wall Street Journal diyor ki, üst düzey bir ABD yetkilisine dayandırıyor Tahir, bu dalganın, yani dünden itibaren Donald Trump'ın Ankara'da bulunduğu ve şu anda da havada, Ankara'dan ayrılmasından sonra başlatılan bu dalganın önceki karşılık saldırılarından 4-5 kat daha kapsamlı planlandığını söylüyor. Bu da Washington'ın İran'a ateşkesin sınırını test edersen cevap küçük olmaz mesajı verdiğini gösteriyor. Tabii Pentagon açısından da ciddi bir risk var. Operasyon sürdürülebilir ama mühimmat hesabı önemli deniliyor. Think Tank kuruluşlarının analizlerine ben tarıyorum bu arada. CNA'sin askeri analiz çizgisi ABD'nin İran içinde Karadeniz hedeflerini vurmak için kısa menzilli doğrudan saldırı mühimmatında güçlü stoklara sahip olduğunu, ancak Tomahawk ve CSAM gibi uzun menzilli mühimmatların daha sınırlı ve Pasifik Çin senaryosu içinde

0: kritik olduğunu vurguluyor. Yani askeri kârlarda soru şu: İran'a baskı sürdürülürken Çin Pasifik caydırıcılığı zayıflar mı? Hatırlayacaksan Donald Trump'a basın toplantısı sırasında sorular soruldu. Yani Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilip verilemeyeceği, kendisi de işte biz vermeden öte orada belki fabrikalar kuracağız gibi bir takım açıklama yaptı. Yani Tomahawk füzeleri açısından Amerika'nın sıkıntıları var. Kendisi zaten açık açık söyledi yani, Donald
1: NATO'daki
0: Trump.
1: NATO'daki önemli gündem açıdan, başlıklarından birisi. Evet. Bu füzelerin üretim yerlerinin yenileri eklenmesi. Ama İrfan, çok özür diliyorum İrfan Sapmaz. Bir bilgi var. Şöyle bir bilgi yine. İran'ın Ebu Musa adasında patlama sesleri duyulduğuna dair. Ebu Musa adası bu Birleşik Arap Emirlikleri ile tartışmalı olan ada değil mi? Hürmüz'ün tam ortasında.
2: Evet. Evet, evet, aynen. Yani benim de dikkatimi çekti. Umu bölgede 3 adayla ilgili İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir ihtilaf söz konusu. Ebu Musa, Büyük Tum ve Küçük Tum ve oraya yönelik en azından Ebu Musa'da 2 patlama sesinin duyulduğuna ilişkin gelen bilgiler söz konusu. Şimdi Axios'un iddiası ve güzelliği hedefe vurduklarına ilişkin bu gece güzelliğine görünüyor ki bugünkü saldırı bugüne kadar yapılmış en şiddetli saldırı olduğunu ifade edebiliriz. İran medyası neler diyor? Tabii bunların hepsi İran medyasında yer alan
1: Ebu Musa ama oldukça önemli iddiası. İlk kez bu yani Körfez'de bulunan adalara yönelik en azından o tartışmalı adalara yönelik ilk kez bir müdahale bu anladığımız kadarıyla değil mi?
2: Evet, Ebu Musa'nın burada ben hiç duymamıştım bugüne kadar vurulduğunu. Ebu Musa'ya yönelik saldırı söz konusu. Çağbahar'ın da vurulması ilginçti. Çünkü Çağbahar tam olarak o Hürmüz tarafında değil. Yani daha ziyade Pakistan sınırına yakın bir bölgede. Sistan-Belüçistan iline bağlı bir nokta. O bölgede az önce de senin belirttiğin üzere bu yapılan saldırıda sonrasında bazı noktalarda elektrik kesintilerinin olduğu gelen bilgiler arasında. Yine o söz konusu bölgeden gelen bilgilere göre o bölgedeki Beheşti iskelesi ve aynı zamanda Kelanteri iskelesi saldırı oldu ve aynı zamanda o bölgede yani Çağbahar'daki bir deniz trafiği kontrol noktasına da yönelik bir saldırının söz konusu olduğuna İran medyası yazıyor. Yine Kerane Çağbahar'da 15 noktaya saldırı olduğu belirtilmektedir. Yani özetlemem lazımsa öyle görünüyor ki bu gece Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptığı saldırının bugüne kadar yaptığı en geniş çaplı saldırı olduğunu ifade edebiliriz. Dün de çok geniş çaplı bir saldırı söz konusu olmuştu. Hatırlayalım Tahir, geçtiğimiz mesela haftalarda, aylarda saldırılar biraz sembolik demeyelim de cılız duruyordu. İşte birkaç nokta vuruluyordu. İşte Sentkom'dan açıklama geliyordu. Bitti deniliyordu. Ancak özellikle bugün Donald Trump'ın Ankara'da verdiği o mesajın ardından çok da sert ve kızgındı bu meselede.
1: Evet.
2: İşte artık İran'da işte çok rasyonel insanlarla muhatap değiliz. Bu gece de onları vuracağız, çok sert şekilde vuracağız. Hatta İran'daki bazı milletvekilleri de madem Donald Trump Ankara'dadır, bizim yakınımızdadır, onu neden hedef almıyoruz yönünde sosyal medyada bazı paylaşımlarda söz konusu oldu.
1: Bu arada
0: şimdi Tahir,
1: İrfan Sapmaz, evet senden de alalım. Şimdi hatta şunu sorarak İrfan Sapmaz senin de yanıtını rica edeceğim. Kritik noktalardan bahsediyoruz. Yani sadece Hürmüz'den ibaret olan noktalar olmadığını söylüyor Ekber ve İran basını. Anladığımız kadarıyla Donald Trump ateşkes konusunda net bir mesaj veriyor bu kez. Daha geniş kapsamlı.
0: Kesinlikle net bir mesaj veriyor. Dünkü yayınlarımızda söylemiştim. Hemen buradayım. Dur. Ben Ankara'dayım. Ankara'dayım mesajı veriyordu. Fakat bu arada şimdi istihbarat çevrelerinde şöyle bir görüş hakim. İran anlaşmayı taktiksel kullanıyor olabilir kuşkusu vardı. Ve ABD istihbaratı İran'ın yetkililerin kendi aralarında anlaşmayı konuşma biçimiyle ABD'ye yani ABD ile İran arasında aracılar var, görüşmeciler var. Steve Witkoff gibi, Jared Kushner gibi ya da J.D. Vance gibi ABD'ye yani aracılara söyledikleri arasında arasında tutarsızlık gördüğü yönünde çok ciddi kuşkular var. Hürmüz'de gemilere yönelik yeni saldırı iddiaları da bu şüpheci kanadın aslında İran ateşkesi zaman kazanmak için kullanıyor, tezini güçlendiriyor diyebiliriz. Bir de başka bir şüphe, hep altını çiziyorum ben, istihbarat açısından kritik soru, İran emir komuta zinciri dağınık mı yoksa kontrollü mü tırmandırıyor? ABD istihbarat çevreleri sürekli bunun üzerinde duruyor ve Donald Trump'ı sürekli bu konuda bilgilendiriyorlar. Yani eğer saldırılar doğrudan Tahran devrim muhafızları merkezi kararıysa bu ateşkesin bilinçli ihlali anlamına geliyor diyorlar. Eğer yerel devrim muhafızları unsurları veya deniz kuvvetleri bağımsız hareket ediyorsa bu da İran içinde komuta kontrol sorunu olduğunu söylüyorlar. Her iki durumda da tabii Washington için sonuç aynı. Yani İran'ın Hürmüz'de güvenilir muhatap olup olmadığı sorgulanıyor. Tabii Donald Trump zaten bunun cevabını basın toplantısında Ankara'da verdi.
1: O açıklamalara bakacağız şimdi.
0: Güvenilmez olduklarını söyledi.
1: O açıklamalara bakacağız ama Anar Hocam sizin sanırım ilave edeceğiniz bir şey var.
3: Ekber Bey söyledi ama tabii ben de teyit edemedim. İsfahan'a da saldırı olabilir, olmuş olabilir dediğinde İsfahan neden önemli?
2: Ben de tam o meseleye değinecektim. Evet. Bir yeni gelişme var. Ben az önce söylediğim ifadeyi tabii düzelteyim. De. Esasında İran medyası düzeltti, ben de düzelteyim. İsfahan hava sahasında uçan, hareket eden savaş uçaklarının İran'a ait olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne değil yönünde İran medyası az önce bir haber geçti. Ha. Yani İsfahan'a yönelik bir saldırı yok. O İsfahan hava sahasında görünen savaş uçaklarının İran'ın kendisine aittir.
3: Evet. Ben de onunla ilgili şimdi, bir şey söyleyecektim. Çünkü İsfahan neden önemli? Eğer İsfahan'a yönelik bugün Trump konuşmalarında birkaç defa İran'ın nükleersizleştirilmesinden bahsetti. Asla İran nükleer bir silaha sahip olmayacak. Ki İsfahan'a bir saldırı olması durumunda İsfahan biliyorsunuz İsfahan nükleer teknoloji merkezine ev sahipliği yapan bir eyalet. Natanz meşhur nükleer tesisi orada. Bu anlamda önemli. Ekber Bey'in düzeltmesi önemli oldu bu anlamda.
1: Yani İran bu konuda en azından ikna etmiş.
3: Evet.
1: İrfan Sapmaz dinliyoruz.
0: Şimdi çift taraflı bir baskı görüyoruz burada. Bir taraftan askeri saldırı, diğer taraftan ekonomik baskı. Dün itibariyle hatırlayacaksınız, dün son dakika olarak duyurmuştum. 7 Temmuz itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hemen yanı başında bulunan Scott Bessent'a, Hazine Bakanı'na bir talimat verdi. Ve 60 gün süreyle İran'ın dünyaya petrol satışı yapması lisansını iptal ettirdi. Yani saldırılardan 80 noktaya düzenlenen saldırının hemen arkasından çok kısa bir süre içerisinde bu lisans iptal edildi ve 7 Temmuz itibariyle sadece artık 10 günlük bir süreleri var. Yani 17 Temmuz'a kadar satılmış olan petrollerin banka işlemleri, sigorta işlemleri gibi ve satışın yerini bulabilmesi adına 10 günlük bir süre tanındı. Ama
1: Wall Street Journal'ın da dikkat çeken bir haberi var. İrfan Sapmaz, kararın Irak tarafından kabul edildiğine dair, o da ilginç. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran destekli milislere dolar akışını durdurma talebini kabul ediyor Irak. Tabii Wall Street Journal'ın haberi, yani bölgede çok kapsamlı özellikle yapılan görüşmeler de vardı. Yani NATO zirvesindeydi tüm dünyanın gözü. Tam da böyle bir şeyde hemen İran'ın yanı başında ülkemizdeyken Donald Trump'ın bir de İran'a yönelik saldırı talimatını vermesi dikkatlerden kaçmadı. Donald Trump Türkiye'deyken, Türkiye'de konaklarken İran'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef alması, bu da ayrı bir tartışma konusu olarak masaya yatırmamıza gerek duyulacak. Ama önemli olan noktalardan birisi Donald Trump'ın İran'la ateşkes bitti sözü. Bir yanda ateşkes bitti, diğer yanda görüşmeler sürebilir. Pakistan'dan da bir açıklama geldi. Şebnem Oruç, nasıl yorumlamak gerekiyor? Kısa vadede direkt bittiğine dair gelişmeler diyemeyiz herhalde, değil mi?
4: Yani bitti dedi, sonra yine galiba basın toplantısında tam olarak bittiyse diye devam sorusunu bitti, bitmedi aslında falan. Yani masa bir şekilde yaşıyor demeye getiriyor ama İran'a karşı bazı sert ve hakaretamiz ifadelerde de bulundu. Bir süredir bunu yapmıyordu. Tabii tarafların giderek daha fazla böyle artan bu işte mutabakat zaptı imzalandıktan sonra birkaç gün daha böyle olumlu bir hava vardı. Şimdi özellikle de Hürmüz'deki ticari gemiler üzerinden daha böyle karşılıklı bir hem masada durayım ama hem de sahada çatışayım. Yani çatışarak müzakere edeyim tarzı

0: tavrı devam ediyor. Taraflar birbirlerini sürekli olarak mutabakatı ihlalle suçluyorlar. Ticari gemilerin hedef alınması Amerika için bir sebep, ama İran'a bakarsanız petrollü satış, petrol değil mi, ihraç lisansının kaldırılması esas bir ihlaldir. Ya herkesin bir gerekçesi var, ama bu tırmanışın pek de hayra alamet olmadığını söylemek lazım. Evet, tamam, bunun diplomaside bir yeri var. Çatışarak müzakerenin de bir yeri var. Taraflar birbirlerini zorlayıcı diplomasiyle taleplerine ikna etmeye çalışıyorlar, ama giderek üzerinde yürüdükleri tahta inceliyor ve özellikle
1: nerede geliyor bu arada, çok özür dileyerek hani ifade edeyim izleyicilerimize, nereden olduğunu da söylerse arkadaşlarım.
2: Bu görüntüleri Trump da kullanmıştı Tayyip. Bu görüntüleri Trump kendi True Social hesabından kullanmıştı.
1: Çabahar olduğu ifade ediliyor. Bu görüntülerinde.
3: Yani kıyı kesimindeki kritik yerleri vurmuş. Yani deniz ulaşımı.
1: Sadece kıyı değil, Çabahar sanırım Ekber ifade etti. Da, evet, daha iç, yani ülkenin doğusunda olan bir bölge.
4: Ama
3: liman, yani o da deniz kıyısında.
5: O Sistan, Belucistan.
1: Yani güney kıyısı biraz daha öyle ifade edebiliriz.
2: Tabii bunu sadece bir İran'a yönelik bir mesaj olarak da okumamak gerektiğini düşünüyorum. Amerikan piyasalarına da Hürmüz kapatılmayacak, kontrolümüzde mesajı vermeye çalışıyor. Çünkü dünkü ilk saldırıyla itibaren bir 5-6 dolarlık petrol fiyatlarında yükseliş olmuştu. Ve dikkat ederseniz yine Donald Trump bugünkü konuşmalarında, evet, ilk etapta işte bu memorandum anlaşması bitti dedi. Daha sonra daha değişik bir şekilde devam edecek dedi. Ama üzerinde durduğu şey petrol fiyatları bizim kontrolümüzde mesajı verdi sık sık. Dikkat ederseniz, yani o Amerikan piyasalarını rahatlatmaydı. Hep üzerinde duruyorum dikkat ederseniz. Çünkü
1: yani neredeyse 80 dolara da çıktı bu arada Brent petrol bir kez
2: evet,
1: daha.
2: Evet.
1: Yükselişinde evet, sürdürecek
2: mesaj
1: gibi.
2: Aynı zamanda da Amerikan toplumuna, Amerikan halkına Hürmüz Boğazı kontrolümüz altında mesajı vererek fiyatlar konusunda endişelenmemeleri, panik olmamaları yönünde bir mesaj olarak da okuduğumu söyleyebilirim.
1: Bu arada İran tarafı da bir görüntü paylaştı. Yani görüntüler sadece Amerika'nın hedef aldığı noktalar değil. MQ-9 insansız hava aracına insansız hava aracını düşürdüklerine dair bir görüntü İran tarafından paylaşıldı bu görüntüde. Evet, İran'da genellikle insansız hava araçlarını, yer yer uçakları, savaş uçaklarını hedef aldığını ya da kovaladığına dair görüntüleri de paylaşıyor. Ama son İran açıklamalarına baktığımızda yanıtımız sert olacak şeklinde mesajlar da vardı. Şimdi bir yanda NATO'da yani toplantıların şüphesiz ki perde arkası biraz daha ilerleyen günlerde liderler ülkelerine döndüklerinde yapacakları açıklamalarda da ortaya çıkacaktır. Donald Trump'ın Hürmüz'le ilgili, İran'la ilgili sözleri belli, ama Hürmüz'ün geleceğiyle ilgili acaba neler konuşuldu, ne gibi planlar, projeler konuşulacak, bunları da konuşacağız. Ama bugün geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri belki de ateşkesin imzalandığı günden bu yana, ateşkes sürecinden bu yana en sert saldırılarından birini gerçekleştiriyor. Murat Aner, nasıl görmemiz lazım? Evet, bir yanda ateşkes bitti, diğer yanda hayır, yani görüşmeler devam ediyor. Bu artık bir diplomasi diline mi dönüştü? Donald Trump'ın kullandığı diplomasi dili tam da budur mu diyoruz?
6: Bana soruyorsunuz.
1: Evet.
6: Şimdi Tayyip Bey, burada sizinle çok program yaptık. Ve özellikle de İran ABD arasındaki bu müzakerelerin devam ettiği günlerde demiştim ki yani bu savaşın, her ne kadar Donald Trump savaş demese de, bu savaşın müzakereyle bitme şansını ben çok zayıf görüyorum. Niye? Çünkü tarafların talepleri birbirleriyle çelişiyor. Büyük oranda çelişiyor. Yani her iki tarafın da, hatta İsrail'in talepleri de birbirleriyle karşılaştırdığımız zaman ya bunların uyuşma şansı yoktur. Başından beri onu söyledim. Ya bu bir müzakere masası kurulabilir, masaya getirilebilir, ama bu sorunların ben masada çözüleceğine pek ihtimal vermiyorum. Nitekim de bakın

0: Yani 40 gün süren savaştan sonra geldiğimiz nokta bu. Yani Donald Trump diyor ki kısmi operasyon falan ama bunun adı savaş. Putin de işte 2022'de başlayan savaşa özel operasyon dedi ama hala bu savaş yani. Yani 1 milyona fazla askerini kaybetti. Dolayısıyla şimdi bölge daha gergin bir ortama doğru gidiyor. Niye? Hatırlayın Donald Trump'la Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yani özellikle işte F-35'lerin Türkiye'ye verileceğine dair sözü üzerine Trump'ın Netanyahu Donald Trump'ı aradı. Ben sadece F-35 meselesinin konuşulduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda İran meselesinin de konuşulduğunu düşünüyorum. Ve bu telefon görüşmesinden sonra bunun gerçekleşmesi de manidardır. Şöyle, İsrail basınını taradığınızda bir memnuniyetsizlik var. O memnuniyetsizlik şu: İsrail muhalefeti ve basını diyor ki İran konusunda Netanyahu başarısız oldu. Çünkü bir nihayete varılamadı, bir sonuç alınamadı. İran hala güçlü ve Amerika Birleşik Devletleri'ne taleplerini kabul ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla İsrail muhalefeti ve basını Netanyahu'yu bu konuda çok eleştirdi. Şimdi Netanyahu bunun farkında. Seçimler yapılacak Ekim ayında. Dolayısıyla ben bu savaşın yeniden başlayacağına dair emarelerin, hani İsrail'deki muhalefet ve basının dile getirdiği konulardan ya da serzenişten anlamış durumdaydım. Yani bu olacağı benziyordu. Şimdi NATO toplantısının sırasında olması da manidar, ilginç. Ve toplantı yapılırken tabii bildiriye bakarsanız aynı zamanda İran'ın asla bir nükleer silaha sahip olmaması gerektiği de özellikle vurgulandı.
1: Hürmüz'de vurgulandı.
0: Efendim, Hürmüz'de vurgulandı. Evet, şimdi dolayısıyla bakın, ya bu işler sadece hani Donald Trump'ın kararıydı, işte onun kararıydı. Ben başından beri yine şunu söylüyorum. Evet, Donald Trump gerçekten de bu savaşı bitirmek istiyor olabilir. Çünkü işte 3 Kasım ara seçimler var vesaire. Ama bunu bitirirken de bir başarı hikayesi yazarak ya da uydurarak bunu bitirmek istiyor. Çünkü Amerikan halkı soracak. Yani bizim buradaki hedefimiz neydi? Bu hedefi gerçekleştirebildik mi? Ya da biz eğer İran'ı dize getiremediysek niye bu savaşa girdik? Neden bu kadar harcama yaptık? Bunu soruyor zaten ABD kamuoyu. Şimdi Donald Trump'ın bu sorulara bir cevap vermesi gerekiyordu ve bunu veremedi. Açık söylüyorum. Baktığınız zaman 14 maddelik bir çerçeve taslak esasında. Anlaşma falan değildi. Maalesef basında işte yorumcular bunu anlaşma metni olarak sundular. Ya bu anlaşma değil. Bana göre anlaşmamak da anlaşmak üzere yazılmış 14 maddeydi yani. Çünkü İran'a bakıyorsunuz, İran diyor ki ya biz nükleer silahlardan vazgeçmeyiz, nükleer enerjiden vazgeçmeyiz vesaire. Yönetim de aynı şekilde devam ediyor. Efendim işte dondurulan varlıklar serbest bırakılacak vesaire. Yani İran cephesinden baktığınız zaman İran müthiş bir galip devlet olarak ortaya çıkıyor. Amerika tarafına bakıyorsunuz, o iş öyle değil. Esasında hiçbir şekilde nükleer enerji, nükleer silah sahip olmayacak.
2: Hatta bir anlaşmazlığın farklı yorumların önüne bile geçmek için çevirilerde sıkıntı sonradan yaşanmasın diye metnin hem İngilizcesi hem de Farsçası imzalandı. Yani sadece tek bir dilde değil, sırf bu tür anlam karmaşalarının önüne geçmek için. Ama günün sonunda yine bakıyoruz, o en çok tartışılan 5. madde Hürmüz Boğazı'ndaki İran hakkıyla ilgili, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçişin kontrolünün İran'da olmasıyla ilgili. Yani biz okuduğumuzda açık ve net, en azından ben şu soruyu sorabiliyorum Türkçe çevirisinde. Buradaki güvenli geçişten İran sorumludur. Peki buradaki geçişi riske atacak, yani güvensiz bir ortama dönüştürecek herhangi bir olayda da sorumlu İran'dır. Yani oradaki güveni sağlamak, güvenli geçişi sağlamak İran'ın sorumluluğundadır demek aynı zamanda bu manaya geliyor. İşte bunun için pek çok önlem alınmışken adeta sizin de ifade ettiğiniz gibi anlaşmamak üzerine neredeyse kurulu olan bir metin gibi karşımıza çıkıyor. Bercan Tuğer, her iki tarafın da açıklamalarına baktığımızda değil
3: tabii
2: mi?
3: Yani zaten şeyin mutabakat zaptı denir. Yani Memorandum of Understanding. Yani bu bir ön, hangi maddeleri, hangi şartları tartışabiliriz, müzakere edeceğiz anlamında bir anlaşma. Yani tam bir anlaşma değil. O anlamda neleri tartışacak? 60 gün içerisinde bu konularda masada tartışacaklar. Yani ateşkesten barışa bir evrilme olacak mı, olmayacak mı? Ama yani Trump'ın açıklamalarında bizim gördüğümüz işte ateşkes sona erdi ama

0: yani barış masası hala duruyor. Yani barış umudu devam ediyor. Bir barışa gerekirse mesela zorlayarak İran'ı barış masasına oturtmakta kararlı görünen bir Amerika var. O konuda istikrarlı bir şey var, stratejisi var. Yani bugünkü saldırılara baktığımızda zaten yani Umman'daki hattan geçen üç gemiye saldırıyı bahane ederek Amerika karşılık veriyor. Yani İran diyor ki benim belirlediğim rotadan geçin. Keşm ve Larak adası üzerindeki rotadan geçin. Amerika'nın saldırılarına baktığımızda bu şehirden Çabahar'a kadar olan Hürmüz Boğazı kıyılarındaki stratejik hedefleri vuruyor. Yani o gemi geçişlerini kontrol eden, onların nereden geçtiklerini tespit eden, yönlendiren, yani onu daha çok mesela Hayyam ünlü şairleri vardı. Hayyam uydusu. Onun üzerinden kontrol ediyor Rusya'nın desteğiyle. Ama bu o stratejik noktalara vurması yani tam teşekküllü bir savaşa girmektense İran'ı böyle cezalandıracak, İran'ı sıkıştıracak, Hürmüz'ü açık bırakmaya zorlayacak şekilde bir hamle olduğu görülüyor. İsrail basını birkaç gün süreceğini söylüyor. Ama bu kararın yani NATO zirvesinin hemen devam ederken gelmesi çok kritik. Yani burada Trump'ın NATO'dan istediğini bir şekilde yani özellikle Hürmüz'ün açık kalması konusunda NATO müttefiklerinden gereken bütün desteği aldığı anlaşılıyor. Yani
1: daha mantıkla, bildiri tam ortaya çıkmadan önce yani bu saldırılar
0: zaten
1: başladı.
0: Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerin merkezinde de yani bunun daha öncesi de vardı. Mesela Grönland konusunda da istediğini alacak gibi görünüyor. Danimarka ve Amerika Grönland arasında bir mesele diye söylüyor Mark Rutte o krizi. Ama Avrupa'nın Trump'a birçok teşvik vermekte söz verdiği ortaya çıkıyor. Yani Grönland'ı verecekler. Taviz verecekler veya teşvik verecekler. Yani Ukrayna'ya Patriot sistemleri satacak. Hollanda'da gene aynı şekilde benzer sistemler kuracak. O kontratlar imzalanmış durumda. 50 milyar dolarlık anlaşmalar var. Yani o tedarik zinciriyle ilgili. Onun dışında İran konusundaki pozisyonlarında NATO ülkelerinin daha etkili ve sonuç alıcı bir politika izleyeceği, Amerika ile paralel yani İsrail'in biraz daha devreden çıkacağı, NATO üzerinden bir İran politikasının devreye gireceği bir döneme giriyoruz.
1: Ama en azından şu Ekim-Kasım aylarına kadar bölgedeki hareketliliğin devam etmesi oldukça muhtemel. Neden bunu söyledim? Bir yanda İsrail'de seçimler var.
0: Amerika'da da var.
1: Hemen peşi sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler olacak. İsrail daha çok savaş diyerek gitmiş olduğu bir seçim süreci var. Yani muhaliflerle tartışmalarının ana gerekçesi savaş. Ben daha çok savaşacağım. Sen savaşamadın. Sen İran'ı yok edemedin. Ben edeceğim. Şeklinde bir atışma var. Hatta Netanyahu'ya bu yönde sen daha az saldırdın. Savaşamadın. Şeklinde muhalefet eden bir siyaset anlayışı iktidar yolunda. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Donald Trump bir yandan İsrail'i memnun etmek derdinde gibi görünüyor seçimlerde oy endişesi nedeniyle, ama Amerikan halkına da barıştan ziyade ekonomik göstergelerle gitmesi gereken bir seçim süreci var. Yani dolar ne kadar yükselirse anladığımız kadarıyla Şebnem Oruç, Donald Trump'ın da işi o kadar zor. Haliyle bu gitgelleri yaşamaya devam edeceğiz. Gücün getirdiği barış demeye sürdüreceğiz bir süre daha.
2: Evet, ama ben Bercan Bey çok kilit bir şey söyledi. Oraya geleceğim. Hürmüz konusunda istediğini Ankara'da almış görünüyor. Kısmı bence çok hayati. Yalnız buraya gelmeden önce
1: Avrupa'dan mı?
2: Evet. Evet, çünkü Hürmüz meselesi döndü dolaştı. ABD İran meselesinin ötesine çıktı. NATO'da adeta Amerika Birleşik Devletleri'nin madem siz beni Hürmüz'de yalnız bıraktınız, ben de Avrupa'da sizi tek başınıza bırakırım. Kıta Avrupa'sından çıkarım dediği bir noktaya geldi. Yani evet, Avrupalılar da sen İran'a saldırırken bize haber vermemiştin, şimdi gelip yardım etmemizi istiyorsun falan, basitleştirerek anlatıyorum, ama ya konunun ta Ukrayna'dan başlayıp Ukrayna savaşında başlayıp o transatlantikteki o bağın incelmesinin İran'da Hürmüz'de adeta kopma noktasına gelmişti. İşte o Rutte'nin babacımları aslında işte

0: önemli. Ama zaten şöyle bir düşüncem, sizinle yayınlarımızda söylemiştim zannedersem. Acaba bu yaz devam eden işte G7 zirvesi, NATO, hatta Dünya Kupası falan, Trump'ın bu diplomasi trafiği içerisinde kendisine kazanmak istediği bir alan mıydı? Bir zaman mıydı bu bir mutabakat? Burada ne kadar gerçekçi, hala şart düşüyorum demiştim. Bu konuda hala da öyle düşünüyorum. Evet, Kasım'a kadar, ara seçimlere kadar zaman kazanmaya çalışacaktır. Ya petrolü mümkün olduğu kadar, petrol fiyatlarını mümkün olduğu kadar aşağılarda tutmaya çalışacaktır. Ama bir yandan da caydırıcı gücünü de göstermekten çekinmiyor. Mesela sizin verdiğiniz örnek, az evvel konuşulan, daha önce vurduğu yerlerin ötesinde İran'ın geneline de yayabilirim bu ateş hattını. Sadece Hürmüz ve çevresinde, işte Bender Abbas'tır vesairedir, oralarda kalmayabilir demek de İran'a aslında biraz daha el yükseltmek demek. İran da öteki taraftan aslında zamanlama onlar açısından da pek yani enteresan. Henüz daha Hamane'yi gömmemişsiniz. Hatta yani cenazenin kaldırılması sürecinde de böyle bir özel bir saldırmazlık mutabakatına, özel bir belki şifahi, belki başka şekilde, ama birbirinize söz vermişsiniz. Fakat ne olursa olsun illa benim rotamdan geçilecek. Umman'a yakın geçemezsin. İkinci bir alternatif rotayı asla kabul etmeyiz ifadesi. Hani her ne kadar mesela diyelim ki devrim muhafızlarının içerisinde ayrı gruplar bu saldırıları gerçekleştiriyor, ticari gemileri. Kalibaf'ın bu yönde açıklamaları var. Yani illa bu rotadan geçilecek. İran'ın rotasının dışında rota kabul edilmez. Çıkışı da taraflar gerçekten de yani tehlikeli bir yolda yürümeye başlıyorlar. Bu mutabakat bu arada 60 gün İran'ın da işine yarayan bir süre. Çünkü onlar da aslında petrol ihraç edememeye başladılar. Petrolü dışarı çıkaramamaya başlamışlardı Amerika'nın karşı blokajı sebebiyle. Demek ki diyoruz ki bu kadar süre yetti.
1: Bu arada askeri herhalde olarak da İran toparlanmışa benziyor. Neden? Çünkü Donald Trump da bu geride bıraktığımız gün söyledi Ankara'da. Özellikle radar sistemlerinin yenilerini tespit ettik. Yani radar sistemini hızlı bir şekilde temin edip bir de kurabilme yeteneğine de sahip. Ama siz de ifade ettiniz ya, aslında bugün İsmail Bekai'nin açıklaması belki de bu Murat Akan'ın da ifade ettiği bu ateşkes sürecine ya da bu metne dair en net belki özet. İsmail Bekai diyor ki İran ve Amerika arasında ki mutabakat saptı, ilk adımdan itibaren güven temeline değil taahhüt karşılığı taahhüt mekanizmasının açık çerçevesine dayanarak düzenlenmişti. Çünkü karşı tarafta iyi niyet belirtisine dair hiçbir iz yoktu. Anar Hoca, taahhüt karşılığı taahhüt. Yani ben bunu yapacağım, sen bunu yap, sen bunu yaparsan ben bunu yapacağım. Ama hiçbir şey görmedik, sadece işte Brent petrolün düşmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler dışında başka bir gelişme yaşandı mı? Ya da Katar'daki görüşmelerin bir yansımasını gördük mü net olarak?
2: Yok, yani somut bir veri ortaya çıkmadı.
1: En 60 önemli günü dolduracak. Evet. Bir şey yok.
2: Yani birkaç başlık var. Hepsi tartışmalı başlıklar ve çatışmayı tekrar şiddetlendirebilecek başlıklar. Birincisi Lübnan sahası, ki İranlılar orada kandırıldıklarını düşünüyorlar. Hı hı. Çünkü tüm cephelerde ateşkes sağlanmalıydı. İsrail ordusu bir şekilde oradan Amerika'nın baskısıyla çıkarılmalıydı ama İran'la anlaşma imzaladıktan 3 gün sonra İsrail Lübnan hükümetiyle bir mutabakat metni imzaladı ve şart koştu. Bizim buradan çıkmamızı istiyorsanız Hizbullah dahil bütün paramiliter unsurlar silahlarını bırakacak ve bütün altyapını tasfiye edecek. Bu olmazsa ben Güney Lübnan'da varlığımı devam ettireceğim. Bir, İran burada bir nasıl derler, bir çalım yediğini düşünüyor. Bu bir. İkinci mesele Hürmüz, bahsetti hocalarımız da. İranlılar şunu kabul etmek istemiyorlar. Alternatif güzergahı kabul etmek istemiyorlar. Yani bunu kendilerine yediremiyorlar. Amiyane tabirle. Yani diyorlar ki bütün gemiler bizim belirlediğimiz güzergahtan geçecek. Bizim belirlediğimiz bu güzergahtan geçmeyen gemilerin hiçbirinin güvenlik garantisi yok. Her an saldırıya uğrayabilirler ki bunu bir hafta

0: Önce Panama bayraklı bir gemiye saldırdılar. Evet. Singapur bayraklı bir gemiye saldırdılar. Dün Katar, Suudi Arabistan, bir de herhalde İngiltere bayraklı bir gemiye saldırdılar. Şimdi devrim muhafızları içerisinde bu radikal kanat veya işte bu artık İran'ın yaptığı bir saldırı. Bunu açıklaması lazım. Umman açıklarından geçen bu ticaret gemilerine antlaşma metninde olmamasına rağmen bugün İran güzergahını kullanmadı diye sırf bu gerekçe göstererek İranlılar bu gemilere niye saldırıyor? Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Siz de bahsettiniz. İsrail'de seçim var. Ekim'de seçim var. Muhtemel Netanyahu'nun hükümetin değişme ihtimali var. Evet, yerine gelecek isim belki de yine bu güvenlikçi politikalarını devam ettirir. Ama en azından Amerika'nın dizginleyebileceği bir profil olur. Çünkü Netanyahu Amerikan siyasetini zaman zaman oradaki dinamikleri harekete geçirme kabiliyeti çok yüksek bir siyasetçi. Oradaki networkleri çok güçlü. Yerine gelen belki onun kadar olmayabilir. Bu şu anlama geliyor. En azından bu devrim muhafızları bu İsrail'deki bu seçimlere kadar bu süreci götürebilir. Bir şekilde bu müzakerelerin aksamaması için, çatışmaların tekrar başlamaması için az da olsa çaba sarf edebilir. Bakın diyorlardı ki İranlılar, Amerika'nın ambargosu hiçbir işe yaramıyor. Biz her gün istediğimiz tankeri buradan geçiriyoruz, petrolümüzü satıyoruz diyorlardı. Ama Galibaf geçen devlet televizyonunda bir konuşma yaptı. Hatta bir aşamadan sonra konuşmasını kestiler. Dedi ki bizi eleştiriyorlar, bu antlaşmayı niye imzaladın? Bu antlaşmayı imzalamasaydık hiçbir şekilde petrol satamıyorduk. Evet. Amerika'nın ambargosu sayesinde. Bunu kendileri itiraf ettiler.
1: Hatta New York Times'a bir ekleme yapayım. Evet, New York Times'ın iddiasına göre Mesut Pezeşkiyan ve İran Merkez Bankası Başkanı bizzat Hamane'ye eğer bu durum devam ederse İran ekonomisi tamamen çökecek, ülke iflas edecek uyarısında bulunmuş. Hamane'nin de bu uyarılar üzerine anlaşmaya onay verdiği söyleniyor.
0: Bu sır değil, bu bilinen şey. Yani rasyonel politikacı, rasyonel insanlar, İran'daki rasyonel insanlar bunu görüyor, değerlendiriyor, biliyor. Bir çıkış yolu arayarak Amerikalılar oturdular, antlaştılar ve gayet iyi bir metin imzaladılar. İşte İran'ın orada balistik füze meselesi gündeme gelmedi.
2: Hocam iki taraf da birbirini o metinle kandırdı. Yani en azından oyalama için
0: şöyle Trump
2: rıza gösterdi diyebilir miyiz?
0: Trump şöyle İran'dan istediğini aldığını düşünüyor. Neden istediğini aldığını? Diyor ki ben bunu 28 Şubat öncesi de imzalayabilirdim. Ama imzalamadım, oradaki yönetimi değiştirdim. Ali Hamaney ve yakın isimleri tasfiye ettim. Ali Hamaney iktidarıyla bu antlaşmayı imzalamadım. Çünkü o taviz vermez. Çok çetin bir müzakereciydi. Bu devasa İran'ın tırnak içerisinde şanlı direniş ekseni politikasının mimarını ve ekibini ortadan kaldırdım. Yeni bir ekip geldi. Daha önceki başkanların yapmadığını ben yaptım. İran'ın nükleer programını gerilettim. Balistik füzesini gerilettim. En önemlisi yönetimini değiştirdim. Şu an oradaki yönetim içeride nasıl bir uyum sağlayacak? İran ihya olacak mı? Güç odakları tekrar, evet savaş hali var, bir konsolidasyon var ama savaş hali geçtikten sonra İran'ın kronik sorunları tekrar ortaya çıkacak. İran bu meselelerle baş edebilecek. Yani dağınık bir İran'la ben bu antlaşmayı imzaladım. Bu anlamda istediğini elde ettiğini düşünüyordu Trump. Ama İran içerisinde ben bunlara iki grupa ayırıyorum, devrim muhafızları içerisindeki grubu. Bir grup pragmatist generaller, gerçekten de bu antlaşmanın, mutabakat zaptının nihayetlendirilmesini istiyorlar. Neden? Çünkü bu adamlar İran ekonomisinin neredeyse %60-%70'ini kontrol ediyorlar. Gücü ve parayı kontrol ettikleri için ABD ile antlaşma dışında başka bir alternatiflerin olmadıklarını biliyorlar. Yoksa kaybedecekler paralarını da güçlerini de. Ama diğer o sertlik yanlıları özellikle Hürmüz gibi meselelerde asla taviz verilmemesi gerektiğini, kendi şartlarıyla, diktesiyle bu antlaşmayı imzalamak istiyorlar. Bugün onun ceremesini çekiyor bölge ve İran. Dolayısıyla bu Hürmüz meselesi İran'ın başını çok ağrıtacak diye düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim Tahir Bey. Buyurun. Şimdi İran'ın misillemesinden bahsediliyor. Bakın İran'ın Körfez'de hedef alabileceği ülke sayısı da azaldı. Artık Suudi Arabistan, BAE hedef almıyor. Neden? Çünkü ikisi de hava kuvvetleriyle yanıt vereceğini deklare ettiler. 3 Katar müzakereci olduğu için o da hedef alınmıyor. Geriye 2 tane.
2: Bahreyn ve Kuveyt.
0: Yani bu misilleme

0: yapacağı alan da daralmaya başladı. Bunun ben İran için olumlu bir sonuç vermeyeceğini düşünüyorum.
1: Dikkat çeken bir not mudur bilemiyorum ama İrfan Sapmaz, Donald Trump'ın Ankara'ya geldiği uçakla gittiği uçak farklı. Neden? Yani ilk uçak yeni uçakken, yani Türkiye'ye geldiği uçak
2: Katar'ın
1: yeni uçakken, Katar'ın hediye ettiği, dönüş yolunda eski Air Force One'ı kullanmış. Hatta eleştiriler var ya, tam da böyle saldırının göbeğinde Amerikalılar onu paylaşıyorlar. Tam da böyle saldırının gerçekleştiği bir dönemde neden böyle bir şey yaptı diye. Senin bu konuda var mı bilgi?
3: Hatta evet, sana Trump bir... zaten senin evet Ercan.
2: Ha yok. Hatta giderken gazetecilere, uçaktakilere uçağın işte pencerelerini kapatın, perdeleri çekin talimatının bile verildiği söyleniyor.
1: O da çok iyi.
2: Evet, yani İrfan'ın bilgisi vardı. Amerikan medyasında konuşuyor evet. Böyle.
3: Donald Trump zaten bunun cevabını verdi bugün. Açıklama yaptı kendi True Social'dan. Ordumuzun cesur mensuplarını onurlandırmak amacıyla yepyeni ve gerçekten muhteşem Air Force One uçağını personelin uçağı yakından inceleyebilmesi için Birleşik Krallık'taki Midland Hall Hava Kuvvetleri üssüne gönderiyoruz. Herkes büyük bir heyecan içinde ve bu ayrıcalığa ilk onların sahip olması gerektiğini düşündük. Eski günlerin hatırına önceki Air Force One uçağını Türkiye'den Midland Hall'a götüreceğiz. Bu Hava Kuvvetleri filomuza katılan o güzel yeni uçağı kahraman askerlerimizin yakından görmesini sağlamak adına kesinlikle yapmaya değer kısa bir yolculuk olacak Başkan Donald Trump diyor. Belki gerçekten acaba Donald Trump'ın söylediği doğru mu? Tabii burada artık her şeye şüpheyle
2: evet, İran,
3: bakma eğiliminde İrfan, olan bir güvenlik sorunu mu vardı?
2: Evet.
3: Acaba diyorum bir güvenlik
2: onu şöyle
3: sorunu
2: diyorlar,
3: vardı
2: bilmiyorum. Türkiye'deki NATO zirvesinde birkaç kez suikastten bahsetmiş. Yani İranlıların veya İran'a yakın işte unsurların kendisine suikast düzenleyebilme ihtimalinden bahsediliyor.
0: Kendisi de söyledi onu. Dedi ki İranlıların ölüm listesindeyim.
2: Evet, suikast yapabilirler ama yani o tabii Trump'ın bu zihni şeyinin değişmesinde İran'daki Hamaney cenaze merasimlerinin etkisi çok oldu. Yani onu mesela İsrail veya İran'a, Trump'a yakın yani İran'a yönlendirmek, saldırmak isteyen kesimler de iyi kullandılar. O düşüncedeyim ben. Yani o toplantılarda işte Trump'a ölüm sloganları evet. Falan dağıtıldı. Bir de o kitlesel gösteriler şeye de yol açtı. Yani bazı kesimlerde diyelim memnuniyetsizliklere de yol açtı. Yani
1: cenaze törenlerinde söylendi
2: tabii,
1: yani.
2: Tabii o hem o kitlesel gösteriler hem de İran rejiminin hala işte çok sağlıklı, muhkem desteğinin oldukça yerinde olduğu, Irak'ta da mesela çok büyük gösteriler yapıldı. Bütün bunlar mesela Trump'ın o psikolojisini falan etkilemiş olabilir.
3: Bu arada şimdi Trump tabii bu arada şu anda bir paylaşım yaptı. True Social'dan İran'a yönelik saldırıların fotoğraflarını paylaştı True Social'dan ve bir video 24 saniyelik bir video paylaştı. Aynı zamanda Donald Trump yaklaşık 4 adet video ve fotoğraf var şu an itibariyle saniyeler içerisinde paylaşım yaptı Donald Trump İran'a yönelik gerçekleştirilen bu saldırılar.
1: Ekber, İran cephesinden de karşı saldırıların başladığına, yani misillemelerin başladığına yönelik bazı iddialar var. Ama bununla birlikte Muhsin Rızai'den bir açıklama gördüm. O da diyor ki yani sert bir şekilde karşılık vereceğiz diyor. Saldırgan düşman şiddetle cezalandırılacak. Buna dair bir yeni açıklama var mı?
4: Daha resmi açıklama gelmedi İran'ın işte yanıt verdiğine ilişkin. Fakat İran medyası adına açıklamaları bir yetkili, askeri yetkiliye dayandırarak kısa süre içinde İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerine yönelik çok geniş çaplı bir saldırı yapacağını duyuruyor. Ki değerli hocalarına belirttik. Genellikle son zamanlarda bu saldırılar Bahreyn ve Kuveyt'le sınırlı oluyor ki muhtemelen önümüzdeki birkaç dakika içinde aynen dün gece olduğu gibi esasında biz neredeyse aynı filmi her gece izliyoruz. Yani.
1: Ekber, ona sen de katılıyor musun? Hocam da ifade ettiği, yani evet eskiden Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraların da sıkça vurulduğunu biliyorduk ama evet. Şimdi daha çok bu saldırılar Bahreyn ve Kuveyt'le sınırlı kaldı.
2: Suudi Arabistan destek de vermedi. Desteğini
1: Suudi Arabistan
2: destek
1: ve
2: vermeyeceğini
1: Katar'a
2: söylemişti.
1: Yönelik değil saldırılar. İşte Rızai de diyor ki ABD ve müttefikleri ağır bir şekilde

0: cezalandırılacak.
1: Ekber, özür diliyorum. Trump şimdi bir paylaşım. Bu fotoğrafların ve videonun arkasından bu İran'ın dün gemilere yönelik gerçekleştirdiği bombalı saldırıya bir misillemedir. Eğer bu durum tekrarlanırsa sonuçlar çok daha ağır olacaktır. Yani şu mesajı veriyor Donald Trump tüm açıklamalarında, CENTCOM'da tüm açıklamalarında. Biz saldırıları başlatmadık. Biz memorandum anlaşmasını devam ettirmek istiyoruz. Ama gördüğünüz gibi İran tarafından bir saldırı var ve bu saldırılara biz karşılık veriyoruz. Hep CENTCOM'un açıklamalarında, şu andaki Trump'ın açıklamasında da. Topyekun
2: bir savaş yanlısı değiller yani.
3: Peki o yani günlerde soracağım aslında ama Ekber'le bir türlü denk gelemedik. Şimdi sormak istiyorum. Ekber, geçtiğimiz hafta Vance'in bir açıklaması vardı. Yani İran bu ilk ateşkesin bozulduğuna yönelik. Yani İran madem bir aykırılık var, telefonla arayabilir, bunu çözebiliriz şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi sivil gemilerden bahsediyoruz. İran bazen kabul ediyor, bazen kabul etmiyor bu saldırıları. Ama sivil gemilere yönelik İran neden ısrarla saldırı seçeneğini tutuyor? Yani bir şekilde engellemek işte ya da seyrinin rotasını değiştirebilecek atışlar da yapabilir ama sivil gemilere saldırısı genellikle İran'ı özellikle bu süreçte biraz daha olumsuz yönde etkiliyor. Yani bugüne kadar hep uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini biliyoruz İran'ın. Neden böyle bir seçenekte ısrar ediyor?
0: Şöyle söyleyeyim, İran az önce değerli hocalarımın da belirttiği üzere Umman rotasını kabul etmiyor. Orada herhangi bir benim belirlediğim rotanın dışındaki herhangi bir rota geçersizdir, yasa dışıdır. Ben o rotayla ilgili işlem yaparım. Hatta gün içinde İran liderinin siyasi danışmanlarına Muhammed Muhbir'in de bir açıklaması oldu. Sonsuza kadar bu bölgenin yönetimi İran'da kalacaktır yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. İran'la sürekli açıklamalar, İran ne kadar bu saldırıları üstlenmese de o rotayı kabul etmediğini belirtiyor. Ve öyle görünüyor ki bu önümüzdeki, eğer bu şekilde ihtilaflar devam ederse önümüzdeki günlerde de benzer olayları biz görme imkanına şahit olacağız. Çünkü taraflar farklı bir şekilde bu uzlaşmayı yorumluyor. İran kabul etmiyor ve esas sebebi de o. İran bu bölgeden gemi geçecekse benim belirttiğim rotadan geçecektir ve ben onlara da önümüzdeki süreçte işte hem yöneteceğim o bölgeyi, onlara mesela ben belirleyeceğim ne zaman kim geçeceğini, denetim bende olacaktır. Hatta bunlara karşı hizmet bedeli lazım. İran bunu istiyor ancak karşı taraflar bunu kabul etmiyor ve işte fırtınanın da buradaki kopmasının sebebinde bu mesele olduğunu ifade edebilir. Şimdi dikkat çeken bir husus da vardır. İran medyası da altını çiziyor. Mesela bu son saldırıda askeri gemiler vurulmuş ancak İran medyası özellikle herhangi bir petrol tesisinin vurulmadığının altını çiziyor. Bu da öyle gözüküyor ki Donald Trump petrol fiyatlarının veya petrol sahalarının bu sebeple etkilenmemesini istiyor. Az önce Tayyip bir meseleden de değindik. Bahreyn ve Kuveyt. Dikkat ederseniz ilk başta Birleşik Arap Emirlikleri daha fazla vuruluyordu. Hatta o 40 günlük savaşta işte yorumlar yapılmıştı.
3: Yani İsrail'den daha çok füze Birleşik Arap Emirlikleri'ne.
2: 25 atılmış. Milyar dolar bir bedel ödedikleri söyleniyor.
4: Ama niye vuruyordu şeyi Birleşik Arap Emirlikleri'ni? Şunun için vuruyordu. Daha çok İsrail askerlerinin burayı koruduğunu, İsrail'in hatta buradan saldırılar düzenlediğini iddia ederek İran o yüzden vuruyordu. Şimdi
3: ama işte hocam, biraz onun da üzerine geçti. Bak, İsrail askeri bizzat geldi.
4: Geldi. Tabii. İşte
3: göstere
4: o yüzden
3: göstere ve demir
4: ama
3: kupayı
4: şimdi niye vurmuyor? Bak, burada İsrail şu anda geri çekilmiş durumda. Hani NATO toplantısından bahsettik ya, NATO toplantısının yapıldığı bir dönemde böyle bir saldırının gerçekleşmesi manidar dedik değil mi? Ondan öncesi var mesela, Paris'te G7 zirvesi yapıldı. Paris'teki G7 zirvesinde de mesela Fransa ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı ile ilgili sorumluluk alacağı o metne girdi. Ayrıca burada G7 zirvesinde Donald Trump Ukrayna'ya destek vereceğini belirtti. Şimdi daha sonrasında da NATO zirvesinde de aynı şeylerin tekrarlanması şunu gösteriyor. İsrail'in İran'a saldırması bölgedeki çılgınlıkları hem bölge halkının hem de dünya halkının tepkisine neden oluyor. Dolayısıyla esasında sanki bir el İsrail'i bu savaştan biraz geri tutup, yani Amerikan eliyle, ABD eliyle bu savaşı, İran'ı iyice zayıflatıp tamamen hani masaya zayıf şekilde oturtup bir şekilde isteklerini, taleplerini kabul ettirme gibi bir durum söz konusu. Yoksa mesela dikkat çekici bir durum, İsrail mesela bu fırsatı kaçırmazdı. Netanyahu kaçırmazdı. Zira diyor ki Netanyahu, bu saldırılardan önce şöyle

0: demişti. Yani evet, İran'a ciddi zarar verildi. İran 20 yıl geri götürüldü ama İran'la yapılan bu müzakereler İran'ın elini güçlendiriyor. Çünkü İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması, Hürmüz Boğazı'ndaki efendim işte gücünün ortaya konulması, işte füze sistemlerinin, menzillerinin hiç gündeme gelmemesi gibi durumlar İran'ı esasında güçlendirdi. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Hem ABD tarafı hem İran tarafı bu süreci hazırlıkların yapılması, zaman kazanılması için kullandı. Özellikle de Donald Trump. Dediğiniz gibi Dünya Kupası var. Ayrıca işte 3 Kasım seçimleri var, ara seçimleri var. Bu seçimlere kadar bir şekilde müzakereci gözükmek. Yani bakın, biz aslında barış istiyoruz, barış yapmak istiyoruz ama İran bir şekilde bunu bozuyor. İran da ne yaptı? İran da hem kendi kamuoyuna hem de dünyaya, bakın ben bu savaşı kazandım, masada da oturdum, istediklerimi aldım havası yaydı. Dolayısıyla peki, bu gergin ortamda ABD kamuoyu ve İsrail kamuoyu, dediğim gibi özellikle İsrail muhalefeti ve kamuoyu, ciddi baskı oluşturdu yöneticiler üzerinde.
1: Bu Musa'yı da soracağım, tam Birleşik Arap Emirlikleri demişken 10 patlama sesi, 10 ayrı patlama sesi duyulduğu ifade ediliyor. Bu Musa'nın devreye girmesiyle acaba Hürmüz'de başka bir askeri hareketlilik beklemeli miyiz diye hemen pası size Şebnem Hanım böyle atayım.
2: Tamam, oraya cevap vereyim ama Murat Bey'den biraz ayrışıyorum. Neden? Çünkü bakın, bazı şeyleri unutuyoruz. Çok mesela önemli bazı gelişmeler yaşandı bu mutabakat imzalandığından beri. Bence en kritik olan konulardan bir tanesi, mutabakattan falan da öte, J.D. Vance'in çıkıp bayağı İsrail'e fırça çekmesiydi. Çok önemliydi. Yani bir Amerikan başkanının karşısına İsrail devletini alıp ona adeta had bildirmesi, yer bildirmesi, bir müttefikini böyle uluslararası arenada bu denli aşağılaması aynı zamanda cesurca da bir şey. Çünkü Amerikan başkanlarının İsrail'le ilgili politikalarda belirlenen çizginin dışına çıkması yani pek de onların hayrına
1: yani
2: olmamıştır.
1: Seçim malzemesi olarak bilirdik onları.
2: Evet, evet.
1: Ben sanki bu seçime değil de söylemleri bir sonraki seçime yönelikti.
0: Başkanlığa dönük olmasın.
1: Ara seçimlere değil,
2: yani
1: ara seçimlere
2: yani dönelim. Tabii, ya, hayır, o da bir siyasetçi sonuçta ama Amerika'da normalde
3: yani
2: siyaset İsrail'e karşı
3: şey
2: yapılmıyor. İsrail'e
1: şey
2: karşı konuşmak bugün hala yeteri kadar oy getiriyor diyemezsiniz. Çünkü parayı, sermayeyi İrfan Bey daha iyi bilir ama hala orada yani şey kullanıyor, yönetiyor. Yahudiler yönetiyor. O lobi yönetiyor ve çok kolay bir şey değil. Bu yapılmışken üstelik de uluslararası arenada, yani herkes öldürerek sorunlarınızı halledemezsiniz. İşte tek müttefikiniz burası kaldı, onu da heba etmeyin. Trump hala sizi... Ya bunlar önemli, değerli şeylerdi. Şimdi kalkıp da tam da böyle önemli bir ayrışmaya yol açmışsınız, değil mi? Amerika ve İsrail arasında bir kırılma mı var? O yılların müttefikliği bu noktalara mı geldi falan? Tam da elinizde böyle değerli bir an var. İran açısından söylüyorum. Neden bunu kalkıp da Umman'ın karasularından geçiyorsunuz? Neden benim karasularımdan geçmiyorsunuz? Basite indirgiyorum yine. Buraya getirerek, yani elinize de ki bu çok değerli şeyi harcıyorsunuz. Biraz anlayamadığımı söylemem gerekiyor. Çünkü bakın, uluslararası hukuk sizin yanınızda olsa tamam diyeceğim. Orada yani iki taraflı bir hat var. Bir tanesi tamam sizin karasularınızdan geçiyor. Bir tanesi çok sığ bir yerden bahsediyoruz bu arada. Hani 30-35 kilometrelik bir yer en dar noktası Hürmüz'ün ama... Yani Umman ve kısmen de Birleşik Arap Emirlikleri'nin karasularından geçiyor. Yani şu, adeta şunu demeye getiriyor. Normalde tak aksini beklersiniz, değil mi? Benim karasularımdan geçeni vururum, ben savaş halindeyim falan diyebilir bir ülke. Ama hayır, benim belirlediğim rotanın, benim söylediğim yerin dışında herhangi bir yerden geçmeyeceksiniz. Ya bu, ya bu biraz yani coğrafyanın doğasına da çok aykırı. Çünkü yani Hürmüz'de evet senin her ne kadar kontrol hakkın varsa da kıtı, yani şeyde kıyının öteki tarafında da farklı ülkeler var.
1: Umman'da var, Birleşik Arap Emirlikleri'nde var.
2: Bakın mesela şeyi çok konuştuk. Lübnan meselesi, hani Lübnan konusunda İsrail'e bir şey dayatıldı ama İsrail buranın yani imzacısı değil, bu metnin imzacısı değil dedik. Ama aynı zamanda Hürmüz konusunda da mutabakat metninde Amerika Birleşik Devletleri ve İran imzacı fakat

0: Umman değil, Birleşik Arap Emirlikleri değil, hatta oradaki pek çok üçüncü taraf değil ve giderek daha fazla üçüncü tarafların çıkarlarını zorluyor. Yani hatta çıkarlarını bırakın, yani normal hayatın hayatlarına olan akışlarına devam edemiyor insanlar. O bölge insanları öyle. Sadece ticaret açısından söylemiyorum, işte bugün vurulmamış olabilir Birleşik Arap Emirlikleri ama yarın vurulmayacağını bilmiyoruz. Bu konuda en böyle barışçıl yerlerde durmaya çalışan Umman'ın da yarın hedef alınmayacağını bilmiyoruz. Ya da işte Katar, ya Katar'da bir vatandaş öldü ilk saldırıda, yine ticari gemiler meselesi ki Katar hayır, bu konuda barış konusunda en çok çabalayanlardan bir tanesiydi. Ya yani demek ki aslında savaş sürecinde de vurdu İran. Bugün barış konusunda da masada müzakere devam ederken, çatışma devam ettiği müddetçe ya karşı taraftan, yani belki Amerika'yı doğrudan hedef almıyor savaş gemileri şunu bunu falan ama yani Körfez ülkelerine her an her şey olabilir sopasını elinden bırakmıyor.
1: Körfez ülkeleriyle bir anlaşma yoluna gitmektense İran ısrarla neden onları daha da kendi cephesinde sert bir şekilde yer alacak bir politika izliyor?
0: Yani aslında şöyle, bu mutabakat
1: Umman kalmıştı,
0: metnine,
1: Umman ve Katar.
0: Tahir Bey, mesela bu mutabakat metnine Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi iki ülkeyi ayırıyorum. Diğerleri hadi tamam dediler diyelim. Amerika'nın böyle çizdiği rotadan çıkmadılar. Onlar şerh koyabilirlerdi. İsrail gibi tanımıyoruz, etmiyoruz. Ya yani biz çok zarar gördük. Hani bizim tazminatımız, bir de hani çok konuşamadığımız büyük bir rakam var. Yani 300 milyar dolarlık falan bir İran'a fon sağlanması gibi konular, bir de bunu Körfez ödeyecek falan dediler. Bu ülkeler ses çıkarmadı. Hayır, onların hakkını kendimiz biz savunacak değiliz. O kendileri savunsunlar da. Yine de dışarıdan baktığınız zaman objektif olarak ya böyle burada bir de bu savaş bitsin ve gerekirse de size yatırım olarak da bu fonlar dönsün. Belki de savaş tazminatı bu aslında. Adı konulmamış bir tazminat. Tazminat denmiyor. Fon deniyor ama bir şekilde içeriye para girmesinden bahsediliyor. Herkes buna tamam demiş. Kimse yüksek sesle hayır kabul etmiyoruz dememiş İsrail dışında. Ve İsrail'in bunu söylemesi en önemli müttefikiyle arasının açılmasına sebep olmuş. Bu tarihi süreç neden bu kadar kolay harcanır?
2: Artı Netanyahu'nun demin de söyledim seçimi kaybetme ihtimali de var. Yani ona evet, savaş lazım ama sükunet ona kaybettirir. Başarısızlığına etki eder. Bu fırsat da İran liderliği tarafından değerlendirilmeliydi veya değerlendirilmeli diye düşünüyorum.
1: Körfez'in sahipleri ortada yokken, yani orada evet bir Basra Körfezi'nden bahsediyoruz. Uluslararası sistemde, Birleşmiş Milletler'de Persian Gulf diye de geçiyor. Hala yani Fars Körfezi olarak da geçiyor. İran da zaten bunu böyle kabul etmiş. Ama işte Suudi Arabistan ortada yok. Umman ortada yok. Şimdi Katar ortada yok. Evet, bir şekilde arabuluculuklar var. Bahreyn, Kuveyt. Tüm bunlarla ilgili, yani Körfez sakinleri ortada yokken karar mekanizmasının genellikle İran ve Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Batı, İran ya da NATO olması da merak uyandırıyor. İşte Rutte'nin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şunu görüyoruz. Gerekirse İran konusunda rol oynarız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a son saldırısı doğru adımdı gibi açıklamalar var.
3: Şimdi burada şu hayır,
1: niye hayır, Rutte? Evet, İrfan Sapmaz.
4: ABD'li yetkilisi yerine diyor ki İran'la ateşkes geçici olarak durdu bir son dakika gelişmesi.
3: Yani burada şimdi şu kanattayım ben. Yani İran savaşı bitti. Yani orada Anar Bey söyledi. Yani Trump orada hedeflerine ulaştı. Yani onun hedefleri kendine göre işte nükleer programının yok edilmesiydi. Rejimin daha işte ılımlılaşması ve Amerika ile müzakere edebilecek bir diyelim pozisyona dönüşmesiydi. Bunlar da hedefine ulaştı. Yani o diğer şeyle adı Trump için çok önemli değil. Asıl mesele Trump'ın hep üzerinde durduğu işte Hürmüz'ün derhal açılması güvenli şekilde. Onda da uzlaştılar ama şimdi savaş giderek İran Savaşı'ndan Hürmüz Savaşı'na doğru evriliyor. Evet. Yani İran rejiminin, işte Merve Hanım'ın sorduğu, yani böyle bir ortamda Amerika sizin taleplerinizi kabul etmişken neden böyle bu tür bir provokasyona veya bu tür bir inatçılığa devam ediyorsunuz şeklinde. Şimdi İran'da bunu yani Trump'ın yumuşak karnı olarak görüyor Hürmüz Boğazı'nı. Yani oradaki belki o anlaşmadaki taleplerini elini yükseltmek için öyle bir koza, bir ısrarda bulunuyor ama şunun farkında değil. Yani şimdi Rusya'nın o işte değişen tavrı, Çin'in değişen tavrı o İran Savaşı ile ilgili meselelerde yardıma hazırlığı şeklindeydi. Şimdi Hürmüz meselesinde bütün Avrupa, NATO artık Trump'ın arkasında sıralanmaya başladı. Yani Trump'ın eli şu anlamda zayıftı. Yani yeni bir savaşı başlatma. Zaten kongreden onay alamıyor. İşte üzerinde Amerikan iç siyasetinde baskı var. Müttefikleri destek vermiyordu İran Savaşı'nda ama Hürmüz meselesinde bütün dünya, bütün BM, bütün Avrupa, bütün NATO göreceksiniz. Bütün bölge ülkeleri Trump'ın arkasında hizalanacak. Yani İran elini çabuk tutmazsa, makul, rasyonel davranmazsa, biraz önce mesela Murat Bey değindi, G7 zirvesinde Trump İranlı liderleri mesela rakul, rasyonel, çok akıllı hareket eden insanlar diye nitelemişti. İşte bugün, dün de en ağır ifadelerle bu sefer saldırdı bunlara. İşte bunlar işte yani ağza alınmayacak şeyler söyledi. Şimdi bunun nedeni o Hürmüz meselesi. Yani Hürmüz meselesinin, Hürmüz'ü Trump'ın yumuşak karnını bir koz olarak kullanması hem Trump'ı içeride, iç siyasette zorluyor, hem küresel anlamda zorluyor ama bundan sonra bence Trump'ın eli daha da güçlü olacak. Yani o konuda İran siyasetinin yeni yöneticilerinin daha makul ve rasyonel davranması lazım. Bundan sonra Hürmüz'e yönelik bütün bu diyelim tetkişler, eylemler, provokasyonlar, saldırılar veya dedik şeklindeki iddialar Trump'ın ve müttefiklerinin elini güçlendirecek. Çünkü Trump Hürmüz'de yani şu anda diyor ki serbest bırakın, 60 gün sonra yeni bir statü mü gerekiyor, başka bir şey mi olur, onu konuşuruz diyor. Yani ona da açık bir yumuşak bir profil çiziyor ama buna rağmen İran'ın bu kadar sert davranması biraz o ideolojik bariyerlerden kaynaklanıyor.
1: Hayır Bey. Hocam devam edeceğim. Son sorumu bir Ekber'e de sorup ardından NATO konusuna döneceğim. Onlara veda etmeden önce Ekber, şimdi evet bir dönemin, Ali Hamaney döneminin kapandığını biliyoruz. Müşteba Hamaney dönemi başlıyor ama şimdi genellikle İran'da o topluma verilen mesajlar ya da politikalar vesaire de yani manevi simgelerin güçlü olduğunu biliyoruz. Artık yeni günle birlikte Hamaney'in toprağa verilmesiyle birlikte Ali Hamaney devri tamamen kapanmış olacak ve İran'da yepyeni bir dönem resmen de başlayacak. Şimdi bundan sonra bir politika değişikliği görür müyüz? Senin beklentin var mı bu anlamda? Son kez bu sorumu da sormuş olayım.
4: Kesinlikle yok. Yani bir politika değişikliği olmayacak. Kesinlikle yok. Yani ben genellikle temkinli konuşurum. Ancak bu konuyla ilgili yok. Herhangi bir... Zaten herkes geliyorsa zaten diyor ki biz Ayetullah Ali Hamney'in yolunu devam ettireceğiz. Hatta birkaç gün önceydi Mesut Pezeşkan'ın bir ifadesi söz konusu oldu. Diyor bizim liderimiz ölmedi diyor. Onun yolunu biz devam ettiriyoruz. İşte onun ülkelerini biz devam ettireceğiz yani. O yüzden herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Ve İran'daki bu dizilişe bakıldığımızda mesela bir örnek vereyim, somut bir örnek vereyim. Daha 2-3 gün önce yeni lider Mustafa Hamney'in yargı kurumu başkanlığına Muhsin Ece'yi getirdi. Süresi çünkü dolmuştu, babası atamıştı. Şimdi görüyoruz ki yani atanan kişiler de genellikle baba döneminde görevde olan kişiler. Yani bu yüzden ülkede yani Donald Trump bugün de yine Ankara'daki sözlerinde biz rejimi falan değiştirdik diyor. Ancak öyle bir şey asla ve asla söz konusu değil. Yönetim yerindedir. Hatta şunu söyleyebilirim ki daha bir yani sert olan insanların görevde olduğunu da ifade edebilirim. Son olarak Tahir, yeni İran medyasına yeni birkaç gelişme var. Ben de onları da aktararak sözü sana devredeyim. Öncelikle Donald Trump'ın paylaştığı bazı fotoğraflar var ki İrfan da az önce onlardan bahsetti. İran medyasının adına fotoğrafları birinin sahte olduğunu ifade ediyor. Daha önce yaşanmış bir olayla ilgili olduğunu belirtiyor. YouTube'dan da bunun şeyini bulmuşlar İran medyası. Diğer taraftan az önce Çağbahar'daki patlamalar bahsetmiştik. Çağbahar esasında bir noktasındadır. Fakat Hürmüz'den uzak Pakistan sınırına yakın bir bölgededir. Çabahar'ın üstündeki İran şehir bölgesine de işte saldırıdan olduğu gelen bilgiler arasında az önce Meyer Haber Ajansı bu yönde bir haber geçmiş durumda. Öyle görünüyor ki bugün Amerika Birleşik Devletleri sadece Hırmız'ın kıyısına değil biraz hem o kıyıyı genişletmiş, yani daha önce o Bender Bas ve etrafını vuruyordu. Bu kez o kıyı daha da genişletmiş.

0: yani ta Pakistan sınırına kadar gelmiş, Çabahar'a kadar gelmiş ve hem de biraz derinliklerine inmiştir. İran Şeh bölgesinde mesela bakarsın İran Şeh şehrine bayağı bir içeride olduğunu, Pakistan sınırına yakın bir noktada olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki. Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyorum. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum. Paylaştığınız bilgilerden dolayı. Gece hareketli geçebilir. Yine sizlerden o gelişmeleri alacağız. Bizim haberimiz olmayan önemli gelişmeler olursa lütfen sizler de bizi haberdar edin. Kolaylıklar diliyorum. Murat Hocam, son olarak
2: iki cümle,
1: yorumunuzu alın.
2: Tabii ki ekleyeceğim. O da şu. Tabii bütün sorunun bütün görünen yüzü Hürmüz Boğazı olduğu için, işte Donald Trump için de petrol çok önemli olduğu için esasında sorun sadece buraymış gibi gözüküyor. Şimdi o 14 maddelik çerçeve metinde şeyde yok muydu? Lübnan yok muydu? İran diyor ki bu ateşkesin ya bu anlaşmanın içerisinde Lübnan da vardı. Bakıyorsunuz İsrail bırakın Litani Nehri'nin güneyini kuzeyine kadar, hatta Beka Vadisi'ne kadar gitti. Yani burada ABD silahları mesela, şimdi az önce konuştuk yani G.D. Vance işte Esti gürledi vesaire filan, bunlar seçime dönük yapılan hamleler, yani Donald Trump sonrası yapılan adaylık meseleleri, bunları herkes biliyor. Ayrıca eğer ABD mesela G.D. Vance gerçekten samimi ise, Donald Trump samimi ise, İsrail şu anda %70 ABD silahlarını kullanıyor, mühimmatlar her şey dahil. Daha geçtiğimiz gün MK-82, MK-84 ağır bombalarını gönderdiler. Bunları nerede kullanıyor? Lübnan'da kullanıyor. Ya Allah aşkına, şimdi samimi ise dursun de. Yani dur de kardeşim, vermiyorum de. Diyebiliyor mu? Diyemiyor. Yani eylemle söylem farklı. O yüzden kimse kusura bakmasın. Yani hani ABD mi İsrail yönetiyor? İsrail mi ABD'yi yönetiyor? Yıllarca bu tartışılıyor. Şimdi baktığınız zaman yani evet söylemler var. G.D. Vance ciddi bir çıkış yaptı. Karşılığı ne? Yani Lübnan bu ateşkesin içerisinde diyor. Ama ertesi gün Netanyahu Lübnan'ı vuruyor. Şu anda yaklaşık 10 köy haritadan silinmiş ve devam ediyor buna. Daha dün aynı saldırılar yapıldı. Yani madem ki bu ateşkes var, madem ki Lübnan da bu ateşkesin içerisinde, ABD de çok güçlü, İsrail'i yönetiyor. Dur kardeşim ya. Yani esasında sadece Hürmüz Boğazı falan değil. Onu demek istiyorum. Sorun başka yerlerde de var.
1: Şimdi bu arada saldırıların devam ettiği yönünde bazı bilgiler var. İran şehri bölgesinde, bu şehir bölgesinde, Çardahar bölgesinde saldırıların olduğuna yönelik bilgiler vardı haliyle. Şimdi son olarak şöyle bir İran'da o vurulan bölgeleri belki biraz daha net olarak ifade edebilirsek. Evet, şimdi hemen şu ikonda aldık mı? Şimdi Hürmüz Boğazı'nda bazı noktalar vuruluyor şu an itibariyle. Bu bahsetmiş olduğumuz bölge, yani tam Hürmüz noktasında değil ama şu bölgelerde, yani Pakistan noktasına yakın, İsfahan'la ilgili bir saldırı olmadığı netleşmiş oldu. İran tarafından yapılan açıklamalarda şöyle denildi. Yani İsfahan'ın üzerindeki uçaklar İran'a ait uçaklar, bir yabancı bir güce ait uçaklar değil denildi. Ama şu an itibariyle anladığımız o ki Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha şu bölgeyi, ama yani biraz
3: Hürmüz
1: daha
3: bölgesindeki lojistik biçimde, şeylerini vuruyor.
1: Evet, yani hatta şöyle biraz daha derinleştireyim. Çalışıyor. Şu şekilde genişletmiş durumda. Çünkü tam şu noktada bulunan Ebu Musa Adası tartışmalı nokta, yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında tartışmalı adalardan birisi. Sadece bu noktalarda ondan fazla patlama sesi duyulduğu ifade ediliyor. Yani bir yanda en doğudaki kısım Hürmüz'ün neredeyse girişi sayılabilecek noktalardan birisi. Bir yanda da Hürmüz'ün çıkışı sayılabilen Ebu Musa Adası'nda saldırılar gerçekleşti. İlerleyen dakikalarda yeni bilgiler o bölgeden geldikçe yine paylaşmayı sürdüreceğiz. Ama dedik ya, geride bıraktığımız gün tüm dünyanın aslında en yakından beklediği açıklamalar Ankara'daydı. Ve Ankara'da gerek Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, gerek diğer Avrupa ülkelerinin, NATO müttefiklerinin açıklamaları, en çok da Donald Trump'ın açıklamaları takip edildi. Evet, zirveden duyulan memnuniyetler dile getirildi ama Donald Trump'ın İran'la ilgili sözleri işte

0: Bu patlamaların, bu saldırıların yaşanmasının zaten bir habercisiydi. Hazırsa NATO'nun, İran'ın, Donald Trump'ın İran'la ilgili NATO'da söylediği o sözlerin haberini verebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. Ardından da diğer NATO detaylarını, NATO'da yapılan önemli açıklamaları ve Başkan Erdoğan'ın kapanışta verdiği o önemli mesajları dinleyeceğiz.
1: İran ile ateşkes bitti. Onlarla anlaşmak vakit kaybı. Görüşmeler sürebilir.
2: ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonuna değindi.
1: İran'daki çok tehlikeli kişilere bir saldırı gerçekleştirdik. Bunlar hasta insanlar ve cenaze işleriyle uğraşıyorlar ama bunun yerine gemilere roket atmayı seçtiler. Ve biz de onları çok sert, 20 kat daha sert vurduk. Ne zaman siz saldırsanız biz de vuracağız dedik. İran'ın nükleersizleştirilmesini sağlayacağız. Binlerce askerimizi öldürdüler geçmişte.
2: ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO zirvesi öncesi Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, NATO'nun mevcut finansal yapısından duyduğu memnuniyetsizliği açık şekilde dile getirerek ittifak ortaklarını hedef aldı.
1: NATO'dan memnun değilim. İran da bize yardım etmediler ama bizim yardıma ihtiyacımız yok. Ben sadece bize yardım edip etmeyeceklerini test ettim. Almanya, Fransa, İngiltere ile görüştüm. İspanya ile görüşmedim. Korkunç bir partnerler. Onlarla ziyaretler, ticaret dahil her şeyimizi kestik. İspanya payını da vermiyor. Hiçbir şeye katılmıyor. Sürekli onları korumaya devam edemeyiz. İspanya ile hiçbir işimiz kalmadı.
2: Grönland konusuna da değinen ABD Başkanı bu meselenin ABD için büyük bir sorun teşkil ettiğini kaydetti. İttifak üyelerinden destek talep ettiklerinde hayır yanıtını aldıklarını belirten Trump, müttefiklerin kendilerini yalnız bıraktığını ifade etti.
1: Grönland konusunda desteklenmedim. Kısa dönemde bu ülkeleri Rusya'dan korumak için trilyonlarca dolar harcadık. Aslında aramızda Avrupa ile bir okyanus var ama biz onları savunduk. Rutte beni anlıyor, bana hak veriyor. İtalya'da çok kötü davrandı.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte ise İran konusundaki tutumunda da seninleyim diyerek ABD Başkanı'na destek verdi.
0: İki günlük tarihi bir zirveden bahsediyoruz. Tabii ki pek çok açıklama, pek çok kriz, pek çok anlaşma şu fotoğraf karesinde gizli. Belki simaları böyle tek tek baktığımızda bile kimlerin duruşu nasıldı, ne mesajlar verdi, istekleri, isteksizlikleri net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ama bu özellikle fotoğraf karesinde çok tartışılan isimler de oldu. En çok eleştirilerin geldiği isimlerden birisi, birisi İtalya Başbakanı Meloni'ydi. Bilmiyorum, ilginç bir şekilde Trump krizleri yaşandı. Hatta en son fotoğraf karesinde Donald Trump'ın, evet, yani Beyaz Saray'ın paylaştığı fotoğrafta onun görünmediği karenin bile kullanılmaması tartışma konusu oldu. Bir diğer isim İspanya Başbakanı Sanchez'di. Yani onunla Donald Trump'ın arasındaki o gerginlik nasıl sonuçlanacaktı onu herkes takip etti ama Sanchez dedi ki yok, karşıla yani yüz yüze geldik, konuştuk, bir kriz ortamı yoktu, sinirler gergin değildi, hatta futbolla ilgili konuştuk dedi. Starmer'ın son NATO zirvesiydi, zira istifası söz konusu. Bunun dışında yani şöyle arkada biraz kalmış ama
3: Mitsotakis
0: Mitsotakis, ona bir ayrı parantez açacağız. Zira Başkan Erdoğan da ayrı bir parantez açtı yapmış olduğu konuşmada. Türkiye'yi adeta şikayet etmeye yeltendi. Ama onun bu şikayetinin diğer NATO müttefiklerinin, NATO liderlerinin açıklamalarına bakıldığında pek de kale alınmadığı açıkçası ortadaydı. Şimdi yine gözlükleriyle ön planda, kol düğmeleri, gözlükleri ve eşiyle NATO zirvesinin en çok magazin olan lideri Macron. Macron'un da Ankara'daki koşusu gündem oldu. Ona da değineceğiz. Edi Rama'nın ayakkabıları, bu kez Donald Trump'ın dikkatini çekmedi. O da ayrı bir tartışma konusu oldu. Hatta Rutte ısrarla Donald Trump'a işaret etmesine rağmen o da konuşulmadı. Şöyle şu listeye baktığımızda aslında evet tartışılacak pek çok başlık var. Krizin olduğu, bireysel krizlerin yaşandığı, gerginliklerin olduğu pek çok nokta vardı ama ortak nokta, ortak memnuniyet Türkiye'nin ev sahipliği, Başkan Erdoğan'ın ev sahipliği ve liderliğiydi. Şüphesiz ki o anlamda aykırı bir görüş belirten hiç kimse yoktu. Sadece liderler değil, onlarla birlikte gelen heyetler, basın mensupları dünyanın dört bir yanından gelen yorumlara baktığımızda ortak kanı bu. Hem Türkiye'nin ev sahipliği hem de Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, o yükselen Türkiye'nin ulaştığı güç, savunma sanayi ayrı bir konuydu. İsterseniz Başkan Erdoğan'ın hemen o açıklamaları hazırken bakalım kapanışta hem açıklamaları hem de gazetecilere vermiş olduğu yanıtlar nelerdi? Ardından tek tek NATO'daki o kareleri değerlendireceğiz.
4: Bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
5: Dünyanın gözlerini çevirdiği Ankara'daki zirveyde daha güçlü bir NATO'nun temellerinin atıldığını vurguladı. Sorumluluk üstlenmeye hazırız dedi.
4: İttifakın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinin kapanışında kameralar karşısına geçti. Erdoğan'a ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı soruldu.
4: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
5: Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in F-35'lerle ilgili sözlerine de yanıt verdi.
4: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
5: Merak edilen bir diğer konu ABD Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda Türkiye'ye bir takvim verip vermediğiydi.
6: Teşekkür ederim.
4: Takvim demeyeyim ama yani Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız.
5: Erdoğan'a Trump'ın İran'da ateşkes bitti açıklaması ve müzakereler de soruldu.
4: Bu masa farklı bir masa ama biz elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bütün mesele masayı sağlama almak. Ama bizim masamız kolay kolay dağılmaz.
5: Ve Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere düzenlenen saldırılar.
4: Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız. Ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.

0: Evet, şimdi şüphesiz ki çok konuştuğumuz, çok tartıştığımız başlıklar var. Önemli kesitler de var. Onları da arkadaşlarım hazırladığında ekranlara tek tek getirip üzerinde biraz daha değerlendireceğiz. Ama Başkan Erdoğan'ın mesajları oldukça netti. Murat Akan, sizleri de böyle davet edeyim. Hatta sizlerin de dikkatini çeken önemli gelişmeler olmuştur. Türkiye'nin bu arada ev sahipliği yaptığı ikinci NATO zirvesi. Birisi orada durabilirseniz daha net, en azından görüntüler geldikçe buradan temas edebiliriz. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ikinci NATO zirvesi ama başkent Ankara'nın ev sahipliği yaptığı, yani başkent Ankara'da ev sahipliği yaptığımız ilk NATO zirvesi, ki NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni döneminde kararlarının alındığı, kritik konuşmaların masaya yatırıldığı ve 50 milyar dolarlık yeni sözleşmelerin kaynaklarında konuşulduğu çok tarihi bir zirveydi. Anar Hocam, müsaadenizle önce Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına da değineceğiz ama Murat Hocam, sizin dikkatinizi çeken şöyle birkaç başlık, ya da bu NATO zirvesini şöyle özetleyelim desek, üç cümlede, birkaç cümlede nasıl özetleriz?
1: Ben soğuk savaşa geri dönülebileceği konusunda biraz endişelerim var. O da şu: mesela Rusya'nın işte uzun vadede tehdit olarak algılanması. Yani bu yeni bir şey. NATO'nun 3.0 durumu konuşulurken, hani yeniden yapılandırma, işte gelecekte genişleyecek mi, ya da işte yeni tehditler, 5. madde vurgusu mesela. Hani aynı zamanda da Ukrayna-Rusya savaşının şu anda ciddi anlamda finale doğru yaklaşması, tabiri caizse. Yani karşılıklı saldırıların artması. Böyle bir ortamda Zelenski'nin buraya gelmesi. Yani Rusya'nın hani o NATO 1.0 durumunun tekrar yeniden sanki yaşanacak gibi bir hadise var. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Yani biz yani NATO'yu hep şöyle özetliyorduk.
1: Yeni bir soğuk savaş dönemine giriliyor gibi gözüküyor.
0: O daha da sert bir 1.0 mı geliyor?
1: Bana göre daha sert bir 1.0 geliyor. Çünkü Sovyetler Birliği döneminden Varşova Paktı'na karşı kurulmuş bir güvenlik şemsiyesi. Şimdi bakıyorsunuz yeniden Rusya. Şimdi bugün de Rusya var ve dolayısıyla uzun vadede tehdit olarak algılanıyor. NATO'nun bu bildirisine giriyor. Öyle gözüküyor ki Avrupa'nın önümüzdeki günlerde hani Rusya'dan bir saldırı beklediği de zaten mesela Alman istihbaratı sürekli söylüyor. Dolayısıyla Avrupa özellikle Putin'i tehdit olarak algıladığı için, Rusya'yı tehdit olarak algıladığı için NATO'da da böyle bir kararın alınmasında etkili olduklarını düşünüyorum. Böyle bir kararın alınması, yani Rusya'nın tehdit olarak uzun vadede etiketlenmesi, bildiriye girmesi sanki yeni bir soğuk savaş döneminin de geleceğini gösteriyor gibi.
0: Peki, Anar Hocam, şimdi sondan başlayarak devam edeceğiz. Yani Başkan Erdoğan son açıklamaları önemli açıklamalardı. Zirveyi başarıyla tamamladık dedi. Tam da o dediğimiz noktada onun da açıklaması. Daha güçlü NATO'nun temelleri atıldı. Şöyle, bilmiyorum, yorum yapmamız ne kadar doğru olur. Yani NATO'da müttefikliğin tanımı bu zirvede baştan yazıldı.
2: Evet, yani diyebiliriz, pekiştirildi. Yani niye pekiştirildi? Çünkü aslında Rutte'nin de istediği buydu. Şöyle, Trump buraya gelirken, Trump'ın biliyorsunuz NATO'ya bakış açısı biraz negatifti. Özellikle NATO içerisindeki bazı ülkelerin savunma bütçelerindeki düşük oran Trump'ı en fazla rahatsız eden meselelerden biri. Bunların başında İspanya geliyor ki çok sert sözlerle eleştirdi. Ticareti bile sonlandırabiliriz. İspanya'yı çok daha fazla korumaya gerek yok. Yani biz onları koruyoruz ama karşılığında sadece %2 oranında bir pay artırıyorlar. Daha bu mesele, bu bütçe meselesi, savunma bütçesi meselesi Eisenhower'dan itibaren NATO'da tartışılan bir mesele aslında. Yani Amerika diyor, siz daha fazla elinizi taşın altına koyun. Savunma bütçelerinizi artırın. Mesela 2004'te bahsettiğiniz İstanbul'daki zirvede bile bu oranın 2'nin üzerine çıkarılması meselesi tartışılıyordu. 2026'ya geldik. Hala bazı ülkeler %2'nin üzerinde çıkmamış. Bu Amerika tarafından hep dillendirilen bir meseleydi. Trump'ın farkı şu: söylemi çok yıkıcı, revizyonist söylemleri var. Ve istediğini aldı. Bunda bir mutabakata vardılar. Bu anlamda NATO kendini update etti diyebiliriz.
0: Şimdi diğer ülkeler, bazı yani bu sürece %5'e itiraz eden ülkeler diyor ki, yani benim Rusya'nın beni tehdit etme durumu daha az, riskim de daha az. Benim de haliyle savunma harcamalarımdan ziyade diğer konulara harcayacağım paralar var. Yani savunmaya çok da harcamama gerek yok diyenler var. Donald Trump da şöyle mi diyor? Öyle bir şey söz konusu değil. Eğer NATO'ya üyeysen bunun bir bedeli var. Herkes bir şekilde aynı oranda harcama yapmalı. Yani buraya üye olmanın bir bedeli var şeklinde bir zorlama mı sunuyor?
2: Evet. Ve istediğini de aldı. Yani NATO'da en fazla kazançlı çıkan kimdir? Trump burada hem hocalarım da bahsetti. Hürmüz konusunda, İran konusunda Batı ülkelerin desteğini aldı. Hatta şunu öğrendik biz. Dedi ki Rutte ile basın toplantısında, Rutte söyledi bunu, itiraf etti. Dedi Avrupalılar bize destek vermedi bu savaşta. İngiltere vermedi, İtalya dedi ama Amerika'nın Avrupa başkentlerindeki üslerden yaklaşık olarak 5000 sorti yapıldı. Bükreş Havalimanı birkaç gün kapatıldı. O kadar da yani destek verilmedi diyemeyiz. Şimdi burada bu konuda teyit aldı aslında Trump. Bunu vurgulamak lazım. İkinci mesele, şimdi NATO daha da genişleyecek. 50 milyar dolarlık bir tekrar alım yapacak. Çok fazla ticaret, savunma sanayi alanında antlaşmalar imzalandı. Belli ki Amerikan şirketlerinden çok daha fazla alım yapılacak. Buradan da yine kazanç.
0: Yani %5'e çıkarmak demek bir nevi Amerika'nın daha çok kazanması demek. Çünkü genel olarak NATO'da kullanılan savunma sanayinin büyük oranda çoğunluğu Amerikan şirketlerinden.
2: Evet. Kesinlikle. Karşılanıyor. Yani şimdi şöyle düşünün. Amerika'nın savunma bütçesi 1 trilyonun üstüne çıkıyor. Hı hı. Ve bu ne demek? Daha fazla silah üretimi, daha fazla Patriot üretimi, daha fazla Tomahawk füze üretimi ve diğer ürünler. Ve bunun da en önemli pazar NATO içerisindeki müttefik ülkeler. Yani bir anlamda bütçenizi artırın. Bu paranın gideceği yer de aslında yine Amerikan savunma sanayi şirketleri.
0: Ama artık bu pazarın bir ortağı daha var.
2: Evet.
0: Biz bunu gördük. Türkiye, yani Türk savunma sanayinin gücüne tabir yanlış olmayacak, bir dünya artık daha yakından şahit oldu. Sahada bunu deneyimleyenler vardı, biliyorlardı. Bu tecrübeyi kendi ordularına katanlar, NATO ülkeleri de vardı ama artık tüm NATO ülkeleri bunu gördü. Donald Trump zaten Türkiye'ye gelirken söylemişti. Yani Türkiye'nin ne kadar büyük bir ordusu var, birileri bunun farkında değil şeklinde. Başkan Erdoğan'ın o anlamda sözleri de vardı. NATO'nun ikinci büyük kara ordusuyuz. NATO'ya en fazla katkı veren ülkelerdeniz. Evet. Savunmada ender müttefiklerdeniz dedi. Aslında bizi izlemeye devam edin şeklinde bir mesajı var Başkan Erdoğan.
2: Güney kanadını şimdi Türkiye eskiden sadece şöyle değerlendirir, bir bakış açısı vardı. Bir kanat ülkesi olarak bakılıyordu. Yani NATO'nun Güneydoğu kanadının bir parçası. Ama artık NATO'da gerçekten Türkiye bu hamasi bir söylem değil, kilit bir ülkeye dönüştü. Menteşe ülke de diyebiliriz aslında Türkiye. Şimdi 10 milyar dolarlık bir savunma ihracatı yapan bir ülke. Bu bazen yanlış anlaşılıyor. Savunma ihracatının %60'ı Avrupa ve NATO içerisindeki ülkelere yapılıyor. Yani dost müttefik ülkelere yapılan bir ihracat söz konusu bu anlamda. İkinci kazançlı çıkan, daha doğrusu sıralama yapmasak da Türkiye'de aslında bu zirveden istediğini alan ülkeler. Bir katsa yaptırımları kapsamında F-35 meselesinde mesafe katledeceğine dair bir irade beyanı söz konusu oldu. Diğer mesele, evet, Rusya uzun vadeli tehdit olarak nitelendirildi. Bunun altı çizildi. Ukrayna'ya 70 milyar dolarlık bir destek artı bir de Trump bunu basın toplantısında çok önemli, patriotlar için Ukraynalılara lisans vereceği, siz üretin onu dedi. Ve Türkiye bir de terörizm ifadesi yer aldı. Artık bunu oraya ekletten aslında ülke Türkiye. Çünkü terörden en fazla muzdarip olan ülke Türkiye olduğu için.
0: Ve yalnız bırakılan ülke
2: terörizm
0: Türkiye olduğu için.
2: Hem Lahey zirvesi bildirisinde, nihai senet bildirisinde, hem de bu Ankara'daki zirvede terörizm meselesi de oraya vurgulandı.
0: Şimdi kritik bir soru var, onu soracağım. Yorumlarınızı alacağım. Sizinle başlayacağım Murat Hocam. NATO Türkiye için neden önemli?
1: Şunun için önemli. Şimdi hep tartışılır. Ya Türkiye, hani NATO bugüne kadar Türkiye'nin işte terörle mücadelesinde yanında olmadı. Efendim işte Türkiye'de yapılan darbelerde NATO'nun rolü var vesaire filan. Ama şu da bir gerçek ki yani Türk ordusunun modernize edilmesi, yani iletişim olsun, teknoloji olsun, bu son teknolojiye ulaşabilmesi bu anlamda katkı sağlamıştır. Bunu kimse inkar edemez bir. İkincisi de Türkiye zaten bahsettiniz. Hani NATO'nun ikinci büyük ordusu. Şimdi bunu askeri gücünü aynı zamanda da üretim gücüyle de destekliyor. Teknoloji gücüyle destekliyor ve NATO'da çok ciddi bir yere sahip oldu. Avrupa bunun farkında. Şimdi Avrupalı liderlerin Türkiye'ye

0: Peki bir, bunun en büyük kazananı Türkiye. Bir kere Türkiye muazzam bir tanıtım yaptı. Bunu kabul etmek lazım. Yani bütün dünyanın gözü kulağı Ankara'daydı. Ve aynı şekilde de daha önce 2004 yılında zaten NATO toplantısı yapıldı, İstanbul'daydı. Bu da Ankara'ya alınarak hani devlet bazında çok daha önem verildiğini, atfedildiğini gösterdiler. Bir, ikincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda tanıtımın yanı sıra işte savunma sanayi alanında üretmiş olduğu işte silahları, efendim özellikle otonom sistemleri burada sergileme imkanı, pazarlama imkanı gördü, yaptı. O yüzden de Türkiye bu işin kazananı bir. İki, Anar Hocam da ifade etti. Türkiye artık işte NATO'nun güney kanadı olarak geçmesinden daha ziyade bizzat NATO'nun göbeğinde yer almaya başladı.
1: Yani şöyle eleştiriler yapılıyor ya, özellikle muhalif cephe tarafından. Şimdi bu Ankara'daki tarihi zirvedeki önemli anekdotlar görmezden geliniyor. Ama ya işte sanki ne olmuş? İşte NATO'nun, Avrupa'nın, Amerika'nın uç beyi oldu. Bunlarla övünüyorlar şeklinde bazı eleştiriler var.
0: Hayır, tam tersine bak mesela.
1: Sizin o söylediğiniz ifade artık NATO'nun göbeğinde.
0: Daha önce böyle bakılabilirdi ama şimdi şu anda Avrupa'ya baktığınız zaman yani hani Türkiye'nin önüne geçip böyle liderliği alabilecek bir pozisyonları yok. Askeri bulamıyorlar. Yani ilanlı asker arıyorlar bir. İki, baktığınız zaman Almanya çok ciddi işte savunma sanayine şu anda para akıtıyor vesaire filan ama hala yani bir sistem oturtamadı. Dolayısıyla bir asker alımları, efendim yeniden dizayn, yani Avrupa kendi güvenlik şemsiyesini henüz kuramadı. Bir müddette kuramayacak. Bu arayı neyle değerlendiriyor? NATO'nun gücünden değerlendiriyor. Şimdi baktığınız zaman kardeşim Rusya'dan korkuyorlar adamlar sürekli. İşte Alman istihbaratı, İngiliz istihbaratı, Putin yarın saldıracak, öbür gün saldıracak diye korkuyla yaşıyorlar. Ve Avrupa tek başına Rusya'yla mücadele edemeyeceğinin farkında. Burada neyi devreye sokuyorlar? NATO'nun gücünü devreye sokuyorlar. NATO'nun gücü kim? Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump buradan çekilirse ya da desteğini azaltırsa geriye kalıyor Türkiye. O yüzden de Türkiye'nin hem askeri gücü, ordusu, güçlü bir ordusu, hem de üretmiş olduğu savunma sanayi alanındaki efendim askeri sistemleri, askeri mühimmatlar ve otonom sistemler. Buna mecburlar yani. O yüzden de Türkiye NATO'nun içerisinde güçleniyor. Bunu herkes görmesi lazım. Efendim çıkalım NATO'da. Şimdi en çok tartışılan şey bu. Çıkalım. Tamam da kardeşim, yani bugün itibariyle ya buradan çıktığınız zaman hani yeni bir küresel sistem kuruluyor. Evet. Dünya jeopolitik kırılımlar var. Evet. Tamam da yeni bir güvenlik mimarisi oluşturuluyor. İşte NATO bitecek derken, efendim NATO tamamen dağılıyor derken, bakın bugün NATO 3.0'ı tartışıyoruz değil mi? Yeniden düzenlenme, yeniden organizasyon sağlama. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hani yeni bir dünya kurulur, Türkiye içerisinde yer alır. Bu cümleden de anlaşılıyor ki yani harbiden de yeni bir sistem geliyor, yeni bir düzen geliyor ve bu düzen içerisinde öyle görünüyor ki yani NATO'nun devamına karar verildi. Ankara'da bu ortaya çıktı.
1: Şimdi Avrupa konusu belki de en önemli noktalardan birisi. Avrupa'nın Türkiye'yi devamlı işte özgürlüklerden de vurarak eleştirdiği bir süreci hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Yeri geldiğinde ifade özgürlüğü, yeri geldiğinde inanç özgürlüğü, yeri geldiğinde basın özgürlüğü almışlar eline sazı bir şekilde, sürekli bu konuda Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Ama siz biraz önce dediniz ya, 2004'teki o tarihi zirveyle bugünü kıyasladığımızda aslında Avrupa'ya da evet Yeniçeriler kadar, evet
0: muazzam bir fark var.
1: O karşılama törenleri, işte Türk mutfağı kadar en önemli mesajların verildiği görüntü belki de Başkan Erdoğan'la hanımefendi Emine Erdoğan'ın o NATO liderlerini ve eşlerini karşılama fotoğrafı. Çünkü 2004 yılındaki o zirvede böyle bir özgürlük yoktu. Yani ne Dolmabahçe'deki protokollerde, ne Çankaya'daki protokollerde, ne de Başbakanlık'taki protokollerde başörtülü bir siyasetçinin eşi, bir başbakanın eşi, bir cumhurbaşkanının eşi bulunamıyordu maalesef. Böyle bir Türkiye'deydik. Bir adım hocam geri alabilirsem, bu şu kareyi daha net.
0: Dahi orada yer alması ve Yeniçerilerin orada yer alması.
1: Ayrıca, şimdi şunu özellikle ifade edeceğim tabii, müsaadenizle. Şimdi ama bugün geldiğimiz Türkiye'de yani artık özgürlüklerin konuşulduğu Türkiye'de değerli hanımefendi ve Başkan Erdoğan'ın hemen yanı başında bulunan tercümanı başörtüsüyle bu tarihi zirveye

0: ve ev sahipliği yapıyor. Yani mehterle olduğu kadar bu kareyle de, bu karşılamayla da aslında en önemli mesajlar verilmiştir anlayana. Ama bir de şu var. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çektiğimiz
1: ama
0: bir nokta.
1: Ama çok özür Tahir Bey. Sanki ne başörtüsü ne de mehter meselesi dışarıyı değil de içeride bir grup insanı rahatsız
0: ya
1: etti.
0: O kadar
1: hala bizim
0: ayıp, ki,
1: hala bizim ayıbımız, bizim geçmişteki utancımız dediğimiz konu hala içeride bundan rahatsızlık duyanlar var. Yani inanılmaz bir şey, inanılmaz.
0: Daha
1: bir
0: geçtiğimiz
1: şey.
0: Günlerde ifade özgürlüğünün altına sığınarak yapılan, dinimizi hedef alan, hakaretler eden, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan sözde işte sahne performansçıları üzerinde de bu konular konuşulmuştu. Hı. Ama bu sanki bir modaya dönmüş gibi. Yani burada kimse cumhuriyet, yani cumhuriyetle övünen bir tablo burası. Tarihiyle övünen bir tablodan bahsediyoruz. Hatta Başkan Erdoğan diyor ki Batılılar Yeniçerilerinizi tanırız dediler. Yani orada mehter marşlarının çalınması, ki neden özellikle bir eleştiri noktası olur, neden buradan yanaşırlar, orası da ayrı bir
2: şimdi
0: muamma.
2: Şimdi çok güzel bir noktaya temas ettiniz, o da şu, dediniz ya hani 2004 yılında da İstanbul'da böyle bir NATO toplantısı düzenledi ama böyle bir olguyu kabul ettiremedi esasında. O neden kaynaklanıyor? Gücünüzden kaynaklanıyor. Şimdi Ankara'daki bu bütün devletimizin, milletimizin bütün törelisini, geleneğini, göreneğini, kimlik kodlarının her birisi orada sergilendi. Bu önemliydi.
0: Hocam şöyle yani olunca biz makbul buyuz, oluyorsunuz
2: biz
0: bu buyuz
2: demek
0: kesimlere.
2: Çok önemli. Yani olduğunuz gibi kabul ettirme çok önemli. Batı'ya karşı böyle bir kültürel üstünlük, aynı zamanda bu kültürel üstünlüğü gösterebilmek adına da, gösterebilmek için de yani işte o NATO'daki yerinizin güçlenmesi gerekiyor. Ve hani hep tartışırız ya, ya güvenlik mi, özgürlük mü vesaire filan. Gelinen noktada şu, yani güvenliğiniz garanti altında değilse, güvenliğiniz gerçekten sağlanamıyorsa özgürlüklerin bir anlamı olmuyor.
0: Şöyle mi olması gerekiyor birilerine, Şebnem Hanım sizin de yorumunuzu almak istiyorum. Yani birilerine hoş gelsin diye illa işte elinizde herkesin işte şu resepsiyonlarda karşılama ellerinde içki kadehleriyle işte farklı müziklerle işte dans gösterilerinin olduğu illa bir NATO zirvesi mi olmalıydı ya da orada mehter yerine daha farklı müziklerin çaldığı bir şey mi olmalıydı, illa bu mu gerekiyordu ya da Emine Hanım'ın orada olmaması mı gerekiyordu birilerine hoş gelmesi için?
1: Valla işte o birileri yani Türklüğün ya da buradaki varlığımızın tarihini 100 yıl sadece geriye kadar götürüp ondan öncesini reddedip aslında kendileriyle kavga etmeye devam ettikleri müddetçe küçük kalırsınız. Küçük kalmaya da devam edersiniz. Bakın yakın zamanda işte Dünya Kupası'nda yaşanan bir örnek benim hemen aklıma geliyor. Özellikle de bu İzlanda Başbakanı inmiş de çok şok olmuş falan diye bugün çok konuşuldu ya, hani mehter marşından falan, evet, işte evet, görüntülerden şudur budur. Hayır, bunu bile söylüyor. Aa, kadın ne kadar şok oldu falan. Ya şimdi Norveç milli takımı Vikingler işte, taraftarları Vikingler modunda kürek çekti ve gerçekten ciddi bir PR'dı. O da tarihe bir göndermeydi.
3: Parlamento'da yaptılar bu aynısını.
1: Değil mi? Doğru, doğrusu doğru söylüyorsunuz. Ay ya, pek çok yerde görüyorsunuz.
0: Hocam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öyle bir şey yaptığınız zaman eyvah, Osmanlı'yı, padişahlığı getiriyorlar derler. Tabii, hatta Kur'an okunduğu zaman bir ayet vesaire okunduğu zaman işte Türkiye'yi getirdikleri tablo, şeriat vesaire diye.
1: Tabii,
0: hemen
1: üst üste aslında
0: paylaşır.
1: Çok fazla sembol olduğu için bir anda döndü dolaşıldı ve sadece mehter takımı meselesine ve mehter marşına dönüldü ama ta karşılamaların en başından itibaren çok ciddi sembollerle dolu bir şeydi, zirveydi ve Sayın Cumhurbaşkanı bu tarz sembollerle mesaj vermeyi ve onu olması gereken, yani yeri gelince jesti yapayım, yeri gelince aslında bir oradan ağır bir mesaj vereyim, o çok bütün aslında zirveye, Ankara'ya çok ciddi anlamda vurgusu vardı. Ya atlılarla Trump'ın arabasının gelişinde bile atlılar tarih öncesinde mi kaldı? Ya İngiltere'de yok mu bu? Başka Avrupa ülkelerinde yok mu ya? Ya Fransa'ya gidiyorsunuz, Macron sanki sarayda, Elize Sarayı'nda kimseyi karşılamıyormuş gibi. Buckingham diye bir saray İngiltere'de yokmuş gibi. İnsan

0: bunlar köklerinden, kökünden, soyundan, geçmişinden, tarihinden soyutlanmanın, açık konuşacağım, kendilerini köksüz, soysuz, tarihsiz, geçmişsiz yaptığını ne zaman anlayabilecekler acaba, bunu bilmiyorum. Çünkü bugün çok enteresan.
1: Aydın olmanın bir parçası mıdır? Ya doğru soru belki de bu olmalı. Aydın olmak için şöyle Osmanlı'yı gericilikle eleştireceksin. Biraz Osmanlı'ya yükleneceksin. İşte din konusunda böyle biraz tavizler vereceksin. Hatalı bir şeylerden bahsedeceksin. İşte sünnete, hadise karşı çıkacak. Ya sanki Türkiye'de özellikle belli kesimler için bahsediyorum. Hani muhalif olmanın şartlarıymış gibi, sanatçı olmanın şartlarıymış gibi ya da aydın olabilmenin şartlarıymış gibi sunuluyor. Burada dünya liderlerinin, NATO liderlerinin hepsinin hayranlıkla ve büyük bir memnuniyetle ayrılması ancak bu nedenlerle eleştirilebilir herhalde.
0: Tabii ki. Yani.
1: Başka bir şey bilmiyorum.
0: Ama ya bu çok ince ve çok uzun yıllardır işlenmiş bir şey. Son olarak şunu söyleyip bırakayım sözü. İsrail'de özellikle Yahudi toplumunun o toprakların kendilerine ait olduğunu söylerlerken yaptıkları bir vurgu var. 2000 yıl önce dedemin dedenin dedesinin bilmem nesi buradaymış. Biz buralar, hayır bize buralar vaat edildi şu kadar tarih öncesinde. 2000-3000 yıl önceye gidiyorlar. Bakın onlar geçmişleriyle, kökleriyle, hatta neredeyse yani artık yok ve hayali didik didik ederek oralara kadar gitmeniz mümkün olmayan şeylerle geliyorlar ve soylarından getiriyorlar buradaki varlık sebeplerini. Biz nasıl kesip atabiliyoruz? Nasıl kesip atabiliyoruz? Ya bugün hani Osmanlı geçmişini kabullenmek demek, devamı olan cumhuriyeti reddetmek demek değil ki. Bu kavgayı artık bir yerde bırakalım. Bırakılsın. Yani çok kalp kırıldı, çok o oldu, bu oldu. Ya o bir zamanlar sizin söylediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendinin başörtüsü sebebiyle o toplantıya davet edilmediği günlerde üniversiteler, öğrenciler alınmıyordu başörtüsü sebebiyle. Kızlarımız gidiyordu Avrupa'da okumak zorunda kalıyordu. Evet. Ve o Avrupa sözüm ona işte, yani bizde bu yasaklar varken belki ağızlarını açmıyorlardı ama yani böyle şeydi, toleranslıydı, her şeye açıktı
1: bugün
0: falan.
1: Bugün Avrupa'da Gazze diyen öğrenciler üniversiteden atılıyor. Amerika'da akademisyenler meslek hayatına son veriyor.
0: Bu yani yıllarca ince ince işlenmiş. O yani sen burada kal. Yani en fazla zaten 100 yıl geriye gidebilirsin. 100 yıl ileriye de gidemezsin. Burada bu teritoride sana bırakılmış o zaman diliminde yaşa denmiş. Bunu aşı olmanın elbette ya dışarıdakilerden bir yana bir rahatsızlığı olmadı mı? Yıllarca oldu. Bakın buradaki o yani bir yanıyla evet içeride bu kadar çok rahatsızlığa sebep oldu ama biz son 10-15 yıldır Avrupa'da bugün misafirperverliğimizle adeta bir ders verdiğimiz insanlar tarafından yeni Osmanlıcılıkla suçlandık.
1: Evet.
0: Ve birisi bugün çok güzel bir tarihçi, yabancı bir tarihçi çok güzel bir şey yazmış. Yani bir yeni bir Osmanlı kurulmuyor ama tarihin ne kadar bütünleşik olduğuna dair.
1: Tam da o hazır.
0: Öyle mi?
1: Bir Bulgar.
0: Müthiş bir mesajdı. Ben etkilendim. Ve alan da bu mesajı alan da çok fazladır elbette.
1: Zaten Başkan Erdoğan onu diyor. Batılılar Yeniçerilerinizi tanırız dedi. Şimdi Sofya Konakos. Evet. Şöyle söylüyor, tarih beni şaşırtmaktan asla vazgeçmeyen bir alışkanlığa sahiptir. Neredeyse hiç kaybolmaz, sadece kendini o kadar zarif bir şekilde sunmayı öğrenir ki modern insanlar buna törensel protokol demeye başlar. Tam da bu yüzden Ankara'daki NATO zirvesinin en büyüleyici sahnesi müzakere masasının etrafında gerçekleşmedi. Bu sahne ilk el sıkışmadan hemen önce yaşandı. 21. yüzyılın en güçlü askeri ittifakının liderleri, dünyanın en eski askeri bandosu olan Mehter'in sesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldin derken, önlerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı yüzyıllarını temsil eden tarihi üniformalı askerler duruyordu. Ne muhteşem bir tarihsel süreklilik hissi. Savaş sonrası dünyanın sembolü olarak 1949'da kurulan bir askeri ittifak, kökenleri 13. yüzyıla uzanan bir askeri geleneğin müziği eşliğinde bir cumhurbaşkanlığı sarayına giriyor. Mehter asla sıradan bir askeri bando değildi, bir silahtı. Osmanlı orduları Belgrad'a, Konstantinopolis'e, Rodos'a, Mohaç'a veya Viyana'ya doğru ilerlerken duyulan ilk şey devasa köst davul.

0: larının gök gürültüsüydü. Ardından zurnaların keskin sesi, sonra pirinç trompetler ve çarpan zil sesleri geliyordu. Çünkü müzik sadece orduyu eşlik etmiyordu. Ordunun bir parçasıydı. Amacı askerleri eğlendirmek değil, savaştan çok önce düşmana bir imparatorluğun bizzat onlara doğru ilerlediğini inandırmaktı. Avrupa'nın Osmanlı İmparatorluğu'yla karşılaşmalarından sonra Batı ordularının kademeli olarak Osmanlı davullarını, zillerini ve sözde Türk usulünü benimsemesi tesadüf değildir. Bu usul daha sonra Mozart, Haydn ve Beethoven'ın müziğine bile yolunu bulacaktı. Çünkü bazen tarih bir medeniyeti kılıçla fethetmez, bir ritim yeter ve tam da bu yüzden bu töreni bu kadar büyüleyici buldum. Kimse Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırmaya çalışmıyor diye değil. Türkiye'nin büyük medeniyetlerin her zaman anladığı bir şeyi anladığını fark ettiğim için. Geçmiş bir yük değil, bir dildir ve o dili konuşmayı bilen uluslar tarihlerini sadece nutuklarla anlatmaz. Çünkü bazen birkaç davul vuruşu yeter diye çok da güzel.
1: Keşke özetlemiş. Bir
2: çok güzel değil mi? Az evvel söylediniz ya, klasik müzik eşliğinde ve ellerinde kadehlerle. Evet. Hanımefendinin sözündeki ya, o yani Mehter Marşı'nın o ilhamından, o ritimden gelen, o kökenden gelen etkiler Avrupa'da müziği etkiliyor ve Mozart, Haydn, Beethoven, tüm bunların hepsinin müziğinde yer alıyor. Biz tamam onlardan, yani onlar olsun da, ki çalmadı da değil aslında, külliyede çok çok farklı yerlerden müziklerde çaldı. Ama niye bizden esinlendikleri o geçmişimize arkamızı dönüyor? Ya,
0: Mehter'den rahatsız olanlar, korkanlar belli. Yani ilk tepki nereden geldi, ona bir bakmak lazım. Bugün rahatsız olanlar da var diyoruz ya. Şimdi Yunanistan'da mesela, komşu Yunan, bir Bulgar yazarın bakın sözleri özetlemiş. Rahatsız olan herkesin muhakkak okuması gereken, düşünmesi gereken cümleler sarf etmiş
3: Tahir
0: kendisi.
3: Şöyle bir şey var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sofya'da askeri ateşeyken yapılan bir baloya Yeniçeri kıyafetiyle katılıyor. Vardır onun fotoğrafları da var. Bir de bir Yeniçeri ordusunu biz 1826'da kaldırdık. Başka bir ordu sistemine geçtik. Kıyafetleri müthiş. Hı hı. Siz Fransa'ya gittiğiniz zaman böyle resmi törenlerde Napolyon döneminin asker kıyafetleriyle sizi karşılarlar. İngiltere'ye gittiğiniz zaman hanedanlıkların farklı farklı monarşi dönemlerine
0: ait. Kraliyet adlı muhafızlarınla fotoğraf çekilmek için sıraya giriyor bugün bunları eleştiren.
4: Burada peki, bunun ötesinde bir de şeyler var. Yani eski Türk devletlerinin sembolleri de vardı.
3: Bir de evet.
4: Yani şimdi bu NATO zirvesi o anlamda yani çok kritik. Türkiye'nin aslında Batı'ya karşı yani askeri anlamda da bağımsızlığını ilan etmiş. NATO neydi? 52'de girmiştik. Aslında Batı'nın vesayeti altına girmiş. Yani Haçlı ordusu, bir Haçlı ittifakıydı NATO. Biz eskiden öyle görürdük yani, biz eleştirirdik yani o eski NATO'yu diyelim ve eski Türkiye'yi. Ama şimdi yeni bir Türkiye ve yeni bir NATO var. Yani her 10 yılda bir bize format çekilirdi, vesayet altına girmiştik. Şimdi Türkiye'nin format attığı bir NATO var. Yani hem kültürel anlamda NATO sadece askeri bir ittifak değildi.
0: Değil.
4: Yani şu andaki işte bu konuştuğumuz semboller, işte müzik olsun, tarihsel göstergeler olsun, hepsi birer işaret. Yani bunlar bilinçli seçilmedi. Yani işte bilinçli seçildi yani Türkiye tarafından. Çünkü NATO'nun son teşebbüsü neydi? 15 Temmuz 2006'da 10 yıl önce Türkiye'yi tamamen vesayet altına almak. Yani NATO tarafından organize edilen bir darbeydi. Ama şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'nin format attığı bir NATO'yu konuşuyoruz. Türkiye'nin dirilişini konuşuyoruz. Yani zirvede mesela neler kabul edildi? İşte Kasa'nın kaldırılacağı yaptırımlar, F-15, Kaan motorlarını konuşuyoruz. İngiltere'de stratejik anlaşma imzalandı. Almanya ile uzun menzilli füzeler anlaşması yapıldı. Kanada ile mesela serbest ticaret anlaşması yapıldı. İşte Türkiye'nin talebi olan terörizm NATO bildirgesine konuldu. Yani bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin ve Amerika'nın tamamen işte başat rol oynadı. İslam ordularının temsilcisi, işte Mehter Marşı'ndaki o şeyiyle de onun isim geliyor. Yani onların gözünde biz kimiz, Türkiye nedir? İslam dünyasının çelik çekirdeği. Bir kültürü, bir geçmişi, bir aidiyeti temsil ediyor. Ve onu NATO'da vesayet altına almışlardı. Şimdi o vesayet zincirlerinin kırıldığı bir zirveyi biz yaşadık. Türkiye o

0: eski köklerine, tarihine, evine, yurduna dönüşünü bütün dünyaya ilan etti. Onlar da kabul ettiler.
1: Hocam, yani bir kültür var. Maalesef karşımızda bir zihniyet var, bir düşünce yapısı var. İşte tarihi yok sayan, tarihle bağları tamamen koparmaya çalışan ama işte tarihle olan o bağlarınızı bir araya getirdiğinizde, bugünkü gücünüzle bir araya getirdiğinizde dünyanın sizi taşıdığı manşetleri de görüyoruz. Dünya liderlerinin verdiği mesajlar.
0: Dünya medyası mesela o anlamda çok
1: evet, övüyor. Evet, onlara da değineceğiz. Hatta yani liderlerin yüzündeki o tebessümden de işte dediğiniz gibi İzlanda Başbakanı şaşırmış da vesaire. Acaba İzlanda Başbakanı'nın şimdi tarihi hiçbir devleti küçümsemek için söylemiyoruz ama bizler burada sadece 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet'le birlikte var olmadığımızı onlar da iyi biliyor. Yani Osmanlı Devleti'nin bakiyesi olan bu topraklarda Cumhuriyet'le elde ettiğimiz çok büyük kazanımlar var. Ama Osmanlı'dan önce Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti ve öncesine dair işte şurada dizili olan tüm devlet Türk devletleriyle birlikte bugünkü gücünüzü, Cumhuriyet'le birlikte pekişen o gücünüzü bir araya getirdiğinizde Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin ne olduğunu tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmış oluyoruz. Şimdi hep böyle gergin noktalardan bahsediyoruz. Bazen işte savaşlar, savunma sanayi vesaire ama bir de bazen yüzlerin tebessüm ettiği noktalar vardı. Başkan Erdoğan'ın özellikle vermiş olduğu mesajlarda. Onlar da hazırsa onları da izleyelim, ardından da devam edelim. Kalan vaktimize yorumlayalım.

0: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz yeniçerilerinizi tanırız dediler.
1: NATO liderliğinin Yeniçerilerde Mehteran Bediye'de yapılan karşılama törenini nasıl bulduğu sorusuna verdiği yanıt salondakileri gülümsetti.
0: Güzel değil mi?
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına verdiği esprili yanıtlarla salonda uzun süre alkışlandı. Onlardan biri de ABD yasasına göre Türkiye'nin S-400'lere sahip olmama şartı yerine getirilecek mi sorusuydu.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.
1: A Haber Başkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyi sordu.
0: Çok çok verimli bir toplantı oldu ve Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı. Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
1: Merak edilen bir diğer konu deniz yetki alanlarına ilişkin yeni adımların ne olabileceğiydi.
0: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız. Miçotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya oturur.
1: Başkan Erdoğan Çelik Kubbe mesajı da verdi.
0: Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde

0: farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.
1: Şimdi Şebnem Hoca, ne kadar NATO Rusya ana gündemiyle bir şey, yani Rusya ve Çin ana gündemiyle var, toplanmış olsa da bu zirveden en çok herhalde kendine pay ya da hisse çıkaran iki ülke oldu. Yunanistan ve İsrail. O da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan bu zirveden rahatsız oldular. Şimdi Başkan Erdoğan'ın mesajları belli, hem İsrail'le ilgili hem de Yunanistan'la ilgili. Yunanistan için özellikle ifade etti, yani oturup konuşalım dedi. Anlaşamadığımız konular var. Miçotakis'in açıklamalarını bile Başkan Erdoğan böyle yumuşatarak tepkisini gösterdi. Ama yani bu Miçotakis'in daha ayak bastığı ilk andan itibaren bir rahatsızlık oluştu Yunanistan'da ve Rum tarafında. Mehter'le karşılanması, hani tüm liderler Mehter marşlarıyla karşılandı ama Miçotakis'te ayrı bir anlam hissettiler. Nedendir? Miçotakis'in hem bu hem yürüyüşü ama verdiği mesajlar tepki çekti.
2: Tabii yani ev sahibinin ülkesindesiniz, hani alıştığımız şeyler Yunanistan'dan böyle gelen mesajlar. Sonra ama en azından yüz yüze gelindiğinde bunları böyle söylemezlerdi. Bir Dendias yapıyordu son dönemde arada sırada.
1: O haksız açıklama.
2: Evet, ama yine de böyle bu kadar, yani sen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndesin, bir de misafirsin ve sana bu kadar da aslında nazik davranılıyor ki aslında vardır yani, eğer siz misafirinizi biraz böyle aşağılamak isterseniz diyeyim, bunu yapmanın da protokollerde yöntemleri vardır. Yapılmadı. Yapılsa konuşulurdu. Öyle davranılmamışken yani bir Mehter marşına alerji kapmak, ya işte hani bu çok anlamlandıramadığımız konu. Ama bunun benzerini şurada da görüyorum. Ya Yunanistan'da hep bu alerji var olacak. Bir kere küçük, yani nüfus olarak Türkiye ile kıyas kabul etmeyecek durumda. Askeri olarak zaten Avrupa'nın, hani biraz önce konuşuldu ya, Avrupa silahlanıyor. Avrupa sadece Amerika'dan mı silah alacağım? O zaman madem kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, o zaman fabrikalarımızı da kuralım falan diyor. Ama askeri yok. Yunanistan'ın da yok. Türkiye gibi bir askeri güçle karşı karşıyasınız. Bunu şurada görüyorum mesela. Ben Trakyalıyım. Eşim Edirneli, ben Kırklareliliyim. Yunanistan'la hemen sınırız. Bizim tarafımızda şöyle bir sürekli olarak savaş halinde, seferberlik halinde bir duruş olmadığını böyle şeyde, sınır hattındaki köylerde görüyorsunuz. Bizim bayraklarımız yok evlerimizin tepesinde. Sınır hattında her yerde adeta mesaj verircesine, o tedirginliği yaşatırcasına bayraklar var. Bazen sinirleniyorum, neden bizde bayrak yok dediğim oluyor. Ama o ruh haliyle yaşamıyoruz.
1: Ya sultana boyun eğdi, F-35'lerin kapısını açtı vesaire şeklinde Yunan medyasında.
3: Çok özür dilerim, bir cümle söyleyeceğim. Şimdi Miçotakis'in şöyle bir özelliği var. Baba Miçotakis 64'te Cuntacılar Yunanistan'da darbe yaptıktan sonra baskı yapılıyor babası üzerinde ve dönemin Dışişleri Bakanlığı yardımıyla, İhsan Sabri Bey'in yardımıyla Türkiye'ye kaçıyor baba. Bir süre Miçotakis'te çocukken Türkiye'de yaşıyorlar. Yani i̇şte, Türkiye'yi de bilir. Böyle de bir anısı var Türkiye ile ilgili. Ama iç kamuoyuna verdiği mesajlar.
1: Yani o yorum yapıldı. Tam onu soracaktım. Orada da bir seçim hazırlığı süreci var. Acaba bu süreçte
2: iç kamuoyunu da Atina'nın sürekli var olan bu askeri konsepti o. Yani o oturmuş, o travmatik, o hal besliyor. Yoksa Yunan toplumunu bıraksanız hani gerçekten de normalleşebilir iklim. Hani o aşağıdan yukarıya gelen bir baskıymış zannettiğimiz şey aslında yukarının aşağıya beslemesi sonucu ortaya çıkıyor.
4: Sadece iç kamuoyu da değil, söyledikleri gibi aynı zamanda Miçotakis tabii Türkiye'deki bu törenin ne kadar Türkiye'nin lehine olduğunu fark etti. Yani ne kadar güzel bir organizasyon, Türkiye'nin gücünü, askeri gücünü, siyasi diplomatik gücünü gördükten sonra tabii burayı zehirlemek istedi. Yani doğal olarak bir de İsrail'le olan işte ilişkileri, yani Doğu Akdeniz üzerinden, Güney Kıbrıs üzerinden yaptıkları, bütün bunlara baktığınız zaman hani biraz da İsrail'e selam gönderme gibi bir pozisyonu da
1: çok ilginç de şu yani, sıralarda hem Yunanistan'da hem Rum kesiminde
4: bir şeydi yani.
1: Türkiye'den çok İsrail karşıtı sesler yükseliyor. Bir de böyle bir durum
3: şimdi
1: var. Yani
3: Yunanistan'a...
1: ülkemiz işgal ediliyor, ülkemiz İsrail'e satılıyor diye hem Rumlarda, Güney Kıbrıs Rum kesiminde hem de şeyde Yunanistan'da sert eleştiriler var.
4: Esasında İsrail karşıtı yani söylediğiniz gibi, ama siyasetçiler hep böyledir. Yani Netanyahu bir cümle söyledi, o da şöyle dedi. Ya bu Avrupalı liderler var ya dedi. Esasında işte bize karşı kamuoyu nezdinde bir şeyler söylüyorlar ama bizimle baş başa kaldıklarında siz çok başarılısınız falan. Ben buna inanıyorum, açık söylüyorum. Ya yani o yüzden de bunlar da böyle. Yani hani kamuoyu önünde bir takım şeyler söylüyorlar fakat perde arkasında yani gerçekten farklı bir kişiliğe bürünüyorlar. İşte Mitsotakis son derece nazikçe karşılandı, ağırlandı ve Ankara'daki bu misafirliği gördü. Ama buna rağmen gerçekten bana göre küstahça bir açıklama yaptı. Yani
1: sosyal medyada en çok konuşulan liderlerden birisi oldu.
3: Evet. Yürüyüşü özellikle.
1: Yürüyüşüyle vesaire.
3: Yunan kabadayısı gibi böyle bir.
1: Evet. Evet. Şu yürüyüş. Yani biraz önceki yürüyüşle bu yürüyüş arasında çok fark
4: cevabını
1: var.
4: Cevabını aldı yani. O Mehter Marşı cetti.
3: Bakın
4: neden
3: şöyle bir şey var. Bakın, bölgede aslında Türkiye'nin en büyük şanssızlığı komşularının hepsinin revizyonist ve yayılmacı zihniyette olması. Bakın Ermeniler, Yunanlılar, İsrailliler hepsi ve Türkiye'ye karşı toprak talebi söz konusu. Yani bu insanlarla biz 100 seneden fazladır yaşıyoruz ve Türkiye'den bunlara yönelik en ufak bir tehdit de yok. Bir şekilde idare etmeye çalışıyor ve hepsinden daha büyük bir askeri güç, hepsini böyle amiyane tabirle bir kaşık suda boğabilecek bir güce, kudrete sahip. Ama Türkiye'ye karşı böyle talepler. Bunların ortak özelliği.
1: Ben bu yürüyüşü de o şekilde değerlendiriyorum. Eğer gerçekten bu yürüyüşte ya onura edilmiş bir başkan var. Yani başbakansın ve büyük bir güç tarafından ev sahipliği, onun ev sahipliğinde karşılanıyorsun ve hani eğer kasıtlı bir yürüyüşse, çünkü şimdi Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki o yürüyüşle kıyaslıyorlar ama bence burada şu an Mitsotakis'in yüzünde yani o şekilde bir kabadayı yürüyüşünden ziyade onore olmuş bir mimik ben görüyorum. Yani onore olmuş
5: yani
1: gerçekten.
5: Mesafe uzun yani, öyle belki de normal yürüyüş yani, olur yani.
2: Ama bir önceki gün öyle yürümüyor. Ben
1: evet, şimdi o mehterle yürüyüşünü
5: yani daha hızlı gidiyor.
3: Organik bir yürüyüş değil yani. O bir şekilde bir kulağına bir danışmanlar bir fısıldama yapmış.
5: Jeopolitik stres altında. O, da, o yüzden öyle yürüyordur.
3: Evet. İçeride de ama bayağı medya falan bu Yeniçeri Mehter Marşı karşılamasından sonra hemen iç kamuoyunda başlamış.
1: Evet, bakın burada eşi de yanında ve karşıda da tabii Başkan Erdoğan var. Sağında solunda Osmanlı Türk tarihi var. Bir yanda mehter çalıyor. Diğer yanda Osmanlı Yeniçeri kıyafetleri. Ama şimdi burada resmi bir tören karşılama var. Karşında bir lider ve eşi hanımefendi onu bekliyor. Ama buradaysa daha böyle... tek başına ilerleyen Mitsotakis'i görüyoruz.
3: Bir şey çıkaralım. Ne kadar aslında Yunanlıların, Türklerin çok fazla
1: Dendiyaz,
3: benzediğini de gösteriyor. Yani bir benzer iki toplum, benzer özellikleri çok fazla olan iki toplum da.
1: Akdeniz toplumu.
3: Evet, Akdeniz toplumu. Ya böyle bir yürüyüş de aslında bizde de var yani. Bizim toplumumuzda
1: var. Şu son yani yüzündeki o mimikten benimsez. Yani olumsuz bir şey yüklemek istemiyorum ben. Ama şunu söyleyebilirim. Sonuçta o da bir lider, yani ülkesinin başbakanı ve büyük bir devlet tarafından görkemli bir törenle karşılanıyor. Görkemli bir organizasyonun ikinci gününde liderler zirvesine o da giriş yapıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ihtişamı karşısında, aynı zamanda organizasyonun muhteşemliği karşısında kendini o da katıldığı en önemli organizasyon olarak görmüş ve öyle bir özgüvenle onore edilmiş bir şekilde bir yürüyüş sergiliyor diye ben yorumluyorum. En azından bizim Yunan medyasından böyle bir kendimizi ayrıştıralım. Umarız ki kendisi de seçimleri Türkiye düşmanlığı üzerinden, Türkiye karşıtı politikalar üzerinden değil, Türkiye ile dostane, tıpkı Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar gibi dostane ilişkiler üzerinden verdiği mesajlarla kazanır. Bilmiyorum, ihtimali var mıdır? Bercan Tutar, son cümle sizin yorumunuza noktalayalım.
5: Yani o kadar şey etmedim. Yani belki arabada ayağı uyuştu. O şeyle de biraz yürüyor ilk adımlarda. Sonra biraz düzeliyor gibi ama. Ya tabii Türkiye'nin rakibi değil bunlar. Yani bunları artık yani Yunanistan'ı işte Ermenistan dedik. Yani komşularımızı falan çok fazla da şey yapmamak lazım. Yani kafayı onlara takmamak lazım. Türkiye şu anda daha çok işte bölgesel ve küresel bir oyuncu olarak hamleler yapıyor. Öyle görülüyor. Yani Yunanistan bizim muhatabımız değil, rakibimiz de değil.
1: Türkiye karşısında söz sahibi olabilmek aslında için giriştiği evet, rollerden bahsediyoruz.
5: Onları çok fazla da böyle önemsememek lazım. Yani çok ben Türkiye'ye karşı bir hamle yapıp zarar verebilecek bir düşüncede düşünceleri vardır ama potansiyelleri mümkün değil.
1: Yani günün sonunda Türkiye'nin zaten böyle bir düşmanca politikası hiçbir ülkeye olmadı. Ev sahipliği yaptığımız herkese en iyi şekilde, en güzel şekilde, en çok onore edebilecek şekilde ağırlamak her zaman olduğu gibi yine bizim görevimizdi. Bizler de bu şekilde en azından burada
5: aslında
1: yorumladık.
5: Aslında diğerlere göre biz en yakın olandı. Anar Bey'in de evet, dediği gibi. Yani komşumuz ya, sonuçta. Çok da üstüne gitmemek
1: NATO
5: lazım.
1: Tehdidinde bile ona yani ilk en büyük desteği verecek ülke.
5: Süper güç olmak istiyorsanız diyor, ilk önce komşularınızla istikrarı, barışı, huzuru sağlayın. Peki. Yani o kavgalar bizi geriletir.
1: Doğru. Konuşacağız önümüzdeki günlerde de yansımaları olacak. Dönüşlerde yapacakları açıklamalar, gündemlerini alacakları mesajlarla birlikte ama bugünlük noktalıyoruz. Bercan Tutar, çok teşekkür ediyorum. Merve Şebnem Oruç, çok teşekkür ediyorum. Anar Ali, teşekkürler. Ve Murat Akan, çok teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Gece Ajansı'nda bizler burada noktalıyoruz efendim. Tarihi NATO zirvesindeki önemli detayları değerlendirmeye çalıştık. Ama gece sıcak ve gergin, zira İran'da hareketlilik devam ediyor. İyi geceler.

Ben merhaba efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Gündem elbette sıcak, gecenin en sıcak gelişmesiyle başlayacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi için geldiği Ankara'da sarf ettiği "İran'ı sert şekilde vuracağız" sözlerinden saatler sonra bu sözler sahaya da yansıdı. ABD ordusu İran'a yeni bir saldırı başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada başkomutanın talimatı doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik ek saldırılar başlatıldı ifadesi kullanıldı. ABD ordusu ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Belucistan eyaletlerine bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerini vurdu. Saldırılarda İran'ın askeri tesisleri hedef alındı. İran medyası Sirik'teki devrim muhafızlarına ait deniz üssüne 8 bombanın isabet ettiğini duyurdu. Bender Abbas'ta 8, Kunarek'te ve Çabahar'da ise en az 10 patlama sesinin duyulduğu aktarıldı. Bu şehir kentindeki bölge sakinlerinin de 2 patlama sesi duyduğu yine gelen haberler arasında yer alıyor. İran Devlet Televizyonu Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'ne şarapnel isabet ettiği bilgisini paylaştı. Patlamaların ardından Çabahar kentinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından saldırıların İran'ın gemileri bombalamasına misilleme olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Karibabadi, ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. Garibabadi, Trump'la kendi dilinde konuşmalıyız ve görünüşe göre o güç dilini daha iyi anlıyor ifadesini kullandı. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rizai de saldırgan düşman ve işbirlikçileri ağır şekilde cezalandırılacaktır açıklamasında bulundu. Bu arada İran hava savunma sisteminin de bu şehir yakınlarında bir ABD İHA'sını düşürdüğü duyuruldu.

0: Yeniden Başkan Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ittifakın geleceğine ilişkin kritik mesajlar verdi. NATO 3.0 vizyonu kapsamında savunma sanayindeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki İran-ABD-İsrail gerginliği de vardı.
1: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim.
2: NATO 3.0 için kısıtlamaların kalkması gerektiğine vurgu yaptı. Müttefiklere seslendi.
1: Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır.
2: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın geleceğinden bölgesel krizlere kadar çok sayıda başlıkta Türkiye'nin görüşlerini dile getirdi. NATO 3.0 hedefine yönelik de konuştu.
1: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum.
2: Rusya-Ukrayna, ABD-İsrail-İran cepheleriyle ilgili de bir değerlendirme yaptı. Başkan Erdoğan, iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz dedi.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak katkımızı sürdüreceğiz. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
2: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımına da dikkat çekti.
1: İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak İnsansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz.
2: Orta Doğu'daki kalıcı barış için iki devletli çözüm önerisini bir kez daha dile getirdi.
1: Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
2: Başkan Erdoğan sözlerini tamamlarken zirvenin hayırlara vesile olmasını da diledi.
1: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
0: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi sonrası külliyede habercilerin sorularını yanıtladı. Zirvenin ev sahibi Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Trump, her şey çok güzeldi, Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum, Türkiye'de harika bir iş çıkardı dedi. Trump F-35'lerin Türkiye'ye satışı konusunda karar vereceklerini söyledi.
3: Her şey çok güzeldi. Bu yüzden Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de harika bir iş çıkardı.
4: Sözlerine tarihi NATO zirvesinin ev sahibi Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek başladı ve övgülerle sürdürdü.
3: Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Oldukça güçlü bir kişilik. Çok başarılı ve ülkesini oldukça iyi yönetiyor. Bizim zirvemiz için yeni bir terminal inşa ettiler. Her şey çok güzeldi.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sonrası külliyede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3: İran savaşı çok büyük bir askeri başarıydı. İran nükleer silaha sahip olamaz. Buna nükleersizleştirilmiş İran diyoruz ve bu gerçekleşti.
4: ABD Başkanı İran'ın bir numaralı hedefi olduğunu da öne sürdü.
3: İran'da birinci, ikinci seviyedeki liderler gitti. Bunlar

0: Üçüncüler ve daha rasyoneller. İran liderleriyle anlaşma yapmak istediğimden emin değilim.
1: Ve F-35'ler konusu. Trump, F-35'lerin Türkiye'ye satışı konusunda karar vereceklerini söyledi.
0: Türkiye ile güçlü bir ilişkimiz var. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahipler. F-35 konusunda ise bir karar vermemiz gerekiyor. Son kararımı vermedim ama olumlu yönde düşünüyorum. Bize birçok konuda yardımcı oldu.
2: ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi efendim. Trump Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracağını açıkladı.
3: Sanırım yapacağım. Neden yapmayayım ki? Suriye'yi listeden çıkaracağım.
1: ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ikili görüşmesi öncesi basına açıklamalarda bulundu. Suriye'nin teröre destek veren devletler listesinden çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin soruya işte böyle cevap verdi.
3: Sanırım bunu yapacağım. Neden yapmayayım? Şara çok iyi bir iş çıkardı. Belki bu konuyu Şara da açabilirdi. Bu konuda sorun olan var mı? Bence bunu yapmalıyız. Evet, Suriye'yi listeden çıkaracağım.
1: Ayrıca ABD, Suriye'nin terörizmi destekleyen devlet olarak nitelendirilmesinin kaldırılması kararını Kongre liderlerine bildirdi. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya Kongre'nin nihai kararını vermek için 45 günlük bir inceleme yapacağını söyledi.
2: Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayınlandı efendim. Türkiye'ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür edilen bildiride müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu.
0: Ankara'daki tarihi NATO zirvesinde sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulunuldu. Bildiride bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılık teyit edildi. Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz ifadeleri kullanıldı. 2026 yılı için müttefikler Ukrayna'ya 70 milyar euro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim sağlamayı taahhüt ediyor. 2027 yılında da en az aynı düzeyde desteğin sürdürülmesine yönelik egemen kararlarını teyit ediyor denildi. Sonuç bildirisinde ayrıca müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır ifadeleri kullanıldı.
2: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis A Haber'e açıklamalarda bulundu efendim. Ülkelerimiz arasında yapıcı ilişkilerden yanayım ifadelerini kullandı. Ekibimizden Orhan Salih'in özel röportajını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
3: Bu konuda tamamen açık olmak istiyorum. 1970'li yıllardan bu yana süre gelen bu uzun soluklu sorunu çözememiş olsak bile bu iki ülkenin barış içinde yaşayamayacağı ve gündemdeki diğer konularla ilgilenemeyeceği anlamına gelmez.
1: Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.
4: Ankara, my name is Orhan Salih, A Haber A-News.
5: Sayın Başbakan, öncelikle Ankara'ya hoş geldiniz. Ben A Haber ve A-News'ten Orhan Salih. Bugünkü açıklamalarınız ışığında Türkiye ile Yunanistan arasında çatışmaların eşiğindeki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Öncelikle bildiğiniz gibi ben her zaman iki ülkemiz arasında yapıcı, işlevsel ve verimli bir ilişkiden yana oldum. Atina bildirgesinin ruhu da buydu.
1: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi kapsamında NUC'in koordinatörü Orhan Salih'in sorularını yanıtlayan Mitsotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.
3: İnanıyorum ki birçok alanda ilişkilerimiz ilerleme kaydetti. Özellikle göç yönetimine değinmek isterim. Bu etkili şekilde işbirliği yaptığımız alanlardan biridir. Sınır ötesi ticaret gelişti. Birçok Türk vatandaşı hızlı vize programı sayesinde Doğu Ege'deki Yunan adalarını ziyaret ediyor. Ben her zaman halklar arasındaki ilişkilerin değerini değerine inanıyorum.
1: Mitsotakis iki ülke arasındaki görüş farklılıklarını anlattı.
3: Bunun ötesinde birkaç ay önce Ankara'ya yaptığım ziyaret sırasında da açıkça ifade ettiğim gibi Türkiye ile aramızda temel bir görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bu da Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesidir. Bu uzun yıllardır devam

0: Ahmet'in sorunun çözüm çerçevesi ise uluslararası hukuka bağlı kalınması. Özellikle de uluslararası deniz hukukunun ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin uygulanmasıdır.
1: Miçotakis, Başkan Erdoğan'ın gösterdiği Türk misafirperverliğine dikkati çekti. İşbirliği mesajı verdi.
0: Türk misafirperverliğini her zaman takdir ediyorum ve bunu bir kez daha söylemek isterim. Türkiye son derece başarılı bir NATO zirvesi düzenledi. Yapıcı bir ilişki doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışmaya devam edeceğim.
1: Anlaşmazlıkların iki ülke arasındaki barışa engel olmadığının da altını çizdi.
0: Bu konuda tamamen açık olmak istiyorum. 1970'li yıllardan bu yana süre gelen bu uzun soluklu sorunu çözememiş olsak bile bu iki ülkenin barış içinde yaşayamayacağı ve gündemdeki diğer konularla ilgilenemeyeceği anlamına gelmez. Bu nedenle geçmişten kaynaklanan sorunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1990'lı yıllarda aldığı kararların günümüz dünyasında artık yeri olmadığına inanıyorum.
2: Efendim, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğraf çekimi öncesinde ilginç anlar da yaşandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a Arnavutluk Başbakanı Ed Rama'nın beyaz spor ayakkabılarını gösterdi. Trump'la İtalya Başbakanı Meloni'nin selamlaşmaması da yine dikkatleri çekti.

0: her bir detay ayrı bir anlam taşıdı. Zirvenin geleneksel aile fotoğrafı ilginç görüntülere sahne oldu. NATO liderler zirvesinin ikinci günü resmi karşılama ve fotoğraf çekimiyle başladı. Aile fotoğrafında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, solunda ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 2 metre 2 santimetre boyundaki Edi Rama'ya esprili bir dille takıldı. Bazı liderlerin de Arnavutluk Başbakanı'nı işaret ederek gülüştükleri görüldü. Rama ise uzun boyuna gönderme yaparak bir basamak alta ineyim mi diye espri yaptı. Zirveye aynı zamanda beyaz spor ayakkabılarıyla katılan Rama bu nedenle de liderlerin dikkatini çekti. Arnavutluk Başbakanı Rama zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen aile fotoğrafındaysa eşine sarılarak alışılmadık bir poz vermişti. NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Trump'a Rama'nın ayakkabılarını gösterdi. Macron'un aile fotoğrafına yine gizemli güneş gözlükleriyle katılması da dikkat çekti. Fotoğrafın bir başka detayı ise İtalya Başbakanı Meloni ve Trump arasında kayda geçti. Selamlaşmamak için ellerini arkadan bağlayan Meloni, ABD Başkanı önünden geçerken de bakışlarını çevirdi. Beyaz Saray ise paylaştığı fotoğrafta İtalya Başbakanı'nın tam olarak görünmediği kareyi seçti. Karelere yansıyan ayrı bir kriz ise Çekya Başbakanı Andrej Babiş ile Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel arasında yaşanmıştı. İkili 7 Temmuz'da külliyedeki resepsiyonda bir araya gelmek istemedi. Aile fotoğrafında Babiş ile heyeti almak istemediği Pavel, aile fotoğrafının iki ayrı ucunda konumlandı.
1: NATO zirvesi kapsamında Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde Müttefikler Ankara'da programı düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran Türkiye'nin NATO'daki misyonuna dikkatleri çekti. Avrupa'nın savunma alanında daha fazla katkı sağlanması gerektiği vurgulandı.
2: Our Commando Formation Units.
3: Avrupa'nın geleneksel savunma için daha fazla gayret göstermesi gerekiyor. Kritik NATO zirvesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başladı. Ankara zirvesi NATO'nun söyledikleriyle gerçekte yaptığı açığı kapatacak. 32 ülke liderinin bir araya geldiği kritik zirve öncesi Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde Müttefikler Ankara'da programı düzenlendi. Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bir savunma mimarisi oluşturdu. Türkiye bugün NATO'ya üretimiyle destek oluyor. İhracatımız 10 milyar dolar seviyesini geçti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin NATO için önemli bir aktör olduğuna vurgu yaptı. Askeri kapasitesi, gelişmiş savunma sanayi, operasyonel tecrübesi ve jeostratejik konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden biri olan Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir. Güler, NATO üyesi ülkelere de çağrıda bulunarak ittifakın güçlenmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Beklentimiz açıktır. NATO-AB işbirliği kapsayıcı, bütünleştirici ve karşılıklı olarak güçlendirici olmalıdır. Daha güçlü, daha gerçekçi ve daha dengeli.

0: Bir NATO için tüm müttefiklerin eşit katılımı ve her müttefikin kabiliyetlerinden tam olarak yararlanılması gerekmektedir. NATO'nun geleceği yalnızca silahlı kuvvetlerimizin değil, toplumlarımızın, sanayimizin, teknolojimizin ve siyasi birliğimizin gücüne de bağlıdır. Programda konuşan İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin NATO'ya önemli katkılar sunduğunu belirtti. Türkiye, ABD, İran arasında temas kuran ülke. Cumhurbaşkanımız iki ülke lideriyle de samimi. Bu diplomatik fırsat.
1: NATO Liderler Zirvesi'ni 12.500'ün üzerinde gazeteci Külliye'deki basın merkezinden takip etti efendim. Basın mensupları Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'den gelen mesajları hem de liderleri tek tek karşıladığı o anları ekrandan takip edebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Basın merkezinin bir de dikkat çeken misafiri vardı.
2: NATO zirvesi dakika dakika Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın merkezinden takip edildi. Türkiye tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Dünyanın gözü kulağı başkent Ankara'daydı. Zirveyi yerli ve yabancı 2500'den fazla basın mensubu takip etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gelen liderleri tek tek karşıladı. Basın merkezindeki gazetecilerse o anları ekrandan takip edebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
3: Burası da basın merkezi. Yaşanan bu gelişmeler ve zirve an itibariyle basın merkezinde yüzlerce basın mensubu tarafından takip ediliyor.
2: Selamlaşmaların ardından geleneksel NATO aile fotoğrafına geçildi. Ev sahibi Başkan Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte fotoğraftaki yerlerini aldı. Diğer liderlerin de yerlerini almasıyla birlikte NATO 2026 ölümsüzleştirildi. Basın merkezinin bir de dikkat çeken misafiri vardı. O misafir bir devlet adamı değil, Ankara kedisiydi.
3: Yerli ve yabancı basın mensupları basın merkezinde zirveyi yoğun bir şekilde takip ediyor. Ancak basın merkezinin bir de misafiri vardı. Meşhur Ankara kedisi an itibariyle basın merkezine geldi ve o da çalışmaları yakından izliyor.
2: Sevimli Ankara kedisi de kritik zirvede tarihe geçen bir anı olarak kaldı. Öte yandan NATO zirvesi öncesinde liderlerin masasına özel olarak hazırlanmış kalem ve defterler bırakıldı. Trump'a üzerinde Donald J. Trump yazan kalem verilirken yanına üzerinde Beyaz Saray yazan bir kalın uçlu kalem de getirildi. Almanya Başbakanı Mersin masasına yeşil kalem ve kahverengi defter bırakıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kırmızı kalem ve gri defter verildi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e ise üzerinde ismi yazılı olan kırmızı kalem ve siyah defter hediye edildi.
1: NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Türk kültürünün simgelerinden biri olan Türk kahvesini içti. Türkiye denince akla tabii ki kahve gelir diyen Motegi, kahve içtiği anları ise sosyal medyada paylaştı.
0: Türk kahvesi gerçekten çok ihtişamlı duruyor.
2: Dünyaya nam salmış Türk kahvesini içti, üstüne bir de fal kapattı.
0: Sanırım artık tam zamanı, tadına bakıyorum.
2: Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, NATO için geldiği Ankara'da Türk kahvesi molası verdi. Dünya liderleri NATO Liderler Zirvesi için Ankara'daydı. Ülke liderleri, bakanlar ve diğer yetkililer zirve ve zirve kapsamındaki çeşitli forumlara katılımlarını sürdürürken, bir yandan Türk kültürünü de keşfetmeye devam ediyor. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi de NATO zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da Türk gelenekleriyle yakından ilgilendi. Motegi ziyareti sırasında Türk misafirperverliğinin simgelerinden biri olan Türk kahvesini içti. O anları sosyal medyada paylaştı.
0: Acı tadı baskın olan espressodan biraz daha farklı bir lezzet. Düşündüğümden daha acıymış. İnsanın burnuna sanki doğanın kokusu geliyor gibi hissettiriyor.
2: Kahveden övgüyle bahseden Japon bakan Türk kahvesinin tarifini de takipçilerine verdi.
0: Türk kahvesi filtre kullanılmadan kahve telvesinin doğrudan suyla birlikte kaynatılmasıyla yapılır. Fincana doldurduktan hemen sonra içerseniz ağzınıza telve geleceği için telvenin dibe çökmesini bekleyip sadece üstteki duru kısmı içiyorsunuz.
2: Japon bakan fal kapatarak mizahi bir dille konuyu zirveye bağladı.
0: Türk kahvesinin özelliği içimi bittikten sonra bile keyfinin çıkarılabilmesidir. Nasıl?

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler çerçevesinde Trump'ın Söğüt Özü'nde konakladığı otelin çevresinde adeta kuş uçurtulmadı. ABD polisi ve Türk polislerinin ortak çalıştığı alanda samimi anlar da yaşandı. Zirvenin yapılacağı gün Trump'ın konakladığı otel önünde nöbet tutan Amerikalı polislerle Türk polislerinin birbirleriyle şakalaştığı, sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Polisler arasındaki samimi anlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin pozitif devam ettiğini bir kez daha gösterdi.
1: Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Liderler Zirvesi sürpriz diyaloglar ve ilginç detaylarla gündeme damga vurdu. İşte o anlar.
2: Küs gelenler, atmosfere hayran kalanlar, tarzından taviz vermeyenler. Tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Dünyayı şekillendiren konular masadaydı. Ancak zirve sadece ciddi oturumlarla değil, liderlerin ilginç halleriyle de dikkati çekti. Karşılama seremonisinde Yeniçeri birlikleri yer aldı. Mehteran takımı marşlar çaldı. O atmosfer, İzlanda Başbakanı Frasto Dottir'in başını döndürdü. Aracından indi. Verdiği tepkiler dikkati çekti. ABD Başkanı Trump zaten gelişiyle büyük bir gündem oluşturdu. Ancak açıklamaları da büyük etkiye neden oldu. Türkiye'ye yönelik uygulanan katsa yaptırımlarını kaldıracağını duyurdu. O sırada Başkan Erdoğan'ın verdiği tepki kameraya yansıdı.
3: Çok ünlü bir adam olan Marco Rubio ile yakından çalışıyoruz. Harika bir Dışişleri Bakanı. Ayrıca Scott Bessent, Pete ve diğer herkesle birlikte yaptırımları kaldıracağız. Bunu yapmanın zamanı geldi.
2: Trump'la İtalya Başbakanı Meloni arasında bir süredir gerilim yaşanıyor. İki lider, NATO'da nasıl karşı karşıya gelecek soruları akıllardaydı. Tansiyon yüksekti. Ayrı fotoğrafı çekildi. Meloni yerini aldı. Trump'ı gördü, göz göze gelmemek için yüzünü çevirdi. Fransa Cumhurbaşkanı ise tarzıyla dikkati çekti. Gözlükle zirveye katıldı. İki gün boyunca hiç çıkarmadı. O gözlükler selamlama sırasında Başkan Erdoğan'ın da dikkatinden kaçmadı. Tarzından ödün vermeyen bir başka isim de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu. Her toplantıda giydiği beyaz spor ayakkabıları yine ayağındaydı. NATO Genel Sekreteri Rutte meşhur ayakkabıları yanındaki Trump'a gösterdi. Ama sadece tarzı değil, 2 metrelik uzun boyuyla da dikkatleri üzerinde topladı. Aile fotoğrafında en öndeydi. Arkasındaki liderler rahatsız olunca platformdan indi. Ancak Rutte kendisini eski yerine dönmesi için uyardı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise ilginç bir şekilde yansıdı kameralara. Cumhurbaşkanlığı külliyesine girerken yürüyüşündeki değişiklik fark edildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da zirvedeydi. NATO için özel yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini inceledi, fotoğrafını çekti. Zirvede minik dostlar da gündem oldu. Külliyenin Ankara kedileri, anne lokum ve yavrusu Akkız yabancı basının ilgisini topladı. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ise pet su bardaklarıyla yaşadığı imtihanı sosyal medyada paylaştı. İstanbul Havalimanı'nda ilk bakışta mum sandığı şeyin ambalajlı bardak su olduğunu öğrendiğini söyledi.
1: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı efendim. Emine Erdoğan ve lider eşleri, çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Emine Erdoğan, çocukların ekran üzerinden kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamayacağını vurguladı.
2: NATO zirvesinin ilk günü külliyedeki resepsiyona katılan lider eşleri bu kez Çankaya Köşkü'nde ağırlandı. Ev sahibi Başkan

0: Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dı.
1: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderlerin eşleri için Çankaya Köşkü'nde bir davet veriyor. Şu an itibariyle First Lady'ler Çankaya Köşkü'ne giriş yapmaya başladı.
0: Emine Erdoğan ve lider eşleri, çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.
2: UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli.
0: Emine Erdoğan yapay zekanın gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti.
2: Araştırmalar gençlerin üçte birinin yapay zeka ile konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız. Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor?
0: Emine Erdoğan yaşanan dönüşüme devletlerin seyirci kalamayacağını vurguladı.
2: Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur.
0: Çocuk güvenliğine vurgu yaptı.
2: Nehir kirlenmeye devam ederken kıyıda filtre dağıtmakla yetinemeyiz. Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır.
0: Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Öğle yemeği sonrası Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi.
3: Havadan ihbar kontrol uçakları 2014'te Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Elektronik tarama özelliğine sahip bu uçaklar 60 saat havada kesintisiz uçuş yaparak NATO zirvesinde çok önemli bir rol üstlendi.
4: İhbar kontrol uçağı adı üzerinde hava sahamızın erken ihbar kabiliyetini oluşturan ve aynı zamanda kontrol görevini icra eden bir platformdur. E7T uçağı olarak tanımlanan uçağımız Barış Kartal olarak da bilinir.
5: Türk hava sahası onlara emanet. Havadan ihbar kontrol uçakları 2014'te Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuştu uçaklar 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor.
4: Barış Kartalı uçakları terörle mücadele harekatından uluslararası tatbikatlara ve milli tatbikatlara, bunun dışında NATO tarafından bize tevdi edilen Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerine kadar birçok farklı görev yelpazesinde görev yapmakta. Bunun yanında müşterek görev kapsamında da deniz kuvvetleriyle beraber, Türk Deniz Kuvvetleri ve NATO'nun deniz unsurlarıyla birlikte de çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'de olsun, Baltık Denizi'nde olsun, farklı coğrafyalarda müşterek çalışarak bu kapsamda çok büyük katkılar vermekteyiz.
5: Uçaklar Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan güvenlik tedbirleri kapsamında da önemli rol oynadı. Uçaklar 60 saat boyunca kesintisiz uçarak Türk hava sahasının güvenliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri oldu.
4: Kesintisiz olarak 60 saat 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve Türk AVAX'ının gözetlemesiyle icra edilecek. Bu kapsamda da kesintisiz olan görevin icra edilmesi yoğun bir tempoyu içeriyor, takdir edersiniz ki. Bu kapsamda personelimiz de buna hazır bir şekilde diğer sortileri beklemede olacak.
5: NATO zirvesi kapsamında havalanan uçaklar Türk hava sahasını karış karış taradı. Bölgedeki hava hareketliliğini harekat merkezine bildirdi.
4: Yaklaşık 8,5 saatlik bir uçuş öngörüyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi bizler görevimizin uzatılma ihtimaline karşı hazırlıklıyız.
5: Havadan ihbar kontrol uçaklarında

0: Aselsan ve Habelsan tarafından geliştirilen en kritik yerli elektronik harp, radar ve haberleşme sistemleri bulunuyor. Üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarı bulunan uçaklar her türlü görevi %100 başarıyla yerine getiriyor.
1: Efendim işte NATO üyesi ülkelerin liderleri Ankara'da bir araya geldi. Zirvedeki her detay ayrı ayrı planlandı. Peki başkentliler zirveyi nasıl gördü? Detaylar haberimizde.
2: Merhaba Asgard.
3: Türkiye olmasa Türk dünyası zaten yok olacak.
4: Osmanlı torunlarıyız. Osmanlı'dan gelme bir köküz biz. Çok büyük bir ülkeyiz biz.
0: Trump'ın girişi esnasında Türk Yıldızları şovu, Yunan Başbakanı'nın girişinde çalınan Mehter Marşı. Zirvede her ayrıntı dikkat çekti.
5: Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya liderlerini ağırladı. O zirvede dikkat çeken detaylar da vardı. Türk Yıldızlarından Mehter Marşı'na, Mehter Marşı'ndan menüde yer alan yemeğe kadar tüm ayrıntılar özenle planlandı. Peki vatandaş zirveyi nasıl görüyor?
4: Ben çok sevindim. Orada hem askerimizin hem Mehter Marşı'nın çalınması Türk Cumhuriyeti'nin gücünü, kuvvetini gösterir. Uzun süreden beri bir Amerika Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesi, Trump'ın hareketlerinin sempatikliği, ne bileyim Recep Tayyip Erdoğan'a durduğu duruşu, sevgisi, el hareketleri, sempatikliği ama onlar benim hoşuma gitti.
6: İzlanda Başbakanı'ydı herhalde o külliyeye girerken bakışları falan böyle enteresandı sanki. Erdoğan dünyada zaten kabul gören bir lider. O yüzden rahatsız ediyor herhalde diğer düşmanlarımızı mı diyeyim.
0: Külliyede liderlere Türk mutfağının yöresel lezzetleri sunuldu. Taş fırın pide, Hizan Karakovan balığı, yanık denizli yoğurdu, Kayseri mantısı, deniz levreği, tarhana, tatlılarda ise sütlü nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ikram edildi.
4: Belki o gelenler bunların hiçbirini yememiştir. Tadına bakmamışlardır. Ve Türk mutfağının Osmanlı mutfağıyla birleştiği zaman çok güzel yemekler çıkacağını düşünüyorum. Ve onlar da ilk defa böyle güzel yemekler yemiştir.
0: Zirvenin en dikkat çeken anlarından biri ise Trump'ın külliyeye girişi esnasında gerçekleşen Türk Yıldızları şovu oldu.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar kuvvetli olabileceğini düşünememiştir. Trump çünkü hayal kırıklığı uğradı Türkiye'ye gelince gördükleri karşılığında.
3: Ben bir Türk olarak Kerkük'ten geliyorum. Bütün Türk dünyasının gururudur. Bütün Avrupa bilsin ki Türkiye'siz hiçbir şey yapamazlar.
0: Vatandaşa göre zirve boyunca alınan güvenlik önlemleri yeterli.
7: Bu devlet başkanlarının gelmesi bizim Türkiye'miz için çok büyük bir gurur vesilesi.
8: Bu önlemler tabii ki alınmalı. O kadar dünya lideri geliyor, Trump geliyor. Sonuçta Erdoğan da buradadır, Macron geliyor. Bu önlemlerin ben normal olduğunu düşünüyorum.
1: Efendim Ankara tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaparken CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel Eskişehir'de grup toplantısı yapınca tepkiler de kaçınılmaz oldu. Özel'e parti içinden de eleştiri sesleri yükseldi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, NATO Devlet Başkanları Zirvesi Türkiye'de toplanırken Eskişehir'de grup toplantısı yapılmasını zamanlama olarak doğru bulmuyorum dedi.
9: O Trump ki Türkiye'ye gelip Anıtkabir'i ziyaret etmeyen bir Amerikan başkanıdır.
0: Dünya gözünü Ankara'daki NATO zirvesine çevirmişken o Eskişehir'de grup toplantısı yaptı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kararına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ses yükseltti. Siyasi partilerin varoluş nedeni devleti yönetme iddiasıdır. Siyasi partiler arasındaki mücadele hesaplaşmak üzerine değil, devleti yönetmedeki farklılıkları ve alternatifleri ortaya koymaktır. Türkiye devletinin varlığını ve devamlılığını korumak, buna yönelik politikalar geliştirmek her siyasi parti ve siyasetçi için vazgeçilmez önceliktir. NATO Devlet Başkanları Zirvesi Türkiye'de toplanırken Eskişehir'de grup toplantısı yapılmasını zamanlama olarak doğru bulmuyorum dedi.
9: Ankara'da meclis kapanınca, yollar kapanınca Ankara'da bu grup toplantısının yapılmasının fiili imkanları kalmayınca bu grup toplantısını nerede yapalım deyince bu grubu Eskişehir'de yapmaya karar verdik.
0: CHP'den istifa eden

0: Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'da NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Katsa yaptırımları ve F-35 sürecine ilişkin olumlu mesajlar ülkemiz adına önemli gelişmelerdir dedi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 64. duruşmasında Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gerginlik yaşandı. İmamoğlu savunmasını İmamoğlu'ndan savunma yapmasını isteyen mahkeme başkanına İmamoğlu ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, iddianameyi yapanları da yargılayacağım karşılığını verdi. Mahkeme başkanı da sen buraya yargılanmaya geldin diye cevap verdi. Daha sonra salondan çıkarılan İmamoğlu hakkında kamu görevlisini tehdit suçundan bir soruşturma başlatıldı. Mahkeme tutuklandı. 6 sanığı ise tahliye etti.
2: Mahkeme başkanına tehditler savurdu. İmamoğlu hakkında kamu görevlisini tehdit suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 64. gününde Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gerginlik çıktı. İmamoğlu savunma yapmak istemeyince mahkeme başkanı Ekrem Bey neden ısrarla savunma yapmaktan kaçmaya çalışıyorsunuz? Kimlik tespitinizi alalım savunmanıza başlayın dedi. Ancak İmamoğlu'nun yanıtı ben savunma yapmam ben yargılayacağım iddianameyi yapanları da yargılayacağım oldu. İmamoğlu'nun duruşma düzeyini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmasına karar verildi. Ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme heyeti önünde sarf ettiği sözler nedeniyle kamu görevlisini tehdit suçundan resmen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı sanıklar İnan Güney, Ceyda Kıryak ve Serap Karay'ın tahliyesine diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski İBB Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel ve Metin Bal'ın tahliyesine karar verildi. Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 17 Ağustos'a erteledi.
1: Oğuz Murat Acı, 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un kullandığı cipin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 2 yıldan fazla oldu. Kazadan sonra annesinin yurt dışına kaçırdığı Timur Cihan Timur şu sıralarda Amerika'da tutuklu. İade süreci ise devam ediyor. Türkiye'deki mahkemesi de başladı. İlk duruşmaya katılan baba Özer Acı hem Cihan Timur'un hem anne hem de babasının yine sorumlu olduğunu söyledi.
3: Aradan 28 ay geçti. Çok uzun bir zaman. Sabırla bekledim.
4: Direksiyonda 17 yaşında bir sürücü vardı. Üstelik ehliyetsizdi. Çarptığı kazazedeyi de olay yerinde bırakıp kaçtı. O Amerika'da ama Türkiye'deki dava süreci başladı.
5: 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da 17 yaşında ve ehliyetsiz olan sürücü Timur Cihan Timur hızla ilerlediği esnada 3 ATV'ye çarpmış ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu.
3: 16 yaşında veya ehliyeti olmayan bir çocuk suç işlemişse astına veya üstüne ceza verilmesi diye düşünüyorum.
4: Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı işte bu sözlerle mahkemeye çağrıda bulundu. Oğlunu yurt dışına kaçıran anne Eylem Tokun da baba Bülent Cihan Timur'un da sorumlu olduğunu söyledi.
3: Karşı taraf iletişime geçmeye çalıştı. 28 aydır neredeydiniz? Niçin irtibata geçmediniz? Bugün mü acılı anne baba olduğunu aklınıza geldi? Benim yaralıları rahmetli oğlumun arkadaşlarını satın aldığınızda davadan vazgeçirdiğinizde neredeydiniz?
5: Olaya ilişkin Timur Cihan Timur için yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hakkında bilinçle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan olay esnasında 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
3: Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek, biraz daha hapiste kalsınlar. Bu benim için sevindirici bir olay.
4: Oğuz Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı, Cihan Timur ailesiyle anlaşmış, sonra da şikayetinden vazgeçmişti. Şükriye Acı davaya da katılmadı.
5: Olay esnasında Timur, Cihan Timur'un kullandığı ve arkasında bulunan araçtaki tanıklar dinlendi. Acılı aile ise tanıklara defalarca aynı soruyu sordu.

0: Neden ambulansı çağırmadınız?
1: 9 dakika ambulans süresidir. Oğlum 81 dakika boyunca kan kaybettiği için öldü. Kediye çarpan bile öldü mü diye döner bakar. Benim oğlum bir leş kadar olamadı mı?
2: Sanki benim oğlum bugün gitmiş gibi oldum. Ben Adel'le tezgah sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
3: Kaza anında Timur Cihan Timur'un yanında bulunan arkadaşları da çelişkili ifadeler verdi.
4: Ne kadar hızlıydı hatırlamıyorum. Ancak hız limitinin üzerindeydi. Timur'a yavaşlaması gerektiğini söyledim. Ancak o yavaşlamadı.
3: Mahkeme Timur Cihan Timur'un hakkındaki gıyabi tutuklama kararının devamına, iade sürecinin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 11 Eylül'de.
5: Efendim, trafikte kural tanımazlığın faturası ağır oldu. Yılın ilk 6 ayında meydana gelen kazalarda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, binlercesi de yaralandı. Kazaların en büyük sebebi ise sürücü hataları.
6: Trafikte yapılan ihlaller yüzlerce ölüme sebep oldu. Trafik verilerine göre yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde 328 bin aşkın trafik kazası yaşandı. Kazalarda 972 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 184 bin kişi de yaralandı. Kazaların en büyük bölümünde sürücü kusurları öne çıktı. En fazla kaza hızın yol ve hava şartlarına göre ayarlanmaması sebebiyle yaşandı. Kural ihlali yaptıkları için 2236 yayaya ve 49.648 yolcuya ceza kesildi. Denetimlerde ise kuralları ihlal edenlere de ceza yağdı. 6 ayda 108 binden fazla alkollü sürücü yakalandı. Milyonlarca sürücüye ve araç plakasına trafik cezası uygulanırken 1 milyonun üzerinde araç da trafikten men edildi. En fazla can kaybı ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kayıtlara geçti.
5: Kara ambulanslarının girmekte zorlandığı her yerde onlar var. Sağlık Bakanlığı'nın bünyesindeki motosiklet acil müdahale ekipleri zamanla yarışarak hayat kurtarıyor efendim. Şimdi kaslı kahramanların o nefes kesen anlarını ekranlarınıza getiriyoruz.
7: Kara ambulansı gelene kadar sizi güneşten uzak tutmak için şuradaki gölge banklar alalım.
8: Yoğun trafik, dar sokaklar ya da araç girişine kapalı parklar. Kara ambulanslarının girmekte zorlandığı her yerde onlar var.
7: İyi misiniz? Düşmeye de çarpmanız yoksa sizi oturtalım mı?
8: Sağlık Bakanlığı'nın motosiklet acil müdahale ekipleri saniyelerle yarışarak hayat kurtarmaya devam ediyor.
9: Türkiye geneli Sağlık Bakanlığı'na bağlı 55 tane motosiklet ambulansımız var. Ankara ilinde de 6 tane motosiklet ambulansımız var. Hastanın en yakın noktasına kadar ulaşabiliyoruz.
8: Ulus'ta görev yapan motosiklet ambulans ekibi gelen ihbarın ardından Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Gazi Parkı'na 3 dakikada ulaştı. Güneş çarpması nedeniyle fenalaşan kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
9: Bugün Gazi Park içinde bir vaka anonsu geldi. O vakaya Ulus bölgesinden ekibimizi yönlendirdik. 3 dakikada olay yerine ulaştı. Ambulans olay yerine bizi ulaştıktan sonra, müdahalemizi tamamladıktan sonra 5 dakika içinde olay yerine ulaştı. Hastanın durumunu, stabil olduğunu biz ambulans ekiplerine de bildirdik.
8: Kara ambulansının olay yerine ulaşmasının ardından hasta tedavisi için hastaneye sevk edilmek üzere ambulans ekibine devredildi.
9: Hani vatandaşlarımızın bizi gördüğünde bizi fark etmelerini, dikiz aynalarını her zaman kontrol etmelerini ve en uygun şekilde, en hızlı şekilde hastaya ulaşmamız için ellerinden gelen destekleri bekliyoruz. Her zaman bir sonraki çağrının sizin çağrınız olabileceğini düşünmenizi istiyoruz. O yüzden 6 dakikalarda hastaya ulaşabilmemiz için elinizden geldiğince, imkanlar dahilinde ambulanslara, motosiklet ambulanslarımıza mümkün olduğunca yol vermek konusunda hassasiyetinizi bekliyoruz.
5: Efendim, yazın serinlemek için girilen havuz ve denizler bazı vatandaşlar için sağlık sorunlarının da başlangıcı olabiliyor. Özellikle dış kulak yolu iltihabı olarak bilinen yüzücü kulağı vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar kulakta ağrı, kaşıntı ve tıkanıklık şikayetlerinin hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.
10: Kulak kulak zarı ile ilgili daha öncesinde problem olan hastalarda üzerine bir havuzdan enfeksiyon aldığı zaman ciddi kulak

0: iltihaplarına, işitme ile ilgili ciddi problemlere sebep olabilir.
1: Kulağa kaçan birkaç damla su bazen beklenmedik bir sorunun ilk adımı olabiliyor.
2: Milyonlarca kişi tatilin tadını deniz ve havuzlarda çıkarıyor. Ancak serinleyelim derken sağlığınızdan olmayın. Uzmanlara göre yaz aylarında kulak iltihabı şikayetiyle hastaneye başvuruların sayısı ciddi şekilde artıyor. Peki bu sorun hangi riskleri barındırıyor?
0: Halk arasında yüzücü kulağı olarak bilinen rahatsızlık özellikle havuz deniz mevsiminde dış kulak yolunun iritasyonuna bağlı, tahrişine bağlı dış kulak yolu iltihabıdır. Havuzun veya denizin temiz olması, özellikle havuzlardaki klor oranı klor tahriş edicidir ve bakteri oranı temizliği ile alakalı. Havuza denize girdiğinde bir miktar kulağın ıslanması normaldir. Ama bu daha sonra temizlikle ilgili kendi bir tahriş yaparsa dış kulak yoluna, havuz yeterince temiz değilse oradaki mevcut bakteri enfeksiyona zemin hazırlar. Havluyla hafifçe başını eğerek temizlemesi çoğunlukla yeterli temizliği sağlayacaktır. Havuzdan, denizden sonra bir miktar duyma kaybı hissediyorsa, ağrı oluşuyorsa, o akıntı veya dolgunluk biraz fazla sürüyorsa doktor görmesinde fayda var.
3: 2 sene önce denize girip çıktıktan sonra kulaklarda mantar rahatsızlığı oldu.
4: Çocuklar yaşıyor genelde. Bone ya da tıkaçları kullansalar o kadar olmayacak.
1: Herkes havuzun berrak görünüp görünmediğine bakıyor. Peki ya görünmeyenler, suyun kalitesi nasıl kontrol ediliyor?
2: Tıbbi boyutta uyarılar bu şekildeyken gözler havuzlardaki hijyen mücadelesine çevrildi. Peki bu gizli tehlikeye karşı sahada ne gibi önlemler alınıyor? Havuzlardaki klorlama ve temizlik süreçlerini yerinde inceliyoruz.
5: Günde 3 kere klorlama testi yapılıyoruz. Klor ve pH değerlerini ölçüyoruz. UV filtre ve dozajlama sistemimiz var. Ultraviyole diye geçer. Sanal güneş diyebiliriz. İçerideki bağlı klor ve mikropları öldürüyor. Mikroorganizmaları %99.9 oranında yok ediyor.
6: İstanbul'un asırlık değeri tarihi Salı Pazarı. Kadıköy'ün kalbinde kurulan pazar yıllardır kentin ekonomik ve sosyal yaşamına renk katıyor. Ekibimizin hazırladığı özel dosya ekranlara geliyor. ''30'lu yıllarda Kadıköy'ün vazgeçilmezi olan tarihi Salı Pazarı, 90'lı yıllarda Kurbaldere'nin belli bir bölümünde bit pazarına ev sahipliği yapıyordu. Günümüzde ise Hasanpaşa'daki bu yeni yerinde İstanbulluların alışveriş için uğrak noktası olmaya devam ediyor.''
7: O bir şovmen, o bir ikon.
6: Kaç yıldır bu pazardasınız?
7: Ben pazarın starıyım. Yaklaşık 17-18 sene pazardayım efendim. Pazar neşeli yani. Pazar görüyorsun renkli renkli.
8: Yani biraz alışveriş, biraz gezme. Biz yaklaşık 10 yıl, 15 yıldır gelip gidiyoruz. Çocuğa bir şeyler aldık. Çocuğa göre biraz bir şeylerini aldık.
6: Sen niye pazara geldin? Seviyor musun pazara gelmeyi?
9: Evet. Daha çok eski kültürleri aramızda sattığı için seviyorum.
10: Çocukluğumuzdan beri geliyoruz. Vallahi bambaşka anlatılacak gibi değil yani. Çocukluğumuz tabii.
11: Bir geçmişi var, bir tarihçesi var, bir yaşanmışlık var, bir popülerliği var. Her şeyle dört dörtlük. Biz burada gözümüzü açtık ticarete, hala devam ediyoruz. Daim müşterilerimiz yıllardır gelip giden var. Az önce geldi. Çocukluklarında kıyafet satıyorduk. Şimdi büyüdüler, yetiştiler. Torunlarıyla geldiler.
6: Gezmeye mi geldin pazara?
9: Evet, arkadaşımı da zorla getirdim. İncik cincik olduğu için sevmem. Hatta kendim bilet kalan bakın sizin üstünüzü çok ünlü.
6: Aa evet, çok güzel.
9: İkinci seferim ama çok eğlenceli.
8: Sekiz sene oldu İstanbul'dayım. Geliyorum her zaman. Çok güzel, çok seviyoruz.
12: Evet,
6: ablam hastalara şifa, turşular burada.
12: Haydi geldi, turşucunuz geldi, turşucunuz geldi.
6: Aa mis gibi turşular burada. Ekşi ekşi turşu. Haydi, hastalara şifa.
12: Geldi, buyurun.
6: Turşumuzu da döküyoruz. Şifa niyetine. Allah bereket versin.

0: gücü çok. Her yönden insanlar geliyor karşıdan. Anadolu yakasının belirli yerlerinden, Tuzla'dan, Gebze'den, İzmit'ten gelenler var. Bugün vallahi kayısı var, muz var, kiraz var, erik var.
1: Ahmet amcanın kirazlarının tadına bakıyoruz efendim. Bal gibi kirazlar Ahmet amcanın rafında İstanbulluları bekliyor efendim. Kaç yıldır salı pazarındasın?
2: 14 seneden beri.
1: Peki İstanbul'un diğer pazarlarına oranla salı pazarının önemi ne sence?
2: Oo, çok güzel efendim. Salı pazarımız tarihi bir pazardır. Büyük bir pazardır. Yurt dışından çok gelenlerimiz var. Yerlimiz, turistimiz.
1: Nurten teyzenin tezgahındayız. Kuru biber dolmalarımız, kuru patlıcanlarımız. Bunlar İstanbulluların hizmetinde dolmalığa hazır efendim.
2: Çok güzel patlıcanları, biberleri vardır. Düğünlerde tabii ki malum dar gelirli aile olduğumuz için düğünlerde altın isterdik annelerimizden. Altın yerine biberleri boynumuza takarlardı. Biz de öyle mutlu olurduk efendim.
1: Maşallah altın gibi şifa versin.
2: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
3: Numara, tezgahın numara. Şu anda herkes bol bol alıyor. Bu sene meyve bol maşallah. Bolluk var, bereket var maşallah.
1: Ney maşallah? Kaç senedir salı pazarındasın?
3: 20 senedir.

0: Salı pazarında bugün ne yapmayı planlıyorsunuz? Gezmeye mi geldiniz, alışverişe mi?
1: Gezmeye geldim. Valla ayda bir geliyorum, haftada bir geliyorum, bazen iki haftada bir geliyorum. Ya daha güzel, daha alışverişli böyle, daha şey, konforlu diğer yerlere göre. Daha lüks yani, aradığını bulabiliyorsun burada.
2: İstanbul için çok önemli bir yer. Halk için de öyle, gençler için de öyle. Hem aktivitesi öyle, hem çeşitli bol bir pazarımız yani. Tarihi Kadıköy yani.
3: Teşekkür ederim. Hoş geldin.
0: Nasıl gidiyor pazar?
3: Şükür. Allah bu günlerimizi aratmasın. 40 senedir ben bu işi yapıyorum.
0: Ey maşallah. Salı pazarının İstanbul'daki pazarlar arasında yeri ne?
3: En güzeli. Çünkü salı pazarı kalabalık bir pazar. Her istediğini bulabiliyorsun. Her şey ne arıyorsan onu çamaşır makinesini ara ileride bulabilirsin. Bulaşık makinesini ara ileride bulabilirsin. Her şey var.
0: Her derde deva salı pazarı.
3: Aynen öyle ablam.
0: Haftalık alışverişini yaptı, kimi ise pazarın tarihi atmosferini yaşadı. Evet, tarihi dokusu, renkli ve bereketli tezgahlarıyla Salı Pazarı bu haftada kent yaşamının önemli duraklarından biri haline geldi.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık NATO Liderler Zirvesi, 36. NATO Liderler Zirvesi sonrasında yapmış olduğu basın toplantısını aslında bir nevi de kapanış konuşması şeklinde de aktarabiliriz. Canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Uzun uzun anlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Çok fazla soru yanıtladı. Bu kadar yorgunluğuna rağmen iki gündür herkes çok yoruldu. Ama elbette çok büyük bir azimle ve keyifle ev sahipliği yaptığımızın bilincinde olarak, herkes görevinin bilincinde olarak artık çok şükür 36. NATO Liderler Zirvesi'ni tamamladık. Biz de iki gün boyunca, hatta pazartesi günü de dahil olmak üzere 3 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı yayında NATO Liderler Zirvesi'ni takip ettik. Ben yayını Haktan Uysal'a teslim ettim. Ardından basın toplantılarını takip etmek üzere basın toplantılarının yapıldığı salona indim. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısını takip edebildim. Fakat Donald Trump beklenenin çok ötesinde gecikti basın toplantısına. Dolayısıyla o basın toplantısını takip edemedim. Çünkü buraya gelmem gerekiyordu. Bu yayını da yapmam gerekiyordu. Merkez binamızda, Ankara'daki merkez binamızda canlı yayında

0: NATO Liderler Zirvesi'ni, 36. NATO Liderler Zirvesi'ni artık enine boyuna, başından sonuna verilen mesajları, hem yapılan açıklamaları, hem subliminal mesajları, hem mimikleri, hem jestleri, her şeyi konuşacağız. Elbette en önemli konumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşmeler. İlk gün Trump'la yaptığı görüşme, Trump'ı havaalanında karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi ve sonrasında da bir basın toplantısı gerçekleşti. O basın toplantısını da irdeleyeceğiz. Ardından Donald Trump'ın bugün Rutte ile yaptığı basın toplantısındaki söylemlerini irdeleyeceğiz. Ve son nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını. Konuklarım var, hemen takdim edeyim sizlere kimlerleyiz bu gece. Doktor Hüseyin Fazla bizimle birlikte, emekli hava pilot Tuğgeneral. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Merve Hanım. Siz de hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Siz Ankara'ya hoş geldiniz diyorsunuz evet. Bana. İstanbul'a gelmeniz bizim açımızdan her zaman daha iyi oluyor. Tabii biz de Ankara'ya geliriz ama. Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar
0: teşekkür
2: diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Askeri stratejist ve eski NATO Şube Müdürü Doçent Doktor Kemal Olçar. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi geceler diliyorum.
0: Teşekkür
3: yayınlar
0: ediyorum.
3: Diliyorum.
0: Ben de sizlere iyi geceler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi bence hemen sondan başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın az evvel gerçekleştirdiği basın toplantısıyla. Şimdi pek çok konuya değindi Sayın Cumhurbaşkanı. Başını takip edemedim. İzleyicilerime de söyleyeyim. Ben de buradan baktım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından yola çıkarak bakacağım ama soru cevap kısmına yetiştim ben de. Yoldaydım çünkü. Şimdi soru cevap kısmında en önemli kısım, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bizi izlemeye devam edin. Bir soru soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Şu soruya şöyle bir yanıt verdi Cumhurbaşkanı. Şimdi Donald Trump'ın F-35'lerle ilgili yaptığı açıklama ortak basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı ile çok olumluydu. Tamam dedi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na yöneltilmişti gazeteciler tarafından bu soru. Yormayayım ben kendisini, ben yanıt vereyim dedi. Artık yani biz müttefiklerimize yaptırımı uygulamayacağız dedi. Bu konu artık bitecek dedi. Tamam artık bu süreç tamam dedi Sayın Trump. Fakat bugün Rutte ile yaptıkları açıklamada, hatta orada da olumluydu da, az evvel gerçekleştirdiği basın toplantısında sanki bu kararına ilişkin bu kadar coşkulu bir evet çıkmadı ağzından diye bir soru yöneltilince Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizi izlemeye devam edin şeklinde bir yanıt verdi. Şimdi birkaç başlığını daha aktarmak istiyorum. İsrail ve Yunanistan'ın F-35'lerle ilgili açıklamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok dedi. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli cevabını verdi. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi lazımdı. Biz Yunanistan'ın aldığı savunma ürünlerine karışıyor muyuz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Türkiye bir kere artık bunları kendi üretiyor zaten dedi. Dün Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Ardından da F-35 süreciyle ilgili baskısı var Amerika Birleşik Devletleri'ne ve yaptığı açıklamada, son açıklamasında Donald Trump'ın gelen olumlu haberleri sonrasında Yunanistan'a Türkiye sizi tehdit eder bir açıklama yaptı. Hani siz de bu konuyla ilgili şiddetli bir yanıt verin şeklinde bir çağrısı oldu. Ve bugün Miçotakis yaptığı basın toplantısında yani şöyle bir ifade kullandı, tırnak içerisinde söylüyorum. Türkiye'yi Yunanistan'ın tehdit eden bir konumda konumlandırdı. F-35 işlerle ilgili sürece yorum yapmak istemiyorum dedi. Sanıyorum ki Cumhurbaşkanı işte bu ifadelerle ilgili Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi lazımdı. Biz Yunanistan'ın aldığı savunma ürünlerine karışıyor muyuz ifadesi malumunuz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına ek olarak sizlerin de ekleyeceği başka başlıklar var mı? Dikkatinizi çeken konular var mı? Mavi Vatan'la ilgili de şunu söyledi. Yani biz Yunanistan'da bunu oturup konuşmaya hazırız. Ne Yunan vatandaşlarının gündemini, ne bizim vatandaşlarımızın gündemini artık bununla meşgul etmeyelim dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Mavi Vatan çok önemli bir konu dedi. Sadece denizlerimizi kapsamıyor dedi. Hürmüz Boğazı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı, İran'ın Hürmüz'deki son gelişmeler, İran'ın Hürmüz'de iki gemiyi hedef alması soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Barış için her şeyi yapacağız dedi. Ve Hürmüz'ün savaş gölüne dönmemesi etmemesini istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız yanıtını verdi bu soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO ile ilgili yine birleştirici açıklamaları vardı. Yeniden biz bir araya getirmeye hazırız dedi üyeleri. Ve Donald Trump'la çok önemli bir ortaklıklarının olduğunu söylediler. Bir takvim